0: Fenerbahçe Vatan Kupası'nı kazanıyor ve böylece aynı sezonda ikinci kupayı da Galatasaray'ın elinden almış oluyordu. Ayırt etmeksizin göstermişti.
1: Gerçekten futbol tarihine geçecek bir mücadele izledik. Futbol tarihine geçecek bir sonuç izledik Fenerbahçe ile Galatasaray arasında.
0: Ülke sınırları içerisinde Trabzonspor ligde ve kupada şampiyonluklara ambargo koymaya devam ederken Avrupa'da da gözler Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çevrilmişti. 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası finali. UEFA'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kimin kaldıracağı merak konusuydu. İngiltere'den Nottingham Forest'ta, Batı Almanya'dan Hamburg takımları arasında oynanacak dev finalin başlaması için birkaç ritüel kalmıştı sadece. Oyuncular soyunma odasından çıkıp baştan çıkarıcı bir çim zemine adım atıyor ve seremoni sonrası sahadaki yerlerini alıyordu. Portekizli hakem Antonio Garrido

Şampiyon Kulüpler Kupası finalinin başlama düdüğünü çaldı. ...1957 ve 1969 yıllarından sonra Santiago Bernabéu'da oynanan 3. finalde Hamburg'u 1-0 yenen Nottingham Forest kupayı kazanırken üst üste 2. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kaldırıyordu. Kazanılan bu kupayla ilginç bir istatistik de gün yüzüne çıkıyordu. Kendi liginde bir şampiyonluğu bulunan Nottingham Forest, bu galibiyetten sonra ligindeki şampiyonluktan daha çok Avrupa şampiyonu olan ilk takım olmuştu. For Nottingham Forest on the biggest of European football stages. Şampiyon Kulüpler finalinden sonra Avrupa'da merakla beklenen ikinci final için geri sayım başlamıştı. 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finali 22 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da Batı Almanya ile Belçika arasında oynandı. Batı Almanya, Horst Urbeş'in 10 ve 88. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. Üst üste 3. defa Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Joop Derwall'in Batı Almanya'sı, favori olarak çıktığı final maçında Ben Schuster'in hızı ve vizyonuyla Horst Rubisch'in inanılmaz performansıyla zafere ulaşmıştı. Turnuva boyunca vermiş olduğu katkıyla Köln'ün yıldız oyuncusu Ben Schuster, toplamda takımının 4 golünün direkt hazırlayıcısı olmasının yanı sıra gücü, hızı ve vizyonuyla 1980 Avrupa Şampiyonası'nın parlayan yıldızı olmayı başarmıştı. Tekrar ülkemize dönecek olursak, 1980 yılından Türk futbolu adına akıllarda kalan olaylardan bir diğeri ise İsa Ertürk'ün dünya karmasına seçilen ilk Türk futbolcu olmasıydı. Daha önceden Zeki Rıza Sporel, Büyük Fikret, Metin Oktay gibi adaylarımız olmuş ancak maalesef bu isimlerin hiçbiri karmaya seçilememişti. 16 Aralık 1980'de Barcelona'da bir yardım kuruluşu yararına düzenlenen ve geliri yoksul dünya çocuklarına bırakılan maçta bir devre forma giyen İsa'nın 30 metreden çektiği şut Barcelona kalesinin direklerinden dönmüş, futbolcumuz adına akıllarda kalan bir şanssızlık olmuştu. Türk sporunun gururu Eczacıbaşı. Ülkemizde ve dünyada futbol ekseninde dönen organizasyonların, finallerin, kupaların dışına biraz olsun çıkıp gözümüzü amatör bir branşa çevirdiğimizde ise Türkiye'yi, Türk halkını sportif anlamda uluslararası bir sevince boğan önemli bir başarıya şahit olacaksınız. 1980'de voleybolda

0: 8-9-10 Mart 1980'de oynanan final maçlarında Macaristan'ın Nîmes Budapeşte takımını 3-0 yenen, Çekoslovakya'nın Kızıl Yıldız Oray takımına 3-0 yenilen ve son maçında Arnavut'un Dinamo Tiran takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Avrupa ikincisi oluyor ve Türk spor tarihi adına eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atılıyordu. Bu başarıyı Türk sporuna armağan eden altın kızlarımız Aylin Üstünda, Selcan Çağlar, İlya Venkova, Arzu Bağdatlıoğlu, Meral Babalı, Violet Constante, Hülya Babalı, Nurdan, Sibel, Meral Özdemir ve Çiğdem, Türk insanının kalbine adlarını altın harflerle kazıyordu. Eczacıbaşı'nın uluslararası alanda elde ettiği bu başarının peşi sıra sadece 80 ülkenin temsil edildiği Moskova Olimpiyatları'nda Japonya, Batı Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kayda değer ülkelerin takımları yoktu. Batı ülkeleri Moskova Olimpiyatları'ndan genelde düşük standartlara sahip bir organizasyon olarak bahsettiler ve kazanılan madalyaların sportif değerine gölge düşürdüler. Ancak kırılan 36 dünya rekoru, 39 Avrupa rekoru ve 73 olimpiyat rekoruyla sergilenen üst düzey beceriler sayesinde Moskova Olimpiyatları standartların altında kalmıyordu. Türk sporunun acı günü. 1980 yılı Türkiye ve dünyada birçok spor olayına şahitlik ederken maalesef acı bir haberin tarihine de imza olarak düşmüştü. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın sembolleşmiş ismi, ünlü futbolcu, değerli hoca, sevilen spor yazarı ve büyük futbol adamı Baba Gündüz, 17 Mayıs 1980'de New York'ta hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Kılıç Ali'nin oğlu Gündüz Kılıç'ın cenazesi büyük bir kalabalığın iştirakiyle kaldırıldı.
1: Arşiv odasının sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: üstüne gitti. Muçi kaleye düşürdü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol.
1: Zira Türkiye Kupası Antalya'da sahibini buluyor. Büyük heyecanı sporda yaşanıyor. Trabzonspor mu, tüm Ozan Konya Spor mu?
0: Enis Bardi, Bardi ve gol!
1: Türkiye'nin kupasını hangi takım kazanacak? Final mücadelesi nefes kesecek. Coşku gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın şovu.
0: Pozisyona toplar ve gol!
1: Yarın Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da.

Şampiyonlar Ligi yarışında kritik seans başlıyor. Tüm takımlar sahada. Torino'da oyun başladı. Endur. Sırtı dönük aldı Endur. Çok büyük hata bu.

0: Pozisyon sürüyor Conceição'yla. Döndü geriye McKennie. Yanında Cobb Miners. Aldı Cambiasso. Cambiasso yaptı ortasını Conceição'ya. Ondan kontrol. Conceição, Gosens. Korner. Endur. Pas hatalarıyla başlamıştı ama bu asist olacaktı neredeyse. İşte Şerendur. Neredeyse aldat niteliğinde bir pas olacaktı Vlahovic için. Fajori'den yeniden Harrison'a. Harrison aradan bıraktı orada. Solomon yaptı kontrolü şimdi. Solomon açı arıyor. Solomon dönüyor iyi de noktaya. Karşı karşıya dur vurdu topu alana gidiyor. Şerendur atıyor. Fiorentina Torino'da öne geçiyor. Hedefsiz Fiorentina karşısında. Şampiyonlar Ligi için kritik mücadelede 1-0 geri Juventus. Gol Endur. Aldı McKennie. Hemen kapattı Dodo. Şimdi Kenan. Kenan baktı kaleye. Kenan vurdu Digger burada. Deheye karşılıyor. Kenan vurdu. Deheye karşılıyor. Dakika 41 Torino'da. Fagioli sağ kanada oynuyor orada Harrison. Harrison sokuldu şimdi. Aldı soluna Harrison presse de Gregorio. Artı 3 başlarken ikinci golü bulacaktı Fiorentina. Jack Harrison çok güzel presse aynı güzellikle kurtarıyor Di Gregorio. Aldı Boga. Karşısında Dodo, yanında Cambiasso, ondan Locatelli. Vurabilir şimdi, Locatelli'den sağ tarafa. Conceição, açı arayacak, sol ayağını almaya çalışacak orta. Conceição çevirdi, Vlahovic, onu vuruşu seken top, Bulka! De Gea karşıladı. Yumrukladı David De Gea. Müthiş arttırdı baskıyı bu bölümde Juventus. Harrison, ondan orta Bremer müdahaleyi yaptı ve atakta başladı Juventus için Kenan'la. Kenan'ın önünde hareket alanı var. Konta'da kötü yakalandı Fiorentina. Kenan götürüyor. Kenan çalımını atıyor. Kenan şimdi bıraktı sağ tarafa. Conceição, Conceição da izin vermedi gole. Kordere gidiyor Conceição. Boga. Boga yaptı ortasını. McKennie. McKennie ama faul kararı var. Massa düdüğünü çalıyor McKennie. Kafa vuruşu öncesinde rakibini net biçimde itti gibi gözüküyor orada Doruk. Massa da tereddütsüz çaldı düdüğünü. Yine sol kanada yakın konumlandı Kenan Yıldız. Çekti. Kenan çevirdi içeriye. Sekato gol pozisyonu. Şu şansı Şengol'a. Sekti gol. Dusan Vlahovic. 1-1. Hafta 3 gol. Şengrova topu ilk teması gol pozisyonunda oluyor.
1: Bu arada
2: offside'e bakacaklar tabii.
0: Offside yakın gözüküyor. Seken top Pongracic. Şimdi anonsunu duyacağız. Davide Massa'nın sarı kart kulübeye çıkacak. Hatta kırmızı kart çıkacak. Fiorentina'dan birini attı. Vanoni kulübesinden birini attı. Massa ama daha önemlisi anonsu duyalım. Evet, offside. Offside. Locatelli. Kenan. Kenan sokuldu vuracak. Kenan vurdu dışarıya.
2: Juventus'un panik hali Locatelli'den baz alabilirsin.
0: Harrison destek Dodo, orta Dodo iyi de noktaya müdahale attı, vuruş şansı. Mandragora! Mandragora! Mükemmel bir gol! Mandragora Juventus'un hayallerini yıkıyor.
2: Eski Juventus'u.
0: Hem de golle eski Juventus'u Mandragora süper bir gol atıyor. Harrison'dan iyi pas. Üçüncü gol şansı. Piccoli götürüyor. Piccoli vuruyor. Üç oluyor.
2: Bayrak.
0: Bayrak havada. Torino'da tam bir kabus son bölüm Juventus için. Burada belki bayrak havada ama ki offside'da gibi gözüktü Piccoli ama varsa da ince.
2: Var gibi. Yani çok McKennie, sağlıklı bir açı değil ama.
0: Davide Massa maçı.

0: her an bitirebilir. Locatelli dolduruyor. Maç bitiyor. Torino'da Juventus'a soğuk duş. Hedefsiz Fiorentina Torino'dan 2-0'la dönüyor.
1: İlk düdük geldi. Mücadele başlayacak. Maça başlayan taraf ev sahibi Como oluyor. Şimdi Perrone. Perrone sokuluyor. Perrone vurdu. Suzuki sektirdi. İkinci pozisyon, top dışarıda. Savunmanın müdahalesi. Korner. Çok iyi takip gerçekten. Şimdi çıkıyor kendi alanından hızlı bir şekilde Dacunha. Dacunha. Asandiao'ya. Asandiao. Ceza sahasında. Del Prato düştü. Asandiao. Yatarak müdahale. Mandela Keita'dan çok kritik. Dacunha aldı. Karşılıklı top kayıpları. Şimdi Duvikas. Karşı karşıya. Duvikas. Direkten döndü Suzuki. Duvikas. Topu önünde buldu. Kaleye yönlendirdi. Direkten dönüyor top. Şimdi Asandiao. Karşı karşıya. Asandiao. Suzuki. Duvikas. Suzuki. Maçın en net fırsatı Asandiao. Çok tehlikeli bir pozisyon şimdi. Baturina topun başında. Dacunha da öyle. Baturina geliyor. Baturina. Baturina direkten döndü. Baturina. Bir kez daha geliyor Como. Baturina. Ondan pas. Jesus Rodriguez. Ceza sahası. Jesus Rodriguez. Yerden şut ve top. Bağlarda gol. Alberto Moreno. Como gol attı. İspanyolların işbirliği. Jesus Rodriguez pas. Alberto Moreno gol. Como 1-0 önde. Devam ediyor. Orta geldi. Penaltı noktasında kafa vuruşu, top ağlarda gol. Pellegrino. Parma gol attı. İlk şut, ilk isabet ve gol Parma. Tam bir şok var. Giuseppe Sinigaglia'da Parma beraberliği yakaladı. Offside incelemesi yapılacak şimdi.
2: Calcio di punizione in diretto.
1: Offside. Offside Pellegrino. Faul yoktu pozisyonda ama offside kokan bir pozisyondu. Ve offside kararı geliyor. Bu arada baskı sonuç verdi. Gol pozisyonu. Morata topla ilk buluşmasında golle burun buruna geldi. Suzuki izin vermedi. İşte baskı burada sonuç veriyor. Morata karşı karşıya plasaya bıraktı Suzuki. Harika bir refleks. 90+7 son düdük bekleniyor. Ve son düdük geliyor. Son düdük geldi. Como kazanıyor zor da olsa. Parma'yı mağlup ediyor 1-0'lık skorla. Como.
3: Simone Sozza düdüğü çaldı. Genoa Milan maçı başladı. İyi seyirler. Tek kişilik bir baraj. Dakika 8. Ceza sahası kalabalık. Malinowski sert bir top gönderdi. Pas oldu uzak taraf. Vuruş dışarıya. İlk ciddi fırsat Genoa adına. Geldi orta içeri. Penaltı noktasında kontrol. Frendrup pasını çıkardı. Gelişine şut dışarıya Malinowski. Oturmadı top ayağına. Yine dışarı. Şimdi Amorim. Bu arada çok büyük hata. Çok büyük hata. Penaltı. Penaltı. Nkunku'ya yapılan müdahale. Kartı görüyor Beylov. Penaltı kazanıyor Milan. İşaret geldi hakemden. Nkunku topun gerisinde. Christopher Nkunku geliyor. Nkunku ve gol! Milan önde 1-0. Genoa 0, Milan 1.

Malinovski geldi. Ruslan Malinovski asfaltta dışarı. Out. Mark Andalli de hücumda. Frendrup. Amorim'e pas. Amorim'den geldi orta içeri. Gol pozisyonu. Bu top üst dağlara gitti. Vitinha. Şimdi ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Vuruş. Gol. Atekame. Şimdi rahat bir nefes alıyor Milan. Şimdi rahatlıyor Allegri. Genoa 0, Milan 2. Pas geriye, çok büyük hata. Çok büyük hata ama kaleci Menyan. Buradayım diyor Menyan. Ekator'la farkı azaltma şansıydı. Kısa kullandı Malinovski. Şimdi Amorim yükseltti topu. Mark Andalli çevirdi. Gol pozisyonu. Karambol yaşanıyor. Vuruş. Gol. Gol. Gol. Gol. İğne deliğinden Vazquez. 2-1. Vazquez sahne aldı. Son bölümde farkı 1'e düşürdü Genoa. Uzak mesafe, şut, kaleci Beylov. İyi vurdu Rabiot. Köşeden çıkardı Beylov. Kayıp zamanda, son dakika içindeyiz mücadelede. Rabiot verdi pası. Rabiot fülkuru karaya yuvarladı. Şimdi Pulisic çaprazda. Pulisic gitti. Pulisic ama Beylov ayağıyla çıkardı. Kullanıldı free kick. Şimdi Aaron Martin yaptı ortasını uzak tarafa. Kafayla indirdi Mark Andalli. Yine hamle. Ekuban'dan önce müdahale. Ve son düdük geliyor. Milan kazandı. Genoa 1, Milan 2. Maçın sonucu.

Hedef Gasperini ile Şampiyonlar Ligi. Milan'dan, Juventus'tan puan kayıpları da bekleyecek Roma ve işaret geliyor. Derby della Capitale'ye Romalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler. Pizzilli yaptı ortayı, Malin yükseldi. Kaleye de yöneliyor o top. Furlanetto'dan müdahale, korner. Dybala'dan orta geldi. Prostgard karşıladı. Wesley düzeltti. Vurdu Wesley. Savunmaya da çarpan top. Furlanetto'da kalıyor. Rovella'dan tekrar ona. Kenneth Taylor yaptı ortayı. Bulay diye vurdu kafayı Svilar. Sonrasında diye vuracak. Yine Svilar. Bulay diye. Bayrak çok gecikmeli olarak kalktı. Arka arkaya şutlar, arka arkaya kurtarışlar Svilar'dan. Çok net bir offside. Bulay diye. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Mario Hila. Bulaydiya dengesiz yakalandı Roma savunması. Noslin çaprazdan şut, direğin dibinden dışarıya. Dakika 34. Lazio'nun yakaladığı en net şans Tijani Noslin. Orta geldi, kapma vuruşu ve gol.

0: uzun bir taç. İzili'den sekti gelişine şut yanağlarda Hermoso. Diyar. Matteo Cancellieri. Wesley'in üzerine gitti. Cancellieri vuruyor. Miles Miller'ın kucağına. Yokluyor kaleyi. Cancellieri ileri atıyor. Nuno Tavares. Ayak koydu Mancini. Mağlına sekti top. Daniel Mağlı'ndan Dybala'ya. Dybala tekrar Mağlı'nı düşündü kaleci. Furlan Etto'nun kurtarışı var. Wesley yanında Dybala'nın işaret geldi. Dybala uzak köşeye Furlan Etto. Parmaklarının ucuyla çeliyor. Alessio Furlan Etto. Korner kullanacak Roma. Ortayı yaptı. Kafa ikinci gol. Deja vu. Yine Gianluca Mancini sahnede. Yine kornerden sonra kafayla atıyor Mancini. Golleri devam ediyor. Böyle selamlıyor Roma taraftarını Gianluca Mancini. Derbide ondan mutlusu yok. Lazio için sezon kabus gibi bitmek üzere. Elbette daha gelecek hafta var ama Inter'e 3-0 kaybettikten sonra kupada bir kez daha, bu kez 2-0'la mağlup olmuşlardı. Bu arada Rovella sinirlerine hakim olamıyor. İyice karıştı orası. Rovella'nın birkaç yumruk savurduğunu neredeyse gördük. İki oyuncuya da kırmızı çıkabilir. Dakika 70. Rovella kırmızı, Wesley kırmızı. İki takım da 10 kişi derbide. Isaksen araya girdi. Matias Sule. Matias Sule attı çalımı. Sule. Dobik yanında. Artem Dobik düzeltti. Dobik Matias Sule takip etti. Pası yine Dobik'e. Kaleci Furlan Etto. Neil El Aynaoui. El Aynaoui bıraktı. El Şarabi Aspark'ta dışarıya. Uzaktan Sule. Furlan Etto uzandı, kornere çeldi. Ve kornerin kullanılmasına dahi izin vermedi hakem. Derbide Roma Mancini'nin golleriyle kazanıyor.
1: Daniele Perenzoni karşılaşmayı başlatan düdüğü çaldı. Raffaele Palladino görüntüde, 42 yaşındaki hocası Atalanta'nın. Bernardeschi attı pasını Castro. Yeniden Bernardeschi açı aradı. Kaleye baktı Bernardeschi. Bernardeschi yandan dışarıda. Ahanor. Hata geldi Aonor'dan Bernardeschi. Bernardeschi attı pasını Rowe. Jonathan Rowe vurdu. Karnesecchi. Çok iyi kurtarış Karnesecchi'den. Korner kullanacak Bologna. Tam Bolognalılar gol diye sevinecekken işte kritik kurtarış Karnesecchi'den. João Mario çalımı attı. João Mario ortasını yaptı. Castro döndü vurdu. Harika kurtarış Karnesecchi'den. Karnesecchi takımını maçta tutuyor adeta. Yakın mesafeden döndü vurdu Santiago Castro. Mark

0: Marco Canesecchi. Ederson. Canesecchi. Baskı var o bölgede. Canesecchi ayağından kaçırdı. Yatarak müdahalesi başarılı. O bölgede Jonathan Rowe baskıya gelmişti. Faul bekliyor Canesecchi. Penaltı bekliyor Jonathan Rowe. Ama hiçbir şey yok. Miranda. Miranda kaptırdı topu. De Ketelare, Zappa Costa. Zappa Costa bekletmeden ortayı yaptı. Kafa vuruşu yandan dışarıda. Bu sezon hiçbir maça çıkmadı Atalanta formasıyla. Jonathan Rowe ortasını yaptı. Arka direkte gol! Orsolini! Oyuna girdi, skoru değiştirdi Bologna adına. Son bölüme 1-0 önde giriyor Bologna. Riccardo Orsolini. Scalvini. Yunus Musa. Süleymana. Süleymana indirdi. Pašalić, Kristović. Sevdiği toplar. Kristović karşı karşıya. Kristović, Skorupski top oyunda mı değil? Korner. İnanılmaz kurtarış. Lukáš Skorupski'den. Çok kritik bir kurtarış. Karşılaşma bitiyor. Bologna zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi oluyor.
1: Artık hazırız. İlk düdük geliyor Udinese. Cremonese maçı başlıyor iyi seyirler. Costa Runjajić. Alanda yoğun pres. Çıkmakta zorlandı Udinese. Borat Soli kaleciden döndü. Vardy akıl dolu. Akıl dolu. Jamie Vardy. Öne geçiyor Cremonese. Hadi diyor taraftara. 1-0 önde Cremonese. Peri masalını gerçeğe dönüştürdü Leicester City ile yıllar önce. Kez başka bir ülke, başka bir takım, bir benzeri neden olmasın ligde tutabilecek mi bakalım Cremonese'yi? 20 dakika geride kaldı maçta. Bir kez daha Petzella topla buluştu, ortası geçti top bir şekilde. Ceza sahası Male vurdu, kaleci sonrasında Kamara dışarı attı. Bir anda şut çıktı orada çaprazdan. İşte pozisyon bu. Male böyle vuruyor. Son anda uzanıyor kaleci Okoye. Kamara. Doldurdu topu Kamara. Christensen kafayla pas ceza sahası içi. Bir kafa vuruşu daha savunma. Orada karar penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Manganiello penaltı diyor.
2: Revoca del calcio di rigore.
1: Penaltı yok. Offside. Christensen için offside sevgili izleyenler. Bunu açıkladı karşılaşmanın hakemi. Penaltı yok. Meller yaptı ortayı kafa defanstan. Bianchetti vurdu kafayı. Bir orta şansı daha Meller yine iyi kesti içeri. Yine uzaklaştırıldı top. Vardy koştu. Vardy dokundu topa ama sonrasında gidemiyor. Müdahale, faul ve kırmızı. Kırmızı kart. Udinese 10 kişi. Kamara. Pozisyon bu. Kırmızı sarıya döndü. Kamara. O da desteğe geldi ucuma. Atladan pas Karlström. Şimdi yaptı ortayı Karlström. Kaleciye bir darbe orada. Kale boş, oyun devam etti. Ama eli havada hakemin. Odero'nun, Cremonese'lilerin tepkisi. Faul beklentisi. Biraz karar geç gelince sinirlendi Odero. Sol tarafa Zemura.

0: arkası. Sole, sole! Ama muhteşem kurtarış. Muhteşem kurtarış Audero. Belki de ligde tutacak bu kurtarış Cremonese'yi. Uzaklardan Sole, nefis plase tam köşeye gidiyor. Harika çıkardı parmaklarının ucuyla. Son düdük çaldı. Udinese 0, Cremonese 1.
1: Zielinski for Marcus Thuram. Bowie against the run of play. Verona have struck first.
2: Santra yapıldı mücadele. Start aldı herkese. Keyifli seyirler diliyorum. Frezze şöyle bir baktı ceza alanına doğru. Opsiyon bulamadı. Pası verdi Valentini'ye. Valentini yaptı ortayı. Kafa vuruşu Bowie'den ters bir vuruş. Ve Jan Sommer'de kalıyor. Bilardo topu gibi sekti top. Darmian yaptı ortayı. Bir kafa vuruşu daha uzaklardan bir şut. Dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa vuruşu ve gol! Şampiyon Inter golü buluyor ikinci yarının başında. Boni az önce fırsatı değerlendirememişti. Duran topta bulunca affetmedi. Ange Boni skoru 1-0'a getiriyor. Boni'nin golü. Inter 1-0 öne geçiyor Verona karşısında. Henrik Mkhitaryan. Sol kanada Sočić. Sočić Mkhitaryan'a. Mkhitaryan vurdu. Savunmadan döndü Lautaro. İnanılmaz bir gol kaçtı. Lautaro Martinez bir türlü ağlara yollayamıyor topu bugün. Top kaybı Inter'den Verona geliyor. Haruini'nin pası. Amin Sar vurdu kaleci Sommer. İyi kurtarış Sommer'den. Di Marco'nun pası. Mosconi. Ceza alanından şut. Dışarı gidiyor. Genç oyuncu. Gole çok yaklaşıyor Mattia Mosconi. Unutamayacağı bir gol olabilirdi ama az farkla dışarı gönderdi topu. Böyle sokuldu ceza alanına. Vurdu ama top ağlarla buluşmadı. Ama tekrar Inter kazandı topu. Sol kanattan Di Marco geliyor. Federico Di Marco. Di Marco ceza alanında yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Şut! Kare çizgiden çıkardı. İkinci pozisyon. Savunmaya çarpıyor. Inter bu pozisyondan gol bulamadı. Di Marco aslında çok da boşluk vardı önünde. Kendi de vurabilirdi orta yapmak yerine. Orta yapmayı tercih etti. Mosconi'den güzel pas. Di Marco bomboş. Edmundson çizgiden çıkarıyor topu. Bradar için uzun topu Bowie. Kovalıyor topu Bowie. Ceza alanında. Bowie ve gol! Verona beraberlik golünü buluyor. Kieran Bowie. Şampiyon evindeki son maçta galibiyeti almak üzereydi ama 90+1'de Di Gennaro kalesinde golü görüyor. Ve mücadele sona eriyor. Şampiyon Inter son iç saha maçında Verona ile 1-1 berabere kalıyor. Serie A'da 2025-26 sezonunun şampiyonu Inter.

Freiburg-Leipzig maçındayız. Freiburg hafta içinde İstanbul'a gelecek. Tarihi bir sezon geçiriyorlar ve Avrupa Ligi finalinde Unai Emery'ye, Aston Villa'ya rakip olacaklar. Leipzig'de Şampiyonlar Ligi'ni cebe koydu. Diomande. Bir topuk pası Baumgartner'den Diomande aldı yine. Bomboş pozisyon Diomande. Atubolu. Serbest vuruşu kullandı Şerant. Manzambi. Orta geldi. Şimdi Matanovic çeviriyor. Kafa vuruşu direkt seken topu ağlarda. Çok ilginç bir gol. Beste atıyor. Bu maçın da Freiburg için önemi var. Kazanırlarsa Konferans Ligi'ni onlar da cebe koyacak. Tabii Avrupa Ligi finalini kazanırlarsa zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ama kötü senaryoda da Konferans Ligi'nde olmak istiyorlar ve Best atıyor golü. Bu golden 2 dakika sonrası Manzambi ortaladı. Matanovic vurdu, 2 oldu. Igor Matanovic, 23 yaşındaki Hırvat golcü, 11. golünü atıyor bu sezon Bundesliga'da. Onun da geleceği parlak. Manzambi de olağanüstü bir sezon geçirdi. Bakalım onun sonraki durağı neresi olacak? Ayrılacak mı? Diomande. Diomande sıyrıldı. Verdi pasını. Quadrogo çok sert vurdu, attı golü. Hasan Quadrogo. İki genç yıldızı Leipzig'in, Diomande ve Quadrogo'nun işbirliği. 2-1. İlk yarı 2-1 ile noktalanıyor. Christian Streich, eski hocası Freiburg'un, o da tribünde. Şimdi orta geldi. Manzambi. Boşta kaldı top. Ginter dokundu. 3 oldu.

Diomande yerde. Mantambi. Matanovic. Şerhant. 4-1. Freiburg gelecek sezonda Avrupa'da. İstanbul'da kazanırlarsa kupayı Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Kaybederlerse de Konferans Ligi'nde oynayacak gelecek sezon Freiburg. Ve son düdük 4-1 kazanıyor Freiburg Leipzig karşısında ve Konferans Ligi'ne gidiyor.

en kötü ihtimalle. Heidenheim Mainz'la karşı karşıya çok özel bir maç Heidenheim için, zira takımı 2007 yılından beri çalıştıran Frank Schmidt'le yollar ayrılacak bu maçtan sonra. Heidenheim bu maçı kazanmak zorunda ve Wolfsburg'un da kazanamamasını bekleyecek St. Pauli deplasmanında. İşleri zor Bundesliga'ya tutunmak için ve Mainz atağı. Güzel çalımlar. Şimdi içeriye geldi top. Kale boş. Tietz. Şok var Heidenheim'da. Potuski çok iyi getirdi. Tietz boş kaleye dokundu sadece.

Bir duran top şansı, orta geldi. Son dokunuş Tietz'ten, direkten dışarıya gidiyor. Aydın Aym atakta. Piringer kazandırdı. Schöpner aradan oynadı. Zizi Vance çevirdi. Direkten dönüyor top. Ardından vuruş savunma kapattı. Çok net bir şans harcıyor Piringer. Aydın Aym taraftarı tedirgin. Şimdi Tietz yine sarktı arkaya, pasını verdi. Amiri yatırdı kaleciyi, Nadiem Amiri. Tietz bencil davranmadı. Boş pozisyondaki Nadiem Amiri attırıyor golü.

0: Frank Schmidt'in 19 yıllık Heidenheim kariyeri küme düşerek mi sona erecek? Eren ortaladı. Kafa vuruşu yine direkt. Schöpner bugün Heidenheim'ın günü değil. İkinci kez üst direğe takıldılar. Frank Schmidt çok üzgün. Mainz kontratakta. Şimdi Amiri çevirdi. Sekti, top boşta kaldı. Becker sürüyor atak. Gerilerden bir vuruş çizgiden çıkıyor. Sano gole yaklaştı. Sol kanat orta geldi. Dönemedi istediği gibi. Zivzivadze yine olmadı. Yine olmadı. Bu kez de kaleci başarılı. Daniel Batz çıkardı. Mene cezalanı. Bir şans daha kaçıyor Stefan Schimmer ve maç bitiyor. Heidenheim küme düşüyor. Frank Schmidt'in uzun döneminin son maçında. Alkışlarla uğurluyor takımını 2. Bundesliga'ya. Hem Heidenheim taraftarı hem de Mainz futbolcuları, çok güzel görüntüler.
1: Hoffenheim hedefsiz Gladbach karşısında deplasmanda kazanıp Stuttgart'ın hata yapmasını bekleyecek keyifli seyirler. Şimdi ceza sahası, pas çok güzel, gol pozisyonu kaleciden Nikolas. Kramaric vuruyor. Kaleci Nikolas'la kalıyor top. Sandalye kullanıyor ortacı.

0: Atma. Uzun taç Sander. Sekti. Mayo vuruş şansı. Bolin. Tam köşeye Bolin. Gladbach önde. Hoffenheim adına çok kötü başlangıç. Gol Bolin. Hedefsiz dedi Gladbach ama Polanski'nin takımı öne geçmeyi başarıyor. Uzun taç. Seken top. Bolin tekte tam köşeyi bitiriyor. Kafa elvedi. Dokunan Bolin. Tabakovic çok iyi pas ondan. Şimdi hızlı geliyorlar yine. Ceza sahasına girdi Engelak. Çevirdi ikinci gol şansı. Tabakovic ikinci gol. Tabakovic atıyor. Kiralık olduğu Hoffenheim'a karşı takımını 2-0 öne geçiriyor. Engelhardt. Bağlantıda da Tabakovic var. Gol vuruşunu da o yapıyor. 2-0. Şampiyonlar Ligi ümidiyle, Şampiyonlar Ligi aşkına sahaya çıkan Hoffenheim ilk bölümde tanınmaz halde. Gol Tabakovic. 2-0. Yani artık Hoffenheim için Şampiyonlar Ligi çok uzak bir ihtimal ama yine de futbol bu. Bu arada neler oluyor orada? Lemper'le ikinci sarı ve kırmızı kart. Direkt de atılabilirdi ama yani ikinci yarı daha kötü başlayamazdı. Futbol bu. Hoffenheim dönebilir mi derken Lemper'le döndü, rakibe vurdu. Sander aradan bıraktı gol pozisyonu. Tabakovic vuruyor. Üçüncü gol geliyor. Tabakovic. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. 10 kişilik Hoffenheim Şampiyonlar Ligi ümitlerine veda ediyor.
1: Der Torschütze stand knapp im Abseits. Entscheidung indirekter Freistoß.
0: Offside. Machino ceza sahasına doğru gönderdi uzun tacı. Bu kez müdahale var. İlk golü bu şekilde bulmuştu Gladbach. Kevin Dix. Top Elvedi'de kaldı. O bıraktı. Robin Hack'ten Elvedi. Elvedi geriye. Dix vuracak. Kevin Dix. Süper bir gol. Kevin Dix. Üçüncü golü buluyor Gladbach. Hoffenheim iyiden iyiye dağılıyor. Hedefsiz çıktığı maçta Hoffenheim'a Şampiyonlar Ligi şansını tanımıyor Gladbach. Kevin Dix. Ozan Kabak. Ozan çevirmek istedi. Atak Campbell'ı sürüyor. Campbell hala onda top. Campbell daradan da çok yetenekli bir isim. Campbell'ın ortası, top sekti. Bir kafa üstten out'a. Lojek ikinci yarıda pozisyonlara giren isim. Bir kişi eksik Hoffenheim'da. Hemen kullanıldı. Yayda boşluk. Berger geçmedi top. Şimdi Abdullahu çok büyük hata yaptı. Dördüncü gol fırsatı. Robin Ek çaldı. Karşı karşıya Robin Ek. Sezona da maça da noktayı koyuyor. Abdullahu'dan çok büyük bir hata. Maça dördüncülük ümidiyle, Şampiyonlar Ligi ümidiyle başlayan Hoffenheim dörtlük oluyor. Robin Ek topu çalıyor. Robin Ek bitiriyor. Maç da sezon da bitiyor artık bu golle birlikte. Gözler artık sezonun son düdüğü için maçın hakeminde. Uzun bir top geldi. Sekiyor top. Maç bitti. Borussia Park'ta Gladbach 4, Hoffenheim 0. Hoffenheim Şampiyonlar Ligi hayallerine çok ağır bir mağlubiyetle veda ediyor.
2: St. Pauli Wolfsburg'la karşı karşıya geliyor. İlk düdük. Maça Wolfsburg başlıyor. Keyifli bir maç diliyoruz. Opi. Fujita. Fujita direkt. Direkte patladı top. Çok yaklaştı St. Pauli gole. Şimdi karşı atakta Wolfsburg takım gidiyor. Ligin en hızlı oyuncularından biri. Takım karşı karşı.

0: Eriksen havalandırdı içeriye, kafa, gol mü Vasili? İnanılmaz, inanılmaz bir kurtarış. Duran toplar, kornerler Wolfsburg için önemli. Eriksen ön direğe, kafa direkt, direkten sekti top, Eriksen'e geldi. Eriksen arkaya doğru sekti, kafa, gol, Kulyarakis demiştik. Demiştik, Kulyarakis'le atıyor Wolfsburg kornerleri. Kulyarakis, Wolfsburglular ağlıyor neredeyse. Eriksen, Wolfsburg önde. Vigalan, iyi pas, Kars çevirdi, baba şut, oh, inanılmaz, boş kale, boş kale, itemedi topu içeriye. Metcalf kesti, kale sahasına, kafa, 1-1, 1-1, Sisey, Sisey devre arasında girdi, kıvılcım o çakıyor, korner golleri karşılıklı 1-1. Güzel bir pas Pejcinovic'e. Pejcinovic dışarıya. Korner mi? Eriksen. Eriksen aradan bıraktı Pejcinovic. Vuruşu Vasili. Vasili. Vasili. Başta tutmaya devam ediyor. Kümede tutmaya devam ediyor takımını ama bir de gol atmaları lazım.
1: 7. kurtarışını yaptı. 1 saat. Yalnız Eriksen de büyük fark yaratmadı mı ya bu maç? Yani hala yaşadığı onca soruna rağmen bu seviyede çok fazla olduğunu hissettiriyor.
0: Eriksen kale sahasındaki kalabalığa, Vasili kendi ağlarına yumrukladı, gol! Gol! Gol! Wolfsburg'in önde! Faul bekliyor Vasili!
1: İnanılmaz yani. Bu...
0: İtiyor Svenberg.
1: Yani itiyor tabii de... Ya burada sol kolu Wolfsburglu oyuncunun iptali sağlayabilir.
0: Gol! Oo. Gol verdi! Oo. Gol verdi! Golü Oo. Verdi! Blessing gülüyor, ekranda izledi, kararını değiştirmedi hakem.
2: Überprüft wurde das Tor für Wolfsburg. Nach Ansicht der Bilder liegt kein Foul am Torwart vor. Finale Entscheidung, Toranschluss für Wolfsburg.
0: Aradan çok güzel pas. Sol kanada Pejcinovic çevirdi. Vurur son anda Ando. Sanki girecekti o top. Ando izin vermedi. Elle oynamaya bakacak. Ve Zibert'in kararı penaltı. Penaltı. Kalacak mı Wolfsburg? Bu gol olursa Wolfsburg bitirecek işi. Eriksen direkten dışarıya, drama bitmez. Bundesliga'da bitmez. Şimdi sıyrıldı sol kanattan. Geliyor Wolfsburg. İçeriye doğru vuruş, kaleci. Seken top, bitti iş. Bitti iş. 3-1. Pejcinovic. Wolfsburg playoff'ta diyebiliriz artık.
1: Vasili daha ne yapabilir?
0: Evet, evet. Bunu da çıkardı. San Pauli kime düşüyor? Bundesliga 2'ye düşüyor Dieter Ecking. Görevin ilk adımını, zor adımını tamamladı. Playout'a attı takımını. 10'yon Berlin Augsburg'la karşı karşıya. Augsburg'un Avrupa iddiası sürüyor. Son maça girilirken Marie-Louis Zeta ise galibiyetle veda etmek istiyor görevine. Sezonun ikinci yarısını harika geçirdi Augsburg.

ve Avrupa'yı zorlar bir hale geldiler. Son haftaya gerilirken Manuel Baum liderliğinde. Sağ kanat. Kade. Korner. Rieder kullandı korneri. Ön direğe. Savunma karşıladı. Yine Rieder'i. Rieder direkt kaleye. Klaus aldı topu. Hemen Degaş. Klaus'tan. Çok iyi bir Degaş. İliç top boşta. Kale boş. Ve bomboş ağlara atıyor topu Andrei Ilić. Korner dönüşü, Klaus'un degajı. Burada kaleciyle savunma çarpışıyor. Top boşta kalıyor. Andrei Ilić atıyor. Yine Klaus'un uzun topu çok iyi yere. Kafayla indiren Oliver Burke. İliç vurdu 2-0. Yine kaleciyle başlayan atak. Klaus'un uzunuyla. Burke indirdi, İliç vurdu. Saniyeler içinde kaleye iniyor. Union Berlin zaten yıllardır bunu çok iyi yapan bir takım. Augsburg'un Avrupa umutları Alte Forstera'ya gömülüyor.

0: Union Berlin yıllardır onları Bundesliga'da kalıcı hale getiren tüm özelliklerini gösteriyor bu maçta. Duran top organizasyonları ve kontralar. Ethan'ın sevinci. Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü galibiyetle veda edecek görevine. Yine geliyor Union. Top boşta. Çok soğukkanlı Woyuncung ve 4-0 yapıyor skoru. Union 4, Augsburg 0. Patrick Ittrich de kariyerinin son düdüğünü çalıyor. Emekli oluyor o da. Union sezonu güzel bitiriyor. Ittrich de bir oyuncudan kırmızı kart görüyor son düdüğünden sonra. Bundesliga'nın son haftasında Werder Bremen Borussia Dortmund'la karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund sezonu ikinci bitirecek. Werder Bremen de zor bir sezon geçirdi ama lige tutundular. Kısa paslarla çıkmak istiyor. Ev sahibi ekip top kaybı. Girassi solluyla vurdu. Kaleci başarılı, ardından Backhaus müthiş iki kurtarış yapıyor. Mio Backhaus. Şimdi Bayer. Girassi dokundu. Backhaus yine. Devleşiyor kalesinde maçın başında. Mio Backhaus. Inacio. Son haftaların formda ismi. Girassi'ye verdi. Girassi. Backhaus. Yine Backhaus. Harika kurtarışlar Backhaus'dan. Niko ve Robert Kovac ekranda. Şimdi orta geldi. Girassi vurdu. Backhaus yine. Milli takıma göz kırpıyor. Dünya Kupası öncesinde Backhaus. Şimdi Bayer'e sekti. Inacio çekti. Ortaladı. Kaleye yönelen top. Üstalar. Sağ kanada pas. Rierson. Ortaladı Rierson. Girassi bu kez attı golü. Rierson 15. asistini yaptı Bundesliga'da. Girassi'nin de 17. golü. Onun da sözleşmesi bitiyor Dortmund'la Girassi'nin. Büyük bir ihtimalle son maçı. Brandt. O da ayrılacak Dortmund'dan. Adeyemi'ye verdi. Kuto attı golü. Kuto golle bitiriyor Dortmund'un sezonunu. Son dakikada 2-0'a geliyor maç. Ve Borussia Dortmund sezonu 73 puanla ikinci tamamlıyor. Werder Bremen de düşme hattının 3 puan üzerinde bitiriyor sezonu.
1: Bayer Leverkusen Hamburg'u ağırlıyor. Hamburg maça başlayan taraf. Ryan Philipp. Philipp'in ortası, arka direkte kafa, direkten döndü. Çok yaklaştı gole Hamburg. Tillman iyi noktaya yolladı. Maza ayağıyla çıkarıyor kaleci Tangvik. Bir gol pozisyonu daha. Stuttgart'ın Frankfurt'ta deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor derken burada da Leverkusen penaltıyı kazandı. Tillman'ın pasıyla hareketlendi Patrick Schick. Torino Riga'nın itişi, Schick yerde kalıyor ve penaltı kararı Tobias Stieler'den. Schick geliyor. Patrick Schick kaleci kurtardı Tangvik. Palacios sola bıraktı şimdi Tapsoba'ya. Onun ortası sekerek geldi, kafa vuruşu kaleci. Tillman'ın kafası, bir kez daha Tangvik başarılı, çok iyi bir maç çıkarıyor. İlk maçında Tangvik. İyi top geldi. Maza yine değerlendirdi.

0: Tremere bir pozisyon daha, yine Maza var içinde ve Leverkusen burada da golü bulamadı. Vieira bıraktı. Tekrar Vieira. Vieira. Vieira! Kaleci çeldi Flecken. Remberg orayı doldurdu. Arka taraftan koşu da var. Capaldo indirdi. Vieira. Fabio Vieira yaydı, vuruyor. Harika gol! Fabio Vieira nefis bir gol attı. Bir 0 önde Hamburg, Vieira'nın şahane golüyle. Aleix Garcia topun başında. İyi bir orta geldi. Ters vuruş ve top pahalarda. Vansa kafayı vurdu. Ardından bir ters vuruş. 1-1'e geliyor skor. Vázquez, Grimaldo. Grimaldo, Grimaldo. Kaleci Tangvik. Palacios. Palacios sağ tarafı gördü. Vázquez çevirdi. Maza, yine Maza. Yine kaçtı. Son saniyelerde Leverkusen bir kez daha Maza'yla gole yaklaşıyor. Bayer Leverkusen beraberlikle sezonu tamamlıyor ve Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kaldılar.
1: İlk düdük geldi. Frankfurt-Stuttgart mücadelesi başlıyor. Şampiyonlar Ligi için, Stuttgart adına Şampiyonlar Ligi için, Frankfurt adına Avrupa Konferans Ligi için önemli bir maç. Fury de gidiyor. Fury ceza sahası için açıyı buldu. Çapraz da vurdu. Ama Zetterer izin vermedi. Çok tehlikeli geldi Stuttgart.
2: Ön direk, arka direk bir tane uygun oyuncu vardı. Hatta arka direk çok uygundu gördüğüm kadarıyla. Epey iyi açısı da vardı.
1: Fury. Arka direğe doğru yaptı ortayı. Bir kafa ve gol! Gol, gol, gol, gol! Andres! 1-0. Stuttgart öne geçti. Şimdi hem Stuttgart önde hem Hoffenheim geride. Yeni geliyor Can. Harika hareketler. Can uzun. Müthiş bir solo Can uzundan ama bitiremedi. Tek başına burada deldi driblingiyle.
2: Çok iyi hareketler.
1: Stuttgart savunmasını her şeyi yaptı ama açıyı biraz kaybetti sonda. İşte Can uzun. Şimdi Fury iyi yere verdi pası. Gol pozisyonu var, vuruş ve gol! Gol! 2-0! Nardi! Çok rahatladı artık Stuttgart. Noah Nardi. 26 yaşındaki Danimarkalı orta saha. Sebastian Önes'e Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz hoca diyor. Orta geldi. Arka direğe bir kafa vuruşu. Son anda iki hamle Zetterer. 3'e yaklaştı Stuttgart. Ki Emre hatırlarsın, o da çok iyi girmişti sezonu.
2: Evet.
1: Galatasaray maçını da hatırlayalım. Ela Ucasini.
2: Oo, penaltı mı?
1: Evet.
2: Penaltıyı verdi gibi hoca.
1: Biz Burkart'tan bahsederken bakalım pozisyona. Nübel çıkıyor. Nübel Burkart'ın ayağına vuruyor ve tam köşesinde, ceza sahasının içinde hala. İşler değişebilir. Burkart geldi. Burkart! Ters köşeye yolladı. Neden işler değişebilir? Yani Frankfurt farkı 1'e indirdi. Aynı esnalarda Leverkusen'in de golü geldi. Leverkusen öne geçer.

0: Stuttgart biraz olsun tedirgin olabilir. Yani beraberlik de yapıyor tabii.
1: Ceza sahasına doğru gelişine bir vuruş dışarıya.
0: Burkhardt. Stuttgart şimdi her şeyi kapatabilir. Vuruş geldi. Burada da Setener'den izin yok. Robin Koch bir vuruş daha dışarıya. Son 4 dakikası bu sezonun artık diğer bütün mücadele sonuçlandı. Davud'un vuruşu savunma. Şikiri orada. Penaltı yine. Yine verdi penaltıyı. Yine verdi. Yine verdi penaltıyı. Acemice penaltılar Stuttgart'ın başını derde sokabilirdi. Eğer diğer maçlar istedikleri gibi gelişmese, ama diğer maçlar Stuttgart'a istediğini verdi zaten. Stuttgart galibiyeti elinden kaçırıyor. Burkhardt'tan çok iyi penaltı. 2-2, ama demin de söylediğim gibi Stuttgart'a bu da yetecek. Yenilgi de yetecek. Yani Burkhardt bir tane daha atsa yine Stuttgart için değişen bir şey yok. Burkhardt yolladı içeri. Tehlike var. Şaibi! Köşeye vurabilse belki de acayip bir geri dönüş geliyordu. Üstüne vurdu Nübel'in. Burkhardt büyük hareketlilik getirdi ama. Hakem baktı. Maçı bitirdi. 2-2.
2: Bundesliga'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih, ligin sezonun son haftasında taç giyme törenine çıkıyor. 75 bin taraftar Allianz Arena'nın tribünlerini doldurmuş durumda. Bugün Bayern kutlamasını yapacak. Deniz Aytekin önderliğinde karşılaşmanın hakemi son kez Bundesliga'da bir maçın orta hakemi olacak. Bu sezonla beraber onun da hakemlik kariyeri noktalanacak. İşte Bayern Münih şampiyonluk kupasını zaten çoktan almıştı. Fiziksel olarak da o şampiyonluk tabağına kavuşacaklar. Son kez kariyerinde bir Bundesliga maçında maçı başlatan düdüğü çalacak Deniz Aytekin. İşaret geliyor. Kapanış haftasında mücadele başlıyor. Bischoff, Musiala'dan topuk pası Harry Kane. Üstten alta gidiyor Kane'in şutu. Kimi pası Karl'a yeniden. Leonard Karl orta, Harry Kane! Alıştığımız Kane sevincini yapıyorlar. Şampiyon Bayern Münih bu sezonki 118. golünü buluyor Bundesliga'da. Deniz Aytekin işareti verdi. Harry Kane, Harry Kane! Atmaya devam ediyor. Friki, Harry Kane vuruyor. 2-0. 13 dakika. Harry Kane'in 2 gol atması için yeterli bir süre. Tüm sezon bu takımı makine düzeninde hayranlıkla izledik. Musiala. Top kaybı Said Elmalar, şimdi iki kişi arasından çıktı. Said Elmalar, Laimer peşinde, oldukça hızlı. Karşı karşıya Elmalar ve gol! Köln ilk fırsatta golü buluyor. 20 dakika dolmadan karşılaşmada 3 gol var. Said Elmalar. Savunması peşine takıldı takılmasına ama

Said Elmalı hızını artırıyor. 19 yaşındaki oyuncu gol vuruşunu da yapıyor. Laimer bıraktı. Sağdan şimdi bir top. Bir şoförün de buldu 3-1. Bu kez de sahneye Tom Bischoff çıkıyor. Farkı yeniden 2'ye çıkartıyor Bayern Münih Tom Bischoff'la birlikte. Bu müziği daha çok duyacağız gibi bugün. 22 dakikada 4 gol var maçta. Bischoff yine katıldı hata. Pası bu kez Luis Diaz'a. Diaz'dan plase kaleci Schwebe. Marvin Schwebe'nin kurtarışı. Diaz'ın şutunu alkışlıyor Bayern tribünü. Luis Diaz savunma arkasında buluştu topla Luis Diaz. Gol vuruşunu yapamadı. Marvin Schwebe korner çeliyor. Baskı sonuç verdi Bayern'de. Harry Kane aradan bıraktı. Musiala direkten döndü. Lennart Karl önünde buluyor. Harry Kane. Harry Kane vuramadı. Kaleci Schwebe de orada. Kane'in ayakları arasında Marvin Schwebe o topu çıkartıyor. Yatarak müdahale sonrasında Harry Kane Musiala'ya bıraktı. Jamal Musiala direği geçemiyor. Karl içeriye çevirdi. Kane vuruyor ama hem Schwebe artık açıyı kapatmıştı hem de savunma kalabalıklaşmıştı o pozisyonda. Sağ kanattan gelme çabasında Köln. Mayna. Mayna'dan bir şut. Uzak direğe doğru. Oyuna girer girmez golü bulacaktı neredeyse Linton Mayna. Stanišić. Ortası Stanišić'in. Goretzka indirdi kafayla. Uzaklaşmıyor top. Köşeye bir vuruş direkten dışarıya. Lennart Karl vurdu. Direğe de çarpan top out'a gitti. Uzun bir top savunma arkasına. Luis Diaz aldı önüne. Bayrak kalkmadı. Luis Diaz dışarıya. Bayrakta gecikmeli olarak geliyor. Topu ağlarla buluşsa da gol değeri kazanmayacaktı. Goretzka. Goretzka bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane! Hat-trick mükemmel bir golle geliyor Harry Kane. İkinci yarıda gol yoktu. O işi çözen de Harry Kane oluyor. Gol kralı bir kez daha sahnede dakika 70. Harry Kane hat-trick yapıyor. Bugün attıklarıyla beraber 58 gollük sezon Harry Kane'den 121. gol Bayern adına Bundesliga'da. Olisen. Jackson önünde kaldı. Girdiği gibi gol atıyor o da. Nicholas Jackson Bayern'e golle veda edecek. Kiralık olarak kadroda. Onun sözleşmesi uzamayacak. Chelsea'ye dönecek. Ama burada golü de atıyor. Nicholas Jackson. Stanišić. Luis Diaz tekrar Stanišić'e. Orta Josip Stanišić'ten gelişte bir şut. Guerrero çerçeveyi tutmadı. Jackson şimdi. Nicholas Jackson koşu yoluna bıraktı Luis Diaz'ın. 3'e 2 geliyor Bayern. Şimdi pas Olise'ye. Michael Olise vurdu son anda savunma. Deniz Aytekin kariyerinin son düdüğünü böyle çalıyor. Bayern Münih 5, Köln 1. Bundesliga'nın gol rekortmeni şampiyonu Bayern Münih birazdan tacını giyecek. 1.67'lik gol beklentisinden 5 gol çıkartıyorlar. Harry Kane hat-trick yapıyor. Diğer goller Bischoff ve Nicholas Jackson'dan geliyor. İşte futbolun bir başka güzelliği. Herkes hakem Deniz Aytekin'in yanına.

etti. O da kariyerini noktalıyor bugünle beraber. Kutlamalar olduğu kadar vedaların da günü oldu bu karşılaşma elbette. Her ligde, her sezon sonunda olduğu gibi ama Almanlar, Bayern Münih bu işi doğru yaptığını bir kez daha hissettirdi. İşte 2026 şampiyonluğu çoktan kazınmış durumda Bayern Münih'in. Allianz Stadyumunda sahaya davet edilen ilk oyuncu Michael Orize oldu. Diğer isimler çıkış tünelinde beklerlerken, zira Bundesliga'da 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu ödülü Michael Orize'ye gidiyor. Manuel Neuer kupayı kaldırmak üzere. Zaten haftalar önce belli olmuştu ama Goretzka'yı aldım. Evet, Goretzka'yla beraber, hatta beraber de değil, ona bırakıyor Manuel Neuer. Sayısız tabii onun şampiyonlukları bu Bundesliga'da. Goretzka'nın ellerinde kupa yükseliyor. Bayern Münih 2025-2026 Bundesliga şampiyonu Manuel Neuer. İşte bir kez de o kaldıracak kupayı.

0: efendim, iyi pazarlar. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin ile birlikte yerimizi aldık. Sizlerle keyifli yaklaşık işte bir 50 dakika kadar geçirmeyi umut ediyoruz. Hep yapıyoruz, tekrar edelim, adettendir bu programın girişinde. Ne yapıyoruz biz burada? Hani böyle klasik tarih programı falan değil bu. Biz geçmişten bugüne bir yolculuk yapıyoruz. O günleri yaşayanlara bazı şeyleri anımsatıyor. Belki bazı yüzlerinde bir tebessüm, bazen buruk bir tebessüm. O günleri yaşamayanların da bak bunlar da oluyormuş diyebilecekleri önemli, keyifli, başka çok az yerde denk gelebilecekleri bilgileri öğrenmelerine fırsat tanıyoruz, imkan tanıyoruz. Tabii oradan buraya bazı çıkarımlar yapıyoruz. Bazı şeyler hiç değişmemiş. Aa, o zaman şunlar ne güzelmiş falan diyebileceğimiz böyle karşılaştırmalar da oluyor. Evet, vakit kaybetmeyelim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve bakın neyle başlayacağız programa. Bugün artık futbolumuzda olmayan bir konudan bahsedeceğiz. Yani olmayan derken resmi yok herhalde, yani uzun zamandır. Bir uğurlama, belki bir veda, kolayca tahmin edebileceğiniz gibi jübile maçları. Futbolun, futbolcunun vedası. Yani bir futbolcuya değer vermenin, bir futbolcuya değer vermenin en şık yoluydu jübile maçları o dönemlerde. Ve futbolcuların bir dönem, hani bu kadar fazla bugün, yani bu kadar fazla diyerek hani kimsenin kazandığına şey yapmıyoruz da, göz dikmiyoruz, ama böyle paralar yokken futbolda da bir tür emekli ikramiyesiydi jübile maçları, değil mi Kemal?
1: Tabii abi? Aynen öyle.
0: Orada o son maç bir emekli ikramiyesi gibi, emekliliği gelmiş futbola veda edecek futbolcuya bir böyle toplu para olurdu. O jübile maçlarından ve futbol tarihimize kazınmış jübilelerden bahsedeceğiz. Neden olmadığından bugün biraz da dem vururuz, bahsederiz. Ki en son hangisi yapıldı örneğin, şimdilerde yakın.

0: zamanda yapılması planlanan bir jübile var. Ondan da bahsederiz. Şimdi aslında biraz daha görece yakın tarihli jübilelere bakacağız, odaklanacağız ama hani bir resimden dolayı futbol tarihimizin en özel jübilesi olarak adlandırılan Metin Oktay'ın jübilesine bir değinmeden, burada çok yaptık da hani onu bir ufacık değinerek devam edeceğiz. 1969 yılında, Ağustos 1969'da futbola veda etmişti Metin Oktay. İşte burada bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında ismine yakışır şekilde Mithat Paşa Stadında bir cumartesi akşamı futbola veda etmişti Galatasaray ve Türk futbolunun taçsız kralı. Şu forma değişimi de tabii bu jübileyi özel, güzel ve unutulmaz kılan an. Öyle
1: tabii,
0: değil mi?
1: Can Bartu'yla beraber yani, maç başlamadan formaları değiştirdiler.
0: Evet, Metin, büyük iş bu.
1: Metin abi Fener formasını, Bartu Galatasaray formasını giydi. Ve stat, yani full kalabalık, yıkıldı stat alkışta.
0: Değil mi?
1: Şimdi olsa... Şuraya,
0: bu videosu da var.
1: Tabii. Şimdi böyle olsa ikisi de lanetlenirdi.
0: İşte yani futbolumuzun...
1: Yalan mı?
0: Tahammülsüzlüğümüzün geldiği nokta. Tahammülsüzlüğümüzün geldiği nokta. Yani bunlar Türk futbolunun en büyük değerlerinden ikisi. Futbol tarihimizin yüz akı iki futbolcu bu.
1: Tabii.
0: Böyle değiştirmişler. Sembolü bugün bu takımların, Galatasaray denince Metin Oktay, Fenerbahçe denince Can Bartu, akla ilk gelen bir iki isimden biri. İkisi bu şekilde bu jübile maçında forma değiştirmişlerdi. Onları bir kez daha rahmetle ve sevgiyle analım. Tabii özlemle de şu görüntüler yani
1: hem bu görüntüler hem futbolculuk kaliteleri, futbolcu kaliteleri.
0: Peki hemen birkaç yıl araya, şöyle bir 20 yıl koyuyoruz, 87'ye geliyoruz. İşte milli maç arası ya, bugün milli takımımızın teknik direktörü olan ve o dönem 15 yıl boyunca Trabzonspor forması giyen Şenol Güneş'in futbolu bırakma dönemi. İstanbul'da biri İstanbul'da olmak üzere iki jübile maçı yapmış galiba, değil mi? Bir de Trabzon'da. Ve Fenerbahçe stadında, bakın Fenerbahçe stadında Beşiktaş'la Trabzonspor oynuyor.
1: Allah muhafaza bugün için.
0: Yani bunlar hani programın girizgahında söyledim ya, öyle şeyler var ki aa bak o zaman öyleymiş diyeceğiniz. Yani bunlar hani bugün insanlar duyunca hadi canım falan derler, değil mi? Fenerbahçe diyor ki gelin burada yapın jübileyi. Fenerbahçe stadında Beşiktaş Trabzonspor oynuyor.
1: Evet.
0: Yıl 1987. Aslında çok da bir zaman yok da.
1: 32.
0: İşte biz o kadar fazla hızla böyle yokuş aşağı gidiyoruz ki maalesef.
1: Evet.
0: Bazen bir durup arkamıza bakmamız lazım. Bir durup düşünmemiz lazım. Biz çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. O aborjinlerin lafı geliyor
1: o zamanlar
0: aklımada.
1: Düşman kelimesi hiç kullanılmamıştı futbolda.
0: Ya.
1: Sporda daha doğrusu. Hiç ama. Hiç.
0: Beşiktaş o maçı 4-1 kazanıyor. Avni Aker'de Trabzonspor Samsunspor maçını 9 Ağustos'ta o da. Birisi 1 Ağustos, birisi 9 Ağustos'ta. İstanbul'daki maç işte önünüze geldi şimdi ekrana da. Bu şekilde. Sonra bir hafta sonra, 8 gün sonra Trabzon Samsun maçında da Trabzon'daki futbol severlere veda ederek Şenol Güneş futbolculuk yaşamını noktalıyor. Hemen aslında ondan 2 yıl önce burada bir şeyi atladım ben. 1985'te Fatih Terim Galatasaray ve milli takımın unutulmaz ismi, teknik direktör olarak futbolculuğundan daha büyük bir damga vuran Fatih Terim'in jübilesi var. O da neden ilginç, ekrana geldiği gibi helikopterle iniyor Fatih Terim.
1: Hangi stadın sahasına?
0: Ya. Ya.
1: Hangi stadın sahasına iniyor
0: ya,
1: helikopter?
0: Çok enteresan.
1: Fenerbahçe stadı.
0: Yani ama bakın o karşıda, o zaman tabii tribün kapalı değil. O karşıdaydı.
1: Eski
0: bugünkü
1: stadyum,
0: maraton denilen bölge orası. Oraya bu şekilde iniyor. O da Fenerbahçe stadına iniyor.
1: Evet.
0: Ya.
1: Evet. Şimdi İnsanoğlu
0: 4 Ağustos 85'te. Şimdi, 30 bin taraftar var orada.
1: Tabii. Şimdi İnsanoğlu bu gülmem esasında acıklı bir gülmedir.
0: Vallahi acıklı.
1: Yani gülüyorum ama acıklı gülüyorum. Onu da söyleyeyim.
0: Evet, bu Fatih Terim'in jübilesi aynı

0: şeyde 85 Fatih Terim, 87 Şenol Güneş, 88'de de Samet Aybaba jübile yapıyor. Bu da az önceki şeyin, Fatih Terim'in Galatasaray'la Trabzonspor Fatih'i 0-0'la uğurladı. O jübile maçından bir enstantaneyine. Yup Dervalde var orada. Sonra da helikopterle de gidiyor yine.
1: Aynen.
0: Fatih Terim. Özel iş. Güzel şeyler bunlar da işte bugün hiçbirisi kalmadı.
1: Hem çok güzel, evet, hem çok anlamlı.
0: İşte futbolcuya layık olduğu şekilde bir veda yapacaksın. O onun son galası işte. Hani bir baş ilk gala vardı, bir son veda gecesidir. Yani kalmadı. Bu
1: Türk
0: çok sporunun, enteresan ya.
1: Hatta Türk sosyal yapısının temelini atan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe söz konusu burada. Demin Beşiktaş'la Trabzon Fener sahasında oynuyor. Efendim mesela ondan evvel işte ya, Fatih
0: Şenol Güneş'in jübilesinde Fenerbahçe sınırında Beşiktaş Trabzon oynuyor. Burada Galatasaray Trabzon oynuyor. Yine Fenerbahçe sınırında Fatih Terim'in jübilesi. Yani bir durup düşünmemiz lazım. Herkesin bir durup düşünmesi lazım. Biz ne zaman bu hale geldik diye.
1: Güzel laf.
0: Samet Aybaba'nın jübilesi 31 Temmuz 1988'de Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında. Yani bakın şimdilerde ya işte ben onunla oynar mıyım, şunu yapar mıyım, bunu, en önemli rakibin geliyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal eşiyle Semra Hanım'la birlikte maçta. Bu maç Tony Schumacher'in de Fenerbahçe formasıyla ilk maçıdır. Mehmet Özdirek'in de Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçtır bu karşılaşma. Aynı zamanda 31 Temmuz 1988. Bakın Rıdvan Dilmen, Müjdat Yetkiner hepsi orada. Samet Aybaba şimdi teknik adam olarak Türk futboluna emek vermeye devam ediyor. İşte arkadaşlarının omzunda bu şekilde veda ediyor futbola. Bu işte bir son saygı duruşudur futbolcuya. Öyleydi. Şimdi yok o işler. Evet.
1: Şu başkana baksana. İki başkana baksana ya. Pardon. Ötekini de şimdi. Tahsin abiyi de yeni gösterdi. Rahmetli Seba ve
0: Süleyman Seba ile Tahsin Kaya iki başkanın arasında. Onlar da sahada zemine inmişler. Futbolcuları bir Samet Aybaba Beşiktaş'ın da milli takımda, Türk futbolunun da değeri çünkü Samet Aybaba. O saygıyı, o vefayı hak ediyor bu isimler. İşte böyleydi. Sonra 1991 yılına geliyoruz. Yine bir Temmuz ayı. Genellikle de böyle sezon açılmadan tabii hemen önce olurdu değerli futbolcu severler. Cüneyt Tanman'ın vedası. Galatasaray'ın altyapısında başlıyor kariyeri. Bir kısa bir Giresunspor var kiralık
1: gitti,
0: olarak.
1: Geldi, evet.
0: Onun dışında hep Galatasaray'da kaptanlıkla sona eriyor. Santrfor'da oynuyor, Libero'da oynuyor Galatasaray'da. Cüneyt Tanman ve Trabzonspor'la oynanan jübile maçında o da futbola veda ediyor. Kaptanlık pazı bandını da Tugay Kerimoğlu'na veriyor. Evet. O sırada çok şey olmuştu. Kime verecek? Kim verecek? Kaptan olacak diye. İnönü Stadı'nda o maç. 25 bin liradan o zamanın parası. Bir bilet 25 bin liradan satıyor ve 2 milyon lira bir gelir, 2 milyar lira gelir elde ediyor Cüneyt Tanman. İşte dedik ya, bir emekli ikramiyesi var o diye. 32 bin bilet satılmış jübilede. 32 bin değerli seyirciler.
1: Dünya be.
0: Ünal Karaman'ın golüyle de Trabzonspor 1-0 kazanıyor. O dönemde yanılmıyorsam Trabzon'da Urban Brems vardı.
1: Antrenör olarak.
0: Evet. Evet, Belçikalı. O da iyi teknik adamdı ya. İyi teknik adamdı. Evet. O maçta bir olay var. Sen bu maça gidebilmiş miydin Kemal
1: Gittim,
0: abi?
1: Gittim.
0: Koseçkin'in şeyini hatırlıyor musun?
1: Atıldı oyundan.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şeyleri, tekmelikleri hakeme atıyor.
1: Atıldı. Evet.
0: Koseçki kırmızı kartla, jübile maçında pek görülmez, kırmızı kartla
1: ama şey,
0: atılıyor.
1: Eylem çok ağır. Yani evet, atmamak mümkün değil yani.
0: Şeyi çıkartıp tekmelikleri hakeme
1: oyundan
0: fırlatıyor.
1: Atmamak mümkün
0: 32.
1: değil.
0: Dakikada kırmızı kart görüyor. Hatta hakem de Argun Darıcı. Hatta Cüneyt Tanman Şenez Erzi'ye gitmiş, istememiş. Ya jübile maçında olur mu bu diye.
1: Ama işte
0: Şenez Erzi döneminin federasyon başkanı.
1: Şimdi olmaz da sevgili Cüneyt çok beyefendi bir futbolcuydu.
0: Evet.
1: Yani ben Cüneyt'in kart hakem tarafından ikaz bile edildiğini

0: Pek hatırlamıyorum. Atlamış olabilirim. Ama senin yaptığın senin topçunun yaptığı da olacak şey değil.
1: Evet. Evet. Peki Cüneyt Tanman'ın jübilesinden sonra Rıdvan Dilmen'in jübilesine bir bakalım. Rıdvan Dilmen 31 Ocak 1996'da bir kış ayında.
0: Kara kışta.
1: Çok olmaz pek kışın jübile. -7 dereceymiş. Evet. Ama bakın tribünler nasıl doldu tıklım tıklım. Rıdvan Dilmen futbola veda ediyor ve o jübilesinden bir görüntü var. Bir ilginç nokta bence yıllarca Galatasaray forması giyen Tanju Çolak'a jübileyi Fenerbahçe'nin yapması. O da 98'de.
0: O jübile
1: 29
0: değil.
1: Temmuz. Ha öyle mi?
0: Şimdi anlatayım.
1: Fenerbahçe-Bursa maçı bu arada 1-1.
0: O şey Rıdvan
1: Dilmen'in futbolu bıraktı. Bu Tanju'nun jübilesi sen değil dedin.
0: Şimdi bu o bildiğimiz şu ana kadar bahsetmiş olduğum.
1: Yani bundan sonra ama jübile yok benim bildiğim.
0: Senin bahsetmiş olduğun jübilelerle bunun uzaktan yakından ilgisi yok. Bağlantı yapılamaz. He. Seyirci 600.
1: Burada pek kimse yoktu değil
0: hani
1: mi?
0: Hani diyorsun ya 35 bin 38
1: evet,
0: bin falan.
1: Evet, evet.
0: Şimdi biz o arada.
1: Bir şeyler olmuştu orada.
0: Bak şimdi o arada Dünya Kupası'ndayız biz. Fransa'da 98. Televizyon seyrediyorum. Bir caminin avlusunda bize Paris'te yayın yapmamız için naklen yayın arabamızı aldılar. Çok geniş bir avluydu. Aha. İçeride de işte televizyonlar falan var. Televizyon seyrediyoruz. Birazdan program yapacağız. Cüneyt'le bizim, Sarı Cüneyt'le. Bir baktım işte Fenerbahçe Tanju'nun jübilesi için bilmem ne yapıyor işte çalışmalar başladı falan. Ben hemen telefon açtım. Fenerbahçe kulübüne. Ali Yıldırım çıktı karşıma. Sağ kendisi. Aziz Bey'in
1: 98 şurada 20 yıl önce.
0: Dedim ki ya bir şey duydum dedim. Şimdi Fransa'da dedim Dünya Kupası'ndayız. Böyle böyle evet dedi. E peki dedim senelerini Galatasaray'a vermiş. Ve Galatasaraylı olduğu. Has Galatasaraylıdır Tanju. Bir sene sonra bu nasıl jübile yapıyorsunuz? Bu yönetim olarak bu kararı nasıl aldınız dedim.
1: Ve o kadar insana da yapmıyorlar sonra.
0: Ha. Ya işte bilmem ne. Ben dedim bunun için aradım. Ne yaparsanız yapın dedim. Kapattım telefonu. Neyse sonra kupa bitti işte. Aşağı yukarı değil mi? 29 Temmuz. Döndük veya hala döndük galiba. Dünya Kupası'ndan. İşte jübile değil. Tanju'ya yapılan bir açıklama yaptı kulüp. Bu Tanju'ya yapılan jübile değil. Uğurlama.
1: Evet, aynı şey. Böyle, ne işte, fark eder? Işte, Ali Veli Ali.
0: Ama işte o kelime kullanılmıyor yani. Evet. Öyle bir şey. Ve tabii böyle olunca da 6-3 tane seyirci vardı. Kimse gitmedi. Bursa ile mi ne birisiyle oynadılardı galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Jübilesi Tanju'nun bakayım. Bursa.
0: Bursa değil mi?
1: Bursa maçı.
0: İşte zaten 10 dakika sonra mı 5 dakika sonra mı Tanju'yu omuzlara aldılar. Yani öyle bir yarım devre 35 dakika falan filan yok. Aldılar ve bu jübile değil.
1: Değil. O...
0: Bak jübile bu işte. Tribünleri görüyor musun? Bakayım. Bu da değil.
1: Bu da değil.
0: Bu da değil.
1: Bir Bursa maçı bu ama.
0: Bu da değil. Bu da değil.
1: Bu değil. Bu maç değil.
0: Bu da değil. Bu hele hiç değil.
1: Normal maçlarından görüntüler.
0: Normal maçlarından görüntüler. Çok iyi bir golcüydü.
1: O ayrı.
0: Yani. Hakikaten çok iyi bir golcüydü. Tanju, Türk futbolunda Fransız futbolun uluslararası düzenlemiş olduğu altın ayakkabı yarışmasında Türkiye'de gol kralı evet. olup altın ayakkabıyı kazanan ilk ve tek futbolcudur. Yani başka oyuncumuz evet. kazanamadı böyle bir ödül. Onun da tabii golleri ben atmadım. Ama o dönemde Fransız futbolda Lekip gazetesinin Türkiye temsilcisiyim. Altın ayakkabı yarışmasında her hafta işte şu 10 gol, bu 5 gol bizden adam yok. Açtım telefonu dedim ki ya niye dedim Türkiye liginde evet. oynanan oyunlarda mesela dedim Osman Arpacıoğlu dedim ligin ilk maçında Fenerbahçe Adana Spor'u 4-0 yendi. 4'ünü de Osman attı dedim. Şu anda liste başı olması lazım dedim. Bir dakika kaydı falan. Dediler ki ya işte bizim oradaki muhabirimiz yaşlı Leon Fümelli ile görüşemiyoruz. Çok hasta falan. O zaman artık senden irtibat kuralım dediler. E kurun dedim. O zaman şu andan
1: o şekilde de
0: o şeye kadar bitti. Şu anda dediler Fransız futbolunun ve

0: Lekib'in temsilcisi oldunuz dediler. Bize bildirin. Bildiriyorum. Sonra Osman ceza aldı Fenerbahçe'de. 5-6 maçı oynamadı, kazanamadı. Sonra Tanju atıyor, atıyor, atıyor. Ben bildiriyorum. En sonunda bir gün dediler ki, Gerard Erno o zaman genel yayın yönetmeni oldu sonra. Bir foto muhabiri, İstanbul'a gelmek istiyoruz dediler. Gelin. Galatasaray'ın maçı varmış. Var. Biz o maçı tamam geldi aldık.
1: İnanmadılar galiba. Ha,
0: aldık içeri. İki tane gol attı o gün Tanju. Önemli bir rakipti galiba. Dedim ne haber? Ya dediler ooo.
1: Evet.
0: İyi golcüymüş dediler. Sonra altın ayakkabıyı kazandı. Gitti Monaco'ya. Evet. Orada ödülünü aldı. Tanju Çolak. O kadar.
1: ve
0: ben atmadım golleri.
1: Şifo Mehmet'in jübilesi de benim hatırladığım son böyle jübile ya da jübilelerden biridir. Ama görkemli olarak son jübiledir. Hatta biz ben o dönemde kanalda dedim biz yayınlamıştık o jübileyi de.
0: Milan'da.
1: Milan karşı karşıya
0: antrenör
1: gelmişti.
0: Kim? Milan'da?
1: İşte şey bizim.
0: Fatih Terim.
1: Fatih Hoca.
0: Hatta
1: 2001.
0: Tabii maçtan bir gece evvel o Eminönü'nde ne o
1: gelirini de bir yere bağışlamıştı.
0: Gazeteciler Cemiyeti'nin bir yeri vardı. Orada bir gece düzenlendi. İşte orada Beştaşlılar işte Milan, Fatih Hoca ve ekibi işte oyuncular mı oyuncular. Orada ben de vardım o gece yani bir gece evvel. Hı hı. Hatta ben hocaya dedim ki Fatih Hoca'ya burada kendisi. Dedim hoca Maldini, Costa Curta'yla sakın dedim oynama.
1: Ya.
0: Bunlar Milan'ın sahibi. Ne demek dedi Milan'ın sahibi? Baba bunlar
1: Rui Costa falan.
0: Futbolcu değil mi bunlar dedim. Bunlar futbolcu ama bunlar Milan'ın sahibi. Bunlarla oynama dedim. Fatih Hocam'ın da başına gelen onlarla oynamak yüzünden oldu. Neyse.
1: Evet, jübileler bugün artık yok. Ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Alex'e jübile yapmak istediklerini söyledi. Yaparlarsa Alex de Fenerbahçe'ye çok büyük emekler verdi 8 yıl boyunca. Golleri ve asistleriyle ve kaptan olarak da veda etti. Veda edişi biraz sancılı ama bir anlamda iade itibar demeyelim de bir vefa gösterisi olarak sanıyorum
0: onun asıl sebebi Alex'in Aziz Yıldırım tarafından gönderilmiş olmasıdır.
1: Hadi unutulmaz anlar diyelim. Sizi 90'lı yılların başına götürelim. Unutulmaz an bir Galatasaray Beşiktaş maçından instantaneyle size hatırlatacağız. Çünkü bir geri dönüş maçı. O unutulmaz maça 20 Nisan 1991'e gideceğiz. Neden önemli? Bu maç Beşiktaş açısından siyahtan beyaza bir maç.
0: Tabii.
1: Galatasaray ligi bitimine 4 hafta var. Beşiktaş Galatasaray'ın bir puan önünde lider. Müthiş bir çekişme var. Derbide alınacak galibiyet iki takım için de hayati önem taşıyor. Galatasaray kazanması halinde liderliği ele geçirecek. Artık son viraj 4 hafta. Ama Beşiktaş 2-0 geriye düşüyor.
0: 2-0 değil tabii. Mi? Tabii.
1: Ben daha mesleğe başlamamıştım ama bu maçı hatırlıyorum. Gitmemiştim ama hatırlıyorum. Seyrettiğimi hatırlıyorum yani. Ve sonrasında müthiş bir geri dönüşle 3-2 yapıyor Galatasaray. 2-0'dan 3-2 ki Gordon Milne'in üst üste ikinci şampiyonluk senesi diye eğer hafızam beni yanıltmıyorsa.
0: Evet, galiba öyle. Evet.
1: Ve Fenerbahçe'yi de Beşiktaş mağlup edip Fenerbahçe maçı da var çünkü Beşiktaş'ın da. Yani daha zor fikstür Beşiktaş'ta.
0: Bu şey işte ya o değil mi Metin Ali Feyyaz forveti?
1: Evet. Ve 30 maçta yenilgi bile almadan şampiyon oluyor Beşiktaş. Fırtına gibi estiği sezonu 2-0 geriden gelip 3-2 kazanarak şampiyon olarak noktalıyor. Ve 20 Nisan 1991 Beşiktaş tarihinin en önemli geri dönüşlerinden biri hem de ezeli rakibine karşı kazanılan
0: bir maç. Bak şimdi Gordon'dan bahsettin değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bir Gordon Mill diye bir hoca geldi, bir de Brian Birch. İkisi de İngiliz.
1: Evet.
0: İngiltere'de futbola meraklılara soracaksın. Gordon Mill ve Brian Birch'ü tanıyor musunuz diye. Ben

0: 100 kişiden en fazla 5 kişinin ben tanıyorum diyeceğine iddiaya girerim.
1: Çok sanmıyorum. Brian Birch belki.
0: Hiç tanımazlar. Hiç tanımazlar. Ama bu iki hoca
2: damga vurdular.
0: Damga vurdular. Biri Beşiktaş'ta dediğin gibi 2 sene üst üste, öbürü Galatasaray'da 3 sene.
2: Evet.
0: Brian Birch. Bu iki hocanın bu başarıyı
2: bunun gazete küpürleri de olacak çocuklar.
0: Sağlamaları sürecinde ben Gordon'un da idmanlarını takip ettim. Brian Birch'ün de, hatta o bir Galatasaray'ın Ali Sami'nin yanında bir saha vardı.
2: Evet. Orada, bu sağ tarafında.
0: Hatta rahmetli Selahattin Torkal abiyle gitmiştik bir tanesine merakımızdan. Ya bu nasıl oluyor yani? İki tane bu İngiliz hiç tanınmamış. Del Bosque geldi. Ne oldu yani? Bunlar alıyorlar. Bitti. Sonra kendileriyle de konuştuk. Bazı oyuncularla konuştuk. Yani rahatlıkla bize her şeyi anlatabilecek ama yazmayacağız o kaydı şartla. Bu iki takım, hem Beşiktaş hem Galatasaray, biri Gordon'da, biri Brian Birch'te.
2: Biri 70'lerin başı, diğeri 90'ların başı.
0: Bunların bu büyük başarıları göstermesindeki en büyük etken ezber futbol oynamaları. İki antrenörde. Şimdi
2: biz tabii Brian Birch'ün Galatasaray'ını görmedik ama Gordon Milne ezber oynardı. Sağdan Rıza Ortalar, ne bileyim kim varsa, Sinan o dönem var mıydı ya?
0: Hangi Sinan?
2: Sinan abi, Sinan Engin. O da Rıza'nın ortaladığını hatırlıyorum ama.
0: Metin Ali Feyyaz, evet. Filan falan. Şimdi tabii bu ezber ne demek yani futbolda? Onu şey yaptık. Adamların lafı şu: Türkiye'de futbolcular futbol oynamayı bilmiyorlar. Çok büyük
2: dikte ede ede
0: çok büyük yetenekler var. Yetenek olarak.
2: Evet.
0: Ama 11 kişiyle oynamayı bilmiyorlar. Biz bunlara
2: tek başına bir şeyler yapıyor ama bir bütün olarak, takım olarak yapmada sorun
0: ikisi
2: var.
0: İkisi de aynı şeyi söylüyor. Sanki böyle oturup konuşmuşlar gibi, halbuki alakası yok. Biz bunlara futbol oyunu topluca nasıl oynanır, onu anlatmaya, onu öğretmeye, onu ezberletmeye çalışıyoruz dediler. İkisi birden bak. Biri bilmem kaç yılında, biri bilmem kaç yılında. Ve hem Beşiktaş'ın idmanında gördüm bunu, hem de Galatasaray'ın idmanında biraz daha fazla gördüm. Düşün, Galatasaray idmanda çift kale yapacak, değil mi? Karşıda genç takım. Hayır, takım yok karşıda. 11 kişi var. Yasin, Ekrem Aydın, Muzaffer Tuncay, işte Vak Vak Mehmet bizim filan falan. Haydi Yasin. Yasin topu eliyle Ekrem'e atıyor. Kimse yok ha karşıda, rakip makip. Ekrem topla çıkarken Metin Kurt biraz içeri giriyor. Biraz Muzaffer öne çıkıyor. Filan falan şimdi yani anlatıyorum da. Böyle nasıl kurgu yapacaklarını, nasıl beraber oynayacaklarını ezberletti bu iki hoca. Her iki takıma da.
2: Evet.
0: Ya bu çok önemlidir.
2: Ve işte Gordon Milne'in Beşiktaş'ı da bu sene ard arda ikinci şampiyonluğunu mağlubiyet almadan,
0: evet,
2: ve işte böyle ligin son haftalarına sıkışan iki derbi galibiyetiyle elde etmişti. 91 yılı Nisan 91 böylesine önemliydi Beşiktaş için diyelim ve geçmiş zaman olur ki ile devam edelim. Şimdi bir dönem tabii bugün gazeteler de çok sıkıntılı ama bir dönem gazetelerde fotoğrafın anlatamadığı şeyleri karikatürler anlatırdı.
0: Of, hem de nasıl? Of, of, of, of, of, of, of.
2: Ve öyle karikatürlerdi ki yani fotoğraftan daha özel, resimden daha güzel. İşte bu karikatüristler. Ben tabii işin spor karikatürleri ya da futbol karikatürleri kısmındayım ama işte rahmetli Altan Erbulak, yine rahmetli Bedri Koraman, onlardan biraz daha sonra bir karikatürist Mesut Yavuz, onun karikatürlerini konuşacağız bugün. Bakın burada bu Metin Türel'in milli takım kimler var? Buradan ben mesela Fatih Terim'i görüyorum hemen.
0: Tabii. Ali Kemal.
2: O Ali Kemal'i doğru söylüyorsun. Öndeki Eser değil mi? Kaleci.
0: Evet, evet.
1: Şuradan da bakayım. Mustafa

0: Mustafa Denizli var solda, Ali Kemal'in biraz solunda. Yani muazzam bir Cemil ortada, Cemil Metin Türel'in yanında.
1: Engin Verel var.
0: Engin Verel.
1: Bebe Hali.
0: Yani bu...
1: Candan Tarhan da yardımcısı rahmetli.
0: Bu sanat eseri ya bu karikatür.
1: Fatih Terim var.
0: Candan Tarhan yardımcısı, doğru. Fatih Tabii. Terim'in yanında. Onun yanında Tabii. O Cem mi acaba, emin değil.
1: Sedat Üç.
0: Sedat Üç var mı?
1: Var var. Bursalı Sedat, bak şu sağ soldan, yani bize göre Ali Kemal'in
0: evet.
1: yanında.
0: Ha, Ali Kemal'in yanında. Evet. Evet. Evet.
1: Göki var.
0: Ya Gökmen karikatürden var. Bakın.
1: Erdoğan
0: karikatürden
1: var.
0: Karikatürden tanıyoruz bunları.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: Erol Togay var.
0: Fotoğrafı aratmayan inanılmaz çizimler. Bunlar bazen bir olayı hicveder. Bazen işte
1: Cüneyt
0: daha var. Önemli bir vurgu yapar konuya. Çok değerli karikatürlerdi. Kim zaman birinci sayfadan bazı olayları birinci sayfadan verir. Tek bir çizimle her şeyi anlatırdı. Bakın burada Şenol Güneş bir lig şeyi galiba bu da. Lig otobüsü bakın. Kaptanlar var. Bu da yine
1: evet, Şenol var.
0: Yavuz'un evet. Ne kadar güzel.
1: En arkadaki de Cüneyt galiba elinde bayrakla.
0: Evet.
1: Cüneyt Tanman.
0: Ya yani çok değerli karikatürler bunlar. Trabzon'un şampiyonluğuna ilişkin bir şey gelecek şimdi. Bakın, bana yetişemezsiniz daha diyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. İstanbul'un üç büyüğü, Trabzonspor'un 70'li yıllarda evet, fırtına gibi estiği dönem. Milliyet gazetesinde yayınlanan bu Mesut Yavuz karikatüründe böyle vurgulanıyor. Trabzon'un o dönemdeki dev atılımı. Bir dev Trabzonlu futbolcu, üç büyük üst üste binmiş, yetişemiyor ona.
1: Yetişemiyor.
0: Alex ile ilgili bir karikatürü var Mesut Yavuz'un. Yani işte futbolu aklıyla oynayan evet, adam.
1: Top kafa.
0: Bundan daha net anlatılır mı? Başka bir şeye gerek yok ki.
1: Tabii. Cemil var sonra, değil mi?
0: Cemil, Cemil Turan'dan bir görüntü var. Yani resim gibi. Ha, Michel Platini.
1: Evet. Kaç tane cambaz bak, kaç yani, tane 6 tane topla oynuyor bir anda.
0: İtalya çizme işte orada forma giydiği için Juventus'un unutulmaz oyuncusuydu. Bir yandan Fransa milli takımının üstünde horozlu forması ve futbol cambazı. Çünkü kaç tane topla oynuyor. Ya bu karikatür işi bizim kaybettiğimiz değerlerden biri.
1: Hem de nasıl? Bir karikatürle işte bu bizim Mesut kulakları çınlasın. Bedir Koraman'ın yeğenidir aynı zamanda.
0: Öyle mi?
1: Tabii, rahmetlinin. Altan abi, Altan Erbulak.
0: Ya büyük.
1: Yani bak mesela şimdi aklımda kalan, ya karikatür adamın aklında kalır mı? Ya kaldı bak.
0: Kalmaz mı?
1: Can Bartu, rahmetli, koşmadan oynardı. Tabii koşmadan oynadığı için antrenmana da çok çıkmaz. Büyük klas. Biraz kilo aldı. Yani bir de araba... Konsül aldıydı, hiç unutmam, beyaz konsül. Ne yapıyor? Kilo alıyor tabii, harcama yok. Bir gün Bedir Koraman, yok Altan abi yapmıştı galiba. Ya Altan abi ya Bedir, Allah rahmet eylesin. Altan Erbulak yapmıştı galiba. Bir karikatür yapmış. Can arabayla, arabada direksiyonda.
0: Evet.
1: Can Boğaz'dan gelir. Boğaz'dan geliyor ama Boğaz'dan da şişmiş vaziyette ikinci karede. Yani hakikaten karikatür. Bir kere Cafer Zorlu, Allah rahmet eylesin, İstanbulspor Beşiktaş'ı, Fener'i 1-0 yendi. Teknik direktör de Basri Dilimli, eski Fenerbahçeli. Galatasaray'ı 3-0 yendi. Bak 1-0, 1-0, 3-0. Bizim tercümandaki başlığımız Galatasaray maçıyla ilgili. O günlerde sinemalarda Clint Eastwood'un bir filmi oynuyor, kapalı gişe. Onları yükseğe as.
0: Hmm.
1: Bizim de başlık Fener'e lüks tarife var ayrıca gazinolarda.
0: Evet.
1: Bak gazeteciliğe bak. Fener'e, Beşiktaş'a lüks tarife, şey fixed menü, Galatasaray'a lüks tarife 3-0. Alttaki karikatür Cafer Zorlu bir karikatür yaptı. Fener'le Beşiktaş'ı küçük sehpalara asmışlar. Galatasaray'ı büyük sehpaya asmış. Onları yükseğe as diye film yani. Oynuyor ya.
0: İşte yani bu incelikler, ne bileyim bu detaycılık, bu mizansen, bu hiciv kalmadı pek ya.
1: Sıfır. İşte Mesut.
0: Tek kalmadı demeyeyim.

0: Bunlar mesela, bunlar sanat eseri. Bunların yanılmıyorsa, bak o kitabı da getirecektim. Basılı kitap haline getirilmiş bu karikatürlerin eserleri de var. Bulabilirseniz değerli izleyenler bunları gerçekten, ha değil mi bak, bak
1: şuraya bak. Bak karikatürü kim yapıyor?
0: Karikatür albümü. Behdi Koraman yapıyor. Behdi Koraman yapıyor. Allah rahmet eylesin.
1: Yani yo, bunlar... Mesut da olabilir o. Çok öyle benzerlerdi. Çok tabii yeğeni ya.
0: Belki kendisidir.
1: Belki ki yeğeni Mesut.
0: Vallahi ben Behdi Koraman'a benzettim bunu ama işte... biraz daha Behdi Koraman'ın burnu farklıydı. Bu Mesut yani... Yavuz'un kendisi bence.
1: Yani şimdi bu bir şeydir. Kandan kabiliyet aktarımıdır.
0: Evet ya.
1: Behdi Koraman, Mesut Yavuz. Yani bunlar bir şöyle küçük bir karenin içine, şu kağıtın yarısı kadar bir karenin
0: yani
1: içine.
0: Şu bu değerli bu. Bunları bulabilirseniz alın sevgili.
1: Çizgi yaparlardı böyle. Hiç konuşmaya, monuşmaya, gazete yapmaya, yok, televizyonda gerek programa yok. Gerek yok. Aha işte da.
0: Bir tane çizgiyle bazen bin vuruşluk yazıyla anlatamayacağınız şeyi anlatabilirsiniz.
1: Biz bak,
0: bu insanlar bunu başarabilen tabii, büyük sanatçılar.
1: Eski tercümanda Necmi abimiz spor müdürüyken sayfaya oturulduğunda bağırırdı. Eski fareli bina derdik Cağaloğlu'nda. 4-5 odadan oluşan bir spor servisi. Cafer var mı bir şey derdi. Yani sayfaya hazırlıyor müdür yardımcı İslam Çupi rahmetli. Var mı Cafer bir şey derdi. Yani düşün, belki karikatür manşet olacak. Yani öyle bir haber tabii çıkmış ki ortaya.
0: Tabii.
1: O karikatürle daha iyi anlatılacak.
0: İşte o mümkündü ya. Ama maalesef bugün kaybettiğimiz değerlerden biri de işte bu.
1: Hiç
0: o
1: görmüyorum.
0: Bir
1: hiç, niye görmüyorum dedim abi? Bak Mesut dün akşam hatta spor yazarlarındaymış, dernekteymiş.
0: Evet.
1: Ya şu Mesut'u biriniz alın yaptırtın iki tane karikatür ya. Ben iddia ediyorum Mesut para da istemez sizden. Ama haftada hiç olmazsa bir gün iki tane ya iki gün birer tane karikatür yaptırın anlatın sayfadaki manşetini.
0: Belki şimdi şöyle bir karikatür yapsalar. Ne yapıyorsunuz siz ya Galatasaray Fenerbahçe falan
1: ya
0: deyip,
1: vallahi doğru.
0: Kızan laf eden insanlar
1: aynen,
0: olur çünkü.
1: Bana ne kızsın
0: sosyal
1: ya, bu
0: medya
1: işte
0: var ya meşhur.
1: Meşhur sosyal
0: onlar,
1: medya.
0: Onlar oradan belki şey yaparlar, TT yaparlar. Ah, olur mu?
1: Şu işte Trabzon'un 75'ler 82 mi kaç 83 mi o aradaki
0: 81'e kadar
1: filan saltanatını anlatan fotoğraf şey budur, karikatür ya.
0: Bu ne var? Öyleydi çünkü. Yani farklı bir şey anlatmıyor ki şu karikatürün güzelliğine bak. Bu çok net, güzel bir teşbih. İşte
1: müthiş bir şey ya.
0: Biraz hoşgörülü olmak lazım. Biraz da yani
1: of.
0: Muhakeme sahibi olmak lazım. İnsanlığı da unutmamak lazım diyelim. Ama bunlar bizim mesleğimizin güzel taraflarıydı. Biz de böylece hatırlayalım. Size de hatırlatalım istedik. Devam edelim. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakalım kimi ekrana getireceğiz. Evet, geçtiğimiz hafta kaybettik. Önemli bir futbol adamından bahsedeceğiz. Yaşı belli bir yaşın üzerine herhalde 60'lı yaşlardakiler hatırlar. Biz seyredemedik. Galatasaray'ın sağ kanadından Metin Oktay'a orta yapan kişi olarak herkes onu hatırlar diyor. Bizler, ben hayal meyal hatırlıyorum Ankara Gücü teknik direktörüyken Ankara Gücü'nün antrenörlüğü döneminde Ankara Gücü'nü şampiyon yapmış ikincilikte kupada. O dönemde olduğu için askeri yönetim vardı.
1: Evet,
0: Ankara Gücü'nü bugünkü adıyla Süper Lig'e almışlardı. Kenan Evren yönetimi değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
0: O takımın, o Ankara Gücü'nün teknik direktörüydü. Bugünkü adıyla Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için Ankara Gücü'ne, madem kupayı kazanmış böyle bir...
1: Bir de Ankara'da takım yoktu.
0: Yok
1: o sırada birincilikte Kenan Paşa...
0: Böyle bir şey yapalım denmiş o dönem. Onun da teknik direktörü. Bir sene önce de burada bilgiler de var. Gaziantep Spor'u ikincilikte şampiyon yapıyor. Teknik direktör olarak. Ama enteresan bir futbol kariyeri. Şöyle bir bakıyorum. 56-57 Süleymaniye. Orada dikkat çekiyor. Hep sağ açık oynadım. Fakat Süleymaniye'de santrafor oynuyordum diye anlatıyor. Yılmaz Göktel. Ve süratliydim. Formamı yırtarlardı tutmak için.

0: Fenerbahçe'de de oynadı. Tarzan Mehmet Ali, Şeref Asın rahmetlinin abisi. Karga İsmail, şeyleriyle söylüyorum. Lakapları ya, Fener'de sol bek oynadı.
1: Abdullah Matay da var.
0: Abdullah Matay, Fenerbahçeli, Eskişehir'de sonra teknik direktör.
1: Mehmet Ali Has.
0: Şey, kaleci Gopsek Sıtkı, yani şey, cimrilik şampiyonu rahmetli. Ya ben bunlar, yani yanları Yılmaz Gökdel'in futbolculukta bana göre, benim seyrettiğim kadarıyla en önemli özelliği bir kanat oyuncusu olarak, bir sağ açık yani. Adam geçmeyi bu kadar kolay becerip orta atan, sağ açık, sol açık.
2: Tam şimdi ihtiyaç olan ha, şey.
0: Yok.
2: Yok işte. Şu anda yok. Ki. Adam eksiltemiyorsun.
0: Yılmaz'ın en büyük özelliği oydu. Tırırt gider, tak tak gider, tak atar kafana veya ayağına. Sonra işte hocalığa başladı. Benim çok iyi dostumdu.
1: Yani Allah rahmet
0: eylesin. İnanılmaz iyi bir dostumdu. Allah rahmet eylesin. Ve oradan yani Galatasaray takımında o zaman yer almak, oynamak öyle kolay bir iş değil. Ama diyorum bugün Türkiye'de hasretle beklediğimiz adam geçebilip rakipten adam eksiltebilen kanat oyuncusu yok Yılmaz gibi.
2: Yeah. Metin Oktay'ı Metin Oktay yapan ortalar, gol vuruşlarına sebep olan ortalar hep ondan gelirdi diye anlatıyorlar.
0: Yani müthişti ya.
1: Galatasaray'a geçişini kendi ağzından anlatan bir diyalog var. Onun grafik yaptırmıştık diye hatırlıyorum ama var mı o çocuklar? Evet. Ben askerdeyken Galatasaray Beykoz Kulübü'ne 25 bin lira verip, 25 bin lira gitmişti ya, mukavelemi feshettirdi. 15 Ocak'ta askerliğim bitti. 16 Ocak'ta Galatasaray'la mukavele imzaladım diyor. Ve beni Galatasaraylı bir idareci karşılayacaktı. Ama uçakla geleceğimi zannediyorlarmış. Onlar havaalanına gitmişler. Ben yataklı trenle geldim. İşin ilginci, Beşiktaşlılar öğrenmiş. Galatasaraylılar yok, beni Beşiktaşlılar karşıladı diyor. Ama o Beşiktaş'a değil, Galatasaray'a gitmiş. Orada devam etmiş ve toplam 6 sezon. Tabii. Galatasaray'da 6 sezon forma tabii giyiyor Yılmaz Gökdel. 3 kez Türkiye Kupası'nı kazanıyor ama lig şampiyonluğu hiç yok o dönemde.
0: Yok. Yok. O dönemde yok.
2: Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kazandığı tarihte, şimdiki adıyla Süper Kupa diyelim hani onun karşılığına, 65-66'da Galatasaray'ı ilk kez kazanırken Yılmaz Gökdel de kadroda.
0: Bu resim bende niye yok? Önümde, arkada var. Ey yavrum, Turgay Candemir Büyükahmet. Cando, sık sık Galatasaray lokalinde konuşuyoruz. Mustafa Yürür, Ergün Erciyes rahmetli. Onu çıkartamadım. Uğur galiba, değil mi o Metin Oktay? Ayhan, Yılmaz. Aa, ayıp ya, santrfor. Üf, nasip olmaz. Meşhur santrfor Turan galiba ya. Dur, ay deli olacağım. Ne ayıp, bir dakika.
2: Bir dakika, o renkli formadan şey yapalım. O diğer 66-67 değildi bu ama, değil mi? 66-67
0: Turan
2: bu.
0: Turan ya.
2: Bir de renklisi vardı, onu götürelim. Evet. Daha net anlaşılır. 66-67 takımı. Şuradan Kemal abi.
0: Ha, Metin. Aha.
2: Mustafa Yürür, Ayhan Elmaslaşoğlu, Turan Doğan Gün, Ergün evet, Acıner, Turan. Turgay Şeren.
0: Naci Erdem orada bak, Fener'den gittiysene. Görüyor musun? Sağdan ikinci oturanlardan. Yılmaz ortada rahmetli işte.
2: Yılmaz Gökdağ, Uğur Köken var.
0: Evet.
2: Ahmet var. Öyle bir kadro.
0: Evet.
2: Yılmaz Gökdel için yani hep İstanbul kulüplerinde futbolculuk hayatı geçiyor ama teknik adamlık kariyerinde
0: sonra tabii, dolandı. Yani.
2: Ama Gaziantep'in ikincilik şampiyonluğu ardından bu Ankara Gücü başarısı, hani onun teknik adamlığının yani düşündüğüm kadarıyla zirvesi denilebilecek tabii. dönemler. Ankara Gücü'nün en iyi dönemleri. Yılmaz Gökdel'i de geçtiğimiz hafta kaybettik. Haber bültenlerimizde yer vermiştik ama bu şekilde bir kez daha anmak istedik.
0: Tabii.
2: Ama futbolculuğu hani bugünün bilmiyorum ki kime
0: yok. Açık oyuncusu yok.
2: Hani seyretmeyen bizlere nasıl anlatacaksın? Öyle bir açık oyuncusu yok diyorsun.
0: Öyle yok. Mi? Adam topu alıp gelip alıp veyahut almak için boşa çıkıp bekin üstüne gidip tık tık yanından geçip içine girip daha yok. Öyle yani, ben bakıyorum şimdi mesela Fenerbahçe'de kim var abi?

0: Bu da Ankara gücüyle
1: Galatasaray'da kim var abi?
0: Kazandıkları sezon.
1: Galatasaray'da kim var? Beşiktaş'ta kim var abi?
0: Bu hani Rodriguez tarzı mı mesela, öyle mi diyelim?
1: Rodriguez ama bazen Rodriguez toplu avuta gidiyor be abi.
0: Evet, freni yok.
1: Öyle Yılmaz'da teknik vardı. Yeah. Hem ayak tekniği hem görüş tekniği vardı Yılmaz'da.
0: Rodriguez'in ortası yok ki.
1: Yok.
0: Yani orta yapamıyor yani.
1: Rodriguez. Deli. En son ne maçıydı o? Kalenin içinden iki tane topu dışarı attı be.
0: Dün şey Ankara gücü.
1: Kayseri
0: şey,
1: maçı mı diyorsun?
0: Kayseri maçı.
1: Kalenin içindeki topları dışarı attı. Yani.
0: Evet ya. Yani.
1: Yılmaz'ın şu anda bilmiyorum, bu benim kendi görüşüm, yanılabilirim de tabii. Yani o şey açıklık, açık hani eskilerin deyimiyle.
0: Sağ açık, açık
1: sol açık. Açık futbolculuk özelliği şu anda ben göremiyorum.
0: Karşılığı yok. Allah rahmet eylesin diyelim. Evet, devam ediyoruz. Programın son bölümünde biliyor muydunuz diyeceğiz. Biraz gündemden hareketle size bakalım neleri hatırlatacağız.
1: Lakabı Buddy Yılmaz'dır.
0: Öyle mi? Tamam. Şimdi bu hafta malumunuz Avrupa haftasıydı. Başakşehir dışında pek iyi geçmedi. Başakşehir'de bu sezon iki galibiyetimiz var. İkisi de Medipol Başakşehir takımından geldi. Yani bu seneki bizim tesellimiz Başakşehir'den. Umarım kolay değil. Zor iki maç bekliyor bizi ama o iki maçın üstesinden gelip gruptan çıkmayı başarabilirler. Çünkü hep tekrar ediyoruz, puan olarak çok ihtiyacımız var. Şimdi bu arkamda görüyorsunuz. Bu hafta farklı bir yenilgi var. Galatasaray Real Madrid'e 6-0 mağlup olunca ya en farklı yenilgi neydi işte, Beşiktaş şöyle olmuştu ya falan dedi. Biz Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetlerini çıkarttık. Efendim en farklı mağlubiyet bir kere Beşiktaş diyenler var. Değil. Öyle bir şey yok. 62-63 UEFA Kupası.
1: Altay, tabii.
0: Roma 10, Altay 1. Hatta bunun gazete manşeti de vardı. Onu da getiririz ekrana. 62-63 sezonudur değerli izleyenler. 65-66'da 1860 Münih Göztepe'yi 9-1 yeniyor.
1: Evet.
0: Bu Altay'ın bakın şeye Roma'nın 10-1 kazandığı maç, 10 gol yemesine rağmen centilmenliği muhafaza eden Altaylılar alkışlandı. İtalya'da günün hadisesi oldu. Altay Roma maçı diye de böyle bir şey var. 10'a birlik skor tabii pek rastlanabilecek bir skor değil. Türk futbol tarihinin en farklı skoru budur. Avrupa'daki yenilgisi. 2007-2008'de Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maç var. 75-76 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda işte Didi'nin gidişine neden olan Benfica'nın 7-0 kazandığı maç var.
1: Semih abi rahmetli öyle demişti. Fenerbahçe 7 gol yediren teknik direktör kulüpte hala oturuyorsa bu ayıptır dedik. Oturdu.
0: Yani ki yani o dönem için beklenmedik bir skor değil mi bu? Şimdi, yani Benfica iyi takım da.
1: Temelde yanlış var. Sen Bolu'da 4 gün evvel Nevruz'la Emine oynatıyorsun. Libero ve stoper. Bolu'da 0-0 kalıyorsun. Lisbon'a geliyorsun. Portekiz en büyük takımıyla oynuyorsun. Aynı stoper olur mu? Orada Yılmaz var rahmetli. Yani ne oyuncular var oynayacak.
0: Onlarla değil.
1: Orada berabere kaldım diye.
0: İşte bazı şeyler değişmiyor demek ki. Bazı şeyler değişiyor, bazı şeyler de değişmiyor. O maç bozgun diye yansımış gazetelere.
1: Ben o maçtayım.
0: Benfica önünde tarihinin en ağır yenilgisini aldı diyecek herhalde. La Luz tadında.
1: Ve bak Fenerbahçe, otelin adını söylemeyeyim reklam olur. Portekiz'de de ihtilal olmuştu o sırada.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Otelin kapısı mapısı kırık falan, o oteldi ama çok büyük bir otel. Hep beraber orada kaldık. Coşkun Özar'ı rahmetli. Rahmetli İslam Çupi. Didi'ye dedik ki yani sen bu gazetelerde yazılanlara işte Benfica dökülüyor, Benfica'yı bilmem ne inanma. Biz gittik seyrettik bunların 3 gün evvel bir kupa maçını. Hı hı. Hakikaten araba kiralamıştık.
0: Evet.
1: Erol Aydın bizim kullandı.
0: O zamanlar öyle şeyler vardı yani.
1: Gittik seyrettik sakın ha. Bak mesela bir oyuncusu vardı. Şeyhu diye Benfica'nın dört parmağı yoktu biliyor musun?
2: Allah Allah.
1: Bir elinde. Ama herif topçu ki ne biçim. Aman dedik, sakın dedik bu şeylere inanma. Çok tehlikeli maç bu, ona göre tedbirini al dedik. Sen biz öyle dememiştik gibi Bolu'ya oynattın, takımı oynat.
0: Sonra 92-93'te Fenerbahçe'nin bir 7-1'lik mağlubiyeti var.
1: Aykut attı o golü.
0: Sigma-Lomuk maçı.
1: O golü orada, Aykut attı. Tek golü.
0: Kırmızı kartlı falan bir maç diye hatırlıyorum. Bayağı.
1: Bu orada maç da mıydı? Stankovic miydi?
0: 8
1: kim
0: kişi
1: ya?
0: Bitirdim işte. Bu maç öyle o maçtı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 90-91'de orada bir sıralamada hata almış. Barcelona'nın Trabzonspor'u 7-2 yendiği maç var. Barcelona 7, Trabzonspor 2. Ha tabii bu şey... farka göre, atılan gole göre daha doğru.
1: Evet.
0: 72-73'te Bayern Münih 6, Galatasaray 0 var. Sonra Leeds United 6, Beşiktaş 0 var 2000-2001'de. 2001-2002'de Werder Bremen'in Antalya Spor'u 6-0 yendiği maç var UEFA Kupası'nda. Ve bir başka 6-0'da işte geçtiğimiz hafta Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç oldu. Bunlar futbol tarihimizin en farklı mağlubiyetleri, işte 10-1 ile Roma Altay maçından işte 6-0'a kadar olan maçlar. 10 maç budur değerli izleyenler. Futbol tarihimizin en farklı yenilgileri
1: Avrupa kupalarında.
0: Avrupa'daki.
1: Kulüp takımları. Evet.
0: Kulüp takımları. Evet.
1: Evet yani.
0: Evet, işin tabii madalyonun bir yüzü de bu. Yani kazanmak da var, kaybetmek de var. Kimi zaman kazanıyorsunuz, kimi zaman kaybediyorsunuz. Ama futbolun içinde bunların olduğunu bilirseniz, futbola sadece bir güzel oyun olarak bakabilirseniz, kazanmanın gururunu, mutluluğunu yaşarken kaybetmenin üzüntüsünün de dünyanın sonu olmadığını farkına
1: varabilirsiniz. İçeriden müziği çaldılar.
0: Müzik hadi diyor. Kemal abi ağzına sağlık. Değerli izleyenler, sizlere iyi pazarlar diliyoruz. Sağlıkla, mutlulukla efendim. İyi hafta sonları, hoşça kalın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Yobo. Emre Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
2: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataşa. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik ve o da pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
1: Pinto bıraktı, Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında, şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
3: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
1: Christian Baroni'nin ortası şimdi bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası.

0: Eksin önünde kaldı top. Christian Baroni, mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde... ...büyük finalde... ...50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda... ...Fenerbahçe... ...kale sahasına doğru... ...İbrahim vurdu, dışarı gitti top... ...yeniden Alex... ...kimse yok önünde... ...Alex'in ortası yerden... ...kale sahası ve gol... ...gol Semih Şentürk... ...58. dakika... ...kimse yok dedim Alex'in önünde... ...o kadar boş kalınca da... ...yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza... ...Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada... ...Christian... ...offside yok... ...Semih hareketlendi... ...Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor... ...Semih... ...uzak direkte Alex var ona doğru... ...Alex ve gol... ...gerçekten mükemmel bir organizasyon... Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla, yani. Akıl dolu, klas bir gol. Semih şimdi, Mehmet topuza, Mehmet vurdu. Top oyun alanına döndü. Önce direğe, sonra yere. 4-0'lık üstünlük son güdük. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
1: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
0: Tolga Özkalfa şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan, Adrian, yeniden Olcan. Orta şansı yaptı, ortasını Egemen. Boşta kalan top, gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
2: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca...
0: Aslında mükemmel oldu ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
2: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor, Zokora'yla mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
0: Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde herkes ayakta.
2: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
0: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tolga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
2: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
0: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
2: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
0: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alana gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo, kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topalo bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım.

0: ikinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
1: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
0: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sow'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin, kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbol severler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek ilk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri boş, yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasında yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu sol anda Bofen.
2: Çok güzel çıkardı.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
3: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop oyun alanını terk etti. İyi pozisyonlu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek düdüğünü çaldı, oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Orkera. Sağ tarafta Diomansi, Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi, Kamara, Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
3: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve çaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sami Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızıların oluyor. D finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. D final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Direk. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

0: o yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket. İki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı. Sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon. Ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş topu alana gidiyor. Gol. Yardımcısıyla göz göze geldi. Golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı. Beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor. Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Kötü.
0: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol. Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar, gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş, çok güzel.
0: Josue, Belushi, Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında, Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Burada Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak, Burak, Burak. Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursa Spor.
1: Bu golleri yersen bağlı olur.
0: Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direkt. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursa Spor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın.

futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Lukas Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şeco o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Askışarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. Dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor.

son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Zira Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu kardeşleri alsalar götürseler?
0: Eren Albayrak, yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas, Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali, Ömer Ali top istemişti. Milosevic, sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var, oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan, sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha, doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur. Riskli hareketler Uğur'dan. Kaptırılan top. Bir şut yandan dışarıya. Alparslan bıraktı. Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı. Bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano, Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
2: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado, Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yum-

0: takımla arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden solda Ado'ya, ondan Alper'e, Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
1: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
2: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: herhalde bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede solda dolusa Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu, kaleci Fatih. Solda doyla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
2: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener. Karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez Arta direğe doğru. Kafa ve gol. Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı. Golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika. Beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
2: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
2: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena bindirme yaptı, oradan Hasan, orta geldi kale sahasına, bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
2: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
3: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol, topu alarda gol. Teleset Mobilya Akhisar Spor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisar Sporlu oyuncular.
1: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Yani bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan. Solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topağalarda. Topağalara gidiyor Joseph de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak

0: yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatma. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Cüray yaptı ortasını. Kale sahası, karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Erhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede, ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih hayda, topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +90+4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakese Tasio'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşürdü Barafo'da. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top alana gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sörloth bu kez asist yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde.
1: Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı. Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
0: Birer başıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Hilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Sonra pek de yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabıyık. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa toparlarda gol. Sisse ama offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
1: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. Kupası.

0: İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraportal Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofel seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza Bofel sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
1: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
1: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğu bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kezi iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraportal Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski kaleci Utku. Sinesem bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta hazırlayacak Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

Atiba kupayı aldı Kaide'den. Arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler.

0: Sol taraf bir orta. Kademede Uğur. Şut ve gol! Ramazan Civelek. Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika. Ramazan'ın golü. Emrah Başsan. Sol tarafa doğru. Tiam gol pozisyonu. Bir şut direk. Direkte patladı top. İşte Tiam ve direk. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivassporlu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'da golü buldu Demir Grup Sivasspor. Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Kemen yerden Garonovic sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonovic kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel. Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika. Değerli futbol severler, uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Karate! Karate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: İki taraf, ikisi de offside değil.
0: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
1: Hocam bana gerek yok be bazen.
0: Evet hocam. Yani
1: hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un. Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe

0: Finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'e doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi.
1: Evet.
0: Michy Batshuayi.
1: İpi çekti bence.
0: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima Kenny'e doğru, İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Kara olan faul var dedi. Bir bakalım.
1: E tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir.
1: Hocam. Oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor değerli seyirciler. Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş Trabzonspor mücadelesine Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz değerli futbol severler. Taraftarların coşkusu, bir yanda bordo mavililer, diğer yanda siyah beyazlılar. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Beşiktaş geliyor. Muleka bıraktı sağ tarafına doğru. Orada Gezal. Raşit Gezal çekti. Karşıladı Trabzonsporlar. Bir kez daha Gezal. Bıraktı sol tarafına Muçi. Muçi vurdu yandan dışarıya. Muçi görüntüde. Muleka, Svensson. Tekrar Muleka. Bir kez daha Svensson. Sağda Raşit Gezal. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibi.

Onaçu gidiyor tek başına. Onaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onaçu. Ceza sahasında Onaçu! Onaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 birlik Onaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İşte Onaçu. Omar Colli'den sıyrıldı. Mert'in yanından fileleri havalandırdı. Jetson aldı. Nusrati tekrar savunmanın arkasına doğru. Muleka koşuyor. Karşılayan Dansville. Muleka gidiyor. Muleka vurdu. Kaleci Uğurcan. İkinci hamle yine Uğurcan. Beşiktaş çok etkili geldi görüntüdeki Muleka'yla. Masuaku yerden pasını da verdi. Jetson ceza sahasında. Jetson son anda Uğurcan. Beraberlik golüne çok yaklaştı Beşiktaş. Jetson Fernandez görüntüde. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. İkinci yarıya Trabzonspor başlayacak. Ali Şansalan son kontrollerini yapıyor. Rizça topun gerisinde. İkinci yarının ilk vuruşu. 1-1 skor. Ve ikinci yarıdayız efendim. Şimdi Jetson kontrol iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım, ikinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol! Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Çok güzel bir gol hazırlanış açısından Beşiktaş için. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Visca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Topağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. 2-2'lik beraberlik var finalde. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı.

Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bordo mavili futbolcular, tribünler yıkıldı. El Musrati bir kez daha öne geçirdi Beşiktaş'ı. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. 90 artı 10. dakikanın içindeyiz. Beşiktaş 3-2 önde. Köşe vuruşu kullanıldı. Yakın direkte savunma karşıladı ve bitti. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Kupa Beşiktaş'ın, değerli izleyenler. Beşiktaş 3, Trabzonspor 2.

0: Maçın oyuncusu ödülü Salih İnan'ı da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: i̇şte,
0: Galatasaray.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey dedi. Bu fair play, değil mi?
0: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar, kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Torreira bir kez daha Barış. Eren Osimhen'e doğru gelmedi. Yunus şut üstten dışarı. Yunus Akgün. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi. Ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6, gol Barış Alper.
2: Vakeme. Antony Vakeme'nin iki oyuncu var karşısında. Vakeme ceza alanında. Şalay karşısında. Vakeme pasını verdi. Şut dışarıya.

0: Futbol. Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
1: Savic
0: Aydın.
1: Fazla zorluyor şansını bence. Bakalım. Ayağından açtı topun. Sonrasında bu hamle geldi Savic'den. Savic, bakın şu hareket bayağı hoşgörülü davrandı Cihan Aydın.
0: Batista Mendy. Pedro Maneiro bomboş bir alan önünde. Maneiro topla birlikte ilerliyor. Trabzonspor iyi çıktı bu defa. Maneiro ceza alanında sol çizgi çevirdi içeri. Arka direğe, kafa dışarıya. Ozan. Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçı rakibinde. Oyun devam ediyor.
1: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye, kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın. Ozan pozisyonun içindeki isimdi. İşte Ozan böyle kaçırıyor ya da bir başka ifadeyle Günay kurtarıyor. Burada Davinson'dan topu söktü. Sonrasında pozisyonu da buldu Ozan. Davinson Sanchez'in gerçekten çok büyük bir hatasıydı. Kaleci Günay mutlak bir golü engelledi. Şimdi Zubkov. Ortaya doğru Ozan'dan önce müdahale. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez bıraktı şimdi Yunus Akgün. Yunus vuruyor, dışarı gitti top. Yunus Akgün.
0: Davinson Sanchez ceza alanına gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen. Dışarıya gitti top.
1: Sarado o bölgeye gelmişti ama Osimhen gibi bir oyuncu o topu bırakmaz. Estetik bir hareket yaptı. Aslında Sarado bir pozisyon almıştı topa vurmak için.
0: Barış Alper kalktı şimdi, Sara sekiyor biraz. Yunus Akgün. Yunus topla buluştu Galatasaray'da. Yunus pozisyon arıyor. Geriye Sara'ya. Sara uzaktan vurdu. Orada Batagol'un müdahalesi var. Şimdi Osimhen. Osimhen Batagol'dan serilemedi. Elle oynama itirazı var. Cihan Aydın devam dedi. Mendy.
1: Osimhen de el beklentisinde.
0: Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında, Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topu aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
1: Trabzonsporlu oyuncuların itirazları var. Şu pozisyonda bir faul beklentileri oldu. Victor Osimhen dediğin gibi gollerine devam ediyor. 33 golü vardı. 34. golü oluyor bütün kategorilerde Osimhen'in. 34 gol, 7 asist. Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü.

0: Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisindeki Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor karşısında. Yunus bir kez daha başrolde. Osimhen ikinci golünü atıyor. Yunus da 3. asistini yapıyor Ender Bilgin. Malero Lemina pozisyonunu bozdu. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı, ortayı yaptı. Elle oynamaya itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi. Galatasaraylı futbolcular bir an için hakem Cihan Aydın'a bakmışlardı bu pozisyonda. Köşe vuruşu kullanılsın diyor Cihan Aydın.
0: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalai Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktıydı. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu, şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
0: Morata bu kez itirazı yapıyor. Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş sağa doğru açıldı top. Draguş, Davison var karşısında. Cezalarına Vişça çevirdi. Anthony Vakeme! Hayır.
0: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. En direkt vuruş kullanılacak mı? Cihan Aydın.
0: Cihan Aydın evet kullanın dedi.
1: Meçam cezalarına gönderdi. Torreira karşıladı. Şimdi Yunus Jakobs'a doğru. Vişça ve Jakobs birlikte hareketlendiler. Jakobs kazan topu. Jakobs cezalarına girdi. Jakobs gol pozisyonu. Top kaleye paralel gidiyor. Out'a çıktı. Mustafa Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
0: Yani o savunma arkasının hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol! Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama yardımcı hemen çekti bayrağını. Kıdemli yardımcı Hakan Yemişken. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: Şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Ya bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın tartışmasız bir
1: oyuncu Osimhen. Hiç tartışmasız. Evet. Muslera, Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.

genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Salim Manav ve Serhan Türk stüdyoda konuklarım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melike.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Umarım sizler de iyisinizdir.
0: Benzer renklerde giyinmişsiniz bu arada.
2: Evet.
0: Onu da gözümden kaçmadı.
2: Biz iyi ikili olduğumuz için uyum içerisinde olalım diye böyle giymeye karar verdik. Telefon açtı, abi ne giyeceksin dedi.
0: Gri beyaz dedin, o da gri beyaz giydi.
2: O da gri beyaz yaptı.
0: Güzel, güzel.
2: İnşallah gömlek giydireceğiz ona da yakın zamanda.
0: Evet, 3 saat birlikteyiz. Bol bol konuşacağız, sohbet edeceğiz. İkinizin de telefonlarındaki aparatlar beni benden aldı gerçekten.
2: Evet.
0: Bol bol böyle telefonda uyarılarda bulunurum artık yarışmalarda. Telefonları kapatın diye. Hazırda bekliyor gibiler. Ben de istiyorum, bak bu kadar uğraşıyorum. Beni sanıyorlar ki burada işte şey tamam, yapıyorum.
2: Gönderelim sana.
0: Tamam. Evet, bir istiyorum ya tamam. O aparattan istiyorum.
2: Tolga, ben aldım mesajı.
0: Şeyleri, tweetleri okurken. Bak ben şey bilgisayara yaslıyorum, bilgisayar düşüyor sonra. Burada böyle zor durumda kalıyorum.
2: Serdar'a söylüyorum bak.
0: Lütfen.
2: Çok da güzel bir aparat bu.
0: Evet.
2: Serdar'a söylüyorum ama.
0: Reklam olmasın da
2: yok,
0: şimdi.
2: Yok yok.
0: Tamam.
2: Zaten bu olan bir şey.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Serdar, top sende.
0: Teşekkür ediyorum. İstiyorum öyle bir şey. Bana da yani. Onlardan neyim eksik benim canım? Yani.
2: Rengi ne diyor? Ne olsun diye.
0: Tamam, hemen mi cevap gel?
2: Rıza'nın da görüntü biliyorsun.
0: İnanılmaz. Sevgili izleyicilerimiz, 3 saat birlikteyiz. Bugün yoğun bir gün. Epey yoğun bir gün. Hem de devam ediyor o yoğunluk. Hepsini konuşacağız. İstanbul bir finale ev sahipliği yapıyor. Tabii ki onu da konuşacağız bittiğinde. Ama bugünün olayı neydi? Beşiktaş'ta Önder Özen açıklandı. Hemen bir detayları verelim size önce, paylaşalım. Bu gelişmeyle Beşiktaş'la başlayacağız çünkü. Ondan sonra da sohbetimize yine başlarız. Yeni futbol aklı Beşiktaş'ın Önder Özen oldu. Siyah Beyazlar futbolda yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Özen Beşiktaş'ta 2013-2014 sezonunda da futbol genel direktörlüğü görevinde bulunmuştu. 56 yaşındaki futbol adamı yeni dönemde ilk olarak teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalar yapacak. Özen gidecek ve kalacak oyuncularla transfer konusu, oyuncularla transfer konusunda da aktif rol alacak. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Evet, geçmişte de bu görevi yapmıştı Beşiktaş'ta Önder Özen. Bakalım yeni döneminde neler olacak, nasıl olacak?
2: Bilic'i getirmişti değil mi?
0: Evet, Bilic'le çalıştı ama Bilic dönemi de kısa bir süre sonra ayrıldı.
2: Evet.
0: Sonra Önder Özen. Yani Bilic sonra tek devam etti. Yani çok uzun sürmedi o süreç. Önder Özen'le yolları ayrıldı. Bilic devam etti ama iki sezon. Onu söyleyebiliriz. Bakalım nasıl olacak? Önder Özen futbolun içinde olan aktif de bir isim. Yorumculuğuyla özellikle çok ön planda gördüğümüz bir isim. Daha önce de görev aldı Beşiktaş'a, yine göreve geldi. Salim, nasıl yorumluyorsun? Seninle başlayayım.
1: Yani öncelikle Beşiktaş camiasını tanıyor. Beşiktaş'ta Slaven Bilic dönemindeki yapılanmada yer almıştı. Tabii o yapılanmanın en başı Slaven Bilic, Şenol Hoca ile elde edilen şampiyonluklar. Onun öncesinde Samet Hoca ile birlikte başlayan bir feda süreci vardı. Samet Aybaba ile birlikte başlayan. Yani burada şunu söyleyebilirim. Futbolun içerisinde yer alan bir isim. Uzun dönemdir de kulüplerde çalışmıyor. Son olarak Göztepe ve Kasımpaşa'da çalışmıştı teknik direktör olarak. Sportif direktörlüğünü daha başarılı buluyorum Önder Hoca'nın. Teknik direktörlük kariyeri bence tam bir faciaydı. Özellikle de Göztepe dönemi. Teknik direktörlük noktasında başarılı olduğunu söyleyemem. Fakat sportif direktörlük noktasında Beşiktaş'a o dönem getirdiği oyuncular, özellikle de Atiba, Türkiye'de ve Beşiktaş için önemli isimlerden birisi oldu. Tabii burada bunu sadece sportif direktöre endekslemememiz gerekiyor. Çünkü sportif direktör

0: sektör yanlış anlaşılabiliyor ülkemizde. Şöyle ki hala oturan bir kavram olduğunu düşünmüyorum sportif direktörlüğün, futbol direktörlüğünün. Çünkü şöyle ki sportif direktör oluyorsunuz. Sportif direktör olduktan sonra teknik direktör kötü gittiğinde bunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta görmüyoruz ama Trabzonspor'da bunu görmüyoruz ama ülke futbolunda sportif direktör demek teknik direktör ayrıldığında teknik direktörün yerine kulübede sahaya çıkan teknik direktör demek. Sportif direktör öyle bir şey değil. Sportif direktör dünya futbolunda bunun en güzel örnekleri bence Monchi ve Monchi ile birlikte Paris Saint Germain'de uzun yıllar çalıştı. Lille'in şampiyonluğunda katkı sağladı. Luis Campos diyebilirim. Sportif direktörlük ayrı bir nokta. Sportif direktör, teknik direktörle başkan arasındaki bir köprü. Köprü derken yanlış anlaşılmasın. Yani başkandan duyduğu söylemi teknik direktöre, teknik direktörden duyduğu söylemi başkana taşıyan bir köprü değil. Yani orada o bağın kurulmasını sağlayan bir kurum, sportif direktörlük kurumu, futbol direktörlüğü kurumu. Burada Önder Hoca'nın bence handikapı şu olabilir. Önder Hoca bilindiği üzere uzun dönemdir yorumculuk yaptı. Yorumculuk yaptığı dönemdeki fikirleri direkt Sergen Hoca'da olduğu gibi gün yüzüne çıkarılabilir. Çünkü Sergen Hoca'yı da birazdan konuştuğumuzda Sergen Hoca'nın Beşiktaş'taki ikinci sürecindeki handikaplarından birisi keskin dili olmuştu. Yorumculuk yaptığı dönemde
1: özellikle nitekim, evet çok köşeli yorumları karşısına çıktı.
0: Evet köşeli yorumları karşısına çıktı. Bir de şöyle ki Melike, günümüzde sosyal medya dediğimiz YouTube, Twitter, Facebook, Instagram dediğimiz bir olay var. Hatta isim vermeyeceğim. Yayına gelirken X üzerinde bir video gördüm. Önemli bir sanatçının videosu. Geçtiğimiz yani bundan 15 yıl önce yapmış olduğu bir hareketle ilgili. Ben de X üzerinde yorumları okumayı severim. Yorumları okurken birisi şunu söylemişti. Yazmış arkadaşımızın birisi. Bu sanatçı bu hareketi bu dönemde yapsaydı bu kadar uzun süreli, uzun soluklu popülizmi olmayabilirdi demiş. Yani burada anlatmak istediğimi anlatabildim gayet.
1: Ben anlamayanlara şöyle özetleyeyim. Bugün sosyal medya öyle bir halde ki yaptığınız herhangi bir şey sizi bir anda dibe batırabiliyor ya da yukarı çıkarabiliyor. Ama geçmişte yapılan pek çok hata bir şekilde kapatıldı ya da unutuldu demek evet, istiyorsun.
0: Kesinlikle
1: daha havada
0: öyle
1: kalabiliyor, sizi o kadar etkilemiyor ama günümüzde bir söylediğiniz 40-45 yerde paylaşılıp çok daha fazla insana ulaştığı, bir de ulaşması değil bir tek, artık yorum sokakta karşınıza çıkan kişinin size söylediği şey değil. Artık herkes evinde oturduğu her yerden size yorum yapabiliyor ve bunu herkes görebiliyor. Sosyal medyanın asıl bence yorum kısmı, yoruma açık kısmı etkiliyor her şeyi. Hatta sizinle ilgili söylenen her şeyi görüyorsunuz orada.
0: Hatta Warhol'un güzel bir sözü var iletişim fakültelerinde iletişim fakültelerinde direkt bu konudan bahsedilir. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacaktır.
1: Evet.
0: Yani günümüzde adeta bunu yaşıyoruz sosyal medyayla
1: gerçekten
0: birlikte.
1: Gerçekten de öyle. Bunun iyi yanları kadar kötü yanları da var.
0: Evet, bu söz ama erken başladı değil mi Serhan abi? Sözü biraz daha geç vakitte bekliyordunuz ama
1: hemen bir özü sözle başladın.
0: Evet,
1: senden daha gelir. Bir Oscar Wilde'da bekliyorum ben mesela.
0: Evet.
1: Senden gelir. Serhan sen nasıl yorumluyorsun Önder Özen tercihini? Zaten birkaç gündür de beklenen bir duyuruydu.
2: Ya biz hala hazır değiliz Türk toplumu olarak bir sportif direktöre. Sonuçta Galatasaray'da bir sportif direktör yok ama 4 senedir bir başarı var. Çünkü başkanlıkla yönetildiğin zaman, yönetici anlamında da iyi yöneticilik yapıldığı zaman neler olabildiğini görebildik. Fenerbahçe'de sportif direktör vardı ama en fazla eleştirilen isimdi. Şu an ne oldu? Önder Özen geldi. Hayırlı olsun. Beşiktaş camiasına da hayırlı olsun diyorum. Önder Özen'in kariyerine baktığımızda Fenerbahçe altyapısından başlayan, yardımcı antrenörlük giden Hacettepe, Bulsaş, Beşiktaş, Kasımpaşa, Göztepe'lik bir süreci var. Bu süreçleri tabii ki Önder Hoca'yı biz çok yakından tanıyoruz. Hem yorumlarıyla, hem yaptıklarıyla, hem sportif anlamda getirdikleriyle. Ama Beşiktaş'ın daha acil konuları olduğunu düşünüyorum. Şu an ne oldu? Serkan Reşber gitti, Önder Özen geldi. Ya ben bu gözle bakarım. Onun haricinde yani ne olabilir? Yani ya sen başkan görüşsün. Yani şu an için ben bir acil teknik direktöre ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Şu an acil bir yapılanmaya
1: önce
2: ihtiyacı var.
1: Önce çözülmesi lazım.
2: Yani ben sportif direktör bir konu olduğunu düşünmüyorum. Eğer biz yapmayalım sportif direktör yapsın. Niye? Çünkü yine bir sıkıntı olduğu zaman sportif direktörün üstüne atalım gibi bir durum olduğunu düşünüyorum.

0: Bu açıdan Beşiktaş'ın yeni futbol aklı içine Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ama ben ülke olarak bir sportif direktörlük konusunda halen hazır değiliz diyorum.
1: Bakalım evet. Yine yeni bir deneyim olacak, öyle söyleyelim. Şimdi transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Uzun zamandır da listesinde olan bir isim Beşiktaş'ın, ona bir bakacağız. Biz de Zambo Anguissa'dan bahsediyorum. Üst sıralara çıktı şu anda transfer listesinde Beşiktaş'ta. Ayrıntılar haberimizde.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezon güçlü ve yarışmacı bir kadro kurmak adına önemli isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Öne çıkan adayların başında Napoli'de forma giyen Frank Zambo Anguissa geliyor. Kamerunlu orta saha Başkan Serdal Adalı'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle fizik gücü, dinamizmi ve iki yönlü oyun yapısıyla öne çıkan yıldız futbolcu için şartların zorlanacağı öğrenildi. ...30 yaşındaki Anguissa'nın yıllık maaşının yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken... ...Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde Napoli'ye resmi teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı. Siyah beyazlıların transfer sürecini bizzat Başkan Serdal Adalı'nın kontrolünde yürüttüğü... ...ve oyuncu cephesinin de yakından takip edildiği ifade ediliyor. Orta sahaya lider özellikli ve üst düzey bir isim kazandırmak isteyen Beşiktaş... ...Anguissa transferinde tüm şartları zorlamayı planlıyor. Temmuz 2022'de 16 milyon euro bonservisle Fulham'dan transfer edilen Frank Zambo Anguissa'nın Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezon 22 maçta forma giyen Kamerunlu orta saha 4 gol 1 asist üretti.
1: Evet, sadece bir isim tabii listede ama üst sıralarda şu anda bu transferi bitirmek istiyor Beşiktaş. Tabii kimler kalacak, kimler devam edecek daha bunu da bilmiyoruz. Beşiktaş'ta ayrılıklar da olabilir. Orta saha transferi Salim, seninle başlayayım.
3: Anguissa zaten sezon başında da devre arasında da Beşiktaş'ın gündemine gelen bir isimdi. Bendeki bilgi, yaz transfer döneminde Beşiktaş Anguissa için girişim yapacak, bunu da söyleyelim. Bunun dışında orta saha transferiyle devam edelim mi, yoksa Beşiktaş'ın genel yapılanması ile ilgili şunu söyleyebilirim Melike. Beşiktaş'ta birçok pozisyona transfer bekliyorum. Beşiktaş'ın zaten birçok pozisyona transfer yapması gerekiyor. Ayrılan oyuncular var. Jota, Cengiz Ünder, bu oyuncuların satın alma opsiyonu, Aslani, 3 oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Bu 3 oyuncuyla yollar ayrılıyor. Bununla birlikte kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili Ersin Destanoğlu'nun menajeriyle Beşiktaşlı yetkililer bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra kararını verecek. Daha net, somut adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Zaten oyuncu Dünya Kupası'nın geniş kadrosunda da yer aldı. Milli takımımızla birlikte Amerika'da olacak, Dünya Kupası'nda olacak. Hatta bir bilgi vardı Ersin'le alakalı. Allah tamamını erdirsin. Yaz ayında düğünü olacak diyebiliyorum. Yani dünya evine girecek diyebiliyorum. Yani Televole. Burada bunu düşündüğümüzde İstanbul'da kalması, Türkiye'de kalması etkenlerden birisidir diye düşüncem bu şekilde. Ersin'le alakalı Beşiktaş'ın yalnız ciddi bir transfere ihtiyacı var. Benim düşüncem bu. Beşiktaş'ın 6 tane o ilk 11'e 3-4 tane de yedek kulübesine transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'la alakalı söyleyeceklerim bu kadar.
1: 6 özellikle, tane ilk 11, 3-4 tane de yedek kulübesi. Ya bayağı yeniden kadro kur yani.
3: Hatta ya, şunu söyleyebilirim.
0: Biliyorsun değil mi? 10 artı 4 var.
3: 10 artı 4 var.
0: İleri nasıl göndereceksin? Yani, kaç tane yabancısı var şu an Beşiktaş'ın?
3: Ya ben bunu...
0: Nasıl göndereceksin, nasıl alacaksın?
3: Yani göndermek zaten almaktan daha zor. Zaten bu yönetimin handikapı şuydu, bunu zaten Serdar Bey de söyledi. Yönetimin handikapı şuydu, transfer yaptığınızda transfer yapabilmek için elinizdeki kadroyu boşaltmanız gerekiyor. Elinizdeki kadroyu da boşaltırken maddi anlamda sıkıntı yaşamamak adına bir anlaşma süreci var. Bu anlaşma süreçlerinden dolayı o süre uzun olabiliyor. yaz transfer dönemi ara transfer dönemine göre uzun bir süreç. Ancak yaz transfer döneminde de bir dünya

0: Kupası var. Dünya Kupası'nın direkt transferleri etkileyeceği düşüncesindeyim. Şöyle ki Dünya Kupası öncesinde hiçbir futbolcu, hiçbir kulübe eğer Dünya Kupası'nda oynayacaksa imza atmaz. Yani Real Madrid, Barcelona olmadığı
1: yapma ihtimali.
0: Evet, yani Real Madrid, Barcelona, Manchester City gelmediği sürece imza atacağını düşünmüyorum. Çünkü Dünya Kupası'nın bunu devamlı gördük, yaşadık. Seren abi benden hem yaşça hem de mesleki anlamda tecrübeli büyüğüm. Birçok turnuvada oldu. Siz de gözlemlediniz abi. Hiçbir futbolcu imza atmıyor ve o turnuvalarda popüler olan, o turnuvalarda gün yüzüne çıkan birden fazla oyuncu var.
1: Evet. Serhan sana birkaç izleyici yorumuyla lütfen gelmek istiyorum. Napoli'den kim transfer yapsa şampiyon oldu. Hamşik, evet. Trabzonspor, Noalen, Galatasaray, şimdi Beşiktaş, bu totemi mi deniyor? Mehmet Bey'in yorumu bu şekilde. Serman Bey de demiş ki Anguissa ismi geçtiğimiz yıllarda da 3 büyüklerle geçti. Demek ki en sonunda Beşiktaş tercih edilecek. Aslında hala Galatasaray ve Fenerbahçe için de çok güzel olur demiş.
2: Galatasaray'ın planlaması farklı. Onu da ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Evet. Özellikle bu bölgeye daha farklı bir isim üzerinden gidiyor. Birkaç isim vereceğiz.
1: Ama isim vereceksin.
2: Tabii tabii, ama şunu söylemek lazım. Şimdi biz çok gerçekten ülke olarak futbolda yatıp futbola kalkıyoruz. Ve evet, değişik isimler bizi çok heyecanlandırıyor. Mesela Beşiktaş'ın Anguissa, evet, transferi çok fazla ön plana çıkıyor. Ama gerçeklikle örtüşmeyen şeyler var. Yani bunu bir kere oturtturalım. Birincisi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu 10+4 kuralı hiçbir takımın işine yaramıyor.
3: Evet.
2: İkincisi, elindeki oyunculardan vazgeçmen lazım. Şu an Beşiktaş'ın kaç tane yabancısı var? Fenerbahçe'nin kaç tane yabancısı var? Galatasaray'ın kaç tane yabancısı var? Ya bu paraları ilk önce nasıl vereceksin? Nasıl göndereceksin? Bu oyuncuları nasıl vedalaşacaksın? Bunlar çok önemli. Yani şimdi biz Sergen Hoca'nın neyi konuştuk? Sergen Hoca'nın oyuncuların üstündeki egomanyayı kuramadığını konuştuk. Ve bu açıdan baktığımızda hedeflerden tek tek kopan Beşiktaş'ta artık kopma noktasına gelen Sergen Hoca'nın bir durumu vardı ve koptu. Şimdi işte Anguissa, yani neye göre Anguissa alıyorsun? Yani hangi paraya göre alıyorsun ve nasıl bir duruma göre alıyorsun? Tamam, çok flaş bir transfer yapman lazım. Ama Beşiktaş'ın ilk önce seyircisine, taraftarına kendini iyi anlatması lazım. Ben seni neye hedefliyorum?
1: Evet.
2: Beşiktaş her zaman şampiyonluk için kurulması lazım takım anlamında. Ama öndekilere bakacaksın. Ya yine kaç 50-60 milyon euro para harcadın. Geçtiğimiz dönemde kaç milyon para harcadın. Şimdi bu oyuncuları nasıl vedalaşacaksın? Yine oyuncu nasıl alacaksın? Ya ben biraz gerçekçi olmamız lazım. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş için. İlk önce eldekilerden vazgeçilip daha sonra kadro kurulması lazım. Mesela Salim çok güzel söylüyor. 6 oyuncu gelecek diyor. Gelmesi lazım diyor. Hangi parayla? Nereye göre? Ve evet, nasıl göndereceksin? Yani biz hayal satmayı çok seviyoruz ülke olarak.
1: Gerek yok diyorsun.
2: Yok, gerek yok demiyorum. İlk önce bir planlamayı görmek lazım. Şimdi 6 oyuncu gelecek, tamam. Kime göre gelecek? Şu an hocam var.
1: Şu doğru, an benim de hep söylediğim var bir şey. Hoca geldiğinde bu sefer oyuncuyu tercih etmediğinde boşu boşuna yapılmış transferlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya
2: işte yorum yapman çok güzel. Ki bunu teknik direktörler de yapıyor yorumu. Ondan sonra yapmış olduğu yorumların önüne geliyor.
3: Bedelini ödüyorlar.
2: Şey, Sergen Hoca, Sergen Hoca yaptığı yorumları her yorumun karşılığını gördü. Şimdi Önder Hoca da yorumculuktan geldi. En son durumu yorumcuydu. Evet. Şimdi onun önüne de çok
1: tabii,
2: şeyler
1: tabii tarzı gelecek. Farklı Önder Hoca.
2: Ya gelecek ama yani. Tarz farklı da ama yani sonuçta.
1: Bir de şimdi teknik direktör olduğunuz zaman evet, karşınıza geliyor ama yani transfer aklı olduğunuzda o kadar gelmeyebilir. Aynı şey değil teknik direktörle.
3: Gelir.
1: Bilmiyorum. O seviyede geleceğini düşünmüyorum.
0: Arşiv unutmaz.
1: O seviyede geleceğini düşünmüyorum
0: ya,
1: dedim ama.
0: O seviyede olmaz ama şöyle düşünüyorum.
1: Ya teknik direktöre daha çok gelir eğer hani o profil bir teknik direktör olursa. Ama sportif direktörde farklı eleştiriler gelir. Oyuncuyla ilgili neden alındı, neden getirildi gibi eleştiriler gelir. Ben, ama yorumculuk tarafında da bu çok yani daha çok oyun tartışıldığı için belki bir oyuncuyla ilgili yorumu vardır. Hani değerlendirmesi vardır ama dediğim gibi orada da tarz önemli. Nasıl yorum yani, yaptı? Bugün ilk kez ya spor yorumculuğu yapan, futbol yorumculuğu yapan ve teknik direktörlük yapan ilk kişi değil Sergen Yalçın.
3: Doğru.
1: Ya hangisinin önüne bu kadar geldi? Videolarla paylaşıldı.
3: Gelmedi.
1: O yüzden. Şimdi devam edeceğiz. Bir Orkun Kökçü haberim var. Orkun'un performansı istikrarına ilişkin bir ayrıntılara bakalım.

0: Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu Orkun Kökçü oldu. Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılarda teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer'le Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 futbolcu forma şansı buldu. Orkun Kökçü, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz en fazla süreyi alan 3 isim olarak ön plana çıktı. (34) haftalık maratonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun, kalan 30 maçın 29'unda ilk 11'de görev yaptı. 2485 dakikayla en fazla süre alan futbolcu olan Yıldız isim 8 gol 10 asistlik katkı sağladı. Orkun'u 25 mücadelede 2250 dakikayla kaleci Ersin Destanoğlu ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti. Beşiktaş'ta bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Mert Günok, en genci ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Ekimoğlu oldu. 37 oyuncunun forma giydiği Beşiktaş'ta 20 yabancı oyuncu görev yaptı.
1: Şimdi böyle bir değerlendirme yapacak olsak kadroda bu sezon Beşiktaş'ta artı yazabileceğimiz yerlerin başına Orkun Kökçü deriz. Önce bir ilk böyle eyvah dendi. Yani çocuk diyorum çünkü.
2: Çocuk
1: yani,
2: zaten.
1: Milli futbolcumuz çocuk da tabii ki ya. Yani zamanında ben çocuk deyince var.
2: Melike'de var, iyice hani, var ya. Yani.
1: Geldiği için sen üzülecek. Sen 2 ay küçüksündür tepki Orkun'la. Görecek mi? Ya, canım benim kardeşim. Böyle tepki görecek mi? Bu kadar büyük bir coşkuyla karşılandı. Tepki görecek diye endişelenirken bir öyle bir süreç oldu. O kartlar, işte performans veremediği süreç
2: ama kötü
1: derken.
2: Oynayan Beşiktaş'a geldi.
1: Birdenbire ekstra bir yükseliş, jeneriklik, goller hakkını verdi transferin.
2: Çok
1: başlasa
2: büyük bedellerle gelindi, çok büyük paralar verildi ve çok büyük para verilen yerli bir oyuncu olarak geldi, biliyorsunuz, hatırlarsanız.
1: Evet.
2: Aldığı para yani gerçekten Beşiktaş'ın belini büken paralar aldı. Tabii ki kötü oynayan Beşiktaş'ı, iyi sezon geçirmeyen Beşiktaş'a geldiği için kendini gösteremedi.
1: Evet.
2: Daha sonra Beşiktaş biraz toparlanmaya başladı. O toparlayan Beşiktaş da öne çıkan oyuncu haline geldi. Ama Orkun Kökçü'nün her zaman kumaşıydı. Ben hep bunu söylüyordum. Biraz sabra ihtiyacı vardı. Çünkü Türkiye'ye gelmişti. Beşiktaş'ta oynamaya gelmişti. Ve önemlisi ise Beşiktaş'ta aidiyet duygusunu tamamıyla sonuna kadar hissedip buraya layık olmaya geldi. Ve iyi bir kaptallık da gösterdiğini düşünüyorum. Ama mesela gösteremeyenler de var. Cengiz Ünder'de çok zaman kaybettiğini düşünüyorum Sergen Hoca'nın. Cengiz Ünder tekrar futbola git döndüreyim, futbola birleştireyim, futbola döndürttüreyim diye çok uğraştı. Ama maalesef Cengiz'e verilen suni teneffüs cevap vermedi. Masada kaldı durum futbol anlamda. Çerni hocanın yıldızlarından bir tanesi olmaya başladı oyun anlamında. Diğer tarafta Rafa Silva'yı kaybeden Sergen Hoca vardı. Aslında Rafa Silva Sergen Hoca ile iyi anlaşamadı. Bunu hep beraber biliyoruz zaten. Sergen Hoca da bunu net bir şekilde söyledi. Ama
1: ben
2: sen ne kadar
1: hoca ya, konuşmuyor.
2: Ama yani sen ne kadar Sergen Hoca'ya küssen de senin para aldığın ve buraya emekler için para aldığın yere de küsmemen lazım. Sen arkanı Beşiktaş taraftarına döndün. Bunu yapamazsın. Çünkü buradan ekmek kazanıyorsun ve senin için çok büyük ümitler bağlandı. O süreci de yönetilmedi. O süreçte ben Sergen Hoca'nın hatalı olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz daha fazla duygularla olduğu için oyuncuyu kazanım noktasında çok fazla varlık gösterilmedi. Ama oyuncu da kazanmak için de kendini futbola vermek için bir şey yapmadı. Bu anlamda baktığımızda işte Ersin'i, kötü oynayan Ersin'i, kötü kaleci pozisyonuna gelen Ersin'in tekrar dönüş noktasında hem sözleriyle hem basının önündeki demeçleriyle tekrar Ersin haline getirmeye başardı. Raşisa Beşiktaş'ın kayıplarından bir tanesiydi. Bana görürsen de en iyi dönemi Galatasaray dönemiydi. Ondan sonra düşüş yaşayan ve artık Türkiye'de para kazanmayı çok fazla hak etmeyen oyuncu pozisyonuna geldiğini düşünüyorum. Sakat olan Rıdvan alındı sol beke. Rıdvan çare olmaya çalışıldı ama oyuncu sakattı. Toparlanmaya ihtiyacı vardı. Toparlandıktan sonra Rıdvan'ı gördük ama toparlanana kadar Beşiktaş'ın o sol tarafı gerçekten koridor haline gelmişti. Öyle bir süreç vardı. Kim ne derse desin Beşiktaş'ın ayakta kalan tek unsur Orkun Kökçü'ydü.

0: kaptan olarak ayakta kaldı ama Beşiktaş'ı ayakta kaldıramadı maalesef.
1: Salim, sen ne söyleyeceksin Orkun'la ilgili? İzleyicilerimizin yani, yorumlarına geçmeden.
2: Orkun, yani Serhan abinin de ifade ettiği gibi ciddi bir bonservis bedeliyle geldi.
1: Bir de şey, ne yazarsın mesela? Orkun 1. Hani bir der misin sen, hani pozitif yazabileceğimi sanırım. Yani, İkin var mı mesela Beşiktaş?
2: Ben her zaman futbolcuları, teknik direktörleri bir tarihi yorumlar gibi, içinde bulunduğu konuma göre, bulunduğu zamana göre ve en önemlisi fayda maliyet açısından yorumlarım. Fayda maliyet açısından yorumladığımda Serhan abiyle aynı fikirdeyim. Beşiktaş'ın en çok bonservis bedeli ödenen oyuncularından birisiydi. Aldığı ücretler Beşiktaşlıydı. Ancak aldığı ücretler de net yüksek ücretlerdi. Orkun Kökçü ilk geldiğinde bonservis bedeli ve yoğun baskıdan dolayı ezildiğini düşünüyorum. Bazı futbolcular bunu yaşarlar, bu sıkıntıları. Bu sıkıntıları yaşadı. Nitekim Beşiktaş'ın ligdeki konumu, uzaklaşması şampiyonluk yarışından Orkun'u daha da rahatlattı psikolojik olarak. Yani Orkun'un iyi oynadığı maçlara bakalım. Beşiktaş hedeften uzaklaşmıştı. Serhan abiyle bu noktada aynı fikirdeyim ve kaldı ki İlk bölümde çok önemli bir konuya değindi. 10+4 yabancı kuralına değindi. Ben bugün Süleyman Bey ile, Süleyman Hurmay'la röportaj yapmıştım. Yani biz yerli oyuncu oynatmak için sayılar yapıyoruz. 10+4, 10+2 kontenjanlar yapıyoruz. Fakat burada bizlerin yerli oyuncularımıza dağılımı öğretmemiz lazım. Adil rekabeti öğretmemiz lazım. Kaldı ki bunu şundan dolayı söylüyorum Melike. Serhan abi, sen de yakından takip ediyorsun.
0: Kimi?
2: Şimdi göreceksin. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu kulüpleri, birincilikteki kulüpler yerli oyunculara gittikleri zaman ücretindeki artışı net bir şekilde göreceksin. Yani ücrette ciddi bir artış var. Buradan federasyona da sesleniyorum. Bir an önce birincilik ve alt liglere harcama limitlerinin getirilmesi gerekiyor. Bu harcama limitleri sadece kulüplerle endekslenmemeli. Futbolcuların da alacağı ücretler bir limit dahilinde ölçülmeli.
1: Şimdi birkaç yorum. Orkun'la
2: ilgili yorumum bu.
1: Orkun lige iyi başlamasa da sonradan bir açıldı, pir açıldı.
2: Evet.
1: Diyor. Benfica ve Feyenoord'daki istatistiklerini de solladı. Ne var ki takımına o kadar katkı vermesine rağmen takımının bir işine yaramadı. Tabii bu da ayrı konu. Performans olarak iyi olup takımımız başarıya ulaşamadığına yaptıklarınız da çok konuşulmuyor ama bu bir gerçek. Orkun'un bir yerde paylaşacağı belliydi. Rakipler bu kadar paralar harcarken Beşiktaş alt tarafı 20 milyon euro vererek Feyenoord'un şampiyon olurken 20 yaşında kaptan olan milli futbolcuyu getirdik demiş Burak Bey. Patlayacağı belliydi demek istemiş orada. Klavye kurbanı olmuş izleyicimiz Burak Bey. Necati Bey bir mesaj göndermiş Önder Hoca ile ilgili. Kasımpaşa'nın başındayken maç sonrası kısa bir sohbetimiz olmuştu. Güzel insan, kendisine başarılar diliyorum diye Önder Hoca'ya selam göndermiş. Serhan Bey Beşiktaş hakkında çok olumsuz konuşuyor. Neden diyor?
0: Kim diyor? Necati Bey
1: Gökhan
0: mi
1: Bey. Galatasaray.
0: Olumsuz konuşmuyorum.
1: Galatasaray kötü geçen sezon sonrası bir başarı sağlamıştı 13.
0: Tabii 13. bitirdikten sonra.
1: Beşiktaş bunu neden başaramasın diye de sormuş.
0: Başarması lazım diyorum ben. Yani Beşiktaş'ın artık cefa döneminden sefa dönemine geçmesi lazım diyorum ben. Olumsuz konuşmam değil yani, tablo
1: doğru
0: olumsuz.
1: Doğru yapılanma zaten gerekiyor ya, diyorsun. Evet.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Aslında. Gökhan Bey değil mi?
1: Gökhan Bey, evet.
0: Gökhan Bey, ben olumsuz konuşmuyorum. Tablo olumsuz yani. Yani olumsuz konuşma işlerimizde o kadar çok döne var ki biz yine olumsuz konuşmuyoruz. Diyoruz ki siz sıkıntı çeken sizsiniz. Yani burada üzülen sizsiniz. Burada kavrulan sizsiniz. Ya Beşiktaş'ın elindeki o Avrupa'daki fırsatı bırak, Süper Lig'inde bırak, elinde Türkiye Kupası vardı. Türkiye Kupası'nda şu an Konya ile Trabzonspor falan oynuyor. Sen buna üzülmüyor musun Gökhan Bey? Senin buna üzülmen lazım. İşte bu olumsuzluğu artık olumluya çevirmek lazım. Yani gayesi olmayan Beşiktaş olmaması lazım. Beşiktaş çok büyük bir camia. Sizler çok büyük insanlarsınız, çok büyük taraftarlarsınız. Ama yani kaç seneden beri başarı yok ve bu da sıkıntı oluşturmuyor. Ben bunu anlatıyorum zaten.
1: Şimdi bir virgül koyalım. Beşiktaş'ta yeni hoca kim olmalı? Adaylar, sizin fikriniz ne? Bunlar üzerine konuşacağız. Transferle ilgili de neler lazım? Sezonda aklınızda kalan, bu kalsın önümüzdeki sezon katkı sağlar dediğiniz oyuncular. Bunlar üzerine de konuşuruz. Sadece bir virgül koyup Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de de seçim mesaisi var. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı.

0: Birlik ve beraberlik içinde olursa bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbahçe vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santfor almak. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane almıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? Ne kadar parası var? Biz koyacağız tamam. Orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumlar. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırsın. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiak gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak o zaman oynayanlar. Van Oynduk zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kere ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nereye oyuncu alacağım? Her şey belli. Her şey belli. Onun için rahat olun. Rahat olun çalışıyoruz. Hep beraber. El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın, bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
1: Evet, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını getirdik ekrana. Bir kere şampiyonluk parolasını her konuşmasına
2: dile getiriyor. Başkan nereden yürüyeceğini biliyor ama.
1: Çok büyük tecrübe canım yani.
2: Tabii ki.
1: Bir de farkında mısınız bilmiyorum. Bir kanlandı, bir canlandı daha da böyle. Eskiden böyle ara sıra görünürdü, konuşurdu. Ama çok fazla böyle daha sakin takılırdı. Şimdi bir gençleşti sanki. Evet. O dönemlerine döndü.
2: Fenerbahçe zaten başkanı diri tutuyor.
1: Evet, yani, bence
2: ya
1: de
2: öyle. Zaten şu çok önemli. Yani bir şeylerle uğraşınca ve mücadele verdiğin zaman ister istemez diri kalıyorsun. Zaten Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe. Bunun için hapiste yatan, bunun için zaman harcayan, sağlığını kaybeden bir başkan profilindeydi. Ama tabii ki biraz da popülist olarak şunu da söylüyor. Santrafor alacağız diyor, yıldız alacağız diyor. Bunu herkes söylüyor. Ben yani Hakan Safi daha inmedi mi sağlığına? Ben onu merak ediyorum yani. Zaman da daralıyor. Hakan Safi'nin de bir an önce böyle bu tuvar toplantı.
1: İndi aslında daha aktif şu
2: ama
1: anda.
2: Daha böyle, hani
1: onun da teknik direktör adayları konuşuluyor.
2: İki taraftan da böyle direkt şey bekliyorum. Direkt isim bekliyorum yani. Biraz daha yaklaşınca o isimler üzerinden daha da fazla bir bence iletişim geçeceğini düşünüyorum. Ama en önemlisi ise Aziz Yıldırım için hayat meselesi. Bu seferki mücadele ve bu mücadelede diyoruz ya, diyor ya savaşa girdik diyor biliyorsun.
3: Evet.
2: Yani savaşa girdi, hem içeride savaşa girdi hem dışarıda savaşa girdi. Sayın Aziz Başkan, ben dinçliğini, diriliğini Fenerbahçe aşkına veriyorum. Bu şeyi kaybettiği takdirde çok şey kaybeder, kazandığı takdirde de Fenerbahçe o tekrar çekişmeli dönemlere, daha fazla sesinin çıktığı dönemlere, hakkını aradığı dönemlere

0: ve bir anlamda da ülke futbolu içinde biraz da çok karşılıklı görüşlerin olduğu dönemlere gireceğimizi düşünüyorum.
1: Salim, sen neler söyleyeceksin?
2: Yani Aziz Bey'in yapmış olduğu açıklamalarda devamlı şampiyonluk vurgusu yer alıyor. Bu da gayet normal. Fenerbahçe son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Aziz Bey başkanken yaşamıştı. Ardından başkan değişiklikleri oldu ama şampiyonluk gelmedi. Bence Fenerbahçe'deki en kritik eşik Süper Lig şampiyonluğu. Fenerbahçe kulüp olarak, spor kulübü olarak amatör branşlarda, basketbolda, voleybolda, kürekte, handbolda ciddi başarılar elde etse de artık Fenerbahçe taraftarı futbola endekslenmiş durumda. Futboldaki başarıya bakıyor. Bu da nedir? Türkiye Ligi şampiyonluğudur. Bu noktada ben belirleyici olacak unsurun şu olduğu düşüncesindeyim. Hem Aziz Bey hem de Hakan Bey açıklamalarda bulunuyor. Bence buradaki belirleyici olacak olan iki başkan adayının da seçim öncesinde yapacağı transferlerle ilgili demeçler. Örneğin mesela Aziz Bey cephesi teknik direktörünü açıkladı. Ön protokol yapılan oyuncuları açıkladı. Yine aynı şekilde Hakan Bey bu şekilde açıklamalar yaptı. Direkt burada başkanlık seçiminde belirleyici olacak unsurlardan en önemlisi bu kaldı ki yakın dönemi hatırlayalım. Ali Bey'in kazandığı son seçimi hatırlıyorsanız Ali Bey direkt Jose Mourinho ile fotoğrafını paylaşmıştı. Jose Mourinho'nun oradaki o fotoğrafı seçimin kazanılmasına neden olmuştu. Jose Mourinho geldi, başarısız oldu ama ancak o şartlarda, o dönemin şartlarında Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi büyük bir sükse uyandırmıştı ve Jose Mourinho'nun isminden dolayı da taraftarlar direkt desteklemişti. Böyle bir durumda söz konusu. Artık Fenerbahçe
0: görmez
2: taraftarı
0: görmez olaydım.
2: Real Madrid'e gidiyor.
1: Yani.
0: Allah yardımcısı olsun Real Madrid taraftarı.
2: Bu arada Real Madrid'e gidiyor.
1: Şey yazıyorlar ya şimdi işte bizim ahımızı aldı, yakası bir araya gelmez, sırtı işte doğrulmasın gibi böyle beddua edenler. Sonra Real Madrid haberlerini paylaşıyor üzülerek ama bu işler belli olmaz. Şimdi Real Madrid'i şu anda devralmak da kolay iş değil. Mourinho mudur o doğru isim? Pek sanmıyorum.
2: Yani Perez yani büyük ölçüde anlaştı. Real Madrid'e gidiyor. Ben de bu mesela bu haberi örnek vereyim. Perez arasa Real Madrid kulüp başkanını dese ki biz Jose Mourinho ile anlaştık. Bana inandırıcı gelmezdi.
0: Abi yok ya.
2: Teşekkür ederim başkanım. Bu transferi sen duyur derdim. Yani bazen ya bazı haberler vardır. İnanamazsın. Yani ben Real Madrid'e gidişine inanamamıştım ama bu olabiliyor ya teknik direktörlük seçimlerinde.
0: Ben Kırşehirliyim. Ben Kırşehir Spor'a gelsin ben kabul etmem Mourinho'yu ya. Etmem yani. Etmem. Adamın nasıl bir PR'ı varsa, nasıl yönetiyorsa PR'ı. Yani rezil bir dönem geçirdi. Gerçekten hem ülkemizde rezil bir dönem geçirdi. Yakışmayacak açıklamalar yaptı. Yani ben dedim Kırşehir
2: Spor'dan Mourinho sesleri.
0: Yok almam. Hayatta almam.
2: Öyle bazen haberler oluyor ya abi. Mourinho sesleri.
1: Mourinho demişken teknik direktör
2: böyle gazete manşetleri olur.
1: Şimdi teknik direktör adayları ile ilgili bir haberimiz var. Onu getirelim ekrana istiyorum bir de. Sizinle onu da konuşalım. Çünkü az önce dedi ya Serhan Türk işte Hakan Safi'nin de açıklamalarını merak ediyorum diye. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin de teknik direktör adaylarına değineceğiz. Aziz Yıldırım'ın da aynı şekilde. Kimler var isimler? Özellikle öne çıkan, ön plana çıkanlar. Haberimizde bir bakalım. Sonra sizinle birlikte sizin de ekleyeceğiniz isimler olabilir. Konuşuruz.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da yarışacağı seçimde Sarı Lacivertliler yeni başkanını belirleyecek. Eski başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları futbol yapılanması üzerine toplantılar gerçekleştiriyor. Yıldırım gelecek sezonda acil şampiyonluk parolasıyla seçim propagandasını yürütüyor. Aziz Yıldırım kritik süreçte takımın başına getirilecek yabancı teknik direktörün riskli ve zaman kaybı oluşturacağı düşüncesinde. Yıldırım daha önce beraber kader birliği yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet etmeyi planlıyor. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak Barış Göktürk ise Nuri Şahin fikrini ortaya koysa da yönetimde İbra Aykut Kocaman'a dönmüş durumda. Hakan Safi'nin ilk tercihi ise takımı yabancı bir teknik direktöre teslim etmek. Safi, Napoli'den ayrılacak Antonio Conte'yi Fenerbahçe'ye getirmenin planlarını yapıyor. Ancak İtalyan teknik direktörün uluslararası piyasada çok fazla karşılığının

0: olması bu hamleyi zorlaştıran etkenlerden. George Jesus'un da durumunu takip eden Hakan Safi, yabancı teknik direktörlerden istediği geri dönüşü alamaması durumunda rotayı yerliye çevirecek. Safi'nin yerli listesinde ise İsmail Kartal bulunuyor. Hakan Safi'nin kongreden önce hoca adayını açıklaması bekleniyor.
1: Hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı...
2: İsmail Kartal ismi gündemde yerli olarak. Yabancı üzerine de yine konuşuruz. Serhan seninle başlayayım.
3: Başlayalım. Kimi alsın değil mi? Onu konuşalım. Kim? Adayları kim olacak? Yabancı mı olacak, yerli mi olacak?
2: Şimdi Jesus izleyicilerimizden de çok istekle gelen bir aday ismi. Hakan Safi'nin durumunu araştırdığı konuşuluyor yani. Jesus ismi Hakan Safi'nin gündeminde var. Yerli de ise İsmail Kartal üzerine yoğunlaşılmış durumda.
3: Ya ben İsmail Kartal'ın bir şekilde geri dönmesinde taraftarıyım. İsmail Hoca çünkü 99 puanla gerçekten rekor bir puan topladı ama kendinden daha iyi olan Okan Buruk'un arkasında kaldı. Ben tekrar bir İsmail Kartal dönemi gelmesini düşünüyorum. Ama iki tarafta çok sakin ama bir anlamda da hareketli zamanlar geçiriyor. Muhtemelen iki taraftan da çok klas teknik adamların isimleri çıkacak. Bunu ben de çok merak ediyorum. Çünkü artık Fenerbahçe'nin bir istikrara ihtiyacı var. İstikrarla beraber de iyi bir hocaya ihtiyacı var. Mourinho gibi algıcı bir teknik direktör değil, gerçekten iyi bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani kaybettiği zaman başka yerlere bahane üretecek değil de kaybettiği zaman kendisinin sorumlu olduğunu söyleyecek bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Nuri Şahin çok önemli bir teknik adam olarak artık ülke futboluna ismini yazdırdı. Ama Nuri Hoca'nın ben Göksel Gümüşdağ Başkanı vereceğini düşünmüyorum. İzin vereceğini düşünmüyorum. Montella her zaman Fenerbahçe için bir dual adaydı. Hatta milli evet. takım sürecinde de Montella'nın ismi daha fazla geçiyordu.
2: Doğru.
3: Ama Montella'nın da ben milli takım sürecinde dışına çıkacağını çok düşünmüyorum. Ama tabii ki burada milli maçlardaki durum da çok önemli. Ama şu da bir gerçek. Fenerbahçe'nin Haziran ortasına kadar teknik direktörünü bulup oradan transfer çalışmalarına girmesi lazım. Yani seçim bir şey yapmaz. Kaçında seçimi? Üçünde mi? Üç evet. Haziran mı? 4 Haziran'da kim gelirse gelsin teknik direktörünü açıklamak zorunda Fenerbahçe. Yani çünkü takım yapacaksın, eldeki oyuncuları göndereceksin, yeni bir kadro kuracaksın, yeni bir kadroya beraber bir maliyet yapacaksın. Fenerbahçe'nin geçen sene en fazla gol yediği yer santrafor noktası. Santrafora yıldız oyuncu getirmen
2: yani
3: lazım. Yani
2: evet.
3: 4 Haziran'da Hakan Safi mi geldi, Az Yıldırım mı geldi, hocayla beraber direkt santraforun açıklaması gerekiyor. Ben hatta seçim sürecinde o son düzlüğe girdiğimizde isim olarak da bu isimlerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu da Fenerbahçe için hem iki başkan adayı için de dönüm noktası olacağını düşünüyorum.
2: Adaylara sen ne diyorsun Salim?
4: Yani şunu söyleyebilirim. Öncelikle Aykut Kocaman ismi çok telaffuz ediliyor. Aykut Hoca ile ilgili
2: mesela Aziz Yıldırım yabancı hocaların riskli olacağı görüşünde. O yüzden de Aykut Hocaman evet. ismine yoğunlaşmış.
4: Yani Aykut Hoca ile ilgili şöyle eleştiri oluyor. Uzun süredir takım çalıştırmadığıyla ilgili eleştiri gündeme geliyor. Ben iki tane net örnek verebilir miyim? Şöyle ki hemen yakın dönemde Süper Lig'de Gençler Birliği'nde Metin Hoca çalıştı. Metin Hoca 2,5-3 sezondur takım çalıştırmıyordu. Son olarak Iğdır FK'da ikincilik B kategorisinde çalıştı. Anadolu futbolundan gurme örnektir bu. 2,5 sezon önce Iğdır FK'da çalıştı ikincilikte. Şu anda Gençler Birliği'nde ligde tuttu. Mevcut Gençler Birliği'nde Volkan Demirel'den başarılı mıydı? Başarılı mıydı abi?
2: Evet.
4: Başarılıydı. Volkan Hoca devamlı takım çalıştırdı bu süreçte. Doğru mu? Doğru. Hemen yakın Montella dedi. Montella'dan bir örnek vermek istiyorum. Montella Adana Demirspor'a gelmeden önce 2019 yılında Fiorentina'da çalışıyor. 2023 yılına kadar takım çalıştırmıyor. 4 yıllık süreçte takım çalıştırmıyor. Hatta geçtiğimiz hafta İtalya basınında yer alan bir röportajı vardı. Röportajı da takip etmiştim. Teknik direktörlüğü bırakmayı düşünürken Adana Demirspor'dan teklif geldi. Projeyi anlattılar. Adana Demirspor sürecinde başarılı mıydı? Bence başarılıydı. Kaldı evet. ki milli takıma kadar yükseldi. Milli takımda çeyrek final oynadık. Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Kupası'na gidiyoruz. Yani burada teknik direktörler takım çalıştırmadığı zaman teknik direktörlüğü unutmuyorlar. Hep böyle yorum doğru yapılıyor söyle. İşte. Uzun süredir takım çalıştıramıyor, heyecanını kaybetti vesaire vesaire vesaire. Aykut Hoca futbolu mu unuttu?

0: Yani Montella futbolu mu unuttu bu 4 yıllık süreçte? Yani dışarıdan daha iyi gözlemleyebiliyorlar. Dışarıdan çünkü özgür bir kimlikle...
1: Bir de onlar ekipleriyle, analistleriyle, ekipleriyle, yardımcılarıyla falan sürekli bir iletişim ve şey halindeler zaten, koordinasyon halindeler.
0: Ya Melike,
1: çalışıyorlar bir yandan.
0: Melike şöyle bir durum var. Zaten ekip halinde çalışıyor teknik direktörler. Ekip halinde çalışmasıyla birlikte isim vermeyeceğim, reklama girmesin. Global programlar var. Tüm maçları evet. izleyebiliyorsunuz. Afrika'da U19'daki genci de izleyebiliyorsunuz. Avrupa'daki tüm maçları da izleyebiliyorsunuz. Zaten orada o programlar dahilinde izlenebiliyor maçlar. Direkt maçlara gidebiliyor teknik direktörler. İstedikleri maçlara gidebiliyorlar. Yurt içinde, yurt dışında. Ve en önemlisi dışarıdan bu insanlar yorum yaparken, dışarıdan olayları değerlendirirken, bunu ben Aykut Hoca özelinde söyleyebilirim. Bir takımda çalıştığında, Başakşehir'de, Fenerbahçe'de, Konyaspor'da çalıştığında bir tarafta yer alıyor. Fakat çalışmadığında her şeyi net bir şekilde gözlemleyebiliyor. Bir pilot kamera açısıyla ülke futbolunun direkt net bir şekilde adeta röntgenini çekiyor. Yani burada İsmail Kartal'la ilgili konuştu Serhan abi. İsmail Hoca da bence 99 puan topladı, başarılıydı. Yerli teknik direktörlerin Türkiye Ligi'nde başarılı olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe son şampiyonluk Fenerbahçe Zico'yla birlikte
1: yani
0: geldi.
1: Yabancıların başarılı olamadığını görüyoruz evet, son yıllarda. O bizim, da o yüzden bu seçimlere biraz neden oluyor.
0: Ya bir de şöyle, bizim ülke futbolunda temaslı oyun var. Bizim ülke futbolunda kaotik ortam var.
1: Bir haberim daha var Fenerbahçe'den. O da Fred'le ilgili. Fred'e gelecek tekliflere açık Fenerbahçe ve ilgi de artıyor. Fenerbahçe'de Fred'in talipleri artıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in durumunu Brezilya ekibi Atletico Mineiro yakından takip ediyor. Tecrübeli Brezilyalı orta sahaya ülkesinin takımları dışında Dubai ve MLS'ten de ilgi var. 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı yeni yönetim verecek. Yönetim değişiminin ardından yeni gelecek teknik eğitim raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Yaz tatili için ailesiyle ülkesine dönen 33 yaşındaki oyuncunun Belo Horizonte kentinde bir ev yaptırdığı ve önümüzdeki yıllarda Brezilya'ya taşınmayı planladığı belirtildi. Tedesco döneminde gözden düşen Fred, İtalyan teknik adamının ayrılmasının ardından performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu son 3 maçta 3 gol 2 asist kaydetti. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geride bırakan Fred, sarı lacivertli formayla 124 karşılaşmaya çıktı. Artık yaş 33 olunca Arap Yarımadası, Amerika buralara dönüş oluyor. Fred bence Fenerbahçe'de kötü bir serüven geçirmedi. Fenerbahçe'nin böyle yarın öbür gün ben kimim yaptığımızda, sorduğumuzda negatif çok konuşmayacağımız bir ismi diye düşünüyorum. Tabii daha da iyi olabilecek bir potansiyeli de vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ayrılmalı mı artık sonu? Çünkü bir sezonu evet, daha var aslında. Salim seninle başlayayım.
0: Yani Fred'le ilgili şunu söyleyebilirim. İfade ettiğin gibi son sezonu dalgalıydı bence. İlk geldiğinde iyi bir performans ortaya koymuştu. 2023-2024 sezonunda net katkılar da sağlamıştı. Hatta o sezon belirleyici olduğunu şuradan hatırlayalım Melike, Serhan abi. Fred'in cezalı olduğu, sakat olduğu maçlarda eksikliğini net bir şekilde Fenerbahçe etkilenmişti eksikliğinden ve o dönem şampiyonluk yarışında da yara almıştı. Fakat günümüzü düşündüğümüzde, bu sezon itibariyle düşündüğümüzde ben Fred'in yeni adresinin ülkesi Brezilya olacağı düşüncesindeyim. Hatta bugün dış haberlerde de yer aldı. Ülkesi Brezilya'dan Fred'le ilgilenen takımlarının olduğu ifade edildi. Fred'le ilgili net yorumum bu. İlk geldiğinde ilk iki sezonda iyi işlere imza attı ama son sezonunda özellikle de devre arasında Kante ve Gendouzi'nin gelmesiyle birlikte orta sahada çok fazla şans bulamadı, eleştirildi de. Genel totalde Fred'le ilgili çok böyle net, keskin, ağır eleştiriler olmayacaktır. Seninle aynı fikirdeyim. Ülkesi Brezilya'ya gideceğini düşünüyorum. Bugün Brezilya basınına da güveniyorum bu noktada haberlerine. Birkaç haber yer aldı. Bununla ilgili de gelişmeler bekliyorum.
1: Sen ne diyorsun Serhan?

0: Evet, güzel izler bıraktı ama son dönemi gerçekten iyi olmadı.
1: Bir sezonu daha var aslında. Yani evet. Fenerbahçe'de kalırsa 2027'de çünkü bitiyor.
0: Ama orta saha çok kalabalık.
1: Orta saha çok kalabalık
0: ve çok da büyük, yani Fenerbahçe'nin belini bağlayan çok büyük bütçelere sahip olan tarafı da orta sahası. Verilen maaş bütçeleri, evet. Verilen ücretler, yani Gendüzi, Kante, Fred,
2: İsmail Yüksek o pozisyonda oynayabiliyor.
0: Yani bir de şimdi önümüzdeki sene yerli avantajı daha fazla olması gerekecek her takım için.
2: Evet.
0: Burada o kadar çok yabancım varken birilerinden çıkman lazım. Bu anlamda Fred'in çıkmak Fenerbahçe için daha rahatlatıcı olacaktır. Ama dediğimiz gibi son senesi çok verimli geçmedi ama bir önceki dönemleri gerçekten çok verimliydi. Fred'siz bir orta saha düşünemiyorduk. Fred'siz bir takım Fenerbahçe düşünemiyorduk. Ama Mourinho'dan sonra Fred de değişti. Oyunun içerisinde, takım içerisinde yerini bulamadı ve kayıplar oynadı. Sonra Gendüzü geldi. Ondan sonra Kante geldi. İsmail Yüksek forma şansı buldu. Biz Fred'i unuttuk. Fred'in de artık yaşı da geldi.
1: Çok fazla isim var, şans bulamaz diyorsun.
0: Bulamaz diyorum ben de.
1: Yaşı da geçti diyorsun. Peki, devam edeceğiz. Yine bir virgül koyduk. Barış Alper Yılmaz'la ilgili haberimiz. Bir açıklamalarına bakacağız. Neler söyledi? Bence sezonun en iyilerinden biri Barış Alper Yılmaz performans olarak. Açıklamalarına bir bakalım.
3: Öncelikle mutluyuz. Şampiyon olduğumuz için 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah 5. şampiyonluğumuzda olacağız. Tabii ki öncelikle futbolcu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, personellerimiz. Yani çünkü sadece futbolcular diye bakmamak lazım olaya. Bütün personeli dahil etmemiz lazım. Onların da çok büyük emeği var. Onlar her zaman bizimle beraber oldular. Hep beraber ailece şampiyon olduk. 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Mutluyuz. Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Tabii ki de bu futbolda olmazsa olmaz sakatlık. Çok şükür bende çok bir şey olmadı ama tabii ki de bu futbolun bir parçası. Hocamız buna göre bir taktik analiz yapıyor. Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız biz futbolcular. Yani hocamızın taktiği aslında gerçekten orada çok iyi bir yol izledi. Sonuçta çok büyük bir sakatlık yaşattırmadan bütün maçlarda da çok bir sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sezon başında kendime bir hedef koydum. Yani sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında 30'du kafamdaki rakam. Buna çıkamadığım için tabii ki üzüldüm. Ama tabii ki de önemli olan burada takıma katkı sağlamak. Yani sonuçta hep beraber biz futbolcular, kulübümüzün bir hedefleri var. Bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çoğunu da gerçekleştirdik zaten. O yüzden mutluyuz. Tabii ki de hiçbir zaman bu maç sayısıyla ya da gol, asist bunlarla yetinen bir çocuk değilim. Her zaman fazlasını isteyen bir çocuğum. Sonuç böyle. Keşke gönül isterdi daha fazla skor üretebilseydim, daha fazla maç oynayabilseydim. İnşallah daha iyisini yaparım. Çünkü bunu istiyorum. Biz gerçekten çok kaliteli futbolculara sahibiz. Bunu tekrar dile getiriyorum. Bizim çünkü hedeflerimiz çok farklı. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde belki de ilk 16'yı da geçmeyi planlıyorduk. Yani biz bu futbola oranın takımı olduğunu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz. Çünkü buna yetinen bir takım değiliz. Daha fazlasını isteyen bir takımız. Bizim için güzel bir deneyim oldu ama bu bize yetmeyecektir. Daha fazlasını isteyeceğiz. Tabii ki Osimhen bizim oyun planımızı çok değiştiriyor ama bir B planımız da olmak zorunda. Bazen ben de olmayabilirim, Osimhen de olmayabilir. Yani tabii ki bizim performansımızı etkiliyor mu? Evet, gerçeğe bakılırsa evet etkiliyor. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Ama dediğim gibi bir B planımız oluyor. Çünkü Galatasaray'da girecek oyuncular belli. Yani yapabilecek şeyler de var. Futbolcular. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahibiz. Giren oyuncular da bunu hazır hissetmek zorunda. Çünkü her an forma şansı gelebilir. Vücut olarak mı yoksa? Biraz değil. Ben çok çalıştım. Onun geçmişte çok büyük bir emeği var yani. O vücuda gelmek öyle.

0: kolay olmadı yani. O yüzden orada tabii ki öyle bir gol attım Fener'e. O an öyle bir şey gerçekleşti. İsterimle hareket ettiğim için yani o an içimden öyle bir şey geldi. Onu yapmak istedim. Tabii ki de sezon başında benim için kolay olmadı açıkçası. Ben her zaman iyi insan olmaya çalışıyorum. Vicdanımın iyi olmasını düşünüyorum. Ya ben sadece şunu orada da söyledim. Ben küçükte şunu öğrendim. Aile içerisinde bir problem varsa bu aile içerisinde kalmalı. Tabii ki dediğim gibi kolay olmadı benim adıma ama şu an şampiyon olduk. Bence bunların zamanı geldiğinde tabii ki de konuşulur. O yüzden çünkü vicdanım rahat olduğu için açıkçası ben çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Yani mutluyum açıkçası. En son 2002'de gitmiştik. Tabii ki ben hatırlayamıyorum. Bizim aile bireyleri hatırlıyor. Yani mutluyum açıkçası. İnşallah heyecanlıyım. Göreceğiz bakalım. Açıkçası henüz çok erken. Yani daha kampımız var. Bir arkadaşlarımıza kavuşalım, bir antrenmanlarımıza çıkalım. Orada bakacağız, göreceğiz. Ama biliyorsunuz çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok yetenekli oyuncularımız var orada da. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
1: Evet, Kaan Ayhan'ın bu arada ailesiyle de bir röportaj var. Barış Alper'i konuşmadan önce onu da bir getirelim istiyorum ekrana. Neler söylemiş ailesi. Çünkü bir de çifte şampiyonluk yaşıyorlar onlar. Evet. Bir gelsin ekrana.
2: Oğlunuz Galatasaray'da Kaan Ayhan şampiyon oldu. Burada da Mertcan ilk sezonda şampiyon oldu. Neler düşünüyorsunuz?
3: Valla çok büyük bir gurur. İkisine de yetişmek çok zor. Dün iki gün önce onlar kutlama yaptı. Şimdi bunlar burada kutlama yapıyor. Böyle arada bir adaya gidip geliyoruz. İkisiyle de çok gurur duyuyorum. İnşallah milli takımda VM'de tekrar çok büyük bir başarı kazandınız onunla. 3 kupayla kapatmış oluruz sezonu.
2: Acaba ileride iki oğlunuzun aynı takımda oynamasını nasıl görürsünüz?
3: Valla şimdiye kadar ben hep bunu düşündüm. Daha çok benden önce hep Kaan'ın hayaliydi. İkisi bir takımda oynamak. İnşallah başarırlar. Bilmiyorum yani. Bakalım yani bu milli takım mı olur, başka takım mı olur? İnşallah birisinde bir şekilde başarılı olurlar.
2: Kaan'ın Almanya'ya dönme ihtimali var mı?
3: Valla hiçbir şey belli olmaz. Yani şimdi ben bir şey demeyeyim ama olabilir de yani olabilir dersemse olmayabilir de. O yüzden şöyle bir kalalım inşallah. Yani tabii ki daha çok Galatasaray'da büyük başarılar elde etmesi. 4 senede 4 şampiyonluk büyük bir başarıdır. İnşallah 5. şampiyonluğu da orada yaşar.
2: Mertcan'dan bu sene bekliyor muydunuz bu performansı? Mertcan 19 yaşında ilk sezonunda 11'in değişmez ismi oldu.
3: Vallahi aslında gerçeğini konuşmak gerekirse değil yani. Tabii ki ben diyordum yani bir 4-5 maç yapabilir mi diye. Ama çok şükür ki çok büyük bir başarı elde etti. Güzel şey oldu. Yani 26-27 maç yaptı. Şampiyonluğunda çok büyük bir başarı elde etti.
1: Bir aile olarak ne kadar güzel bir duygu. Bir evladınız orada şampiyonluk yaşıyor Almanya Bundesliga 2'de. Baba da, bir evladınız burada şampiyonluk yaşıyor. Yani muhteşem bir his herhalde.
4: Baba ne güzel kendini ifade ediyor bak. Evet, farkında mısın? Yani evet. Hem oğullarından güzel bahsediyor. Evet. Hem futboldan çok güzel bahsediyor. Hem kendini geliştirmiş baba olarak hem de o çocuklarını geliştirmiş ve çocuklarına meslek sahibi olmuş. Yani gerçekten futbolculuk önemli bir meslek. Hem gelir kapısı hem de istedikleri, arzu ettikleri şeyi yapıyorlar. Futbolun içerisine kalıyorlar. Baba da çok güzel gurur duyuyor. Tebrik ederim yani. Hem güzel de insanlar yetiştirmişler. Ben Kaan'ı burada Galatasaray kariyerinde tanıdım. Ama gerçekten karakterli, düzgün, çok fazla polemiklere girmeyen, oyununu oynayan, oyunu çirkinleştirmeyen güzel bir insan. Babası da çok güzel bir insana benziyor. Tanışmadım. Ama annesini tanıdım. O da şöyle tanıdım. Benim Gelsenkirchen'de araba kursu bir arkadaşlarım var. Onun orada annesiyle tanıştım. Gerçekten çok önemli, çok güzel insanları yetiştirmişler. Teşekkür ederim.
1: Çok sen de güzel söyledin gerçekten. Devam.
4: Lütfen. Yani Barış Alper Yılmaz'la ilgili de şunu söylemek istiyorum. Barış Alper Yılmaz'ın geçmişine baktığımız zaman Keçiören Gücü'nden ki o durumundan buralara kadar gelmesine senin de yakından tanıdığın Antalya'da benim Mehmet Demirdelen

0: var. Mehmet abi şunu söylemişti bana, bir futbolcu geldi Galatasaray, öyle böyle futbolcu diye. Bu var ya dedi, ilerleyen zamanlarda hem Türkiye futboluna hem de Galatasaray'a çok büyük emekler olacak dedi. Ben futbol bilgisine inandığım Mehmet abiyi de tebrik ederim. Gerçekten Barış'ın şu anki geldiği nokta hem ülkemiz futbol açısından hem de Galatasaray açısından çok büyük bir kazanım olduğunu görebiliyorum. Onu da zaten şu da çok önemli. Aile o kadar çok önemli ki özellikle futbolcular için aile çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kaan Ayhan'ın ailesi kadar Barış Alper'imizin ailesi de çok güzel bir aile. Babasını çok seviyorum. Çok da iyi dostum benim. Annesi gerçekten bizim Türk insanımızı yansıtıyor. Yani böyle babalardan böyle güzel evlatlar yetişmesi hem ülke futbolumuz açısından beni biraz daha umutlandırıyor. Hem de böyle güzel oyuncuların desteklenmesi ve böyle güzel oyuncuların milli takımımıza büyük katkılar vermesi beni gerçekten derinden etkiliyor.
1: Yani Barış'la devam edelim. Barış Alper Yılmaz sezon başında yaşadığı bir süreç vardı. Zaten kendisi de röportajda bundan bahsetti. Sonrasında güçlü bir Barış vardı. 26 gole katkı sağladı ve kariyer sezonunu geçirdi Galatasaray'da. Seren abinin de ifade ettiği gibi Ankara Keçiören Gücü'nden, Ankara Demirspor süreci, Ankara Keçiören Gücü, ardından Galatasaray. Yani burada önemli bir scouting transferi. Fenerbahçe'de İsmail Yüksel'i bu tarzda örnek olarak verebilirim. Türk futboluna örnek olmuş isimler ve kaldı ki bu isimler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye transfer olduğunda yabancı kuralı sınırsızdı. Açıp bakabilirler. Yani burada yetenekliyseniz kurallarla falan hiçbir alakası yok. 12 artı 2, 12 artı 10 artı 4 ile falan alakası yok. Yetenekli oyuncu, yetenekli oyuncudur. Futbolda ilk bölümde de konuştuğumuz için söylüyorum Melike. Herhangi sınırlamaların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz şu anda geldi Galatasaray'da. Ankara Keçiören Gücü'nden geldi. Birincilik seviyesinden geldi. İsmail Yüksek üçüncülükten geldi Fenerbahçe'ye. Kiralık olarak Kerem gittiği Aktürkoğlu, takımlar oldu.
2: Erzincan.
1: Kerem Aktürkoğlu Erzincan Spor'dan geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Türkiye Kerem'e A Spor ekranlarında tanımıştı,
3: hatırlarsın.
0: Ve playofflarda. Salih Malavada Demir Spor'dan geldi.
1: Teşekkür ederim abi. Yani şöyle ki Barış Alper Yılmaz bence bu süreci çok iyi yönetti. Zaten fizik kalitesi muazzam. Fizik kalitesini kullanan en iyi futbolcu diyebilirim Türkiye liglerinde. Nitekim önümüzde bir Dünya Kupası var. İnşallah milli takımımız başarılı olacak. Ve milli takımımız başarılı olduğunda da Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuların değeri artacak. Tüm oyuncularımızın değeri artacak. Yani burada transfer döneminde de Barış Alper Yılmaz'ın Dünya Kupası'nda etkileyeceği, ortaya koyacağı performansın etkileyici olacağı.
3: Dünya Kupası'ndaki performansı
1: Barış Alper Yılmaz için
3: gönderir mi peki Avrupa takımlarına Barış
1: Seren
3: Alper'i?
1: Seren abi daha yakından takip ediyor. Ne dersin?
0: Yani ben bu süreci anlatıyorum zaten. Senin ilanına net bir şekilde anlattım. Barış Alper Yılmaz'ın o Arap Yarımadası'ndan gelen astronomik teklif, 40 milyon euro teklif aklını karıştırmıştı. Tabii ki burada oyuncunun alacağı 10 milyon euro da net ücret de aklını karıştırmıştı. Genç olarak tabii ki senin de aklını karıştırır, Salim'in de aklını karıştırır, benim de aklımı karıştırır. Ama bu süreci yöneten bir Barış Alper Yılmaz yoktu başında. Ama daha sonrasında sağ salim bir şekilde yönetilen ve oturup konuşulan, hocasıyla, yöneticisiyle, başkanıyla oturup bir yol haritası çizilen ve daha sonrasında Barış Alper Yılmaz'ı tekrar sarı kırmızı formaya kavuşturan ve daha sonra performansıyla beraber Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz iyi ki var denilen bir süreç oldu.
1: Evet.
0: Tabii ki Barış'ın da milli takım kariyeri de çok hareketli geçti. Barış'a da verilen bir söz var. Barış, biz
3: gitmene
0: senin,
3: izin vereceğiz
0: biz senin
3: diye.
0: Afrika'dan, özür dilerim, biz seni Arap Yarımadası'ndan gelen astronomik rakamlara biz seni göndermeyi tabii ki biliriz. Ama senin gideceğin yer burası olmaması lazım. Sen daha gençsin ve senin hayallerin var. Ve Galatasaray'dan biz seni Avrupa kulüplerine, en iyi yerlere göndermek istiyoruz. Bir İngiltere'ye, bir Fransa'ya, bir İtalya'ya, bir İspanya'ya göndermek istiyoruz. Senin gideceğin yer buraları olarak olması gerekiyor diyerek oyuncuya da eğer sana güzel bir teklif gelirse biz burada kolaylık sağlayacağız diyen bir yönetim var.
1: Evet.
0: Süreci hep beraber göreceğiz. Dediğimiz gibi milli takım süreci var. Milli takım sürecinde çoğu oyuncunun değeri artacak. Barış Alper Yılmaz'ın değeri arttığı
3: İnşallah
0: gibi.
3: İnşallah diyoruz.
0: Orada da Galatasaray'ın elini kolunu nasıl bağlanacak onu da görmek lazım. Dediğimiz gibi yani şu anki kural Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un elini kolunu bağladı. O kural değiştiği takdirde Barış Alper Yılmaz'ın önü açılır. Değişmediği takdirde Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın en önemli ve en değerli yerli oyuncusu olur.

0: size göre finalde kupaya kim daha yakın? Ziraat Türkiye Kupası'nda da cuma günü kupanın sahibi belli olacak. Evet, seninle başlayayım Serhan.
1: Evet, gerçekten güzel bir kupa karşılaşması göreceğiz. Çünkü Konyaspor büyük bir direnç yakalayarak finale kadar geldi. Trabzonspor finalin favorisiydi bana sorarsan. Tabii ki şu an Antalya'da olacak karşılaşmada ben yine Trabzonspor'u favori görüyorum. Ama İlhan Palut'un Konyaspor'da ne kadar tehlikeli olabildiğini, rakipleri için ne kadar farklı bir takım olabildiğini, büyük takımlara karşı nasıl kök çöktüğünü net bir şekilde gördük. Bu anlamda bence güzel bir karşılaşma olacak ama iki takımın da teknik adamlarının oyunun içerisinde nasıl hal alacaklarını ve oyunu nasıl genişletip orada nasıl pozisyon bulabilme noktasında teknik direktörlük becerilerini kullanacağını düşünüyorum. Bu anlamda güzel bir derbi karşılaşması, güzel bir final karşılaşması bizi bekliyor. Benim sanki Trabzonspor biraz daha favori olarak görüyorum ama tek maç üzerinden baktığımız için, final karşılaşması olarak baktığımız için ve Konyaspor'un büyük takımlara direncini gördükten sonra bu karşılaşmanın zor bir şekilde geçeceğini düşünüyorum.
0: Evet, Salim sen ne söyleyeceksin finale dair? Senin gözünde kim daha favori? Bu arada Konya halkı da çok sempatik gerçekten.
1: Evet.
0: Röportajlarda çok renkli kişiliklere rastladık.
1: Ben de yarın oradayım.
0: Tebrik edelim röportaj için. Devam et lütfen.
2: Evet, yani röportajlar çok güzeldi. Konya halkı sempatik. Özellikle de yani ben bazı yörenin insanların şivelerini çok beğeniyorum. Adanalıyım mesela. Adana şivesi, Konya şivesi, Trabzon, Karadeniz, Erzurum. Mesela Erzurum şivesi de çok güzeldir. Gerçekten yani Anadolu insanı çok çok güzel. Anadolu insanını seviyorum. Ülkemizin insanları çok çok güzel. Finale dönecek olursam Konya Spor'da bir değişim süreci başladı İlhan Hoca ile birlikte. İlhan Hoca'nın gelişinden sonra ligde ve kupada Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı kazanan bir Konya Spor vardı. Yarı finalde Konya Spor Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı. Onun öncesinde Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktı. Bu finalde de rakip Trabzonspor. Karşılaşmayla ilgili şunu söyleyebilirim. Melike, İlhan Palut Hoca ve Fatih Tekke Hoca iki teknik direktör takımı oluşturdu. Hem Konyaspor'da hem Trabzonspor'da. Trabzonspor bu sezon fayda maliyet açısından ciddi işlere imza attı. Kupayla sezonu taçlandırmak istiyor. Konyaspor'un ana hedefi ikinci kez bu başarıyı elde etmek. Aykut Hoca ile birlikte bu başarıyı elde etmişlerdi. Kupada maçın favorisi yoktur. Özellikle de final maçlarında favori yoktur bu tarz maçlarda. Çünkü şundan dolayı final maçlarında erken atılan goller, yenilen kırmızı kartlar direkt takımın gardını düşürebiliyor. Ekstra durum oluşturabiliyor. Fakat Konyaspor'u düşündüğümde orada Nagalo'nun oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Nagalo'nun oynamaması Konyaspor adına bence büyük bir handikap. Defansta Adil ile birlikte iyi ikili oldular. Trabzonspor'u düşündüğümüzde Trabzonspor direkt kupaya fokuslanmış durumda. Zevkli geçeceğini düşünüyorum. Hatta şu da olabilir. İlk 90 dakikası eşitlikle bitip uzatmalara, hatta penaltı atışlarına dahi gidebilir. Böyle bir senaryoda karşımıza çıkabilir.
0: Trabzonspor'un Samsun maçını hatırlayın.
2: Evet, Trabzonspor'un Samsun Spor maçı. Çeyrek finalde 10 kişi kaldı. İyi mücadele etti. Maç penaltı atışlarına gitti. Yani burada bence her iki takımı da düşündüğümde teknik direktör takımı, oyun gücü güçlü olan takımlar, hem Trabzonspor hem Konyaspor. Fatih Hoca ve İlhan Hoca beğendim. Yerli teknik direktörler arasında ben karşılaşmada da iki teknik adamın hünerlerini ortaya çıkaracağı düşüncesindeyim. Hak eden kazansın diyelim.
0: Hak eden kazansın tabii ki.
2: Evet.
0: Selma Bey yazmış. Finallerin favorisi olmaz. Parantez içinde bu akşamki final hariç demiş.
2: Evet.
0: Tabii ki Trabzonspor kadro kalitesi de bir adım önde ama İlhan Hoca ve takımı kupaya daha iştahlı gibime geliyor. İyi olan kazansın. Gönlüm Konya'dan yana. Tek merak ettiğim Konya golünde kartal ses efekti finalde de olur mu diye Selman Bey bir ekleme yapmış.
2: Evet.
0: Konya Spor maçını Trabzonspor kazanırsa sadece Trabzonsporlar değil Beşiktaş ve Başakşehir de sevinecek. Büyük yük var omzunda. Tabii Avrupa ihtimallerine bakarak söylüyor bunu izleyicimiz Mehmet Ekiman.

0: bütün tabii takımların da gözü üstünde olacağı bir karşılaşma olacak. En sevdiğim insanlar Konyalı demiş Necati Bey. Böyle bir yorum yapmış. Konya'nın namasını isterim.
1: Çünkü Sivas'a giderken Konya'dan geçiyor Necati Bey, değil mi?
0: Güzel. Evet, şimdi tabii daha konuşacağız. Bugün çarşamba değil, artık perşembe girdik. Bu gece de konuşacağız bu karşılaşmayı. Artık çok az bir zaman kaldı. O yüzden sizin yorumlarınızı merak ettim. Salim uzar diyor maç. Uzayabilir diyor.
2: Uzayabilir diyorum çünkü.
0: Sen de bu görüşte misin Serhan? Uzar mı bu maç?
1: Yok, ben uzayacağını düşünmüyorum. Bu sefer uzayacağını düşünmüyorum ben. Salim'e katılmıyorum.
0: Antalya'da da keyifli olacak iki takımın da taraftarlarının, evet, orada. Zaten Trabzonspor taraftarları her şehirde var. Konya, evet, Antalya zaten
1: sen
0: çok yakın.
1: Sen gelmiyor musun?
0: Yok.
1: Niye?
0: Yayınlarda sensiz olmaz birlikteyiz. Yani. Ben buradan desteğimi sunacağım. Çalışma arkadaşlarımız orada. Büyük mesai var.
1: Ben gidiyorum.
0: Orada.
1: Mehmet abi bekle beni, geliyorum ben.
2: Bu arada ben şunu da paylaşmak
0: selamlarımızı
2: istiyorum.
0: Selamlarımızı iletirsin.
1: İletirim, iletirim. Etler hazır diyor.
0: Selamlarımızı ilet. Mehmet Bey'e de.
2: Mesela hem Konya Spor'un hem de Trabzon Spor'un, Konya Spor'un Hollanda'da, Trabzon Spor'un da yurt dışında hemen hemen her ülkede çok ciddi taraftar kitlesi var.
0: Tabii.
2: Ben bunu net bir şekilde Trabzon Spor Galatasaray maçına giderken görmüştüm. Yurt dışından da birçok futbol sever karşılaşmayı takip edecek. Bayram öncesinde güzel bir maç olsun Melike. Güzel, keyifli.
0: Evet, bayram öncesi bu arada değil mi?
2: Evet,
0: güzel,
2: bayram öncesinde.
0: Güzel, keyifli bir maç olsun. Goller izleyelim iki takımdan da. İki takım da kupaya çok motive, bunu biliyoruz. Evet. Göreceğiz bakalım. Şimdi Serhan Türk, sana mesaj var Uğur Bey'den. Serhan abi, transfer haberi
1: Uğur
0: yok
1: Yıldırım
0: mu?
1: Mı?
0: Saat 2 oldu, hadi seni bekliyoruz bu kadar zaman. Haberlerim var demiştin, yazmış.
1: Uğurcuğum, sevgiler saygılar sana da. Ve herkese transfer haberi olması için ilk önce Galatasaray'ın planlamasının tam anlamıyla netleşmesi lazım. Şu anki planlamada Galatasaray Icardi'yle yatıp Icardi'yle kalkıyor. Icardi gündemi
0: kalacak
1: ön
0: mı,
1: planda.
0: Mi?
1: Ama tabii ki Galatasaray'da bir yapılanma olacak. 10+4 kuralına göre bir yapılanması olacak. 12+2 planlamasına göre bir yapılanması olacak. Bakalım ilerleyen günlerde Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüşmesi nasıl geçecek, onu görmemiz lazım. Ama tabii ki Galatasaray'ın Ocak ayında da bir transfer listesi vardı. Bu transfer listesinde iki tane oyuncu çok fazla ön plana gidiyordu. Birisi Fofana. Yine Galatasaray'ın gündeminde olmasını bekliyorum. Ama tabii ki zor bir süreç. O süreçin içerisinde nasıl netleşecek onu da görelim. Çünkü Torreira'nın kalacağı, Lemina'nın kalacağı ve bir ortamdan bahsediyoruz. Lemina çok fazla forma şansı bulamadığı noktada Fofana da bu da devreye girebilir. Bir diğer isim de Pavlović. Galatasaray yine Pavlović'in transferi üzerine de gitmişti zamanında. Pavlović de biliyorsun kimdi ya? Unuttum ismini de, biliyor musun?
2: Van Dijk mı?
1: Van Dijk, Van Dijk, özür diliyorum. Van Dijk, Van Dijk transferi ilk önce ben vermiştim zaten o zaman süreç içerisinde.
0: Bazen isme yabancılaşırsın ya, bana da oluyor.
1: Ya her gün konuştuğun isme, evet, yönetici elle sorduğun isme.
0: Ben az önce sen fark ettirmiyorum, şey senin adına da yabancılaşabiliyorum yani. Oluyor bazen, o yüzden sorun değil.
1: Evet, Van Dijk ismini ilk konuşulanlardandım. O zaman Galatasaray'ın sürecinde Van Dijk olmazsa Pavlović transferi de olma ihtimali var. Galatasaray'ın gündeminde Pavlović transferi olmasını bekliyorum. Ama sadece bu bir süreç, o sürecin doğrultusunda nasıl hareket edeceği, Icardi'li gündemin, Icardi'siz gündemin nasıl olacağını bir görmek lazım. Bu anlamda biliyorsun
0: peki
1: hafta sonunda...
0: Peki bu işin sonu ne? Yani ne zaman biz bunu öğreneceğiz?
1: Ya Icardi sürecinden bahsediyoruz. Evet. Icardi sürecinin ben hala aynı görüşteyim. Icardi'li bir Galatasaray'ın geleceği olacağını düşünmüyorum. Yani önümüzdeki sene Galatasaray'ın kadrosunda Icardi olacağını düşünmüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Biliyorsun yaklaşık bir haftadan beri Icardi ile Sayın Başkan'ın görüşmeleri çok fazla konuşuldu. Ve bu görüşmeyi ilk Aspor ekranlarında son sayfa programında seninle beraber vermiştik. Hatta Galatasaray'ın Icardi'ye Sayın Dursun Özbey'in teklifi 3 milyon + 2 milyon başarı bonusuyla beraber 5 milyon euroluk bir paket sunduğu. Evet. Icardi benim için para önemli değil, ben oynamak istiyorum, oynama garantisini istiyorum, evet, demişti. Şu aşamada ben oynama garantisi alacağını düşünmüyorum Icardi'nin. Neden düşünmüyorum? Çünkü Galatasaray geçen bu süreç içerisinde özellikle biliyorsun Avrupa macerasında Osimhen'li Galatasaray'ı çok aramıştık ve Osimhen'siz Galatasaray'ın Icardi'li Galatasaray olarak ne kadar etkisiz olduğunu çok fazla tartışmıştık. Çünkü Icardi tam bir ceza sahası topçusu. Galatasaray'ın daha böyle temaslı, mücadele edecek ve hareketli bir santrafora ihtiyacı var. Bu anlamda Ben Okan Hoca'nın ve

0: yöneticilerinde Icardi'nin oynama garantisine cevap vereceğini düşünmüyorum. Sürecin biraz daha uzaması belki hani Icardi'yi gönderen başkan modeli, Icardi'yi gönderen Galatasaray modeli olup da ilerleyen zamanlarda belki dayak yiyebiliriz durumu söz konusu olabileceğini düşünüyorum bu süreç içerisinde.
1: Ama şurada şöyle bir görüş de var, yani Icardi gibi bir alternatif nasıl bulacaksın? Varken elinde niye kaybediyorsun diyor.
0: Bak mesela Selman demiş ki Van Dijk'ı adını unutmam bir işaret mi demiş. Aslında çok işaret var da konuşmalarımda. Ben de yöneticilerden aynı işaretleri almaya çalışıyorum ama mesela bugün futbol şubesiyle ilgili önemli bir isimle telefon konuşmasını yaptığımda herkes beni çok arıyor dedi. Çok çok telefonlar geliyor diyor. Ben de sıkıldım diyor. Ama süreci görmemiz lazım. Süreci görürken de başkanın ne kadar bütçe ayırdığını görmemiz lazım. Elimizdeki oyuncuların transfer teklifleri, gelecek oyuncuların transfer teklifi beklememiz lazım. Bu süreç içerisinde Gabriel Sara Galatasaray'ın transfer...

0: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
0: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi. Türkcell gücünde
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 21 Mayıs 1904. FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
4: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankkart Mobil'den, Bankkart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankkart, seni düşünür o.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
14: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
16: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankkart Mobil'den, Bankkart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortamnet.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde günün gelişmelerine bakacağız, sonra gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Fenerbahçe ile başlayacağız bugüne. Sarı lacivertlilerde başkan adayı Hakan Safi Kozyatağı Kültür Merkezi'nde bir taraftar derneğinin düzenlediği organizasyonda seçim çalışmalarına dair açıklamalar yaptı.
1: Camiamızın şampiyonluk özleminin tabii ki farkındayız. 12 yıldır devam eden bu kötü seriyi sonlandıracağımıza biliyorsunuz daha önce ben söz vermiştim. Sizlerin de huzurunda tekrar dile getirmek isterim. Biz Fenerbahçe'yi daha ilk sezonunda şampiyon yapacağız. Bunun için de ne gerekiyorsa bu kardeşiniz yapmaya hazır. Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirip tarihimizin ne dedik en iyi kadrolarından birini kuracağız. Geçtiğimiz yönetimlerde biliyorsunuz ben icracı değildim. Seçildikten sonra da direkt olarak işin içinde olacağım. Ben çalıştığım dönemde de bunu gördüm. Sportif direktör kavramına çok inanmıyorum. Bizde başkan ve yönetim kurulu olarak işin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız. Şampiyonluk tabii ki elbette elzem. Ancak şampiyon olmak Fenerbahçe'nin tüm sorunlarını bir anda giderecek bir şey değil. Biz şampiyon olurken aynı zamanda camia alma konusunda da yaşadığımız sıkıntıları da aşmak istiyoruz. Birlik olmamız gerçekten çok doğru. Ancak bu birliktelik sadece seçim hesabı olmamalıdır. Biz zaten Fenerbahçe ile nefes alıp veren herkesle aynı gemideyiz. Derdimiz sizin derdinizle aynı. Sarı laciverte gönül verenlerin bu camianın ayrıcalıklarını her an yaşaması gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe ailesi ne yazık ki görüyorsunuz çok dağıldı. Birbirinden kopuk camia gücünün potansiyelinin farkında değil. Kupalar istiyoruz, kupalar kazanmak istiyoruz. Ancak bu yetmez. Biz geleceğin Fenerbahçe'sini inşa etmek, unutulan camia kültürünü de yeniden hayata geçirmek, Fenerbahçe'nin sarı lacivertli olmanın ayrıcalığını her gün hissetmesini istiyoruz. Fenerbahçe'nin camiasının unutulanlarının sorunlarını da çözmeye de talibiz. Çünkü biz Fenerbahçe'm ne istersen iste benden derken sadece futbolcu transferlerini tabii ki kastetmiyoruz. Camiayı tek yumruk haline getirmeyi de hedefliyoruz. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için kararlı, enerjik, hevesli birçok önemli isimle görüştük. Ve en güçlü, en etkili yönetim ekibini de seçmeye de özen gösteriyoruz. Bizim bir diğer projemiz de Akil Adamlar Projesi. Fenerbahçe'nin tarihinde yer almış, kulüp kültürüne hakim, tecrübeli isimlerle kulüp meseleleri hakkında düzenli olarak ben bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Değerli Fenerbahçeliler, seçim hızla yaklaşıyor. Biz sadece sportif anlamda değil, camianın tüm meselelerine hakim bir yönetim olarak sizlerin karşısına çıkmak istiyoruz.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ise Bursa Fenerbahçeliler Derneği'nde konuştu ve seçilmesi halinde şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.
2: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey

0: Yazıldığım zamanda 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbahçe vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santrafor aldık. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane alıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor, ne geliyor, ne kadar parası var. Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım, hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumlar. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırız. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiyat gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak o zaman oynayanlar. Van Oynduk zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kere ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nerelere oyuncu alacağım? Her şey belli. Her şey belli. Onun için rahat olun. Rahat olun, çalışıyoruz. Hep beraber. El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın, bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
1: Fenerbahçe Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör tercihleri de yavaş yavaş netleşiyor.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da yarışacağı seçimde Sarı Lacivertliler yeni başkanını belirleyecek. Eski başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları futbol yapılanması üzerine toplantılar gerçekleştiriyor. Yıldırım gelecek sezonda acil şampiyonluk parolasıyla seçim propagandasını yürütüyor. Aziz Yıldırım kritik süreçte takımın başına getirilecek yabancı teknik direktörün riskli ve zaman kaybı oluşturacağı düşüncesinde. Yıldırım daha önce beraber kader birliği yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet etmeyi planlıyor. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak Barış Göktürk ise Nuri Şahin fikrini ortaya koysa da yönetimde İbra Aykut Kocaman'a dönmüş durumda. Hakan Safi'nin ilk tercihi ise takımı yabancı bir teknik direktöre teslim etmek. Safi, Napoli'den ayrılacak Antonio Conte'yi Fenerbahçe'ye getirmenin planlarını yapıyor. Ancak İtalyan teknik direktörün uluslararası piyasada çok fazla karşılığının olması bu hamleyi zorlaştıran etkenlerden. Jorge Jesus'un da durumunu takip eden Hakan Safi, yabancı teknik direktörlerden istediği geri dönüşü alamaması durumunda rotayı yerliye çevirecek. Safi'nin yerli listesinde ise İsmail Kartal bulunuyor. Hakan Safi'nin kongreden önce hoca adayını açıklaması bekleniyor.
3: Hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı...
1: Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Fred'in talipleri artıyor.
2: Fenerbahçe'de Fred'in talipleri artıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in durumunu Brezilya ekibi Atletico Mineiro yakından takip ediyor.

0: Tecrübeli Brezilyalı orta sahaya ülkesinin takımları dışında Dubai ve MLS'ten de ilgi var. 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı yeni yönetim verecek. Yönetim değişiminin ardından yeni gelecek teknik eğitim raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Yaz tatili için ailesiyle ülkesine dönen 33 yaşındaki oyuncunun Belo Horizonte kentinde bir ev yaptırdığı ve önümüzdeki yıllarda Brezilya'ya taşınmayı planladığı belirtildi. Tedesco döneminde gözden düşen Fred, İtalyan teknik adamın ayrılmasının ardından performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu son 3 maçta 3 gol 2 asist kaydetti. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geride bırakan Fred, sarı lacivertli formayla 124 karşılaşmaya çıktı.
1: Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi. Beşiktaş'ın yeni futbol aklı Önder Özen oldu. Siyah beyazlılar futbolda yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Özen Beşiktaş'ta 2013-2014 sezonunda da futbol genel direktörlüğü görevinde bulunmuştu. 56 yaşındaki futbol adamı yeni dönemde ilk olarak teknik direktörün belirlenmesi için çalışacak. Özen gidecek ve kalacak oyuncularla transfer konusunda da aktif rol alacak. Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en çok süre alan oyuncu kaptan Orkun Kökçü oldu.
2: Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu Orkun Kökçü oldu. Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılarda teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer ile Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 futbolcu forma şansı buldu. Orkun Kökçü, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz en fazla süreyi alan 3 isim olarak ön plana çıktı. ...34 haftalık maratonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun... ...kalan 30 maçın 29'unda ilk 11'de görev yaptı. 2485 dakikayla en fazla süre alan futbolcu olan Yıldız isim... ...8 gol 10 asistlik katkı sağladı. Orkun'u 25 mücadelede 2250 dakikayla kaleci Ersin Destanoğlu... ...ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti. Beşiktaş'ta bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Mert Günok, en genci ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Ekimoğlu oldu. 37 oyuncunun forma giydiği Beşiktaş'ta 20 yabancı oyuncu görev yaptı.
1: Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Napoli'de forma giyen Frank Zambuanguissa listenin üst sıralarına çıktı.
3: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezon güçlü ve yarışmacı bir kadro kurmak adına önemli isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Öne çıkan adayların başında Napoli'de forma giyen Frank Zambuanguissa geliyor. Kamerunlu orta saha Başkan Serdal Adalı'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle fizik gücü, dinamizmi ve iki yönlü oyun yapısıyla öne çıkan yıldız futbolcu için şartların zorlanacağı öğrenildi. ...30 yaşındaki Anguissa'nın yıllık maaşının yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken... ...Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde Napoli'ye resmi teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı. Siyah beyazlıların transfer sürecini bizzat Başkan Serdal Adalı'nın kontrolünde yürüttüğü... ...ve oyuncu cephesinin de yakından takip edildiği ifade ediliyor. Orta sahaya lider özellikli ve üst düzey bir isim kazandırmak isteyen Beşiktaş... ...Anguissa transferinde tüm şartları zorlamayı planlıyor. Temmuz 2022'de 16 milyon euro bonservisle Fulham'dan transfer edilen Frank Zambuanguissa'nın Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezon 22 maçta forma giyen Kamerunlu orta saha 4 gol 1 asist üretti.
1: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz şampiyonluğu ve bu sezon sergilediği performans.

0: performansı değerlendirdi. Barış Alper ayrıca Dünya Kupası için de çok heyecanlı olduğunu söyledi.
1: Öncelikle mutluyuz. Şampiyon olduğumuz için 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah 5. şampiyonluğumuzda olacağız. Tabii ki öncelikle futbolcu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, personellerimiz. Yani çünkü sadece futbolcular diye bakmamak lazım olaya. Bütün personeli dahil etmemiz lazım. Onların da çok büyük emeği var. Onlar her zaman bizimle beraber oldular. Hep beraber ailece şampiyon olduk. 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Mutluyuz. Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Tabii ki de bu futbolda olmazsa olmaz sakatlık. Çok şükür ben de çok bir şey olmadı ama tabii ki de bu futbolun bir parçası. Hocamız buna göre bir taktik analiz yapıyor. Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız biz futbolcular. Yani hocamızın taktiği aslında gerçekten orada çok iyi bir yol izledi. Sonuçta çok büyük bir sakatlık yaşattırmadan bütün maçlarda da çok bir sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sezon başında kendime bir hedef koydum. Yani sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında 30'du kafamdaki rakam. Buna çıkamadığım için tabii ki üzüldüm. Ama tabii ki de önemli olan burada takıma katkı sağlamak. Yani sonuçta hep beraber biz futbolcular, kulübümüzün bir hedefleri var. Bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çoğunu da gerçekleştirdik zaten. O yüzden mutluyuz. Tabii ki de hiçbir zaman bu maç sayısıyla ya da gol, asist bunlarla yetinen bir çocuk değilim. Her zaman fazlasını isteyen bir çocuğum. Sonuç böyle. Keşke gönül isterdi daha fazla skor üretebilseydim, daha fazla maç oynayabilseydim. İnşallah daha iyisini yaparım. Çünkü bunu istiyorum. Biz gerçekten çok kaliteli futbolculara sahibiz. Bunu tekrar dile getiriyorum. Bizim çünkü hedeflerimiz çok farklı. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde belki de ilk 16'yı da geçmeyi planlıyorduk. Yani biz bu futbola oranın takımı olduğunu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz. Çünkü buna yetinen bir takım değiliz. Daha fazlasını isteyen bir takımız. Bizim için güzel bir deneyim oldu ama bu bize yetmeyecektir. Daha fazlasını isteyeceğiz. Tabii ki Osimhen bizim oyun planımızı çok değiştiriyor ama bir B planımız da olmak zorunda. Bazen ben de olmayabilirim, Osimhen de olmayabilir. Yani tabii ki bizim performansımızı etkiliyor mu? Evet, gerçeğe bakılırsa evet etkiliyor. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Ama dediğim gibi bir B planımız oluyor. Çünkü Galatasaray'da girecek oyuncular belli. Yani yapabilecek şeyler de var futbolcular. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahibiz. Giren oyuncular da bunu hazır hissetmek zorunda. Çünkü her an forma şansı gelebilir. Vücut olarak mı yoksa? Biraz değil. Ben çok çalıştım onun. Geçmişte çok büyük bir emeği var yani. O vücuda gelmek öyle kolay olmadı yani. O yüzden orada tabii ki öyle bir gol attım Fener'e. O an öyle bir şey gerçekleşti. İsterimle hareket ettiğim için o an içimden öyle bir şey geldi. Onu yapmak istedim. Tabii ki de sezon başında benim için kolay olmadı açıkçası. Ben her zaman iyi insan olmaya çalışıyorum. Vicdanımın iyi olmasını düşünüyorum. Ya ben sadece şunu orada da söyledim. Ben küçükte şunu öğrendim. Aile içerisinde bir problem varsa bu aile içerisinde kalmalı. Tabii ki dediğim gibi kolay olmadı benim adıma ama şu an şampiyon olduk. Bence bunların zamanı geldiğinde tabii ki de konuşulur. O yüzden çünkü vicdanım rahat olduğu için açıkçası ben çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Yani mutluyum açıkçası. En son 2002'de gitmiştik. Tabii ki ben hatırlayamıyorum. Bizim aile bireyleri hatırlıyor. Mutluyum açıkçası. İnşallah heyecanlıyım. Göreceğiz bakalım. Açıkçası henüz çok erken. Yani daha kampımız var. Bir arkadaşlarımıza kavuşalım, bir antrenmanlarımıza çıkalım. Orada bakacağız, göreceğiz. Ama biliyorsunuz çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok yetenekli oyuncularımız var orada da. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

0: Milli oyuncular Kaan ve Mertcan Ayhan'ın ailesi bu sezon çifte şampiyonluk sevinci yaşıyor. Kaan Galatasaray'la zafere ulaşırken Mertcan Schalke ile Bundesliga 2'de mutlu sona ulaştı. İki milli oyuncunun babası Erol Ayhan duygularını A-Spor'la paylaştı.
1: Oğlunuz Galatasaray'da Kaan Ayhan şampiyon oldu. Burada da Mertcan ilk sezonda şampiyon oldu. Neler düşünüyorsunuz?
2: Valla çok büyük bir gurur. İkisine de yetişmek çok zor. Dün iki gün önce onlar kutlama yaptı. Şimdi bunlar burada kutlama yapıyor. Böyle arada bir de gidip geliyoruz. İkisiyle de çok gurur duyuyorum. İnşallah milli takımda VM'de tekrar çok büyük bir başarı kazandınız onunla. 3 kupayla kapatmış oluruz.
1: Acaba ileride iki oğlunuzun aynı takımda oynamasını nasıl görürsünüz?
2: Valla şimdiye kadar ben hep bunu düşündüm. Daha çok benden önce hep Kaan'ın hayaliydi. İkisi bir takımda oynamak. İnşallah başarırlar. Bilmiyorum yani. Bakalım yani bu milli takım mı olur, başka takım mı olur? İnşallah birisinde bir şekilde başarılı olurlar.
1: Kaan'ın Almanya'ya dönme ihtimali var mı?
2: Valla hiçbir şey belli olmaz. Yani şimdi ben bir şey demeyeyim ama olabilir de yani olabilir dersemse olmayabilir de. O yüzden şöyle bir kalalım inşallah. Yani tabii ki daha çok Galatasaray'da büyük başarılar elde etmesi. 4 senede 4 şampiyonluk büyük bir başarıdır. İnşallah 5. şampiyonluğu da orada yaşar.
1: Mertcan'dan bu sene bekliyor muydunuz bu performansı? Mertcan 19 yaşında ilk sezonunda 11'in değişmez ismi oldu.
2: Valla aslında gerçeğini konuşmak gerekirse değil yani. Tabii ki ben diyordum yani bir 4-5 maç yapabilir mi diye. Ama çok şükür ki çok büyük bir başarı elde etti. Güzel şey oldu. Yani 26-27 maç yaptı. Şampiyonluğunda çok büyük bir başarı elde etti.
0: Trabzonspor Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında aldı. Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da. Bordo Mavililer sezon başı Beşiktaş'tan kiraladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu kullanarak 8,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Muçi bu sezon Bordo Mavili formayla çıktığı 34 karşılaşmada 15 gol 9 asist kaydetti. Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Samsunspor forması giyen Fandron Gelen'i gündeme aldı.
3: Trabzonspor gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo Mavilerin radarına giren son isim Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Hollandalı stoper Rick van Drongelen oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bu kritik transfer için bizzat devreye girdiği ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak 27 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Görüşmede Doğan'ın Hollandalı stoperin satış listesinde olup olmadığını ve kulübün bonservis beklentisini sorduğu kaydedildi. Samsunspor cephesi ise bu sürpriz teklife karşı ilk etapta temkinli yaklaşarak takımın iskeletini korumak istediklerini belirtti. Kırmızı beyaz yönetimin şu an için Van Drongelen'le yolları ayırma gibi bir planları olmadığını açıkça dile getirdiği öğrenildi. Ancak iki kulüp yetkilileri arasındaki diyalog kapısının tamamen kapanmadığı ve ilerleyen günlerde yeni bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği ifade edildi. Temmuz 2023'ten beri Samsunspor forması giyen başarılı savunma oyuncusunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Van Drongelen geride kalan sezon 47 maçta forma giyerken 2 gol 1 asistlik katkı sundu.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında oynanacak final mücadelesini Halil Umutmeler yönetecek. Trabzonspor, Tümosan Konyaspor finalini yönetecek hakem belli oldu. 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadelede Halil Umutmeler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Final müsabakasının 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Şimdi cuma günü oynanacak final mücadelesi öncesi Trabzonspor ve Konyaspor taraftarlarının tahminlerine bakacağız. İlk olarak bordo mavili cephenin hem tahminlerine göz atalım hem de A Spor ekibinin Trabzon izlenimlerine bakalım.

0: Nakayemeden Muçi'ye. Muçi kaleyi düşündü. Ernest Muçi.
1: Süper Lig'de sezon tamamlandı. Trabzon'da ise Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı. Trabzonspor bundan önce kupayı 9 kez müzesine getirdi ve 10. defa kupayı Trabzon'a getirmek için Konyaspor'la karşılaşacak. Peki Trabzonspor taraftarı bu maçı ne düşünüyor? Skor tahminleri nelerdir? Gelin Trabzon'a soralım. Tabii Trabzonspor'da bayan taraftarlar oldukça fazla ve önemli. Maçı ne düşünüyoruz?
2: Bence biz nerede olursak olalım o kupayı alacağız. Ben çok inanıyorum kupayı alacağımıza. Bu sene çok iyiydik zaten. Alacağız yani. Nerede Skor? Olursak olalım. Bence 3-1 Trabzonspor alır.
3: Bence 2-1.
1: Kazanır diyor.
3: Kazanır.
1: Kupa buraya gelecek mi?
3: Gelecek. Hazırız.
4: Şimdi koca bir sezonun sonuna geldik. Biraz inişli çıkışlı bir sezon oldu. Bence Trabzonspor bu kupayı müzesine getirerek taraftarından da bir nevi sevindirmek istiyor taraftarını. Sezon sonunda güzel bir armağan vermek istiyor onlara. Fatih Tekke bence başarılı. Trabzonspor'un olduğu her yerde başarı vardır zaten. Bu sezon biraz düşük, inişli çıkışlı bir sezon oldu. Ama kupayı müzemize getirmek istiyor.
1: Skor?
4: 1-0 olsun, bizim olsun.
0: Uçiden Wagner Pina'ya. Pina çevirdi. İkinci gol. İkinci gol geliyor. Onuachu.
5: Trabzonspor'umuza bu yolda başarılar diliyoruz. 10. kupamız olacak inşallah. Ziraat Türkiye Kupası'nda 10. kupamızı alacağız. Sonra da direkt playoff finaline kalıp gruplara gitmeyi temenni ediyoruz. Başarılar diliyorum Trabzonspor'umuza ve buradan Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'a her konuda camiye olarak, taraftar olarak yanındayız. Sağ dışında da, sağ içinde de yanındayız. Anlayan anladı diyorum. Başarılar
1: Skor
5: diliyorum.
1: Oldu.
5: Skor 3-1. Trabzonspor'umuzu alırız.
1: Kaç yaşındasın?
6: 95.
1: Ölümüne Trabzonsporlusun ama galiba.
6: 55 sene oldu. 50 sene maça gidiyorum. Ama ha şimdi gidemiyorum. Kocadım.
1: Kupa ne olur? Kupa maçı Konyaspor'da.
6: Biz alacağız maçı. Konya'yla şey edeceğiz da. Gece sabaha kadar yanar benim fenerim. Gayret edin uşakla. Konya'yı da yenelim. Konya'yı da yenelim.
1: Skor.
6: Bu yalan dünyada ben gazıyım gazıyım. Uşakla gayret edin. 2-1'e razıyım. 2-1'e razıyım.
2: 3-2 falan alırız diye düşünüyorum. Atıyorum diğer maçlara bakacak olursak yani nasıl anlatayım? Sürekli alabileceğimiz bir maç değil.
1: Biraz düşüş mü var son dönemde?
2: Evet,
1: ondan sebep.
2: Evet. Çok düşüş oldu. Çoğu maçları bir alıyoruz, iki kaybediyoruz. Bir alıyoruz, iki kaybediyoruz.
7: Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor.
8: Abi bence alır kupayı ya. Kupada alır. Normalde ligde biraz düşüşü var gibi evet ama bence kupayı alır yani. Göze girmek için alır bunu. 2-1 ya da 3-2 alır.
9: Maçı alacağız. Başka çıkışımız yok.
2: Yok.
9: Kupa hedefimiz. Kupayı alacağız.
1: Peki skor ne olur?
9: Skor 2-0, 3-0, 2-1 olabilir.
10: Getirecek abi, kaçıracak, sezonu kupayla kapatacağız. Fatih Tekke'ye de yakışan bu, artık bir kupa gelmesi lazım. Ben 2-0 bizim diyorum. Yani, Trabzon alır 2-0.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Spor Antalya'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Final maçı için şehir hazırlandı. Şehir mutlak galibiyet diyor.

0: Vallahi ne söyleyelim, buradan Konya sporumuza başarılarımızı diliyoruz. İnşallah kupayı Konya'mıza getireceğiz. Geçen İlhan Palut hocamızı yakaladık burada. Onunla da böyle bir ayaküstü muhabbet ettik. İlhan hocam da çok böyle bir kendini vermiş. Maça adepte olmuş. İnşallah o Konya'ya, bu Konya'ya o kupayı gelecek abi inşallah.
1: Skor ne olur?
0: Abi skor bir olsun da bizim olsun diyelim, anladın mı? Yani hiç skorun 3'ü 5'i yok. Bir olsun bizim olsun, Konya'mıza inşallah o kupa gelsin diyelim.
2: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Spor öne geçiyor.
3: Yeneceğiz. Başka çare yok. İkinci kupayı alalım yani şöyle. İyi bir inşallah Allah'ın izniyle orayı fethedeceğiz yani inşallah. Bitireceğiz yani bu işi. Yani yıllardır 57-50 80'e Konya Spor'dayım. Yani
1: skor ne olur?
3: Skor 1-0 olsun, bizim olsun.
1: Öyle bir skor çekeceğiz abi, nasıl olur?
4: 2-1 Konya alır diyorum ben.
1: Konya mı?
4: Konya 2-1.
5: Konya alır diyoruz.
1: Kaç kaç?
5: 2-0.
6: O Konya kupaya, Konya'ya gelecek. O kupa Konya'ya gelecek inşallah. Ama 1-0 olsun, bizim olsun.

0: Konya Spor'umuz, özellikle söylemek istiyorum, kupayı Konya'ya getirecek. O kupa Konya'ya gelecek abi. Ne? Konya Spor'umuz be diyeceğiz. Arkasından ne diyeceğiz? Anne ya diyeceğiz. Buradan İlhan hocamıza sonsuz güvencimiz var. İnşallah o kupa Konya'ya gelecek abi.
1: Skor ne olur?
0: Skor mu? Skoru ben söylemek istiyorum. Benim düşüncemi söylüyorum. Sadece düşüncemi söylüyorum. 2-1 Konya Spor Trabzon'u yenecek diyorum. İnşallah.

0: Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum.
1: Gelir mi Konya?
0: İnşallah. Ümidimiz o.
1: Her maçta var mısınız?
0: Çok. Hep gidiyoruz. Yani bu maç bence Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Çünkü zorlu bir maç olacak biraz. Ondan dolayı da bütün temennimiz Konya'nın yanında olmak, başka bir şey değil yani.
1: Konya'ya gelecek mi?
0: Bence gelecek. Allah'ın izniyle diyelim de gelsin.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşılaşacak Konya Spor kafilesi taraftarlarca Antalya'ya uğurlandı.
1: Şu anda gördüğünüz
0: Tüm Osman Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası finali.

0: Ali için Antalya'ya gitti. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği yeşil beyazlı kafile Konya'dan dualarla uğurlandı.
1: Ya Rabbi, duaları makbul olan, duaları kabul olunan zümrelere bizleri dahil eyle. Bu güzel günde sana hamd eder, senden yardım isteriz.
0: Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, kupayı kazanarak şehri mutlu etmek istediklerini söyledi.
2: Büyüklerimize, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. En iyisini yapmak için gidiyoruz. İnşallah şehrimizi mutlu edebiliriz. Teşekkürler.
0: Trabzonspor Konya Spor finali Cuma günü 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
3: Evet, sonra maç öncesinde Konya Spor Otobüsü şu anda buradan tesislerden ayrılıyor ve tesislerin ardında...
4: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Gelin hemen başlayalım. Ana sayfalara bakacağız her zaman olduğu gibi ilk olarak ve Fotomaç gazetesine hemen gelin göz atalım. Sayfanın en başında sürmanşette dikkat çeken bir Fenerbahçe haberi var. Bir transfer haberi Jan Mateta başlığıyla. Fenerbahçe Crystal Palace'ın 28 yaşındaki forvetinin peşinde diyor haber. Başkanlık seçimi için gün sayan Fenerbahçe'de Mateta'yla yakından ilgilenildiğine dair İngiliz basınının bir iddiası sayfaya taşınmış değerli izleyenler. Mevcut yönetimin bir görüşme yapacağı ve daha sonra bu raporun yeni yönetime sunulacağı söyleniyor. Hemen gelin manşete inelim. Kamavinga bombası haberini görüyoruz. Şampiyon Galatasaray, Real Madrid'in dünyaca ünlü orta sahası için harekete geçti demiş haber. Ve Cimbom'un satın alma opsiyonlu kiralama formülü dahil tüm opsiyonları masaya sürdüğü dile getiriliyor ifadesi yine dikkat çekiyor. Ve biraz daha alt kısma geldiğimiz zaman İstanbul'da Zafer Villa'nın başlığını görüyoruz. Dolmabahçe'de oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa Freiburg'u 3-0 yenerek kupaya uzanmayı başardı. Hemen Fanatik Gazetesi'nin de ana sayfasına bakalım. Yine Aslan'da Kamavinga bombası haberini burada da görüyoruz. Real Madrid'in yıldızı için devreye girildi deniyor. 23 yaşındaki Fransız orta sahayı kiralama formülü üzerinde çalıştığı öne sürüldü denmiş Galatasaray için. Ve Fener'de gündem Jan Oblak başlığı yine dikkat çekiyor. Bayern Münih'in kaleci transferinden çekilmesi sonrası Sarı Lacivertlilerin en ciddi rakibi Inter oldu. İtalyan devinin Sommer sonrası kaleyi Sloven Yıldız'la doldurmak istediği öğrenildi deniyor. Barış Alper Yılmaz'ın az önce izlediğimiz açıklamaları 30 gole çıkamadığım için üzgünüm başlığıyla paylaşılmış. Greenwood listeye girdi. Yine dikkat çeken bir haber. Aziz Yıldırım'dan büyük vaatler. Muçi resmen Trabzonlu. UEFA Kupası Aston Villa'nın Kartal Hoca arıyor gibi başlıklar yine bu sayfada bugün dikkat çekiyor. Ve geçelim Sabah gazetesine. Sabah 15'te Çağdaş Halıcı imzasıyla Papatya falı başlığını görüyoruz. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları sürüyor. Katar'dan Avrupa'ya dönüş yapmak isteyen Roberto Mancini 9 milyon euroluk maaşında indirime gitmeye hazır diyor haber. Razvan Lucescu'nun durumu PAOK'la yapacağı görüşmeye bağlı. Anj Postekoglu da tekliflere hazır şeklinde bir haber. Ve hemen sağ tarafında da Önder Özen imzayı attı. Kartal atağa kalkıyor başlıklı yine dikkat çeken bir Beşiktaş haberi görüyoruz. Biraz daha alt kısma indiğimizde Samet Yüksel imzasıyla takıntılı birisi pes etmez başlıklı bir haber görüyoruz. İtalyan muhabir Nava Antonio Conte'yi Sabah Spor'a analiz etti. Oyunu çok iyi biliyor ve futbola takıntılı derecede bağlı. Pahalı transfer operasyonları talep ediyor. İdmanları son derece yorucu. Bu yüzden takımları maç boyunca asla pes etmemeleriyle tanınır şeklinde bir değerlendirme Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Conte ismi öne çıktığı için böyle bir değerlendirme alınmış Conte'ye dair. Efsane kadro hazır başlığı yine bu sayfada öne çıkıyor. Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım kulübeyi Aykut Kocaman'a emanet edecek. Tuncay Şanlı ve Volkan Demirel'i de yardımcı antrenör olarak düşünüyor. Milliyet 15, parasal konuları aşacağız. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım dernek üyeleriyle buluşmasında yine şampiyonluk vurgusu yaparken parasal konuları aşacağız. Benim dönemimde bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbank vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi, kaynakları biz oluşturuyorduk, yine oluşturacağız diye konuştu. Bu haberin alt kısmında son 16 bize yetmeyecek başlığıyla Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını görüyoruz. Son 16'yı da geçmeyi planlıyorduk ama olmadı. Bununla yetinecek bir takım değiliz. Daha fazlasını istiyoruz. Bizim için güzel bir deneyim oldu ama bu bize yetmeyecektir. Daha fazlasını isteyeceğiz ifadesini kullandı Barış Alper. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Sayfanın başında Türkiye ile eşleşmek istemeyecekler başlıklı bir haber var. UEFA Başkanı Alexander Čeferin Dünya Kupası'nda Ay Yıldızlı takımımızla ilgili beklentisini açıkladı. Türkiye gelişmekte olan değil, büyük bir futbol ülkesi. Buraya geldiğinizde o gerçek futbol aşkını hissediyorsunuz ifadesini kullanmış Čeferin. Hemen altında İstanbul'un kralı Aston Villa başlığını görüyoruz. Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u deviren İngiliz ekibi şampiyon olmayı başardı. 3-0'la geçti rakibini. Aston Villa ve Unai Emery 6. finalinde 5. kez şampiyon olmayı başardı. 3 farklı takımla zirveye çıktı. Unai Emery ayrıca İngilizlerin İstanbul'da kazandığı 4. kupa oldu. Dün akşamki Avrupa Kupası'yla bu zafer. İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin A-Spor'a konuştu değerli izleyenler. 58 yaşındaki teknik adam zorlu lig serüveninin bilinmeyenlerini anlattı.
5: Hocam hayırlı olsun. Gemiyi karaya yanaştırdınız. Çok zorlu yollardan geçti bu sene İKAS Eyüpspor. Birçok kişinin düşme adayıydı ama siz takımı iyi idare ettiniz ve ligde kaldınız. Bir sezon değerlendirmesiyle başlayabilir miyiz? Nasıl bir sezon geçirdi İKAS Eyüpspor?
6: Şimdi çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sezona biz normalde başından alayım. Sezona biz ilk 8'de, ilk 6'da olabilecek bir kadroyla başladık. Yine bizim geçmiş prensiplerimize, sistemimize uygun, onları sahada bir futbol felsefesine inanan, planlamaya inanan genç pırıl pırıl Selçuk Şahin hocamızla başladık. Selçuk Şahin hocamızla ben daha önce futbolcuyken ben onun hocası olarak talebemdi, kaptanımdı. Hem gençlerde hem Bursa'da çalıştım. Sonra ben onun yardımcısı oldum burada. Şanssızlıklar, orayı geçtik. Biraz kısmetsiz başladık. Sonra Orhan Ak hocamız geldi. O da planlamaya inanan pırıl pırıl bir hoca. Onunla da ufak tefek gene aksaklıklar derken sezonun ilk yarısını 13 puanla sondan ikinci sırada bitirdik. Kötü bir yerde bitirdik. Şimdi benim bu kulüpte bulunmam, kalmam, 4,5 sene kulüpte çalışmamdan dolayı kulübün her tarafını biliyorum. Yani DNA'sı bende ve yetkili bir ikinci yardımcıydım ben burada. Yardımcı hocaydım. Hem teknik ekipte yardımcı hocaydım hem de Fatih Başkan'ın yardımcısıydım. Onun için personelde yetkim vardı, diyaloglarda yetkim vardı. Teknik heyetle yönetim arasındaki köprü bendim. Salı günü toplandık burada ilk antrenmanımızda, fitness salonunda. Bütün oyuncularıma dedim ki bugünden itibaren, bu saatten itibaren tesiste Trabzonspor Gençler Birliği maçı, Kasımpaşa Galatasaray maçı, Antalyaspor Kocaelispor maçı hakkında konuşmak yasak. O takımda bu oynayacakmış, bu takımda bu oynayacakmış, o gelmiş, bu gitmiş, her şey yasak çocuklar. Bir tane bir şey var dedim, bir tane bir şey. Ne? Kadıköy'den bir puan alıp geleceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu motivasyonla başlayacağız. Bir haftamızı böyle çalışacağız. Allah nasip ederse Türkiye'ye Kadıköy'den bağlanacağız diye de bir slogan koyduk. Ben Eyüpspor'la 4,5 senedir çalışıyorum. Artık çok içli dışlı etli tırnak gibi olmuş bir hocayım. Kulübe aidiyetim çok yüksektir. Kulüp beni, ben kulübü çok başarılarla geçti bu 4,5 yılımızda. Çok keyifli günlerimiz oldu. Bu zor olmasına rağmen sonu da çok güzel oldu. Kendi adıma bir de birinci adam olunca, teknik adam olunca o da çok iyi oldu. Şu anda tabii bir kayyum heyeti var. Yeni yönetimimiz var. Onlarla süreci oturup konuşacağız. Nasıl yöneteceğimize bakacağız. Ben şu anda mukavelem bitmiş durumda. Ama bana git diyen olmadı. Bir şey diyen olmadı. Oturup konuşacağız. Yani şartlar nasıl oluşur? Takım nasıl oluştururuz? Kalanlar gidene çok kiralık oyuncu var. Yeni bir takım oluşması lazım. Burada gençlerden iyi bir takım oluşturup

0: yine kümede kalıp yeni oyuncular yetiştirip bu ekonomiyi daha değerli toplu hale getirebilecek bir proje üzerinde duruyorduk hep beraber. İnşallah onun devamı gelir. Futbol felsefemizi devam ettirecek bir takım oluşturabiliriz. Biz can kata ilk maç diyelim. İlk maç Konya'ya giderken bile Marcos gelmek istemişti. Ben çalışmadı diye götürmedim oraya. Can katta gittim. Marcos varken de oynadı. Yani mecburiyetten başladı bir maç. Sonra o varken de oynadı ve hakkını verdi. İnanılmaz güzel bir sezon geçirdi. Hem ülkemiz iyi bir kaleci kazandı. Süper Lig'de oynayabileceğini, iyi işler yapabileceğini gösterdi. Umut Bozok tekrar döndü. Sahne aldı. Çok çok büyük katkılar sağladı hepsi gibi. Oyuncuların hepsi, ama hepsi işte sayıyorum. Metehan Altınbaş, Can Kat'ın Süper Lig ilk maçı. Metehan'ın öyle. Baran Ali'nin çok kısa bir Süper Lig şeyi vardı mecburiyetten Kayseri'de. Muhteşem bir 17 maç oynadı bize. 16,5 maç diyeyim. Bir tanesi de sakattı, sonradan girdi. Arda Turan'a hemen hemen haftanın 3-4 günü, her maçın öncesi, her maçın sonrası görüntülü, FaceTime sağ olsun. Yani onu çok seviyorum. Bir kere onu bir tebrik ediyorum. Onu da bir tebrik edelim. Yani bizi çok büyük gururlandırıyor. Daha çok büyük başarılara gelecek. Bu benim için başlangıç ya. Ben Arda'nın ya Arda diyorum bazen, o benim canım ciğerim. Yani o bana Ati Baba der, hocam der, abim der. Onun için bazen ağzımdan kaçıyor. O da kusura bakmasın. Arda Hoca da bu benim için başlangıç. Yani inanılmaz bir potansiyel var. İnanılmaz. Yani gördüğümüz ilk gün söyledik bunu. Antrenmana çıktığı ilk gün söyledik. İlk gün. Ya burada başkanlara söyledim. İnanılmaz bir potansiyel var. Dünya çapında, inanın dünya çapında olacak Allah'ın izniyle. En büyük liglerdeki en iyi takımlarda çok büyük başarılar alacak.
1: Az önce gazete haberlerinde de paylaşmıştık değerli izleyenler. UEFA Avrupa Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yaptı ve finalde gülen taraf 3-0'lık skorla Aston Villa oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde final mücadelesinde İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan finalin ilk yarısını İngiliz ekibi 42. dakikada Tielemans ve 45+3. dakikada Emiliano Buendia'nın golleriyle devreye 2 farklı üstünlükle girdi. İkinci yarıda da iyi futbolunu sürdüren Aston Villa 58'de Rodgers'la şampiyonluğa koştu. Sağdan 3-0'lık net galibiyetle ayrılan İngilizler kupayı müzesine götüren taraf oldu.

0: Fenerbahçe Beko Cuma günü başlayacak EuroLeague Final Four organizasyonu için Yunanistan'a gitti.
1: Fenerbahçe Beko 2026 EuroLeague Final Four organizasyonu için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya uğurlandı. Yağışlı havaya rağmen salon önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla takıma destek verdi. Organizasyona Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın yanı sıra Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Ciritçi de katıldı.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın. Bu akşam

0: an vergi avantajı sağlayın.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo.
3: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Beşiktaş'la başlayacağız. Siyah beyazlılarda hareketli günler yaşanıyor. Dün futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi. Beşiktaş'ın yeni futbol aklı Önder Özen oldu. Siyah beyazlılar futbolda yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Özen Beşiktaş'ta 2013-14 sezonunda da futbol genel direktörlüğü görevinde bulunmuştu. 56 yaşındaki futbol adamı yeni dönemde ilk olarak teknik direktörün belirlenmesi için çalışacak. Özen gidecek ve kalacak oyuncularla transfer konusunda da aktif rol alacak. Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en fazla süre alan oyuncu kaptan Orkun Kökçü oldu. Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu Orkun Kökçü oldu. Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılarda teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer ile Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 futbolcu forma şansı buldu. Orkun Kökçü, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz en fazla süreyi alan 3 isim olarak ön plana çıktı. ...34 haftalık maratonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun... ...kalan 30 maçın 29'unda ilk 11'de görev yaptı. 2485 dakikayla en fazla süre alan futbolcu olan Yıldız isim... ...8 gol 10 asistlik katkı sağladı. Orkun'u 25 mücadelede 2250 dakikayla kaleci Ersin Destanoğlu... ...ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti. Beşiktaş'ta bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Mert Günok, en genci ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Ekimoğlu oldu. 37 oyuncunun forma giydiği Beşiktaş'ta 20 yabancı oyuncu görev yaptı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Napoli forması giyen Anguissa oldu.
4: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezon güçlü ve yarışmacı bir kadro kurmak adına önemli isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Öne çıkan adayların başında Napoli'de forma giyen Frank Zambo Anguissa geliyor. Kamerunlu orta saha Başkan Serdal Adalı'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle fizik gücü, dinamizmi ve iki yönlü oyun yapısıyla öne çıkan yıldız futbolcu için şartların zorlanacağı öğrenildi. ...30 yaşındaki Anguissa'nın yıllık maaşının yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken... ...Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde Napoli'ye resmi teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı. Siyah beyazlıların transfer sürecini bizzat Başkan Serdal Adalı'nın kontrolünde yürüttüğü... ...ve oyuncu cephesinin de yakından takip edildiği ifade ediliyor. Orta sahaya lider özellikli ve üst düzey bir isim kazandırmak isteyen Beşiktaş... ...Anguissa transferinde tüm şartları zorlamayı planlıyor. Temmuz 2022'de 16 milyon euro bonservisle Fulham'dan transfer edilen Frank Zambo Anguissa'nın Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezon 22 maçta forma giyen Kamerunlu orta saha 4 gol 1 asist üretti.
3: Trabzonspor Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında aldı. Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da. Bordo Mavililer sezon başı Beşiktaş'tan kiraladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu kullanarak 8,5 milyon euro

0: öğrenildi. Ancak iki kulüp yetkilileri arasındaki diyalog kapısının tamamen kapanmadığı ve ilerleyen günlerde yeni bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği ifade edildi. Temmuz 2023'ten beri Samsun Spor forması giyen başarılı savunma oyuncusunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Van Drongelen geride kalan sezon 47 maçta forma giyerken 2 gol 1 asistli katkı sundu.
1: Trabzonspor'la TMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Final müsabakasının 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la karşılaşacak Konyaspor kafilesi dün taraftarlarca Antalya'ya uğurlandı. TMOSAN Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali için Antalya'ya gitti. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği yeşil beyazlı kafile Konya'dan dualarla uğurlandı.
2: Ya Rabbi, duaları makbul olan, duaları kabul olunan zümrelere bizleri dahil eyle. Amin. Bu güzel günde sana hamd eder, senden yardım isteriz.
1: Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, kupayı kazanarak şehri mutlu etmek istediklerini söyledi.
3: Büyüklerimize, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. En iyisini yapmak için gidiyoruz. İnşallah şehrimizi mutlu edebiliriz. Teşekkürler.
1: Trabzonspor Konya Spor finali Cuma günü 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
4: Evet, sonra maç öncesinde Konya Spor otobüsü şu anda buradan tesislerden ayrılıyor ve...
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin hemen başlayalım. Fanatik gazetesinin ikinci sayfası Beşiktaş'a ayrılmış. Ve sayfanın en başında Kara Kartal'dan komşuya çıkarma başlıklı bir haber görüyoruz. Hemen ayrıntısına bakalım. Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Yunan yıldızlar Pavlidis ve Odysseas için harekete geçti. Başkan Serdal Adalı'nın gerçekleştirdiği görüşmelerde ilk temaslar olumlu geçti deniyor. Hemen altında belki de camianın en çok merak ettiği konu teknik direktör konusu var. Beşiktaş'ta hoca borsası başlığıyla siyah beyazlılarda Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Yerli'de Arda Turan ismi ön plana çıkarken yabancılardaysa Razvan Lucescu ve Oliver Glasner gibi isimler listede yer alıyor. Yabancı'da ilk tercihin Razvan Lucescu olduğu söylenmiş. Bu arada Arda Turan için Beşiktaş dışında Avrupa'dan pek çok takımın devrede olduğu detayına da yer verildiğini görüyoruz. Sayfanın en altında az önce ekrana getirdiğimiz bir haber vardı Orkun Kökçü ile alakalı. Fanatik gazetesinde de istikrar abidesi Orkun Kökçü başlığını görüyoruz. Kartal'da sezonun en istikrarlı ismi Orkun Kökçü oldu. Ligde 30 maçın 29'unda İlk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu 2485 dakikayla takımın en fazla süre alan oyuncusu olarak öne çıktı deniyor. Milliyet 13, Cengiz Malgar'ın haberi. Kiralıklar çok baş ağrıtacak başlığıyla Beşiktaş'ta yeni teknik direktör ve sportif direktörü kiradan dönecek oyuncular başta olmak üzere bir dizi problem bekliyor. Siyah beyazlılar 6'sı yabancı 14 oyuncuyu kiralık göndermişti. Bu isimlerden sadece Muçi ve João Mario kulüplerinde kalacak. Diğer oyuncularsa dönecek deniyor. Bu arada geçen sezon forma giyen kiralık oyunculardan Ture, Jota ve Aslani'nin ise gideceği söylenmiş haberin detaylarında. Evet, Milliyet gazetesindeki Beşiktaş haberleri de bu şekilde. Şimdi Fotomaç 5 ile devam edelim. Bu sayfanın bir kısmı Trabzonspor, bir kısmı Beşiktaş'a ayrılmış. Hemen sol taraftan başlayalım. Teşekkürler Cumhurbaşkanım, teşekkürler Albayrak ailesi başlıklı bir haber görüyoruz. Trabzonspor.

0: Cumhurbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gittiğimiz hiçbir yerde bizi geri çevirmedi. Albayrak ailesi bize çok destek veriyor. Başta Sayın Berat Albayrak Bey her zaman yanımızda ifadesini kullandı. Trabzonspor Başkanı takımla ilgili gündemle ilgili de açıklamaları oldu. Ertuğrul Doğan'ın kupayı alacağız başlığıyla paylaşılmış. Kupayı almadığın müddetçe futbolda başarılı sayılma şansın yok. Ben de taraftarken böyle bakardım. Taraftara mahcubiyetimizi kupayı alarak bitirmek istiyorum ifadesini kullandı. Doğan ve Fatih Tekke efsanemizdir ifadesi de yine dikkat çekiyor. Ayrıca Türkiye Kupası'nın finali için prim konusunda gerekeni fazlasıyla yapacağım. Maçtan önce açıklayacağım ama rekor olacak dedi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer sürecine dair de 6-7 futbolcu alacaklarını, Muçi'nin opsiyonunu kullandıklarını söyledi. Onana için de teklif yaptıklarını belirtiyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan tamamen bu sayfanın sol tarafı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına ayrılmış. Bir de sağ tarafa bakalım. Burada da Beşiktaş haberlerini görüyoruz. Sampaoli iddiası başlığı dikkat çekiyor. Hoca arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Şubat ayından bu yana takım çalıştırmayan 66 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin Beşiktaş yönetiminin en güçlü adaylarından biri olduğu öne sürüldü deniyor. Bu arada sayfanın altına doğru geldiğimizde de yine istikrar abidesi Orkun ve ikinci Önder Özen dönemi başlıklarını görmek mümkün değerli izleyenler. Az önce detaylarını paylaşmıştık bu haberlerin. Şimdi takvim 17 ile devam edelim. Fırtınanın gözü onda. Trabzonspor yarın oynanacak finalde Konyaspor'u yenerek kulüp tarihindeki 10. Türkiye Kupası'nı kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bordo Mavili takımda tam anlamıyla bir kenetlenme durumu var ifadesi kullanılmış. Finalin hakemi Halil Umut Meler başlığını da yine görüyoruz. Dün Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, hocamı ben varken kimse yıkamaz başlığıyla paylaşılmış takvim gazetesinde. Hocamın da futbolcularımın da arkasında dururum. Hocamı ben varken kimse yıkamaz ifadelerini kullandı. Doğan transferin de hareketli geçeceğini belirtti. Prim müjdesi başlığı yine burada da öne çıkıyor. Ve Tekke bir ilk peşinde yine bu sayfada öne çıkan başlıklardan biri. Futbolculuk döneminde 4 kez Türkiye Kupası'nı kaldıran Fatih Tekke yarın oynanacak finali kazanıp teknik adamlık kariyerinde ilk kez kupa zaferi yaşamak istiyor denmiş. Ernest Muçi Trabzonspor'da başlığını yine burada da görüyoruz ve gol orucunu bozmak istiyor başlığıyla Onaçu'ya dair bir haber. Forma giydiği son 7 resmi maçta gol atamamıştı Onaçu. Bir de Fanatik 4'e bakalım. Muçi'de işlem tamam başlığını görüyoruz. Trabzonspor Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin sözleşmesindeki 8,5 milyon euroluk opsiyonu kullandı. Söz konusu rakamın ilk taksidini ödeyen Bordo Mavililer 25 yaşındaki 10 numaranın tapusunu aldı diyor haber. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Gelin şimdi akışımıza geri dönelim ve Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde bir taraftar derneğinin düzenlediği organizasyonda seçim çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.
1: Camiamızın şampiyonluk özleminin tabii ki farkındayız. 12 yıldır devam eden bu kötü seriyi sonlandıracağımıza biliyorsunuz daha önce ben söz vermiştim. Sizlerin de huzurunda tekrar dile getirmek isterim. Biz Fenerbahçe'yi daha ilk sezonunda şampiyon yapacağız. Bunun için de ne gerekiyorsa bu kardeşiniz yapmaya hazır. Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirip tarihimizin ne dedik en iyi kadrolarından birini kuracağız. Geçtiğimiz yönetimlerde biliyorsunuz ben icracı değildim. Seçildikten sonra da direkt olarak işin içinde olacağım. Ben

0: Çalıştığım dönemde de bunu gördüm. Sportif direktör kavramına çok inanmıyorum. Bizde başkan ve yönetim kurulu olarak işin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız. Şampiyonluk tabii ki elbette elzem. Ancak şampiyon olmak Fenerbahçe'nin tüm sorunlarını bir anda giderecek bir şey değil. Biz şampiyon olurken aynı zamanda camia olma konusunda da yaşadığımız sıkıntıları da aşmak istiyoruz. Birlik olmamız gerçekten çok doğru. Ancak bu birliktelik sadece seçim hesabı olmamalıdır. Biz zaten Fenerbahçe ile nefes alıp veren herkesle aynı gemideyiz. Derdimiz sizin derdinizle aynı. Sarı lacivert'e gönül verenlerin bu camianın ayrıcalıklarını her an yaşaması gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe ailesi ne yazık ki görüyorsunuz çok dağıldı. Birbirinden kopuk camia gücünün potansiyelinin farkında değil. Kupalar istiyoruz, kupalar kazanmak istiyoruz. Ancak bu yetmez. Biz geleceğin Fenerbahçe'sini inşa etmek, unutulan camia kültürünü de yeniden hayata geçirmek, Fenerbahçeli'nin sarı lacivertli olmanın ayrıcalığını her gün hissetmesini istiyoruz. Fenerbahçe'nin camiasının unutulanlarının sorunlarını da çözmeye de talibiz. Çünkü biz Fenerbahçe'm ne istersen iste benden derken sadece futbolcu transferlerini tabii ki kastetmiyoruz. Camiayı tek yumruk haline getirmeyi de hedefliyoruz. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için kararlı, enerjik, hevesli birçok önemli isimle görüştük. Ve en güçlü, en etkili yönetim ekibini de seçmeye de özen gösteriyoruz. Bizim bir diğer projemiz de Akil Adamlar Projesi. Fenerbahçe'nin tarihinde yer almış, kulüp kültürüne hakim, tecrübeli isimlerle kulüp meseleleri hakkında düzenli olarak ben bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Değerli Fenerbahçeliler, seçim hızla yaklaşıyor. Biz sadece sportif anlamda değil, camianın tüm meselelerine hakim bir yönetim olarak sizlerin karşısına çıkmak istiyoruz.
1: Aziz Yıldırım ise Bursa Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği bir programa katıldı. Göreve geldikleri halde şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.
2: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bunu inanın, biz inanıyoruz. Sırf söyle olsun diye söylemiyorum. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için ben buraya aday oldum. Ve bunu halledeceğiz. Hep beraber ama. Birlik ve beraberlik içinde olursak bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbank vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santfor almak. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane alıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? Ne kadar parası var? Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumla. Duyumla. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi

0: Yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırsın. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiat gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak o zaman oynayanlar. Van Oynduk zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kez ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nereye oyuncu alacağım? Her şey belli. Her şey belli. Onun için rahat olun. Rahat olun, çalışıyoruz. Hep beraber. El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın, bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
1: Fenerbahçe Başkanı adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör tercihleri de netleşiyor.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da yarışacağı seçimde Sarı Lacivertliler yeni başkanını belirleyecek. Eski başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları futbol yapılanması üzerine toplantılar gerçekleştiriyor. Yıldırım gelecek sezonda acil şampiyonluk parolasıyla seçim propagandasını yürütüyor. Aziz Yıldırım kritik süreçte takımın başına getirilecek yabancı teknik direktörün riskli ve zaman kaybı oluşturacağı düşüncesinde. Yıldırım daha önce beraber kader birliği yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet etmeyi planlıyor. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak Barış Göktürk ise Nuri Şahin fikrini ortaya koysa da yönetimde İbra Aykut Kocaman'a dönmüş durumda. Hakan Safi'nin ilk tercihi ise takımı yabancı bir teknik direktöre teslim etmek. Safi, Napoli'den ayrılacak Antonio Conte'yi Fenerbahçe'ye getirmenin planlarını yapıyor. Ancak İtalyan teknik direktörün uluslararası piyasada çok fazla karşılığının olması bu hamleyi zorlaştıran etkenlerden. Jorge Jesus'un da durumunu takip eden Hakan Safi, yabancı teknik direktörlerden istediği geri dönüşü alamaması durumunda rotayı yerliye çevirecek. Safi'nin yerli listesinde ise İsmail Kartal bulunuyor. Hakan Safi'nin kongreden önce hoca adayını açıklaması bekleniyor.
3: Hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon
1: Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek. Fred'in talipleri artıyor.
2: Fenerbahçe'de Fred'in talipleri artıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in durumunu Brezilya ekibi Atletico Mineiro yakından takip ediyor. Tecrübeli Brezilyalı orta sahaya ülkesinin takımları dışında Dubai ve MLS'ten de ilgi var. 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı yeni yönetim verecek. Yönetim değişiminin ardından yeni gelecek teknik eğitim raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Yaz tatili için ailesiyle ülkesine dönen 33 yaşındaki oyuncunun Belo Horizonte kentinde bir ev yaptırdığı ve önümüzdeki yıllarda Brezilya'ya taşınmayı planladığı belirtildi. Tedesco döneminde gözden düşen Fred, İtalyan teknik adamın ayrılmasının ardından performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu son 3 maçta 3 gol 2 asist kaydetti. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geride bırakan Fred, sarı lacivertli formayla 124 karşılaşmaya çıktı.
1: Muslera sonrası Galatasaray'da kaleyi devralan ve çok başarılı bir sezon geçiren Uğurcan Çakır'ın hikayesine gelin şimdi birlikte göz atalım.

Aileden futbolcuydu. Babası santrfor, amcası kaleci, abi de amatör sporcuydu. Futbol onun genlerinde vardı. Her an futbolu yaşıyordu. Tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıktı. Hedeflerini tek tek gerçekleştirdi. Trabzonspor'dan sonra Galatasaray'da

0: Da bir kaleciden fazlası oldu. O, tribünlerin adına haykırdığı, kurtarışlarıyla takımı ateşleyen, rakiplerini de sindiren bir kaleci. Uğurcan Çakır.
1: Efsanelerin içinde Galatasaray ruhuyla.
0: Dile kolay tam 14 yıl boyunca Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera korumuştu. Yeni kalecinin kim olacağı, Muslera'nın yerini doldurup dolduramayacağı büyük bir soru işaretiydi. O günlerde Rams Park'ta taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor diye tezahürat yapılıyordu. Ancak Brezilyalı kalecinin adresi Kadıköy'e oluyor, formasında sarının yanında kırmızı değil lacivert yer alıyordu. Transferin bitimine saatler kala taraftarlar büyük bir panik yaşarken ortalıkta birçok isim dolaşıyordu. Ve tam o anlarda Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen bir transfer gerçekleşiyordu. Galatasaray 33 milyon euro ödeyerek Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı. Bu bedel Süper Lig tarihinde bir kaleciye ödenen en yüksek bonservisti. Ayrıca Uğurcan dünya futbol tarihinin de en pahalı kalecilerinden biriydi artık. Galatasaray'da efsane kaleci Muslera'nın yerini doldurmak ve yokluğunu hissettirmemek gibi zor bir görev bekliyordu Uğurcan'ı. Camianın tereddütleri yok değildi. Frankfurt deplasmanında alınan 5-1'lik mağlubiyette acaba dedirse de pes etmedi. Günler geçtikçe o tereddütler yerini güvene bıraktı. Bir Akdeniz deplasmanında tüm camianın güvenini kazanmayı başardı. 26 Eylül'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta tam 8 kurtarış yaparak kalesinde devleşti. Şampiyonluk ateşini yakan ilk isimlerden oldu. Süper Lig'de zafere giden yolda kritik kurtarışlarıyla Galatasaray'ı ayakta tuttu. Çocukluk hayali olan Şampiyonlar Ligi'nde adından sıkça söz ettirdi. Liverpool, Atletico Madrid ve Juventus gibi rakiplere karşı kalesinde devleşti. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en çok kurtarış yapan kalecileri listesinde yer aldı. Şampiyonluğa giden yolda kalecin tartışmasız olacak sözünü desteklercesine her maçta öne çıkan isimlerin başında geldi. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sezonun kırılma anı oldu. Rekor bonservisi ve Ederson kıyaslamalarının gölgesinde hiç kalmadı. Trabzonspor'dan sonraki ilk deneyiminde kariyerinde gerçekleştirdiği ilk transferiyle ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kaderin cilvesi olsa gerek. Galatasaray'daki şampiyonluğunu da doğduğu şehrin takımı Antalyaspor karşısında kazandı. Uğurcan Çakır Galatasaray'ın üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğuna damga vurdu. Transfer olduğu gün yapılan eleştirilere en iyi yanıtı sahada verdi. Galatasaray'ın kalesinde sadece bir kaleci değil, bir karakter vardı. O karakterin ismi de Uğurcan Çakır'dı.

Yine bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Bu kez de gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine göz atacağız. Hemen başlayalım. Fotomaç 4 ile bu sayfa Fenerbahçe'ye ayrılmış ve sayfanın en başında Conte ön planda başlıklı bir teknik direktör haberi görüyoruz. Başkan adayı Hakan Safi teknik direktör tercihinde Antonio Conte'yi ilk sıraya aldı. Napoli'den ayrılma kararı veren 56 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla

Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor denmiş. Ayrıca Hakan Safi Maldini'nin Fenerbahçe'de görev almayacağını ancak İtalyan teknik adamın görüşlerinden yararlanacaklarını söyledi. Bu da önemli bir detay. Bir de ayrıca Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz açıklamasını dün akşam saatlerinde yaptı Hakan Safi. Tabi bir Conte, yabancı iddiaları, bir de Türkiye'yi bilen hoca gibi başlıklar biraz şu anda camianın, taraftarların kafasını karıştırmış durumda. Henüz hiçbir başkan adayı teknik direktör tercihini açıklamadı. Şu anda gelen, yapılan açıklamalardan biz tahminler yürütmeye çalışıyoruz diyelim ve transfer haberleriyle devam edelim. Kaleye Şövalye başlıklı bir haber görüyoruz. Fenerbahçe'de Ederson'un yerine gelmesi planlanan bir numara netleşiyor denmiş. Fransız kaleci Luka Şövalye listeye dahil edildi. Paris Saint-Germain'den ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki file bekçisiyle 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finali sonrası resmi temaslar kurulacak deniyor. Sayfanın en altına geldiğimizde kocaman mesai başlığını görüyoruz. Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Aykut Kocaman ekibiyle birlikte Fenerbahçe'yi analiz ediyor, yoğun mesai harcıyor. Kocaman'ın orta sahaya olumlu rapor verdiği kaydedildi denmiş. Bir de Aykut Kocaman'ın ekibinin denetleştirildiği Volkan Demirel'in mutlaka Samandıra'da olacağına dair bir kutu haber yine dikkat çekiyor. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Bütün amacımız şampiyonluk. Aziz Yıldırım Bursa'da üyeler ve taraftarlarla bir araya geldi. Önümüzdeki en az 10 yıla damga vuracak bir yönetim kuracağını söylüyor Aziz Yıldırım. Seçilmeleri halinde stat kapasitesini 65 bin kişiye çıkaracaklarını söyleyip benim size söyleyeceğim en önemli şey biz şampiyon olacağız ifadelerini kullandı. Yine Aykut Kocaman'a iddialı yardımcılar ara başlığı burada da dikkat çekiyor. Kaleci transferinde Jan Oblak isminin öne çıkartıldığını görüyoruz Fanatik gazetesinde. Jan Oblak'ta rakip Inter başlığını görüyoruz. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin kalede ilk tercihlerinden biri Sloven file bekçisi. Oblak için Bayern Münih'in ilgisi vardı ancak Alman devi hem Neuer hem de Ulreich'le sözleşme uzattı. Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü file bekçisi için şu anda tek rakibi olarak İtalya şampiyonu Inter görünüyor. Takvim 16. Yıldırım pusuya yattı başlığını görüyoruz. Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin hamlelerini yakından takip ediyor. Teknik direktörlük için Aykut Kocaman'la anlaşan ancak açıklamayan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin ikna etmeye çalıştığı Conte'nin gelmeye sıcak bakması halinde İtalyan çalıştırıcıya teklif yapacak ifadesi kullanılmış. Ayrıca Aziz Yıldırım'ın hocayı hala tartışıyoruz açıklamaları da yine paylaşılıyor. Gelecek hafta veya kongrede açıklayacağız ifadesini kullandı. Dün akşam Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda. Onun dışında transferde gündeme gelebilecek isimlerle ilgili ayrıntıları da görüyoruz. Şimdi Hürriyet gazetesinin 17. sayfasına geçelim ve Galatasaray haberlerine biraz bakalım. Biz Galatasaray'ız, asla yetinmeyiz başlığıyla milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sonun 6 turuna kalmanın çok daha ötesine gitmeleri gerektiğini söyledi Barış Alper. Tamı tamına 12 gol ve 14 asistle toplam 26 skor katkısı yaptım. Sezon başında kafamdaki rakam 30'du. Buna çıkamadığım için tabii ki üzüldüm. Şubat ayına kadar sakatlık ve cezaların olduğu bir dönem yaşadık. Bu süreçten hocamız Okan Buruk'un tecrübesiyle çıktık. Hocamız büyük bir zekaya sahip ifadesini kullandı Barış Alper. Bu haberin hemen altında Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını yine görüyoruz. Fenerbahçe Başkan Adayı 6-0'lık Galatasaray maçındaki ruh geri gelmeli ifadesini kullanmış Aziz Yıldırım. Şimdi sabahla devam edelim. Mehmet Özcan imzalı bir Galatasaray haberi görüyoruz. Rüyası Diarra başlığıyla şampiyon Galatasaray orta sahaya üst seviye bir takviye için düğmeye bastı. Sunderland formasıyla Premier Lig'deki ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen Senegalli Yıldız, Okan Buruk'un ilk tercihi konumunda. TFF'nin 10+4 kuralındaki genç kontenjanına uyan 22 yaşındaki oyuncu da

0: nabız yoklaması yapıldı denmiş ancak oyuncuyu Atletico Madrid'in de takip ettiği söyleniyor. Yine Barış Alper Yılmaz'ın açıklamaları vicdanım çok rahat başlığıyla paylaşılmış. Sezon başı benim için kolay olmadı. Her zaman iyi, iyi insan olmaya çalışıyorum. Yaşanan problemlerin aile içinde kalması gerektiğini öğrendim. Vicdanım rahat olduğu için çok sorun yaşamadım diyor Barış Alper Yılmaz. Evet, gazetelerdeki dört büyük takımın haberlerine göz attıktan sonra gelin bir bağlantı yapalım ve Haldun Domaç'la gündemdeki gelişmeleri şöyle bir değerlendirelim. Günaydın Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. Hemen başlayalım isterseniz. Fenerbahçe'de hareketli günler, saatler yaşanıyor. Her gün aslında farklı bir açıklama paylaşıyoruz diyebiliriz. Dün akşam da hem Hakan Safi hem de Aziz Yıldırım yine çeşitli üyelerle bir araya geldiler. Dernek toplantılarında açıklamalar yapıyorlar. Tabii ki en çok merak edilen konu şu anda teknik direktör tercihinin kim olacağı. Gelen haberler hep Hakan Safi'nin yabancı bir isme yöneldiği, Aziz Yıldırım'ın ise yerli bir teknik direktöre yöneldiği şeklindeydi. Ama dün akşam Hakan Safi'nin özellikle yaptığı bir açıklama, camiayı iyi bilen birine gideceğiz şeklinde. Yine Hakan Safi cephesinde de yerli teknik direktöre mi dönüldü sorusunu akla getirdi. Aziz Yıldırım'ın da açıkçası haftaya ya da kongrede ismi açıklayacağım demesi dikkat çekti. Dolayısıyla tüm bunları şöyle bir değerlendirelim isterseniz. Siz neler söylersiniz?
1: Değerlendirelim. Şimdi tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi teknik direktör seçimi. Fenerbahçe son yıllarda teknik direktör seçimlerinde isabetli bir karar alamadı. Yani işte dünyanın en saygın, en üst düzey teknik direktörünü getirdiğinde de verim alamadı Mourinho gibi. İşte eğitimlerin bir numarası diye kabul edilen ve genç yeteneğin, genç neslin en önemli teknik direktörü dediği Tedesco'dan da verim alamadı. Yani sonuç itibariyle baktığımızda Fenerbahçe'de geriye doğru döndüğümüzde ortaya çıkan sonuç İsmail Kartal'ın şampiyon olmamasına rağmen ortaya koyduğu performans, Aykut Kocaman'la yaşanan şampiyonluk sanki yerli hocaların biraz daha Fenerbahçe'de iyi iş yaptığı görüntüsü ortaya çıkınca Aziz Yıldırım zaten bu duruma bakıyor. Ya iki başkan da teknik direktör konusunda yerli ve yabancı seçenekleri masaya yatırıyorlar ama genel anlamda işte şu veriler son 20 yılda Türkiye'de herhangi bir yabancı teknik direktörün şampiyonluk kazanamamış olması, Fenerbahçe'deki az önce söylediğim daha başarılı geçen sezonların yerli hocalarla olması, bir anlamda geriye döndüğümüzde tam 20 yıl geriye dönüp Zico'ya kadar gitmek gerektiğini görünce tabii doğal olarak yerliye doğru bir dönüş oldu. Ama yerlide de çok fazla seçenek ortada değil. Sadece şöyle bir noktadan bahsetti ki ben öyle bir ihtimal vermiyorum ama yine de hani Türkiye'yi çok iyi bilen bir yabancı da deyince sanki insanın aklına, bilmiyorum senin aklına kim geldi mesela böyle bir cümle kullanıldığı zaman. Benim aklıma
0: kimse gelmedi,
1: Montella geldi. Benim aklıma Montella geldi. Türkiye'yi çok iyi bilen bir yabancı da olabilir noktasında. Ama tabii Montella'nın çok daha farklı bir görevi var. Üstelik Türkiye Futbol Federasyonu bırakmayacağını söyledi. Dünya Kupası'nın bitiş tarihine baktığımızda erken bir veda yapmazsak neredeyse Temmuz'un 10'una 15'ine kadar gidebileceğimiz bir ortam var. Dolayısıyla hani bu kadar süreyi boş geçirmek mümkün olmaz. Ben hani o nedenle ihtimali biraz dışarıda bıraktım ama bir ara biliyorsun Montella konusu da gündeme geldi. Hatta İbrahim Hacı Osmanoğlu da hayır biz Montella'yı bırakmayı düşünmüyoruz cümlesini kullandı. Şimdi yani aklımıza geldi. Yani yanlış anlaşılmasın, hani ortaya çıkmış bir şey yok. Hani fikir jimnastiği yapıyoruz. Kim olabilir? Türkiye'yi bilen bir yabancı da olabilir noktasında diye konuştuğumuz için söylüyorum. Burada seçenekler, ben kişisel kanaatimi de söyleyeyim. Kişisel kanaatim, bir yerli hocanın daha başarılı olacağı. Çünkü Fenerbahçe'nin kaybedeceği zamanı yok. Ve Fenerbahçe taraftarının da şunu bilmesi gerekiyor. Şimdi bir karar vermesi lazım Fenerbahçe taraftarı. Şu tribüne giden taraftar da bir karar verecek. Diyecek ki bizi şampiyon yapacak bir hocamı, bize mükemmel futbol oynatacak, keyif alacağız ama şampiyonluk çok önemli değil bizim için diyeceği bir antrenör mü arıyor? Bu ikisinden birine karar vermesi gerekiyor. Genelde dikkat ediyorum, Aykut Kocaman eleştirilerinin arkasında bizi iyi futbol oynatmıyor, bize iyi futbol izlettirmiyor. Onun için işte Aykut Kocaman'a karşıyız. Oysa Aykut Kocaman'ın işte bıraktığı sezonda da en çok gol atan takım Fenerbahçe'ydi. Bunu da bir yerden unutulmuş, onu da hatırlatalım. Yani Aykut Kocaman ismi olur, İsmail Kartal olur veya başka bir Bülent Uygun olur, Abdullah Avcı olur, bilemem hangisi olursa, ama sonuç itibariyle baktığımızda Fenerbahçe taraftarının bir konuda karar vermesi lazım. Ya çok güzel futbol istiyoruz, biz şampiyonluğa bakmıyoruz diyecekler, ya da biz şampiyon olmak istiyoruz, gerekirse bu konuda güzel futboldan fedakarlık yapabiliriz diyecekler. İkisinden birini seçecekler. Benim düşüncem bu. Bu noktada da baktığımda ben de yerliden yanayım. Çünkü zaman kaybı çok ciddi manada, ciddi boyutlarda oluşuyor. Onun için burada önemli olan, tabii ki teknik direktörün çok büyük katkısı var, ama sizin kuracağınız takım çok değerli. Yani Tedesco eğer Devin Özek'le kafa kafaya verip Sıdıkı Şerif'i aldırmak yerine bir doğru bir santrofor, yani doğru derken hani Avrupa piyasasında bilinen, o topu içeriye sokabilecek, takım savunmasına katkıda bulunacak klasik değerli bir santrofor alsaydı, bir stoper alsaydı, bugün teknik direktörü konuşmuyor olacaktık. Belki de hani Fenerbahçe şampiyon olacaktı, belki de diyorum tabii şimdi. 3-4 kez çünkü önüne bu fırsat geldi. Onun için söylüyorum, teknik direktör çok değerli, kabul ediyorum, ama teknik direktör kadar değerli olan da kuracağınız takım. Eğer o takımı çok doğru kurabilirseniz işler farklı olur. Yoksa diğeri mucize peşinde koşmuş olacaksınız. Mükemmel bir teknik direktör getirdiniz ve takımı böyle bir takım emanet ettiniz. Sıdıkı Şerif'li bir santrofor oynayacağı bir takım, Talişka ile Sıdıkı Şerif'in. İşte zaten o zaman teknik direktör kalkıp kendisi sahaya girip oynamıyor. Dolayısıyla oralarda ciddi sıkıntılar olur. Tabii ki teknik direktörün katkısını kabul ediyorum, yanlış anlaşılmasın, ama kuracağınız takım bazen teknik direktörün de önüne geçebilir. Onu da özellikle vurgulamam gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk başarılı mı? Mükemmel bir başarısı var. Mükemmel. Ama şunu kabul etmeli miyiz? Osimhen olmadığı zaman Okan Buruk da şapkadan tavşan çıkaramadı. Hani Osimhen olmadığı zaman. Yani bir oyuncunun bile bazen çok değerli olduğunu da söylememiz lazım. Onu vurgulamaya çalıştım.
0: Yalnız anladığımız kadarıyla iki başkan adayı da yıldızları takıma kazandırmak konusunda biraz kesenin ağzını açacak ve bonkör davranacak. Şimdi bu doğrultuda sanki genel kurul üyelerinin tercih etmesi noktasında biraz daha işte hangi yerli teknik direktör olacak sorusunun üzerinde duracağız gibi görünüyor. Yani bir tarafta İsmail Kartalcılar, bir tarafta Aykut Kocamancılar olacakmış gibi bir tabloya doğru gidiyoruz sanki. Ne dersiniz?
1: Evet, yani genel söylemlerden çıkan sonuçlar buraya doğru yöneltiyor bizi. Yani tabii net cümleler kullanmıyor teknik direktörlerin genel kurulda bir olumsuz ya da olumlu sonuç oluşturabileceği düşüncesiyle net cümleler kullanılmıyor. Mesela Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı istiyor deniyor, ama yani şöyle bir tavrı yok Aziz Yıldırım'ın. Evet, benim teknik direktörüm Aykut Kocaman'dır demiyor. Bu bir kazanç da olabilir, kayıp da olabilir düşüncesine hareketle. Ve Hakan Safi de bize yani düşüncede esneklik oluşturacak bazı şeyler ortaya koyuyor. Az önce söylediğim gibi, acaba o söylediği ne manaya geliyor gibi. Yani teknik direktör konusunda net tavır koymuyorlar. Senin de söylediğin gibi kongre üyeleri üzerinde olumlu ya da olumsuz etki olur düşüncesiyle böyle bir tavır sergiliyorlar. Ama yine söylüyorum, teknik direktör tabii ki çok değerli. ama kuracağınız takım onun kadar değerli. Yani siz eğer çok başarılı bir takım kurarsanız ve teknik direktörünüz de bunları yönetebilecek becerideyse, yani başarıdan kastım şu ki baştan Hakan Safi ilk cümlesi tarihin en değerli kadrosunu kuracağız demişti. Eğer öyle bir kadro kuracaksa o zaman kime emanet ettiğiniz konusu da çok çok üst düzey bir durum oluşturmaz. Yani ben açıkçası şunu söyleyeyim. Benim önceliğimde hani ben

0: yerliden yanayım, onu bir kere söyleyeyim. Neden söylüyorum? Türkiye'de yerli teknik direktörler kazanıyor. Hani o nedenle yerliden yanayım diyorum. Ama onun ötesinde söyleyeyim, genel kadro planlamasının teknik direktör seçiminin önünde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Haldun Domar, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domaç'la Fenerbahçe'nin seçim gündemini konuştuk değerli izleyenler. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başında stüdyo konuğumuz Suat Umuran'la devam edeceğiz.
2: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği, Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onarcu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Zubkov, Salih. Bir kez daha Zubkov, top da dışarı isim Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı, top dışarıya gidiyor. Out. Ali Yılmaz'ın düdüğü, ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
3: Bouchari top aldı, döndü. Bouchari ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı.
2: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulayi. Bouchari. Şu baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
3: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
2: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alardı. Gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisinde. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Onarcu. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar Eryaman'da.
3: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı, Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Vivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında, açılar. Furkan vurdu Onana. Vivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta. O

0: Erhan Tufan'dan, gol izni çıkmadı Erhan Erentürk'ten.
1: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da final biletini alıyor.

Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam.

0: bir reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam.
3: Aspor Radyo.
5: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Suat Umurhan. Kendisiyle bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Suat günaydın, hoş geldin.
6: Günaydın, hoş bulduk. Nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim, teşekkürler. Dün maçtaydın biliyorum. Dolayısıyla evet, Avrupa Ligi finalinde birazdan konuşuruz. Tabii ki. Neler söyleyeceğini merak ediyorum mücadeleye dair. Keyifli geçtiğini tahmin edebiliyorum. İyi maçtı. Şimdi istersen biz kendi gerçek İçişlerimizle bir başlayalım önce.
6: İçişlerimize bir dönelim.
5: İçişlerimize bir bakalım öncelikle. Fenerbahçe ile başlayacağız. Hı hı. İki başkan adayının da sen de tabii ki çok yakından takip ediyorsun. Neredeyse her gün yeni bir açıklaması oluyor. Dolayısıyla biz de bunları güncelleyerek konuşuyoruz. Şimdi bugün verdiğimiz haberler, bir de dün akşam gelen haberler var. Onlar da tabii detaylı olarak bugün aslında haber haline ve TR haline getireceğimiz haberler olacak. Ama biz üzerinden konuşmaya başlayalım istersen. Özellikle tabii ki her iki başkan adayının da teknik direktör tercihinin kim olacağı şu anda çok ciddi merak konusu. Bugüne kadar Hakan Safi cephesinden hep yabancı isimleri öne çıkardık. Aziz Yıldırım cephesinde de hep Aykut Kocaman üzerinde duruldu.
6: Ama isim verilmeden.
5: İsim verilmeden, evet. Yerli teknik direktör geldi.
6: Çevresinde böyle dolaşarak.
5: Ve şu ifade çok kullanıldı.
6: Nedir?
5: İşte kulübün efsaneleri, takımın efsaneleri bir araya gelecek diye. Hala da aynı noktadayız gibi görünüyor Aziz Yıldırım cephesinde. Ama şöyle, Hakan Safi'nin özellikle son yaptığı açıklamalar dikkat çekici. Hı hı. Şimdi özellikle Maldini ismi konuşuluyordu. Dedi ki Maldini ile bir anlaşmamız olmayacak ama dünyadaki futbol aklımız, futbol elçimiz olacak. Beraber güzel şeyler yapacağız. Yarın yapacağım transferlerde Maldini'den faydalanacağız. Faydalandık ifadesini kullandı. Ve dedi ki sportif direktör bizim sistemimizde olmayacak. Antrenör olacak. Onun üstünde yönetim kurulu olacak. Onun da üstünde başkan olacak. Ben de bizzat işin içinde olacağım. Sportif direktörün olmaması demek, Türkiye'yi bilen bir hoca getireceğiz demek. İşin

0: iyi yapan hoca olmalı. Evet. Şimdi bu ifadeden sonra Conte ismi de bir anda rafa kalkmış oldu. Diğer yabancı Doğru. teknik direktörler de rafa kalktı ve anladık ki Hakan Safi de bir yerli teknik direktör düşünüyor.
1: Şimdi bu tabii güncel açıklama. Yarın ne olur bilemiyoruz. Yani bu. Tarih ver. Bugün tarih bugün. Kaç? 21 Mayıs.
0: 21 Mayıs itibariyle bu.
1: Konuşuyoruz. Çünkü bu tip seçim sloganlarının atıldığı, herkes gelecek projelerini anlattığı yerde bir hafta sonra yabancı bir teknik adam olabilir. Mesela
0: 20 Mayıs'ta yani dün evet. yabancıyı konuşuyorduk. Yani
1: mesela
0: söyleyelim.
1: Sayın Aziz Yıldırım hiç Conte demezken bazı iddialar onu da Conte için bir temas Nabız kurabileceği yokladı. İddiası. Evet. Bu normal bir şey aslında seçim dönemlerinde ama Sayın Hakan Safi'nin sözleri üstünden gidelim. Yerli mi sence? Yani bu verdiği tanım mesela şuna girer mi?
0: Sportif direktörün olmaması demek Türkiye'yi bilen bir hoca getirecek.
1: Bilen bir hoca. Bilen bir yerli hoca demiyor.
0: Bilen yabancı kim var?
1: Çok var canım.
0: Kim var?
1: Burada daha bir ay önce ben söyledim. Montella var.
0: İyi de Montella çok riskli değil mi? Yani sizin en geç Haziran sonunda sezonu açmanız lazım. Montella kim bilir? Dünya Kupası'ndan ne zamandır
1: en geç dönen
0: teknik direktör olur yani.
1: O tamam ama Montella burayı biliyor. Fenerbahçe'nin geçen sezon da gündemine geldi. Gelmedi zannetmesin. Yani bu çok normal bir şey ama Montella ismi şimdi yavaş yavaş bugün dile getirilir. Onun için altını doldurayım diye söylüyorum. Geçtiğimiz gün Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu'nun bir açıklaması vardı. Montella ile ilgili. Roma istedi bizde çalışırken dedi. Ben izin vermedim dedi. İki takımı çalıştırsın diye bir teklifle geldiler sonra ona da izin vermedim dedi. Montella ile de konuştuk. Ama şimdi burada yine aynı şey olursa Sayın Başkan çok böyle hani sözlerini değiştiren, oradan oraya fikir değiştiren bir isim değil. Yabancı sınırında da bunu gördük zaten yakın tarih. Böyle bir teklif Fenerbahçe yapar mı? Ya da milli takım sonrası Montella şunu da diyebilir ya ben milli takımı inşallah en güzel yerde işi bitirdim. Kulüp takımı olarak da bir hani kendimi güncellemek istiyorum da diyebilir. Bunlar hayatın doğal akışı içinde
0: Hayır,
1: var.
0: Hayır bunu diyebilir elbette de doğru zaman hem Fenerbahçe açısından hem Montella açısından bu zaman mı? Çünkü
1: çok,
0: şimdi seçilen başkanın doğrudan şampiyonluk hedefi olduğunu olacak, düşünürsek evet. eğer. Şimdi ne kadar iyi tanırsa tanısın Türkiye'yi Montella.
1: Geç olacak
0: netice
1: diyeceksin.
0: İtibariyle o takımla ne kadar bir arada olabilecek, o takımın kuruluş sürecinde ne kadar yer alabilecek, evet. transferlere ne kadar müdahil olabilecek, yani kafa olarak ne kadar o işin içerisinde olabilecek. Bu tartışılır.
1: Şimdi bir kere Dünya Kupası bitene kadar asla böyle bir evet. şey söz konusu olmaz. Zaten kimse izin vermez. Herkes hani normal şartlarını bilir ama diğer tarafta ya bir teması olur, bir anlaşılır. Mesela 96'da Fatih Terim'in Galatasaray'la anlaştığı belliydi. Yani Avrupa Şampiyonası'na, tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonası'na 96 evet Euro 96 İngiltere, Danimarka, Hırvatistan maçlarımız. Oraya giderken belliydi. Milli takımla gerekeni yaptı. Sonra ülkeye döndü içeride bir takıma. Ya bunlar olabilir. Ama ben sadece o sözlerden yerli bir teknik adam çıkarımı yapmıyorum. Çünkü yerli teknik adam havuzu çok dar. Yani yok denebilecek kadar az Fenerbahçe'nin takımın başına getirebileceği.
0: Ama bir taraftan da hep şunu da konuştuk Hakan Safi cephesinde. Hı-hı. Yerli olursa da İsmail evet. Kartal'ı düşünüyor diye. Bu açıklamadan sonra da herkes şunu düşündü. Ha, demek ki tamam ibre tamamen İsmail Kartal'a döndü. Veya şu anda adını Hı-hı. bilmediğimiz başka bir yerli.
1: Yani yerli benim aklıma İsmail Kartal ve Aykut Kocaman hocalardan başka kimse gelmiyor. Zaten kimsenin de
0: Nuri Şahin adı bir dönem geçti.
1: Ben Nuri Şahin'in büyük takımları şu an çalıştırabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Neden düşünmüyorum? Bunu Beşiktaş için de geçtiğimiz gün konuştuk. Nuri Hoca ya bir Alman felsefesiyle yetişen bir Türk. Başakşehir'e geldiğinde iyi başlamadı. 5-6 maçta galibiyeti Doğru. yok. Yani buna Fenerbahçe, Beşiktaş gibi hatta şampiyon olsa da Galatasaray tahammül edebilir mi? Böyle bir ihtimal düşünebilir misin ligde 5 maçı kaybederek başladığını?
0: Yani ortalık karışır.
1: Şimdi ortalık karışır. Yani o yüzden çok riskli bir karar
0: Karışmamalı.
1: Olarak görüyorum.
0: Ayrı konu ama karışır.
1: Karışır. Yani bu işin doğasında var. O yüzden Nuri Şahin Hoca'nın hani biraz daha zamanı var diye düşünüyorum. Yoksa yaşı, işte birikimi, katkısı asla tartışmıyor.

0: felsefeyle geliyor. Gittiği her yerde bir sürü oyuncunun biletini kesebilir.
1: Transfer de isteyen bir teknik direktör bu arada.
0: Şimdi o bütçeyi sağlayacaksın. Yani iki başkanda tamam 200 milyon dolar hemen ver denmez. Elbette ki Conte olursa onunla oturur konuşursun ama sana belli şeyleri vaat ediyorsa o bütçeleri sağlayacaksın. Bazı oyuncuların biletini maaşına rağmen keseceksin. Yani Osimhen Galatasaray'a geldi.
1: O Conte'den bağımsız da sanki hangi teknik direktör gelirse gelsin, hı-hı, Fenerbahçe'de çok fazla bilet kesilecekmiş gibi görünüyor sanki şu an.
0: Görünüyor sanki ama o görünüyor sankinin altında bütçe
1: o kadar da kolay bir şey de değil bu arada.
0: Bak, Fenerbahçe'nin çok yabancısı var. Fenerbahçe'nin daha kiralıkların dönmesi ve dönen oyuncuların büyük bölümünün yıllık ücretleri çok fazla. Bence en büyük problem bu. Hadi verdiğim bonservisleri falan yakalım. Ama diğer tarafta yıllık ücreti yüksek olan oyuncuları gönderemiyorsun. Bu takımlarımızın hepsinin en büyük problemi zaten. Fenerbahçe bununla karşı karşıya kalacak. Şimdi Talisca'yı göndermek istedim. Daha yeni imzaladı. 7,5 milyon euro alıyor.
1: Ederson
0: 11 milyon. Bak, Ederson'a gene teklif gelebilir.
1: Yani Dünya Kupası'na gidecek. Evet, adı var sonuçta.
0: Kante.
1: Kariyeri var.
0: Kante'yi Fenerbahçe elden çıkarmaz herhalde ama 11 milyon euro alıyor. Şimdi bunlar büyük paralar. Asensio 8-9 milyon euro alıyor.
1: Yani orta sahaya çok müdahale edileceğini zannetmiyorum herhangi bir teknik direktörün.
0: Hangi teknik direktör? Kim gelecek? Felsefesi
1: i̇şte
0: ne olacak?
1: De biraz
0: Conte üçlü oynatacak.
1: O yüzden de biraz daha yerli isimler üzerinde sanki duruluyor. Yani bir anda çok radikal değişiklikler de yapmasın.
0: Tamam,
1: şimdi eldeki kadroyu da en efektif şekilde kullanabilsin diye aslında.
0: O
1: şimdi
0: zaman
1: Conte'ye alacağım, bizim elimizde bunlar var, bunlardan ne yapabilirsen yap diyemezsiniz. Conte'ye bir projeyle gitmeniz lazım.
0: Muhakkak, muhakkak. Ama burada yerli teknik adamın yani iki isim üstünde gidiyoruz bak. Nuri Şahin sen söyledin ama benim hiç aklımda bile gelmez Fenerbahçe için. Hani o ortamı Fenerbahçe camia ve Galatasaraylıyım dedi Nuri Şahin çocukken falan. Tamam, hadi hani geçersin bazen bunları, tamam, ama kolay değil. Kötü sonuç gelirse bunlar hep slogan olarak dile düşer. Sayın İsmail Kartal, Sayın Aykut Kocaman ikilisi var.
1: Sanki böyle...
0: Sen kimi radarda
1: İsmail
0: görüyorsun?
1: İsmail Kartal'la Aykut Kocaman seçimi gibi mi olacak? Hakan Safi Aziz Yıldırım seçiminden
0: ama
1: ziyade.
0: Ama şimdi Sayın Hakan...
1: Ona göre mi karar verecek sence üyeler?
0: Bence bunun net bir şekilde söylenmesi lazım. Yani Sayın iki başkan adayı da yani bugüne kadar ne dedilerse seçimde değiştirecekse, seçim sonrasında pardon, bu da tepkiye sebep olur. Yani siz der ki taraftar, ya sen bana Conte'yi işaret ettin, İsmail Kartal'la anlaştın. Diğer tarafı Aziz Yıldırım cephesi, sen bana Aykut Kocaman'ı işaret ettin başkan. Döndün, çok bilinmedik bir yabancı teknik adam getirdin mesela. Şimdi bunlar sonra problem yaratabilir. Ben iki başkanın da daha net isimlerle, daha net bir şekilde o istemesi taraftarıyım ki sonra problem olmasın.
1: Ama bir taraftan da teknik direktör isminin seçimi kaybettirebileceğini savunanlar da var açıklamanın.
0: Tamam.
1: Gerçi Aziz Yıldırım'ın da dün akşam yaptığı açıklama şöyle, hı-hı, Suat, yerli veya yabancı konusunu hala tartışıyoruz. Yani, hı-hı, burada da bir açık kapı bırakıyor Aziz,
0: evet,
1: Yıldırım. Önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda eski Türk oyuncular olacak.
0: Ben sana o zaman bir şey söyleyeyim.
1: Bunu da bir,
0: bu açıklamanın
1: bu
0: üstüne
1: da bir röntgenini çekin.
0: Ya dün ya da dünden bir önceki gün bir yemek vardı.
1: Evet.
0: Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman. Üçü bir yemekte buluştu mesela. Hem de Aziz Yıldırım'a yakın bir hani gazeteci diyelim onunla. Şimdi bunlar perde arkasında çalışılıyor. Bir futbol aklı oluşturulmaya çalışılıyor. Hani buradan bir başarı çıkar çıkmaz onu bize zaman gösterir. Ama çizilen profil, buluşan isimlerin hangi tarafa yakın olduğu, kimlerle daha çok hani mesai harcadı, Aziz Yıldırım cephesinde direkt Aykut Kocaman'ı gösteriyor bize. Bunun hiç yabancısı, yerlisi, olsun busu yok. Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Bunu işaret ediyor.
1: Hayır, acaba orada da şu konuşuldu ya, Aykut Kocaman teknik direktör değil de biraz daha futbol aklı
0: olmaz
1: pozisyonunda olur. İşte etrafında belki bir bir komite

0: gibi.
1: Komik. Burası Türkiye. Burası Bayern Münih değil. Bayern Münih'te böyle şeyler olur. İşte Oliver Kahn'ı alır, evet. Müller'i alır, Beckenbauer'i alır. Eskilerden bir şey oluşturur. Farklı bir AŞ yapısı vardır. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Burada öyle şey olmaz. Öyle futbolun pembe yüzü, böyle romantik yüzü buralarda işlemez. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk istiyor. Yok komite kurulmuş, yok şunu getirmiş, yok altyapıdan oyuncu falan. Bunlara vakit yok. Oraya bir teknik adam gelecek. Çat çat çat her şeyi düzeltmeye başlayacak. Lige iyi başlayacak. Taraftarı tekrar motive edecek. Gerekirse kaybolan futbolcuyu kazanacak. Misal Ederson. Bunları da toparlayacak. Birkaç transfer yapacak. Ve güm güm güm diyerek gelecek.
0: Sence Ederson kazanılması gereken biri mi? Yoksa artık gönderilmesi gereken biri mi?
1: Valla Livakovic de geri dönüyor. Evet. Şimdi Fenerbahçe bununla nasıl başa çıkacak? Çok zor. Teklif gelirse hemen Fenerbahçe yollarını ayırır. Kaleci arıyorlar yeni yönetimler ama... Elden çıkaramazsan ne yapacaksın? 11 milyon euro şu var. Bir tane daha artı yıl daha var. 2 yıl. Şimdi 22 milyon euro maliyetli bir isim var sana. Livakovic geliyor. Hani onun da hadi kontrat devam ediyor. Hadi biraz daha az kazandığı için çok daha az. Fedakarlık yap üstünü tamamla. Gönder. Ama Ederson'a kimse teklif yapmazsa ne yapacaksın? Kazanmak zorundasın. Para veriyorsun. Öyle az buz rakamlar, sayılar değil bunlar. O yüzden gerekirse kazanacaksın. Gerekirse. Umarım Fenerbahçe elden çıkarır onu. İyi bir bonservisle kazanır.
0: Çünkü Ederson cephesi de yani şimdi siz oyuncuyu kazanmak isteyebilirsiniz de oyuncu kazanılmaya ne kadar istiyordur? O da işin başka bir boyutu.
1: Çok güzel nokta ve bak normal şartta hemen gönderirim. Galatasaray maçının ertesinde o yaptıklarından sonra hemen gönderirim. Hatta ona çıkarabileceğim her problemi çıkartıp gönderirim. İsteye isteye kendini attırması, ısrarla çabası. Hı hı. Bence Fenerbahçe'ye karşı bir kinlenmiş o sosyal medya falan olaylarından sonra. Bilerek yapılan bir iş. Ama diğer tarafta 11 milyon euro maliyeti var. Bazı şeyleri kulüpler politik yürütmek zorunda. Orada yöneticiler biraz siyasetle ilerlemek zorunda. Şimdi kolay bir işe gelmeyecek yeni yönetim. UEFA ile ilgili bir finansal problemim var. Bütçeyi aştığın için bir ceza gelmesi ihtimali var. Bunlar da konuşulurken herkesi yakalım, herkesi gönderelim işin gerçeğiyle bağdaşmıyor. Bunu hani bütün Fenerbahçeliler zaten biliyordur. Dönecek oyunculara da baktığın zaman elinde şişkin bir liste olacak. Bu zor bir süreç bence.
0: Şimdi yine iki başkan adayının da vurgu yaptığı konu transfer vurgusu. Belli ki iki başkan adayı da ciddi yıldızlara yönelecek. Yani bu bir seçim tercihi ne kadar olabilir bilemiyorum. Çünkü Aziz Yıldırım da dün yaptığı açıklamada işte alacağımız oyuncular David, Anelka, Alex klasında olacak dedi. Hakan Safi zaten ilk günden bu yana yıldızlarla dolu bir kadro oluşması gerektiğine vurgu yapıyor. Sadece Aziz Yıldırım'ın burada bir ruhtan da bahsedip bir anda o 6-0 ruhunun geri gelmesi lazım Fenerbahçe açıklaması. Yine dünkü açıklamalarda dikkat çeken detaylardan biri.
1: Yani 6-0 ruhu diyorsan 6-0 bir kere oldu. Ve çok eskide kaldı. Şimdi bence bu da yanlış bir yürüyüş. Çok eskiden bahsediyorsunuz. Dünya değişti. Futbol dünyadan daha fazla değişti. O yöneticilik modeli, o günün şartları. Yine 6-0'lar alırsınız. 5-0, 3-0. Ama Fenerbahçe'nin geldiği yer, Fenerbahçe artık Galatasaray'ı kaybediyor. O ruhu kazanmanız için önce o ruhun altyapısını oluşturmanız lazım. Şimdi Galatasaray'ın vurduğu bir hegemonya var yıllardır. Ve içeride dışarıda Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi skorlar alıyor. Şimdi bunu unutmamak lazım. Galatasaray'la baş edecekseniz yani öyle hamaset mesela orada 4-3'lük yani Gaziantep maçı da var. Fenerbahçe tarihinin belki de en kıymetli maçlarından biri. Ama mesela bir Galatasaraylı'ya baktığın zaman işin diğer tarafında hiç kimse Fenerbahçe'yi şu kadar yenmiştik, bu kadar yenmiştik, o günlere özlemle anıyoruz demiyor. Herkes 17 Mayıs diyor. 17 Mayıs 2000 diyor. Şimdi o günü istiyoruz diyor. Geçen gün Galatasaray toplantı yapıyor. İnşallah Şampiyonlar Ligi olur diyor. Galatasaray toplantı yapıyor. Eski başkan Süren diyor ki bu 20-25 yılda bizim bir iki UEFA kupası da almamız lazımdı diyor. Şimdi

0: bence daha genele, yani mesela bana deseler ki Fenerbahçe Chelsea maçındaki ruhu yakalarsak biz siler süpürürüz, katılırım.
1: Bir de şunu da söylemek lazım. Şimdi o zaman yapılan bu yıldız transferler Fenerbahçe'nin de çok güçlü olduğu zamanlara denk geldi. Yani evet. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği ve etmeye devam ettiği zamanlar. Şimdi bir yıldızı, bu kadar büyük yıldızları Türkiye'ye getirmek de Fenerbahçe cephesinden, Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu hiç tartışmaya açık değil ama netice itibariyle şu anda Şampiyonlar Ligi'ne gidilip gidilmeyeceği henüz net olmayan bir senaryoda, işte önümüzde Dünya Kupası varken kimin ne teklifler alabileceği henüz belli değilken bu yıldızları getirmek de her iki başkan adayı açısından da muhtemelen çok kolay olmayacak.
0: Çok güzel bir noktadasın. Fenerbahçe o yüzden bence önce Şampiyonlar Ligi demeli. Bak, önce Şampiyonlar Ligi'ne katılıp ne olursa olsun bütün gücünü, ağırlığını oraya verip önce bir taraftarı coşturmalı. Ya Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de bir daha çalsın. Bak, taraftarın motivasyonu nasıl artar? Yönetimin kredisi nasıl artar? Şimdi haftayı sonu oynayacağın lig maçını bir yere ayırırsın. Hafta içinde dersin ki ya buraya Real Madrid gelecek. Barcelona deplasmanına gidiyoruz. Bunları konuşmaya başladığın zaman camia daha da bir kenetlenir ve oyuncuların motivasyonu daha da artar. Fenerbahçe'nin burada bence yıllardır yaptığı yanlışlıklardan biri de bu. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yürüseydi, finale çıksaydı, dün final maçı oynasaydı biz başkanlık seçimi mi konuşacaktık?
1: Tabii ki hayır.
0: Biz ligde Fenerbahçe kaçıncı bitirdi onu mu konuşacaktık? Hayır. Bu bütün Türk takımları için Avrupa'nın hepsinden üstte olduğunu ve sizin geleceğiniz için, transferiniz için, kasanız için en önemli şey olduğunu bence gösteriyor. Fenerbahçe'nin de yolu önce 6-0'lık Galatasaray galibiyeti değil, Chelsea'ye karşı oynadığın inanılmaz futbol. Bence bunlar üst üste koyulduğu zaman başarıya giden yol böyle olur.
1: Peki sen son olarak şunu da sorayım. Teknik direktörün açıklamasını bekliyor musun kongreden önce?
0: Yok, Aziz Yıldırım iki tarafta da beklemiyorum.
1: Dedi ki ya haftayı açıklayacağım ya kongrede açıklayacağım.
0: Ben iki tarafta da beklemiyorum.
1: Sonrası bırakmayacağım dedi.
0: Yani umarım öyle olur. Herkes de ona göre oyunu verir. Çünkü aslında yurt dışındaki seçimlerde bu bir durumdur. Yani başkan seçilirken der ki benim hocam bu. İşte orada futbol aklı dediğim sportif direktör, o da hani sunulur. Hatta transferlerin ismini söylerler.
1: Evet, çünkü şu anda seçimin neye göre yapılacağını biz de çok anlayamıyoruz. Evet.
0: Yani tabii.
1: Şu iki başkan adayı da yıldız alacağız diyor. Burası eşit gibi. İki başkan adayı da Türkiye'yi bilen biri. Burası da eşit gibi. Yani iki başkan adayı da şampiyon olacağız mutlaka diyor. Evet.
0: Ama bak,
1: neye göre seçim?
0: Havada kalan sloganlar oluyor. Bence burada ayağı yere sağlam basan, yani bunları net bir şekilde söyleyen başkan adayı öne çıkar. Hani çok böyle derin...
1: Biz şunu yaparak şampiyon olacağız
0: ya,
1: diyen
0: evet, ya,
1: diyorsun.
0: Mesela hem o hem de diyecek ki ya ben Aykut Kocaman'ı getiriyorum. Aykut Kocaman'la beraber şunu yapacağım. Şu isimlerle görüştüm. Bu tarz. Hadi oyuncu vermezsin de tarif edersin. Hani kolay değil transferde bunu söylemek ama veya bir iki ismin işini bitirdim ben dersin. Bunlar olursa bence... adaylardan hangisi olursa bir adım öne çıkar diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Çok eşit geçiyor bence seçim.
1: Evet, evet, şu anda.
0: Yani en azından hani çok derin...
1: İşte o yüzden diyorum, neye göre karar verileceğine dair bir veri yok elimizde.
0: Bence hani şöyle bir hani normal Türkiye'deki seçim gibi hani çok bilinmez bir durum gibi gözüküyor şu anda iki tarafta. Ama sanki Fenerbahçe'nin kararsızları şu anda en büyük oy sahibi isimler. Fenerbahçe'de çünkü ciddi bir
1: üye sayısı
0: var.
1: Evet.
0: Yani kararsız üyelerin kararı bence tarafı belirleyecek. Yoksa iki tarafında bir kemikleşmiş oyu var. Bakalım. Kararsızların seçimi olacak bence Fenerbahçe.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Şimdi Fenerbahçe'de tabii bu durum netleşmedikçe transferi de konuşmak çok havada kalıyor.
0: Çok
1: şimdi
0: zor,
1: görüşmeler
0: tabii.
1: Neye göre yapılıyor? Hangi teknik direktöre, hangi oyun sistemine göre yapılıyor? Evet, gazetelerde bir sürü isim var tabii, ister istemez yazılıyor bunlarda ama biraz da açıkçası havada kalan isimler oluyor. Şimdi Jan Oblak konuşalım örneğin ama
0: bu arada Oblak makul bir aday, ayrılmak istiyor, bir yenilik istiyor
1: ama
0: bildiğim kadarıyla.
1: Çok da talip oldu da söyleniyor.
0: Çok talip var ama Ederson'dan çıkabilirsen Oblak niye olmasın?
1: İki başkan adayının da gündeminde olduğu söyleniyor.

0: Bak herkes
1: ki zaten tartışılacak yani, tabii.
0: Aynen öyle. Ama Ederson
1: da tartışılacak.
0: Bak Ederson var, Livakovic var. Artı kalecilerim var. Şu anda kaleci maliyetin senin yıllık 13-14 milyon euro bandında. 13-14 milyon euro ve hiçbirinden memnun değilsin. Hepsini göndermek istiyorsun. Bu da ayrıca tartışılacak bir durum bence.
1: Peki. Şimdi yine hareketli günler geçiren bir başka kulüp Beşiktaş. Oradan devam edelim. Dün Önder Özen futbol direktörlüğü görevi konusunda açıklandı, duyuruldu. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Şimdi yeni bir yapılanma, yeni bir sezon. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in görevden ayrılmasıyla birlikte Önder Özen'li sistem acaba ne getirecek Beşiktaş'ta? Bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle bir teknik direktör belirlenecek. Ardından da transfer planlaması başlayacak. Tabii bu doğrultuda Önder Özen'le teknik direktörün uyum içerisinde çalışabilme durumunu da değerlendirmemiz gerekecek. Ama önce Önder Özen'e bir konuşalım.
0: Öncelikle hayırlı olsun. Beşiktaş camiasının sevdiği, daha önce güzel şeylerin bir temelini atan hani sportif yöneticilerden biri Sayın Önder Özen. Umarım Beşiktaş'ta da hani başarılı olurlar. Bu işin sürecini nasıl işleyeceğini göreceğiz. Beşiktaşların da Fenerbahçe kadar mı, biraz aşağıda mı oranını bilmiyorum ama çok fazla memnuniyetsizliği, çok fazla başarıya aç durumu var. Burayı tetikleyecek biraz unsur lazım. Beşiktaş'ın biraz bu kadroyu kurarken kadro mühendisliği bir yana düzenli oynayacak, sabit bir şekilde sana etki edecek. Yani 10 üstünden her maç 8 olmaz ama 6 da olmayacak oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş'taki inişli çıkışlı problem bu. Aynı şekilde teknik direktör içinde. Beşiktaş'ın teknik direktörleri 8, 8,5, 9'lara gidiyor. Tamam oldu diyorsun. 6'ya 7'ye inmiyor. 3'e 4'e iniyor. Bunları da başa çıkmam mümkün değil. Ne kadar Fenerbahçeliler memnun olmasa da Türkiye'de şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray gerçeği var. Altta bir Trabzon'un kemikleştirmeye çalıştığı kadrosu, üstüne takviyelerle genç bir jenerasyon kurmaya çalışıyor. Şimdi bunlarla başa çıkarken sadece bir takımı geçmiyorsun. 2-3 takımı birden geçmen gerekiyor. O yüzden Beşiktaş'ın bir rutine bağlayıp net bir şekilde devam edeceği bir ortam hazırlaması lazım. Bunun için Önder Özen ne kadar başarılı olur, tercihleri ne yönde olur göreceğiz.
1: Şimdi eski sistem Önder Özen, Slaven Bilic işbirliği vardı. Benzer bir tablo yine yaşanır mı Beşiktaş'ta? Taraftarlar bunu merak ediyor. Evet. Bilic yeniden gelir mi sorusu soruluyor. Diğer taraftan da tabii ki yine işte ligimizin gerçeği haline dönüşen yerli teknik adam konusu var. 20 yıldır yerli teknik adamlarla gelen başarının ardından acaba tercih edilmesi gereken yine bir yerli teknik direktör mü olmalı diye sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi tabii ki bir yerli hakimiyeti var da şöyle son yıl, yani geçmişe de biraz bakınca yabancı teknik adamlar da böyle kesici şampiyonlukları var hep. Bunu da unutmayalım. Yani ne bileyim Lucescu'nun Beşiktaş'la bir şampiyonluğu, Galatasaray'ın hani araya böyle bıçak, Galatasaray'ın Gerets'le, Fenerbahçe'nin Zico'yla. Evet. Bunlar da böyle hani bir anda işi değiştiren teknik adamlar olarak öne çıkıyor ama yerli hocaların buradaki durumu malum zaten. Burada hani yapacak bir şey yok. Beşiktaş yerlilerin hepsini denedi. Beşiktaş'ın yerli bir teknik adam olarak gideceği çok isim olduğunu düşünmüyorum. Hani göz önüne gelebilecek bütün teknik adamları düşündü. Ya da hiç gündemde olmayan bir yerli teknik adam getirip üstüne gidebilirsiniz ama bu taraftarın o ilk baştaki durumunu ne kadar etkiler onu bilmem mümkün değil.
1: İşte orada da yabancı konusunda işte ligi tanıma, peki, Türkiye'yi tanıma diyorsun konusu. Şimdi Bilic sanki ikisini de karşılıyor hemen, gibi. Hem yabancı, evet, hem ligi ve takımı tanıma.
0: Ve Balkan.
1: Ve Balkan. Ve çok Balkan. Uzak yani, değil yani.
0: Çok uzak değil. Bilic Beşiktaş'ta şampiyon oldu mu? Olmadı. Bu da ayrı bir boyut. Bildiğim kadarıyla boşta şu anda. Hani kimseyle bir anlaşması da yok. Ama Bilic Beşiktaş'ta bir temel attı. Sonrasında Şenol Hoca geldi, şampiyonluk yaptı iki tane. O yüzden Bilic'e bu durumu getirirken Beşiktaş'ın biraz sabırlı olması gerekir. Yani hemen şampiyonluk, hemen geldik olacağız iddiası Beşiktaş'ı bence çok daha geriye götürüyor.
1: İşte orada da yönetimin devreye girmesi gerekiyor.
0: Bence Önder Özen devreye girecek artık konuşmalarıyla.
1: Ya da.
0: Yani Belki de 4

0: büyüklere baktığım zaman bir sportif direktörle çalışabilecek en uygun camia Beşiktaş.
1: Ki daha önce de bunu yapmıştı.
0: Çok daha var. Önce de yapmışlığı var. Tabii ki teknik adam tercihine göre de bu değişir ama en azından Beşiktaş'ın kadrosunu güncelleyecek. Biraz isimsiz, yeni bulunacak oyuncular, çok bilinmeyen, çok popüler olmayan oyuncuların Beşiktaş'a bir katkı vereceği sürece girebiliriz. Yerli coğrafyadan birkaç oyuncu bu takıma monte edebilirse kadro zenginleşmesi açısından, yoksa 2-3 tane net popüler transfer illa ki yapacak Beşiktaş. Ciddi ihtiyacı var kalite için ama bunun çevresini donatırken işte burada biraz daha hırslı, biraz daha rakiplerle baş edecek, fizik gücü yüksek oyuncu katkısı alması.
1: Sen de anladığım kadarıyla ama biraz Bilic'i mi öne çıkartıyorsun şu? Arda Turan ismi
0: doğal
1: çok konuşuldu.
0: Gelmeyecek. Çok net bir kestirme olacak ama gelmeyecek. Arda Turan Galatasaray'ı bekliyor. Hiç kimse bunu şey yapmasın. Galatasaray'da gelir çalışır yarın bir gün.
1: Ya da belki Avrupa'dan başka bir takım. Çünkü diğer takımların da radarına girdiğine dair haberler çıkıyor.
0: Hangi takım öncesi, yani herhalde Barcelona, Atletico falan olursa, onlar dışında Galatasaray'a gelir. Hepsini elin tersiyle iter. Benim aldığım bilgi öyle. Ama diğer türlü Galatasaray'da çalışmadan dört büyüklerden birine gelmeyecek büyük ihtimalle Arda Turan. Yani orada net bir durum var. Shakhtar'da devam eder mi? Oradaki savaş durumu ne olur bilmiyoruz ama Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi bence mümkün değil.
1: Razvan Lucescu konuşuluyor.
0: Olabilecek bir aday. Kontratı devam ediyor. Bir senesi daha var herhalde sözleşmesinin. Çok gelmek isteme taraftar değil. Babası gibi o da biraz böyle, hani aynı genin hani çok net devamı. Böyle bir tamam der, bir hayır der, bir ya ben yerimde mutluyum der ama siz ne sunuyorsunuz der. Böyle bir profil olduğu bilgisi var bende ama bence olabilecek bir isim. Yani çalıştırdığı takımlar, oradaki etkisi Beşiktaş'a katkı sağlar ama Beşiktaş'ın zor bir yolculuğu olacağını kimse unutmasın. Yani öyle bir şey inşa edilecek, edilmek zorunda. Maalesef ki benim görüşüm yine taraftara biraz sabır deneyecek.
1: Şimdi orada da kimlerle yollar ayrılacak? Yani Beşiktaş'ta artık bir rutin haline dönüştü her sezon, evet, başında. 15 kişi gelsin, 25 kişi gitsin gibi
0: arada
1: bir tablo. Ara transferde
0: devam
1: de aynı şekilde. Dolayısıyla zor bir sürece, evet, giriyor. Ama belli ki hızlandırılmış bir süreç olacak gibi de gözüküyor. Hani hemen bir Önder Özen hamlesinin gelmesi. Muhtemelen hemen bir teknik direktör, ki zannediyorum bir hafta 10 gün içinde de.
0: Çok iyi olur Beşiktaş adına. Yani hızlı bir şekilde
1: bekleniyor.
0: Açıklanırsa. Eldekileri göndermek kolay değil ama muhtemelen Beşiktaş teklif gelen zarar etmeyeceği şekilde oyuncularını kime teklif gelirse gönderir. Öyle bir süreçte. Onun dışında bazı oyuncuları Önder Özen ve yeni teknik adam oturup konuşacaktır. En azından şu andaki 11'den bir 4-5 oyuncuyu net bir şekilde kullanmanın planını yapacak. Bir de yabancı 10+4 işine göre de, evet, uygulama yapmak zorundasınız. Biraz kadro mühendisliği, biraz kağıt kalem, biraz çalışma gerektiren bir durum var Beşiktaş.
1: Evet, son dönemde çok menajer odaklı bir transfer süreci yaşadı
0: Beşiktaş.
1: Bu bazen
0: Beşiktaş iyidir aslında.
1: Bakalım Önder Özen'le birlikte.
0: Ya bazen bir menajerle çalışırsın, sana 3 tane çok iyi oyuncu getirir, her şeyin çehresi değiştir. Bu da bir yoldur. Ama olay Beşiktaş'ta sadece gelen 2 oyuncu, 3 oyuncu değil ki. Geri kalanda problem var, teknik adam değişiyor, evet, yönetim değişiyor. O başka bir durum bence.
1: Peki. Şimdi Beşiktaş'tan resmen ayrılan bir isimle birlikte istersen Trabzonspor'da konuşalım. Trabzonspor Beşiktaş'tan kiraladı Ernest Muçi'nin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında aldı. Kamuya aydınlatma platformuna da bildirildi bu transfer ve resmen Muçi Trabzonsporlu oldu. Bunun üzerinden bir konuşalım ve Trabzonspor'un da transfer gündemine dair özellikle dün Başkan Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar vardı. 6-7 oyuncu alacağız dedi, işte Muçi'den bahsetti. Onana'yı almak istiyoruz dedi. Evet. Yine önemli noktalardan biri de buydu. Neler söylersin?
0: Onana'dan başlayayım. Çok yüksek bir bonservis bedeli bekliyor kulübü onun için ama Trabzonspor bu işi son güne kadar götürebileceği, uzun vadeye yayacağı, oyuncuya çok böyle bu paraları verecek bir kulüp çıkmaz. Oyuncu da Trabzonspor'u net bir şekilde istiyorsa, hani bu ayrıldıktan sonra anlaşılır çünkü. Ben iletişimi koparmayayım, Trabzonspor'da mutluyum der.

0: giderse çok güçlenir Trabzonspor'un eli. Hatta bir sezon kiralamak bile bazen daha size hani bonservisi almaktan daha faydalı bile olabilir. Onana Trabzonspor'un gündeminde bence makul ve olan bir isim. Sayın Başkan da böyle söylüyorsa belli ki oyuncuyla bu temasları yaptı. Ona göre hareket ediyor. Diğer tarafta Muçin'in iyi transfer olduğunu düşünüyorum bu maliyetle. Yani mesela Trabzonspor bu parayı verip satın alma hakkını kullanmasa Beşiktaş'ta yeni gelen hoca ya da Önder Özen kalmasını ister miydi? Bence isterdi.
1: Sergen Yalçın istemeyecekti, onu biliyoruz kesin
0: Sergen
1: olarak.
0: Sergen Yalçın istemeyecekti, evet. Bu da Trabzonspor'un işine yaradı. İşte bazen bir teknik adamın gelişi gidişi bile kulüplerde bütün dengeyi değiştirir. Trabzonspor'da hemen bu fırsatı kullandı. Oyuncu da iyi oldu. Fatih Tekke Hoca da pozitif rapor verince.
1: Ki zaten kendisi istemişti. Sezon başında da.
0: Sergen Yalçın da Cengiz Ünder'i istemişti. Değil mi? Ben bunu getirin bana bak ne oluyor demişti. Ama bak işte teknik adam, zaman.
1: Teknik direktör dokunuşu.
0: Dokunuşu çok net Muçi'de. Oyuncu bence şu andan sonra vites yükseltecek. Daha da artacak çünkü yerini buldu, tamam bitti. Yani Beşiktaş'ta geldiği çalkantılı süreç, yüksek maliyet, yüksek beklenti onu geriye götürdü. Zaten böyle bir camiaya alışkın değil, baskıya, strese. Trabzonspor'da performansı arttı. Hocasıyla daha bir uyum kurdu. Bence bundan sonra daha da bu performansını yukarı çekecektir.
1: Peki bakalım Trabzonspor'un da hareketli bir transfer dönemi geçirmesini bekliyoruz. Şimdi Galatasaray şampiyonluk sonrası, hı hı, şöyle Galatasaray haberlerine baktığımız zaman
0: ne dikkatini çekti?
1: Yıldız oyuncuların gündeme geldiğini, hı hı, doğal olarak söyleyebiliriz ama sanki bir sessizlik hakim gibi. Suat, hı, katılır mısın? Şu bir haftadır normal, çok fazla bir şey konuşmadık Galatasaray'a dair. Şöyle konuşmadık. Şimdi Icardi'nin menajeriyle bu hafta bir görüşme yapılması planlanıyordu. Doğru. Zannediyorum henüz bir görüşme yapılmadı. Bununla ilgili bir bilgi
0: gelmedi.
1: Benim bildiğim
0: yapıldı.
1: Yapıldı mı?
0: Benim bildiğim yapıldı.
1: Aa, o zaman senden detayları dinleyelim. Yani çok güzel oldu bu.
0: Benim bildiğim yapıldı. Bir ön görüşme gibi bir iki karşılıklı teklif verildi. Hmm. Bir nabız kurma yolu yapıldı iki taraf içinde. Galatasaray'ın teklifi bildiğim kadarıyla 3+2 ya da 4+1 bonser şey yıllık ücretten 5 milyon euroluk bir teklif.
1: Icardi 3+2'de 2 bonus var mı?
0: Evet, bonus. Hı. İşte tabii orada bonusların oluru önemli. Icardi tarafı 5+ bonus isterken bunun daha olur bonuslar, makul bonuslar olduğu hani durumu var. Ama diğer tarafta Galatasaray bu paralara çıkmaz. Şimdi bu teklifi aldı karşı taraf. Yani Icardi cephesi. Gidecek, bir gezecek, vakit geçirecek. Ondan sonra kararını verecek. Şeyde Uzak Doğu'da galiba Icardi orada bir tatile gitmiş. Hani orada karar mı verir, döner, imza mı atar, döner, gider İtalya'ya, Amerika'ya, Japonya'ya, öyle bir planlama mı yapar, hmm, bilmiyorum ama
1: ki zaten gelen son haber evini büyük ölçüde boşalttığı, eşyalarının büyük bir bölümünü Milano'ya gönderdiği ve artık hani ayrılmayı biraz daha normal, kafasına şimdi koyduğu şeklindeydi.
0: Yani normal Icardi'nin orada bildiğim kadarıyla Como taraflarında, gölün oralarda falan Milano'ya yakın bir evi var. Hani orası merkezi gibi öyle bir durum. Niye güldün?
1: Kemal.
0: Como güzel yer yani. Jet set.
1: Mükemmel bir hayat.
0: Dünya jet seti orada. Böyle bir planlaması var. Bu da çok normal. Belki hayatını küçültür. Yani şimdi burada 4 senedir burada. Belki imza atsa bile 1+1 yapacak. Ona göre bir rutine, düzene geçecek. Ya da İtalya'ya gidecek çok daha düşük ücretlerle. Hedefi daha düşük olan bir takıma gidecek. Icardi'nin İtalya'da alıcısı her zaman vardır. Ama işte burada ben forma istiyorum, İşte daha çok oynamak istiyorum deyip İtalya'da da oynayamayacak. Buna en iyi kendisi biliyordur umarım, hani kariyeri açısından. Galatasaray'da
1: sadece
0: nasıl?
1: Şöyle bir beklenti var şu anda Galatasaray taraftarlarında. Nasıl? Geçen sezon sakatlıktan döndüğü için belki çok kendine gelemedi, hı-hı, ama şimdi bir sezon başı kampı geçirip tam olarak sağlıklı ve sahaya odaklanmış bir Icardi belki daha farklı da olabilir mi beklentisi?
0: Bunlar
1: var.
0: Futbolun romantizmi. Açık konuşayım. Benim görüşüm, şahsi görüşüm ve izleyerek hani dediğim bir şey. Icardi ile oynayan stoperler artık çok rahat. eskiden tedirgindi, eskiden stresliydi. Nereden ne yapacak bu adam? Kafamı vuracak. Bir anda kornerde tutarken farklı bir yere mi kaç? Yok artık öyle bir şey yok. Çok ağır. Fizik olarak koşu mesafeleri azalmış. Bir tek son vuruşlarda elbette ki muhteşem. Ama onun dışında Icardi ile oynayan stoperler tamam diyor. Icardi geldi. Ben rahat rahat bu maçı götürürüm diyor. Kasımpaşa maçı da öyleydi bence. Çok göze battı. O yüzden Icardi'nin fizik olarak artık Galatasaray seviyesinde birinci santrfor, ilk 11 düzenli olması mümkün değil. Galatasaray hedefini Şampiyonlar Ligi'nde yine son 16 olursa çeyrek final vesaire koyuyorsa bence Icardi ile yollar ayrılmalı. Bu maliyetle diyorum. Yani gelip 2-3 milyon euroya oynar. Tabii ki Icardi hani kulübede olması bile yeter. Ama diğer türlü 5 milyon euro maliyet Galatasaray çok daha iyi, çok daha genç bir oyuncu o maliyette bulabilir. Ki bulmak zorunda. Icardi'nin Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ı taşıdığını söyleyebilir miyiz?
1: Hayır.
0: Hayır. Bir sene daha yaşlanacak. Fizik durumunun daha ilerlemeyeceği bence ortada. O yüzden hani Icardi meselesi bir son teklif yapıldı. Biz seni gönderen yönetim başkan olmayalım diye yapıldı. Ondan sonrası artık karşı tarafın alacağı diğer kulüplerin tekliflerine bakar.
1: Şimdi Galatasaray...
0: Ve yabancı sınırı da unutmayalım, özür diliyorum.
1: Tabii.
0: 10+4'ü
1: doğru,
0: unutmayalım.
1: Doğru. Şimdi Galatasaray taraftarlarını belki çok fazla değil ama biraz da olsa şu anda endişelendiren konulardan biri de Osimhen'e gelebilecek teklifler. Çünkü işte Real Madrid, Barcelona, son olarak Chelsea, yani Avrupa'nın dev kulüplerinin bu sezon Osimhen'e ciddi teklifler yapabileceklerine dair haberler görüyoruz. Şimdi bu konuda da açıkçası biraz bir ikiye bölünmüşlük var gibi. Çok büyük bir kesim kesinlikle gönderilmemesi taraftarı ama bir bölümde diyor ki değerini bulan her oyuncu satılabilir. Dolayısıyla çok büyük bir teklif, işte 150 ve üzeri bir teklif gibi bir şey de geliyorsa tabii ki gönderilsin.
0: Kaç?
1: Diyenlerden.
0: Ne kadar dedin?
1: 150
0: 150 milyon euro. Ben de değerini bulan her oyuncunun gitmesi gerektiğini kulüplerin bu devir daim yaptı. Bak Napoli'de oynarken Kvara ile ikisini PSG talipti. İşte 200 küsürlere böyle, bir de o dönemin hani 3-4 sene öncenin fiyatlarıyla herkes düşünsün. 200'ün üstünü isterim dedi. Napoli'nin bir çılgın diye tabir edilen başkanı var ya, garip adam. Farklı farklı istekler falan, vazgeçti PSG. Bir daha da o fiyatlara İki oyuncuyu da satamadı. Çok daha düşürdü. İşte Napoli'den Galatasaray'a geldi. Şimdi bazı oyuncular gideceği zaman gider. Ama Galatasaray'ın buradaki kritik noktası Osimhen burada mutlu. Osimhen ben gideyim diye çırpınmıyor. Osimhen Napoli'den Galatasaray'a kiralık gelirken ben gideyim diye çırpınıyordu.
1: Bir de hali hazırda Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor zaten.
0: Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Çok iyi para kazanıyor.
1: Seviliyor.
0: Avrupa'da bir daha bu parayı bulamaz. Yani açık konuşalım. Onun dışında ortam güzel, takımın yıldızı, hangi oyuncunun ailesi için pankart yapılmış, koreografi yapılmış, yani böyle şeyler yok. Çok zor bulunabilecek bir sevgi ortamında Osimhen. Arkadaşları, eşi, dostu geliyor, mutlu adam yani. Diğer tarafta gitmesi için önce teklif gelmesi lazım. Geçtiğimiz gün İspanya Obası'nda bir Barcelona haberi çıktı. Bunlar olacak ama Galatasaray 120 milyon euro artı bonuslar, en düşük teklifi söylüyorum. Onun dışında asla göndermez. Yok yani böyle bir şey, kapıyı çalsan da hani herkese diyorlar ki biz 150'yi bulmak istiyoruz. Onun dışında asla. Buna ister olur bonusu koy, ister nakit ver. Ama şu ana kadar gelen bir teklif yok. Sadece bir temas, nabız yoklama. Biz bu oyuncuyu şöyle yapar bazı menajerler. Ya biz bu oyuncu bırakır mısınız? Kaça bırakırsınız? Kulüp bakalım mı? İsteyenler ne diyelim diye sorarlar. Böyle de hem Barış Alper hem Osimhen için Galatasaray'ın kapısı böyle şeyler için açık. Ama 10+4 değişmezse Barış için kapılar kapanır. Çok yüksek bir teklif gelmezse.
1: Tabii şimdi bir de Dünya Kupası boyutu var yani, Barış'ın, Yunus'un teklif alma ihtimalleri de yükselebilir.
0: Ama Osimhen için Galatasaray hiç bırakmaya niyetli değil. Ancak 150'yi veren, senin dediğin gibi biri çıkar. Osimhen de der ki ya ben ücretimi de indiririm, atıyorum Barcelona'da oynamak için. Her taraf memnun bir şekilde ayrılır. Ama Osimhen gibi büyük bir yıldız elinizde ise her sezon, her sezonun transfer ara dönemi Osimhen için bu haberler çıkacak. Çıkması da gayet normal.
1: Hayır, Osimhen'i gönderdikten sonra ne yaparsınız yani şimdi? O seviyede bir oyuncuyu bulmak da kolay
0: Osimhen'den
1: değil.
0: Önce kim vardı? Icardi vardı.
1: Icardi vardı.
0: Ondan önce kim vardı? İşte Gomis mi vardı? Gomis vardı. Vardı yani. Çıkar bu oyuncular.
1: Birileri gol atar.
0: Birileri gol atar. Birileri bulunur. Birileri yetişir. Yani tamam, kadroyu korumak çok önemli. Evet, ama bir kulübe 150 milyon euroluk, işte 140 milyon euroluk nakit teklifler gelirse bunları reddetmemiz mümkün değil.
1: Peki Suat, şampiyonluktan sonra seninle ilk yaptığımız muhtemelen yayında konuştuğumuz bir şey vardı. Hı-hı. Şimdi bu şampiyonluk biraz fazla eleştirilen bir de bir sezon şampiyonluğu oldu. Dolayısıyla mutlaka Galatasaray'ın bir kadro güncellemesi yapması gerekecek diye. Şimdi transfer dönemini sen Galatasaray'ın nasıl geçirmesini bekliyorsun? Bu kadro güncellemesine hangi bölgelerden, hangi oyunculardan başlanacak ya da başlanmalı? Hangi bölgelere kaç transfer yapılmalı?
0: Şimdi tabii şöyle bir durum var. Galatasaray için bence gelecek sezon daha konsantrasyonu yüksek olacağı bir sezon. Bir iddia var. Bu sezon için yoktu mesela. Bu sezon iddia sadece Avrupa'ydı. Geçen sezon 5. yıldızdı. Ciddi bir motivasyon. Bu sene Avrupa'ya herkes odaklanmıştı. Bence çok iyi bir şekilde sezonu bitirdi Avrupa'da. Diğer tarafa bakıyorsun, seneye tarihte bir ilk. Galatasaray kendi rekorunu kırma yolunda üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak. Hı hı. Ama böyle seri şampiyonluklarda kadroların büyük bölümünün değiştiğini unutmayalım. Yani bütün liglerin bu tip takımlarına baktığın zaman büyük değişimler, sirkülasyonların olduğu, ilk başlayanla son biten kadronun çok aynı olmadığı durumlar var. Galatasaray'ın ciddi alarm verdiği bölgeler var. Yeni sistemli, yani 10 artı 4'e göre transfer yapmak için belli bölgelerdeki oyunculardan çıkmanız gerekiyor. Yerli sayınızı arttırmanız gerekiyor. Bunlar Galatasaray'ın yaşayacağı zorluklar. Mesela Sara'nın satılması var. Sara satılacak. Yani gitti gidiyor kıvamında şu anda. Aston Villa ile ciddi bir görüşme durumu var. Sara satıldığı anda onun bütçesiyle genç bir oyuncu alma hedefi var. Yani o artı 4'e girecek planlamada. Bunlar Galatasaray'ı geliştirir. Hele ki yeni gelen oyuncu tutarsa. Bunlar önemli. Diğer tarafta Torreira-Lemina ikilisi bozulmayacak ama Naga'yı orada daha fazla kullanman lazım bence. Yeni transfer gibi görmek lazım Naga'yı. Hmm. Onu kullanıp içeri atmak lazım. İki oyuncu Torreira-Lemina ciddi problemler yaşadı. Bir sol stoper ilgileniyor Galatasaray. Düşünüyor, koşturuyor. Buraya takviye yapmanız şart kere şart. Bunlar olmazsa olmaz. Kanatlarda mesela Lang gitti. Şu anda Aspiri'ye gitti. Bir eksiğiniz var. Burası doldurman lazım. Her iki kanadı da kullanacak ikişer tane oyuncu banko kadronunda olacak.
1: En az 5-6 transfer diyorsun
0: lazım.
1: Yani.
0: Onun yerli yabancı dengesini bilemem. Nasıl bir sistem işlenecek. Ama 10 numara Bernardo Silva konuşuyoruz. İşte belki o bölgeye ağırlıklı olarak oynar. Daha geride değil, daha önde. Lazım kere lazım.

0: Ama o büyük büyük goller atan, büyük büyük asistler yapan bir oyuncu her zaman olmuyor. Bazen kayboluyor. Onun bir ya önüne ya B planı gibi oraya bir oyuncu lazım.
1: Yunus'un da bir düşüşü vardı.
0: Ya Yunus'un
1: o bölgede tercih etti aslında Okan Hoca.
0: Çok kullandı. Pres evet. gücünü kullandı onun. Hani daha genç ve fizik kalite olarak ama o da bir sakatlık yaşadı. Problemlerle oynuyor. Yunus'un ayrılması gibi bir durum söz konusu değil ama bence 10 numara bölgesi bir forvet arkası ya da yeni tabirlerle 9.5 gibi tamamlayıcı, ikinci golcü gibi bir oyuncu oraya lazım. Galatasaray Mertens'ini bulamadı hala. Mertens bir golcüydü. Hı hı. Mertens bir oyun zekasıydı. Bu sene de büyük eksikliğini hissetti Galatasaray. Orası dolmalı bence.
1: Peki sen Torreira ile ilgili nasıl bir yaz dönemi geçeceğini düşünüyorsun?
0: Çok ağladı.
1: Evet.
0: Gitme ağlaması o. Veda ağlaması gibi. Ama Torreira'da şöyle bir şey var. Belki de Güney Amerikalılar için genel bir değerlendirme yapayım. Bir yandan ağlarken bir yandan da ya burada da iyi para kazanıyorum ben. Aslında ya iki sene daha kalsam mı, kulüp bana biraz daha zam yapsa ben şunu bir arttırayım kontratı deme durumları da oluyor. Örnek daha önceki bir sürü isim. Talisca hep kontratı geldiği zaman müthiş oynar, kontrattan sonra bir frene basar bu tip. Torreira'da da böyle bir ortam var. Galatasaray ciddi bir bonservis almadan Torreira'yı bırakamaz, bırakmamalı. O bölgeyi doldurmak ciddi bir şekilde zor ve şunu bulmak bence çok zor. Düzenli oynayan, her maç vasat üstü, en kötü maçında bile vasat üstü olan oyuncu bulmak çok zor. Torreira da bu. 4 sene geride kaldı herhalde. Oynamadığı maç 20'yi bulmaz belki sakatlık dışında. Bunu bulman zor. Yanında sakatlıkla boğuşan Lemina var. Stoper alternatifi düşünüyorsun. O yüzden Torreira'yı kimseyi bulmadan göndermek ciddi bir risktir.
1: Peki. O zaman son bölümde biraz daha düne gidelim mi? Avrupa Ligi finali Aston Villa zafere ulaştı. Freiburg karşısında 3-0'lık skorla değerli izleyenler İstanbul'un ev sahipliğinde. İstanbul'un ev sahipliği biraz İngiliz kulüplerine yarıyor Suat. Doğru. Ne dersin? Yine Aston Villa'nın evet yine Aston Villa zafere uzandı. Unai Emery'nin gerçekten tam bir Avrupa hocası olduğu yine bir kez
0: Avrupa
1: daha
0: Avrupa Ligi hocası.
1: Avrupa Ligi hocası olduğu tasdiklendi. Nasıldı ortam, atmosfer?
0: Vallahi ortam, öncelikle dışarıdan başlayayım.
1: Evet.
0: Çok ciddi güvenlik önlemleri, hani İstanbul işte valilik, emniyet, oradaki herkesi tebrik ederim. Hani çok doğru bir planlama, her şey ortada. Çok güzel bir organizasyon bir kere. UEFA'nın kriterleri tabii bazı noktaları devreye giriyor. Orada da tertemiz bir organizasyon, müthiş bir atmosfer. Stat güzel, zemin güzel. Ortam güzel.
1: Öğleden sonra hava da güzelleşti.
0: Bir yağmur attı.
1: Yağmur öyle bir korku yarattı ama.
0: Biliyorsun yağmurlu zemin Beşiktaş stadında güzeldir.
1: Evet.
0: Şimdi Aston Villa bir kere çok güzel oynadı. Şöyle güzel oynadı diyeyim. Tek başına oynadı. Rakip yarı sahaya oyunu yıktı. Freiburg'un hızlı hücumdan başka bir şansının kalmadığı bir ortam. McGinn bence çok iyi bir oyuncu. Yani Türk takımlarına Kanada öyle bir oyuncu alsan herkes yerin dibine batırır. Ya adam geçemiyor böyle oyuncuyla ama yani bu tip oyuncuların takımlarda ihtiyacının olduğu ne kadar belli. Güçlü, fizikli, takımı yöneten, topu saklayan oyuncuların ne kadar kıymetli olduğunu hala gösteren bir maçtı. Goller harikaydı. Bu Endia'nın attığı gol muhteşemdi. Tribünde Freiburg kazandı. Sahada Aston Villa kazandı.
1: Aa, tribünü de anlat.
0: Tribün bir kere bak şunu aşamadık şu Türkiye'de. Aynı renk giyinden tribünler çok güzel oluyor. Bak bağırmayı çağırmayı desteği. Freiburg hepsi bembeyaz giyinmiş. Organize tertemiz jilet gibi dediğimiz bir tribün atmosferiydi. Ve çok besteler falan ama stadın 1/3'ü bence Aston Villa taraftarıydı. Çok ciddi bir yoğunluk vardı. İngiltere ligini, Premier Ligi seyrederken o hani efsaneleşmiş böyle ha, hu, evet. o diye bağırışlar var ya bir kere daha yakından gördüm. Ne kadar sahaya etkili olduğunu aynı anda yapıldığında görüyorsun. Çok güzel bir final maçı istedik İstanbul'da bir kez daha.
1: Bir kez daha gerçekten öyle. İstanbul'da
0: finallerin şehri İstanbul.
1: Keyifli oluyor.
0: Ben sana diyeyim.
1: Cumartesi de Paris Saint Germain Arsenal finali var Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Arsenal Premier Lig'den sonra kupaları çiftler mi?
0: Her şey olabilir. İki takıma da yani gerçekten
1: iki tane Paris Saint Germain diyorum ama
0: Luis Enrique farkıyla PSG diyorum.
1: Ben de öyle diyorum. Peki süremizin de sonuna geldik. Suat çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzına
1: sağlık. Sabah sporunu noktalıyoruz.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: A-Spor Radyo.
1: Herkese mutlu günler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimiz Fenerbahçe'ye dair. Fenerbahçe'de Bursa Fenerbahçeliler

0: Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda Sarı Lacivertli Kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım açıklamalar yaptı. O açıklamaları izliyoruz.
1: Benim sizlere söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bunu inanın, biz inanıyoruz. Sırf söylem olsun diye söylemiyorum. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için ben buraya aday oldum. Ve bunu halledeceğiz. Hep beraber ama. Birlik ve beraberlik içinde olursa bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Parasal konuları aşacağız. Bakın hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında 20 sene başkanlığında bir gün para konuşmadık. Sanki Fenerbank vardı, biz oradan aldık harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynakları bulur. Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili, hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santfor almak. Bu çalışma yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yapar şey. Benim geçmişten olan tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Vay diyorlar. Başka almıyor. Bir tane alıyor. Para yok diyor veya bir şey söylüyorlar. Şimdi kulübün içine girmeden biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? Ne kadar parası var? Biz koyacağız tamam, orası kesin. Ama bu limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım? Hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor. Çalışıyor. Ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok. Duyumla. Biz Fenerbahçe futbol takımının bir kere kalitesini arttıracağız. Bunun için dedim ki bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun. Şimdi yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır. Anelka'dır. Alex'tir. Ha gerekirse iki tane de alırsın. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Apiak gibi olacak. David gibi olacak. Nobby gibi olacak o zaman oynayanlar. Van Aynok zaten yıldız. 7 seçiminden sonra hemen olunca bir kez ayın 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nereye oyuncu alacağım? Her şey belli. Her şey belli. Onun için rahat olun. Rahat olun, çalışıyoruz. Hep beraber. El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bakın ne? Yani bu kadar bir insan bu kadar iddialı konuşamaz. Ama biz konuşuyoruz. Onlar 12 sene, 14 sene şampiyon olamadılar. Sonunda 1986 yılındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde hiç bu 12 senelik başarısızlık yok. Biz alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız.
0: Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını izledik. Bir son dakika gelişmesi var ekranda, hemen onu söyleyelim. Rams Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürüyor. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Dün diğer başkan adayı Hakan Safi de İstanbul Koz Yatağı Kültür Merkezi'nde bir taraftar derneğinin düzenlediği organizasyonda seçime dair açıklamalar yaptı.
2: Camiamızın şampiyonluk özleminin tabii ki farkındayız. 12 yıldır devam eden bu kötü seriyi sonlandıracağımıza biliyorsunuz daha önce ben söz vermiştim. Sizlerin de huzurunda tekrar dile getirmek isterim. Biz Fenerbahçe'yi daha ilk sezonunda şampiyon yapacağız. Bunun için de ne gerekiyorsa bu kardeşiniz yapmaya hazır. Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirip tarihimizin ne dedik? en iyi kadrolarından birini kuracağız. Geçtiğimiz yönetimlerde biliyorsunuz ben icracı değildim. Seçildikten sonra da direkt olarak işin içinde olacağım. Ben çalıştığım dönemde de bunu gördüm. Sportif direktör kavramına çok inanmıyorum. Bizde başkan ve yönetim kurulu olarak işin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız. Şampiyonluk tabii ki elbette elzem. Ancak şampiyon olmak Fenerbahçe'nin tüm sorunlarını bir anda giderecek bir şey değil. Biz şampiyon olurken aynı zamanda camia olma konusunda da yaşadığımız sıkıntıları da aşmak istiyoruz. Birlik olmamız gerçekten çok doğru. Ancak bu birliktelik sadece seçim hesabı olmamalıdır. Biz zaten Fenerbahçe ile nefes alıp veren herkesle aynı gemideyiz. Derdimiz sizin derdinizle aynı. Sarı lacivert'e gönül verenlerin bu camianın ayrıcalıklarını her an yaşaması gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe ailesi ne yazık ki görüyorsunuz çok dağıldı. Birbirinden kopuk camia gücünün potansiyelinin farkında değil. Kupalar istiyoruz, kupalar kazanmak istiyoruz. Ancak bu yetmez. Biz geleceğin Fenerbahçe'sini inşa etmek, unutulan camia kültürünü de yeniden hayata geçirmek, Fenerbahçeli'nin sarı lacivertli olmanın ayrıcalığını her gün hissetmesini istiyoruz. Fenerbahçe'nin camiasının unutulanlarının sorunlarını da çözmeye de talibiz. Çünkü biz Fenerbahçe

0: yapmak istiyorum. Değerli Fenerbahçeliler, seçim hızla yaklaşıyor. Biz sadece sportif anlamda değil, camianın tüm meselelerine hakim bir yönetim olarak sizlerin karşısına çıkmak istiyoruz.
1: Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adayları da netleşiyor.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da yarışacağı seçimde Sarı Lacivertliler yeni başkanını belirleyecek. Eski başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları futbol yapılanması üzerine toplantılar gerçekleştiriyor. Yıldırım, gelecek sezonda acil şampiyonluk parolasıyla seçim propagandasını yürütüyor. Aziz Yıldırım, kritik süreçte takımın başına getirilecek yabancı teknik direktörün riskli ve zaman kaybı oluşturacağı düşüncesinde. Yıldırım, daha önce beraber kader birliği yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet etmeyi planlıyor. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak Barış Göktürk ise Nuri Şahin fikrini ortaya koysa da yönetimde İbra Aykut Kocaman'a dönmüş durumda. Hakan Safi'nin ilk tercihi ise takımı yabancı bir teknik direktöre teslim etmek. Safi, Napoli'den ayrılacak Antonio Conte'yi Fenerbahçe'ye getirmenin planlarını yapıyor. Ancak İtalyan teknik direktörün uluslararası piyasada çok fazla karşılığının olması bu hamleyi zorlaştıran etkenlerden. Jorge Jesus'un da durumunu takip eden Hakan Safi, yabancı teknik direktörlerden istediği geri dönüşü alamaması durumunda rotayı yerliye çevirecek. Safi'nin yerli listesinde ise İsmail Kartal bulunuyor. Hakan Safi'nin kongreden önce hoca adayını açıklaması bekleniyor.
3: Hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız.
1: Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek. Fred'e talipler artıyor. Brezilyalı orta sahanın durumunu ülkesinin takımları dışında Dubai ve MLS'ten takip eden kulüpler de var.
2: Fenerbahçe'de Fred'in talipleri artıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in durumunu Brezilya ekibi Atletico Mineiro yakından takip ediyor. Tecrübeli Brezilyalı orta sahaya ülkesinin takımları dışında Dubai ve MLS'ten de ilgi var. 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı yeni yönetim verecek. Yönetim değişiminin ardından yeni gelecek teknik eğitim raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Yaz tatili için ailesiyle ülkesine dönen 33 yaşındaki oyuncunun Belo Horizonte kentinde bir ev yaptırdığı ve önümüzdeki yıllarda Brezilya'ya taşınmayı planladığı belirtildi. Tedesco döneminde gözden düşen Fred, İtalyan teknik adamın ayrılmasının ardından performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu son 3 maçta 3 gol 2 asist kaydetti. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geride bırakan Fred, sarı lacivertli formayla 124 karşılaşmaya çıktı.
1: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz şampiyonluğu ve performansını değerlendirdi. Osimhen'in sahadaki varlığının takımın performansını etkilediğini söyleyen Barış, Dünya Kupası içinse heyecanlı olduğunu belirtti.
4: Öncelikle mutluyuz. Şampiyon olduğumuz için 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah 5. şampiyonluğumuzda olacağız. Tabii ki öncelikle futbolcu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, personellerimiz. Yani çünkü sadece futbolcular diye bakmamak lazım olaya. Bütün personeli dahil etmemiz lazım. Onların da çok büyük emeği var. Onlar her zaman bizimle beraber oldular. Hep beraber ailece şampiyon olduk. 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Mutluyuz. Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Tabii ki de bu futbolda olmazsa olmaz sakatlık. Çok şükür bende çok bir şey olmadı ama tabii ki de bu futbolun bir parçası. Hocamız buna göre bir taktik analiz yapıyor. Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız biz futbolcular. Yani hocamızın taktiği aslında gerçekten orada çok iyi bir yol izledi. Sonuçta çok büyük bir sakatlık yaşattırmadan bütün maçlarda da çok bir sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sezon başında kendime bir hedef koydum. Yani sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında 30'du kafamdaki rakam. Buna çıkamadığım için tabii ki üzüldüm.

0: Ama tabii ki de önemli olan burada takıma katkı sağlamak. Yani sonuçta hep beraber biz futbolcular, kulübümüzün bir hedefleri var. Bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çoğunu da gerçekleştirdik zaten. O yüzden mutluyuz. Tabii ki de hiçbir zaman bu maç sayısıyla ya da gol, asist bunlarla yetinen bir çocuk değilim. Her zaman fazlasını isteyen bir çocuğum. Sonuç böyle. Keşke gönül isterdi daha fazla skor üretebilseydim, daha fazla maç oynayabilseydim. İnşallah daha iyisini yaparım. Çünkü bunu istiyorum. Biz gerçekten çok kaliteli futbolculara sahibiz. Bunu tekrar dile getiriyorum. Bizim çünkü hedeflerimiz çok farklı. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde belki de ilk 16'yı da geçmeyi planlıyorduk. Yani biz bu futbola oranın takımı olduğunu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz. Çünkü buna yetinen bir takım değiliz. Daha fazlasını isteyen bir takımız. Bizim için güzel bir deneyim oldu ama bu bize yetmeyecektir. Daha fazlasını isteyeceğiz. Tabii ki Osimhen bizim oyun planımızı çok değiştiriyor ama bir B planımız da olmak zorunda. Bazen ben de olmayabilirim, Osimhen de olmayabilir. Yani tabii ki bizim performansımızı etkiliyor mu? Evet, gerçeğe bakılırsa evet etkiliyor. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Ama dediğim gibi bir B planımız oluyor. Çünkü Galatasaray'da girecek oyuncular belli. Yani yapabilecek şeyler de var. Futbolcular çünkü çok yetenekli oyunculara sahibiz. Giren oyuncular da bunu hazır hissetmek zorunda. Çünkü her an forma şansı gelebilir. Vücut olarak mı yoksa? Biraz değil. Ben çok çalıştım onun. Geçmişte çok büyük bir emeği var yani. O vücuda gelmek öyle kolay olmadı yani. O yüzden orada tabii ki öyle bir gol attım Fener'e. Ve o an öyle bir şey gerçekleşti. İsterimle hareket ettiğim için yani o an içimden öyle bir şey geldi. Onu yapmak istedim. Tabii ki de sezon başında benim için kolay olmadı açıkçası. Ben her zaman iyi insan olmaya çalışıyorum. Vicdanımın iyi olmasını düşünüyorum. Ya ben sadece şunu orada da söyledim. Ben küçükte şunu öğrendim. Aile içerisinde bir problem varsa bu aile içerisinde kalmalı. Tabii ki dediğim gibi kolay olmadı benim adıma ama şu an şampiyon olduk. Bence bunların zamanı geldiğinde tabii ki de konuşulur. O yüzden çünkü vicdanım rahat olduğu için açıkçası ben çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Yani mutluyum açıkçası. En son 2002'de gitmiştik. Tabii ki ben hatırlayamıyorum. Bizim aile bireyleri hatırlıyor. Mutluyum açıkçası. İnşallah heyecanlıyım. Göreceğiz bakalım. Açıkçası henüz çok erken. Yani daha kampımız var. Bir arkadaşlarımıza kavuşalım, bir antrenmanlarımıza çıkalım. Orada bakacağız, göreceğiz. Ama biliyorsunuz çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok yetenekli oyuncularımız var orada da. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
1: Milli oyuncular Kaan ve Mertcan Ayhan'ın ailesi bu sezon çifte şampiyonluk sevinci yaşıyor. Kaan Galatasaray'da Süper Ligi, Mertcan da Schalke'de Bundesliga 2'de mutlu sona ulaştı. İki milli futbolcunun babası Erol Ayhan da duygularını A-Spor'la paylaştı.
2: Oğlunuz Galatasaray'da Kaan Ayhan şampiyon oldu. Burada da Mertcan ilk sezonda şampiyon oldu. Neler düşünüyorsunuz?
3: Valla çok büyük bir gurur. İkisine de yetişmek çok zor. Dün iki gün önce onlar kutlama yaptı. Şimdi bunlar burada kutlama yapıyor. Böyle arada bir de gidip geliyoruz. İkisiyle de çok gurur duyuyorum. İnşallah milli takımda VM'de tekrar çok büyük bir başarı kazanırız onunla. 3 kupayla kapatmış oluruz.
2: Acaba ileride iki oğlunuzun aynı takımda oynamasını nasıl görürsünüz?
3: Vallahi şimdiye kadar ben hep bunu düşündüm. Daha çok benden önce hep Kaan'ın hayaliydi. İkisi bir takımda oynamak. İnşallah başarırlar. Bilmiyorum yani. Bakalım yani bu milli takım mı olur, başka takım mı olur? İnşallah birisinde bir şekilde başarılı olurlar.
2: Kaan'ın Almanya'ya dönme ihtimali var mı?
3: Vallahi hiçbir şey belli olmaz. Yani şimdi ben bir şey demeyeyim ama olabilir de yani olabilir dersemse olmayabilir de. O yüzden şöyle bir kalalım inşallah. Yani tabii ki daha çok Galatasaray'da büyük başarılar elde etmesi. 4 senede 4 şampiyonluk büyük bir başarıdır. İnşallah 5. şampiyonluğu da orada yaşar.
2: Mertsen'den bu sene bekliyor muydunuz bu performansı? Mertsen 19 yaşında ilk sezonunda 11'in değişmez ismi oldu.
3: Valla aslında gerçeğini konuşmak gerekirse değil yani. Tabii ki ben diyordum yani bir 4-5 maç yapabilir mi diye. Ama çok şükür ki çok büyük bir başarı elde etti. Güzel şey oldu. Yani 26-27 maç yaptı. Şampiyonluğunda çok büyük bir başarı elde etti.
1: Önder Özen Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine getirildi. Beşiktaş'ın yeni futbol aklı Önder Özen oldu. Siyah beyazlar futbolda yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Önder Özen Beşiktaş'ta 2013-2014 sezonunda futbol genel direktörlüğü görevinde bulunmuştu. 56 yaşındaki futbol adamı yeni dönemde ilk olarak teknik direktörün belirlenmesi için çalışacak. Önder Özen gidecek ve kalacak oyuncular için transferler konusunda da aktif rol alacak. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa'yı listesinde üst sıralara yazdı.
4: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezon güçlü ve yarışmacı bir kadro kurmak adına önemli isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Öne çıkan adayların başında Napoli'de forma giyen Frank Zambo Anguissa geliyor. Kamerunlu orta saha Başkan Serdal Adalı'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle fizik gücü, dinamizmi ve iki yönlü oyun yapısıyla öne çıkan yıldız futbolcu için şartların zorlanacağı öğrenildi. ...30 yaşındaki Anguissa'nın yıllık maaşının yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken... ...Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde Napoli'ye resmi teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı. Siyah beyazlıların transfer sürecini bizzat Başkan Serdal Adalı'nın kontrolünde yürüttüğü... ...ve oyuncu cephesinin de yakından takip edildiği ifade ediliyor. Orta sahaya lider özellikli ve üst düzey bir isim kazandırmak isteyen Beşiktaş... ...Anguissa transferinde tüm şartları zorlamayı planlıyor. Temmuz 2022'de 16 milyon euro bonservisle Fulham'dan transfer edilen Frank Zambo Anguissa'nın Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezon 22 maçta forma giyen Kamerunlu orta saha 4 gol 1 asist üretti.
1: 8. Dünya Etnospor Festivali başlıyor. Bilal Erdoğan açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz.
5: Ya burada. Gerçekten de bugün burada dünya var. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz. Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da, bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlarda ziyaretçilerimize farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı tanıyacak. Litvanya'dan Ripka, Rusya'dan Lapta ve Tavreli, Azerbaycan'dan Zorhana ziyaretçilerimizi bekliyor olacak. Kıymetli misafirler, festivalimizin en büyük misafirleri yine çocuklarımız olacak. Çünkü çocukların oyunla kurduğu bağın aslında kültürle kurduğu ilk bağ olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple çocuklarımızın en erken yaşlarda oynadıkları oyun, izledikleri sporların kendi kültürümüze, mirasımıza ait oyunlar ve sporlar olmasına önem veriyoruz. Birçok alanımız gençlerin doyasıya eğleneceği, öğreneceği ve köklerine nüfuz edeceği alanlar olarak tasarlandı. Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir. Buraya ailece gelen vatandaşlarımız birlikte izleme, oynama ve deneyimleme imkanına sahip olacaklar. Önümüzdeki 4 gün boyunca geleneksel el sanatlarından dünya mutfaklarına, müzikten sahne performanslarına kadar büyük bir kültür atmosferini hep birlikte yaşayacağız. Bu yıl dünyaca ünlü Kazakistanlı sanatçı Dimash Kudaibergen ve Başkırtistan Cumhuriyeti'nden Ayyola ve ekibi sahnemizde yer alacaklar. Evet, bu alan dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor. Farklı ritimlerin tınısı, farklı mutfakların lezzetleri, farklı sporların heyecanı ve daha fazlası burada yer alıyor. Bu güzel birlikteliğin sağlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, sponsorlarımıza, gönüllülerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza, bu güzel festivalin bütün memleketimiz ve bütün dünya ile paylaşılmasına aracılık eden bütün medya mensuplarımıza, fotoğraf sanatçılarımıza ve bugün bizleri teşrif eden sayın bakanlarımıza, uluslararası misyon temsilcilerine, misafir spor bakanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
6: Festivalin ev sahipliğini yapan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan konuşmalarını gerçekleştirdi.
1: 8. Dünya Etnospor Festivali başladı. Bu hafta sonu da Atatürk Havalimanı'nda olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım ve Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta Süper Lig'i 4. sırada bitirdi. Siyah beyazlarda en çok süre alan futbolcu kaptan Orkun Kökçü oldu.
7: Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu Orkun Kökçü oldu. Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılarda teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer'le Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 futbolcu forma şansı buldu. Orkun Kökçü, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz en fazla süreyi alan 3 isim olarak ön plana çıktı. ...34 haftalık maratonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun... ...kalan 30 maçın 29'unda ilk 11'de görev yaptı. 2485 dakikayla en fazla süre alan futbolcu olan Yıldız isim... ...8 gol 10 asistlik katkı sağladı. Orkun'u 25 mücadelede 2250 dakikayla kaleci Ersin Destanoğlu... ...ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti. Beşiktaş'ta bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Mert Günok, en genci ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Ekimoğlu oldu. 37 oyuncunun forma giydiği Beşiktaş'ta 20 yabancı oyuncu görev yaptı.
1: Trabzonspor Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında aldığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da. Bordo Mavililer sezon başı Beşiktaş'tan kiraladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanarak 8,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Muçi bu sezon Trabzonspor'da çıktığı 34 karşılaşmada 15 gol 9 asist kaydetti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftara karşı mahcubiyetlerini gidermek istediklerini söyledi.
8: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Ziraat Türkiye Kupası final öncesi açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Doğan, kupa almadan futbolda başarılı sayılma şansın yok. Ben de taraftar olduğum dönemde böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar eleştirilerde haklı. Taraftarımıza karşı mahcubum ve cuma günü bu mahcubiyetimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Fatih Tekke ve ekibine güveniyorum dedi. Başkan Doğan Ziraat Türkiye Kupası finaline gelecek taraftarlar için ufak bir hediye hazırladıklarını, gelen tüm taraftara yeni sezon formalarının hediye edileceğini söyledi. Geçen sene yapılan transferlerin durumu ve bu yaz takıma katılacak oyuncular hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, scoutların transferinde %50 başarı Avrupa'da bile geçerli sayılıyor. Biz bu oranın daha üzerindeyiz. Yaptığımız transferlerle çok eleştirildik ama şimdi 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Bilinmeyen oyunculara 5-6 milyon euro verdik ama şimdi harcadığımız parayı bir oyuncudan geri alacağız. Andre Onana'yı tekrar takımda tutmaya çalışıyoruz, konuşuyoruz. Ruslan Malinovski'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz bitti. Fatih Tekke kararı verecek. A takımda da oynayabilir, U19'da da. 6-7 oyuncuyla görüşüyoruz. Yerli eksiğimiz var. Hareketli bir transfer dönemi olacak dedi. Trabzonspor Başkanı Vakeme'ye teklif olacak. Ön konuşmayı yaptık. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz. Transferlerle alakalı destek isteyeceğiz. Teknik kadroda değil scout tarafında yanımızda olsun istiyoruz. Nijerya'da çok ciddi bağlantıları var diyerek Vakeme ile ilgili son duruma da açıklık getirmiş oldu.
9: Yine biz gelirken basketbol demiştik.
1: Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Samsunspor forması giyen Van Drongelen'i gündemine aldı.
10: Trabzonspor gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo Mavilerin radarına giren son isim Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Hollandalı stoper Rick van Drongelen oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bu kritik transfer için bizzat devreye girdiği ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak 27 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Görüşmede Doğan'ın Hollandalı stoperin satış listesinde olup olmadığını ve kulübün bonservis beklentisini sorduğu kaydedildi. Samsunspor cephesi ise bu sürpriz teklife karşı ilk etapta temkinli yaklaşarak takımın iskeletini korumak istediklerini belirtti. Kırmızı beyaz yönetimin şu an için Van Drongelen'le yolları ayırma gibi bir planları olmadığını açıkça dile getirdiği öğrenildi. Ancak iki kulüp yetkilileri arasındaki diyalog kapısının tamamen kapanmadığı ve ilerleyen günlerde yeni bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği ifade edildi. Temmuz 2023'ten beri Samsunspor forması giyen başarılı savunma oyuncusunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Van Drongelen geride kalan sezon 47 maçta forma giyerken 2 gol 1 asistli katkı sundu.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda artık final heyecanı yaşanmaya başladı. Yarın Antalya'da saat 20.45'te. Kupayı hangi takım kazanacak? Trabzonspor mu, Konyaspor mu? Bu sorunun cevabı merak ediliyor. Aspor ekibi de hem Trabzonlulara hem Konyalılara bu soruyu sordu. Bakalım iki şehirde maç öncesi düşünceler nelermiş? O röportajları izliyoruz.

0: Kaymeden Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
1: Süper Lig'de sezon tamamlandı. Trabzon'da ise Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı. Trabzonspor bundan önce kupayı 9 kez müzesine getirdi ve 10. defa kupayı Trabzon'a getirmek için Konyaspor'la karşılaşacak. Peki Trabzonspor taraftarı bu maçı ne düşünüyor? Skor tahminleri nelerdir? Gelin Trabzon'a soralım. Tabii Trabzonspor'da bayan taraftarlar oldukça fazla ve önemli. Maçı ne düşünüyoruz?
2: Bence biz nerede olursak olalım o kupayı alacağız. Ben çok inanıyorum kupayı alacağımıza. Bu sene çok iyiydik zaten. Alacağız yani. Nerede Skor? Olursak olalım. Bence 3-1 Trabzonspor alır.
3: Bence 2-1.
1: Kazanır diyor.
3: Kazanır.

0: Avrupa buraya gelecek mi?
1: Gelecek, hazırız.
2: Şimdi koca bir sezonun sonuna geldik. Biraz inişli çıkışlı bir sezon oldu. Bence Trabzonspor bu kupayı müzesine getirerek taraftarından da bir nevi sevindirmek istiyor taraftarını. Sezon sonunda güzel bir armağan vermek istiyor onlara. Fatih Tekke bence başarılı. Trabzonspor'un olduğu her yerde başarı vardır zaten. Bu sezon biraz düşük, inişli çıkışlı bir sezon oldu. Ama kupayı müzemize getirmek istiyor.
0: Skor?
2: 1-0 olsun, bizim olsun.
3: Ucudan Wagner Pina'ya. Pina çevirdi. İkinci gol. İkinci gol geliyor. Onuachu.
4: Trabzonspor'umuza bu yolda başarılar diliyoruz. 10. kupamız olacak inşallah. Zira Türkiye Kupası'nda 10. kupamızı alacağız. Sonra da direkt playoff finaline kalıp gruplara gitmeyi temenni ediyoruz. Başarılar diliyorum Trabzonspor'umuza ve buradan Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'a her konuda camia olarak, taraftar olarak yanındayız. Sağ dışında da, sağ içinde de yanındayız. Anlayan anladı diyorum. Başarılar
0: Skor
4: diliyorum.
0: Oldu.
4: Skor 3-1 Trabzonspor'umuzu alırız.
0: Kaç yaşındasın?
5: 95.
0: Ölümüne Trabzonsporlusun ama galiba.
5: 55 sene oldu. 50 sene Dumaç'a gidiyorum. Ama ha şimdi gidemiyorum. Kocadım.
0: Kupa ne olur, kupa maçı Konyaspor'da?
5: Biz alacağız maçı. Konya'yla gideceğiz da. Gece sabaha kadar yanar benim fenerim. Gayret edin uşakla, Konya'yı da yenelim, Konya'yı da
0: yenelim.
5: Bu yalan dünyada ben gazıyım, gazıyım. Uşakla gayret edin. 2-1'e razıyım, 2-1'e razıyım.
6: 3-2 falan alırız diye düşünüyorum. Atıyorum diğer maçlara bakacak olursak, yani nasıl anlatayım? Sürekli alabileceğimiz bir maç değil.
0: Biraz düşüş mü var son dönemde?
6: Evet,
0: ondan sebep.
6: Evet, evet. Çok düşüş oldu. Çoğu maçları bir alıyoruz, iki kaybediyoruz. Bir alıyoruz, iki kaybediyoruz.
7: Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi! Jeneriklik bir gole imza atıyor.
2: Abi bence alır kupayı ya. Kupada alır. Normalde ligde biraz düşüşü var gibi, evet, ama bence kupayı alır yani. Göze girmek için alır bunu. 2-1 ya da 3-2 alır.
8: Maçı alacağız. Başka çıkışımız yok.
6: Yok.
8: Kupa hedefimiz. Kupayı alacağız.
0: Peki skor ne olur?
8: Skor 2-0, 3-0, 2-1 olabilir.
9: Getirecek abi, kaçıracak, sezonu kupayla kapatacağız. Fatih Tekke'ye de yakışan bu, artık bir kupa gelmesi lazım. Ben 2-0 bizim diyorum. Yani, Trabzon alır 2-0.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor Antalya'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Final maçı için şehir hazırlandı. Şehir mutlak galibiyet diyor.

0: Vallahi ne söyleyelim, buradan Konya sporumuza başarılarımızı diliyoruz. İnşallah kupayı Konya'mıza getireceğiz. Geçen İlhan Palut hocamızı yakaladık burada. Onunla da böyle bir ayaküstü muhabbet ettik. İlhan hocam da çok böyle bir kendini vermiş, maça adapte olmuş. İnşallah o Konya'ya, bu Konya'ya o kupayı gelecek abi inşallah.
1: Skor ne olur?
0: Abi skor 1 olsun da bizim olsun diyelim, anladın mı? Yani hiç skorun 3'ü 5'i yok. 1 olsun bizim olsun, Konya'mıza inşallah o kupa gelsin diyelim.
2: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Sporu'na geçiyor.

0: yeneceğiz. Başka çare yok. İkinci kupayı alalım yani şöyle. İyi bir inşallah Allah'ın izniyle orayı fethedeceğiz yani inşallah. Bitireceğiz yani bu işi. Yani yıllardır 57-58 Konyaspor'dayım. Yani
1: skor ne olur?
0: Skor 1-0 olsun, bizim olsun.
1: Öyle bir sıkıntı ki abi, ne soralım?
2: 2-1 Konya alır diyorum ben.
1: Konya mı?
2: Konya alır 2-1.
3: Konya alır diyoruz.
1: Kaç kaç?
3: 2-0.
4: O Konya kupaya, Konya'ya gelecek. O kupa Konya'ya gelecek inşallah. Ama 1-0 olsun, bizim olsun.

0: Konya Spor'umuz, özellikle söylemek istiyorum, kupayı Konya'ya getirecek. O kupa Konya'ya gelecek abi. Ne? Konya Spor'muş be diyeceğiz. Arkasından ne diyeceğiz? Anneo diyeceğiz. Buradan İlhan hocamıza sonsuz güvencimiz var. İnşallah o kupa Konya'ya gelecek abi.
1: Skor ne olur?
0: Skor mu? Skoru ben söylemek istiyorum. Benim düşüncemi söylüyorum. Sadece düşüncemi söylüyorum. 2-1 Konya Spor Trabzon'u yenecek diyorum. İnşallah.

0: Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum.
1: Gelir mi bu Konya'ya?
0: İnşallah. Ümidimiz o.
1: Biz her maçta varsınız çünkü.
0: Çok. Hep gidiyoruz.
1: Nasıl bir maçta?
0: Yani bu maç bence Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Çünkü zorlu bir maç olacak biraz. Ondan dolayı da bütün temennimiz Konya'nın yanında olmak, başka bir şey değil yani.
1: Konya'ya gelecek mi?
0: Bence gelecek. Allah'ın izniyle diyelim de gelsin.

0: Trabzon şehrindeki Trabzonsporların, Konya şehrindeki Konyasporların bu zorlu final öncesi görüşlerini aktardık. Güzel, keyifli bir röportaj olmuş vatandaşlarımızla birlikte. Tabii iki şehirde de takımlara olan inanç had safhada. Dün Konyaspor finalde Trabzonspor'la karşılaşacağı maç öncesi de taraftarları tarafından Antalya'ya uğurlandı.
1: Şu anda gördüğünüz. Tüm Osman Konya Spor Zira Türkiye Kupası finali için Antalya'ya gitti. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği yeşil beyazlı kafile Konya'dan dualarla uğurlandı.
2: Ya Rabbi, duaları makbul olan, duaları kabul olunan zümrelere bizleri dahil eyle. Amin. Bu güzel günde sana hamd eder, senden yardım isteriz.
1: Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, kupayı kazanarak şehri mutlu etmek istediklerini söyledi.
3: Büyüklerimize, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. En iyisini yapmak için gidiyoruz. İnşallah şehrimizi mutlu edebiliriz. Teşekkürler.
1: Trabzonspor Konya Spor finali Cuma günü 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
4: Evet, sorunlu maç öncesinde Konya Spor otobüsü şu anda buradan, tesislerden ayrılıyor ve tesislerin ardından yaklaşık 4-5 saat sonra.
0: Bu finalin tabii ki kimin tarafından yönetileceği de en çok merak edilen konulardan birisiydi. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler oldu. Zira Türkiye Kupası finalinde düdük çalacak isim belli oldu. Yarın saat 20.45'te oynanacak Trabzonspor Tümosan Konyaspor finalinde Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan'la Bersan Duran üstlenecek. Zira Türkiye Kupası final müsabakasının 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. Şimdi öne çıkan haberleri aktardık, aktarmayı da sürdüreceğiz ama dijital basında gündem nasıl? Gelin hep birlikte oradaki haberlere de bakalım, hangi gelişmeleri ön plana çıkarmışlar. Fanatik gazetesi internet sitesinde bir transfer haberini ön plana çıkarmış. Oblak transferinde Fenerbahçe Avrupa devi rakip diyor. Haberin detayı neymiş? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listelerinde yer alan kaleci Jan Oblak Inter talip oldu. Haberde İtalya Serie A şampiyonunun kaleci Jan Sommer'le sözleşme uzatmayacağı yer aldı diyor Fanatik gazetesi. Bir başka haberle yine dijital medyadan devam ediyoruz. Sabah Spor, Lazio'nun hedefi Buruk başlığını atmış. Bu haberin detayı ise İtalya'ya dayanıyor. Tutto Mercato Web'in haberine göre Lazio'nun sportif direktörü Fabiani Okan Buruk'u takımın başına getirmek istiyor. 52 yaşındaki çalıştırıcının uzun süredir takip edildiği ve Sarri sonrası ilk aday olarak belirlediği vurgulandı demiş. Tutto Mercato Web, Okan Buruk Lazio'nun hedefinde demişti. Bir başka manşet bu kez SporX internet sitesinden geliyor. Galatasaray'dan istenen para başlığını görüyorsunuz. Başakşehir Galatasaray'ın istediği Bertu Yıldırım'ın bonservisini belirledi diyor haberde. Ve detay şu şekilde: Başakşehir Galatasaray'ın ilgilendiği Bertu Yıldırım için takasa sıcak bakmıyor. 23 yaşındaki golcü için sarı kırmızılılardan 15 milyon euro talep ediyor demiş. SporX bu haberi öne çıkarmıştı. Ajans Spor'la devam edelim. Orada da Trabzonspor'a dair bir haber var. Trabzonspor'a yeni ulayı 18 yaşındaki futbolcunun ailesiyle iletişime geçildi denmiş. Kimmiş bu futbolcu? Trabzonspor'da scout ekibinin genç ve yetenekli futbolcuları takibi sürüyor. Bordo Mavilerin bu doğrultuda 18 yaşındaki fil dişi sahili futbolcu Abdullah'a Dumbia'yı gündemine aldığı ileri sürüldü diyor haberde. Ajans Spor'daki haberde bu şekildeydi. Dijital medyanın gündemini noktalıyoruz ve 8. Dünya Etnospor Festivali için bir kez daha Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak açıklamalar yapıyor.
5: Misafir hocalara tekrar İstanbul'umuza, Türkiye'mize hoş geldiniz diyorum. Emeği geçen bakanlıklara teşekkür ediyoruz. Özellikle burada Türk sporunda önemli şampiyonluklar kazanmış sporcular var. Onlara da Türk milletine, Türk sporuna kazandırdıkları madalyalar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Gerçekten sporda büyüyen güçlü bir Türkiye var. Spor tesislerine yatırım yapılmış bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi ve Türkiye'nin dört bir yanında yapılan yatırımlarla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Bakınız, dün akşam İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi'ni organize ettik. Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İstanbul'da organize edeceğiz. Yine 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak. Pek çok uluslararası turnuva, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları Türkiye'de yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesisi hamlesi, modern stadyumlar, modern spor salonları, yüzme havuzları, her şeyle beraber bir spor ülkesi Türkiye var. Bu organizasyonun bu yılki mottosu dünya burada. Bu nedenle diyoruz ki Özbekistan hoş geldin. Welcome Özbekistan. Hoş geldin Azerbaycan. Hoş geldin Filistin. Hoş geldin Kırgızistan. Hoş geldin Kazakistan. Hoş geldin millet. Hoş geldin Orta Asya. Hoş geldin Afrika. Hoş geldin Amerika. Herkes burada. Hoş geldiniz Türkiye'ye. Hoş geldiniz İstanbul'a. İyi ki varsınız. Hep beraber kültürün yayılmasına, dünyada köklerine uzanan milletlerimizin değerlerinin korunmasına ihtiyacımız var. Bu nedenle Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a ve ekibine, katkı sunanlara teşekkür ediyoruz. Kültürler burada, mutfaklar burada, herkes burada, dünya burada. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimle.
6: Geçik ve Spor Bakanımız Sayın...

0: Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarını hep birlikte izledik. UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u İstanbul'da oynanan maçta 3-0 mağlup eden Aston Villa tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde final maçında İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi. İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanan finalin ilk yarısını İngiliz ekibi 42. dakikada Tielemans ve 45+3. dakikada Emiliano Buendia'nın golleriyle devreye 2 farklı üstünlükle girdi. İkinci yarıda da iyi futbolunu sürdüren Aston Villa 58'de Rodgers'ın golüyle şampiyonluğa koştu. Sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrılan İngilizler kupayı müzesine götüren taraf oldu. Finalin ardından Aston Villa teknik direktörü Unai Emery kendini turnuvanın kralı olarak görmediğini söyledi. Oyuncular da önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.
1: The ambitions of the club as well is very important.
2: Sevilla'ya, Villarreal'e, Aston Villa'ya, kulüplerin tarihiyle, taraftarıyla tüm ekiplere müteşekkirim. Onlar olmasaydı ben bu turnuvada başarılı olamazdım. Oyuncuların payı yadsınamaz. Bu turnuvada ben favori gösterildiysem bunu iyi oyuncular olmadan başaramazdım. Kulübün, benim ve oyuncuların hedefleri vardı. Ben kendimi bu turnuvanın kralı olarak hissetmiyorum. Bir krallık söz konusuysa hep beraber kralız. Kulübün hedefleri çok önemli. Bu süreçte attığımız her adım hesaplanarak atılmış adımlardı. Bu adımları farklı zamanlarda, farklı süreçler içinde uygulayarak buraya geldik. Kulüp içinde daha iyiye taşımak için yaptığımız birçok şey var. Avrupa'da kupa için oynamak, kupa kazanmak bir hedef. Bunu başardık bu akşam. Konferans liginde ve diğer kupalarda hedefe yaklaştık. Bugünkü gibi tecrübeler kendimizi geliştirmek için çok kıymetli. Bazı oyuncuların kupa tecrübesi var ama önemli olan buraya nasıl geldiğimiz. 1982'den bu yana takımın Avrupa'da kazandığı ilk kupa. Son 15 yıla baktığımızda finalleri düşündüğümüzde buraya gelmenin çok zor olduğunu görüyoruz. Başkasının sizi favori göstermesi önemli değil. Bunu sahada göstermeniz lazım.
1: I don't know why, but to win a title and to play one final is very difficult.
3: All the credit for the nutritionist. He gave me a porridge.
4: Hocanın kulübe gelmesinden başlamış ve bugüne kadar gelmiş bir süreç. Herkes sezon içinde gelişmek için elinden geleni yaptı. Avrupa'da 3 sezondur peş peşe sahaya çıkıyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi süreci çok iyi geçti. Bu akşam zorlu bir rakip karşısında güzel bir maç çıkardık. Detaylar farkı oluşturdu ve kupayı kazandık. Topu kontrol edip dönebilirdim ama vurmaya karar verdim. Bu antrenmanlarda çalıştığımız bir şey. İki ayağıma da güveniyorum. Güzel bir şut ve gol oldu. İlk yarıyı bitirmeden önce kritik bir anda geldi. Bu golle rakibi bir adım geri düşürdük.
3: I think the campaign we did this season in Europa League it was fantastic.
5: Yeah, amazing. The atmosphere was incredible when we
6: sahaya çıktığımızda atmosfer inanılmazdı. Villa taraftarları çok gürültülüydü ve şarkı söylüyorlardı. Bence bu bizi motive etti. Bence onları hem taraftar desteğiyle hem de sahadaki oyun tarzımızla alt ettik. Şahsen ben sezona kötü başladım. Sezonu nerede bitirdiğimi ve kulüp olarak birlikte neler başardığımızı Avrupa Ligi finali kazanmayı başardığımızda görmek inanılmaz.
7: Oyun planımızı doğru şekilde uyguladık. Maçta oldukça rahattık ve sonra büyük oyuncularımız sahneye çıktı. Goller attılar, işlerini hallettiler. İyi görünüyorduk. Oyun planını gerçekten iyi uyguladık. Çok mutluyum. Bir kupa kazanmak istediğimiz için omuzlarımızda büyük bir yük vardı.
0: Spor Ajansı'nda ilk bölümü noktalıyoruz. Birazdan Fenerbahçe'de seçim sürecine, Galatasaray'a dair transfer gündemini ve Beşiktaş'ta Önder Özen tercihini, Siyah Beyazların teknik direktörünün kim olacağını konuşacağız. Konuklarımız Cem Kerpiççiler ve Seyit Ateş bugün. Bir yere ayrılmayın, saat başında karşınızdayız.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: BNP Paribas Finansal Kiralama, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın hayata geçirdiği Türkiye Yeşil Ekonomi

0: Finansman programı 3 kapsamında 25 milyon euro finansman sağladı. Şirket, finansmanla işletmelerin enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı odaklı yatırımları destekleyerek yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasını hedefliyor.
1: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
7: 1899'da dünya şampiyonu olan Türk güreşçi Kara Ahmet, şampiyonlar şampiyonu unvanını kazandı. 15 Ocak 1900'de Paris'in ünlü lokallerinden Folies Bergère sahnesinde yapılan mücadelede ünlü Fransız rakibi Paul Pon'a minderi dar eden Kara Ahmet, 7 saat 40 dakika süren müsabaka sonucu şampiyonlar şampiyonu oldu. Yağlı güreşçi olan Kara Ahmet, kısa süre içinde Greco-Romen stilinin inceliklerini öğrenerek bu stilde ustalığını gösterdi ve dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Spor Ajansı'na devam ediyoruz. Cem Kerpiççiler ve Seyit Ateş'le birlikteyiz. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olasınız.
1: Cem, sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
1: Sağ olasınız. Evet, gündemde pek çok konu başlığı var, haber var. Özellikle Beşiktaş'ta yeni gelişmeler var. Beklenen gelişmeler var. Hepsini konuşacağız. Stüdyoda da Seyit Ateş var. Hem kulübün kurumsal hafızasını da yakından biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Pek çok noktaya da hepsine detaylı şekilde konuşacağız. Dilerseniz Beşiktaş'la başlayalım.
3: Tabii ki.
1: En somut
3: Tabii
1: ve ki. Sıcak gelişme varken
3: evet.
1: Siyah beyazlarda Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirildi. Resmi açıklamada yapıldı. Daha önce de yine Beşiktaş'ta görev almıştı 2013-2014 sezonunda. Şimdi normalde ben Seyit abiye direkt sorarak başlamam lazım ama senin söyleyeceklerini daha çok merak ettikleri için bir önce Cem'le başlayayım. Bir dışarıdan göz olarak
2: evet, tabii ki.
1: Ne söyleyecek merak ediyorum. Ardından siz tabii Beşiktaş'ı çok yakından takip ettiğiniz için sizinle de sohbeti sürdürürüz. Mesela şu an Cem, sen baktığımda Beşiktaş'ta bir değişim var. Futbol direktörü olarak Önder Özen geldi. Önder Bey'in göreve gelmesi sende nasıl bir intiba uyandırdı? Dışarıdan baktığında neler söylersin?
3: Önder Özen benim çok beğendiğim bir spor insanı. Özellikle onun çok net olarak altını çizeyim. Dünyada oyunun geliştiği noktaları, dünyada oyunun gittiği aksı çok yakından takip eden bir isim. Saha terbiyesi almış bir isim. Onun dışında yöneticilik konusunda da ben başarılı gördüğüm bir isim. Beşiktaş'ta da ben karar alıcı konumda olsam bu kararı alır, %100 de desteklerdim. Hemen kendisinden bir rapor alıp acilen konulara el atmasını isterdim. Ben Beşiktaş'ta Önder Özen'le birlikte özenli icraatlar yapılacağını düşünen taraftayım. Artık daha itinalı davranılacaktır. Özellikle transferlerde sportif direktör, bir futbol direktörü olarak da bir oyun aklının geldiği, bir oyun aklı çerçevesinde çizilecek rota ile birlikte Beşiktaş'ın doğru adımlar atabileceğini, doğru teknik direktör tercihi yapabileceğini, doğru oyuncularla gelecek sezon için bence çok önemli adımlar atacağını düşünen taraftayım. Bir kere oyunu çok yakından takip ediyor Önder Hoca. Ya geçmiş dönemdeki deneyimleri, Fenerbahçe deneyimi bence çok kıymetli. Uzun süre Fenerbahçe'de görev yaptı.
2: Ne görev yaptı?
3: Yardımcı teknik direktör olarak da görev yaptı.
2: Yardımcı antrenör yani.
3: Evet. Özellikle yurt dışında oyuncu izlemede çok fazla faydası oldu. Deneyimi çok fazla. Evet, şu eleştirilebilir. Çok uzun zamandır çime bastı mı? Basmadı o anlamda. Ama ben kendisinin mutlaka böyle bir şans verilmesi düşünen taraftaydım. Beşiktaş'ta bir dağınıklık var. O dağınıklığı çözebilecek şu an bir akıl geldi oraya. Tabii ki süreçte neler yaptığını görüp ona göre bu düşüncelerimizi

0: revize etme durumumuz da olabilir. Ama ben ilk görüş olarak ben doğru tercih yapıldığını düşünen taraftayım.
1: Evet. Şimdi Cem'in tabii ki görüşleri bu şekilde. Siz camianın içerisindesiniz. Eski dönemleri de biliyorsunuz. Siz bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz Seyit Ateş?
2: Tabii bu futbol direktörlüğü ya da sportif tabii direktörlük bu ülkede henüz bu departman çok fazla başarılı olmuş değil yani. Gelen arkadaşların tamamına şu ana zaten bunu deneyen de Beşiktaş'ın dışında büyük takımlardan hemen hemen kimse de yok.
0: Fenerbahçe
2: zaman denedi. Zaman Fenerbahçe denedi, Galatasaray denedi.
1: Komolli geldi vesaire. Galatasaray'da ben hatırlamıyorum aslında. Evet. Terenao da vardı Fenerbahçe'de çünkü.
2: Evet, Beşiktaş'ta Serkan Reşber'le bu sene işte yeni sezonda başladı ama olmadı diyelim. Gittiklerine göre olmadı diyoruz yani. Göre olmadı diyoruz. Yoksa kendileriyle ilgili olumlu ya da olumsuz fikrimizi şu anda söylemek gibi bir şeyimiz yok. Önder Özen geçmişte de Beşiktaş'a geldi.
0: Doğru.
2: Beşiktaş'a gelince kimilerine göre başarılı oldu, kimilerine göre başarısız oldu. Bu şeydir yani, görecelidir. Siz ne kadar bu meselenin içine nasıl bakarsanız öyle sonuç alırsınız. Doğru. Yani. Baktığınız gibi sonuç alırsınız. Ama ben şu süreçte Önder Özen'in Beşiktaş'a iyi şeyler yapma ihtimalinin daha fazla olduğuna inanıyorum. İnşallah başarılı olur. İnşallah bu departman kulüplerimizde bir Önder Özen örnek teşkil eder. Bu departmanın oluşumunda. Bundan sonra sportif direktörlük ya da futbol direktörlüğü bu ülkede de revaçta bir meslek haline gelir. Ve gelen o futbol aklı doğru yönlendirmeyi, doğru işi yapar ve kulüplerimize rahat eder. Ancak bizde geleneksel bir şey var. Yani yapı var. Yönetim istifa diyor insanlar, tribünler. Sportif direktör istifa diyene hiç rastladınız mı? Antrenör, teknik direktöre istifa deniliyor. Onun için bu biraz şey yani sorumluluk almayan, yani sorumlu olan ama kamuoyu nezdinde sorumluluğu çok fazla taşımayan bir görev, bir alan. Onun için mutlak manada Beşiktaşlı yöneticilerin, bazı yöneticilerin yine bu işin hemen çok yakınında olması lazım. Yoksa fatura tekrar Beşiktaş yönetimine kesilecek. Bizim şu anda Beşiktaş'la ilgili yani bu Önder Hoca'nın, Önder Özen Bey'in gelişiyle ilgili söyleyebileceğimiz çok fazla olumsuz cümle yok. Aslında bir sürü şey söylenebilir ama ya Beşiktaş'ın yararını olduğunu düşünmüş başkan. Ben şeyden yanayım yani uzun süre görevlerin yapılmasından yanayım. Yani siz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray sürekli bu şey değişikliği, yönetici değişikliği, teknik direktör değişikliği çok fazla sonuç getirmez. İyi sonuç getirmez. Ağır sonuçlar getirir. Bütçe olarak ağır sonuç size getirir. Başarısızlık olarak size ağır sonuçlar getirir. Taraftarınızı mutsuz edersiniz, mutlu etmezsiniz. Herkese bir gelen bir fatura kesilir yani başarısızlıkta. Onun için ben meseleyi olumlu yönden ele alıp inşallah Önder Özen'in bu şeyi, bu denemesi başarılı olur. 2013-2014'ten daha başarılı olur. 2013-2014'te sayabileceğimiz benim futbol bir görüşüme göre olumsuz şeyler bayağı fazla ama onları değil, yeni Önder Özen'i, yeni yönetimin yeni şu andaki şekillenmesini, bu departmanı yeniden oluşturmasına olumlu bakıyorum. İnşallah bu Beşiktaş'a fayda getirir, fayda sağlar. Beşiktaş'a fayda sağlaması bir futbol sever olarak hepimizi mutlu eder. Ben de mutlu olurum. Ama evet. Bundan önce sonra da Sergen Hoca ile ilgili herhalde konuşacağız.
1: Tabii.
2: Gidişiyle ilgili.
1: Onu da konuşacağız. Şimdi yeni teknik direktör meselesini de konuşacağız. Önder Özen'le ilgili aslında Cem konuyu açtı. Şimdi bugün Aykut Kocaman'ın adı mesela Fenerbahçe ile geçtiğinde insanlarda şu görüşü söyleyenler de var. Yani tabii olumlu bakanların yanı sıra şöyle diyen de var. Ya Aykut Hoca çok uzun süredir takım çalıştırmıyor.
0: Çalıştırmıyor.
1: Değil mi? En büyük eleştiri, ilk eleştiri genelde bu oluyor mesela.
0: Doğru.
1: Karşı fikir sunanlarda. Önder Özen de uzun süredir yorumculuk yapıyor aslında. Aktif olarak görev yapmıyor. Muhakkak yine işi gereği zaten Avrupa futbolunu takip ediyordur ama bu bir handikap mı, dezavantaj mı? Sen demin biraz bu açıdan da aslında giriş yapmıştın.
0: Bu kişiye göre değişen bir durum. Siz burada yayıncılık da yaparken dünyada futbolun nereye gittiğini çok iyi takip etme imkanlarınız var. Önder Özen penceresinden şunu çok net olarak söyleyeyim. Kendisinin ifadesi de var. Geçmiş dönemde yaptığı hataları bu dönemde yapmayacak tecrübeye ulaştığını söylüyor. Yani geçtiğimiz dönemlerde kendisinin de mesela zaman zaman daha uyumsuz bir profil çizdiğini, ama bu dönemde yaşamın kendisine getirdikleriyle birlikte daha uyumlu

0: mıdır? Postekoğlu bence Uygun Hoca'dır.
1: Adaylar arasında bu arada.
0: Mesela çok önemli ki ben mesela Önder Özen Hoca'nın radikal işlere de imza attığını düşünen taraftayım. Mesela Arda Turan'ı ikna edebilseler bence ülkede bambaşka bir geleceğe dair çok önemli imza atabilirler. Yani Önder Özen'i aslında tartışırken Önder Özen'in yapacağı hamleler üzerinden de tartışmak gerekiyor. Yönetimle nasıl uyumlu bir profil oluşturabilecek mi? Acaba yetkisi ne kadar olacak? Bunlar çok önemli. Zaman zaman size bir titir veriliyor ama o titrin içinde yetkinizin ne kadar olup olmadığı da bence sorgulanması gereken bir nokta. Ama özellikle ben Postekoğlu'nun altını çizeyim. Mesela şu anda adaylar arasında gözüküyor. Bence Beşiktaş için çok uygun bir profil. Bir de tabii ki oyuncu grubuyla bence doğru ilişkileri kurabilir. Çünkü yatay iletişim modelini takip ediyor. Ya mesela bugün Galatasaray'da Okan Buruk'un başarısından konuşurken hep ben iletişim modelini öne çıkartırım. Önder Özen Hoca da takımla, oyuncu grubuyla, teknik direktör arasında o köprüyü çok doğru bir şekilde kurabilirse ben Beşiktaş adına gelecek sezonda çok önemli işler yapılacağını düşünüyorum.
1: Şimdi Sergen Hoca kısmıyla bir başlayalım isterseniz. Yeni teknik direktör.
2: Önder Hoca'nın uzun zamandır uzak oluşuyla ilgili de ben bir yorum yapayım. Şimdi Önder Hoca teknik direktör değil. Teknik adam olarak sahaya inecek hali yok. Futbolcularla teknik manada oyun sistematiği açısından işte oyun sahaya yansıtılacak oyun şeyle ilgili bir fikir beyan etmeyecek. Önder Hoca'nın yapacağı iş ayrıdır. Futbolcu bulmak, futbolcu transfer etmek. Teknik direktörün istediği istikamette futbolcuyu bulup Beşiktaş'a o manada fayda sağlamak. Önder Hoca dün enteresan bir cümle kullandı. Dedi ki elimden geleni yapacağım ama elimden gelen neye yetecek onu bilmiyorum. Bu aslında tartışılması üzerinde fikir beyan edilmesi gereken derin bir konu. Elimden gelen neye yetecek onu bilmiyorum. Yani şunu ima etti mi bilmiyorum. Niyet okumak gibi bir
1: sorayım
2: şey.
1: Sorayım ben direkt. Ne ima etmiş olabilir? Ne
2: bence
1: anladınız?
2: Şunu ima etti. Türkiye'deki futbol zemininin müdahil olduğunu. Yani haddinizi aşmayın. Sizin haddiniz buraya kadardır. Bundan sonra ben müdahale ederim. Yönetici devreye girer mi girmez mi? Endişesiyle söylenmiş
1: bir cümle. Sağ dışına yönelik de mi diyorsunuz?
2: Bu doğru bir cümle esasında. Yani yanlış bir cümle değil. Yine bir yerlere çekmesinler. Yani biz Önder Özen'le ilgili onu söylerken Önder Hoca aslında doğru bir cümle kullandı. Elimden geleni yapacağım ama elimden gelen nereye kadar yetecek onu bilmiyorum. Ya ben bunları yapacağım ama nereye yetecek mi? Birileri müdahale edecek mi? Birileri önümü kesecek mi? Ya da birileri tekrar frene bas diyecekler mi? Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Cem ne anladı? Bir onu da söyleyeyim. Ben çünkü başka bir şey var kafamda da. Sen ne anladın bu cümleden?
0: Ben
1: elimden gelen neye yetecek bilmiyorum.
0: Ben hem yetki konusunda nereye kadar gidebileceğine dair bir soru işareti bıraktığını, aynı zamanda da ülke ikliminde de yaptıkların ne kadar karşılık bulup bulmayacağını, mesela ne kadar sabredileceğini. Önder Özen çünkü inşa edecek. İnşa sürecine saygı gerekir. Ama Beşiktaş taraftarının ne kadar sabrı var? Sergen Yalçın'ın ne kadar sabredebildi? Ya oralarda da bazı noktalarda çok net olarak bir inşa sürecinin en önemli elementi bir sabır gerekiyor. Ama ülke ikliminde Beşiktaş taraftarının ne kadar sabra ihtiyacı var? Gelir gelmez başarı mı? Ben Önder Özen'in mesela tarzında gelir gelmez başarıdan öte bir inşa sürecine mutlaka ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Yani gelecek teknik direktörle birlikte hemen elinde bir sihirli değnekle olmaz. Mesela duran toplar üzerinde Önder Özen Hoca mesela çok çalışır. Onun altını çizeyim. Mesela Beşiktaş döneminde...
2: Önder Hoca'nın görev alanında mıdır duran top?
0: Hayır şöyle, onu hemen anlatayım. Şu anda Porto'da şampiyon oldu. Farioli, Porto'nun 64 golünün 20'si kornerden.
1: Evet.
0: Şimdi bunu neden anlatıyorum? Duran top antrenörü seçimi olacak Beşiktaş'ta.
2: Antrenör tercihlerinde
0: futbol direktörü olarak orada gidip dün maçtan örnek verelim. Austin McPhee dünkü maçta Aston Villa'nın duran top antrenörüydü. Golden sonra Tielemans da tüm oyuncu grubu da ona koştular ki Freiburg'un kilidi açıldı. Orada bir duran top hamlesi vardı. Ben Önder Özen'in bu tür hamlelerinle de farklılık yaratacağını düşünüyorum. Sadece teknik direktör değil. Yani oyunun tüm bölümlerini özellikle gelişen noktalara hakim. Burada o seçenekleri, dünyada oyunun gittiği aksa bakış da Beşiktaş'a farklılık yaratacak.
2: Bu farklılığı yaratacak teknik direktör tercihi yapacak.
0: Tabii ona göre. Teknik direktör tercihi, ayrıca bu dünyadaki örneklerle Beşiktaş'a da uygun. Bence Beşiktaş'ın kimliğini de biliyor, DNA'sını biliyor. Onu

0: uygun bir teknik direktör. Mesela ben Glasner tercihini yapmayacağını düşünüyorum.
1: Bence kimlikten ziyade bir de eldeki malzemeye göre bir hoca
0: tabii,
1: getirmek %100 lazım.
0: Tabii %100.
1: Şimdi elde yani makarna sizin malzemeleri varsa. Neydi? Ya ben şunu soracaktım size, ben mi yanlış anladım diye. Benim de aklıma şu geldi. Elimden gelen neye yetecek onu bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım. Elimden gelen neye yetecek onu bilmiyorum derken. Yani benim yapabileceğim fikirlerim var, planlarım var. Ama işte kulüp yönetiminin kabiliyeti nedir? Bu söylediklerimi ne kadar yapabilir? Yani spor örnek veriyorum diyecek ki şu futbolcuyu alacak, alabilme ekonomik gücü var mı kulübün içinde? Kulüp yönetiminin o hareket kabiliyeti var mı? Takım içindeki mesela arkadaşlık durumu ne? Örnek veriyorum, belki bambaşka gidecek içeri. Bunu farzı misal söylüyorum. Hiç birbirini sevmeyen 3 grup var. Veya bir gidecek dışarıdan gördüğünden aksine çok iyi bir arkadaşlık var. Bazı değiştirmesi gerektiğini düşündüğü yerleri değiştirmeyecek. Yani ben biraz daha böyle bir bilinmeze giriyorum. O yüzden çok net konuşamıyorum dediğini düşünüyorum. Yani bu ifade bana öyle de geldi.
2: Yani bu da doğru bir düşünce.
1: O da olabilir, evet, diye düşünüyorum.
0: Doğru olabilir. Kolay değil yani şu anda Ümraniye'ye girip de zaten her şeyi bir anda düzeltebilmek. Bence çok fazla soru işaretleri var yani Ümraniye'de de.
1: Şimdi Önder Özen geldi. Herkes de beklenti şu, Beşiktaş'ın teknik direktörü konusunda başkana fikir sunacak. Başkanı işte

0: Herkes de beklenti şu, Beşiktaş'ın teknik direktörü konusunda başkana fikir sunacak. Başkanı işte ikna etti.
1: Önce çalıştığınız veya çalışmadığınız bildiğiniz yerlerde de olur. Hoca belirlenecek. Yönetim kurulu üyelerinden mesela birer isim istenir mi? Normalde istenmez mi? Yoksa başkan sadece futbol şubesiyle mi yürütür?
2: Bu şeye, bu yani başkanın tarzına ve tavrına bağlı. Mesela biraz önce yayın öncesi konuştuk.
3: Doğru.
2: Fikret Orman yönetiminde ve Ahmet Nurçevi yönetimlerinde bulundum. Fikret Orman inanılmaz demokrat bir adam idi. Fikir ayrılığı yaşamamıza rağmen, yani daha sonraki zamanlarda Beşiktaş'ın gidişatı ile ilgili fikir ayrılığı yaşamamıza rağmen, Fikret Orman'ın daha demokrat bir adam olduğunu, herkesi dinlediğini, bütün yöneticileri dinlediğine şahit oldum. Bu her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır derler ya.
3: Evet.
2: Bu Fikret Orman da böyleydi. Bir teknik direktör ya da bir futbolcu alındığında bile bu işle ilgili bilgisi, belgesi ya da şeyi, background'u olan birileri varsa ona mutlaka istişare yapar, danışırdı. Sayın Orman'ın şeyi böyleydi. Ahmet Nurçevi de onun bir adım ötesindeydi. Ahmet Nurçevi başkan, evet, onun bir adım ötesindeydi. Mesela teknik direktör değişikliğinde bizi gece yarısı 12'de arayıp topluyordu. Son Şenol Güneş hocamızın son gelişinde oylamada 11 tane şey çıktı. Öldü ya Romanyalı, nedir bizim?
3: Lucescu.
2: 11 kişi Lucescu dedi. Lucescu da şeyde, Shakhtar'da çalışıyor. Tazminatı var falan filan. Ben de o şeye muhalif olarak, muhalif değil mi? Benim de fikrim oydu. Ben tribünler için, eğer tribünleri konsolide etmek istiyorsanız, Sergen Yalçın talebi var tribünlerin. Ama futbolu daha Beşiktaş'ın şu şeyinden çıkışını eğer sağlamak istiyorsak kısa zamanda, Şenol Güneş dedim. Şenol Güneş tercihi. Ya Şenol Güneş diyen de ya bendim ya da benden başka bir kişi daha vardı. İki kişi yani. Bu fikirlerimize başvuruldu. Ve Şenol Hoca geldi, 23 maç çok ciddi bir seri yakaladı. 23 maç yenilmeden gittik. Çok da şey oldu. Ligin son maçı Konyaspor son dakikada golü atmasa ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takım. Çok da başarılı oldu. Nurçevi Başkan da böyleydi yani. Bize danışırdı, fikir sorardı.
1: Ya, unutmamak için araya giriyorum. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama şimdi insanların aklına geliyordur. Ya, ne oldu o dönem? Çok eleştirilen bir yönetimdi çünkü. Yani neden olmadı sizce sonrası?
2: Şöyle olmadı. Yani biz son transfer dönemini çok
4: Önder Özen hocaya mal edilen bir şey var. İşte ben bizzat kendi kulaklarımla duydum. Önder Hoca'nın Dani'yi transfer ettiğinde sordu gazeteciler. Bunu bütün parametreleri Beşiktaş'a uyduğu için aldık dedi. Bizzat kendim duydum. Ama daha sonraki zamanlarda, bir sene sonra, bir buçuk sene sonra Önder Hoca bunu diyor ki, ya Dani'yi ben almadım. İşte Slaven Bilic telefon etti, Dani'yi istiyorum dedi, ben de aldım. Keşke o gün söyleseydi, hakkındaki bu olumsuz kanaat oluşmasaydı mesela. Ama şimdi Onana, Ahmet Nurçevi yönetimi, bizim yönetimimizin en çok eleştirilen konusu Onana. Onana'yı direkt Şenol Güneş'in listesinin birinci sırasında. Şahit oldum, listeyi kendim gördüm. Ha, Şenol Güneş'e birileri bunu dikte ettirmiş. Şenol Güneş'in Onana'yı istediğine inanmıyorum. Birileri Şenol Güneş'i inandırmış. Onana'nın iyi futbolcu olduğuna, derde deva olacağına, başarılı olacağına, genç olduğuna, işte bunu ileriki dönemlerde satma ihtimalimizin de olacağını düşünerek Şenol Güneş'i ikna etmişler, Şenol Hoca'yı.
3: Bir soru sorabilir miyim tam bu noktada? Şenol Güneş Hoca'nın hep şöyle bir anlayışı vardır, böyle söylenir. Asla isim olarak vermez. Sadece bölüm, belki de oyuncuyu tanımlar. Şimdi orada listede isim konusunu görünce ben size sormak istedim.
4: Kesinlikle doğru, ben sizinle aynı kanattayım. Ama Şenol Hoca, Onana ismi birileri tarafından, ben kim olduğunu biliyorum, arka planı da biliyorum da, yeni bir tartışma, yeni bir zemin açmama adına da onu es geçiyorum. Özelde iki dostuma da söyleyebilirim.
3: Teşekkürler.
4: Özelde. Onun için yani şimdi Amarte ile ilgili şeyler var.
0: Evet.
4: Eleştiriler var. Amarte, şimdi size stoper lazım. Premier Lig'den stoper bakıyorsunuz. Baktınız Premier Lig'de bir stoper

0: var 30 maç oynamış 90 dakika. 30 maç oynamış 90 dakika. Bir stoper de var işte 13 maç, 14 maç oynamış 8 dakika, 13 dakika, 20 dakika. Kimi alırsınız? Premier 30 maç oynayanı alırsınız.
1: Evet, tamam.
0: Leicester City 4. olmuş, Şampiyonlar Ligi'ne girmiş o sene ve Amartey 30 maç oynamış stoper mevkiinde. Ya ben hep söylüyorum, yabancı oyuncunun bir başka ülkeye gidip ani uyum sağlaması, başarılı olması çok nadirdir yani. Belki fazladır. Bu sayıyı ne kadar azdır? Belki de azdır. Muçi Beşiktaş'a geldi, üzerindeki ağırlığı şey attı, atamadı. Ne oldu? Gitti. Trabzon'da çok ciddi bir sezon geçirdi yani. Doğru. Trabzon'un
2: Amartey ile ilgili bir şey söyleyeyim mi?
0: Duydun.
2: Yani ben, bana bunu ilk söylediklerinde dalga geçiyorlar zannettim. İnsanlar da diyecek ki abartıyorsun. Gerçekten şey demiş o dönem. Ya burası nasıl bir lig? Ben Premier Lig'de bu kadar zorlanmıyorum. Burası çok zor falan diyormuş. Yani evet, demek ki ya tabii. İnanılmaz uyum sağlayamadı herhalde ki. Normalde evet. Premier Lig'den zor mu Süper Lig? Değil ama değil. Burası daha zor benim için diyormuş. Ya ben yapamıyorum burada falan, çok zor diyormuş.
1: Uyum sağlayamadı.
0: Ya şimdi o süreçleri, o dönemleri tartışmanın şeyi yok. Ali şu iyi yaptı bu ki, ama şu tamam. Ahmet Nurçebi ve yönetim olarak biz son transfer dönemimizi doğru geçirmedik. Evet, doğru olmadı. Bunun yan etkileri vardır. İşte Onana konusunda en fazla Beşiktaş'ın eleştirildiği, yönetimin yerle bir edildiği şey Onana konusuydu. Onana'yı birileri, Şenol Hoca, iki Şenol Hoca bu ülkenin en namuslu, en karakterli, en kaliteli teknik direktörlerin başında gelir. Çoğu teknik direktörle ilgili kafanızda çeşitli soru işaretleri oluşabilir. İşte bu futbolcu alınırken acaba şu futbolcu, bizim insanımız şüpheleri fazladır biliyorsunuz.
2: Doğru.
0: Şenol Güneş'le ilgili asla böyle bir şüpheyi kafanızdan kimsenin geçirmemesi lazım. Yani Şenol Güneş namuslu, şerefli, haysiyetli, herhangi bir kafasının arkasında planı olan bir değil, düz bir Karadenizli, düz bir Trabzonlu, fikrini zikrini açıkça beyan eden çok kaliteli, iyi bir eğitimci ve iyi bir öğretmen. Şenol Hoca'yı da buradan bu vesileyle anmış evet, olalım.
1: Selam olsun. Onun,
0: ama Onana'yı birileri Şenol Hoca'ya resmen dikte ettiler isim olarak. Evet, size katılıyorum. Şenol Hoca mevki söyler. Bana sağ bek lazım. Ben de 4 tane sağ bek bulup sunarsınız. Hocam bunun fiyatı bu, bunun fiyatı bu. Yine de der ki tercih sizin. Bunlardan birini alın. Evet, tercih sizin. Yani o fiyat konusunda da asla ilgilenmez. Kaça alındı, kaça gitti, kaça geldi. Şenol Hoca o işe de bakmaz. Onun için Onana konusu özellikle evet. Şenol Hoca biri dikte ettirdi. Ve maalesef o hatayı biz yaptık.
2: Sergen Hoca'nın süreci tabii noktalandı. Şimdi,
0: evet, Sergen Hoca meselesinde de bir şey söylemek lazım. Şimdi kişi siz sevdiğinizden, sevdiğiniz size, yani derler ya, beni sevmeyen biri bana taş atsa beni yaralar. Ama sevdiğim adam, sevdiğim kişi bana gül atarsa o gül beni perişan eder. Daha da kötü yaralanırsınız. Şimdi Sergen Hoca Beşiktaş tarihine baktığınızda futbolculuğunda 4 şampiyonluk yaşamış. Biz Galatasaray'ın

0: son yıllardaki emeği olan kişi. Geçen yılı Osimhen diyoruz. Ondan önceki yılı Icardi diyoruz. Taferel diyoruz. Şey, Galatasaray kalecisini söylüyoruz. Ama 100. yıl şampiyonluğunda da Beşiktaş'ın yani en büyük katkıyı sunan Sergen Yalçın'dı. Halen çocukların dillerinde Sergen attı, şampiyonluk geldi. Evet. Ercan Taner'in kulakları çınlasın, evet, sesi çınlıyor sosyal medyalarda. Halen dolaşır. Futbolcunda 4 şampiyonluk yaşamış. Teknik direktörlüğünde de Beşiktaş'a 1 şampiyonluk yaşatmış. Sergen Hoca asla o süs şişesini hak etmedi. Ben o süs şişesi atıldığı zaman Sergen Hoca'nın bu işi bırakacağını o gün söyledim yani. Sergen Hoca bu şişeyi hak etmedi. Ağır geldi ona yani, ağır geldi. Sergen Hoca'da bir de eksik şu, bir dostu, kardeşi olarak şunu söylüyorum. Devamlılığı hayatına alması lazım. Sebat etmeyi, sabır etmeyi, devamlılığı hayatına alması lazım. Beşiktaş'la sabretmek zordur ama Sergen Hoca'ya şey vardı, yani şeyi vardı, opsiyonu vardı. O,
1: evet.
0: O süs şişesi atılmasaydı ben tahmin ediyorum ki Sergen Hoca bu sene de devam edecekti ki doğru karar Sergen Hoca ve mevcut yönetimin göreve devam etmesiydi. Ama Sergen Hoca kırıldı, doğaldır kırılması. Yani inanılmaz üzüldüm, ben de üzüldüm, o pozisyona üzüldüm.

0: maçlar etmediğimi anladım. Bu Türkiye Ligi'nde maçlar etmedim. Küfür yok, şey yok, hakaret yok, suya şey, sahaya bir şey atma yok.
1: Evet.
0: Efendim karşılıklı nezaket var, şu var, bu var. İnsanlar rahat rahat maç seyrettiler ve muhteşem bir ambiyans gördüm akşam. Ben dedi bana ya, biz bu ambiyansı yaratamadık. Sergen Hoca'ya su şişesi fırlatan kişiyi gerçekten merak ediyorum. Ya ne kadar Beşiktaş'a faydası, katkısı, etkisi, yetkisi olmuş, onu da merak ediyorum. Spor polisi galiba şey yapmış.
1: Evet, evet.
0: Tespit etmiş, ceza almış. Yani bir yıl statlara girme cezası almış ama bir yıl statlara girmek bile yetmiyor. Beşiktaşların tamamının gönlünü kırdı. Ben şahsen o arkadaşı tanımayı çok arzu ediyorum.
1: Beşiktaş kongre üyesi bir de.
0: Ya çok ayıp.
1: Aynı zamanda.
0: Kongre üyesi olmak.
1: Kulüp de zaten.
0: Yani Beşiktaşlılara hakaret etmek. Ya yapmayın, biz kendi değerlerimize sahip çıkalım. Bu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hiç önemli değil. Bu ülkenin değerlerine sahip çıkmamız lazım. Bu ülke insanına sahip çıkmaz mı? Bizim yabancıya gösterdiğimiz sabrı, tahammülü kendi insanımıza gösteremiyoruz. Ben buradan söylüyorum. Cem kardeşim biraz önce Önder Özen hocanın işte teknik direktör adayları arasındaki isimleri saydı. Doğru. %100 katılıyorum size. Ancak Beşiktaş'ın yabancı teknik direktör Beşiktaş'a gelmesi halinde başarıyı ertelemedir, başarıyı ötelemedir diye düşünüyorum. Türkiye'yi bilen, Türk futbolunu bilen, meselenin farkında olan bir, yani ben yönetimde olsam teklif edeceğim Çağdaş Atan, İbrahim Üzülmez, şey nedir, Konya'nın teknik direktörü
1: İlhan Palut.
2: İlhan Türk Palut. Bir teknik direktör olmalı diyorsunuz. Ha? Türk teknik
0: ben
2: direktör olmalı diyorsunuz.
0: Beşiktaş'ın çaresi bana göre kısa zamanda bu taraftarın üzüntüsünü, taraftarın beklentilerini karşılaması için de, çünkü gelecek yeni yabancı teknik direktöre bir de var bir

0: Orada Seyit Bey'e katılıyorum. Bir devamlılıkta her zaman bir sorunu oldu Sergen Hoca'nın. Bir de ama ben şunu söyleyeceğim. Yani Beşiktaş'ta da bir teknik direktörü çalışmaya teknik direktörün yönetimi ikna etmesi lazım. Öyle garip bir süreç oldu ki artık yönetim Sergen Hoca'yı hani ne olur çalış devam edelim pozisyonuna geldi. Bu da bence olması gereken bir durumda değil. Yani milyonlarca insanı temsil eden bir yer, herkesin rüyalarında olan bir yer. Orada da inanılmaz bir enerjiyle orada olmanız lazım. Ben Sergen Hoca'yı çok beğenen bir taraftayım. Hem oyunculuğunu hem teknik direktörlüğünü ama ya yüzünden de okunuyordu. Hani ben gelecek sezona da ne kadar devam ederdi emin değilim. Çünkü o bağ kopmuştu taraftarlar arasındaki. Bunu çok net olarak görüyorduk. Alınacak her olumsuz sonucun ardından da ben acaba Sergen Hoca yine ipleri kopartacak bir cümle eder mi endişesinin de Beşiktaş taraftarında yeni sezon açısından da bir bunalım yaratacağını düşünüyorum. Ya bana kalırsa yolların ayrılması iyi oldu. Şuradan %100 katılıyorum. Bir planlama yapılmış. Gelecek sezona dair bütün her şey beraber Serkan Reçber Bey'le birlikte devam edilirken şimdi tüm bu planlamalar boşa düştü. Ama bir de şunu düşünün. Her alınacak olumsuz sonuç, her beraberliğin ardından ya Sergen Hoca'da ben o devam etme dirayetini görmedim açıkçası. Yoksa yani bir su şişesi atıldı. Ya kafanızı çevirirsiniz, öteki tarafa yürürsünüz. Bambaşka bakarsınız oyuna yani. Devam edersiniz. Daha güçlü gelirsiniz.
1: Ama işte o yani o aidiyet duygusu var ya, bir camiaya mal olmuş bir insan olarak o su şişesini ağır gelir yani. Gerçekten
2: Doğru,
1: ağır gelir.
2: doğru. Tabii,
1: Gerçekten
2: kabul.
1: ağır gelir.
2: %100 kendi
1: Ağır gelir. Yani
2: taraftarından.
1: yoksa başka türlü hani Tedesco'ya su şişesi atılsa Fenerbahçe ile Tedesco arasında hangi bağ var? Hangi illiyeti sağlayabilirsiniz? Ama Okan Buruk'a Galatasaray taraftarı su şişesi attığında Okan Buruk'un orada bir saniye bile durmaz gibi tahmin ediyorum. Neden? Sevgiliye bakış açısı farklıdır yani. Siz bir
2: Tabii.
1: olmuşsunuz, beraber olmuşsunuz. Etle kemik olmuşsunuz yani. Birlikte sevinmişsiniz, birlikte ağlamışsınız. Üzüntüleriniz bir, sevinçleriniz bir.
3: Bütün camia kendisini yapıyormuş gibi
2: Tabii.
3: algılamaması lazım orada da. Orada da
2: Yani
3: bir kırılgan bakış açısı olur o
0: şöyle de
3: zaman.
0: bakabiliriz. Bir antitez getirelim. Acaba Sergen Hoca gelecek sezon %100 başarıya olan inancı olsaydı o su şişesini o kadar kale alır mıydı?
1: Tartışılır, o da tartışılır olabilir, evet,
3: Size
1: ama
3: sorayım.
1: su şişesi ağır olmaması gereken bir şeydi, o bana göre çok
0: Tabii,
1: ağır
0: %100 mutabıkız o konuda.
1: Yani
3: siz devam
1: yabancıyla
3: etme yönünde mesela oy kullanır mıydınız yönetim kurulunda olsaydınız?
1: Ben evet Sergen Hoca'nın devam etmesini isterdim, kesinlikle isterdim, çünkü istikrarı sağlamanız lazım. Yani istikrarı sağlamanız, istikrar sağlanmadığı sürece başarıyı öteliyorsunuz, ya başarı gecikiyor, bir yıl sonra erteliyorsunuz ki bu da Beşiktaş'a her manada zorluk yaratır. Yani hem ekonomik zorluk gerektirir. Maliyet var, bir maliyet vardır yani. Siz bu yıl şampiyon olup işte Şampiyonlar Ligi'nden şuradan buradan bu paraları almazsanız bir yıl sonraki bütçenizde çok daha büyük
2: Tabii.
1: açıklar meydana getirirsiniz.
2: Hı-hı.
1: Ben devamından yanayım ki eğer Sergen Hoca yani gitmeseydi, geçen haftaki yayında da söyledim. Ben Sergen Hoca'nın ve Serdar Adalı Başkanı'nın bu yönetimle devam etmesi lazım. Şansı devam ettirmeleri lazım Beşiktaş açısından. Yoksa başka türlü ne olacak şimdi bir başarısızlık halinde? Yani haydi yönetim istifa diyecekler. Yani
2: Tamam.
1: yok ya, bu başarı getirmez.
0: Acaba yönetim Sergen Hoca'yı daha böyle bir paraton olarak daha fazla koruyabilir miydi? Hemen Rafa Silva basın toplantısı geliyor benim aklıma. Yani Sergen Hoca oraya çıktı. Orada bence bana kalırsa ben karar alıcı konumda olsaydım Sergen Hoca'yı çıkartmazdım. Ki
3: Ama
0: kendi istemiş
3: iddialar hep
0: olsa
3: hoca
0: bile
3: üzerinden.
0: çıkartmazdım. Siz kurumsal olarak çıkarsınız oraya. Başkan en üst seviyede. Öyle cevaplar verirsiniz ki yani Sergen Hoca'nın orada olmasına gerek kalmaz. Her şey ben Sergen Hoca'nın da acaba çok mu tartıştırıldığını düşünüyorum.
3: Yok
0: Çünkü
3: hayır
0: her
3: şöyle,
0: sonuçtan sonra bunu
3: Rafa Silva olayını şöyle sindirerek anlamak için şöyle düşünelim. Bugün Osimhen Galatasaray'da oynamıyor. Sakat deniyor, oynamıyor. Yok, Osimhen yok, oynamıyor. Sence sadece başkanın konuşması yeterli olur mu?
0: Bana kalırsa benim bakış açımda kurumsal olarak ben en tepede kim varsa yetkili olarak o
3: Başkan
0: çıkar.
3: ama başkan birebir de çalışmıyor ki onunla. Başkan istediği kadar konuşsun, beni asla ikna edemez. Çünkü birebir
0: Olabilir.
3: Çalışan hoca orada nihayetinde.
0: Ben biraz o konuda kurumsal bakıyorum. Mesela her pozisyonda siz teknik direktörünüzü oralara çıkartırsanız, çok fazla konuyla muhatap ederseniz
2: Ki orada bence daha başka tartışılması gereken konular da var. İkisi beraber çıktıklarında Sergen Hoca'nın söylediği cümleler var. Ya benim

0: konuşmuyor, başkanla konuşuyor. Hani oralarda da çok tartışıldı Sergen evet. Hoca. Bir boyutu da o işin.
1: Tabii o süreç doğru yönetilmedi. Ben bu konuda daha önce de konuşmuştum. Rafa Silva şeyi meselesi çok doğru şey yapılmadı. Beşiktaş bu süreci doğru yönetmedi. Sergen Hoca da doğru yönetmedi. Bana göre yönetim kurulu da doğru yönetmedi. Yani bir futbolcuyu tutmak bu kadar doğru değil. Ha, futbolcuyla ilgili siz kanaatinizi daha önce işte o, ben şunu söylüyorum. Sergen Hoca eğer yeniden teknik direktörlük yapacaksa gelecekte bence artık yorumculuk yapmasın. Yorumculukla sonradan teknik direktörlük çok şey örtüşmüyor. Yani yaralamalar meydana doğru. getiriyor yani.
0: Çok doğru.
1: Yaralanma olunca da telafisi mümkün olmayan şeyler, sıkıntılar işte. Rafa Silva ile ilgili yorum yapmış Sergen Hoca daha önce. E ne oldu? İşte küt diye geldi, hocası oldu. Hocası olunca Rafa Silva'ya da birileri bunu üfledi yani. Hı. Söylediler ya, hoca seninle ilgili bu olumsuz cümleleri kullanmış. Yani asosyal bir adam. Asosyal adamsa bunu sosyal hale getirme adına daha fazla gayret göstermek lazım. Daha fazla müsamahakar olmak lazım. Siz sınıfa girdiğinizde öğretmen olarak sınıfa girin. Her öğrenciye aynı bakış açısıyla bakamazsınız yani. Hı. Ben burada yayına geldiğimde Cem kardeşimi gördüğümde rahatlıyorum. Daha naif, daha kibar, daha zarif.
0: Bil mukabele.
1: Yani Ahmet Akçan hocamı gördüğümde biz Ahmet hocayla ne zaman çatışırız diye şey yapıyoruz. O açıdan yani o bu hocama da buradan sevgiler, selam saygılar gönderelim. Ahmet sağlık dileyelim. Onun için yani Rafa Silva meselesinde de çok yönetemedi süreci. Hem teknik direktör hem yönetim. Cem Bey'le aynı şeydeyim. Sergen Hoca o basın toplantısına gelmemesi lazım, çıkmaması lazım. Kurumsal olarak Sayın Başkan, kulüp başkanı olarak çıkıp evet. konuşacaktı. Taraftarın ya da kamuoyunun beklentisi ya da duymak istediği cümleleri söyleyecekti, kapatacaktı bunu. Olmadı, olmayınca da olmuyor.
2: Beşiktaş'ın son dönem şampiyonluklarında da yine Türk futbolunda genelde olduğu gibi Türk teknik direktörlerin ağırlığı var. Böyle geldiği gibi şampiyon yapan bir yabancı teknik adam var ki az önce bahsetmiştik. Rumen teknik direktör Lucescu. Toprağı bol olsun Mircea Lucescu. Abi. Geldiği gibi Beşiktaş'a ilk senesi 100. yılda şampiyon olmuştu Beşiktaş. Siz o yüzden kısa vadede yabancıdan böyle bir başarı
1: bir de son 15 yıla son 15 yıla bakın Türkiye'de hiç yabancı teknik direktör hiçbir şampiyon olmamış. Çok iyi hocalar geldi yani bu ülkeye. Abi. Şampiyonluk yok.
2: O da ilginç hakikaten.
1: Evet, ilginç yani.
0: Çok önemli.
2: Sence Cem peki Türk mü yabancı mı? Önder Özen kimle çalışmak ister? Nasıl bir profile gider? Başkanın kafasında şey vardı onu söyleyebilirim. Daha önce şampiyonluk yaşamış bir yabancı teknik direktör düşünüyordu. Ama bu düşünce Önder Özen açıklamasından önce ben duydum. Sonra Önder Bey'le belki konuşurlar, fikir değişir. O ayrı bir konu ama Önder Özen'den önce başkan daha böyle garanti bir profil istiyordu.
0: Türk ve yabancıdan çok çok kaliteli bir teknik direktöre gideceğini düşünüyorum. Ama yabancı konusunda ben Postekoğlu'nu Beşiktaş'a yakıştırıyorum. Beşiktaş'ın bir DNA'sı var. Beşiktaş'ın mesela her zaman nasıl hatırlıyoruz? Başarılarında da hücum oyunu. Önde oynar. Özellikle kanatlarında fırtınalar olur. Beşiktaş böyle kapatayım, ikinci bölgede bekleyeyim, bir tane atayım takımı hiç olmadı. Bence mutlaka Beşiktaş'ın DNA'sına uygun bakılır. Ya ilginç bir şey söyleyeyim. Ben Seyit Bey'e %100 katılıyorum. Mesela ben Çağdaş Atan çok beğendiğim bir teknik direktör. Ki Çağdaş Atan'la belli bir dönem sabredilebilse ben başarıya da ulaşabileceğini düşünüyorum. Ama asıl mesele Önder Özen Hoca bence Türk veya yabancı konusuna takılmaz. Kalite getirmek isteyecektir.
2: Evet. Arda Turan ismi vardı sosyal medyada dün çok ama yani gerçekleşme ihtimali ben çok düşük görüyorum. Arda Hoca'nın da çünkü kariyeri iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.
1: Beşiktaşlı kardeşim İsmet Göktürk kardeşim yazmış Arda Turan tek çare diyor.
2: Evet.
1: Yani Beşiktaş tarafları da Arda Turan'ın gelmesini ister ama kanaatime göre yani bu sadece kanaattir şey değil duyum falan bilgi de değil. Arda Turan gelmez. Şu anda Türkiye'ye gelmez gibi düşünüyorum. Şaktar'da devam etmeyecekse bana göre Avrupa'ya gider. Arda Turan kendini inanılmaz manada değiştirmiş, geliştirmiş. Yani çok donanımlı hale getirmiş kendini. Ummadığım kadar Arda Turan'ı iyi gördüm, iyi buldum yani.
2: Evet.
0: İlginç bir isim söyleyeyim. Fenerbahçe için çok konuşuluyor ama ben Beşiktaş için de mesela uygun olacağını düşünüyorum. Conte Beşiktaş'a gelse mesela ilk sezondan itibaren o da hegemonya kıran gittiği yerlerde ilk sezonların kralı. İlk
2: çok büyük bütçelerle geliyor işte hocalarda o kadar bütçe oluşturabilir misin onu bilmiyorum.
0: En önemli konu.
2: Hocanın parasını versen bile çok 2012'ye
1: 12'de Sayın Denizli'ye gittik Mustafa Hoca'ya.
0: Mustafa Hoca.
1: Fikret Orman Başkan'la dedi.

0: 2, Fatih Terim Galatasaray'da, Şenol Güneş Trabzon'da, ben Mustafa Deniz olarak da burada. 40 milyon euroluk bütçe istiyorum. Beşiktaş feda sezonu yaşıyordu yani. Onun için sizin dediğiniz o üst düzey teknik direktörler bütçe isteyecekler. Bütçede şu anda bu parayı verecek bir şey de yok yani, bütçe de yok Beşiktaş'ta. Onun için doğru tercihi, tabii bu benim söylemim sadece. Bir yönetim var, onların tercihleri ne olur bilmiyorum. Önder Özen Hoca bu konuda ne kadar muktedir olur. Muktedir olmak da çok önemlidir. Tabii. Yani siz sportif direktör olursunuz, futbol aklı olursunuz, futbol direktörü olursunuz. Söylemleriniz havada kalırsa bir şey ifade etmez. Yani evet. O ne kadar etkili olacak onu bilmiyorum. Yoksa önünüze alırsınız futbol direktörü. Arka taraftan siz tekrar getirirsiniz. Kim yaptı? Futbol direktörü aldı. Futbol direktörü yaptı dersiniz yani. Bu bizim geleneğimizde bu da var yani.
1: Önder Özen'in yaptığı yorumlar da Sergen Hoca'daki gibi karşısına çıkar mı?
2: Çıkar.
0: Çıkabilir.
1: %100 çıkar. Az önce Sergen Yalçın için dediniz ya, bundan sonra hocalığa devam edecekse bence yapmasın
0: evet,
1: diye.
0: Devam edecekse Sergen Hoca'nın yeniden şeye çıkmaması lazım. Önder Hoca'nın da bundan sonra arşivlenecek. O arşiv vardır. Herhangi bir şeyinde küt diye yani şey yapacaklar yani, önüne çıkaracaklar.
2: %100 çıkar ama Önder Özen'le Sergen Yalçın arasında şöyle bir fark var. Sergen Hoca çıktığı programlarda biraz böyle daha eğlenceli formatlar vardı. Önder Özen hep oyuna dair ve dünya futbolu, Türkiye üzerinden de şeye hep çok dikkat ediyor. Mesela bir oyuncu hakkında böyle bir cümle kurarken çok özenli, itinalı. Ya iki bence programlar arasında farklılık var. Eğlence programı, biraz da mizah da var. Bazen Sergen Hoca da o cümleleri zaten hani biraz da bir eğlence programı olduğu için kurduğunu ben düşünüyorum. Önder Özen'in programlarında o yüzden çok önüne çıkarabilecek konular olduğunu düşünmüyorum ama %100 tabii ki dönüp bir cümlesi varsa bir oyuncuyla alakalı hemen önüne çıkartılır.
0: Evet. Entelektüel farklı. Ha. Evet. Önder Hoca o manada dolu bir insan gerçekten.
2: Dünyaya bakışı, oyuna bakışı, oyunla alakalı sağ terbiyesi, oyuna sağ bakışı, dış terbiyesi farklı.
0: Çok Beşiktaş'a şu anda oyuna bakışı Beşiktaş'a bir şey sağlamayacak. Yani tek şunu yapabilir mi? Sizin şimdi söylemlerinizden şunu anlıyorum. Önder Hoca teknik direktörün oyun sistemine müdahale edebilir mi?
2: Müdahale etmez ama Beşiktaş'ın oynaması gereken teknik direktörü alır.
0: Teknik direktörü getirir. Evet, tamam.
2: Öyle düşünüyorum.
1: Onu da getirince olmuyor biliyorsun. Yani o da, çünkü Ali Bey'in açıklaması var ya, ona istinaden söylüyor mesela. Dedi ki biz dedi getirdik hocayı dedi. Biz getirdikten sonra üçlü oynayacağım dedi. Adam hayatında üçlü oynamayamaz. O üçlü oynayacağım deyince ne yapacaksın? Yani aslında biz böyle dışarıdan konuşuyoruz da hiçbir şey planladığın gibi olmuyor da.
0: İsmail de üçlü oynuyordu. Üçlü stoper oynuyordu. Üçlü defansla oynuyordu. Bir kamuoyu oluştu. Adam 4-4-2'ye döndü yani.
1: Doğru.
0: Yani. Beşiktaş'ta.
2: Peki doğru, ilginç bir şey söyleyeyim. Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmadı mı Önder Özen Hoca? Yaptı. Çimlere basmadı mı? Peki gelecek hocanın üzerinde Demokles'in kılıcı gibi çime basar mı durumu olur mu? Olmaz. En azından teknik direktör öyle bir rahatlığı olur.
0: Avrupalı'ya müdahale edemez. Ama yerli bir teknik direktör getirirse sohbet aralarında nezaket kuralları içerisinde bu cümleler kullanılabilir. Ben bu cümlelerin kullanılmasını isteyen adamım. Ben şimdi yönetimler, teknik direktörü getiriyorsunuz, oraya koyuyorsunuz. Hiç müdahil olmuyorsunuz. Teknik direktörle ille gidip hocam sağ bekte Ahmet, sol bekte Mehmet oynasın demenize gerek yok. Teknik direktörle kulüp başkanı ya da işte sportif direktör ya da futbol şube sorumlusu teknik direktörle sohbet etmeli. Futbol sohbeti yapmalısınız. Doğru. Ve bu konuyu da bilmelisiniz. Yani maçın analizini de yapabilirsiniz sohbet ederken. Ben bir şey Hikmet Karaman hocayı dinlemiştim bir yerde. Ben diyor cumartesi günü, pazar günü maça çıkacağız. Başkan cumartesi günü kampa geliyor. Ben işte başkanım, yarın nasıl oynamamız lazım, ne yapmamız lazım falan filan. Başkanım bir kadro var mı? Başkan diyor 15-16 oyuncu yazıyor. Bakıyorum ki benim yazacağım 11'in tamamını yazmış zaten. Ben hem başkanın diyor gazını alıyorum. Yani onun fikrini almış oluyorum ama benim dediğim
2: çıkıyor. Hocam pragmatist, orta
0: pragmatik yolcu. Doğru bir düşünce ama yani siz sohbet ederseniz sohbet arasında da fikrinizi söyleyebilirsiniz, eksikleri söyleyebilirsiniz. Bu şekilde olabilir. Bir Türk'le bu sohbeti yapabilirsiniz. Bir yabancıyla ne kadar bu sohbet yapılır onu çok fazla bilmiyorum yani doğrusu.
1: Şimdi tabii transfer süreci de olacak. Herhalde hocanın gelmesiyle biraz daha netleşir. Kulübün yine istediği oyuncular var. Bir Ersin meselesi var. Bir Ersin kalmalı mı gitmeli mi konusu var. İki açıdan bakmak lazım. Bir Beşiktaş açısından değerlendirmek lazım. Bir de Ersin'in gözünden bu olaya bakmak lazım. Ersin olup Ersin gibi düşünerek de hareket etmek gerekiyor. Çünkü biz sadece kulüpler üzerinden konuşuyoruz her şeyi. Ersin kısmıyla başlayalım. Genelde hep karşıdan baktığımız için biraz da onun yerine koyalım kendimizi. Altyapısından yetişmişsin, emek vermişsin, bir sürü işte zorluklardan gelmişsin, şampiyonluk yaşamışsın Beşiktaş'ta. Bugün Dünya Kupası geniş kadrosuna kadar seçilmişsin ve yine inanılmaz protestolara sahne olan bir sezonun sonunda bunu başarmışsın. Çok iyi Fenerbahçe deplasmanı maçın var, ıslıklandıktan sonra, protestolardan sonra yine sezonu da bence gayet iyi tamamladı. Şimdi gelinen nokta, sen ama ne yaparsan yap, hep yedek kaleci Ersin gözüyle mi bakılıyorsun? Yani biraz o hak ettiği değeri görmüyor. Ersin'in yerinde olsanız Beşiktaş'tan ayrılır mısınız? Uzatmayayım soruyu da.
0: Ya fazla. Ersin'in yerinde olsam Beşiktaş'tan ayrılırım. Niye ayrılırım? Siz psikolojimi bozdunuz. Biraz önce dedim ya, Sergen Hoca'ya atılan su şişesi ağır bir şeydir. Hani bunu Sergen Hoca'ya atamazsınız. Ersin bu takımın 7-8 yaşından beri bu takımın altyapısında. Ve Ersin 2021 şampiyonluğunda en fazla katkı sunan 18-19 yaşında kaleci, maçların yani tamam ligin tamamında oynadı ve en çok katkı sunanlardan biri. Ben Ersin'le ilgili o günkü cümlelerim de şeydi. Ersin gelecekte bu ülkenin en iyi kalecisi olur. Ersin şimdi milli takımıma davet edildi. Herhangi bir sakatlıkta şurada burada Ersin kaleye geçecek. Ersin var yani. Ersin kötü kaleci değil. Ama siz adamı, o genç yaştaki adamı demoralize ederseniz, daha oyunun birinci dakikasında, ya herkes futbolda hata yapma şansı herkesin var. Pozisyon hatası yaparsınız. Yani sağ beksiniz, pozisyona giremezsiniz ya da şeye giremezsiniz. O arada yani pozisyonunuzu alamazsınız. Markajı yapamazsınız. Adamınızı kaçırırsınız. Efendim bir şey olur. Hata yaparsınız, hava topuna çıkarsınız, hava topunu kullanamazsınız, hava topunu alamazsınız. Rakip üzerinizden çıkıp topu gol yapar. Her türlü meselede siz suçlusunuz. Ama değil işte bu. Futbolda hata yapma şansı hep olacak. Futbolcu hata yapacak, teknik direktör hata yapacak. Ama siz bunların tamamına şiddetle, küfürle, hakaretle karşılık verirseniz kimseyi burada tutma şansınız yok. Tutamazsınız. Ersin bu ülkenin çocuğu. Ersin bu kulübün altyapısından yetişmiş, emek vermiş, gelmiş. Tırnaklarıyla gelmiş. Yani kimse Ersin'i de alıp da bir yere buyur gel.
1: Tabii.
0: Babanın hatırı için seni oynatıyorum dememiş. Hak ederek bu formayı almış. Siz bu formayı adamın daha birinci dakikada adamı yuhluyorsunuz. Ne olacak yani? Motive etme şansınız yok bu çocuğu. Ben Ersin'in kalmasını istiyorum. Ama bu şekilde hakaretlerle, bu şekilde küfürlerle, yani daha müsamahsız bir davranışla şey yapamazsınız. Bizim taraftarın evvela kendini tedavi etmesi lazım.
1: Doğru.
0: Taraftar olarak biz tedavi olmalıyız.
1: Bir kısmının en azından ihtiyacı var.
0: Kesinlikle. Siz şimdi sonraki işte dediğiniz gibi sonraki zamanlarda, maçlarda Ersin alkışlandı. Ersin davet edildi. Üçlük çektirildi Ersin'e.
1: Evet.
0: Ersin çok önemli maçlar aldı. Bu başarısı sezonda. Çok önemli maçlar aldı yine. Tek başına direndi.
1: Bir de bu
0: Fenerbahçe maçında ya neler yaptı tabii. Ersin penaltıya kadar.
1: Ersin tuttu maçı Seyit abi zaten yani, Fenerbahçe maçında.
0: Işte.
1: Yani kaç tane yani, karşı karşıya bir sürü kurtarışı var.
0: Her maçta yaptı. Çoğu maçta Ersin şeyi gösterdi.
2: Ersin çok iyi kaleci. Ersin penceresinden bakıyorum. Beşiktaş'a şövalye gelmezse ben Ersin'in kalması gerektiğini düşünüyorum. Hani gidip şövalye alırsanız bence Ersin yine kalmalı. Şövalyenin başına bir şey geldiğinde gönül
0: zorlayacak adam yani.
2: Ersin'e verirsiniz. Ama Ersin çok iyi kaleci. Biz kendi değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Ersin'i konuşurken öndeki savunma dörtlüsünü hiç konuşmuyoruz. Kaç kere değiştiğini, neler olduğunu. Tabii. Ersin bence kıymetli bir kaleci. Biz kendi değerlerimize değer vermeyi öğrendiğimiz gün hikayemiz zaten başka yere değişecek.
1: Bence de muhakkak kadroda bulunması gerekiyor. Ersin ister mi bilmiyorum ikinci kaleci olmayı vesaire, o ayrı bir konu ama ya ben Beşiktaş'ın yerinde olsam asla bırakmam.
0: Kimse Ersin'e birinci kalecisin garantisi verir mi? Vermez. Ya da yabancıyı getirdi çağırdınız birinci kalecisin diye bir sözleşme mi yapılıyor? Yok. Geleceksiniz, mücadele edeceksiniz. Evet. Teknik direktör, kaleci antrenörü kimi uygun görürse onu oynatır. Yani bu böyledir yani. Tedesco gelirken ille de kaleyi size vereceğim diye mi geldi? Gelmedi. Geldi ama dünya çapında kaleci, birinci kaleci oldu. Onu bile dumura uğrattı bu ülke insanı yani. Todesco şey tartışılır hale geldi yani.
1: Evet.
0: Onun için Ersin'in kalması lazım. Gelen kaleci Ersin'i kesecekse de Ersin bekleyecek. Sırasını bekleyecek. Sırası gelince de oynayacak ama bizim evvela taraftar olarak, seyirci olarak dünkü maçı örnek alıp bundan sonraki maçları da öyle götürmek lazım. Dünkü o 40 bin taraftar hiçbir şekilde sahaya yabancı bir tek madde atılmadı. Bir takım 3-0 yeniliyor. Taraftar yine maçın sonunda arka şeyi alkışlıyor, takımını alkışlıyor.
1: Doğru.
0: Yani doğru olan bu.
1: Bir de şimdi mesela Ersin'i yollasan yerine yedek kaleci alacaksın. Örnek veriyorum sana. Saydığım kalecilerle Ersin arasında ciddi anlamda uçurum farkı olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela kimi alabilirsin? En iyi kaleci Samsun Spor'da bir Okan. Numaralı kaleci Okan Koçuk. Okan'ı getirebilir misin? Ersin'in aralarında uçurum bir fark var mı?
2: Ben Ersin'de kalırım.
1: Okan Ersin. 30 yaşında, Ersin 25 yaşında bu arada. Evet. Kalecilerde de yaş ilerledikçe daha tabii da iyi oynarlar bu arada.
0: Daha iyi oynarlar, evet.
1: O da ayrı bir konu. Bilal evet. Beyazıt vardı bir ara, çok konuşuyorduk. Alır mısın Bilal Ersin'i yerine?
2: Ben Ersin'de kalırım.
1: Ya ne yapacaksın? Ya anca gideceksin, Berke Özer'i falan getireceksin. Tabii. 15-20 milyon tabii euro mu vereceksin fazla. Artık 30, ne yapacaksın 30 bilmiyorum.
0: Ya o da Ersin'i keser mi, onu da tartışırım yani.
1: Yani
0: onu da tartışırım yani.
1: O kadar yatırım yapabilir misin ya da?
0: Yani yapamazsınız. O da orada Fransa'da iyi gidiyor. İyi gitsin bizim çocuğumuz. Tabii. Milli takıma niye davet edilmedi onu merak ettim.
1: O ayrı bir tartışma problem oldu ya. Oldu.
0: Öyle mi? Ha bir ara.
1: Bir ara ayrıldı ya milli takımdan.
0: Evet.
1: Onun için. 8. Dünya Etne Spor Festivali başladı dedik. Bilal Erdoğan'ın açıklamaları var, izliyoruz.
3: Buraya gelen vatandaşlarımız 20'den fazla ülkeden çok farklı geleneksel sporları, geleneksel tatları, halk oyunlarını, sahne gösterilerini burada deneyimleme fırsatı bulacaklar. 10 binlerce insan her gün Özbek pilavı, aşureyi tadabilecek, bölgesel lezzetlerimizi tadabilecek, dünyanın kahvelerini, dünyanın farklı mutfaklarını deneyimleyebilecek. Özellikle alandaki çocuklarımızın, gençlerimizin kalabalığını görmek bizi çok memnun ediyor. Çünkü Etnospor Birliği olarak bizim misyonumuz dünyanın kültürel zenginliğini koruyacak, yeni nesillere mirası taşıyacak, kendi kimliğini, kendi kültürünü yaşatacak nesilleri yetiştirecek bir çalışmayı hayata geçirmek. Bugün burada bunu başardığımızı görüyorum. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, takip eden siz değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum.
4: Biz teşekkür ederiz.
3: Sayın Bakanımız.
5: Evet, bugün çok güzel bir festivali hep beraber yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dünya Etne Spor Birliği Başkanımız Bilal Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok coşkulu. Bu organizasyonun mottosu da dünya burada. Görüyoruz. Özbekistan burada, Kazakistan burada, Azerbaycan burada, Kırgızistan burada. Gönül coğrafyamızdan, Rusya'dan, Beyaz Rusya'dan, pek çok ülkelerden insanlarımız burada. Güzel bir organizasyon. Hele hele çocukların heyecanı çok güzel. Standları gezdiğimizde onların yeni kültürlere, yeni heyecanlara, yeni coşkulara, köklerimize olan coşkuları çok önemli. Biraz evvelki gösteri de muhteşemdi. Her yıl kendilerini geliştiren atlı spor ekibimiz var. Müthiş bir şekilde heyecanla, coşkuyla gerçekleştiler. Danslar güzel. Dediği gibi pilav var. Her şey var. Coşku var, heyecan var. Dünya burada. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten kültürleri yaşatmaktaki bize verdiği destek, sporun birleştirici gücünü ortaya koyması çok çok önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bilal Bey'e de Dünya Etme Spor Konfederasyonu olarak kültürlerin gönül coğrafyalarına yayılmasını, gençlerimize aktarımızı, gelecek nesillere aktarımızı noktasındaki çalışmaları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Biz de destekliyoruz. Özellikle de Türk Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geleneksel sporlara desteğimiz artarak devam ediyor. Yapılan yatırımlar, çalışmalar artarak devam ediyor. Bugün güzel bir festival, heyecan, coşku. Tekrar sizlere de teşekkür ediyoruz. İlgi gösterdiniz. Fotoğraf çekimleri çok çok önemli, çok, çok güzel çekimler var. Heyecan dolu bir gün. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Kültür Bakanımızı kaçırdık, arkadan gidiyor.
6: Bilal Bey, diğer Çanakkale'den geliyorum. Lütfen hoş selam gel. Gönderelim.
1: 8. Dünya Etne Spor Festivali bugün başladı. Dileyenler İstanbul Atatürk Havalimanı'nda takip edebilir. Pazar günü de dahil olmak üzere organizasyon sürecek. Cuma, cumartesi, pazar günü orada. Beşiktaş'ı konuşuyorduk, Ersin'i konuşuyorduk. Son bölümde burada Muçi satışını da bir araya sıkıştıralım. Ardından devam ederiz bence.
0: Ersin'le ilgili son cümle. Ersin'in vücut direncini kırmazsa bu taraftar, Ersin uzun yıllar Beşiktaş'ın kalesini çok emin bir şekilde korur ve faydalı da olur. Bu ülkenin çocuğu, Beşiktaş altyapısından yetişmiş, Ersin'i de özel olarak seviyorum. tarzıyla, tavrıyla, duruşuyla, adamlığıyla, nezaketiyle, zarafetiyle gerçekten kaliteli bir delikanlı. Başarılar diliyorum Ersin kardeşimize. İnşallah Beşiktaş'a kalır.
1: Evet. Muçi'nin satışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Muçi Beşiktaş'ta çeşitli sebeplerden dolayı bir şeyin altında

0: kaldı. Bir ağırlığın altında kaldı. Transfer edilirken Muçi ile ilgili söylemler, söylenenler, bonservisi pahalıydı, şöyle oldu, yok Cumhurbaşkanı tavasutuya alındı falan filan gibi söylemlerle Muçi'yi biz daha başlarken işe şey yaptık yani, sıkıntılı hale getirdik adamı. Adama çok ağır yük bindirdik. 11 milyon euro almış bir Muçi'den mucizeler bekledik. Genç bir çocuk, siz yurt dışına gittiğinizde 3 günde, 5 günde, 1 haftada otelin yolunu öğreniyorsunuz. Ancak çarşıya çıkıp alışverişten sonra otele dönerken işaretler koyuyorsunuz. Buradan mı döneyim, buradan mı döneyim yaparken. Adam birdenbire bir ülke değiştiriyor. Genç bir adam. Yemeğinizi bilmiyor, kültürünüzü bilmiyor, yaşama biçiminizi bilmiyor. Bundan mucizeler bekliyorsunuz. Sahaya çıkıyor 40 bin kişi. Beklenti de olmayınca Muçi haliyle kenara itildi. Sergen Hoca ile Muçi'nin futbol şeyi de uymadı. Trabzon'a gitmesi Muçi için çok güzel oldu. Hem bir değerli insan hem de futbol sever olarak Trabzon'da da çok önemli katkılar yaptı. Son kupa maçında yani attığı gol de muhteşemdi. Trabzon'u da kupaya taşıdı. 8,5 milyon euro şey için Muçi gibi kalitesinde bir oyuncu için de bana göre uygun fiyat. Beşiktaş buradan zarar etti 1,5 milyon euro. Ama yine de Trabzon'a hayırlı olsun. İnşallah daha da başarılı olur.
1: Şimdi kısa ara rica ediyoruz, ardından devam edeceğiz.
2: Hedef Gasperini ile Şampiyonlar Ligi. Milan'dan, Juventus'tan puan kayıpları da bekleyecek Roma ve işaret geliyor. Derby della Capitale'ye Romalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Rovella'dan tekrar ona. Kenneth Taylor yaptı ortayı. Bulay diye vurdu kafayı Svilar. Sonrasında diye vuracak yine Svilar. Bulay diye. Bayrak çok gecikmeli olarak kalktı. Arka arkaya şutlar, arka arkaya kurtarışlar Svilar'dan. Çok net bir offside. Bulay diye. Orta geldi. Kapma vuruşu ve gol. İşaret geldi. Dybala

0: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tatilin
3: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren

0: deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Spor Ajansı sürüyor. Seyit Ateş ve Cem Kerpiççilerle birlikteyiz. İlk bölümde Beşiktaş'ı konuştuk. Uzun uzadıya değerlendirdik. Hem Önder Özen tercihini hem yine transfer süreci Ersin konusuna girdik biraz. Şimdi bu bölümde Fenerbahçe Galatasaray ağırlıkla ilerleyeceğiz sohbetimize. Yine Zira Türkiye Kupası finalinde konuşacağımızı söyleyelim. Muçi konusuyla ilgili sadece sana söz verme şansım olmadı süreden dolayı. Sen bir şey söylemek ister misin? Trabzonspor'un Muçi transferi opsiyonu kullandılar. 8,5 milyon euro karşılığında 5 taksitte bu transferi bitirdi Bordo Maviler.
1: Trabzonspor penceresinden çok doğru bir hamle. Fatih Tekke Hoca Muçi'ye önemli bir özgürlük alanı tanıyarak ondan çok önemli faydalar elde etti. Ki Ertuğrul Başkan da Fatih Tekke Hoca ile konuştuğunda Fatih Tekke Hoca olumlu bir rapor vermişti. Olması gereken oldu. Bundan sonra da ben Muçi'nin Trabzonspor'a azami katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bir şerh koyayım. Skor yapamadığı anlarda zaman zaman takımın içerisinde bir yük olur mu sorusunu da getireceğim. Çünkü artık dünyada oyun başka bir yere gitti. Sadece sizden önde skor yapmanız istenmiyor. Mbappé'ye bile Henrique şunu soruyor. Ya sen lider oyuncu olmak istiyorsan savunmaya da yardım edeceksin. En önde baskı yapacaksın. Zaman zaman ben Muçi'nin bek kovalamadığını, ön tarafta kaleciye pres yapmadığını görüyorum. Bu da bir şerh olarak kenarda dursun.
0: Evet. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de de seçim süreci heyecanı yaşanıyor. Bir tarafta Aziz Yıldırım, diğer tarafta Hakan Safi, hemen hemen her gün bir organizasyonun içerisine gidiyorlar, katılıyorlar. Orada açıklamalar yapıyorlar. Aziz Bey'in açıklamalarıyla başlayalım. Yine Hakan Safi'nin ifadelerini de sizinle paylaşırız. Ben böyle biraz seslendireyim. Üzerine madde madde gibi gitmiş olalım. Şampiyon olacağız. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için aday oldum diyor Aziz Bey ve sonra şöyle söylüyor. Transferde önceliğimiz iki tane santrfor almak. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Kısa zamanda açıklarız. Şimdi santrfor çalışmalarını yapıyoruz. Kısa zamanda açıklarız dediğine

0: göre Fenerbahçe'de teknik adam tercihi herhalde aşağı yukarı belli değil mi? Teknik direktöre sormadan.
1: Kongreden önce teknik adamını açıklayacağım dedi Adil Bey'in. Öyle de bir açıklaması var herhalde değil mi? Kongreden önce açıklayacağım.
0: Bekleyeceğim dedi.
2: Bekleyeceğim dedi.
0: Kongre sonrasını bekleyeceğiz dedi açıklamak için.
1: Ben Fenerbahçe için tabii Tedesco döneminde Kasımpaşa'yla bir berabere kaldığında burada sizinle beraber miydik bilmiyorum. Dedim ben Fenerbahçe'nin yöneticilerinin yerinde olsam Tedesco'yla bu akşam vedalaşırım. Yani ya da yarın vedalaşırım. Çünkü Tedesco'nun oyun şeyi yani oyun anlayışı, sahaya sürdüğü takım, oyuncu tercihleri, oyuncu değişikleri Fenerbahçe'yi taşıyabilecek, şampiyonluğa götürebilecek şeyde değildi. Yani kıvamda değildi. Oyuncu tercihlerinin çoğunu yanlış yaptı. Takım 2-0 mağlupken siz defans oyuncusu değiştirirseniz futbol şeyiniz tartışılır hale gelir yani. Takım mağlupken sizin öne oyuncu atmanız lazım ki skora katkı yapsın yani. 2-0 mağlup olmuşsunuz. Zaten defansınız kötü oynamış. 3. golü yemeyeyim diye düşünüyorsanız yani işin sonunda 3 puan yoksa 3 yemişsiniz, 4 yemişsiniz fark etmiyor yani. O açıdan bu şeylerden dolayı da ben Tedesco ile bu işin olmayacağını o süreçte de ya İsmail Kartal'ın veya Aykut Kocaman'ın göreve gelmesini gerekir diye düşünmüştüm. Ben Fenerbahçe için tabii haddimiz değil yani Aziz Başkan'a futbolu öğretmek ya da neyi yapacağına dair biz sadece fikrimizi söylüyoruz. Benim Fenerbahçe ile ilgili fikrim ya da Fenerbahçe'nin ne yapması gerekir kanaatimi söylüyorum. Sadece kanaattir bu. Asla bir şey değildir. Haddimiz değil. Müdahale edemeyiz. Fenerbahçe Aykut Hoca ile devam ederse ki Aziz Bey'in kafasındaki isim söylenenleri de duyduklarımızı söylüyoruz. Aykut Kocaman Hoca. Aykut Kocaman Hoca kaç yıldır çalışmıyor ama ben Aykut Kocaman'ı zaman zaman sıkça seyahat yapıyorum. Uçakta yardımcılarla beraber görüyorum.
2: Önemli.
1: Yani otobüste uçağa giderken şuradan buradan salonlardan görüyorum. Hatta her seferinde de soruyorum yani hocam hayırdır bir şey mi var? O biliyorum gittiği istikameti, gideceğim yeri de biliyorum. Söylemiyor, öyle bir seyahat ediyor ama seyahat ederken yanındaki kaleci antrenörü Fahrettin miydi? Evet. İsim değişti ya Fahrettin oldu herhalde.
0: Olabilir.
1: Doğru. Evet Fahrettin, yani Yugoslav şeydi mi?
0: Evet, evet.
1: Bosnalı.
0: Doğru. Ömeroviç'ti.
1: Yanındaki Fahrettin Ömeroviç olması lazım herhalde ben öyle biliyorum.
0: Fahruddin Ömeroviç Fahrettin'e aynı.
1: Evet. Onunla beraber öbür yardımcı antrenörlerle beraber seyahat ederken görünce de bir senedir sık sık görüyorum. 3-4 defa rastladım uçakta. Hocalara soruyorum ya işte şu maçı seyrediyoruz, bu maçı seyrediyoruz.
0: Yurt içi mi rotalar, yurt dışı mı?
1: Yurt içi, yurt dışı. İkisinde de gördüm. Evet, ikisinde de gördüm. Onun için futboldan Aykut Hoca uzak olsa bile futbol bilinmeyen bir ilim değil yani. Siz oturduğunuz yerde de televizyonda da şurada burada da kendinizi geliştirebilirsiniz. Bol miktarda maç izlerseniz, bol miktarda analiz okursanız kendinizi futbolda da geliştirebilirsiniz.
0: Bir de araya girebilir miyim? Özür diliyorum. Ek yapmak adına size. Bilmeyenler için söylemişim. Futbol camiası bilir. Zaten artık yazılımlı programlar var. Dünyanın her bir köşesindeki sizin televizyonda göremediğiniz dahi maçları futbolcuları kesit kesit de izleyebildiğiniz scout programları var vesaire var. Yani onu da söyleyelim. Bir futboldan uzak kalıyorsunuz ama mesela işte Ekvador Ligi'nde bir maçı bulup izleyebiliyorsunuz veya Ekvador Ligi'nden bir oyuncuyu sadece onun kesitleri olduğu kısmı görebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Onu da ifade edelim bu arada.
1: Ya futbolda ana faktör, futbolda değil sporların tamamında ana faktör iyi bir antrenman, iyi bir dinlenme, moral, motivasyon sizi başarıya götürür. Ve huzurlu bir ortam sizi başarıya götürür. Sporcunun kafası, futbolu konuştuğumuza göre futbolcunun kafasını alacağıyla ilgili, vereceğiyle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili hiçbir problem bırakmayacaksınız. Ona hak edişini zamanında ödeyeceksiniz. Sözlerinizi zamanında yerine getireceksiniz ve ondan da başarı bekleyeceksiniz. Doğru antrenmanla, doğru dinlenmeyle, doğru beslenmeyle zaten bunu sağlayabilirsiniz. Yani bunun için de ekstradan bir şey yapmaya da gerek yok. Ben Aykut Hoca'nın Fenerbahçe için bir çare olacağını, erken şampiyon olmak istiyorsa ben söylüyorum yarın Galatasaray Okan Buruk hocadan vazgeçsin yabancı dünyanın en iyi teknik direktörü teknik direktörünü getirsin. Manchester City'nin başında kim var?
0: Guardiola vardı. O
1: yani
0: da
1: Guardiola'yı getirsin. Guardiola bir sene şampiyon yapamaz Galatasaray kanaatime göre. Bu ülkenin şartlarını bilen adam lazım. Bu ülkenin şartlarını Okan Hoca biliyor. Galatasaray camiası

0: Okan Hoca biliyor. DNA'sını Okan Hoca biliyor. Fenerbahçe'nin DNA'sını Aykut Hoca bilir, İsmail Kartal Hoca bilir ya da başka bir yerli hoca bilir. O hocalara teslim etmek lazım. Ben Hakan Safi Başkan kazanırsa sanki yabancıyla ilgili bir şey var. Kamuoyuna yansıyan algı o şekilde. Ama Aziz Başkan kazanırsa yerli teknik direktörle çalışır diye düşünüyorum. Bu da Aykut Kocaman olur. Fenerbahçe'nin futbolcu transferi de yapması lazım. Ben de hep söylüyordum. Zaten Tedesco'nun en büyük hatası Ocak transferinde iki tane santforunu gönderip santfor almamaktı. Sıdıkı Şerif geldi 18 yaşında pırıl pırıl gencecik bir çocuk. 19 yaşında ya da. Geleceği çok parlak olabilir. Bilmem, o ayrı şeydi. Gelişmesi ne kadar olur, ne kadar uyum sağlar, ne kadar kendini geliştirir ya da geliştirmeye kendini ne kadar adapte eder onu bilmem. O bilinmez ama Sıdıkı Şerif Fenerbahçe'nin derdine deva olacak santfor değildi yani. Gencecik bir çocuk. Bu sorumluluğu ona yüklediniz. Tedesco teknik direktörüyseniz, siz şampiyonla da gidiyorsanız, bu hamle de yapılıyorsa, iki santforunuz satılıyorsa, siz santfor almadan bu çocuklara, bu futbolcularınıza müsaade etmeyeceksiniz. Yok diyeceksiniz yani. Ya da bırakıp gideceksiniz yani. Gitmek de bir çare. Yani
1: evet.
0: Benim de

0: Yeniden yapılanma, ben futbolda yeniden yapılanma meselesine çok inanan bir adam değilim. Futbolu geliştirebilirsiniz. Fenerbahçe'yi yeniden neyi yapılandıracaksınız yani? Geliştireceksiniz. Mevcut durumunuzu daha da ileri taşımak
1: adına. Zaten bir şeyi var, oyuncu kalitesi var belli ölçüde.
0: Zaten belli bir oyuncu kalitesi. Ha, burada en dezavantajlı kulüp, önümüzdeki sezon büyükler kastederek söylüyorum, dört büyüğü de kastederek, en dezavantajlısı Beşiktaş. En avantajlısı Galatasaray. Sonraki avantajlı Fenerbahçe. Başkan da değişir, iyi hamleler yaparsa Fenerbahçe de şampiyonluğun yine her zaman olduğu gibi en büyük adayı olur. Kolaylıklar diliyorum
1: şimdi
0: onlara da.
1: Şimdi bir şey paylaşacağım. İstatistik sizinle. Belki de bazı şeyleri böyle yanılıyor muyuz? Yoksa rakamlar mı bizi yanıltıyor? Onun kararını hep birlikte verelim. Verebildiğimiz kadarıyla. Tamam. Galatasaray sezonu 77 gol atarak tamamladı. Fenerbahçe'nin attığı gol sayısı toplam 77. Yani forvetsiz dediğimiz Fenerbahçe, forvet alsın dediğimiz Fenerbahçe'de Galatasaray kadar gol attı. Ama işin rengi nerede değişti?
2: Yediği golde.
1: Savunma performansında. Galatasaray'ın yediği gol 30, Fenerbahçe 37 gol yiyerek sezonu tamamlıyor. Yani Fenerbahçe aslında Galatasaray'a kadar gol atamadığı için değil, Galatasaray'dan fazla gol yediği için şampiyon olamıyor. Şimdi bir rakam daha vereceğim, o da ilginç. Bak aynı. Galatasaray bu sezon sizce kaç maçta gol atamamıştır? Yani Galatasaray skorboardta karşısında 0 yazmıştır.
2: 4-5 lira.
1: 4 diyorsun, 5 diyorsun.
0: Galatasaray'ın daha az 3
1: 4. 4 maçmış. Biri içeride, diğer 3'ü deplasmanda. Son Kasımpaşa bitirmiş. Maçı dahil bu arada tabii ki.
0: 2-0 Konya maçı.
1: Evet, yani Galatasaray 4 maçta bu sezon gol atamamış. Fenerbahçe kaç maçta gol atamamış? Fenerbahçe'de de aynı rakam 4. 4'ü de deplasmanda bu arada. Yani bu aslında biz bazı şeyleri konuşuyoruz da rakamlar mı bizi yanıltıyor, yoksa Fenerbahçe'nin golcüden önce bir savunmada mı acil takviyeye ihtiyacı vardı bu noktada? Biz hep santrfor santrfor diyoruz ama yani rakama ben bakarsam net olarak deplasman performansı artı savunma zafiyetiyle şampiyonluk gitmiş diye görüyorum şu anda. Yanılıyor muyuz?
2: Fenerbahçe'nin savunmasında çok büyük bir zaaf vardı. Jadon bir kere sol stoper değildi. Sol stoper olmadığı için üzerinden çok fazla kafa vurdurdu ve ayrıca Milan Škriniar da Jadon'un açıklarını kapatmak için artı 2 oynamak zorunda kaldı. Bir de sol bekte sürekli değişim vardı. Ne Archie orayı tam olarak alabildi? Zaman zaman Levent oynadı. Fenerbahçe'nin savunmasına baktığınızda net olarak bir problem önümüze çıkıyor. Fakat Fenerbahçe'nin doğru iş yapabilmesi için bir paradigma değişikliğine gitmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de halen İsimler tartışılıyor. Fenerbahçe'de fikirler tartışılmıyor. Neden bunu söylüyorum? Çok net anlatacağım. Farioli, Porto 64 golden 20'si kornerden. Evet. Sadece bunu yapan Porto değil. Arsenal'e bakalım. Arteta'nın şampiyonu. 69 golün 18'i kornerden.
1: Dün Premier Lig rekoru bu arada bu.
2: Dün, hemen düne gelelim. Çok önemli bir maç, çok keyifli bir maç. Katılıyorum %100. Aston Villa Freiburg, kilidi açan gol yine bir duran top çalışması. Orada da duran top antrenörü Aston McPhee. Burada defalarca altını çizdik. Chelsea'ye bakın, Bernardo Cueva. Oyun artık dünyada bir noktaya gidiyor ki en önemli elementleri doğru bir araya getirmeniz gerekiyor. Nedir bunlar? Duran top antrenörü de bu işin içine girer. Atletik performans antrenörü de bu işin içine girer. Yani teknik direktörler neredeyse 20 kişilik bir ekibi oluyor. Uzun taçtan mesela Galatasaray'ın çok net setleri var. Bu sezon kaç maçı öyle çizdi? En son Fenerbahçe maçında Osimhen'in attığı gol yine bir uzun taçtan geldi. Fenerbahçe'de bir paradigma değişikliğinden bahsederken şimdi seçimler üzerinde şunu söyleyeceğim. Ben her iki adayı da eşit derecede uzağım. Ya izleyiciler de bence bu seçim sürecini takip ederken mutlaka kendi parametreleri olsun. Çünkü bu işte önemli noktalar var. Nedir bu noktalar? Bize halen baba santrafor anlatısı pompalanıyor. Bir baba santrafor Fenerbahçe'nin bütün sorunlarını çözer. Hayır, hayır, asla olmayacak. Lewandowski de gelse Fenerbahçe'nin problemi çözülmeyecek. Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun bir oyun anlayışı, bir teknik direktör, bir plan, bir oyun ideolojisi hayata geçmediği takdirde sizin sorununuzu bir baba santrofor çözmeyecek. Bu anlatılar yıldız yağacak. Ya bunlara inandığınız takdirde Fenerbahçe'nin hikayesi değişmeyecek. 11 tane yıldızla getirseniz onların bir takım olup parlamama

0: ihtimali var. Halen 2026'da yıldız üzerinden oyunu okumak bence inanılmaz bir delilik. Çözmüyor. Yani yıldızlar üzerinden oyun çözülmez. Dün oynayan takımlarda bakın. Manzambi dışında bir oyuncuyu alır mısınız herhangi bir üç büyükten takıma? Nerelerde Aston Villa ile hangi mücadeleleri yapıyor? Fenerbahçe teknik direktöründe Türk, yabancı meselesinden öte kaliteye odaklanması gerekiyor. Çok net söyleyeceğim. Hiç umurumda da değil kimin ne düşündüğü. İsmail Kartal mı, Jesus mu derseniz, ben 71 yaşındaki Jesus'a emekli ikramiyesi gibi hayatımda almadığı 15'lerden bahsediliyor, 15 milyonlardan. Evet. Bir rakam vereceğime yarın İsmail Kartal'ı Samandıra'ya davet ederim.
1: Daha mantıklı diyorsun.
0: Yani bu yabancı hayranlığını da zaman zaman anlamakta zorlanıyorum. Yabancı Türk değil mesele. Mesele kalite meselesi.
1: Her yakın dönem en iyi teknik direktör performansı İsmail Kartal, tartışılabilir mi Fenerbahçe'de?
0: Tartışılmaz.
1: Son 5-10 sene içerisinde.
0: Çok Aykut Hoca, çok beğenirim, çok güveniyorum. Buradan Aziz Yıldırım Bey ve ekibine de sesleniyorum. Aykut Kocaman'ı bu kadar tartıştırmayın. Eğer hocanız Aykut Kocaman'sa arkasında durun, dimdik açıklayın. Çünkü Aykut Kocaman'ı ringe çıkardınız, sağdan soldan yumruk yiyor sürekli ve kendisini savunamaz bir konuda. Çok net çıkın, Aykut Kocaman'sa adayınız, bunu söyleyin. Ben Hakan Safi Bey'in de aslında eğer Türk olursa İsmail Kartal tercihini öne çıkaracağını düşünen taraftayım.
1: Şimdi Aykut Kocaman isminde şöyle bir şey de var tabii. Bir duyduklarımızı da söyleyeyim. Geçen bir Fenerbahçeli tabii arkadaşımla konuşuyorum. Diyor ki mesela bir grupta kendilerinin olduğu, böyle yine kongrelerinde olduğu, Aziz Bey'i destekleyenler var diyor. Ama Aziz Bey'in içinde destekleyenlerde bile mesela Aykut Hoca konusunda şüpheye düşenler var diyor. Yani Aziz Bey gelsin ama Aykut Hoca ile gelmesin diye düşünenler de varmış. Belki de bunların da bir oy kaybı oluşturabileceğini düşünüyordur. O yüzden bekletiyordur. Yani bu da bir strateji olabilir. Önde çünkü kazanması gereken de bir seçim var.
0: Bir strateji olabilir ama bence liderlik, bir işe inanıyorsanız, bir hedefe yürüyorsanız, ona inanmışsanız bence onu ortaya koyup o ismin arkasında da organizasyonunuzu açıklamanız gerekiyor. Fenerbahçe kongre üyeleri neye oy verecek? Geçmişe mi oy verecek? Bir tarafta Aziz Yıldırım Bey var, 20 sene kulübü yönetti, efsane başkan. Ama hep referans verilen noktalar geçmiş. Hakan Safi var, gelecekten bahsediyor, yıldız adaylarından bahsediyor. Ama onun da evet bir bagajı yok. Ama o da sadece geleceğe dair anlatıyor. Ama ben her iki taraftan da net bir plan göremedim. Ben bir kongre üyesi olsam bir yol haritası görmek isterim, bir plan görmek isterim. Mesele isim de değil. Mesele isim değil.
1: Seyit Bey'e de soralım. Tabii. Şimdi tabii başka, Fenerbahçe camiası da çok değerli bir camia. Siz Beşiktaş'ın içerisinde yer alıyorsunuz ama bu konuda konuşmanızda bir sakınca yok. Yok. Bence zaten. Siz mesela normalde oy kullanırken teknik direktörün kim olduğunu öğrenmek ister misiniz seçimden önce? Yoksa direkt yönetecek kişilere yönetecek, göre mi versiniz?
2: Ben yönetecek kişilere bakarım. Benim için teknik direktör şeydir, teferruattır yani. O gelir, öbürü gelir, farkı o yönetime bakarım ama ben Fenerbahçe Kongres üyesi olsam şimdi, siz olsanız kime oy verirsiniz? Ben Aziz Bey'e oy veririm. Ben Fenerbahçe Kongre üyesi olsam hem futbolumuz renklenecek Aziz Bey'le beraber, hem futbol renklenecek, hem de Aziz Bey yani bu 2013'te FETÖ meselesinde bu ülkede ilk refleksi ortaya koyan.
1: Doğru.
2: Ya çok kıymetli bir refleksi, çok önemli bir refleksi. Sonraki zamanlarda herkes anladı bunu. Ama Aziz Bey'in o günden beri kendisine daha büyük sempatiyle bakıyorum. Doğru. Aziz Bey Fenerbahçe'ye çok daha faydalı olur diye düşünüyorum tabii. O istatistiklerinin tamamına katılıyorum tabii. Galatasaray
1: atılan gol, yenilen gol.
2: 77 gol atmış. Fenerbahçe'de mi aynı?
1: Evet.
2: Yani ama yenilen gol biri 30, biri 37. 7 golluk bir fark şu. 7 golda şu puan farkı, o kadar puan farkı. Fenerbahçe'nin zaafı bana göre evet o kadar gol atmış ama demek Fenerbahçe'de o ikinci yarı o santforlar devam etseydi daha fazla gol atacaktı. Fenerbahçe defans kurgusunu bir türlü doğru kuramadı. İşte kısmen Levent oynadı, kısmen Archie Brown oynadı. Ben bir maçta, Levent kardeşim genç bir kardeş, ben onu bir maçta izledim. Yani her maçını izliyorum da. Ama bir maçta özellikle Levent'e kilitlendim yani. Çünkü Levent'i eleştirdim birkaç şeyde, sohbette. Ya ben haksızlık mı yapıyorum bu çocuğa diye. Bir maçı çok özel izledim. Yani bir analizciye izletirseydiniz o gün o maçı, Levent'i

0: asla futbol lisansını iptal edersiniz yani. Fenerbahçe öyle bir gol yedirdi ki akla ziyan bir gol yani. Soldan geldi. Kendisi de müdahale edemedi. Bazen siz sağ bekin sol bekin şeyine kademesine bile girmeniz lazım. Sol bekken gidip sağ bekin kademesine bile girmeniz gerekiyor. Tabii, yani defans bunu gerektiriyor yani. Siz kendi alanınızı, kendi çizginizi bile koruyamazsanız bir şey olmaz. Fenerbahçe Ederson bu ülkeye gelirken dünyadaki 5 tane kaleci saysanız Ederson derdiniz değil mi?
1: Tabii.
0: İlk üçün içinde Ederson olurdu. Ki şimdi de öyle. Dünya Kupası'nda da Brezilya milli takımı kalesini koruyacak Ederson, evet, bu gidişle. İnşallah orada da çok iyi performans. Ederson'u tartışır hale getirdi Fenerbahçe defansı. Doğru bir defans kurgusu, doğru bir oyuncu tercihi olsaydı Fenerbahçe defansında, Fenerbahçe bu kadar gol yemezdi ve bu sene de şampiyon olabilirdi. Galatasaray çünkü bu alanı açtı. Fenerbahçe'ye 3-4 defa şansı tanıdı.
1: Hocam 10 beraberlik var. Yani, 10 beraberliğin 5'ini kazansanız 5x2 şu an başka bir yere. Bir Karagümrük yenilgisi var. Saatlerce anlatılır ligin. Bence en önemli maçlarından biri Fenerbahçe adına. Fenerbahçe taraftarı bile gitmedi.
0: Karagümrük yenilgisinde Asensio'yu 80. dakikada oyuna alıyorsunuz. Yani ve sol bek değiştiriyorsunuz. O maçta da sol bek. Karagümrük küme düştü. Karagümrük küçümsemek gibi bir asla şeyimiz yok yani. Fikrimiz, düşüncemiz yok. Süleyman Hurma Başkan da özel dostumdur. Hı. Bu ülkenin futbolunda da önemli bir katmandır. Önemli bir değerdir. O da ayrı. Ama küme düşmüş bir takım. Ligin az parayla organize olan. Ya bu iş paraya dayalı artık. İyi takım yapmak için iyi para harcamanız lazım. Karagümrük de bu bütçeyi oluşturamadı. Tesisi yok. Sahası yok. Geçen gün şeye gittim, Riva'ya gittim. Futbol Federasyonu'na sohbet etmeye gittik. Arkadaşlarımızı ziyarete gittik. Karagümrük orada antrenman yapıyor. Süleyman Urma başkan sahanın içinde. Ligin son maçı. Son maçından 3 gün önce başkan da sahada oturmuş, Riva'da antrenman yapıyorsunuz yani. Şimdi bu nasıl organ? Bu takımı nasıl tutacaksınız? Ki biraz daha gayret etse son 2-3 maçta yani işi kümede bile kalabilirdi.
1: Evet.
0: Siz Karagümrük'e 2-0 mağlupsunuz. 80. dakikada Asensio oyuna giriyor. Sonra da sol bekinizi değiştiriyorsunuz. Onun için yani hatalar silsilesi Fenerbahçe'nin maalesef bu sene şampiyonuna engel oldu. Bu da tamamen Tedesco ve doğru kurmadığı defansın suçu diye görüyorum. Doğru sol bek, doğru sağ bek, doğru organizasyon Fenerbahçe'yi bu sene önde tutabilir.
1: Fenerbahçe bir yapılanmaya değil, bir zar atacaksa Conte'yle atmalı. Ben fikrimi çok net ortaya koyayım. Neden diyeceksiniz? Juventus'ta, Inter'de yaptı, Chelsea'de yaptı. Gelir, evet sizden bir takım oluşturmanızı ister. Evet, bunun bir bedeli olur mu? Olur. Ama ben yabancı adaylar arasında fikrimi soracaksanız Conte derim. Ama bir yapılanma, bir inşa süreci, o zaman bambaşka isimlere gidilebilir. Ama tek isim soracaksanız ben Conte'nin en doğru aday olduğunu düşünüyorum.
2: Fenerbahçe'nin yapılanacak bir zamanı da yok galiba. Çünkü seneye seçim var bir daha.
1: O çok önemli bir konu.
2: Yani aslında bir senelik sezon gibi bir şey bu. Değil mi? Şu anda gelecek %100. Yönetimin de kaderini belli eder mi sence?
1: %100 eder. Zaten Fenerbahçe şu an olağanüstü şartlar var. Olağanüstü şartlarda da olağanüstü bence eylemlikler gerekiyor. Tabii ki buraya da gelecek teknik direktör burada çok belirleyici olacak. Ama ben yönetim konusundaki listelerin de bu seçimde belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani orada listeler açıklandığında da neler olabileceğini bence seçimde anlayacağız. Bir de seçimde son dönemde çok fazla Fenerbahçe'nin genç kongre üyesi var. 18-35 yaş arası 22 bine yaklaşık. Kongrede oy atacak bir kitle var. Bence bu kitlenin de vereceği karar seçimin de belirleyicisi olacak. Ya bir taraf var bence gelenekselciler. Burada Aziz Yıldırım Bey ve ekibini düşünüyorum. Bir tarafta da yenilikçiler var. Onların ne kadar değişimci olduğu konusunda da soru işaretleri var. Bence burada listeler de seçimde belirleyici konumda olabilir.
2: Evet.
0: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta kongre yapılarda maalesef bozuldu.
1: Bozuldu.
0: Doğru. Galatasaray bu konuda takdire şayan bir şeyde. Çok fazla kimseyi kongre üyesi yapmıyor. Özene bezene seçiyor. Kongre üyesi yaparken yani kılı kırk yarma gibi bir şey var ya, onu kılı kırk yarıyor. Kongre üye sayısını şey tutuyor. Bu zararına değil. Yani çok seslilik iyidir. Ama terbiye edilmiş insanların çok sesliliği doğrudur yani. Kavgaya, dövüşe, herhangi bir şeye mal vermeyen insanların çok sesliliği iyidir. Öbür türlü çok seslilik hep doğru sonuçlar getirmiyor. yanlış sonuçlar getiriyor. Fenerbahçe'de ve

0: Beşler. Beşler'de 65-70 bine yakın kongre üyesi var. Eskiden işte şu grup bu grup derken kongreyi konsolide edebilirdiniz. Şimdi edemiyorsunuz. Fenerbahçe'de de aynen öyle. Şimdi evet belli yaş grupları belki Aziz Bey diyor. Yeni yaş grupları ne diyecek? Yeni yaş grupları başarıyı yarın bekliyor. O daha yaşlı yani yaşlanmış, yaş almış abilerimiz, büyüklerimizse ya sabırla işte biraz daha müsamahakar olaya gelecek aslında daha şey bakıyorlar, daha serin bakıyorlar. Ama yeni nesil hemen yarın başarı. O kongre bunun için gidip gelecek evet. Çok net favori de yok herhalde.
1: Tabii yok şu anda.
2: Şu an için yok. Dünya genelinde bazı kulüplerin tabii üye sayıları çok fazla. Bu aslında başka bir konu başlığı ama açtığınız evet. için bence muhakkak konuşulması gereken bir konu. Mesela Bayern Münih 400 bin. Benfica 400 bin, River Plate 352 bin, Boca Juniors 324 bin, Dortmund 218 bin üyeleri var bunların. Ama bizde yani bunu söylemekte sakınca var mı bilmiyorum. Ben Beşiktaş üzerinden örnek verebilirim bunu. En son izlediğimde gözlemlediğim için söyleyeyim. Yani kürsüde bir eski başkan konuşurken son ikisinde de oldu. İki farklı isimde de yaşandığı için söyleyebilirim. Birini söylesem onun adamısın diye çünkü hemen evet. yafta da yapıştırılıyor.
0: Söyleyin Hasan Ahmet,
2: Ahmet Nur Çebi başkanı. Çıktı kürsüye. Ya ben merak ediyorum. Bir gazeteci olarak da merak ediyorum. Eminim benim gibi binlerce Beşiktaşlı var. Televizyon başında bekliyor. Yani bir sürü şey var. Az önce saydığımız isimler. Ya neden aldın başkan? Neden hoca yolladın? Bunlara bir ne cevap vereceksin merak ediyorum. Ya konuşturulmadı başkan. Ya inanılmaz bir şey. Sürekli laf atılıyor. Başkan konuşurken arka fonda sürekli bir bağırış çağırış evet. sesi vesaire. Zannedersin yani koskoca 100 yıllık Beşiktaş'ın kongresi değil de. Yani Recep İvedik filminde vardı ya ne? Karambar Kamyoncular Derneği yani. Başkan seçimi gibi yani böyle çok bir kaos. O kadar üzüldüm ki. Hadi o seçimlikti diye düşünüyorsun. Hasan Arat çıkıyor. Hasan Arat da aynısı. Ya oranın bir akil de, insanı olmayacaksanız üye olmayın. Herhangi bir böyle yoldan geçen bir adam gibi davranacaksınız. Bence kulüpler bu konuda hiç demokratik davranmamalı.
0: Seçici olmalı.
2: Evet ve evet. gerekirse üyelikten atılması o, lazım.
0: O bir de o Sayın Nur Çebi'nin o konuşması Beşiktaş tarihinde de bir ilktir. Beşiktaş tarihinde görevi bırakan hiçbir yönetim kurulu bir sonraki mali ve idari genel kurulda gelip masaya yine oturup bizi ibra edin ya da etmeyin diye oturmazlar. Ahmet Nur Çebi Bey yönetimi ben de içinde olmak üzere gidip oturduk yani. Evet geldik size teslim olduk. Tamam. Eksiklerimizi gediklerimizi söyleyin. Ama maalesef aşağıda konsolide edilmiş belli gruplar Beşiktaş Başkanı'na ağza alınmayacak cümleler, hakaretler ettiler. Konuşturtmadılar. Zaten divan toplantısında yapılan o şey de kötüydü yani. Hasan Arat'ı her ne kadar desteklemesem de asla o muameleyi de hak etti diyemem yani.
2: Ya kim tamam, olursa olsun hiç kimse hak etmez. Ne yaparsa yapsın evet. hesabı zaten hukuk evet. önünde sorar Beşiktaş koskoca camia kulüp. Gerekirse şikayetçi de olur ama kürsüdeki bir eski başkan ünvanındaki birine hakaret edilmesi, konuşurken bağırılması, çağrılması bu hiçbir yerde doğru bir usluk
0: tabii,
2: olarak değerlendirilemez.
0: Taraftar sadece şeye bakıyor. Taraftar sadece futboldaki başarıya bakıyor. Öbür başarıları ya da öbür kulüpte olan organizasyonu hiçbirini görmez, gözü görmez, bakmaz, etmez yani. Mesela bir cümle söyleyip orayı bitireyim. Sayın Nur Çebi 470 milyon euroyla borçla, 470 milyon euro borçla Beşiktaş kulübünün teslimi aldı Sayın Orman'dan. 262 milyon euroyla teslim etti. 228 bin milyon euro eksilterek borcu, içine de bir şampiyonluk, bir Türkiye kupası falan filan katarak teslim etti Sayın Arat'a. Şimdi borç dünya kadar oldu neyse ama müsamaha etmek lazım, hoşgörülü olmak lazım. Bunun için de üyeleri alırken, üye yaparken çok derin düşünmek lazım. Ben Galatasaray'ın daha doğru yaptığını kanaatim tam yani.
1: Tabii sadece Beşiktaş'ın meselesi de değil. Bence genel olarak bir erozyon var, bir yıpranmışlık var, bir aşınma var. Bütün bunlara ilişkin olarak da tabii ki biraz da iklimi değiştirmek için çalışmak
2: gerekiyor. Bence hiç sıfır tolerans gösterilmesi lazım. Kürsüdeki konuşan kişiye bağırıyor mu? Direkt uyarı. İkincisini tekrar ederse ihraç. Bu kadar basit. Hiç oyalanmaya bile gerek yok.
0: Birileri bağırılsın diye organizasyon yapıyorlar. Ve organizasyon yaparken de yani mevcut yönetimlerle işbirliği yaparak bu gelecek ama siz bunu şu yapın bu yapın diye maalesef Bunlar tabii da var yani. Bu yani, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, herkes.
2: Sonra şimdi diyorlar yani işte yönetici çıktı.

0: çıkmıyor işte Beşiktaş'ın nerede zenginleri falan. Şimdi ben Beşiktaş'ın milyar dolarlık bir adam olsam, o kongreyi seyretsem ben, ya ben sponsor olurum, niye gelim oraya kendimi hakaret ettirim ki dedim. Bir şey herhangi bir kulübe veririm, alırım, bir sponsor yazın, buyurun ihtiyacı varsa derim. Yönetmeye
1: yanlış,
0: gelmem ki, kimse insanları kaçırıyorlar.
1: Yanlış anlaşılmazsan bir şey söylemek istiyorum. İki gün önce ben bir X'te, X hesabımda bir şey yazdım yani sayın şeyle ilgili, Önder Özen Bey'le anladım. İlgili dedim evet. Ki bilmiyorum gelir mi gelmez mi, öyle bir şey var. Ben de dedim ki Dani'yi bütün parametreleri tamam, Beşiktaş'ı onun için aldım diyen Önder Özen mi yeni menajer olacak falan diye. 400-500 bine yakın şey var yani, etkileşim var. 40-50 bine yakın da küfür var. Ne yaptın diyorlar. Ya benim ne yaptım, utanıyorum ne yaptığımı söylemek için. Gerçekten insan ben utanıyorum yani. Ben 2000 yılından beri Beşiktaş'ın sponsoruyum ya.
2: Evet.
1: Yani 2000 yılından beri Beşiktaş'ın eğitim sponsoruyum. 50-60 tane çocuk okutuyoruz. Çok sıfır güzel. Ücretle. Yani statta her hafta reklamımız var. Her iç saha maçında. Neyse bunları söylemiyoruz ama yapı çok fena değişmiş. Hesaplara bakıyorsun, çoğu da bolt hesap. Yani adamın tamam. Şekli yok. İşte bir kartal koymuş bir şey. Altında
0: İsim küfür. Yok, fotoğraf yok.
1: Hiçbir şey yok.
3: Orası hiç kale alınmayacak
0: bence
3: bir alan.
0: Bence hiç kale almayın.
3: Bence yönetimler, zaten. Bence karar alıcılar, hatta daha da ileri gideyim. Bence kendi kulüpler o X'ini bile kapatsa ben neden kapattınız hemen mesela. Ya orası
1: ya insanın
3: inanılmaz
1: vücut direnci kırılıyor. Moral motivasyonunuz kırılıyor. Şimdi Ersin'le işte Fenerbahçeli futbolcu, Galatasaray futbolcuyla Barış Alperen Galatasaray taraftarı şeyler yaptı. Bir şeyler, ona da bir şey yaptılar yani. Ya Barış Alper'e yapılır mı ya? Bir maç adam kötü oynamış. Bir adamın her maçta iyi oynaması diye bir şey yok yani. İnsanın tabiatına aykırı, bence insan çok... fizyonomisine aykırı.
3: Seyit Bey, orada hayatı olmayanlar var büyük genelde. Bence ya bir hayatı olsa birinin, bence oraya gidip öyle şeylere yazmaya ne vakti olur ne bir şey. Hayatta hiçbir şey yapamamış, başaramamış. Gelinen noktaları yani, bence kıskanan öyle bir kitle var. Bence orayı hiç konuşmamak gerekiyor.
0: Orayı, yani. Ben zaten orayı hiç kale almıyorum da kongre yapısından özellikle bahsettim. Çünkü kongrede mesela çok ciddi para veriyorsunuz. Adınız, sananız, her şeyiniz belli ve size referans olan insanlar var. Sizi oraya bir akil, akıl olsun bir organizasyonun içinde yer alın diye çağırıyorlar. Orası layet dahil. Sokakta mesela hiçbir şeye dair bilgisi olmayan bir taraftarın olduğu bir yer değil. Oradaki insanlar daha seçilmiş olması gerekiyor.
3: Tabii
0: bence.
3: Tabii seçici olmak
0: veya
3: gerekiyor.
0: Veya seçildiği yere uygun şekilde davranması gerekiyor. Ondan dolayı o konu açıldı aslında.
3: Seçici
0: o
3: olmak gerekiyor. Dedi. Kulüplerin
0: kendi Galatasaray'a geçelim. Mesela Galatasaray'da üye sayısı daha az.
1: Girişi daha ağır şartları var.
0: Evet.
1: Ücreti daha fazla. Biz Beşiktaş'ta eskiden 2012 yılında 1200 liraydı. 1200 yok 2000 liraydı. Bir önerge verdiler. 1200'e indirdiler. O önergede ben muhalefet oldum. Yani yönetimdeyim. Sayın Orman da bizimle beraber aynı düşünüyor ama Orman Sayın Başkan daha sonra fikrini değiştirdi. 1200 liraya indirildi. Şey, herkes üye oldu. Herkes derken asla birini küçümsemek, asla birini basite indirmek, asla insanların konumlarıyla, sosyal hayatlarıyla, işte durumlarıyla ilgili asla haddimiz değil. Öyle bir şey düşünme şansımız yok. Ama yani şeyi bozdular yani. Ahenk bozuldu bana
0: Seyit
1: göre.
0: Seyit abi, siz bir eğitmensiniz. Bu hayata dair bir şeydir. Gittiğiniz yere göre
1: davranış biçimi
0: vardır değil evet. mi? Mesela pikniğe gidiyorsan takım elbiseyle gider misin? Gitmezsin değil Yok. Mi? Pikniğe takım elbiseyle Tabii gitmek ki. Ne kadar abes bir şeyse, bir kongreye gidiyorsan sen artık orada da yani bakkala ekmek almaya gider gibi kıyafetle gitmezsin mesela. Üstüne başa bir gömlek giyersin.
1: Şortla
0: temiz pak giyinirsin.
1: Şortla geliyor adam kongreye, şortla.
0: İlla yani böyle pahalı kıyafet değil. Dediği gibi şort giymezsin mesela. Normal bir düzgün temiz üstüne bir pantolon gömlek giyersin böyle. Öyle gidersin. Benim tamamen demek istediğim yani en basit seviyede giriş hayata dair insan ilişkileri, beşeri münasebetler. O dersler vardı, hala var mı bilmiyorum da ona dair. Neyse konuyu
1: evet.
0: dağıtmayayım. Galatasaray'da şimdi keyifler yerinde doğal olarak Cem. Beşiktaş'ta ne olacağı belli değil. Hoca Fenerbahçe'de aynı şekilde. Galatasaray'da oturmuş bir düzen var. 4 senedir de başarılı takım, şampiyon oluyor. Artık ufak tefek dokunuşlar. Yani Galatasaray sistemini oturttu. Ufak tefek transferlerle takımı daha da güçlendirmeye çalışıyor. Sence önümüzdeki transfer dönemi için nasıl Fenerbahçe'de forvet konuşuyoruz, stoper vesaire. Galatasaray'da ilk böyle dokunulması gereken yer Neresi?
3: Ben uzun süredir Galatasaray'da Mertens sonrası yeni bir Mertens olmadı.

0: düşünen taraftayım. Bu konuyla ilgili de Galatasaray bence doğru isimlere de gidiyor. Ama tabii Bernardo Silva'nın bir Atletico Madrid durumu da var. Eğer Bernardo Silva olursa bence orada bir Mertens etkisi yaratabilir. Ben Galatasaray'ın çok fazla eksik pozisyonu olmadığını düşünüyorum. Yani şöyle bir Abdülkerim yerine mesela bir sol stoper zaman zaman onu dinlendirebilecek bir stoper olması gerektiğini düşünen taraftayım. Galatasaray'da mesela ben Torreira'nın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir Torreira'dan nasıl bulursunuz bilmiyorum. Ondan emin değilim. Çünkü Torreira Galatasaray'ın şampiyonluklarında 4 sezonda bence en önemli gizli özellerden biri. Ve biyonik bir adam, neredeyse sakatlanmıyor, maç kaçırmıyor. Ben olsam Torreira'yı ikna ederim. Çünkü Torreira'nın muadilini bulmaya çalıştığınızda bulmama ihtimaliniz de var. Ayrıca hangi ne kadar para vereceksiniz? Sasha Boy, mesela sağ tarafta bakıyorsunuz, Şallay'ın formunu ben çok beğendim. Hani Şallay'ı belki 10 numara da oynatabiliriz, kanat da oynatabilirsiniz ama Galatasaray'da o tarafı bir şekilde konsolide etti. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Galatasaray bence üst üste gelen şampiyonluklarla müthiş bir özgüven kazandı. Icardi ile bence yolların ayrılması gerek. Benim kendi fikrim. Ama şimdi Dursun Özbek başkan kalması yönünde fikir belirtiyor. Ama Okan Hoca'nın da bir raporu olduğu söyleniyor. Hatta daha geçmiş dönemden artık yolların ayrılması gerektiğini. Bana kalırsa benim fikrim Icardi'den
1: devam
0: gerekiyor.
1: Edelim. Diğer bölgeleri konuşuruz. Seyit Ateş, sizce Icardi ile devam edilir mi? Edilmeli mi? Yani fiyat perform tabii burada çok belirleyici olacak sonuç itibariyle.
2: Tabii Icardi Galatasaray'a inanılmaz katkı sunmuş bir futbolcu. Geçmişiyle beraber 2 senelik şampiyonu, son 4 yılın 2 senesine tabii direkt katkı sunan %100. Bir futbolcu. Bu sene formu iyi miydi? Bu sene çok iyi değildi. 1-2 maçta da iyi oynadı aslında yani. Özellikle son Antalya maçında, yani bir pozisyonda böyle Icardi'ye yani beklemediğin kadar bir depar atarak topu götürüp ve sonuca katkı yaptı. Ama Galatasaray kanaatime göre, tabii biz sadece fikrimizi söylüyoruz, Icardi ile devam etmez. Etmeli mi? Bana göre etmemeli. Icardi Avrupa'da veya başka bir ülkede futbol hayatına devam edebilir. Galatasaray'ın şartlarına şu anda Icardi artık uymaz. Osimhen kalacaksa, Osimhen'e transfer teklifi var mı yok mu bilmiyorum ama
1: o da çok konuşuluyor da net bir şey yok şu an için. Yani Real Madrid bir ara bir iddia çıktı. Mourinho gelince Real Madrid'e isteyecek denildi. Onun dışında yine zaman zaman bir şeyler yazılıyor ama somut bir şey yok. Bildiğimiz ne var? Osimhen mesela şampiyonluktan sonra bir kendi sosyal medyasında canlı yayın açtı. Orada dedi ki rakiplere, siz antrenman yapmaya devam edin. Biz seneye yine geleceğiz, yine şampiyon olacağız dedi. Şimdi onu diyen bir adam demek ki kafasında tamamen yine burası var yani, diye düşünüyorsun. O yüzden yani henüz bir şey yok. Ama futbol bu. Yarın öbür gün bir teklif çıkar.
2: Galatasaray yine önümüzdeki sezonun en doğru planlamasını yapan ve en hazır şey takımı. Yani önümüzdeki sezon Okan Hoca da Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarette. Doğru. Biz 5. şampiyonluğa ve rekora gitmek istiyoruz gibi cümleler kurdu. Haklı. Gerekçeleri de var. Ortam huzurlu. Yönetim herhangi bir sıkıntı yok. Kongreye gidiyor ancak Sayın Başkan Dursun Özbek Bey herhalde yönetimde bir iki arkadaşla yolunu ayırabilir, değiştirebilir.
1: Evet.
2: Yeniden katkı sunacak yeni arkadaşlar bulabilir gibi ilk küçük değişiklik. Tek aday gidecek seçime. Kadro olarak da çok iyi bir kadroya sahip Galatasaray. Torreira giderse büyük bir açık o da meydana gelir mi? Gelir. Torreira bu ülkeye gelmiş, o yerde oynayan, o mevkide oynayan en iyi oyuncu bana göre. Son yılların özellikle en iyi, en çok katkı sunan ve ciddi manada da bir Galatasaraylı benimsemiş. Yani kavgasını veren, işte şu yapan, bu yapan bir oyuncu. Stoper alınması lazım. Cem kardeşimin aynen katılıyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Sanchez ve Abdülkerim'den herhangi birinin sakatlığı durumunda orayı konsolide edecek, yani orayı kapatacak. Kaan Ayhan zaman zaman orada oynadı ama Galatasaray'ın o alana bir üçüncü bir stopere ihtiyacı %100 var. Stoper alınması lazım. Barış Alper gider mi? Geçen sene devre arasında yakın ya da sezonun ortasına yakın bir alan zamanda Suudi Arabistan'dan bir teklif aldı. Hatta tartışıldı kamuoyunda bu konu. Barış Alper de moral motive olarak iyi durumda değildi. Bir iki maçta Okan Hoca onu şey yaptı. Tuttu kenarda. Daha sonraki süreçte tekrar iyi katkı sundu. Gider mi? Giderse Barış Alper'in alanı doldurulabilir. Evet.

0: Sacha Boey giderken iyiydi, Bayern Münih'e giderken iyiydi, gelirken de şu anda Salah'ı gerçekten iyi oynuyor. İyi oynadığı için de Okan Hoca tercihini...
1: Singo gider mi sizce? Singo?
0: Yani Singo bilmiyorum tabii, çok sakatlığından sonra... Yani
1: teklif
0: çok...
1: gelirse sanki değerlendirir gibi bir hava seziyorum ben böyle, hem gündemdeki haberlerde...
0: Evet,
1: hem...
0: Çok oynatmadı zaten, süre de vermedi ama sakatlanmadan önce iyiydi. Ben çok da beğenmiştim.
1: Evet.
0: Sakatlanınca, uzun sürede olmayınca şey olmadı. Galatasaray'ın şeyi yok. Çok fazla böyle hani bu alınmazsa olmaz ya da bunun gelmesi lazım. Şu anda hiçbir şey yapmazsan, hiçbir transfer yapmazsan, ha bir kaleci alır mısınız? Oğuzhan Çakır'ın arkasında, Uğurcan'ın arkasında yeni bir kaleci.
1: Günay'ın yerine mi?
0: Ya evet. Olur mu? Olabilir. Daha şey olur. Çünkü yeterli mi? Uğurcan'ın, Allah korusun, sakatlı tamam. oldu. 3 ay yok. Avrupa Kupası maçlarında, lig maçlarında yeter mi Galatasaray kalesi? Onu tartışırım.
2: Asıl konuşmamız gereken 10+4. Yani tabii. bütün transferler ona göre şekillenecek.
1: Bir de o var.
2: Yani kimden çıkılacak, kim alınacak?
0: Bir de Galatasaray'ın şeyi şeyi de bu. Avantajlarından biri de Türk oyuncu sayısının çok olması ve bu Türk oyuncu sayı, Türk oyuncuların da hepsinin oynuyor olması. Yani siz yabancılarla ne dersiniz? Yabancılarla şeyi kazanamazsınız. Savaş diyoruz ya, savaş derken maçı, maçtaki savaş kazı. Onu kazanamazsınız yabancıların tamamıyla. O duyguyu vermek lazım sahaya. 4 tane Türk oyuncu bu duyguya sahip, Galatasaraylık duygusunu sahaya yansıtan 4 tane hırslı oyuncu, ki o şeydi, Galatasaray'da var.
2: Barış, Yunus, Abdülkerim
0: yani
2: Uğurcan.
0: Var sahada. Onun için bu da çok büyük avantaj. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bak, şey yok. Türk oyuncu yani sahaya. Evet. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü.
2: Orkun çok iyi oyuncu.
0: Sürekli oynayan. Bir de Ersin var. Ersin de taraftar ikide bir çocuğu ıslıklıyor, motivasyonunu bozuyor, moralini bozuyor. Yani kulağın dibinde adam arkadan küfür ediyor. Ersin gencecik bir adam. 25 yaşında bir adama yapılan küfürü ne kadar kaldırabilirsiniz diyorsun. Galatasaray'ın bu avantajı da var. Onun için Galatasaray her manada Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin de Türk oyuncu sayısını, sahada oynayan Türk oyuncu sayısını Doğru. çoğaltmak lazım. Kaliteli Türk oyuncuyu
1: milli takım oyuncusu lazım. Gerekiyor.
0: Milli takım oyuncusu gerekiyor. Yurt dışında oynayan oyuncuların gelmesi lazım falan filan. Böyle yaparsa ama Galatasaray yine de sezona çok doğru planlama, doğru bir kadroyla girecek. Bir iki eksiği belki şey yapacak, ilave yapacak. Dikkat edin, son birkaç yıldır Galatasaray'ın ilave yaptığı transferlerin tamamı da oynuyor. Yani hiçbiri, bir tek sağ bekte zaman zaman sıkıntılar evet. çektiler. Geldi gitti, geldi gitti. Tabii ama Sacha Boey'dan sonra onu da şey yaptılar.
1: Solda problem vardı. Orada da Eren transferiyle birlikte o da bertaraf edildi. Yani Jakobs'a kadar çok fazla sol bek alındı, gitti geldi. Jakobs'ta da zaten istikrar yok. Gerçi o da sakatlık problemi yaşayan bir oyuncu ama Eren geldiğinde de onu birbirini böyle bir elmanın yarısı gibi tamamladı. En azından Jakobs yokken Eren de iyi oynadı.
2: %100 katılıyorum. Eren milli
1: orayı
2: takımda da çok
1: iyi
2: performans gösteriyor. Bu sezon bence hem Galatasaray hem de Fenerbahçe Ümit Aktağ'a gidebilir. Yani sol stoper anlamında. Şu anda ligde iyi stoperlerden
1: zaten biri. Zaten ismi konuşulan futbolculardan birisi.
2: Yani kuvvetle muhtemel hem Galatasaray hem Fenerbahçe almak isteyecek. Ama tabii rakamlar neye çıkacak? Yani 10+4'te de hani oyuncuların da, hani Türk oyuncuların da rakamları nerelere fırlayacak? Tabii ona da bakacağız. O da belki daha iyice taşınması
1: 10+4 konusunda siz şimdi genç futbolcularla da ilgileniyorsunuz yakında. Bu bir dezavantaj mı şu anda? İyi değerlendirilemez mi? İlla ki pahalı futbolcu mu almak gerekir? Galatasaray'ın çünkü tezi şu. Okan Hoca'nın diyor ki biz Şampiyonlar Ligi'nde iddialı ve başarılı olmak istiyoruz. O seviyeye uygun oyuncu, benim direkt olarak katkı alabileceğim oyuncular ya buraya gelmek istemiyor ya da gelecekse de çok yüksek paralar istiyorlar, alamıyoruz diyor.
0: Doğru söylüyor. Şimdi Kenan Yıldız'ı almak isteseniz hangi parayı alacaksınız? Nasıl getireceksiniz yani? Getiremezsiniz. O açıdan doğru.
1: 23 yaş altı yabancı bulunamaz mı mesela Şampiyonlar Ligi'nde iş yapacak?
0: 23 yaş altı yabancı. Dikkat edin, bize gelen yabancıların çoğu hep şey üst seviyede, yani yaş itibariyle üst seviyede. 23 yaş altında oyuncu seni zaten tercih etmiyor yani. Senin ligini tercih etmiyor yani. Kendi liginde daha iyi diyor. Kendi liginde oynuyor. Milli takımı tercih ediyor. Milli takımda orada oynamak için de, milli takımda oynamak için de seni tercih etmiyor yani.
2: Yalnız peki Trabzonspor'un suçu ne? Biraz da oradan tartışalım. Bu kural daha önceden söylenmedi mi? Herkes buna göre hazırlık yapmadı mı? Hep kurumsallık üzerine cümleler kuruyoruz.
1: Herhalde soru şu olsun. Galatasaray Ulay'ı bulup alamaz mıydı? Direkt Şampiyonlar Ligi'nde katkı sağlamaz mıydı Ulay'ı? Trabzonspor bulup alıyorsa bu diğerleri niye bulamıyor?
2: Çok anlamlı bulmuyorum. Yani
1: veya Galatasaray Sacha Boey'i aldığında 23 yaşından küçüktü yanlış hatırlamıyorsam. Gayet ama verimli aldı.
2: Gelişmek istiyorsanız, bir kural koyuyorsanız arkasında durmanız gerekiyor. Biz her sezon, zaten her sezon öncesi bir kurallar koyuluyor. Sonra onlar bir şekilde yolda revize ediliyor. Yeniden kurallar değişiyor. Bir kural alınmış, koyulmuş.
0: Bizim altyapıda mantaliteyi değiştirmemiz lazım. Yani oyuncu yetiştirmek sadece ona antrenman yaptırmak değildir. Yani oyuncu yetiştirmek apayrı bir hadise. Dikkat edin, ben yıllar önce Barcelona'nın altyapı koordinatörü Alper Benayges diye bir beyefendiyle tanıştım. 10 gün kadar onların idmanlarını falan seyrettim.
2: Çok güzel.
0: Barcelona'da altyapılarını inceledim. Adam bana cümlesi şu oldu. Dedi ki siz Türkler dedi, sizin mantalite probleminiz var dedi. Siz Türkler dedi, Avrupa'daki turnuvalara geldiğinizde 14, 15, 16, 17 U, yani 14'te, U15'te, 16, 17'de, 18'de en kötü aldığınız sonuç dördüncülüktür dedi yani. Ya birinci, ya ikinci, ya üçüncü, ya da en kötü dördüncü olursunuz. Dördüncü olduğunuzda biz şaşırıyoruz. Türkler niye dördüncü oldu diyoruz. Ama 19'dan sonra siz yoksunuz. Niye dedim hocam biz yokuz? İşte orada bir mantalite farklılığı meydana ortaya çıkıyor dedim.
2: Önemli.
0: Siz dedi, hayatı çok kıymetli bir sözdür. Çok yerde de kullanamıyorum birileri almasın diye. Dedi ki bana, siz Türkler hayatı 18 yaş ile 35 yaş arasına sıkıştırıyorsunuz. Hayatın, dünyanın bütün nimetlerinden, bütün zevklerinden o yaş aralığında faydalanmak istiyorsunuz. Halbuki bizler dedi, biz Avrupalı, bizim mantalitemiz 35'ten sonra hayatın güzel nimetlerinden faydalanılıyor. Biz 35'ten sonra kendimizi hazırlıyoruz. Biz 35'e kadar birikim yapıyoruz, para biriktiriyoruz. Enerjimizle, yaptığımız sporla paralar kazanıyoruz. Sizin yaşadığınız zevkleri biz de yaşıyoruz ama siz son şeyinize kadar harcıyorsunuz enerjinizi. Onun için siz dedi başarılı olamazsınız dedi. Bu mantaliteyi değiştirmediğiniz sürece başarılı olamazsınız. Şimdi ben uzun yıllar altyapı çocuklarla çok ilgilendim, yani bunu herkes de biliyor. Hep onlara şunu söylerim yani. Siz bir şey olmadınız. Şimdi Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da A takım idmanlarına giden bir çocuğu sonra tekrar getirip PAF takımında ya da U17'de, 19'da oynatmak artık inanılmaz zor. Niye zor? Adam oraya gidince zannediyor ki oldum. Hayır, olmadın. Sen sadece bir gün idmana çıktın. Biz bu çocuklarımıza bu mantaliteyi kazandırdığımızda işte bu sıkıntıyı da gidereceğiz. Gerçekten bizim o yaşta kaliteli oyuncumuz hemen hemen yok.
1: Evet. Güzel sözmüş de geç öğrendik ya biz de. Baştan.
0: Yani çok anlamlı bir söz. Çok daha biraz da geç detaylı anlattık.
1: 35'i geçmeden önce öğrenseydik ona göre biz de şey yapardık hocam. Yarışmamız var küçük, biliyorsunuz. Kim bilir evet. Diyelim.
0: En büyük sıkıntı bu.
1: Seyit Ateş ve Cem Kerpiççilerle birlikteyiz. Kim bilir diyoruz. Sorularımız var. Şıklarımız üzerinden de cevaplanmasını rica ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ni iki kez kazanan teknik direktör kimdir? Malum dün UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynandı. Aston Villa kazandı.
0: Unai Emery. Benitez mi, onu bilmiyorum. Belki.
1: UEFA Kupası'ndan sonrası bu arada. UEFA Avrupa Ligi olarak düşünün. Şıkları hemen ben söyleyeyim radyodan bizi dinleyenler için. Rafael Benitez mi? Oliver Glasner mi? Quique Sanchez Flores mi? Diego Simeone mi?
2: Simeone.
1: Cem Kerpiççiler Simeone dedi. Aynı cevabı da verebilirsiniz. Problem
0: ben,
1: yok.
0: Ben de zaten Rafael ile Benitez arasında ama Simeone ile Benitez arasındaydım. Ben de Simeone diyorum. Cem kardeşimle de şey yapalım.
2: Rica ederim hocam. Belki de beni
1: Simeone
2: çıkar.
1: Diyorsunuz.
0: Evet, Simeone diyorum.
1: O zaman cevap gelsin bakalım. Kimmiş UEFA Avrupa Ligi'ni kez kazanan teknik direktör şıklardaki isimlerden Diego Simeone.
2: Bir tane kurtardık, Cem'e koyduk hocam.
1: Atletico Madrid'le 2011-2012 ve 2017-2018 sezonlarında kupayı kaldırmış. Flores 2009-2010 Atletico Madrid, Glasner 2021-22 Frankfurt, Benitez 2012-2013 Chelsea. Sıradaki soruyla devam edelim. Unai Emery'nin de 5 tane var bu arada.
2: 6'da 5 yapmış.
1: 3 farklı takımla 5 UEFA kupası.
2: Kupa avcısı, Avrupa kupa avcısı.
1: 3 takımın ortak özelliği ne biliyor musun? Bir tweette gördüm. üçünün de içinde villa yazıyor takımların. Aa.

0: Aa, ilginçmiş.
1: Sevilla, Villarreal, Aston Villa.
0: İlginç.
1: Çok değişik bir şey.
0: Gerçekten.
1: 2016'da futbola veda eden Saviola hangi takımda forma giymemiştir? Racing Club mu, Benfica mı, Olympiakos mu, Verona mı? Hangi takımda forma giymemiştir?
0: Saviola, Olympiakos'ta giymemiştir ya.
1: Hatırlıyor musunuz Saviola'yı?
2: Evet. Ben hatırlamıyorum.
1: Real Madrid'de de oynamıştı daha önce. Arjantinli bu arada.
2: Evet. Benfica'da giymemiştir.
1: Benfica diyorsunuz.
2: Evet.
1: Cem sen?
0: Olympiakos.
1: Olympiakos diyorsunuz. Saviola bakalım nerede forma giymemiş. 2009-2012'de Benfica'da oynamış. Ha, 2013-14'te Olympiakos'ta, 14-15'te Verona'da ve daha sonra da...
2: Hani ben Arjantinli'nin Portekiz'e gelme ihtimali.
1: Evet. Son soruya bakalım. İtalya Serie A'da hangi maç 8-2 bitmiştir? Inter Sassuolo mu? Lazio Fiorentina mı? Milan Torino mu? Juventus Parma mı? 8-2.
0: 8-2.
1: 10 gol atılan maç Serie A'da. Süreniz var.
0: Bakalım.
1: 5 Mart 1995'te oynanmış bu maç.
2: Bu maç.
1: Evet.
0: 95'te.
1: 5 Mart 1995. 95'teki takımlardan
2: 95'te.
0: Milan yapar ya, Milan.
2: Ya Milan'dır ya Inter'dir yani. Evet.
0: Ama Inter'le Sassuolo Milan ya.
2: Juventus Parma da olay. Parma o yıllarda çok zayıf takımdı. Ben Juventus Parma diyeyim ya.
1: Juventus Parma diyorsun. Evet.
0: Milan Torino.
1: Milan Torino cevabı geldi. Bakalım cevap neymiş?
0: Inter Sassuolo.
1: Lazio Fiorentina.
0: Hayda.
1: 5 Mart 1995 Lazio sahasında Fiorentina'yı 8-2 mağlup etmiş.
0: İyi skormuş ama. Tarihi bir skor.
1: Tabii tabii. İşte bak burada sorulara bile denk geliyor denk yani. farklı maçlar. Türkiye'de var mı aklınızda kalan?
0: Böyle 6-0.
2: 10-0 var. Beşiktaş Adana Demirspor.
0: 6-0 var. Ha, maçı Galatasaray.
1: Bir tane daha 10-0 var. Biliyor musunuz onu?
2: Hayır bilmiyorum.
1: Beşiktaş Çorlu olması lazım.
2: Ha, olabilir.
1: Kupa maçı.
2: Evet. Ya, 6-1, 5-0, 6-1 falan var da ayıp olursa.
1: Onları hatırlatmayalım. Evet, yavaş yavaş noktalayacağız. Son olarak şeyi de sorayım. Diyeyim bir cümleyle. Yarın final var. Konya mı, Trabzon mu?
2: Yani diyeceksiniz niye? Gönlüm Trabzon'dan yana. Fatih Teke Hoca'dan dolayı Trabzon'dan yana. Çok hiç kimsenin ummadığı bir şeyi Trabzon'u organize etti gerçekten. Kimsenin ummadığı yerlere getirdi. Onun için genç bir teknik direktör. Bu ülkenin genci, delikanlısı, teknik direktörü.
1: Evet.
2: İleride inşallah daha iyi görevlere gelir. Fatih Teke Hocam kazanır diye düşünüyorum.
1: Cem sen de Konya'da Adil Demirbağ kızıyorsan röportajlarda biliyorsun.
0: Konya Spor sorun çıkarırsa kimse için sürpriz olmasın. Evet. İlhan Palut Hoca'ya Konya'ya da buradan başarılar dileyelim Trabzonspor'a.
1: Herkese
2: Konya
1: mutlu günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.

0: Fişleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
10: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
11: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
12: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
11: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
12: Hadi beraber.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
15: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
17: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: ortasıyla karşınızdayız. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında yaklaşık bir saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Fenerbahçe ile Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde bir taraftar derneğinin düzenlediği organizasyonda seçim çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Neler söylemiş? İzleyelim birlikte.
1: Camiamızın şampiyonluk özleminin tabii ki farkındayız. 12 yıldır devam eden bu kötü seriyi sonlandıracağımıza biliyorsunuz daha önce ben söz vermiştim. Sizlerin de huzurunda tekrar dile getirmek isterim. Biz Fenerbahçe'yi daha ilk sezonunda şampiyon yapacağız. Bunun için de ne gerekiyorsa bu kardeşiniz yapmaya hazır. Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirip tarihimizin ne dedik en iyi kadrolarından birini kuracağız. Geçtiğimiz yönetimlerde biliyorsunuz ben icracı değildim. Seçildikten sonra da direkt olarak işin içinde olacağım. Ben çalıştığım dönemde de bunu gördüm. Sportif direktör kavramına çok inanmıyorum. Bizde başkan ve yönetim kurulu olarak işin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız. Şampiyonluk tabii ki elbette elzem. Ancak şampiyon olmak Fenerbahçe'nin tüm sorunlarını bir anda giderecek bir şey değil. Biz şampiyon olurken aynı zamanda camiye alma konusunda da yaşadığımız sıkıntıları da aşmak istiyoruz. Birlik olmamız gerçekten çok doğru. Ancak bu birliktelik sadece seçim hesabı olmamalıdır. Biz zaten Fenerbahçe ile nefes alıp veren herkesle aynı gemideyiz. Derdimiz sizin derdinizle aynı. Sarı laciverte gönül verenlerin bu camianın ayrıcalıklarını her an yaşaması gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe ailesi ne yazık ki görüyorsunuz çok dağıldı. Birbirinden kopuk camia gücünün potansiyelinin farkında değil. Kupalar istiyoruz, kupalar kazanmak istiyoruz. Ancak bu yetmez. Biz geleceğin Fenerbahçe'sini inşa etmek, unutulan camia kültürünü de yeniden hayata geçirmek, Fenerbahçe'nin sarı lacivertli olmanın

0: en etkili yönetim ekibini de seçmeye de özen gösteriyoruz. Bizim bir diğer projemiz de Akil Adamlar Projesi. Fenerbahçe'nin tarihinde yer almış, kulüp kültürüne hakim, tecrübeli isimlerle kulüp meseleleri hakkında düzenli olarak ben bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Değerli Fenerbahçeliler, seçim hızla yaklaşıyor. Biz sadece sportif anlamda değil, camianın tüm meselelerine hakim bir yönetim olarak sizlerin karşısına çıkmak istiyoruz.
1: Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör tercihleri de netlik kazanmaya başladı.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da yarışacağı seçimde Sarı Lacivertliler yeni başkanını belirleyecek. Eski başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları futbol yapılanması üzerine toplantılar gerçekleştiriyor. Yıldırım gelecek sezonda acil şampiyonluk parolasıyla seçim propagandasını yürütüyor. Aziz Yıldırım kritik süreçte takımın başına getirilecek yabancı teknik direktörün riskli ve zaman kaybı oluşturacağı düşüncesinde. Yıldırım daha önce beraber kader birliği yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet etmeyi planlıyor. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak Barış Göktürk ise Nuri Şahin fikrini ortaya koysa da yönetimde İbra Aykut Kocaman'a dönmüş durumda. Hakan Safi'nin ilk tercihi ise takımı yabancı bir teknik direktöre teslim etmek. Safi, Napoli'den ayrılacak Antonio Conte'yi Fenerbahçe'ye getirmenin planlarını yapıyor. Ancak İtalyan teknik direktörün uluslararası piyasada çok fazla karşılığının olması bu hamleyi zorlaştıran etkenlerden. Jorge Jesus'un da durumunu takip eden Hakan Safi, yabancı teknik direktörlerden istediği geri dönüşü alamaması durumunda rotayı yerliye çevirecek. Safi'nin yerli listesinde ise İsmail Kartal bulunuyor. Hakan Safi'nin kongreden önce hoca adayını açıklaması bekleniyor. Hızlı başarıyı getireceğiz.
1: Fenerbahçe'de L sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Fred'e talipler artıyor. Brezilyalı orta sahanın durumu ülkesi takımları tarafından özellikle yakından takip ediliyor. Ve ülkesi takımı dışından da Brezilya ve MLS'ten de takip eden kulüpler var. Detaylara birlikte bakın.
2: Fenerbahçe'de Fred'in talipleri artıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in durumunu Brezilya ekibi Atletico Mineiro yakından takip ediyor. Tecrübeli Brezilyalı orta sahaya ülkesinin takımları dışında Dubai ve MLS'ten de ilgi var. 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı yeni yönetim verecek. Yönetim değişiminin ardından yeni gelecek teknik eğitim raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Yaz tatili için ailesiyle ülkesine dönen 33 yaşındaki oyuncunun Belo Horizonte kentinde bir ev yaptırdığı ve önümüzdeki yıllarda Brezilya'ya taşınmayı planladığı belirtildi. Tedesco döneminde gözden düşen Fred, İtalyan teknik adamın ayrılmasının ardından performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu son 3 maçta 3 gol 2 asist kaydetti. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geride bırakan Fred, sarı lacivertli formayla 124 karşılaşmaya çıktı.
1: Beşiktaş'ta Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirildi. Beşiktaş'ın yeni futbol aklı Önder Özen oldu. Siyah beyazlar futbolda yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Özen Beşiktaş'ta 2013-2014 sezonunda futbol genel direktörlüğü görevinde bulunmuştu. 56 yaşındaki futbol adamı yeni dönemde ilk olarak teknik direktörün belirlenmesi için çalışacak. Özen gidecek ve kalacak oyuncularla transfer konusunda aktif rol alacak. Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta İbre Postekoğlu'na döndü. Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in tecrübeli çalıştırıcının oynattığı futbolu beğendiği belirtildi.
3: Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında Anj Postekoğlu öne çıktı. Solskjær öncesinde de gündeme gelen deneyimli çalıştırıcı o dönemde teklife sıcak yaklaşmamıştı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın sonrası yeniden Avustralyalı teknik direktörle ilgilenmeye başladı. Başkan Serdal Adalı'nın özellikle Postekoğlu'nun oynattığı hücum futbolundan etkilendiği ve takımın yeni sezonda daha agresif, tempolu ve ön alanda baskılı bir oyun anlayışına geçmesini istediği öğrenildi. Yeni futbol direktörü

0: direktörü Önder Özen'in de 60 yaşındaki teknik direktöre olumlu baktığı kaydedildi. Postekoğlu'yla ilk temaslar kurulurken yönetim en fazla 15 gün içinde yeni teknik direktörü belirlemek istiyor. Beşiktaş diğer adaylarla ilgili de araştırma yapmaya devam ediyor.
1: Süper Lig'i dördüncü bitiren Beşiktaş'ta en çok süre alan futbolcu kaptan Orkun Kökçü oldu.
0: Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu Orkun Kökçü oldu. Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılarda teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer ile Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 futbolcu forma şansı buldu. Orkun Kökçü, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz en fazla süreyi

0: Yeni oyuncular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Mert Günok. En genci ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Ekimoğlu oldu. 37 oyuncunun forma giydiği Beşiktaş'ta 20 yabancı oyuncu görev yaptı.
1: Milli oyuncular Kaan ve Mertcan Ayhan'ın ailesi bu sezon çifte şampiyonluk sevinci yaşıyor. Kaan Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğunun tadını çıkarırken Mertcan da Schalke ile Bundesliga 2'de mutlu sona ulaştı. İki milli oyuncunun babası Erol Ayhan duygularını Anspor'la paylaştı.
2: Oğlunuz Galatasaray'da Kaan Ayhan şampiyon oldu. Burada da Mertcan ilk sezonda şampiyon oldu. Neler düşünüyorsunuz?
3: Valla çok büyük bir gurur. İkisine de yetişmek çok zor. Dün iki gün önce onlar kutlama yaptı. Şimdi bunlar burada kutlama yapıyor. Böyle arada bir de gidip geliyoruz. İkisiyle de çok gurur duyuyorum. İnşallah milli takımda VM'de tekrar çok büyük bir başarı kazandınız onunla. 3 kupayla kapatmış oluruz.
2: Acaba ileride iki oğlunuzun aynı takımda oynamasını nasıl görürsünüz?
3: Valla şimdiye kadar ben hep bunu düşündüm. Daha çok benden önce hep Kaan'ın hayaliydi. İkisi bir takımda oynamak. İnşallah başarırlar. Bilmiyorum yani. Bakalım yani bu milli takım mı olur, başka takım mı olur? İnşallah birisinde bir şekilde başarılı olurlar.
2: Kaan'ın Almanya'ya dönme ihtimali var mı?
3: Valla hiçbir şey belli olmaz. Yani şimdi ben bir şey demeyeyim ama olabilir de yani olabilir dersemse olmayabilir de. O yüzden şöyle bir kalalım inşallah. Yani tabii ki daha çok Galatasaray'da büyük başarılar elde etmesi. 4 senede 4 şampiyonluk büyük bir başarıdır. İnşallah 5. şampiyonluğu da orada yaşar.
2: Mertcan'dan bu sene bekliyor muydunuz bu performansı? Mertcan 19 yaşında ilk sezonunda 11'in değişmez ismi oldu.
3: Valla aslında gerçeğini konuşmak gerekirse değil yani. Tabii ki ben diyordum yani bir 4-5 maç yapabilir mi diye. Ama çok şükür ki çok büyük bir başarı elde etti. Güzel şey oldu. Yani 26-27 maç yaptı. Şampiyonluğunda çok büyük bir başarı elde etti.
1: Devam edelim. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu Ertuğrul Doğan. Zira Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftara karşı mahcubiyetlerini gidermek istediklerini söyledi. Ve transfer hakkında da yine konuştu. Bakalım neler söylemiş.
4: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Zira Türkiye Kupası final öncesi açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Doğan, kupa almadan futbolda başarılı sayılma şansın yok. Ben de taraftar olduğum dönemde böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar eleştirilerde haklı. Taraftarımıza karşı mahcubum ve Cuma günü bu mahcubiyetimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Fatih Tekke ve ekibine güveniyorum dedi. Başkan Doğan Zira Türkiye Kupası finaline gelecek taraftarlar için ufak bir hediye hazırladıklarını, gelen tüm taraftara yeni sezon formalarının hediye edileceğini söyledi. Geçen sene yapılan transferlerin durumu ve bu yaz takıma katılacak oyuncular hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, scoutların transferinde %50 başarı Avrupa'da bile geçerli sayılıyor. Biz bu oranın daha üzerindeyiz. Yaptığımız transferlerle çok eleştirildik ama şimdi 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Bilinmeyen oyunculara 5-6 milyon euro verdik ama şimdi harcadığımız parayı bir oyuncudan geri alacağız. Andre Onana'yı tekrar takımda tutmaya çalışıyoruz, konuşuyoruz. Ruslan Malinovski'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz bitti. Fatih Tekke kararı verecek. A takımda da oynayabilir, U19'da da. 6-7 oyuncuyla görüşüyoruz. Yerli eksiğimiz var. Hareketli bir transfer dönemi olacak dedi. Trabzonspor Başkanı Vakeme'ye teklif olacak. Ön konuşmayı yaptık. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz. Transferlerle alakalı destek isteyeceğiz. Teknik kadroda değil scout tarafında yanımızda olsun istiyoruz. Nijerya'da çok ciddi bağlantıları var diyerek Vakeme ile ilgili son duruma da açıklık getirmiş oldu.
5: Yine biz gelirken...
1: Ekranımızda bir son dakika gelişmesi var, sesli olarak da dile getirelim. Galatasaraylı futbolcular Osane Dünya Kupası'nda yer alan Almanya'nın milli takım kadrosuna dahil edildi. Bu gelişmeyi sizinle paylaşalım ve devam edelim. Trabzonspor Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında aldığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da. Bordo Maviler sezon başı Beşiktaş'tan kiraladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanarak 8,5 milyon euro karşılığında

0: kadrosuna kattı. Uçi bu sezon bordo mavili formayla çıktı, 34 karşılaşmada 15 gol 9 asist kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk için Trabzonspor'la Tmosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadelede ATV'den naklen ekranlara gelecek.
1: 64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Antalya'da oynanacak finalde Trabzonspor'la Tmosan Konyaspor karşı karşıya gelecek.
2: Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Mucib!
3: Umut Nayır aldı. Umut Nayır bıraktı. Ceza sahası içi. Morten! Piorlo!
1: Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ilk kupasını kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
2: Vakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
1: Bordo Mavililer sonuncusu 2020'de olmak üzere kupayı 9 kez müzesine götürdü.
4: 58. kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler.
1: Kupaya 4. turdan başlayan Karadeniz ekibi Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle A grubunu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarda eledi. Bordo Mavililer yarı finalde ise Gençler Birliği'ni son dakika golüyle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
2: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde.
1: Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batago ve Okay Yokuşlu finalde forma giyemeyecek.
2: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
1: Süper Lig'i 9. sırada bitiren Konyaspor ise final yolculuğuna 12 Bingölspor ve Muşspor'u geçerek başladı.
5: Savunmanın arkasında bir pas, Esat gol pozisyonu. Esat kurtardı, Esat ortaya çevirdi. Melih vuruyor ve gol! Melih ve gol!
1: Grup aşamasında 4'te 4 yapan Yeşil Beyazlılar, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 120+2'de penaltıdan attığı golle eledi. İlhan Palut'un öğrencileri yarı finalde ise bu kez Beşiktaş'ı 90+8'deki penaltı golüyle yenerek finale yükselmeyi başardı.
6: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor. 90+8.
1: Konyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'u da mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Yeşil Beyazlılar 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
4: 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'u.
1: Konyaspor'da son lig maçında kırmızı kart gören Kurasaolu stoper Bazuer finalde forma giyemeyecek. Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'la Konyaspor birbirlerini birer kez mağlup etti. İki takım da evinde oynadığı maçı kazandı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Trabzonspor Tmosan Konyaspor finali 20.45'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
0: Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayıma geçilirken 41. kez Türk Teknik Direktör şampiyonluk yaşayacak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek.
2: 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol toparladı, gol!
1: Futbolda Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 64. Türkiye Kupası, Trabzonspor'la Tmosan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
6: Melih tekrar, Piorlo ceza alanında, Piorlo ve gol!
1: Türkiye'nin en prestijli ikinci ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2 şampiyonlukla takip etti. Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar da birer kez mutlu sona ulaştı. (Gülüyor) 64. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da TümOsan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 41'e yükselecek. Tekke ve Palut ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak. İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için takımının başında sahada olacak.
0: Şimdi sokağa çıktık elbette her zaman olduğu gibi bu finaller öncesi, bir de sokağın nabzını tutuyoruz Aspor ekibi olarak. Önce bir Trabzon'a gidelim, bakalım Trabzonsporlu taraftarlar neler söylemişler final heyecanı öncesi, birlikte izleyelim.

0: Kayemeten Muçi'ye. Muçi kaleyi düşündü. Ernest Muçi.
1: Süper Lig'de sezon tamamlandı. Trabzon'da ise Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı. Trabzonspor bundan önce kupayı 9 kez müzesine getirdi ve 10. defa kupayı Trabzon'a getirmek için Konyaspor'la karşılaşacak. Peki Trabzonspor taraftarı bu maçı ne düşünüyor? Skor tahminleri nelerdir? Gelin Trabzon'a soralım. Tabii Trabzonspor'da bayan taraftarlar oldukça fazla ve önemli. Maçı ne düşünüyoruz?
2: Bence biz nerede olursak olalım o kupayı alacağız. Ben çok inanıyorum kupayı alacağımıza. Bu sene çok iyiydik zaten. Alacağız yani. Nerede skor? Olursak olalım. Bence 3-1 Trabzonspor alır.
3: Bence 2-1.
1: Kazanır diyorsun.
3: Kazanır.
1: Kupa buraya gelecek mi?
3: Gelecek. Hazırız.
4: Şimdi koca bir sezonun sonuna geldik. Biraz inişli çıkışlı bir sezon oldu. Bence Trabzonspor bu kupayı müzesine getirerek taraftarından da bir nevi sevindirmek istiyor taraftarını. Sezon sonunda güzel bir armağan vermek istiyor onlara. Fatih Tekke bence başarılı. Trabzonspor'un olduğu her yerde başarı vardır zaten. Bu sezon biraz düşük, inişli çıkışlı bir sezon oldu. Ama kupayı müzemize getirmek istiyor.
1: Skor?
4: 1-0 olsun, bizim olsun.
0: Uçiden Wagner Pina'ya. Pina çevirdi. İkinci gol. İkinci gol geliyor. Onuachu.
5: Trabzonspor'umuza bu yolda başarılar diliyoruz. 10. kupamız olacak inşallah. Ziraat Türkiye Kupası'nda 10. kupamızı alacağız. Sonra da direkt playoff finaline kalıp gruplara gitmeyi temenni ediyoruz. Başarılar diliyorum Trabzonspor'umuza ve buradan Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'a her konuda camia olarak, taraftar olarak yanındayız. Sağ dışında da, sağ içinde de yanındayız. Anlayan anladı diyorum. Başarılar
1: skor
5: diliyorum.
1: Oldu.
5: Skor 3-1 Trabzonspor'umuzu alırız.
1: Kaç yaşındasın?
6: 95.
1: Ölümüne Trabzonsporlusun ama galiba.
6: 55 sene oldu. 50 sene maça gidiyorum. Ama ha şimdi gidemiyorum. Kocadım.
1: Kupa ne olur, kupa maçı Konyaspor'da?
6: Biz alacağız maçı. Konya'yla şey edeceğiz da. Gece sabaha kadar yanar benim fenerim. Gayret edin uşakla, Konya'yı da yenelim, Konya'yı da
1: skor.
6: Bu yalan dünyada ben gaziyim, gaziyim. Uşakla gayret edin. 2-1'e razıyım, 2-1'e razıyım.
2: 3-2 falan alırız diye düşünüyorum. Atıyorum diğer maçlara bakacak olursak yani nasıl anlatayım? Sürekli alabileceğimiz bir maç değil.
1: Biraz düşüş mü var son dönemde?
2: Evet,
1: ondan sebep.
2: Evet, evet. Çok düşüş oldu. Çoğu maçları bir alıyoruz, iki kaybediyoruz. Bir alıyoruz, iki kaybediyoruz.
0: Yine paslaşıyor.

0: kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi'ye rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor.
1: Abi bence alır kupayı ya. Kupada alır. Normalde ligde biraz düşüşü var gibi, evet, ama bence kupayı alır yani. Göze girmek için alır bunu. 2-1 ya da 3-2 alır.
2: Maçı alacağız. Başka çıkışımız yok. Hı. Kupa hedefimiz. Kupayı alacağız.
3: Peki skor ne oldu?
2: Skor 2-0, 3-0, 2-1 olabilir.
4: Getirecek abi, kaçırdık sezonu, kupayla kapatacağız. Fatih Tekke'ye de yakışan bu artık, bir kupa gelmesi lazım. Ben 2-0 bizim diyorum. Yani, Trabzon alır 2-0.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Spor Antalya'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Final maçı için şehir hazırlandı. Şehir mutlak galibiyet diyor.

0: Vallahi ne söyleyelim, buradan Konya sporumuza başarılarımızı diliyoruz. İnşallah kupayı Konya'mıza getireceğiz. Geçen İlhan Palut hocamızı yakaladık burada. Onunla da böyle bir ayaküstü muhabbet ettik. İlhan hocam da çok böyle bir kendini vermiş, maça adapte olmuş. İnşallah o Konya'ya, bu Konya'ya o kupayı gelecek abi inşallah.
1: Skor ne olur?
0: Abi skor 1 olsun da bizim olsun diyelim, anladın mı? Yani hiç skorun 3'ü 5'i yok. 1 olsun bizim olsun, Konya'mıza inşallah o kupa gelsin diyelim.
2: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya sporuna geçiyor.
3: Yeneceğiz. Başka çare yok. İkinci kupayı alalım yani şöyle. İyi bir inşallah Allah'ın izniyle orayı fethedeceğiz yani inşallah. Bitireceğiz yani bu işi. Yani yıllardır 57-58'e Konyaspor'dayım. Yani
1: skor ne olur?
3: Skor 1-0 olsun, bizim olsun.
1: Öyle bir sıkıntı ki abi, nasıl olur?
4: 2-1 Konya alır diyorum ben.
1: Konya mı?
4: Konya alır 2-1.
5: Konya alır diyoruz.
1: Kaç kaç?
5: 2-0.
6: O Konya kupaya, Konya'ya gelecek. O kupa Konya'ya gelecek inşallah. Ama 1-0 olsun, bizim olsun.

0: Konya sporumuz, özellikle söylemek istiyorum, kupayı Konya'ya getirecek. O kupa Konya'ya gelecek abi. Ne? Konya spormuş be diyeceğiz. Arkasından ne diyeceğiz? Anne ya diyeceğiz. Buradan İlhan hocamıza sonsuz güvencimiz var. İnşallah o kupa Konya'ya gelecek abi.
1: Skor ne olur?
0: Skor mu? Skoru ben söylemek istiyorum. Benim düşüncemi söylüyorum. Sadece düşüncemi söylüyorum. 2-1 Konya Spor Trabzon'u yenecek diyorum. İnşallah.

0: Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum.
1: İlginç bu Konya'yı.
0: İnşallah. Ümidimiz o.
2: Siz her maçta varsınız çünkü.
0: Çok. Hep gidiyoruz.
2: Nasıl peki bu maçta?
0: Yani bu maç bence Konyaspor 2-1 alır diye düşünüyorum. Çünkü zorlu bir maç olacak biraz.

0: Rams Başakşehir Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 2027-28 sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Rams Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner'le nikah tazeledi. 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığıyla ailemizin kıymetli parçalarından biri olan Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli sağ bek bu sezon Rams Başakşehir formasıya çıktı, 31 maçta 3 gol ve 1 asist üretti. Süper Lig'in son haftasında kümede kalan Gençler Birliği'nin sezon performansını izleyelim birlikte.
1: Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u 3-0 yenerek kümede kalan Natura Dünyası Gençler Birliği'nin bu sezonki vazgeçilmezleri savunma oyuncuları Dimitrios Gutas ve Zan Zuzek oldu.
2: Kaleci tereddüt etti ve gol! Gol, gol, gol! Zuzek!
1: Bu sezon 5 kez teknik direktör değişikliğine giden Kırmızı Siyahlılar'da en fazla süreyi 2907 dakikayla Yunan stoper Gutas aldı. 33 lig karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Gutas cezalı olduğu için bir maç kaçırdı. Gutas gibi 33 lig maçında şans bulan Sloven savunma oyuncusu Zan Zuzek de istikrarıyla dikkat çekti. 2744 dakika süre bulan Zuzek de Gutas gibi sarı kart cezalısı olduğu için bir maçta takımını yalnız bıraktı. Gençler Birliği'nde Gutas ve Zuzek'i Portekizli sabek Pedro Pereira ve Brezilyalı Talisson Kelvin takip etti.
2: Pedro Pereira, Dilan kaleye baktı. Dilan!
1: Transfer edildiğinde kariyeriyle kırmızı siyahlı taraftarları heyecanlandıran Henry Onyekuru beklentileri karşılayamadı. Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı. Başkent ekibinin son 5 lig maçında 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Onyekuru takımına gol katkısı sağlayamadı. Gençler Birliği sezon başında kadrosuna kattığı Senegalli golcü Niang'dan da verim alamadı. Gençler Birliği'nin bu sezonki kadrosunda forvet pozisyonunda alternatifi bulunmayan Niang, ligde ikisi penaltıdan olmak üzere 4 kez gol sevinci yaşayabildi.
3: Orta cezalan içine karambol, direkten döndü top, ikinci pozisyon ve gol! Mbaye Niang'ın gecesi!
1: Süper Lig'de 49. sezonunu geçiren Gençler Birliği, 34 haftada 36 gol atarken kalesinde 47 gol gördü. Gençler Birliği'nin en golcü isimleri fileleri 6'şar kez havalandıran Koyta ve Metehan Mimaroğlu oldu. Ligde 23 ile 29. haftalar arasında gol atamayan Kırmızı Siyahlılar üst üste 7 maçta gol sevinci yaşayamadı. Volkan Demirel'in ikinci döneminde 8 maçta sadece 2 gol atabilen Gençler Birliği, Metin Diyadin yönetiminde çıktığı son 2 karşılamadaysa toplam 6 gol buldu.
2: Arka direğe doğru Günay sektirdi, ikinci pozisyon ve gol!
0: UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla geçen Aston Villa tarihinde ilk kez kupa imzasına götürdü. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde final maçında İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan finalin ilk yarısını İngiliz ekibi 42. dakikada Tielemans ve 45+3. Dakikada Buendia'nın golleriyle devreye 2 farklı üstünlükle girdi. İkinci yarıda da iyi futbolunu sürdüren Aston Villa 58'de Rodgers şampiyonluğa koştu. Sağdan 3-0'lık net galibiyetle ayrılan İngilizler kupayı müzesine götüren taraf oldu. Maç sonu açıklamalarla devam edelim.
4: The ambitions of the club as well is very important.
5: Sevilla'ya, Villarreal'e, Aston Villa'ya, kulüplerin tarihiyle, taraftarıyla tüm ekiplere müteşekkirim. Onlar olmasaydı ben bu turnuvada başarılı olamazdım. Oyuncuların payı yadsınamaz. Bu turnuvada ben favori gösterildiysem bunu iyi oyuncular olmadan başaramazdım. Kulübün, benim ve oyuncuların hedefleri vardı. Ben kendimi bu turnuvanın kralı olarak hissetmiyorum. Bir krallık söz konusuysa hep beraber kralız. Kulübün hedefleri çok önemli. Bu süreçte attığımız her adım hesaplanarak atılmış adımlardı. Bu adımları farklı zamanlarda, farklı süreçler içinde uygulayarak buraya geldik. Kulüp içinde daha iyiye taşımak için yaptığımız birçok şey var. Avrupa'da kupa için oynamak, kupa kazanmak bir hedef. Bunu başardık bu akşam. Konferans liginde ve diğer kupalarda hedefe yaklaştık. Bugünkü gibi tecrübeler kendimizi geliştirmek için çok kıymetli. Bazı oyuncuların kupa tecrübesi var ama önemli olan buraya nasıl geldiğimiz. 1982'den bu yana takımın Avrupa'da kazandığı ilk kupa. Son 15 yıla baktığımızda finalleri düşündüğümüzde buraya gelmenin çok zor olduğunu görüyoruz. Başkasının sizi favori göstermesi önemli değil. Bunu sahada göstermeniz lazım.
4: I don't know why, but to win a title and to play one final is very difficult.
6: All the credit for the nutritionist. He gave me a porridge.
7: Hocanın kulübe gelmesinden başlamış ve bugüne kadar gelmiş bir süreç. Herkes sezon içinde gelişmek için elinden geleni yaptı. Avrupa'da 3 sezondur peş peşe sahaya çıkıyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi süreci çok iyi geçti. Bu akşam zorlu bir rakip karşısında güzel bir maç çıkardık. Detaylar farkı oluşturdu ve kupayı kazandık. Topu kontrol edip dönebilirdim ama vurmaya karar verdim. Bu antrenmanlarda çalıştığımız bir şey. İki ayağıma da güveniyorum. Güzel bir şut ve gol oldu. İlk yarıyı bitirmeden önce kritik bir anda geldi. Bu golle rakibi bir adım geri düşürdük.
6: I think the campaign we did this season in Europa League, it was fantastic.
8: Yeah, amazing. The atmosphere was incredible when we.
9: Sahaya çıktığımızda atmosfer inanılmazdı. Villa taraftarları çok gürültülüydü ve şarkı söylüyorlardı. Bence bu bizi motive etti. Bence onları hem taraftar desteğiyle hem de sahadaki oyun tarzımızla alt ettik. Şahsen ben sezona kötü başladım. Sezonu nerede bitirdiğimi ve kulüp olarak birlikte neler başardığımızı, Avrupa Ligi finali kazanmayı başardığımızda görmek inanılmaz.
10: Oyun planımızı doğru şekilde uyguladık. Maçta oldukça rahattık ve sonra büyük oyuncularımız sahneye çıktı. Goller attılar, işlerini hallettiler. İyi görünüyorduk. Oyun planını gerçekten iyi uyguladık. Çok mutluyum. Bir kupa kazanmak istediğimiz için omuzlarımızda büyük bir yük vardı.
0: Şimdi Aston Villa'nın bu zaferinin İngiltere'deki yansımalarını Alparslan Düven bize aktaracak. Bakalım İngiliz basını bu şampiyonluğu, bu galibiyeti nasıl görmüş? Alparslan Düven, söz sizde.
11: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii az önce senin de belirttiğin gibi İngiliz ekibi 30 yıl sonra kupa kazandı ve karşılaşmada Villa adına Emiliano Buendia inanılmaz bir gole imzasını atıp gecenin en çok konuşulan ismi olurken, diğer yandan da Galler Prensi, Velihat Prensi William'ın sevinci de hem İngiliz basını ve sosyal medyada da geniş yankı bulmuş durumda. Tabii İngiliz ekibi Avrupa'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın ardından 3. kupasını kazanırken, Aston Villa teknik direktörü de Emery kariyerinin 5. UEFA Avrupa Ligi kupasını da kazanmış oldu böylelikle. Tabii diğer yandan da özellikle şampiyonlukla olarak ligi ilk 5'te tamamlamayı garantileyen Aston Villa, Manchester City karşısında en az 1 puan alırsa sezonu 4. sırada tamamlayacaktı. Bu durumda Liverpool ya da Bournemouth 5. sırada Şampiyonlar Ligi biletini alacaktı. Tabii ki Avrupa Ligi şampiyonluğuyla elde edilen Şampiyonlar Ligi bileti sıralamada bir altta olan takıma aktarılmadığı için de 6. basamaktaki takım bu fırsattan yararlanmayacaktı. Fakat bugünkü Aston Villa şampiyonluğuna baktığımız zaman İngiliz basınında manşetlerde özellikle 30 yıl sonra gelen bu galibiyetin, bu sevincin manşetlerde özellikle spor manşetlerinde geniş yer aldığını ve Prens William'ın fotoğraflarıyla süslendiğini görüyoruz.

0: Böylece İngiltere'den gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım sayısı da 6'ya yükselmiş oldu. Diğer yandan Premier Lig'de sezonun son maçlarına alınacak sonuçlar da hem Türkiye takımları Fenerbahçe, Galatasaray'ı da yakın değerlendiriyor. Bunun da altını çizelim. Aston Villa ilk 4 dışında kalması durumunda ise Storm Graz sarı lacivertlerinin muhtemel rakipleri arasında yer alacak. Aston Villa'nın ligi tamamlayacağı sıra Galatasaray'ın rakiplerini de etkileyeceği ifade edilmişti. Tabii Premier Lig'de sezonun son haftası öncesinde Liverpool'un 4. Bournemouth'un ise 5. sıra olması şansı devam ediyordu. Şimdi özellikle bu Arsenal'dan sonra Aston Villa'nın da böyle bir sevinci yaşamış olması da özellikle İngiliz sporu açısından da müthiş bir atmosfer yaratmış durumda. Kutlamaların özellikle Arsenal'ların da futbol sever İngilizler müthiş bir coşkuyla haftaya başlamış ya da haftayı tamamlayacaklar diyebiliriz. Çünkü futbolla yatıp futbolla kalkan bir açıkçası toplumdan bahsediyoruz. İngiliz taraftarlarının biliyorsunuz futbol sevdası oldukça fazladır. Bu nedenle de iki takımın üst üste şampiyonluk kazanması ve bu sevincinde Londra sokaklarına, İngiltere sokaklarına taşması da müthiş bir atmosfer yaratmış durumda ve büyük bir moral kazandırmış durumda İngiliz futbol severlere. İngiliz basını da bugünkü ve dünkü gelişmeleri bir araya getirerek İngiliz futbolunun ne kadar son zamanlarda başarılı olduğuna özellikle atıfta bulunuyor, vurgu yapıyorlar. Bu da İngiltere futbolu açısından da hem spor dünyası açısından da sevinç verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor diyelim ve sözü şimdilik Londra'dan tekrar size bırakalım.
1: Alpaslan Düven'e kolay gelsin diyelim. İngiltere'den bize gelişmeleri aktardı. Şimdi Dünya Kupası var sırada. Dünya Kupası'na katılan ülkelerin kadroları açıklanmaya devam ediyor. Yine bültenimiz

andırmış durumda. İngiliz futbol severleri İngiliz basını da bugünkü ve dünkü gelişmeleri bir araya getirerek İngiliz futbolunun ne kadar son zamanlarda başarılı olduğunu özellikle atıfta bulunuyor, vurgu yapıyorlar. Bu da İngiltere futbolu açısından da hem spor dünyası açısından

0: form yerine tecrübe olarak değerlendirdi. Real Betis'te kendisini yeniden bulan Antony, Tottenham'ın golcüsü Richarlison ve Manchester City'nin genç kanat oyuncusu Savinho da Brezilya milli takımı kadrosunda kendilerine yer bulamadı. Portekiz'de ise West Ham United formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Matheus Fernandes'in, Tottenham'ın orta sahası João Palhinha'nın, Braga'da bu sezon 53 maçta 21 gol 14 asist üreten Ricardo Horta'nın ve Benfica'nın genç stoperi Antonio Silva'nın kadroya dahil edilmemesi eleştirildi. İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın'ın da tecrübeli isimler Jan Sommer, Fabian Schär ve Shaqiri'yi tercih etmemesi vefasızlık olarak adlandırıldı.
1: Santos, Neymar'ın sakatlandığını açıkladı. Brezilyalı futbolcunun Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor.
2: Brezilya'nın deneyimli yıldızı Neymar sakatlandı. Santos'un 10 numarası Sudamericano Kupası'nda oynanan ve 2-2 tamamlanan San Lorenzo maçında kadroya dahil edilmedi. Siyah beyazların evinde Coritiba'ya 3-0 kaybettiği maçta sakatlanan Neymar'ın sağ baldırında 2 milimetrelik ödem oluştuğu ve bunun da şişliğe yol açtığı açıklandı. Sakatlık 34 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'na yetişmesine engel değil. Neymar'ın önümüzdeki hafta hazır bir şekilde Brezilya milli takım kampına katılması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun durumu her ihtimale

0: diye bildirildi. 66 yaşındaki İtalyan teknik adam sadece %100 hazır isimleri seçeceğini defalarca vurgulasa da yine de yıldız futbolcuyu kadroya dahil etti. 79 golle Brezilya milli takım tarihinin en golcü ismi unvanını elinde bulunduran Neymar, bu sezon Santos formasıyla 15 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti.
1: UEFA milli takım turnuvaları ve eleme formatlarında değişikliğe gitti.
2: UEFA 2028-29 sezonundan itibaren milli takım turnuvaları ve elemelerde yeni formata geçileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada Uluslar Ligi'nde mevcut 4 lig sisteminden 18 takımlı 3 lig sistemine geçilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Bu formata göre 2 ligde 6'şar takımın yer aldığı 3 grup, 1 ligin ise 2 grubunda 6'şar, 1 grubunda 7 takım olacak. Her takım 5 farklı rakiple toplam 6 maç oynayacak. Milli takımlar bu 5 farklı rakipten biriyle hem iç sahada hem de deplasmanda olmak üzere 2 kez karşı karşıya gelecek. Yeni formatla ilgili son düzenlemeler birkaç ay içinde yapılacak ve detaylı format Eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısında nihai onaya sunulacak. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde de değişikliğe gidildi. UEFA bu iki turnuva için yapılacak Avrupa elemelerinin de iki ligden oluşacağını vurguladı. Lig 1'in 36 takımdan, Lig 2'nin ise kalan 18 veya 19 takımdan oluşacağı kaydedildi. Bu ligde bulunan her takım 6 farklı rakiple iç saha veya deplasman maçı yapacak. Lig 2 ise 6'şar veya 7'şer takımdan oluşan 3 gruba ayrılacak ve her takım toplamda yine 6 maç oynayacak.
1: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Spor Vadisi hizmete girdi.
3: 6 Şubat deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş ilk spor vadisine kavuştu. Yaşanan felaketin ardından vatandaşlara geçici konaklama alanı olarak hizmet veren Millet Bahçesi, yapılan büyük dönüşümle spor vadisi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuyla ilgili olarak, dönemimizle birlikte daha da yükselen spor şehri kimliğine önemli katkı sağlayacak 15 Temmuz spor vadimizi gençlerimizin, hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz ifadelerini kullandı. Aralarında futbol sahasından tenis kortlarına, basketboldan voleybol sahasına, bisiklet parkurundan yürüme parkuruna, 24 farklı branşa ait uluslararası standartlarda spor alanlarının olduğu 25 bin metrekarelik spor vadisi, Kahramanmaraş'ta şampiyon sporcuların yetişmesine olanak tanıyacak. Yeni spor vadisinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası organizasyonlar sayesinde Kahramanmaraş adını geniş kitlelere duyurmaya devam edecek.
4: Alıyoruz.
1: Bu haberle birlikte gün ortasını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi! Türksel gücünde...

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu,

0: ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
2: gücünde 5G. Reklam.
8: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Merkez Bankası konut piyasasına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Nisan ayında konut fiyatları aylık %1,8 artarak 223.4 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda yükseliş %26,6 oldu. Konut fiyatları reel olaraksa %4,3 geriledi. Üç büyük şehirde de artışlar devam etti. İstanbul'da aylık %1,6, Ankara'da %2,6, İzmir'de ise %2,1 oranında artış görüldü. Yıllık artışlarsa İstanbul'da %26,2, Ankara'da %29,9, İzmir'de %26,7 olarak gerçekleşti.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarından mutlu günler, spor gündemine hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugün Güvenç Kurtar ve Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş gördük. Nasılsınız? İyi yayınlar.
3: Hoş bulduk.
1: Uzun hocam, zamandır denk gelemiyoruz. Güvenç hocam bayağıdır denk gelmiyoruz.
3: Denk gelmiyor. Bizi kıskanıyorlar galiba.
2: Ben hep bunu söylerim. Ezgi'ye söylüyor bunu.
3: Geçen dedi Melike'yle de bir araya geldik. Ta belki bir ay oldu falan, tamam. Bizi ayırdılar ya.
2: İyi misin, iyi misin? Biz de uzun zamandır beraber.
3: Görmüyorsun, zımba gibi. Zımba demeyin.
1: Maşallah pardon. Hocam.
3: Yok, sıpkın zıpkın.
1: Her zamanki miyim? Gibi çok enerjik bir
2: ben bomba gibi dedim. Lastiği patlattık sonra.
1: Hocam bugün tam senin konuşmaktan çok keyif alacağın konu başlıklarımız var. Hatta evet. İlk konu başlığımızda Mauro Icardi. Evet. Malum artık sezon bitti. Sözleşmesi de sona eriyor. Devam edecek mi, etmeyecek mi Mauro Icardi? En çok konuşulan, belki de en çok merak edilen konulardan birisi şu anda Galatasaray'da. Ve son durum şu şekilde. Senin de sonrasında yorumunu merak ediyorum. Görüşmeler devam ediyor. Sayın Başkan'ın Mauro Icardi'ye, oyuncunun menajerine daha doğrusu bir yeni sözleşme önerdiği 1+1 yıllık bir kontrat kalmasını istediği yönünde haberler var, ama burada hocanınsa, Okan Buruk'unsa çok Mauro Icardi takımda düşünmediği yönünde de haberler var. Sence Icardi konusundaki planlaması Galatasaray'ın nasıl olmalı? Kalmalı mı yoksa yollar ayrılmalı mı?
3: Önce şuradan başlayayım. Icardi gelirken geliyor mu, gidiyor mu? Hani ikinci senesi var ya, işte şeye evet. Mi gidecek? Yok, karısı buraya gelir mi, gitmez mi? Arabistan'a mı gidecek falan filan derken, işte kaç lira, 3 lira, 5 lira derken Icardi aynı Osimhen'in geçirdiği süreç gibi bir süreç geçirdi. Sonra aynı süreci Osimhen işte geliyor gidiyor, 75 milyon oldu olmadı, oraya gidiyor falan, para pul. Neticede Osimhen'in gelişi de aynıydı. Şimdi Icardi burada 2 sene Galatasaray şampiyon oldu. Taraftarın sevgilisi, gözdesi. Halen de öyle. Bütün bana yazıyorlar var ya, ooo Icardi'de Icardiciler var yani. Adam hakikaten değil mi? Bir tarih yazdı yani değil mi? En fazla gol atan şu bu falan filan değil mi? Öyle bir şey hacıdan sonra. Yani
1: tarihe geçti Galatasaray'ın.
3: Şimdi zaten iyi futbolcu. Icardi direkt oynarken yani sakat falan değildi. Bizde bazen hani balık hafızalı derler ya, insanlar bazı şeyleri unutuyor. Icardi tam direkt oynarken Osimhen şansı geldi Galatasaray'a. Ve onu çok iyi değerlendirdiler. Osimhen'i aldılar. Yani Icardi yedek kalacak falan diye o zamanlar. Şimdi bu Icardi'yi beğenmeyenlere söylesen gülerlerdi. Hatta niye alıyorsunuz Osimhen'i diyenler bile olurdu. Çünkü o kadar kimse tanımıyordu. Icardi müthiş bir performansı vardı. Seviliyordu. Galatasaray şampiyon olmuştu. Buna rağmen yani direkt oynarken Osimhen'i aldılar. Şimdi ne oldu da şimdi Icardi'den vazgeçiliyor? Tamam, Icardi sakatlandı. Büyük bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan sonra yani adam aksak, o bu falan, 20 gole şeyi var ya, dahli var adamın ya, 20 gol ya.
1: Bu sezonki rakamları 47 maç, 16 gol, 3 asist.
3: 20 gole şeyi var, düşün yani. Adamın ki yani hakikaten ya, çok kötü bir sakatlık geçirdi. Bir de tabii şunun haricinde bir ailevi durum oldu. İşte verasetti, çocukların durumu, bu gitti geldi falan filan. Biraz kopuk oldu şeyden de.
1: Yıprandım biraz o yani, süreçte.
3: Yani yıprandı derken. Şimdi Okan tarafından yıpranmış olabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim. Okan buna çok taviz verdi. İyi de yaptı. O zamanlar Icardi giderken herkes diyor ki ya şudur budur falan. Sakat dediler, onu dediler. Gidiyordu, geliyordu, gollerini atıyordu falan. Ama bu sene şimdi en son bu Osimhen işte sakatlandı falan. Eli kırıldı işte, neyse. Ondan sonra Icardi'nin bir izin şeyi oldu. Yani kaçamağı oldu diyeyim. Birkaç gün fazla gelmedi, gitmedi falan. O zaman işte yönetimde ve hocanın şeyinde yani teknik heyette biraz puan kaybetti. Yani orada şimdi Okan Hoca'nın belki bunun taraftar olmamasının sebeplerinden bir tanesi budur. Şimdi ha, alırken Osimhen'i ne diye aldı mı? 3-5-2 oynayacağım diye aldı.
1: Icardi ile beraber oynatma gibi
3: herhalde
1: bir
3: canım yani,
1: planı vardı hocanın.
3: Planı mı? Başka türlü olabilir. Icardi'yi o zaman kesme. Şimdi

0: şansın var mı? Şimdi şöyle düşün. Osimhen'i kesiyorsun. Şimdi Osimhen kesilebilir mi yani? Yedek kalabilir mi? Osimhen'in durumundaydı o zaman. Şimdi bir tane santrafor al. Osimhen'i kenara bırak. Yok. Eğer bir tane iyi santrafor alırsan atıyorum. Kim var? Mbappe. Çift santrafor oynatacaksın. Yani durum böyleydi o zaman. Yani bilmem nasıl anlatabiliyorum. Şimdi çift santrafor oynayacak diye alındı ama Icardi sakatlanınca ve tek santrafor olarak oynayınca takımın da şimdi Şampiyonlar Ligi'nde orta saha çok önemli. Yani o 3 tane koşan orta sahayla artık herkes öyle ya. Artık 10 numara, 10 numara falan filan yok. Fenerbahçe'ye gelince de konuşacağız. Asensio orada oynadı. Takım galip gelemedi kaç maç.
1: Hocam çift santrafor anca Süper Lig'de oynarsın.
0: Yok, burada da oynar. Ya oynar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaz.
0: Şey oynuyor. Atletico Madrid 4-4-2 oynuyor.
1: Ama işte Atletico Madrid'in yani, oyuncu yani, profilleri.
0: Bir de tamam da farklı. Ona göre adam alacaksın. Ona göre oynatırsın yani. Sen onu o taktiği yaparsın yani. Şimdi niye bak güzel bir şey söyledin. Niye Şampiyonlar Ligi'nde olmaz diye orta sahadan bir kişi eksiltiyorsun.
1: Tabii,
0: yani,
1: evet,
0: ya,
1: daha çok mücadele tamam. Eden bir takım lazım.
0: Ya şimdi bak buradan bir şey alayım. Bir daldan dala geçeyim. Şimdi diyorlar ki çift santrafor şeyde oynamaz. Peki sen şimdi şey içinde Türkiye'de oynarken Fenerbahçe'ye alayım sana. Gündüz'ü Kante, Asensio veya şey oynuyor. Ne o?
1: Talisca.
0: Talisca. E sen de şimdi bunlar oynadığı zaman çift santrafor gibi oynuyorsun. Yani tamam mı? E şimdi Fred oynadığı zaman orada, İsmail oynadığı zaman her maçı kazandın. Mesela Fred oynadı, kötü diyorlardı. Ya yok formda adam diyordum. Ya neticede güçlü olacaksın. Güçlü bir orta sahan olacak senin. Güçlü bir orta saha. Şeye geleceğim. Konya Spor'a çok güçlü bir takımı var. Koşan. Bilmiyorum aynı kadroyu çıkaracak mı? Tamam mı? Zor yenerler. Evet. Zor yenerler şeyi. O Beşiktaş'a çıkan kadrosunu, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye çıkan o kadroyu. Yani güç, güç. Orta sahada bir güç. Şimdi yani alırken 3-5-2 oynayacağım diye aldı onu. Ya diyebilir miydiniz o zaman ben şeyi keseceğim Icardi'yi? Mümkün değil. Şu anda aynı şeyi soruyorum herkese, Galatasaraylılara. Şimdi Osimhen, Icardi gitti. Osimhen yerine bir adam aldı. Aldın. Aynı şekilde Osimhen sakatlandı falan, geri geldi. Ne olacak? Ne olacak? Yani oynatmayacak mısın? Aynı Icardi'nin duvarına düşer. Olmaz. Yanlışlık var. Bir de vefa da yok yani, tamam. Ama Şampiyonlar
1: Ligi... Ama vefa içinde...
0: Tamam da yani, hayır ama Şampiyonlar
1: daha
0: Ligi
1: daha ne kadar devam edecek?
0: Tamam da Şampiyonlar Ligi tamam çok ağır bir lig. Peki Şampiyonlar Ligi'nde Yunus'u oynatıyorsun.
1: Evet.
0: E aynı şey bana göre.
1: Yani, hocam Yunus'la Icardi nasıl aynı?
0: Ya Yunus'un savunması var mı?
1: Icardi'den daha çok var bence.
0: Daha çok da var mı? Yok yani. Yerine baktığında şöyle söyleyeyim. Icardi'nin savunması %20 ise şeyinde 35'tir yani. Bir 80-90 değildir. Yani bir İK gibi, bir Sara gibi değildir. Tamam mı?
1: Bir
0: yani,
1: son dakikamız var hocam.
0: Öyle
1: sıcak
0: mi?
1: Bir
0: bakalım.
1: Gelişme. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunun statüsünü resmen yayınladı. Yabancı oyuncu sayısı son dönemde de konuşulduğu üzere 10+4 olacak. 4 oyuncu bu artı 4 olarak bahsettiğimiz 4 oyuncu ise 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Geride bıraktığımız sezonda 12+2 idi bu kural ve yeni sezonla birlikte 10+4 olarak değişecek. Ben tekrar bir detayları da aktarayım. Bu 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak. En az 4 oyuncunun ise 2003 veya sonrasında doğmuş olması zorunlu. Sözleşmesi devam eden 2002'li oyuncular 4 kişilik bu kontenjana dahil edilebilecekler. Yeni sezonda forma giyecek 2003'lü oyuncular 2027-2028 sezonu için 4 kişilik kontenjana yine dahil edilebiliyor olacaklar. Türkiye Futbol Federasyonu yeni yabancı kuralını bir anlamda artık resmen duyurmuş oldu. İyi de aslında denk geldi. Konuşmamak istediğimiz konulardan birisi buydu bugün spor gündeminde. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Belki de tüm kulüplerin aslında gündemi bu yeni yabancı kuralı, ama Icardi konusunda Mahmut Alparslan sizden de yorumunuzu merak ediyorum. Sonrasında bu yeni yabancı kuralını biraz daha detaylı konuşuruz.
2: Çok güzeldir değil mi? Aşkın olayım.
1: Evet.
2: Bütün tribünler ayakta, bütün Galatasaray. Ya ben...
1: Son maçta şampiyonluk kutlamasında da yine tabii.
2: Antalya maçında da öyleydi. Evet. Antalya maçta her maçta hemen hemen. Neyse ya konuştuğumuz kişiye bak, Icardi'den bahsediyoruz ya. Dünyada 5 tane 6 tane santrafor varsa bir tanesi de

0: On numara diyorsun. Ha işte sana on numara. Oynuyor adam yani o tarzda.
1: Egeus de değil biliyor musun?
0: Yok yani, o tarzda bir santroforu konuşuyoruz. Tabii nihai kararı kulüpler verecek. Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, sevgili hoca, teknik direktör onlar verecekler. Ama Icardi gibi bir oyuncu, ya Galatasaray 3 tane santrofor vardı dünyada olmayan. Morata da vardı burada.
2: Doğru, sezon başında bir dönem.
0: Morata evet. da vardı. Düşün 3 tane dünyada hiçbir takımda olmayan 3 tane baba santrofor. Hepsi birbirinden meziyetli santroforlar. Bunları barındırdınız. Icardi'yi gönderdiğinizi düşün. Hadi bulun bakayım. Getirin bir tane santrofor bu tarzda.
2: Çok zor.
0: Getirin bir tane bakayım. Nereden gelecek? Nereden bulacaksınız? Türkiye ligleri için konuşursak ikisi zaten çok lüks de. Ama Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de sizin oyun karakterinizi bir ölçmeniz lazım. İster çift oynarsınız, ister tekli oynarsınız, ister sıfır oynarsınız. O sizin taktik olarak anlayışınız. Ama biz hep şunu derdik. Takımlar üçlü oynama, takımlar ikili oynama. Yok öyle bir dünya ya. Öyle bir dünya yok. Bütün takımlar, bilhassa Avrupa'dakilerini görüyorsunuz, hepsi bütün formatları oynuyorlar. O biz takılmışız. Bizde evet. öyle bir takıntı var. Bu oynamaz. Yok bu üçlünün sağında oynar, yok üçlünün solunda oynar, üçlünün... Böyle bir şey yok. Siz özel olarak sağ bek diyelim, yola çıkalım. Üçlü oynuyorsunuz diye sağ bek yetişmez. Futbolda böyle bir şey yok. Üçlü oynuyor da stoper yetişmez. Hiçbir yerde yok böyle bir şey yani. Hani biz hangi anlayıştayız? Eğer siz stoperlerinizi üçlüye de, dörtlüye de, ikiliye de, zaten çoğu ikili oynuyorlar. Dörtlü diyorsun ama ikili oynuyorlar. Dikkat et, çift stoper kalıyorsun. Hepsi ucunda, orta sahaya. Sen bakacaksın, beklerin senin orta sahada nasıl mücadele ediyor, kapatabiliyor mu buraları? Bu özellikle beklerin varsa işte sen Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olsun. Türkiye Ligi'nden bahsetmiyorum. Hani Icardi, ben tartışmaya hiç bir zaman için açık olarak görmüyorum Icardi'yi. Tabii oyuncular hiçbir zaman vazgeçilmez değil. Ama bu tarzdaki oyuncu da yeni sezonda bulamazsın. Çünkü takımınız hazır sizin. Tabii bilmiyoruz gidenler olacak mı, teklifler gelecek mi? Onları bilemiyoruz.
2: Yani çok olmasa da bir iki oyuncuya bekleniyor.
0: Onları bilemiyoruz. Siz getireceğiniz oyuncular önemli. Şu anda Galatasaray'ın yapacağı transferler önemli. O da elinizdekilerin üstündeki kaliteli oyuncuları getireceksiniz. Hep söyledik yayınlarda, burada gene de söyleyelim. Ben iki tane sabikim var. Bir tanesi gidecek, kiralık futbolcunuz. Parayla vermişsiniz, almışsınız. Devşirme oyuncu sabik oynatıyorsanız orada bir sorun var. Orayı çözeceksiniz. Bırakın abi santrofor falan. İki tane kimde var? Bak Real Madrid'de santrofor yok ya. Mbappe'yi getirdiler santrofora. Real Madrid'den bahsediyor. Dünyanın en üst seviyesindeki takım. Santroforu yok.
3: İyi de kaç gol attı bakayım ben şimdi.
1: Dünya ama, kadar gol attı yani.
0: Şimdi atıyorlar da santroforu yok adamın.
2: Beklenen etkiyi yaratamadı Mbappe yani, Real Madrid.
3: Direkt nasıl yaratamadı ya bakacağım.
2: Bu sezon şimdi. Yaratamadı hocam. Bu sezon kulüp tarihinin en kaotik dönemini yaşadı
0: şimdi
2: Real Madrid.
0: Şöyle.
3: Ya bir dakika pardon bakacağım şimdi. Dünya kadar gol, sen bakma.
2: Hocam,
3: bir yere gitti
2: falan. Gol asiste bakarsak Talisca Osimhen'den daha çok gol attı bu sezon Süper Lig'de.
3: Talisca
2: daha iyi bir santrafor evet. diyebilir miyiz ama?
3: Evet. Hayır da süper yani oynadı. Ya,
0: Real şimdi Madrid, şunu anlatmaya ben. Çalışıyorum. Net Real Madrid'de net direkt bizim tabirimizde düşündüğümüzde net bir santrafor yok. Ne oldu? Mbappe'yi getirdiler. Mbappe açıktan geldiği zaman daha faydalı oluyor. Doğru. Takıma da faydalı.
3: Kaç gol atmıştır? Hadi bakayım tahmin et.
2: Mbappe. Yani 15-20 aralığında
3: gol atmıştır.
2: Gol atmıştır.
3: Sınıfta kaldın. Sen söyle.
0: Ben onlara bakmıyorum hocam.
3: Yok,
0: ben,
3: kaç gol atmıştır
0: ben
3: Mbappe? Birimde,
0: ya gol
3: kaç,
0: atan penaltı.
3: Bakma.
2: Yo, vallahi bak.
0: Bak dinle penaltıları atıp penaltıları.
3: Ya boş ver kaç
0: ya,
3: gol atmıştır.
0: Ya 35 tane attı diyelim.
3: 41 gol 6 asist var.
0: Bütün hepsi için.
2: Çabuk kulvarlardır o.
3: 43 maç.
2: Tüm kulvarlar.
3: Ya tüm kulvar zaten 38 tane şeydi.
0: Ya şimdi
3: ya 41 gol 6 asisti var adamın ya.
0: Hocam onları bir tarafa bırakıyorum ben. Ben net bir santrforluğuna bakıyorum. Bak onun için Mbappe ile de çelişkileri var takımın. Şimdi biz dönelim tabii Galatasaray. İki tane net santrforunuz var. Bunun sonrası ne olacak? Nasıl tamamlayacaksınız? Gidenleri görmek gerekecek. Tabii bu transfer konusuna gireriz ama ben tekrardan söylüyorum. Icardi'nin eğer mümkünse anlaşabilirlerse, şartlarda uzlaşabilirlerse kalmasına 1+1 yaparsınız. Takımınızı her zaman için Türkiye Ligi'nde sırtlar abi. Bak, en olacak? Son maçtan bahsedeceğim hocam. En son maçta canlı izliyorum. Bir hareketi yetti ya. İki kişi oyundan düşürdü.
2: Antalya Spor maçındaki
0: ve verdiği ki bunun gibi çok yaptı. Çok

0: çok maçlarda bu tarzdaki
1: bir hareket. Bir de diyorlardı ki Şişko yürüyemiyor, edemiyor diye.
0: Ya şimdi bu, yürüyerek
1: attı hareket hocam.
0: Yürüyerek yaptı, attı gol sayısı. Bak Mbappe şey Mbappe diyor. Icardi'ye hep söyledik bunları. Tekrara giriyor gene de söylüyor. 5 tane topu getir, 2 tanesini kesin ağlardan çıkarırsın. Adamın bir kere son vuruşları nereye vuracağı, oyuna ya bir çıkıyorsun canlı izlediğin zaman Icardi nasıl biliyor musun? Öyle bir gidiyor ki, seni öyle bir çekiyor ki, bir basıyor Fener'in abi, iki kişi burada bomboş kalmış. Eğer senin oradaki orta sahandaki veyahut da kanatlardaki akıllıysa bir çıkarıyorlar golle. Çoğu golleri de hep öyle yaptı.
2: Peki ortak fikir Icardi'nin devam etmesi gerektiği.
0: Bence öyle. Ben hep söyledim onu.
2: Güvenç Kurtar ve Mahmut Alpaslan'ın düşüncesi bu.
0: Sevgili Furkan, bu yeni değil. Ben kendi şahsıma konu.
2: Doğru.
0: Sezon başından beri sakatlıktan sonra da hep yürüyerek gider, gene gollerini atar, gene ihtiyacınız var.
2: Peki size devam etmezse? Aa, şimdi o gündemde adı geçen oyunculardan da birisi Vedat Muriç. Geçmişte Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe forması giydi. Son olarak Mallorca'da çok iyi bir sezon geçirdi İspanya'da ve Okan Buruk'un oyuncuyu, eski öğrencisini yeniden takımında görmek istediği yönünde bazı haberler var. Muriç Galatasaray'ın aradığı profilde bir oyuncu mudur?
1: Güzel, bak ne güzel şimdi sana sordun. Muriç yedek oturur mu? Oturur mu? Oturacak yani. Çift santrafor oynamayacak. Yani oynayacaksa Icardi oynar. Çift santrafor oynamayacaksa Muriç'i getireceksin. Çok iyi oynuyor. Seyrediyorum ben.
2: Evet. Çok iyi yani, sezon geçirdi gerçekten.
1: Evet, İspanya'da seyrediyorum. Milli takımda da iyiydi. Şimdi yedek oturur mu Muriç? Oturmaz. Gelmez. Çift santrafor oynatacaksan o zaman Icardi'yi niye oynatmıyorsun? Problem burada.
2: Ama şu an kaç Icardi'den daha hazır değil mi hocam Muriç?
0: Icardi ile mukayese bile ya, oğlum bak, mukayese bile edilmez.
1: Ya bir dakika, farz et ya hazır. Çok hazır. Ya çok hazır bir adam.

0: Peki oturtacağın bir adamı, oturtacağın bir adam, iyi bir adam alacaksın Galatasaray yani. Icardi'den iyi bir adam alacaksın ki bana göre Icardi hepsinden iyidir. Yani Haaland'dan falan değil tabii de. Şimdi eğer çift santrafor oynatmayacaksan alacağın adama dünya para vereceksin, bir de kenarda oturacak. Kenarda oturacak, huysuzluk çıkaracak, bilmem ne yapacak. Ya kimler ya, olmaz kardeşim. Yani
1: yeni sezonda belki oyun formatını değiştirebilir. Eğer Icardi kalıyorsa, anlaşıyorlarsa ki ben bundan yanayım. Bunları da hep söyledim. Geçen sezonlarda söyledim yayınlarda. Sizin elinizde böyle çok yüksek top iki tane santrafınız var. Türkiye Ligi'nde hiç düşünmeden gözünüz kapalı çift santrafı. Hiç düşünmeden ama. Ya bizim ligimizdeki bir bak bakayım müdafaaları nerede duracaklarını bilmiyorlar. Bunlar ne yapar biliyor musun? Yeter ki siz bunlara bu topları getir, bir de arkası iyi olsun.
0: Hocam şimdi ne diyor millet biliyor musun? Sen böyle konuşurken. Bak yanlış bir şeyler düşünüyorlar. Kocaelispor maçında oynadı. Kocaelispor maçında 4-2-4 oynadılar. Yani 4-4-2 oynadın. Onu, yani 3-5-2 oynamadın.
1: Onun da, onu söylüyorum. Onun da özelliği anlattım, onu da şöyle de anlattım.
0: Ama millet öyle bir şey.
1: Anlayanlara orada ikiliden ziyade senin beklerinin hiç çalışmaması.
0: Orta ilk, sahada da 2 kişi.
1: İlk devreyi, şimdi orta saha.
0: 3-5-2 oynarsan tamam.
1: Şimdi orta saha 2 kişiye düştüğü için beklerin seni içeri kapatamadı. İçeri kapatan bekler değil, böyle oynayan bekler. Onlar artık buraya oynayamıyorsan onları almayacak.

0: Yani şimdi sen düşün, yeni sezonda çift santrforsun, arkada da elindeki orta sahanın iki gömlek üstünü getir, bak ne oluyor, neler oluyor. Türkiye liginden
1: bak. Getirmese de olur ya.
0: Öbür ligde ya, şöyle yaparsın, Şampiyonlar Ligi'nde oyunun gidişatına göre ikiliye dönersin, tekliye dönersin, ikisini
1: Şampiyonlar
0: çıkarsın.
1: Ligi'nde değiştirirsin.
2: Hocam formasyon değil de isim üzerinden gidelim birazdan. Muriç doğru profil mi? Yani Icardi ile ilgili bir karar verildi. Varsayım üzerine
1: gitti.
2: Soruyorum bunu.
1: Muriç
2: olmadı. Devam
1: Muriç,
2: etmiyor.
1: Muriç gelmez.
2: Galatasaray. Muriç gelmez mi?
1: Gelmez.
2: Şampiyonlar Ligi var.
1: Ne oynamayacak ki? ya Furkan.
0: Oradan çıkıyor.
1: Şampiyonlar Ligi olmaz diyorsun bak. Ondan sonra neyse senin.
2: Ben çok o kadar.
1: Nasıl ya?
2: Yani yedek beklemez noktasında çok kesin bir görüşe sahip değilim.
1: Ben Şampiyonlar Ligi'nde öyle diyordun. Çift santfor.

0: Ben Muriç olsam ne yaparım? Yani bir düşünürüm. Yani, gelebilirim. Bir masaya otururum.
1: Yani benim dersim.
2: Peki bir de şuradan soruyu soralım. Muriç'i sordum. Icardi evet. Gitti. Geldi Osimhen'e bir, öyle böyle bir para değil. Osimhen de gitti.
0: O zaman Osimhen seviyesinde bir birinci santrafordan
2: var. Nerede var? Kim? O seviyedeki kim var?
1: Kim var? Yok. Derzen gene.
0: Ama zaten
2: Harry Kane'i getirir.
0: Dünyada yok zaten çok fazla.
2: Yani bak ne diyorum. Bize bir lütuf sundular. İki tane dünyanın en eri santraforlarını 5 tane varsa 2 tanesini burada izliyoruz. Böyle bak, böyle bir iki kaliteli santraforlar. Bunların buraya gelmesi Asensio'dan bahsediyor. İzliyoruz evet burada. Yani böyle oyuncuları izlemek bizim Türk futbolumuza da bir şey. Ama bunları tek kişiye bırakmayacaksın. Yanlarında dolduracaksın.
0: Peki her ikiniz de teknik direktör olarak görev yaptınız. Teknik direktör Mahmut Alparslan ve teknik direktör Güvenç Kurtar'a soruyorum. Kulübedeki bir Icardi ve Icardi'nin yapısı artık hepimiz biliyoruz. 4 yıldır ligde forma giyen bir oyuncu. Okan Buruk orada oturması dahi bazı konularda tercihlerde zorluyor olabilir mi?
2: Şimdi eğer fit kendini toparlamış bir Icardi zorlar. Bizde ama Avrupa'da yapamazsın bunları. Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa'da seni hemen kapının önüne koyuyorlar. Biz biraz hissiyetimizle hareket eden bir ülkeyiz. Şimdi sen Avrupa'da Icardi'yi ne bileyim 10 kere 15 kere gönderir misin? Gönderme şansın var mı? Yok, kimse göndermez seni. Antrenmana çıkar, bana ne der, senin özel hayatın beni ilgilenmiyor. Ben para veriyorum sana. Burada olacaksın. Biz biraz o tarzları da var. Çünkü büyük bir kitle Icardi'yi seviyor. Çocuklar Icardi'yse bizde bunu, ama Avrupa böyle değil. Onun için bu tarzdaki oyuncular da bizde buraya bağlantıları daha şey oluyor. Daha kolay oluyor. Niye? Gördükleri ilgi muhteşem. Inter'de bu kadar.

0: vermezler.
1: 125. 120-125.
2: 125 gelir mi Osimhen'e?
1: 120 gelir. 115 gelir.
0: Niye 150 de gelir?
1: Gelmez.
0: Niye gelmesin hocam ya?
1: Hocam kendine de para verecekler. Şimdi
0: kendine de versin.
1: Icardi buradan şey ama Osimhen buradan 20-25 falan alıyor.
2: 21
1: ya.
2: Milyon euro kazanıyor.
1: 21.
2: Yıllık.
1: Yani oradan da belki prim birim
0: orada vermezler. Orada haftalık ödüyorlar. Hemen yatıyor.
1: Ama haftalık hocam, geliyor para. 40 verecekler ki yarısı.
0: Hocam onların tabii ki ekonomik şartları ne bileyim televizyondan kazandıkları bir sürü şeyler var. İmkanları fazla da. Yani ikisini birden kaybedersen bu sefer geçmiş olsun.
2: O en kötü senaryo olur.
0: En kötü geçmiş olsun.
2: Yani.
0: O
2: zaman
1: ya bu zaman Icardi'yi de Muriç'e al. Tamam mı? Icardi'yi de Muriç olur mesela. Muriç.
2: Icardi ile Muriç yeterli olur
1: yani,
2: mu?
1: Yani olur tabii ya. Niye? Kimi alacağım başka?
2: Çok farklı profiller değil mi? Yani tamam, bu sezon Osimhen olmadığında ne kadar zorlandığını ya gördük Galatasaray'ın.
1: Icardi eski formunu buldu
0: ama
1: ya.
0: Ama Osimhen'de zorlanmanın ana nedeni Icardi hazır değildi. Icardi sağlam bir Icardi olsa hiç zorlanmazsın.
1: Yani, şey de hazır şimdi. Ne o? Muriç de hazır. Muriç bak Icardi varken ben onu keserim. Şu bu falan diye gelebilir ama Osimhen varken ben Muriç kesinlikle gel.
2: Hani Barcelona istiyormuş Muriç'i. Barcelona.
1: Oraya gider. Barcelona kim var orada? Rashford var.
0: Kimse yok.
2: Yok şu an Rashford. Santrafor yok. Lewandowski'nin bitiyor sözleşmesi.
0: Kimse yok.
1: Lewandowski'yi alsın Galatasaray.
2: Çok şey olur.
1: Nasıl?
2: Fazla lüks olur.
0: Fazla lüks olur. 36 yaşında.
1: Fenerbahçe aldır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe Lewandowski.
2: İşte Lewandowski beklemez mesela Osimhen'in arkasında.
1: Bekler mi ya? Mümkün.
0: Ya Beşiktaş
2: alır ama Muriç bekleyebilir bence.
0: Barcelona'da bebeklerin arkasında bekliyor.
2: Ama işte performans.
0: Bak bebeklerin arkasında.
2: Hocam orası işte dediniz ya az önce.
0: Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Beklemez diye bir şey yok. Futbolcu futbol kulüplerden üstünde değil. Siz çok fazla bunları üzerinde tutarsanız siz biraz evvel bizim bu konuştuklarımızı yaşıyoruz. O onu beklemez, bu bunu beklemez, bu bunu ya. Ya Lewandowski dediğin hocayla beraber çalışmış adam. Fink'te, Bayern Münih'te.
2: Evet.
0: Ondan iyi tanıyan da yok onu. Adam gene uzattılar bak, gene şampiyon oldular. Gene uzattılar mukavele 2028'e kadar. Lewandowski bizim ligimizde yürüyerek oynar bak, yürüyerek.
1: Her ligde oynar. Gene oynar. Niye bıraktılar onu ben anlamadım yani.
0: Ya onlar daha değişik profiller arıyorlar. Onların oyunda İbrahimovic bile bir sene çalıştı hocam orada. Uyumadı. Uyumadı onların oyunlarına. İbrahimovic'den bahsediyoruz.
1: Ama yani.
0: Onlar daha farklı bir oyuncu potansiyeli arıyor. Mesela santrafor yok. Osimhen mesela olmaz mı Barcelona? Bize sorsan olur ama.
2: Lewandowski 37 yaşında bu arada. 1988 doğumlu.
0: Gitti.
2: Artık Avrupa'da büyük liglerde çok mümkün görünmüyor.
0: Neydi bizim Ceko gitti Schalke'yi şampiyon yaptı.
2: Evet.
0: Ya, Schalke şampiyon
1: 37
0: oldu.
1: 37 yaşında geldi dünya kadar gol attı Ceko burada ya.
0: 40 yaşında şampiyon yaptı Schalke. Birinciliğe çıktılar.
2: Seviyesi özellikle hocamın da bahsettiği müdafaa seviyesi burada biraz daha farklı olduğu için tabii
0: Lewandowski bak
2: açısından.
0: Lewandowski burada.
1: Orada da attı.
2: Lewandowski burada rahatlıkla
0: hani
2: arada,
0: derler ya tabiri caizse söyleyeyim leblebi gibi gol atardı. Doğru. Öyle gol atar.
2: Doğru.
0: Abi onda bir çengel var. Bir ayak var onda nasıl çekiyor biliyor musun?
1: Ya bu Muriç'i alırken şey yapsınlar. Bu bir dişlerini yaptırsın bir Muriç. Bu
2: hocam.
1: Ya Allah aşkına. Hocam. Yani bari çocuklar görse gece korkar.
0: Kimi?
1: Muriç'in.
0: Yok.
1: Güzel böyle bir şey hocam. Muriç'e bembeyaz böyle bir şey.
0: Muriç şimdi şöyle ama hocam. Muriç çok tecrübelendi.
1: Muriç iyi oynuyor. Ya ben maçlarını seyrediyorum Muriç'i.
2: Çok geliştirdi kendisini.
1: Vallahi billahi yani.
2: Barcelona'nın da iki santrafor adayı Sörloth'la Vedat Muriç'miş yeni sezon için. Tanıdık isimler. Sörloth da hep bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu.
1: Ben şu anda Muriç'i daha çok tutarım.
0: Bence
1: bak Sörloth'tan. Şu andaki Muriç'i. Müthiş oynuyor
2: bugün
1: Muriç ya.
2: Bugün çok ortak noktada buluşamıyoruz hocam seninle.
1: Niye? Sen Sörloth'u mu beğeniyorsun?
2: Yani Sörloth Muriç'ten daha iyi bir santrafor bence. Ben bu arada yani kimseyi kötülemek için
1: sen eski hallerini boş ver.
2: Söylemiyorum
1: son
2: hocam
1: haline.
2: Eskisi yenisi fark etmez ki. Bu ligin de bir gerçeği var yani.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Sen Sörloth'u bilmem ne kadar. Onun geldiği bak çalkalıntılı şeylere bak. Çok fazla forma bulmadan Türkiye bir geldi top oldu. Ondan sonra transferlerini yaptı. Leipzig'de fazla gitmedi.
2: Doğru.
0: Biliyorsun.
1: Atletico Madrid'de
0: de fazla gitmiyor.
1: O kadar iyi de seyrettik.
0: Muriç'i
1: yani,
0: takdir etmek lazım. Yani
1: ya.
0: Geldiği yere bakacaksın. Nerelerden nerelere çıktınız.
1: Ya Muriç çok şey aşama gösterdi. Ya.
2: Peki o zaman yeni yabancı kuralına geçeyim. Buradan da Galatasaray'ın transfer listesindeki yerli oyuncuları konuşalım bu kez. 10+4 kuralı Mahmut Hocam

0: Galatasaray'ı zorlayacak gibi görünüyor. Bu konuda artık kural resmi olarak da açıklandı. Bilmiyorum zamanla tekrar bir değişiklik olur mu ama zannetmiyorum.
1: Tahmin etmem.
0: Bu kural başta Galatasaray olmak üzere kulüplerin transfer planlamasını nasıl etkiler? Çünkü çok hareket alanı tanımıyor kulüplere.
1: Sevgili
0: nasıl bir
1: Furkan,
0: planlama olur?
1: Sen bunu bir sezonda yapacaksın bu planını. Çünkü bunu bugün ya da iki hafta önce açıklamadı federasyon. Sezon başında bunu
0: geçen
1: getirdi.
0: Yıldan belliydi aslında.
1: Evet, belli. Ona göre de siz bizde şu vardır ya, biz oynayalım da nasıl olsa biz değiştirtiriz bunu. Bizde öyle bir algımız var bizim. Maalesef durdular. Kuraldan da vazgeçmediler. Seneyi ne olur, seneyi değişir mi der. Bizde çünkü devamlı değişiyor bunlar. Ama bu planlamayı siz önceden yapacaktınız. Sezondan beri yapacaksınız. Oradaki ya bütün takımlar için geçerli bu. Bu futbolun içinde olanlar, futbolla ilgilenenler, futbol akıllı deniliyor ya. Onlar bu planı oturup başkan ve o heyetle birlikte yapılması gerekirdi. Şimdi kara kara düşünürsün ne yapacağım diye. Düşünürsün abi.
0: Şimdi tabii Türk oyuncuların da tekrar biraz daha kıymeti arttı bu kuralla birlikte. Galatasaray'ın da listesindeki bazı Türk oyuncular, yerli oyuncular. Aral Şimşir, Danimarka Ligi'nde Midland forması giyiyor. Aral bir kanat oyuncusu. Bu sezon da 9 gol 12 asistlik performansı var. Milli takımın da Dünya Kupası geniş kadrosunda var Aral Şimşir. Can Uzun belki de bu listede en heyecan verici isimlerden birisi. Yani artık Can bir potansiyelden ziyade seviyesini ve kalitesini ispat etmiş bir oyuncu. Yaklaşık piyasa değeri 35-40 milyon euro. 20 yaşında henüz, 2005 doğumlu. Bertu Galatasaray'ın istediği santraforlardan birisi. Üçüncü santrafor olarak rotasyonda düşünüyor Galatasaray. Güvenç Hocam ve Yusuf Sarı'yla da savunma bölgesi için Ümit Akta isimleri Galatasaray'ın listesindeki bazı yerli oyuncular. Ne düşünüyorsun bu isimlerle ilgili olarak?
2: Tamam da şimdi bu isimler yalnız Galatasaray'ın listesinde değildir. Bu isimler Fenerbahçe'nin de listesindedir.
1: Çoğunda var ya.
2: Hepsinde ya, Trabzon'un, Beşiktaş'ın listesinde vardır. Şimdi Aral'la ilgili geçen kim, bizimkiler galiba konuşuyordu ya, fizik olarak biraz kalın malın diye bir negatif olabilir yani bir herhangi bir performans düşüklüğünde öyle bir şey olur falan diye konuşuyorlardı bizimkiler. Selahattin mi konuştu acaba, neyse yani neticede Can Uzun zaten belli, Bertur'u zaten tanıyoruz, Yusuf Sarı, ya bu Yusuf Sarı biz şimdi Adana Demirspor'dan şeye geldi değil mi? Müthiş bir adam bana göre ya. Yani.
1: Trabzon'a geldi.
2: Ya eski Trabzon'du değil mi?
1: Şeyden geldi.
2: Şeye, Yunus'a benziyor. Ya iki yönlü oynuyor. Müthiş bir adam ya. Kaç doğumlu o ki?
0: Aral mı?
2: Yok, Yusuf Sarı.
0: Yusuf Sarı.
2: Bir baksana ya.
0: 28 ya da 29 yaşında diye hatırlıyorum Yusuf'u ama 27 yaşındaymış. Öyle evet. Mi? 1998 doğumlu. Yani, Yusuf bu arada Beşiktaş'ın da listesinde.
1: Var bir iki takımın listesinde. Evet,
2: yani, ya iki yönlü oynuyor
0: biraz
2: adamlar.
0: Biraz döneminde yani bir muhtemel transfer gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'deki rakamları da 21 maçta 1 gol 7 asisti var. Bir sakatlık yaşadı, çok fazla forma şansı bulamadı ama kolay adam eksilten bir oyuncu.
1: Şöyle çıkılamıyorlar. Yusuf diyorsun, nerede oynuyor? Sağ kanatta oynuyor.
0: Evet.
1: Sen diye Armando'yu aldın. Yusuf'un orada. Sanen orada. Şimdi sayıyorum, açıktan bahsediyorum. Şalay'ın orada. Nasıl olacak abi yani? Ama bu planlama ya, nasıl olacak?
2: Şalay'ı dersinler zaten ya. Şimdi bak hocam, sen de bir şey söyle.
0: Şalay'ı göndersin mi Galatasaray?
2: Ya Şampiyonlar Ligi'nde yediktirdikleri golü şurada hep gösterdim ya. Bu kadar olmaz ya. Kademeye giremiyor, penaltı ya.
1: Normal ama hocam ya, adam sağ bir
2: tamam, o zaman bak, sağ önde düşünmüyorsan sahne var.
0: Artık Barış önde var, düşünmezler Şalay'ı.
2: Ya o zaman gönder abi. Orada sana şey negatif adam.
1: Sol tarafta da oynuyor. Sağda şimdi bak, onu demek istedim. Yusuf Sarı diyorsunuz. Tamam, iyi güzel de. Bir kere bunlar yapar ya, Galatasaray'ın o koridorda kaç kişi var? Yusuf'u başka bir yerde oynatamazsın. Doğru mu?
0: Doğru. Sağ ol.
2: Hayır canım. İki yerinde de ya, eskiden bu normal sola. Eskiden biz o tarafta oynattığımız zaman
1: yani geliştiriyorlardı. Şöyle demek.
0: Daha çok ters ayakla etkili olduğu için
1: tamam,
0: bunu söylüyorum.
1: Açıkta tarafta oynatırsın. Evet. Açıkta şimdi Barış gitmediği zaman Barış'ın var. Şalay'ı orada oynatıyorsun.
2: Hocam Şalay'dan bana göre
1: Yunus'u orada oynatabiliyorsun. Şimdi ne oldu bu Armando'ları falan aldığını şöyle dediniz böyle dediniz.
2: Nerede
1: bu
2: Armando ya?
1: Armando, Diego, Maradona.
2: Maradona rahmetli.
1: Yani bunları aldınız getirdi. Bunlar var. Bir de Muhammed de birisi peşindeler. Onun da ismi geçiyor Hoffenheim'den. Hocam, o da çok kiralık olarak giden bir oyuncu.
2: Fenerbahçe'de de var, Nene var, Musamba var, Kerem var.
1: Yani şimdi onu demek istedim.
2: Beşiktaş'ta da var. Beşiktaş'ta hep kanat deyip duruyor. Beşiktaş'a
1: bunları bu kardeşlerimizi yazdığımız zaman listeye girdiği zaman bir de elinden gidiyorsa, göndereceğin oyuncular varsa amin, ona bir şey diyemez. Ama şu anda mukabeleli topçuların var şimdi. Bunların önüne çıkması lazım. Çıkabilir mi?
0: Olabilir.
1: Ben olacağını tahmin etmiyorum. Bu elindeki bu oyuncular varken buraya çıkması çok zor. Sen abi açık maçık değil. Şu anda senin bek, müdafaa, orta sahaya ihtiyacın var. En başta buraları.
0: Öbür hocam taraftan... Can Uzun
1: kim?
0: Can Uzun beğendiğiniz
1: bir oyuncu mu? Abi çok zor. Can'ı getirmen çok zor. Can yani imkansız bir şey.
2: Can nerede oynuyor?
1: Hangi Frankfurt'ta.
2: Ya adam var ya bir goller atıyor ya.
1: Yani Can'ın şu anda gelmesi
2: böyle çok... Böyle olmayacak, bize de attı zaten.
1: Ya. Nerede alırdın evet, biliyor musun var onu? Alacaksan, bak gittin Armando'ları aldın, yok öbürlerini aldın. O vakit Nürnberg'deyken alacaktın.
0: Bir önceki.
1: O vakit alacaktın, Burak. Şimdi değil. Bitti Can'ın işi. Can'a çok büyük paralar vermen lazım.
2: Çok ekstra bir
1: bitti
2: adam
1: iş ya. Bitti iş abi, bak Nürnberg'deyken siz gittiniz. Yok sanırım. Gladbach'tan, Gladbach'tan oyuncu getiriyorsunuz, şöyledir böyledir diye. Gladbach'ın arka bahçesi kim biliyor musun? Dortmund kapıyor oradan hepsini. Demek ki bir kalite farkı var abi. Niye almadınız zamanında Can'ı? Zamanında alacaktınız.
2: Yeni takım şeyinde havuzda var mı?
1: Geniş kadroda var.
0: Geniş kadroda var ama
1: geniş kadroda
0: çok
1: var.
0: Ana planda hoca şu ana kadar şans vermedi fazla Can'a mil takımda. Ama geniş kadroda var Dünya Kupası.
2: Ya şöyle bir adam o ya. Sıkıştın yani, baktın gidiyor. Maç koy arkadaş adamı. Niye biliyor musun? Uzaktan vuruyor adam ya. Yani hiç ona şey sistem şu bu falan onu yakaladı. Harry Kane'in şey attığı gol nasıl? Paris Saint-Germain attı. Kaç evet, kişi aradı aldı. Güm ne gol. Aynı. Felsefesi Can'ı, aynı. Can'ın da aynı.
1: Can'ı Türkiye'de hiç kimse bir şey yapmasa alma şansı yok.
0: Bence hocam bu arada ben de transferi çok zor görmekle birlikte sadece profil olarak bunu söylüyorum. Galatasaray'ın bence şu anda en ihtiyacı olan orta saha, ofansif orta saha profili tam olarak bence Can Uzun. Yani
1: sana şöyle bir şey anlatayım. Galatasaray'ın Almanya'dan veyahut da yurt dışından yabancı transfer genç bu yaşta getirdiklerinin hepsinin 5 kat üzerinde.
0: Katılıyorum.
1: Bak hepsinin 5 kat üzerinde. Bize getirdiler onları. Nereden buldular? Getirdiler. Hepsi oturuyor veyahut da oturmuyor. Yoklar. U19'da oynatıyorlar.
0: Bence bak. Arda ve Kenan seviyesinde bir oyuncu bak, yetenek olarak.
1: Çok farklı bir yerlere gider. O Frankfurt'ta zaten fazla kalmaz. Onun oradan gideceği Dortmund, Bayern Münih. Oralara gider. Veyahut da İngiltere'de bir yerlere gider. Keşke alabilseler. Bak keşke alabilseler ama o çocuğu da
2: almasınlar. Çocuğa da yazık olur.
1: O başka bir konu. Oraya onu söylemek istemedim ben.
0: Ama o, bence o tarzda bir transfer olmaz. Buraya gelirse eğer ciddi bir maliyetle de gelir eğer Can transferi olursa bence direkt 11'e bir takviye olur.
2: Şimdi oynayacağı yer neredeyse biliyorsun değil mi? Şeyin yeri Yunus'un yeri.
0: Evet, forvet arkası.
2: Tamam da şeyde
0: hocam
2: tamam.
0: Yunus'tan çok yetenekli oyuncu
2: bu arada. Bir dakika ama Osimhen de Yunus oynasın diyormuş. Duydun mu sen onu? Osimhen Yunus oynasın benim
0: arkamda diyor. Ama şimdi Osimhen de karar vermiyordur herhalde canım, kimin tamam oynayacağının arkasında.
2: Yarın bir gün surat astığı zaman eyvah ya bak.
1: Abi onlar şeylerde, ya onlar şimdi, söyleniyor söyle onlar artık hocanın kararı. Bu kadar da yok arka o futbolcu.
2: Ama
1: bak,
2: bazen şeyleri ya yürüyecek hali yok bazı maçlarda oynattı onu şey ama.
1: Ya kimin? Üzerinde durdu tamam mı?
2: Çok kötü zamanlarında.
0: Daha yani iyisi olmadı için.
1: Futbolcular bunu karar vermemesi lazım. Daha, hocalar karar verir.
2: Başka birisini oynatırdı yani. Bu.
0: Kim oynayacak hocam mesela? Yunus'un yerinde kim oynayabilirdi? İlkay iyi bir sezon geçirmedi.
2: Ya niye ki? Ya bak aynı Fred de.
0: Benim düşüncem değil. Bu kamuoyunun düşüncesi.
2: Boştur boş. Fred için aynı formsuz denen şey de var ya. Kim söylediyse hepsi onlar boş. Onlar bilsinler ki biz bu işi az biliyoruz. Yani daha öğreneceğimiz çok şey
0: var. Hocam YouTube'dan çok mesaj var. Icardi konusunda tamamen sizinle zıt fikirde.
2: Zıt mı?
0: Buradaki
2: taraftarlar. Biz dinlemiyorlar galiba herhalde. Ha?
0: Yani
2: gelirken ben onlara soruyorum.
0: Ama tabii onların da düşüncesi farklı olabilir.
1: Tabii tabii.
0: Olabilir. Artık yani Icardi'nin devrinin bittiğini düşünen çok taraftar var. Galatasaray taraftarı var ama.
1: Buluşunlar Icardi gibi bir oyuncuyu ismi versinler. Şey yapsın, aldıralım.
2: Ha. Ya bir onu şey yazsınlar. Furkan. İsim versinler. Öyle bir, o oynamaz, bu oynamaz falan filan. Anladın mı? İsim versinler. Şimdi şunu alsınlar, bunu
1: biraz
2: alsınlar.
1: Biraz evvel İlkay'dan bahsediyorsun. İlkay, evet. İlkay öyle bir takımdan geldi ki dünyanın elit 2 tane 3 takımı.

0: Öyle bir organizasyondan geldi ki
1: şimdi
0: özellikle.
1: Oradan buraya bir geldi. Burada öyle bir kaosun içindesin ki biz burada deli tavuk gibi her yere saldırdığımız zaman başarılı futbolcu zannediyoruz. Ama adam pozisyon oyunlarını çok iyi bilen bir
2: ya, ya
1: biraz... yandakilerinin ne şekilde oynayacağı, nereye koşacağı birdenbire
2: futbolcu adam ya. Adam futbolcu için bana konuşması
1: ya onu tartışmak bir kere futbola yani. Biz futbola ihanet ederiz. Yani. Hakikaten nankörlük eder. Tabii sakatlık yaşadı. Bir de şunu bilmek lazım. Biz antrenmanları bilmiyoruz ki nasıl geçtiğini. Adam öyle bir yerden geldi ki bugün uçaktan iniyor, antrenmanı çıkıyor. Onların ter itmanı nasıl biliyor musun? Bizim 45 dakikamız. Bizim oynadığımız 45 ter itmanından başladı.
2: Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Buradan City'de kaç kişi oynar? İlk ay kalsaydı
0: çok
2: orada.
0: Çok zorlarsan.
2: Ya ne kim?
0: Zorlamam. Belki Osimhen oynar yani.
2: Nerede? Şey şu mi kesecek?
0: Belki işte.
2: Haaland'ı mı kesecek?
0: Ya belki.
2: Neticede bu adam söyler, bu ikisi. Adam orada 20-25 maç oynuyordu şu haliyle.
1: Takım kaptanı var hocam.
2: Ya neyse. Ya netice geldi. Ya biz de bir maçta adamı dışarı al. Eyvah o kötü. Bir adamı oynatma bitti.
1: Şimdi tabii şöyle yani, bak.
2: Bizde bir zihniyet
1: o da kendisini biliyordur mutlaka. Performans vermediğini, vermemesinin ana nedeni oyunlardan kaynaklı. Buradaki oyunumuzdan kaynaklanıyor bizim, rakiplerimizden kaynaklanıyor. Oynadığın rakiplere bak. Hocam. Bak Şampiyonlar Ligi tamam seviyeler hakikaten çok yüksek. Ben her zaman söyledim burada. Galatasaray'ın sadece bırak en son oyunda Liverpool maçı 4 tane lig maçına bedel. Bak oynadığın 2 maç 4 tane lig maçına bedel. Öyle bir performa, öyle bir süratle oynanıyor ki.
2: Hocam buradaki Liverpool maçında adam oynadı işte.
1: İşte
2: sahne buradaki yendikleri maçta Torreira sahne İK oynadı. Yendiği
0: i̇lk
2: burada.
0: Maçta, evet, i̇lk maçta 1-0'lık maç.
2: Sağ tarafta şey oynadı. Ne o? Singo. Şimdi Salah'ını sağ bek oynadığı yerde var ya. İK'nin yerinde ben hocam var ya. Hemen hastalanıp başım ağrıyor falan.
1: Onun da çok büyük fazla depoları var da. Neyse yani. Şimdi İlkay'dan bahsediyoruz. O geldiği zamanki performans ve ondan sonraki bizim yabancı futbolcularımız şöyle bir genelde bakalım. Geldikleri zaman bir 4-5 hafta nasıl biliyor musun? Çatır çatır top oynuyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş düşüşler başladı. Gerek buranın lig temposu, gerek antrenman tempoları. Bunların hepsi birbirine bağlantılı. Yani konuştuğumuz kişi İlkay ya. Ha tamam iyi bir sezon geçirmedi hemfikiriz. Buna hemfikiriz.
2: Oynatmadın ki.
1: Ama geçirsin. Sadece oynatmamadan da değil. Kendisi bak hiç ne pürüzka olduğu ne
2: hocam,
1: bir şey yaptı.
2: Sakat bir geçirme kolay mı yani?
0: Hocam Bertu nasıl yani. Bir sizce santrafor?
1: Şimdi o çocuk da bak o çocuk da geldiği zaman oynaması lazım. Bekler abi. Senin elinde bu iki santraforun varsa bekler.
0: Galatasaray'ın takas... artı bir miktar para içeren bir teklif yapması o bekleniyor Başakşehir'e.
1: O konu başka bir olay. O sizin transfer politikanız. Takas yaparsın ama ben oyuncu açısından gidiyorum. Geldiğin zaman burada bir kere üçüncü santrafor olduğunu düşüneceksin.
2: Yazık günah ya bunların oynaması lazım.
1: Onları düşünmesi lazım ona göre.
2: Bunların hepsini oynaması lazım.
1: Yoksa Bertu Galatasaray'da falan iş yapar mı? Yapar. Aha, gel şöyle bak onu da zorlanır. Nasıl zorlanır? Başka taraflarda oynamak değişik, burada değişik. Car alanda oynamak, geniş alanda oynamak, teknik kapasiten. Bunlar bu takımlar da ön plana çıkan olaylar. Sadece gücünle oynama falan değil. Şimdi Icardi diyorum. Osimhen gücü var, patlayıcı gücü var ama teknik kapasitesi de var adamın.
2: Hocam bir de bak şöyle düşünüyorum. Şimdi bizde maç sayısını işte yorgunluk var falan filan diye azaltıyorlar ya.
1: Ne yorgun?
2: Şimdi 18 bak şimdi 20 maç yap tamam mı? Bunların şans alma 4 tane maç daha fazladır. Şans alma oynama süre alma şansları daha fazla olur bunların. Yani bu genç adamların. 4 tane daha maç. Kupa maçı, şu maçı, bu maçı, 20-30 tane maç oynar bu çocuklar. O zaman gelişmeleri sağlanır. Yoksa onun haricinde var ya getir bunları oturttur kenarda. Bizimkiler elinde gelse var ya 16 takıma indirecekler ya. Bizde öyle şeyler var, medyadar kardeşlerimiz var. 16'ya insin. Sebep yok ama. 20'ye çıksın olmaz. Niye olmaz?
0: Sebep şu bence bazı takımların... Daha 5. hafta zaten lige veda etmiş gibi bir
2: ya yapmasınlar. Ya bırak onları ligden de çıksınlar abi. Lav etsinler kendilerini. Ya dünya kadar para harcanıyor. Sen bak şimdi 20 tane takım, 18 takım var değil mi? En son takım Karagümrük değil mi? Senin Fenerbahçe'yi yeniden
0: son
2: mi? Neyse.
0: Maçlarla birlikte değişmiş neyse. Olabilir ama.
2: Neyse.
0: Evet.
2: Ya neticede Karagümrük, Kayseri kötü değil ki. Aldıkları adamlar fena değil ki. Kayseri Spor'da bir tane sağ açık var. İsmini unuttum şimdi. İsmini bilmiyorum.
0: Cardozo mu?
2: Siyah yok. Adam var ya Trabzon maçını seyrediyorum burada.
1: Orada emekli olacak.
2: Skorboard'da. Ya var ya sol bek, çok beğendiğimiz eski Allaç var ya, süper adam biliyorsun. Onu yerle bir etti ya. İlk 20 yarım saatte 4-0 alırdı Kayserispor maçı. Şunu söyleyeceğim yani, iyi adamlar alıyoruz, tamam mı? İyi antrenör edilirse, çalışırsa en alttaki takım, en üstteki Hatayspor küme düştü. Galatasaray yendi, şampiyon Galatasaray.
0: Evet.
2: Yani onun için de takım sayısı
0: Fatih
2: fazla.
0: Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe yendi bu sefer. Evet.
2: Yani takım sayısı fazla olursa bu çocukların oynama şansı fazla olur.
1: Furkan, Batman'dan bizi izliyorlarmış. Mehmet kardeşim yazdı. Okulda öğrencilerle birlikte, hocalarla birlikte izliyorlar. Sana da çok selamları var. Hadi sana da çok selamları
0: selamlar
1: var.
0: Selamlar bizden.
1: Sağ
0: de
1: olsun,
0: sevgiler.
1: Eksik olmasınlar. Hep sordukları soru, birkaç kişiler derdi Icardi. Birisi de yazmış, Icardi başka seviye diyor.
2: Ya her tarafta şey var, Icardi'nin sevenleri var.
0: Taraftarda kredisi var. Sonsuz bir kredisi var.
2: Ama
0: bunu
2: o yazanlar
0: arkadaşlar da gördük.
2: Şu var yani, biliyor musun?
0: Reklama Osimhen'le, gideceğim hocam.
1: Murat'ın da sana selamı var. İzirne'den.
2: Öyle mi? Aleyhisselam, Murat'a selam. Osimhen'le Icardi'yi mukayese ediyorlar. Sanki Osimhen'den daha iyi havası estiriyorlar. O zaman Osimhen'ciler de Icardi'ye kızıyor, tamam mı? Bunu beğenmiyorlar. Yoksa
1: aşkın
2: yani,
1: olayım.
0: Devam güzel edeceğiz. Hazır yerli isimlerden bahsetmişken, Galatasaray'da bu sezonun yıldızlarından birisi de Barış Alper Yılmaz'dı. Evet. Barış Alper'in yolculuğuna, bir futbolculuk serüvenine yakından göz atalım. Devam edeceğiz reklamlardan sonra.

0: Bugünlerde Türk futbolunun zirvesinde genç futbolcu adaylarına emsal nitelikte bir hikaye yazılıyor. Hikayenin ne kadar özel olacağı başlangıç tarihinden emarelerini veriyordu. Galatasaray tarihinin en özel günlerinden 17 Mayıs 2000 tarihinden yaklaşık bir hafta sonra Rize İkizdere'de bir çocuk dünyaya geldi. Bu isim günümüz Galatasaray kadrosunun en önemli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'dan başkası değildi.
1: Kerem ceza alanına gönderdi. Kafa topalarda gol. Barış Alper.
0: Rize'de çocukluğundan itibaren top peşinde koşturmaya başlayan Barış, futbol kariyerinin ilk adımını Özel İdare Spor'da attı. 2017'de doğup büyüdüğü memleketinden ayrılan yetenekli futbolcu, kariyerinin şekilleneceği Ankara'da futbol hayatına devam etti. Ankara Demirspor'la gün yüzüne çıkan Barış Alper, ilk sezonunda TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Mavi beyazlı kulüpte 2 sezon daha forma terleten Barış, 2020 yılında yıldızının asıl parlayacağı bir diğer başkent ekibi Keçiören Gücü'ne transfer oldu. 3. Lig ve 2. Lig deneyimleri sonrasında mor beyazlılarla 1. Lig macerası başlayan milli oyuncu, tek sezonda gösterdiği performansla adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Sezonu 8 gol 5 asistle tamamlayan Barış Alper, yaz transfer döneminde Galatasaray'la sözleşme imzaladı. İlk sezonunda Fatih Terim'le çalışan hücum oyuncusu, takımın da kötü gidişatının etkisiyle arka planda kaldı ve 23 maçta yalnızca 500 dakika süre alarak sezonu gol asist üretemeden bitirdi.
1: Ligde rotasyonda forma şansı bulan Barış Alper Yılmaz, genç yetenekte bugün ilk 11'de.
0: 2022 yazında yeni yönetim, yeni teknik adamla farklı bir yapılanmaya giden Galatasaray'da önemli yıldızlar takıma katıldı. Barış Alper, Okan Buruk'un ilk sezonunda da istediği süreleri bulmakta zorlandı. Başarılı futbolcu tam bu süreçte mantalitesini en net gösteren davranışlarından birine imza atarak form tutmak amacıyla rezerv takımla maçlara çıktı. 22 yaşındayken akademi oyuncularıyla birlikte sahaya çıkan Galatasaraylı yıldız, çalışkanlığının ödülünü de kısa sürede aldı. ...5 Kasım 2022 tarihinde Okan Buruk tarafından ilk kez ilk 11'de görevlendirildi ve Beşiktaş karşısında etkili bir oyunla yükselişinin fitilini ateşledi. Sezonun kalanında bir numaralı kulübe kozu haline gelen milli oyuncu, Icardi'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almadığı Fenerbahçe deplasmanında santrfor performansıyla göz doldurdu. Sarı Kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonlanan derbiyle birlikte Barış Alper, Galatasaray'daki statüsünü farklı bir pozisyona taşıdı. 2023-24 sezonuyla birlikte ise tamamen takımın ilk 11'inin vazgeçilmez parçası haline geldi. Okan Buruk tarafından görev aldığı bek, kanat ve forvet mevkilerinin hepsinde maksimum eforla mücadele eden başarılı futbolcu, takımın jokeri olmayı başardı. Bu sezonsa 25 yaşındaki yıldız için övgü ve yergilerin en üst düzeye çıkacağı yıl olacaktı. Osimhen'in takıma geç katılmasıyla sezona santrforda başlayan Barış, perdeyi çok yukarıdan açtı.
1: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
0: İlk iki haftada toplam 3 gol 2 asist üreten hücum oyuncusu, kariyer sezonunu yaşayacağının sinyallerini verirken sarı kırmızılılarla beklenmedik bir kriz yaşadı. Suudi Arabistan takımı Neom'dan astronomik bir teklif alan Barış Alper, bu fırsatı değerlendirmek isteyince camia ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Kısa bir süre Galatasaray formasından uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, dönüşünde ufak bir performans kaybı da yaşayınca tribünlerden memnuniyetsiz sesler yükselmeye başladı. Ancak başarılı oyuncunun rüzgarı yeniden arkasını alması fazla uzun sürmedi. Kasım ayında 11 maç sonra Gençler Birliği'ne karşı fileleri havalandıran sol kanat sezonun kalanında tam bir istikrar abidesi haline geldi. Ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta sarı kart cezalısı olan milli oyuncu oyununu da başka bir seviyeye çıkardı.
2: Icardi ortaya gitti. Barış'ın kafası, Barış Alper Yılmaz.
0: Duran topları da kullanmaya başlayan Barış Alper, kariyerinin en çok asist yaptığı sezonunu yaşadı.
1: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış, Diego!
0: Başarılı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 16 asist üretti. Barış Alper Yılmaz fırtınası Şampiyonlar Ligi'nde de esti. İlk kez takımın ana parçalarından biri olarak Devler Ligi'nde sahne alan milli futbolcu tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Lig aşamasında Liverpool'a karşı kazanılan 1-0'lık zaferde Szoboszlai karşısında imza performanslarından birini sergileyen yıldız futbolcu son 16 playoff turundaysa kariyer zirvesini yaşadı. 5-2 kazanılan Juventus maçında sağ kanat olarak görev yapan Barış, rakip sol beklere gösterdiği kartlarla maça ve tura damgasını vurdu. Milli takımında önemli yapı taşlarından biri haline gelen Barış Alper, Vincenzo Montella'nın da gözdelerinden. Milli formayla ilk turnuvasını 2024 yazındaki Avrupa Şampiyonası'nda yaşayan başarılı futbolcu, çeyrek final oynayan Ay Yıldızlıların öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
3: Şimdi pas savunmanın arkasına, Barış Alper Yılmaz karşı karşıya, Barış vurdu topu ağlarda gol. 4-1.
0: Milli Yıldız 22 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türk milli takımının en önemli kozlarından birisi olacak. Barış Alper Yılmaz'ın giderek büyüyen ve derinleşen hikayesine şu ana dek 6 kupa sığdı. Galatasaray'la ligde 4 sezondur şampiyonluk yaşayan yetenekli futbolcu bir Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası kaldırdı. Icardi, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Torreira ile birlikte 4 sezondur takımın içinde yer alan Barış, Okan Buruk döneminde en fazla süre alan 3. futbolcu konumunda. Çocukluk tutkusunu azim ve profesyonellikle harmanlayan Barış Alper Yılmaz'ın öyküsünün ilerleyen yıllarda nasıl seyredeceği Türk futbol kamuoyu tarafından merakla takip edilmeye devam edecek.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Lacivert Dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: A-Spor Radyo. Reklam. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.

0: Reklamların ardından spor gündemi devam ediyor. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız. Fenerbahçe'yi bekleyen bir seçim süreci var. Beşiktaş'ta yeni sportif direktör Önder Özen, daha doğru ifadeyle futbol direktörü Önder Özen göreve başladı. Bir teknik direktör arayışı var Beşiktaş'ta da ve yarınsa 64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak Konyaspor Trabzonspor maçını da elbette yine spor gündeminde konuşacağız. Ama Galatasaray'a dair sormak istediğim çok kısa bir iki sorum daha var. Onları da konuklarıma hemen sorup sonrasında da Beşiktaş'a geçeceğim. Gündemdeki isimlerden birisi de hocam Julian Brandt. Dortmund'da sona eriyor sözleşmesi ve oyuncunun sanırım babasıylaydı çünkü Sky'da bir haber vardı dün. İlk teması Galatasaray'ın kurduğu şeklinde iddialar vardı. Benim açıkçası kendi adımı çok beğendiğim bir oyuncu. Leverkusen döneminde sanırım çıkışı bir kanat oyuncusu olarak çıkmış. Sonrasında da bir 10 numaraya evrilmişti Dortmund'da. Doğru profil mi? Burada katkı sağlar mı Galatasaray'a?
1: Ya bize gelenler şu isim olarak da hepsi de Oberneuland'dan çıkma. Ondan sonra Wolfsburg var yani yanılmıyorsam. Leverkusen, Dortmund. Açıkta da oynadı, orta sahada oynadı, defansif orta saha oynadı. Oyunu iki yönlü oynayan Alman milli takımda dönüyor. Şu anda yok galiba. Kadroda yok galiba.
0: Evet, Sané bu arada hatırlatalım. Sane. Çok teşekkür ederim siz hatırlattığınız için. Almanya milli takımında Nagelsmann geniş kadroyu resmi olarak açıkladı ve Leroy Sané Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Yine İsmail Jakobs da Senegal'in kadrosunda yer buldu kendisine. Gabriel Sara Brezilya'nın milli takım kadrosunda yok ama Ederson Dünya Kupası'na gidiyor. Şu ana kadar sanırım belli olanlar, en azından önemli olan isimler bu şekilde.
1: Saydıklarından Sara'nın olmayacağı belliydi.
0: O, bir acaba geniş kadroda oldu, olmayacağı belliydi orada da diye merak ama ediliyordu.
1: O kadroya girmek, ismi orada olmak ya, o da tabii gene tekrar söyleyeyim, Taferel'e çok teşekkür etmek lazım. Yani sağ olsun şey yapmadı ama orada Casimiro'yu falan geçmen falan çok zor.
0: Çok zor. Çok, bu arada çok iyi bir orta saha rotasyonu
2: oynadı Furkan. Bir Liverpool maçı falan filan çok kötü oynadı.
0: Son 4-0'lık hani maçı.
2: Şeyden sonra şimdi, kötü oynadı. Bütün maçları kötüydü oynadığı. Bütün maçlarda hatta dedim ki herhalde bu.
0: Juventus maçında iyiydi İstanbul'daki.
2: Ya, bu açıldıktan sonra, kadro açıklandıktan sonra oynadı. Bütün maçlarda kötüydü. Dedim ki herhalde bu Brezilya saat farkı var ya, bütün gece konuşuyor herhalde gazetecilerle şunlarla bundan, uykusuz kalıyor. Tek düşündüğüm o oldu. Çok kötüydü ya.
0: Bu arada Sara şu anda Galatasaray'ında yani bir olası satışa en yakın oyuncusu gibi görünüyor.
1: Tabii gideceği takım, evet. İstenilecek takım. Onlar şimdi şeyden yola çıkarsak, Brandt'tan yola çıkarsak.
0: Evet, Brandt'ı konuşuyorduk.
1: Brandt Galatasaray'da epey işler yapar. Ya az değil, epey işler yapar. Ama tabii Brandt'ın oyun felsefesi, Brandt bir kere çok direkt kaleye gitmeyi seven, dışarıdan vuran, oyunu yönlendiren ve ikili mücadelelerde o oyunu bizlerin hani hep düşündüğümüz gibi statik orta saha değil, hani 6 numara deniliyor ya, o tarzda zaten kalmadı artık, herkes oynuyor. Bu oyunu iyi oynanıyor tabii, anlaşmalarına bağlı. Gelirler kaç, 96 doğumlu.
0: 1996 doğumlu, evet, 30 yaşında.
1: Yani ve iyi bildiğim, iyi tanıdığım, çok canlı maçlarını çok izledim ki spor severler de futbol severler de takip ediyorlar. Brandt bilinen bir oyuncu. Hayır demezsin.
0: 7 gol 4 asist Bundesliga rakamları, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 golü geçirdi. Var.
1: Mesela şeyle çok iyi anlaşıyorlardı onlar oynadıkları zaman, Emre Can'la. O defansifte onu öne kaydırıyorlardı. Çok iyime kazandırıyorlardı. Ama orada işte Dortmund takımından bahsediyor.
0: Leverkusen'de de Hakan'la birlikte oynamışlardı. Evet. Hakan Çalhanoğlu'yla.
1: Sonra şeyde de yanılmıyorsam oynadı mı ya? Oynamadı galiba. Kerem Demirbay'la.
0: Leverkusen'de mi? Bilmiyorum. Hocam sanırım tam, denk gelmediler.
1: Tam yanlış bir şey diyeceğim. Olmadı, eğer. Oynamadı
0: Brandt
1: galiba.
0: Dortmund'a geldikten sonra sanırım Kerem herhalde Leverkusen'e olacak, gitmişti.
1: Yani ismi geçen orta sahalardan takıma faydalı olabilecek, dinamik, her bölgede, orta sahanın her bölgesinde oynayabilecek bir oyuncudan söz ediyoruz.
0: Katılıyorum.
1: Yani şu andaki elinizdekilerin önünde. Onu da söyleyeyim.
0: Bence en büyük artısı da istikrarı. Performans anlamında hep bir hep belli seviyede zaten. Size ne vereceği belli bir
1: zaten
0: oyuncu,
1: katılıyorum. Zaten Wolfsburg'dan Leverkusen'e gelmesi, Leverkusen'in o dönemler yaşadığı çıkışlar,
0: evet,
1: oradan
0: dönem.
1: Dortmund'daki yaptıkları ve tekrar söylüyorum, oyun içinde olan bir oyuncu. Oynarken de yanlarını oynatan bir oyuncu. Beraber oynamasını, takım oyununu çok iyi benimsemiş bir oyuncu. Galatasaray eğer bitirirse iyi bir iş bitirmiş olur. Tekrar söylüyorum, elinizdeki oyuncuların Hakikaten üzerinde bir oyuncudan söz ediyoruz. Orta saha nedir? Bizde orta sahada belli bölümler. Aa, burada çok iyi der. O öyle değil. O her bölümünde iyi orta sahanın. Artı tabii dışta oynama özelliği de olduğu için o dripting kabiliyeti de fazla.
0: Ben mesela yani eğer masada bir teklif varsa, makul de bir teklif varsa Gabriel Sara'dan çıkıp serbest durumdaki Julian Brandt'ı transfer etmeyi o bölgeye çok daha mantıklı görebilirim.
1: Bunun özelliği tekrar söylüyorum. Dışta da oynadığı için dripting özellikleri de çok iyi. Dar alanda ve geniş alanda çok iyi.
0: Doğru. Ön alanda her gider. Noktada oynuyor tabii. Zaten. Sağ çok, ön, sol ön.
1: Çok hızlı giden arkası, bir oyuncu.
0: Merkez ortası 30 yaşında ve çok yüksek olasılıkla bu yaz transfer döneminde de bonservisi elinde olup birçok kulübün listesine girecek.
1: Doğru.
0: Bir isim Julian
1: Brandt. Bitirirlerse şimdi mesela dünya şampiyonasına da gitmiyor. Gitmediği için de çok erken bitirilebilecek bir oyuncu ama.
0: Evet, belki de çok konuşuluyor ya hocam, hani Galatasaray Dünya Kupası başlamadan geçen sezon yaptığı Sané hamlesi gibi bir hamle yapabilir diye. Belki de Brandt o transfer olabilir.
1: Olabilir. Şimdi mesela Sané'den bahsettin. Nagelsmann'ın kendi açıklaması var. Ben Alman kanallarında çok fazla izlediğim için Sané gibi kreatif oyuncumuz yok dışarıda diyor. Hepsi tamam var, çabuk oynayan oyuncu ama kreatif oyun bilgisi. Onun için Sané zaten orada.
0: Doğru.
1: Bir de biz bunu burada da kötüledik biliyorsun Sané'yi. Beğenmedik.
0: Beğenmedik
1: ama oyun, bizim oyunumuz ona uymadı. Sonradan toparlanmaya
0: çalıştık.
1: Ama
0: hocam biz hiç hatayı kendimiz aramayız biliyorsunuz.
1: Biz hiç aramayız. Hep gelenlerde buluruz. Çünkü onun oyunu çok...
3: Hocam ben hiç Sané'yi kötülemedim yalnız bak.
1: Ben genel konuşuyorum hocam. Ben konuştuklarım hep genel. Hep böyle yani, sen ben falan
3: adam,
1: değil.
3: Adam ya bizde herkes neyi bekliyor biliyor musun? Bir kötü hareket yapsın da biz birini eleştirelim. Bizde böyle medya böyle eleştirme şeyi bir şey, huy ya veya ne bileyim meslek haline getirmişler yani, tamam mı? Biz eleştirelim, tamam mı? Ya kardeşim adam bırak bir bak, bir geneline bir bak. 99 tane iyi hareket yapıyor. Bir tane kötü hareket oldu mu? Ha tamam. Ya Sané gibi bir adam ya. Bir veya bir hareket yapıyor. Maçın kaderini değiştiriyor Sané ya.
1: Daha onun için Jürgen de mesela Brandt'ı da alırlarsa, Galatasaray Brandt'ı alırlarsa büyük bir iş başarmış olur. Bak emin ol, büyük bir iş. Orta sahada çok büyük bir iş başarmış olur. Tek yön değil hocam. Göreceksin oyun içinde neler oynuyor adam.
0: Sol tarafta var, sağ tarafta var. Fenerbahçe ile ilgili de dış basında yine Julian Brandt iddiaları dış basında, altını çiziyorum, vardı. Ama son birkaç gündür Galatasaray için çok daha net ifadelerle yazılıyor.
1: Büyük avantajı ne? Bonservis paranı.
0: Son haberlerin kaynağı.
1: Bonservis paranı. Burada alınan paraları biz değil mi? Yurt dışında herkes biliyor neler ödediğini.
0: Brandt çok yüksek bir bence rakam talep edecek bir isim de değil. Yani
1: senin talep etmen değil. Buradaki rakamlar belli.
0: Yok, yani Galatasaray'ın şimdi hocam yabancı oyuncu ortalaması maaş konusunda örnek veriyorum. İşte takımdaki dengeler üzerinden işte 5-6 milyon euro bandında diyelim. Hani istisnalar hariç Osimhen, Icardi vesaire. Yani Julian Brandt o rakamları bence kabul edebilecek
1: olur,
0: bir oyuncu.
1: Çünkü orada %45 mi vergi, öyle bir şey Almanya'da. Aradaki fark var tabii. Yani her şeyi bir tarafa bırak. Öncelikle zaten orta sahaya ihtiyacınız var. Bu orta saha sizi kaldırmaz artık. Kaldırmayacak da. Çünkü çok statik olmaya başladı orta saha. Daha kreatif oyunculara ihtiyacı var. İşte onlardan bir tanesi. Ve bu, o kadar şanslısınız ki bonservisi yok.
0: Hocam Brandt Torreira mı olur mesela? Yoksa Torreira X bir isim önlerinde Brandt mı?
1: Brandt şimdi sen daha üstlerinde bulacaksın. Brandt'ı aldığın zaman o tarzdaki oyuncular da olacak. Onunla birlikte oynayan oyuncular olacak. Yani ben orta sahada şu andaki mevcut orta sahanın iki

0: gömlek üzerindekilerini düşünüyorum. Neden? Türkiye Ligi'ne zaten götürüyorsunuz. Öbür tarafta.
1: Şampiyonlar Ligi için.
0: Öbür tarafta gidebildiğin yere kadar gideceksin. Yani götürebildiğin yere kadar gideceksin. İlk hedef ne? Şeyden o işte çıkmak, 24'e girmek. İster 24. ol, istersen 8.
2: ol. Ama 16'ya girdin zaten. Şimdi Galatasaray'ın hedefi ilk 8, ilk 4
0: olmalı. Hocam onu garanti veremez.
1: İlk 4 biraz...
2: Farkı olacak yani. Hocam, ilk 8.
1: Yok, şimdi keşke olsa da yani.
0: Futbolda bir lob. 16 diyorsun, belki de Allah göstermesin. 16'ya da giremezsin. Futbol öyle bir nankör meslek ki.
1: Giremeyebilir de bu arada.
0: İyi oyuncuları hocam getirirsin, onlarla gidemezsin. Hiç ummadığın takımlar gider.
1: Hocam yeni formatta tamamen bu arada fikstür de çok önemli. Hani değişen formatla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde biraz dengeler değişti. Eskisi gibi bir
0: iyi grup taraf ne biliyor
1: formatı
0: musun?
1: Olmadığı için.
0: Şey Furkan, iyi taraf iki ayaklı maç oynamıyorsun. Tek ayaklı oynuyorsun. Tek ayaklı maçlarda yendin mi bitti iş puanını. Ama
2: işte grup maçta şansı da var. İçeride çıkar.
0: Tabii. Grup maçları öyle değildi. Grup maçlarda iki tane baba takım geliyor sana zaten. Onlar diyorsun ki bunlar çıkıyor. Ben buradan sıyırırsam kar. Orada ne vardı? Grup maçlarından üçüncü olduğun mu UEFA'ya gidiyordun. UEFA'da yok şimdi.
2: Güzel yaptılar. Dünya kadar maç oynuyorsun ya.
0: Öyle güzel.
2: Bir de bizde ne diyorlar? Yorgunluk
1: hocam,
2: var.
1: Hocam Dortmund'daki bürüt maaşı

0: yaklaşık vergi. Herhalde işte 4-5 milyon euro bandı.
1: 4,5 falan.
2: Şimdi şöyle ayrılmaların nedeni onlar hep yaş mefhumlarını düşürüyorlar. Biraz evvel niye söyledim mesela Armando'dan bahsettim. Dortmund arka Gladbach arka bahçesi çok oyuncular aldılar oradan. Pat diye kaptılar genç takımdan aldılar getirdiler dünya starı yaptılar.
0: Hocam Royce'u aldılar. Yani kalbini aldılar Mönchengladbach.
2: Gladbach zaten böyle Gladbach o eski doğru. 70'lerdeki Gladbach falan o bitti artık.
0: Doğru.
2: Onlar yetiştirir. Dortmund da aynı şekilde. Dortmund diyor ki ben şampiyonluk olursam olayım. Bayern götürüyor. Hep anlatırız burada bunları. Ben diyor Şampiyonlar Ligi'ne gireyim. Adam Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor 18 yaşında 19 yaşındaki adamı alıyor. Oynatıyor. Bir bakmışın Chelsea gelmiş senden 50 milyon almış. Bayern gelmiş 70 milyon basmış almış para. Onların peşindeler adamlar. Onlar çünkü 3 tane 4 tane takım sokuyorlar hocam. Şampiyonlar biz bir tane girdik mi eyvah diyoruz. Aman Şampiyonlar Ligi ve buradan başarı bekliyoruz biz takımımızdan.
0: Doğru.
2: Olmadığı zaman da vurun abalıya.
0: Galatasaray'ın tabi transfer planlaması nasıl olacak? Bunu biraz daha ilerleyen günlerde göreceğiz.
2: Çünkü, daha çok erken.
0: Çok erken henüz bu anlamda. Cumartesi günü tek adayla bir seçime gidecek Galatasaray camiası bu arada. Şimdiden Sayın Başkan'ı da bir kez daha tebrik edelim. Kuşkusuz yeni haftayla beraber biraz daha transfer konusu netlik kazanmaya yani başlayacak.
2: Brandt üzerinde duracağım tekrardan.
0: Buyurun hocam.
2: Ya bir an evvel bitirsinler. Fazla bu kadar sonra girmeden... Fazla işi kabartmadan yedip bitirsinler.
0: Çok beklememekte fayda var. Çünkü bence çok talibi de. Olabilecek bir oyuncu Julian Brandt.
2: Mutlaka o paraları bizim vereceğimiz paraları dışarıda belki vermezler ama şansınız tekrar söyleyelim. Bonservisi olmaması ve hakikaten kaliteli bir oyuncu.
0: Hocam mesela şimdiden Atletico Madrid ve Barcelona iddiaları varmış yine dış basında Brandt için.
2: Atletico Madrid olabilir ama Barcelona bu yaştakilerini alır
0: Atletico
2: mı?
0: Atletico Madrid'in bu arada Bernardo Silva'ya da talip olduğu konuşuluyor.
2: Olabilir çünkü Fink orada. Fink bunu çok iyi biliyor. Barcelona'da. Doğru. Olabilir yani. Onu Bernardo Silva arkasında bu onu zaten Barcelona'yı biliyorsun. Ne tarzda bir takım işte Bernardo Silva Galatasaray'la da geçiyor değil mi?
0: Evet. Biraz zor gibi görünüyor ama
2: zorları bitirirsen makulü orada zaten. İlkay onun takım kaptanıydı.
0: Zaten bilgi almış. İlkay'ın bir röportajı vardı. Son maç Kasımpaşa maçından sonra TVBspor'a verdiği röportajda şöyle bir ifadesi var. Eski takım arkadaşlarımdan bazıları doğru beni mi? Arayarak Galatasaray hakkında bilgi aldılar dedi. O iki isim de Bernardo Silva ile Omar Marmuş isimleriymiş. Sonrasında isimler de tabii biraz kamuoyuna yansıdı.
2: Bak İlkay sende dünyanın sayılı elit oyuncusu değil mi orta sahada? Ve en üst takımlarda oynadı. Nereden nereye geldi? Bochum'dan çıktın, Nürnberg'den, Dortmund'dan, City'den Barcelona. Ondan sonra tekrardan seni istediler getirdiler. Yani gittiği zaman bir daha oralara dönmek çok kolay değildir. Bir de yaş mevhumunda. Adamı yine aldılar getirdiler. Ve oradan Galatasaray'ı aldı ve seyrediyoruz burada. Ve arıyorlar.
0: Evet.
2: Zaten söylemeye gerek yok. Aramaları falan başka bir şey.
1: Bir de Şampiyonlar Ligi var. Bana göre bir tercihleri burası olur. Yani atıyorum sana Barcelona'da belki oynamam diyebilir tamam mı? Atletico Madrid'de burada oynarım der.
0: Bernardo Silva gitti her yerde oynar hocam. Yani ilk 11'de oynar. Barcelona'da olsa oynar. Real Madrid'de olsa
2: bir de
0: oynar.
2: O kadar çok gönlü bir oyuncu ki. Tek bir bölgede oynayan bir oyuncu değil. Çok çok istifade edersin. Ondan şimdi geçen gün nerede bir yerde gördün mü? Evvelsi günü gördüm. Torreira'nın Cavani ile maçı var Bokun'un sahasında.
0: Evet. Şampiyonlar tribünden Ligi, maçı izlemeye
2: Şampiyonlar
0: gitti.
2: Şampiyonlar Ligi maçı. Cruzeiro maçı oldu işte.
0: Evet.
2: Cruzeiro.
0: Boca'nın ki zaten çok sıkı bir Boca taraftarı olduğunu
2: ama
0: biliyoruz.
2: Ama abi şu andaki Bokun'un orta sahasına Torreira'nın gelmesi çok zor.
0: Hocam Torreira konusunda yani bir dönem sanki ayrılığa çok yakın gibiydi ama sanki şu anda o ayrılık biraz rafa kalktı gibi görünüyor.
2: Boca'dan bekliyordu. Boca Parades aldı iş bitti.
0: Evet.
2: Parades onların her şeyi.
0: Peki,
2: adam 50 bin kişi geldi imzaya. Parades 50. Altyapılarından çıktı. 16 yaşında mı 17 yaşında mı forma aldı ya.
0: Doğru, oynattılar. Takım kaptanı Boca'nın da.
2: O geldikten sonra orası
1: kapandı. Sen de çok istedin onu Galatasaray'a gelsin diye hatırlıyorum.
2: Kim? Parades'te mi? Evet. O kadar istedim.
0: Roma'dan ayrılacakken
2: ki,
0: gündeme gelmişti.
2: Bak hocam 16-17 yaşında raporum var onunla ilgili. Konuşuyoruz Arjantin'de. Paradis'te bu çocuğu dedim verir miyiz alabilir miyiz dedim. Ailesini de getireceksin mecbur. Yaşlı.

0: tutmuyor. Onların bir anlaşmaları varmış Barcelona. Önce diyorlar orası Barcelona. Onda bu dedi olmaz. 3 ay sürmedi adam A takımda top oynamaya başladı. Ya canlı böyle izliyorum onu. Antrenmanlarını bir de altyapıda maçlarını.
1: Peki Galatasaray'ın transfer gündemi dediğim gibi az önce de ifade etmiştim. Biraz daha ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır. Özellikle takımdan ayrılma ihtimali olan isimler var. Bunların akıbeti ne yönde olacak? Biraz zaman gerekiyor bu anlamda. 10+4 yeni yabancı kuralı Galatasaray'ın planlamasını nasıl etkileyecek? Şu anda hali hazırda çünkü takımda sözleşmeli çok fazla yabancı oyuncu var. Takviye yapılmak istenen bölgeler var. Kuşkusuz bir planlama olacaktır. Biraz daha ilerleyen günlerde bu konuda daha net ifadeler kullanabiliyor olacağız Galatasaray'a dair diyelim ve şimdilik bir nokta koyalım. Geçelim Beşiktaş'a. Özellikle yeni yabancı kuralıyla birlikte zor günler bekleyen bir diğer kulüpte Beşiktaş. Yeni göreve gelecek olan teknik direktör şu anda bir arayış var Beşiktaş'ta ve yeni futbol direktörü Zafer Önder Özen bir kez daha hayırlı olsun ona da. İkinci kez Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine getirildi. Kadro planlaması noktasında çok zorlu bir süreç bekliyor Beşiktaş'ı. Neden bunu söylüyorum Güvenç Hocam? Çünkü bu sezon başı Beşiktaş 14 oyuncusunu kiralık olarak diğer kulüplere gönderdi. Bunların da 6'sı yabancıydı. Muçi'yi Trabzonspor kadrosuna kattı. Bonservisini aldı. João Mário AEK ile şampiyon oldu. Onun devam etme ihtimali yüksek AEK'da. Bu iki isim dışındaki hemen hemen diğer tüm oyuncular geri dönecek gibi görünüyor Beşiktaş'a ve hali hazırda zaten takımda da çok sayıda kontratlı oyuncu var. Transfer gereken bölgeler var. Zor bir dönem bekliyor yine Beşiktaş'ı.
2: Şimdi Önder Özen hayırlı olsun da isterseniz başka takıma geçelim ya. Beşiktaş'ın durumu boyu. Başka takımdan bahsedelim.
1: Gerçekten zor.
2: Karagümrük seneye çıkar mı? Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hakikaten ben geçen sene bu şey Mario'yu niye verdiler? Çok merak ediyorum. Hadi öbürlerini vazgeçtim de hepsini.
1: Sergin Hoca istemedi.
2: Masaoku'yu sen istemedin. Biliyorum. Ya şimdi geçen sene hocam ben dedim ki bak ben Beşiktaş'a teknik direktör olsam veya yönetici olsam veya sportif direktör olsam hiç kimseyi almadım. Bir o sayısam öyle alırdım, tamam mı? Kimseyi de ne satardım ne alırdım başka. Bak başka hiç kimseyi almadım. Kaç para aldılar bir sene? 19 futbolcu almışlar. Bir 100 milyon euroya yakın harcadılar herhalde, tamam mı?
1: Devre arasında zaten 50 milyon euro yakın
2: neyse,
1: para
2: harcadılar. Neyse ya 50-60 ya. O cepte kalırdı. Bundan da kötü olmazdı yani takım. Yine dördüncü olurdu. En kötüsünü söylüyorum. Doğru. Belki kupayı da alırdı. Şimdi Beşiktaş'ta ya bak Türkiye'de bir şeyler biraz evvel Icardi ile ilgili dediğin şeyler var dedi. Türkiye'de bir menajerler nesi diyeyim artık böyle bir grup var tamam.
1: Furyası var.
2: Furyası değil. Bunlar bir çete. Öyle diyeyim bir çete var ya. Çete bunlar işte oradan her türlü sosyal medyayı kullanıyorlar. Arkadaşları da var. Bilgisiz olan arkadaşları da şey yapıyorlar. Fazla bilgisi olmayanları da kuruyorlar diyeyim tamam mı? Bunlarla ne yapıyorlar? Transfer yapılsın, biz cebimize para girsin. İnanın bir futbolcudan alacakları 2-3 milyon euro. Şimdi Icardi kalırsa menajerinden 5 kuruş alamayacaklar yani Icardi'den. Ama Icardi gidip de başka biri gelirse tamam mı? Dünya para kazanacaklar. En az kazanacakları 1-2 milyon euro. Beşiktaş 9 milyon euro şey vermiş. menajerlere para ödemiş. Geçenlerde onu söylüyorlar. 9 milyon euro ya. Şimdi yine Beşiktaş'ta da aynı. Fenerbahçe'de de aynı. Galatasaray'da da aynı. Bunları böyle deşiyorlar. Arık kovanına çomak sokar gibi. Tamam mı? Şimdi biraz evvel 30 yaşındaki adamı alalım diyorsun. Biraz evvel gelirken arada konuşuyoruz. Fred mesela diyor ki bitti diyor. Fred kaç yaşında? Olsa olsa 32'dir. Ya şu anda bana göre Fenerbahçe'nin oyun aklı. Keşke Galatasaray alsa. Fred'i. Beşiktaş alsa.
1: Şu an almaz da bir dönem istiyordu.
2: Ya istiyor dene. Şu anda formda adam. Süper oynuyor. Ne yer neyse önemli değil. Şimdi neticede Beşiktaş takımına ya ne yapacaksın? Kimi alacaksın? Arkada benim aklım sınır. Sol bek alacaksın. Sağ bekim var. Yedeğini alacaksın.
1: Kaleci alman lazım.
2: Kaleci alacaksın. Kaleciye de yazık. Neyse onu da sana gelir. Şimdi stoperlerin bir Agbatu vardı.
1: Sol stoper lazım.
2: Ya şey var. Udakay var kardeşim.
1: Gönderiyorlar. Var.
2: Ya gönderir işte. Gönderecekler. Kötülüğe gönderecekler. O sayısa Meryl Fenerbahçe'den gönderdiler. Ne oldu? Hocaman, Mert Müldür'ü aldılar.
1: Hocamın kanayan yaralarından
2: biri. Hayır ama yok. Ne oldu şimdi? Aldıkları adamlara bak. Samet'e geldi oynamadı. Mert Müldür işte 5-10 tane maç verdirdi. Fazla değil. Ya neyse. Ya

0: Abi yani şöyle söyleyeyim. Birileri kaşıyor.
1: Hocam o sayede Beşiktaş'a geliyordu.
0: Ya ne yapayım Beşiktaş'a gibi 100 bin euro fazla, dolar fazla istedi.
1: Ama işte öyle anlaştıktan sonra rakam arttı.
0: Arttı ne oldu? 10 milyon euro içeri girdin, 10 milyon dolar. Ya böyle olur mu? Yöneticilik o değil.
2: Ya, bak orada doğru, haklı bak, orada.
0: Serdar Adalı.
1: Cevap veremedim zaten.
0: Bak başkan çok iyi bir insan. Ben olsam onu 100 bin dolar daha derdim ki benden kes ver ona, tamam mı? Ne yapayım? 10 milyon dolar çere sokardı. Şeyi aldı, Gökhan'ı aldı. Sabek aldı, bir tane genç çocuk aldı. Taylan, Maylan. Verdiğin paralara bak. Ya kardeşim bir de Onur'u da bırakırdım. Yani para harcatmazdım.
1: Onur da Başakşehir'e gittikten sonra tekrar performansını arttırdı.
0: Ya burada da iyiydi zaten adam. Ben diyorum ki sana adam gitsin işte 2-3 tane adam aldıralım oraya. Bütün menajerlerini şimdi hepsi bana kızıyordur onlar, tamam mı? Onlar da haklı. Ekmeklerine mani oluyorum. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Yani tamam da fazla para almayın yani. Kulüplerimize de yazık yani. Onun için ya şimdi Beşiktaş takımı ne, kimi alacaksın, kimi vereceksin? O ya Çerni diyorsun süperdi, çok kötü. İşte Bilal Ture var, kötü. Santfor geldi. Oha neyse o. İyiydi, şimdi kötü. Bir de performansları da düştü. Şimdi bunlar da
2: düştüler.
0: Biraz hoca mesela şeye dokundu ama mesela antrenmanlar çok önemli, tamam mı? Antrenman performansları. Şöyle misal vereyim. Sen hatırlamazsın şeyi Furkan. Biz Beşiktaş'tan, biz şampiyon oynadık bir ara Kocaelispor. Beşiktaş'tan Zeki geldi, Turan geldi, Fenerbahçe'den de Ümit geldi. Allah rahmet eylesin Ümit. Çok da kral, iyi bir futbolcuydu, müthiş bir adamdı ya. Neyse, şimdi üçü geldi, bizim takım koşuyor. Tamam mı? Bir hareketler yapıyor. Bunlar mesela sıçramalar var, manaları deviriyorlar. Koşularda en arkadalar. Bir gün dedim ki, Zeki çok da severim, buradan selamlar Turan'a Zeki. Ya dedim ki oğlum hani bu Gordon gazeteler yazıyor, komanda idmanları yaptırıyor falan, şöyle komanda idmanı, böyle Gordon Bey. Ne oldu oğlum dedim, ne oldu bu komanda idmanları?
2: Hocanın şeyleri meşhurdur, Cooper'ları.
0: Ya yok bu.
1: Güvenç hocamın mı?
0: Cooper. Yok, bir Cooper meşhur değil. O zamanlar bizim laktik şey yok, böyle laktikası testleri.
2: Cooper testi. Falan.
0: Ama biz mesela sene 4 defa yaptırıyoruz. Neyse benim mesela takımım, tamam mı? Müthiş bir performansı vardı. Şimdi atıyor yani adamlar fazla çalışmadığı zaman bizim medyadaki arkadaşlar gidiyor. Şimdi sezon başı gidiyorlar. Topuk yaylasında bir gün birisi gelmişti antrenör. Müthiş çalıştırıyor. Korkunç bir antrenman yaptı. Ya senin bilgin ne kardeşim? Müthiş ya. Ne bir hangi bilginle sen
1: o bunu haberlerin nasıl yapıldığını biliyorum da hani şimdi ben haddim bir, o yüzden söylemeyeyim. Ya o aslında ya bir ben, gözlem değil. Biraz.
0: Neyse. Doldur boşalt jandarma Reşat. Biliyor musun? Yani doldur.
2: Hadi ya. Gel Beşiktaş'a gel.
1: Hocam evet, sen Beşiktaş nasıl çıkacak bu kötü günlerden?
0: Nasıl çıkacak?
1: Bunu anlat bize.
0: Nasıl çıkacak?
1: Önder Özen ne yapmalı?
0: Can Kurtar. Önder Özen.
1: Nasıl bir teknik direktör
0: Önder
1: lazım?
0: Önder kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Al, işin çok zor. Önder Özen ne yapacak?
1: Jandarma Reşat. Jandarmalara da selam olsun.
0: Selam burada. Olsun bütün emniyet görevlerine. Ya arkadaş yani. Ne bileyim ya, Beşiktaş ne yapacak, ne edecek? Çok bak şimdi şurada bizde bir şey var. Önder Özen kaç senedir çalışmıyor? 4-5 senedir. Ama medyada. Bize derler ki mesela, diyorlar ki Aykut kaç senedir antrenörlük yapmadı? Ya bırak arkadaş, burada daha iyi görüyorsun, daha iyi şeyler yapıyorsun, daha iyi takip ediyordun.
2: Takip ediyorsan.
0: Tabii yani medyanın içinde hepsi ediyordur ya. Kim bırakır? Yani İsmail Kartal da Aykut da şimdi yapmayanları, Yılmaz Vural da Hikmet Karaman da ara ara çalışıyorlar da yani ne var? Ya ben kendim, Mahmut Hoca versinler bizi bir takıma şimdi bak. Hep görüyoruz, ediyoruz. Dışarıdan daha iyi görüyoruz. Her takımı daha iyi görüyoruz. Her antrenörü, bir de antrenörlerle ilgili de şeylerimiz var, bilgilerimiz var. Neleri eksik yapıyorlar, neleri fazla yapıyorlar. Neticeye nereden geldik? Tempodan, kondisyondan geldik değil mi? Galatasaray'dan başladık, tamam mı? Esasında şimdi dünyada bu atletik performans antrenörleri var, tamam mı? Mesela Amerika'dan en iyileri bana göre Amerikan. Bana göre. Çünkü Klinsmann biliyor, milli takıma geldi, Almanya milli takımına. Amerika'dan getirdi bunları. Almanya'da çok şey oldu, olay oldu bu yüzden. Yani neticede hep çalıştırmalar şey hemen hemen denktir yani. Ama futbolcuya sen fazla taviz verirsen işte yoruluyoruz, ediyoruz falan filan. Haber gelir zaten futbolculardan, antrenörleri. Ya işte yorgunluk var, şu var, bu var falan. Bu antrenmanları biraz kısıtlar, tamam mı? Onun haricinde var ya. Aynı performansı görürsün. Aynı vitaminleri alıyorsun, yemekleri yiyorsun, beslenmeydi, diyetisyenlerin var falan filan. Yani neticede Beşiktaş takımına gelenler, bilemiyorum tabii şimdi Sergen Hoca'nın da günahını almayalım ama

0: bir performans düşüklüğü oldu bir de. Tempo olarak da düştü. Ya neticede ilk önce bir kere bunu, ya testler var tamam mı Furkan? Mesela futbolcunun ben ne kadar koşacağını, şimdi eskiden mesela senede ben 4 defa Cooper koşturuyordum. Başta, ortada, ikinci yarı başlarken şeyde biliyordum futbolcu ne kadar koşar tamam mı? Şimdi senin sağ bekin, Türkiye'den kim var iyi bir sağ bek gidip gelen?
1: Pina var.
0: Pina. Trabzonspor'da. Mesela ben onun karşısında oynatacağım sol taraftaki çocuk tamam mı? Ben o Pina ile gidip gelecek temposunu bilirim ben. Şimdi mesela daha sonra biz şey yapmıştık mesela polar saatler vardı. Bir nabzı geliyorduk doktor. Herkesin nabzını ölçüyordu, biçiyordu her neyse. Futbolcuya bir antrenman yaptırıyordum. Bakıyordum nabız yalan söylemez. Ne kadar koşacağını bilirdim ben. Her hafta başı salı günleri o idmanı yaptırdım. Hem şey bir antrenman hem de şey bakıyorsun adamın ne kadar koşacağını görüyorsun orada. Tamam performansını izliyorsun. Şimdi bunlar yapılır. Beşiktaş'ta bir kere onu çok basit esasında. Bileceksin yani. Ama gelen antrenörün artık o kadar da bilgisi olacağını düşünmüyorum. Birisi geliyor şimdi Mario'ya şey dediler ya. Antrenman işte az yaptırdı. Ya adam 15 tane kupa almış. 10 tane kaç tane kupa aldı?
1: Hocam sorun yani antrenman.
0: Ya antrenman hepsi bir bütün.
1: Özetle.
0: Ya şimdi burada mesela en sonu Beşiktaş'la ilgili Fenerbahçe.
1: Sergen Yalçın bu yüzden mi başarısız oldu? Antrenman.
0: Sergen bak. Sergen'den bahsedeyim. Sergen bir kere var ya çok kafası çalışan bir çocuk. Çok zeki ama akıllı değil. Bak kendimle de ilgili böyle şeylerim vardır, eleştirilerim vardır. Zekilik başka, akıllı olmak başkadır tamam mı? Başka şimdi Sergen çok zeki bir adam. Bir de ne biliyor musun? Futbolculukta kaldı. Herkes onu şöyle futbolcun böyle diyor ya. Hiçbir futbolcuyu beğenmiyor. Şeyde Orkun'la nasıl ters düşmedi hayret. Yani kendinden daha iyi bir futbolcu takımda beğenmiyor. Haklı da. Yani haklı da diyor ki ya bunlar bizde bir laf vardır hani çoban. Çobanlar da şey yap alınmasın. Çoban da bulamıyorsun bu devirde biliyorsun değil mi artık? Yeni şey bulmuşlar. Bak elektronik şeyi bulmuşlar. Şeylere takıyorlar. Sürülere bir yerde otluyorlar oradan da geri dönüyorlar. Duydunuz mu?
1: Duymadık hocam.
0: Vallahi diyorum yani çobanların da değeri
1: Sergen Yalçın'a geri dönelim boş ver.
0: Şimdi yani neticede yani şeyler futbolcuları bir yerde eğitmek lazım. Şimdi Sergen şey diyordur yani onlara da futbolcuları çoban diyordur. Yani benim yanımda bunlar futbolcu falan değildir diyordur. Onu kovdu, bunu kovdu, onu istemedi.
1: O kadar da değil. Yani, o kadar da...
0: Ya haklı ama değildir ama o şeyi aramayacak. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bizde medyada arkadaşlarımız var eski futbolcu. Santrofor var, sol bek var, sağ bek var.
1: Ya Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki son şampiyonluğu 2020-2021 sezonu değil mi? Bu kadro o kadrodan daha mı kötü bir kadro değil?
0: O kadro müthişti ne diyorsun
1: nasıl
0: ya?
1: Nasıl müthişti orta hocam?
0: Ya sen Atiba'yla...
1: Hocam bir Josef Atiba vardı.
0: İki tanesi yeter. Ne diyorsun
2: İkisi
0: sen
2: yetiyordu
0: ya?
2: Zaten.
0: Ya bırak onu.
1: Hocam stoperi...
0: Sağ bek...
1: O takımın stoperi Veliton'du. Sol beki En Sakalay'dı. Yok. Kalecisi yine Ersin'di.
0: Tamam şey... Sağ bek...
1: Orkun
0: uçuyordu,
1: mu?
0: Uçuyordu.
1: Orkun mu şu anki mevcut kadroya bakalım. Orkun mu? Ya o dönemki bırak, orta saha
0: ya
1: mı?
0: Ya bırak Josef'le Atiba ben ekstra iki adam
2: uçuyordu ya. O zamanki orta saha ikisi şu anda...
1: Hocam bir tek ikisi belki.
0: Şu an, olur bak, mu ya? Orkun'u, hepsi Orkun'u, olur mu Atiba şey... Ya sol taraftaki kim? Adam...
1: Enkudu.
0: Ne Enkudu'su ya?
1: Sol önde Enkudu oynadı.
0: Larin 25 golün çözüsü var. Abu Bakar.
1: Şey, tamam işte... İsim olarak mesela Larin'den performans aldı. Hayır dediniz ya antrenmana geldi baktı bu oyunculara. Bunlar dedi çoban dedi tırnak içerisinde hani bunlar dedi kötü oyuncu. Yok, o kadrodan daha mı kötü ya, bu kadro?
0: Ya, değil. Hayır.
1: Bu şey sefer olarak, performans alamadı ama hiçbirinde.
0: İsim olarak şey değildi yani bir Rafa Silva falan gibi.
2: Mesela bak şimdi yoksa, senin şu anda bir Larin'in yok.
1: İşte yaratamadı bence.
2: Bak yok. Larin'in yok bir de tabii burada...
0: Şimdi Abu Bakar'ın vardı.
2: Tabii.
0: O ne sağ tarafa bir adam aldı solak. Sergen beğenip aldı.
1: Çerni.
0: Yok ya şeyde ya şampiyon oldu sene ya Rize'ye giden.
1: Gezal vardı.
0: Gezal. Ha. Ekstra 3 tane adam. Orta sahanın 3 tane o 10 numarayı
2: şimdi şöyle diye girelim.
0: Yani müthiş atı takım vardı. Neyse,
2: İşler kötü gidince tabii bütün her şeyi cımbızda çıkarırız.
0: Burada yani tabii... orada da bak orada da Abu Bakar'la ters düştü.
1: Şampiyonluk gidiyordu az daha.
0: Gidiyordu. Bak, Abu Bakar şeyi bilmem. Abu Bakar para istemiştir, o istemiştir, bu istemiştir. Bu da ne yapmıştır biliyor musun Sergen? Ya yürü git demiştir. Sen kimsin kardeşim demiştir.
1: Yok, o biraz aslında bak. Sergen Hoca'nın üstünde bir problemdi. Oyuncunun işte, bir kontratı vardı, tamam. Opsiyonu vardı.
0: Tamam işte. Yani orada yani oynamadı. Onu idare etmedi. Mesela Okan onu idare edebilirdi. Okan nasıl şeyi idare etti şimdi Icardi'yi Okan?
1: Farklı konular ama.
0: Neyse, yani fark etmez.

0: Yani bir de futbolcuları şey yapmak lazım. Şimdi Sinan, bizim Sinan Engin benim yardımcımdı biliyorsun, hem futbolcum hem yardımcım Sinan Engin. Düçescu'yu anlatıyordu. Sergen diyor geceliğin diyor geliyor diyor. Sabaha karşı 4'te kulübe. Çünkü orada kalsa diyor, tamam mı, uyanamayacak, idmana gelemeyecek diyor. Tesiste yatıyordu diyor. Ya hocam diyordum, ya şuna dikkat et falan. Daha ne yapsın diyormuş, bak tesiste yatıp kalkıyor falan diyormuş Düçescu. Düçescu onu idare etti yani. Sergen idare etti.
1: O tarzdaki yani, oyuncuları senin hocanın oyunculuk döneminde Avrupa'da da bir sürü oyuncular var. Yani gece hayatı olan, dışarıda gezenler. Yani
0: Ronaldinho. Yani idare edeceğin adamı görmemezlikten geleceğim veya neyse yani. Sergen'de bunlar yoktu. Sergen kendisi de yaptıkları şeyleri unuttu. Rahmetli Metin Oktay derdi ki bize. Onu tanıyorsun herhalde değil mi Metin Oktay'ı? Duymuşsun.
2: Hocam tabii ki.
0: Şimdi ya ben bu işin şeyden geldim der. Yani nesinden dedim, o kelimeyi kullanamayacağım yani. Tamam mı? Şeyinden geldi. Fırlamalığından diyeyim, biraz daha şey söyleyeyim. Geldim bana kül yutturamazsınız derdi, tamam mı? Ben oradan geldim. Yani Sergen'in şeyi burada biraz işte.
1: Hocam
0: onu gönderdim.
1: Beşiktaş ne olur şimdi? Transfer nasıl olur?
3: Transfer. Teknik direktör adaylarından bahsedeyim mi? Yabancılar. Bu arada listedeki
1: isimlerden
3: birisinin de Arda Turan olduğu konuşuluyordu.
0: Tamam da o gelmez, olmaz.
3: Hocanın şu an öyle bir gündemi yok Türkiye'ye dönmek gibi.
1: Doğru, doğru.
3: Roberto Mancini konuşuluyor.
0: Bana göre olumlu.
3: Anji Postekoğlu.
0: Tek söyledi.
3: Anji Postekoğlu.
1: Yunan asıllı değil mi?
3: Yunan asıllı Avustralyalı. Son takımı Nottingham İngiltere'de. Tottenham'ın Avrupa Ligi şampiyonu var. Celtic'de uzun yıllar görev yapmıştı. Razvan Lucescu konuşuluyor. PAOK'un teknik direktörü. Ve Olivier Glasner, Crystal Palace'ın teknik direktörü, ama sezon sonu veda ediyor Crystal Palace'a.
1: Avusturyalı.
3: Evet, Avusturyalı. Geçmişte Almanya'da ve Avusturya'da yine görev yapmıştı. Şu anda öne çıkan teknik direktör adayları bunlar. Bu adaylar arasında şu anda aktif olarak görev yapmayan tek isimse Postekoğlu. Şu anda boşta, bir takım çalıştırmıyor. Öne çıkan aday olarak da bu isim var.
1: Sevgili Furkan, teknik direktörlük öyle bir şey ki elinizdeki materyalle ve gideceğiniz kulübün yapısına bağlı. Yani siz en iyisini getirirsiniz ama kulüp yapısı darmadağınıktır. Bir bütünleşme yoktur. Bunlar kolay değil yani teknik direktör. Ben şu anda saydığın isimlerden bana kalırsa en uygunu, en uygun olacak Razvan. Beşiktaş için en uygun hoca olarak düşünüyorum. Bir de ben şunu geçen gün yayında da söyledim. Hı. Ya niye bize abi niye Güney Amerika'dan almıyorsunuz abi teknik direktör?
0: Uzak bulamıyor.
1: Örnek var. Avrupa'da oynamış, zamanda çok üst seviyede oynamış, milli takımlarda oynamış hocalar teknik direktörlük yapıyorlar. Avrupa'da da yapıyorlar. Neden oralardan bulursa, oranın bir kere çalışma düzeni var ya, sen Amerika falan bahsediyorsun. Hepsini geçti onlar bir kere Güney Amerikalı'da. Nasıl biliyor? Gidiyorsun oralardan transfer yapıyor Avrupalılar. Evet. Bak stoper mevkilerine bak, müdafaa mevkilerine bak. Hepsi Güney Amerika'dan gelme. Niye oralara bizi hep bilinen hocalar peşinde koşuyorsunuz?
0: Hocam o şimdi macera olur. Şimdi hocam sen nereden
1: bildin? Futbol global, yani, internasyonal bir şey. Evet. Çalışmalar biraz daha gereğinin farklıdır. Daha çok çalışır.
0: Hocam Şenol Hoca'ya ne diyorsun?
1: Efendim?
0: Şenol Hoca.
1: Şenol Hoca'nın da ismi var ama başkan, almaz.
3: Başkan düşünmüyorum dedi.
1: Teşhisi attı başkan, yani. Söylediler. Başkan ne
3: bizzat.
1: Ben sana söyleyeyim. Hocam Furkan var. Beşiktaş. Ya ben hep söyledim Beşiktaş'ı bu şekilde konuşmak hiç istemiyoruz ama mecburuz konuşmaya. Önce içini temizleyecek. Hocadan futbolculardan önce kendini etrafını temizleyecek. İçerisini. İçerisini bir temizleyecek. O ben söylemek istemiyorum ama mecbur konuşuyorsun. Sağdan soldan kimlerle içinde amcalar, çocuklar, babalar bilmem ne kimle onları bir atacak. Gerçek bir kimliğine dönecek. Uğraşmayacak başka işlerle.
3: Gerçek bir temizlik.
1: Futbolcudan gerekiyor. Ziyade, vallahi, hocadan
3: futbol,
1: ziyade.
3: Futbol takımından
1: bak, tekrar söylüyorum. İçerisi, kendi içini temizledikten sonra Beşiktaş geri Beşiktaş olur. Ya Beşiktaş'tan bahsediyorsun abi. Ne topçular getirdiler bize. Ne topçularla oynadılar. Biraz evvel iki tane son ne onu da Orkun'u da bırak abi. Atiba ile Josef yeter. Siz Orkun'u biz kötülemiyoruz ama Orkun'dan da çok ileriydi bu.
0: Canım müthiş bir futbolcu Orkun.
1: Bak. Keşke yani. Orkun mesela bunlarla birlikte oynamış olsaydı. Hatta tabii bunlar Orkun'la beraber
0: olsa mesela şimdi.
3: Evet, bir de iyi bir takımda görmek gerekiyordu.
1: Mesela Orkun'un bu kadar

0: Başarılı olmasa Orkun çok fazla iş yapmak istiyor. Onu seziyoruz biz. Çok fazla. Çünkü aidet duygusu var. Kaptanlık var. Daha fazla. Arkasında Endidi. Tek başına kaldı Endidi. Endidi'nin iyi olması Orkun'u da iyi gösterdi. Orkun bu sefer ofansa başarılı olmaya çalıştı.
1: Hocam bir düşün, bir Atiba'yı düşün, bir Endidi. Hocam Atiba çok farklıydı.
0: Herhalde yani.
1: Çok farklıydı ya. Ya bu arada...
0: Yani o tarzda bir... Şey... Bak, o ta... Ama ben tekrar söylüyorum. Futbolcu seçimlerinden önce, hoca seçimlerinden önce kendi içlerini orayı bir temizlesinler. Şöyle Sezor'a erekten geçirilip kendileri, ondan sonra hoca seçimlerine baksınlar. Yani Önder arkadaşımıza da başarılar diliyoruz. Kolay değil abi. Beşiktaş'ta bak, kar, yağmur, çamur, çoluk çocuk o stat doluyor.
2: Hep
0: doldu. Bak, taraftar ister abi, haklılar da. Taraftar hak etmiyor. Bak, ben Beşiktaş maçlarına en fazla giden, ki ben Beşiktaşlı değilim. Söylerim, hep söylerim. Ben Galatasaraylıyım. Ama çok gitti. Fener stadına da çok gitti. Fred'i abi izlemekten doyamıyordum ya. Bak Fred'i. Beşiktaş da öyleydi. Ne takımdı abi o? Bir de piyanistler falan. Ben onunla münakaş ettim. Ben piyanistle münakaş ettim abi. Barcelona'dan aldığın oyuncuya. Ya kusura bakma yani. Hep biz başkanlara falan kızıyoruz ama ben getiriyorum ben. Bana sormadan bir şey yapılıyor mu? Etrafı onun için dedim. İçini bir temizlesinler. Evet. Futbolcu, dünya kadar futbolcu var. Şöyle yaptığı zaman Beşiktaş en babalarını getir. Canım. Ama getirmeyin arada, abi. Getirmeyin hocam, bizi bu şartta getirmeyin.
1: Bu arada Beşiktaş'tan bahsederken Beşiktaş'ın tercümanı var. Fikret Kaldın. Ben de Denizspor'da çalışmıştık. Rahmetli olmuş. Aniden çok üzüldüm ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Onu.
2: Allah yani, rahmet eylesin.
1: Birkaç lisan konuşuyordu. Fikret Kaldı. Çok üzüldüm ya.
2: Eski Allah tercümanı. Rahmet
1: tercüman. Bütün ailesine buradan başsağlığı diliyorum. Sevenlerine.
0: Şimdi sen diliyorum. Kalkıp da 10 tane, yani o diyeyim varmıyor. Bir söylemiyor o kelimeyi de, konuş söylemeyeyim yine. Bu tarzda 5 tane al abi. 5 tane baba topçuyu getir. Beşiktaş yarışın içi. Kasım'da düşmesin ligden. Aradaki puan farkına bak ya liderle.
2: Artık zaten
0: sen yaşını, yani yaşına göre bu kadar puan farkı gördün mü Beşiktaş'ın?
2: Hedef Beşiktaş'ta o kadar küçüldü ki ister istemez tabii, yani yanlış anlaşılmasın. Artık yeni göreve gelecek olan teknik direktörün Kasım'da şampiyonluk yarışında, lige diyeyim hadi, havlu attırmaması bile aslında şu anda yeterli olacak. Doğru.
0: Ben Beşiktaş öyle kadar... Beşiktaş ya, öyle konuşamayız yani. Beşiktaş öyle.
2: Hocam Beşiktaş tabii ki de, Beşiktaş yani, çok büyük bir kulüp ama
1: kimse gelmesin.
2: Kendimizi de kandırmayalım abi, yani son 5-6 yıldır yaşanılanlar gerçekten
1: evet,
2: çok
1: doğru.
0: Yani bak, sevgili hocam,
2: hiç yakışmayan
0: Furkan, önünde senin bir rakibin var. Ezeli rakibin var. 4 sene evvel neredeydi? 13. sırada bitirmiş. Evet. Herkesi isyanlar eden en baba hoca gelmiş. Galatasaray'ın en çok sevdiği hocalardan. Şey, Türkiye'de tarihinde yaşanmamış kupaları getirmiş. Hocayla kötü gittiler değil mi? 13. bitti ve ayrıldı hocam.
2: Evet.
0: Onun arkasından o yapılanma, oyuncu seçimleri, Türkiye standartlarına göre oyuncu seçimleri 4. seneyi bitirdi, 5. seneye gidecekler. Bütün takımların önünde gene hazır bir kadroları var. Beşiktaş neyi yapmasın abi, bunu yaptılar işte. 2 sene arkası neler yaşattı. Şampiyonlar Ligi'ne gruptan daha mağlup çıktılar. Bayan çıktı şanslarına.
1: Hocam adamlara bak ama ya. Yani, hepsinden tut, kimleri getirdiler.
0: Şimdi oradan sen gel buraya.
1: Bunlar, şunlar bunlar yani. Aldıkları adamlar hep marka adamlar aldılar yani.
2: Beşiktaş'ta bence herkes...
0: Ancak öyle toparlanırsın. Evet. Öyle toparlanırsa.
2: Hesaplarından bence biraz da vazgeçmeli. Yani herkesin biraz şahsi hesapları olduğunu düşünüyorum. Şahsi biraz...
0: Abi herkes için...
2: Biraz da artık Beşiktaş'ta öne çıkıyor ne yazık ki son dönemde. Yani bu kulübün de... bu kulüplerin daha doğrusu, tek Beşiktaş'ın da aslında konusu değil. Kimseye genel de bir hepsini. Borcu yok yani öyle... hal yani hatır için kimse Beşiktaş forması giymemeli. Yani artık biraz Beşiktaş'ın tırnak içinde acımasız
0: rasyonel olacak.
2: Evet, radikal bir şekilde neşteri vurması lazım. Bu Önder Özen olur veya yeni teknik direktör olur. Artık buradaki yetkililer kim olur bilmiyorum ama artık daha keskin olması gerekiyor bence.
0: Şunu diyelim, kısa, öz, net. Ahbap çavuş ilişkileri olmaz.
2: Evet, bu şekilde olmaması yürümüyor. Lazım. Yürümedi de.
0: Bakın
2: son
0: hocam
2: yıllarda.
0: Sadece bütün kulüplerde var bu. En alttan tut en yukarı. Türkiye bu konuma geldi takımlarımız. İtmeyle, birilerini tavsiyesine, bununla falan olacak işte abi, futbol ya. Sahneye çıkıyorsun. Sen sanatçısın, gelenler seni alkışlayacaklar. Hiçbir şey vermezsen yuvalarlar seni.
2: Yani takıma gelecek olan transferlerin mevcut takımdakilerden daha kalitelisinin olması gerekiyor. O kadar az

0: Para da harcanmadı Beşiktaş'ta. Maliyetli de bir kadro olduğunu gene unutmamak lazım.
1: Ya Beşiktaş, hocam Beşiktaş para bulur ya. Tabii Beşiktaş'ta para sorunu olmaz.
0: Başkan
1: Beşiktaş,
0: bu arada yine yüksek bir bütçe
2: herhalde
0: düşünüyor yeni sezonda.
2: Buraya şöyle bir, şöyle bir teknik direktör.
0: Efecan'ın aktardığı bilgi öyle.
2: Şu düğmeyi baştan yanlış iliklersen bitti. Bir kere gelin teknik direktör ve çok disiplinli olacak. Çok tecrübeli olacak. Bak disiplinli ve tecrübeli. Genç menç falan olmaz. Türkiye'yi bilecek. Galatasaray'ı çok iyi bilecek. Şampiyon Galatasaray'ı. Fenerbahçe'yi, Trabzon'u. Bak bu bir kere bu öbür üç büyük takımı kendi dört takımını ezbere bilecek. Bütün futbolcuların böyle gelmişini geçmişini çıkaracak. Sülalesini bilecek. Yani neyse bütün oyun karakterlerini maçları izleyecek. Ona göre bir transfer yaptıracak. Bak bunu yapacak adam da çok donanımlı biri olması lazım.
1: Geçer isimlerden iki tane var hocam.
2: Çok tecrübeli birisi olacak yani.
1: Ya şey be Mancini bir de Razvan.
2: Bana göre bak.
1: Yani ikisi.
2: Bravo. Bana göre de.
0: Mancini de Katar'da tabii Körfez'deki o savaştan dolayı ayrılmak istiyormuş Katar'dan.
2: Bak Mancini bana göre
0: da indirime gidebileceği adam Mancini,
2: ikincisi,
0: var.
2: Pardon. Birinci Mancini, ikinci Razvan olur. Niye? Bilecekler buraya bak. Razvan da şeyde Türkiye'yi de biliyor babasından dolayı. Evet. Yunanistan'da da çok
1: aynı
2: başarılıydı.
1: Aynı bizim gibi onlar da.
2: Mancini de bak. Mancini de bak. İnsanların ufku geniş olacak. Bak, bu çok önemli. Her
0: Mancini
2: şeyde.
0: Bir markadır.
2: Ya marka bak. Marka deyince aklıma geldi. Bir marka vardı tamam mı? Türkiye'de.
0: Aman hocam. Şey olmasın şimdi.
2: Yok şey söyleyecektim ben sana. Kaldırat marka. Biliyor musun?
0: Yok.
2: Ha? Bunun reklam olmaz kaldıra. İşte alıyorsun futbolcu kaldıra atıyorsun. Bak şimdi marka neydi biliyor musun? Kiriko markası vardı Türkiye'de isim vermeyeceğim. Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Ufku geniş kimse. Çanak çömlek bilmem ne ev eşyaları da satmaya başladı. Yani ufunu geçeceksin. Bir marka vardı sırf giyimdi. Baktı parfümeriye yöneldi. Yani ufkunu genişleteceksin. Burada da futbolcuları alacağın futbolcularda ufkunu genişleteceksin tamam mı? Bana gene Mancini, Razvan da şey olur. Tamam bak birisi daha var bizim. Kurban Kurbanov var. Babana evet. Buradan selamlar Azerbaycan'a. Aa,
1: Azerbaycan.
0: O da çok başarılı.
2: Ya başarılı. Bir de Karabağ'da. İyi adamlar alıyor ve bütçe kısıtlı bütçelerle alıyor.
0: Doğru.
2: Helal olsun. Senelerdir orada başarılı.
0: Yani
2: buradan da Nur Aliyev başkanıma selamlar gönderiyorum
0: Azerbaycan'a. Selamlar tüm Azerbaycan'a da.
2: Ya evet, tabii
0: Kurbanov
2: şimdi.
0: Da bu arada evet. Aslında yani neden olmasın?
2: Çok tecrübeli gelir mi acaba? Milli takıma da gitmedi Furkan.
1: Ya şimdi şöyle hocayı getiriyorsunuz tamam mı? Hocayı getireceksiniz de şu anda takımın yapısına bir bak abi her taraf sallanıyor. Her taraf sallanıyor.
0: Doğru.
1: Bunun müsebbibi giden hoca ve yönetim şu andaki mevcut yönetim. Abi siz Türkiye Ligi'ni bilmiyor musunuz? Sizin rakiplerinizi bilmiyor musunuz? Şampiyonla oynayacağınız takımları bilmiyor musunuz? Ve bir de ikincisi şunu söyleyelim. İkinci yarı aldığın oyuncular tamam bir ivme kazandılar bir 5 hafta falan. Bunlar hepsi hazır geldi. Ondan sonra abi hepsi benim gibi yürümeye başladılar.
2: Yok,
1: burada da bir çelişki var. Burada da bir çelişki var yani. Burada gene bende bir hata var. Ya bu adamların performansı bu kadar nasıl düşebilir?
0: Hocam aslında? Altay faydalı olur mu Beşiktaş'a?
1: Kim?
0: Altay Bayındır.
1: Ya abi şimdi bak isimden de niye faydalanmasın adamı tuttular.
0: Yok bir kaleci arayışı var çünkü Beşiktaş'ın. Ersin'in durumu belirsiz. Devam
2: Ersin
0: edip
2: de çok
0: etmeyeceği.
2: İyi çocuk ya. Yani ne güzel oynamaya başladı.
0: Hocam işte bak az yani önce aslında vermek istediğim örnek buydu. Hocamla anlaşamıyoruz ya bugün. Bir konuda da
2: niye
0: anlaşamıyoruz. Ya Ersin çok severim de bu arada yanlış anlaşılmasın. Ama artık Beşiktaş'ta yüzlerin değişmesi gerekiyor. 5-6 yıldır bir kulüpte ya başarısızlık varsa hocam aynı yüzlerle kaleciğim devam edemezsin.
2: Şampiyonken de bu vardı.
0: Hocam tamam etti şampiyon. Bitti
2: ya,
0: artık
2: ya
0: bu kadar yani.
2: Ya kaç yaşında bu adam?
0: Daha
2: ya
0: ne kadar
2: 20
0: oynayacak?
2: 20 sene oynuyor ya.
0: Hocam 25 yaşında Ersin.
2: Ya Necmi Mutlu vardı bilir misin? Kaç sene
0: ben
2: önce
0: bilmem hocam Necmi Mutlu.
2: Dino vardı. Senelerce oynadı ya. Ya Rasim Kara.
0: Hocamla anlaşamıyoruz burada.
1: Şöyle
0: yani. Hocam eski futbol yok artık. Sabırı yok. Yani Rasim Kara bunun forma giydiği dönemdeki Beşiktaş taraftarı yok artık tribünde.
2: Niye? Daha iyi, daha iyi.
0: Yani 6 yıldır ilmik ilmik yani dökülen, iflas etmiş bir ya futbol alırsın takımı.
1: Ya bir şey var. Şunu senin dediğine şöyle katılalım.
0: Bu arada sadece Ersin konusu değil yanlış
1: daha
0: anlaşılmasın.
1: Daha üstünde. Şimdi stoperlerim var. Stoperlerin üzerindeki stoperler. Yani bekim var. Bekin üzerinde
0: evet
1: mevcut.
0: Doğru.
1: Hep mevcutların üzerinde getireceksin. Beşiktaş'ın reçetesi, şampiyonluğa oynama reçetesi şu elindekilerin iki kat üzerinden, üç kat üzerinden oyuncular olacak.
0: Hocam devre arası gelen oyuncular değil mi? Bir planlama yapıldı.
1: Ya şimdi iyi başladılar.
0: Evet.
1: Ondan sonra döküldüler. Hepsi döküldü.
0: Bir planlamadan bahsedildi ve şimdi bir yol ayrılığı yaşandı yine yeniden. Yeni bir teknik direktör gelecek şimdi göreve. Mesela ne olacak o planlama devre arası gelen?

0: oyuncular.
1: Şimdi bak, şimdi Akmadu'dan yola çıkalım. Adam son dönem hiç oynamamış değil mi? Wolverhampton'dan küme düşüyor zaten. Burada bir gittiği dönemler bir oyunda ağırlı olmuş. Ondan sonra geldikten sonra tam bizim ligimizin, ben de söyledim, ligimize uygun bir stoper. Fakat o kadar çok defoları var ki.
2: Doğru.
1: Bunlar şimdi alacaksa bunun üzerinde oyuncu getireceksin. Doğru.
2: Araya gitmem gerekiyormuş, tamam. Bu arada özür diliyorum. Değerli izleyenler, reklam aramız var. Reklamların ardından Konya Spor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali ve Fenerbahçe'nin gündemini yine spor gündeminde konuşacağız.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Sabahsın. Parafın katkılarıyla.
1: Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı. Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu. MTV 1879 München Kulübü içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı alan 11 futbolcu 27 Şubat 1900'de Franz Jon başkanlığında Gisela adlı restoranında orijinal adıyla FC Bayern Münih kulübünü kurdu. Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 50 puanla sezonun şampiyonu olarak tamamladı. Sheffield United ikinci sırayı alırken Sunderland sezonu 3. sırada bitirdi. FA Cup finalinde Bury ile Southampton karşı karşıya gelirken sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Bury kupanın sahibi oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı konuştuk geride kalan dakikalarda. Bu bölümde ise ağırlıklı olarak Fenerbahçe ve yarın akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçını konuşacağız. Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertleri bekleyen bir seçim süreci var. İki aday Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi artık çok daha son günlerde sahaya inip üyelerle görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Buluşmalar gerçekleştiriyorlar, açıklamalar var, demeçler var, özellikle iddialı açıklamalar var. Teknik direktör konusu Mahmut Hocam, iki aday üzerinden de teknik direktör adayları çok konuşuluyor. Artık bugün 21 Mayıs gelinen noktada sanki biraz daha iki isim de camiayı bilen, daha önce kulüpte görev yapmış isimler üzerinde hemfikir olmuş gibi bir tablo var. Belki isim zikretmek doğru olmayacaktır ama dün Hakan Bey'in de bir açıklaması vardı. Yine Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da bir açıklaması vardı. Camiayı bilen, ligi bilen isimlere bakacağız diyor iki adayda. Nasıl bir süreç bekliyor sizce Fenerbahçe'yi?
1: Valla sevgili Furkan, önce Fenerbahçe'de başkanı bilmek lazım. Seçimden sonra bir de teknik direktör geldikten sonra o gidişata bakacaksınız yani. Şu anda elinizde bir sürü futbolcu var. Yabancı kısıtlaması geldi. Kiralıklarınız var. Gelen hem başkan hem de yani yönetim, yeni yönetim hem de hocanın için işi zor, kolay değil. Bu yerli de getirseniz, yabancı da getirseniz, Türkiye Birliği'ni de getirseniz önce bir temizliği yapacaksınız. Oyuncu

0: spekülasyonlarınız olacak. Gidenler çünkü çok fazla. 19 mu 20 tane mi ne yabancı oyuncuları var.
1: Doğru.
0: Bunların çıkması lazım. Çoğu kiralıkta olanlar işte Türk oyuncu, kulüpler Türk oyuncuyu da yönelecekler. Ama
1: özellikle yeni kuralla beraber.
0: İvedi olarak haliyle önce başkan. Başkan arkasından hemen ne derler, teknik direktör. Zaman da kısıtlanıyor. Ön eleme oynayacaksınız. Orada bir şeyler daha var orada. Bir Avrupa'da birileri alırsa kupa falan bir şey bile. Orada da bir...
1: Yok şöyle, yani Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve ligi ilk dörtte bitirmesi halinde muhtemel rakiplerden Sturmgras dışarıda kalıyordu.
0: Öyle bir şey vardı işte, bir şeyler vardı.
1: Dün kupayı aldılar. Ligdeki son durumu bilmiyorum. Siz devam edin, ben bakıyorum.
0: Onlar Şampiyonlar Ligi'ne giriyor galiba orada da. Aston Villa.
1: Sanırım ilk dördüncü.
0: Herhalde öyle bir, öyle bir şey var. Yani önce bunları bilip...
1: Evet, şu anda dördüncüler.
0: Bunları bilip ondan sonra da yol haritasını çizecekler. Tabii transferler kolay iş değil abi. Her sene olduğu gibi transferler. Bir de dünya şampiyonası kapınızda. Oyuncuları getirmek kolay mı olur, zor mu olur? Nasıl ikna edersiniz? Önce mi attırırsınız imzayı? Bir sonra mı attırırsınız? Nerelere yapacaksınız? Biz istediğimiz kadar konuşalım. Stoper değilim, kaleci değilim, santrafor değilim ama gelen hoca daha iyisini verecek. Yani kolay değil. Birdenbire yeni bir yönetilir ki Sayın Aziz Yıldırım mesela geldiği zaman en tecrübelisi değil mi? Şu anda ligin en tecrübeli başkanı kim? Dursun Özbek.
1: Evet.
0: Sayın Dursun Özbek. Sayın Aziz Yıldırım seçildiği zaman en tecrübelisi geliyor tekrardan. Seneye gene bir seçim var. Gene seçime gidecekler. Gelenler kısa vadede iş görmek istiyorlar, şampiyon olmak istiyorlar, şampiyonluğa gitmek istiyorlar. Yani
1: bu arada bir yıl sonra Fenerbahçe bir seçime daha gidecek. Olağan
0: bir
1: seçim. O yüzden
0: zaten
1: bu bir yıllık süreç önemli. Yani hem yönetmen,
0: sevgili Furkan,
1: teknik direktör konusu.
0: Çok fazla bizler, ben kendi şahsıma konuşayım tabii. Ya sağ bek adam lazım, stopera adam lazım. Bunlar zaten herkesin söylediği, herkesin bildiği işler. Önemli olan yeni gelecek başkan, sayın başkan ve yönetim kurulu, ondan sonraki teknik direktörün yol haritası. En önemlisi bunlardan sonra yabancılar. 19 mu 20 mi ne yabancı var? Kimleri siz temizleyeceksiniz? Kimlerden ayrılacaksınız? Mukavelesi olanlar var. Bunların da başında en başta problem, kaleci probleminiz
1: evet,
0: var.
1: Ederson'un durumuna göre kaleci yani, konusu var.
0: Fenerbahçe
1: kiradan dönen çok oyuncu var.
0: Bak,
1: yabancı.
0: Diyorum ya, 19 tane oyuncu. 19 zaten. Biraz evvel Beşiktaş için Fenerbahçe'de şöyle yapsa dünyanın en elit oyuncusunu getir. Para da filan sorunları olmaz. Ama önce o temizliği nasıl geçecek? Önemli olan burası. Yoksa futbolcu bulurlar, en babasını getirirler. Hocanın da en babasını getirirler. Getirmezler değil. İş bununla bitmiyor. Takım kurgusunu ne şekilde kuracaksınız?
1: Doğru.
0: Elinizdeki oyuncularla kimlerle yola çıkacaksınız? Bilhassa yabancılar bunlarda. Hadi bir 3-4 tanesi belli kemik oyuncu, diğerleri. Yani tehlike demeyelim bunlar. Ben tehlike olarak değerlendirmiyorum ama süreç uzun sürebilir. Transfer süreci uzun sürebilir. Yeni gelen başkan ve yönetimde de.
1: Bu arada Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktör konusundaki bir numaralı adayının Aykut Kocaman olduğunu artık tüm kamuoyu aslında biliyor. Her ne kadar isim resmen zikredilmese de dün sanırım İzmir'deydi Aziz Bey akşam saatlerinde.
0: Bursa'da filan da söyledi.
1: Bir önceki gün Bursa'da, dün de İzmir'de üyelerle bir araya geldi. Bir üye Aykut Kocaman konusunda Aziz Bey'e diyor ki 8 Haziran'da takımın başında antrenmanda Aykut Kocaman'ı görmek istiyoruz diyor. Bir Fenerbahçeli taraftar, bir üye. Ve Sayın Yıldırım da dönüp üyeye diyor ki teşekkür ederim bu temenninden dolayı. Teknik direktör konusunu halledeceğiz. Yani kulübü ve camiayı bilen, ligi bilen bir isim olacak diyor Sayın Başkan. Bu anlamda Aykut Kocaman konusu aslında çok konuşulan da bir konu ya hocam. Biraz sanki bu konuda fikir ayrılığı da var camia içerisinde. Bunun sebebini bilmemekle beraber tabii ki saygı duyuyoruz her görüşü ama Aziz Bey'in bir numaralı adayı Aykut Kocaman gibi görünüyor. Bu konuda da sanırım dün bir üyeden böyle bir yorum gelmesi Aziz Başkan'ı da biraz mutlu etmiş gibi görünüyor.
0: Başarılar geldiği müddetçe her hoca iyidir. Her yönetim iyidir, her başkan iyidir. İş kötüye gittiği zaman

0: Yukarıdan aşağı kadar herkes kötüdür. Bunun devamlılığı önemli, sürdürülebilmeliği önemli. Bu sezon diyelim ki Aykut Kocaman'la gittiniz, hadi olmadı değiştirdiniz. Seni değiştirdiğiniz zaman her şey böyle sil baştan oluyor. Dikkat et, bizim artık temcid sakız gibi oldu ağzımızda, hiç değişmiyor. Her kulüp aynı, en alttan tut, amatörden tut yukarı kadar yapılanma. Abi baba takımdan bahsediyorsun ya. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, diğer Süper Lig'de her sene yapılanma mı olur ya? 5 senede bir, hadi minimum o da. 10 senede bir olur bu yapılanmalı. Bizde her sene yapılanma var. Bu sene olmadı, hadi sil baştan diğerini yap, diğer sene yap. Ya böyle geçiştiriyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ve kademe kademe en fazla alacağın transfer 4 tane olması lazım. Hatta de en fazlasından çıkalım 5 tane maksimum. Ama bizde öyle değil ki.
1: Bak. Hocam, şimdi bir izleyicimiz demiş ki, çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Fenerbahçe'ye iki tırnak içinde tabanca gibi stoper, yani sağlam iki stoper betimlemesi yapmış izleyicimiz. Bir yabancı bir yerli santrafor alsınlar yeter. Takımı sil baştan yapmaya gerek yok. Ara transferde belki bir kanat demiş.
0: Şimdi bak, biraz evvel ne dedim? İstediğimiz o kadar mevki anlatırız ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı oldu. Ona girmiyorum ben. Elinizdekiler ne olacak? Önce doğru. Orası. Burayı orası olmadan lazım. Orasını temizlemeden siz transferi konuşamazsınız. Adam bu şey, bu kabiliyet, bizi 19'lu 20 dedi o yabancı hocam.
2: Hocam gönderdiler onları, nereye geldiğini çağırdılar ama bu arkadaş fena bir şey yazmamış. Yani benim görüşüm.
0: Ya bilinen bir şeyler bunlar, ama bilinmeyen değil.
2: Yaz bu, hepsini gönderirim. Şimdi deminden beri aklıma ne geliyor? Kaleci Galatasaray'la mukayese edeceğim. Kaleci kim var?
1: Ederson. Uğurcan var.
2: Uğurcan. Burada Ederson'u boş ver. Mert. İkisi de milli takım kalecisi. Hadi. Bir ara Mert Uğurcan'dan çok çok iyiydi. Şimdi Uğurcan iyi. Allah'a var şimdi.
1: Doğru. Şimdi geç. Aralarında öyle bir aslında tatlı rekabet de yaşandı.
2: Yani şimdi kalecileri takımda. Geç. Yani Fenerbahçe'de yedek kaleci de var. Neyse. Şimdi sağ bek Semedo. Şalay'ı. Hangisi iyi?
1: Performans olarak aslında... Ya,
2: futbolcu olarak performansı değişir.
1: Şalay daha iyi bir sezon geçirdi ama...
2: Boşver, genelinde söyle.
1: Ama genel olarak hani Semedo ikisi de sağlıklıysa Semedo.
0: Sakatlı olmasa
1: Semedo. Semedo.
2: Yani sağ bek aramak. Stoper, Skriniar.
1: Skriniar var.
2: Sanchez. Üç aşağı beş aynı.
1: Aynı.
2: Abdülkerim'le...
1: Osterwold'e. Sol stoper lazım Fenerbahçe'ye.
2: Yok, niye? Orada şey de var, ne o? Çağlar da var milli takımda. Yani oraya denk getir. Sol
1: Çağlar
2: back,
1: kalmayacak gibi
2: sol
1: görünüyor.
2: Sol bek neyse, sol bek...
1: Archie Brown'la Jacobs var.
2: Jacobs var. Bana göre 3 aşağı 5 yukarı aynı.
1: Bence orta çok fark var aralarında.
2: Yok, neyse, hadi orada Galatasaray daha ileri olsun.
1: Archie Brown ama tabii genç bir oyuncu, bunu atlamamak lazım.
2: Şimdi orta sahaya git, Kante, Gendüz'e, İsmail... Fred 4'ü. Galatasaray'ın orta sahası da 4. Denk yani hemen hemen. Yani onlar.
1: İsim isim bakarsak Fenerbahçe'nin daha iyi bir orta saha rotasyonu var bence.
2: İleride evet. Asensio var.
1: Evet.
2: Asensio'm var, Kerem'im var. Tarışkan var. Neni, Musaba'yı saymıyorum.
1: Yeri gelmişken bir bilgi verelim. Haberi de vardı bizde ama hatırlatalım. Çok eleştirildi fakat Kerem Aktürkoğlu da bu sezon Süper Lig kariyerindeki en çok skor katkısı verdiği sezonu yaşamış Fenerbahçe'de. Yani aslında bireysel anlamda rekor kırmış. Çok eleştiriliyor ya hocam, o yüzden söylüyorum. Bazen eleştiriler de çok hani doğruyu yansıtmıyor bizde.
0: Takımın geliri.
2: Onlara bakma. Yani baktığın zaman kafa kafaya bir takım var. Yani Fenerbahçe, Galatasaray değil mi? Hemen hemen yani değil mi? Öyle fazla adam alma. Onlara bunlara falan gerek yok.
1: Santrafor'da çok fark var.
2: Santrafor'da orada da Asensio bir fark var. Yani şu anda şeyden de iyi. Hepsinden iyi Asensio.
1: Yok, Santrafor'da.
2: Anladım. Osimhen
1: seviyesinde bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin.
2: Ayrı tabii. Ama şu var. Yani ya neticede orada gol atan ne o?
1: Talişka
2: var yani. Osimhen'den fazla gol atmış ama Osimhen fazla oynamıyor. Ya tabii ki mukayese edemezsin. Yani baktığın zaman Galatasaray'ın 11'iyle bunun 11'ine bir Osimhen farkı olur belki öbürlerine.
1: İnanılmaz bir fark yok.
2: Yok. Onun için de onu yaz, bunu boz, bilmem ne. Tabii ki takviye olur. Sağ beke bir yedek alırsın, stopere bir yedek alırsın, tamam mı?
1: Kulübeyi zenginleştirirsin.
2: Falan filan evet. Yani o kadar şey yok. Fenerbahçe'nin fazla şey yok. Burada antrenörle ilgili. Şimdi Aykut'a, tamam mı? O birisi söylemiş ama Aykut'a negatif olanlar da var. Tamam mı? Şimdi Aykut, İsmail'in ismi geçmiyor. Allah
1: yok,
2: Allah.
1: O da Sayın Hakan Safi'nin yerli teknik direktör adaylarından birisi.
2: Olabilir, öyle mi?
1: Evet.
2: Öyle
1: ya. Hakan şimdi, Bey'in de kafasındaki yerli isim İsmail Kartal ama onun yabancı

0: Kaleye geçer gelir buraya. Atıyorum sana.
1: Hocam Klopp'un bu arada derdi bence hiç para değil.
2: Değil.
0: Yani, ya fark et.
1: Liverpool'dan ayrıldıktan sonra kim bilir hangi rakamları, teklifleri.
0: Ya, bu kadar rakamı kimse verme. Atıyorum ben biraz ya. Ya anladın mı? Ya neyse. Getir şu şeyin antrenörünü getir falan filan. Ver 20-30 ver yani atıyorum. Futbolcuya vermiyor
1: musun? Hocam Mourinho geldi.
0: Ya Mourinho ya neyse Mourinho da tutmadı. Bir tane olur ya. Bir tane alır arada. Ama şimdi burada Mourinho da biraz düşüşte vardı. Şimdi bu şeyin ne şeyin antrenörünü getir. İşte şampiyon oldu dün. Atıyorum sana ver 20 milyon. Bak nasıl koşarak gelmiyor mu?
1: Kim hocam Aston Villa mı?
0: Tabii yani.
2: Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok, yani çok kısa. Çok kısa. Freiburg takımı kurulduğundan beri en büyük başarısı.
0: Evet.
2: En büyük başarısı. Hoca Schuster. Herkes ben Schuster'in oğlu falan zanneder ama değil. Yok. İsim benzerliği var. Orada takım uzun dönemler orada hocalık yaptı.
1: Takım kaptanlığı yaptı.
2: Kaptanlığı yaptı, oyunculuğunu yaptı. Getirdiler. Bak bakmıyorlar. Biz öyle değil. Bizde popülerizm
0: hocam,
2: önemli.
0: Şimdi tamam.
1: Hocam sanırım tamam, 14 de, ya da 15 yıldır Freiburg bünyesinde.
2: Evet.
0: Ya belki Schuster, de onu getirsen çok başarılı. Hepsinden başarılı olacak ama.
2: Bak şimdi
0: ama,
2: sana bir şey söyleyeyim. Anda, o söylediğimiz Ömer Toprak'la da beraber oynadı. Ömer Toprak'la Onur'la da beraber
1: 41
2: oynadı.
1: 41 yaşında.
2: Schuster. Onur'la da beraber oynadı.
0: Hocam ama bana genç hocam geldi işte Tedesco geldi hocam. Bana genç bak.
2: Ya onlar bu, tutuyor bizde tutmuyor. Bizde olmaz. Bizde olmuyor.
0: Beşiktaş'a mesela nasıl diyoruz Mancini tamam mı? Ve nerede alabilir? Abi kaliteli adam. Kariyerli adam. Ufku geniş adam.
2: İşte biz bu onlara bakıyoruz.
0: Yani. Bu tür adamlar gelecek. Ha Aykut'u al. İsmail'i getir. Volkan Demirel var. Kim var?
1: Volkan Demirel'in de bugün haberler vardı. Bunların hepsi tabii iddia. Henüz resmi olarak çünkü isimler zikredilmediği için net olarak konuşamıyoruz. Fakat haber olarak Volkan Demirel'in Aykut Kocaman'ın ekibinde yardımcı olabileceği haberi vardı bugün de.
0: Ya şimdi bak Türkiye'yi bilecekler. Bak tekrar söylüyorum. Buraya gelecek antrenör Türkiye'dekiler Galatasaray'ı bilecek. Tıkır tıkır tıkır tıkır Galatasaray takımını. Salah'ı ne yapıyor? Jakobs ne yapıyor? Eren Elman'ı nasıldır? Sanchez nasıl? Hepsini bilecek arkadaş.
1: Jesus'u beğenir misin?
0: Kim?
1: Jorge Jesus.
0: Bunların içinde iyiydi. Ama yine ben beğenmem. Bunların içinde bak gelenlerin içinde var ya Ali Koç'u geldiğinden beri en iyisi Jesus.
1: Hocam sen?
2: Şeyde iyiydi.
0: Onların içinde.
2: Neydi öbürü de Portekizli.
1: Vitor mu?
2: Victor Pereira. O da
0: ya
2: ne oyuncular?
0: Hocam ya.
2: Ne ona, oyuncular bulup getirdi?
0: Hocam getirdi de saçma sapan adam kimleri oynatmadı Kim burada ya? Mesut Özil'i oynatmadı falan. Tabii.
2: Ya oynatıp.
0: Ya bırak hocam. Ya adam getirmesi
2: hocam,
0: başka.
2: Bak, beğenmediğin adam.
1: Hocam Ferdi Kadıoğlu'nun bütün kariyerine etki etmiş bir isimdi.
2: Bak bir şey söyleyeceğim.
1: Victor Pereira. Gerçekten bu arada kendi ifadesi Ferdi'nin. Bugün, ya, adam, bugün bak, Ferdi Kadıoğlu olarak işte Brighton'daysam bu noktadaysam Vitor Pereira'nın kariyerinde çok büyük
0: tamam da, bak,
1: bir etkisi
0: transfer
1: var diyor.
0: Transferleri iyi Allah'a var ama abicim ya bak Van Persie'yi oynatmadı. Mesut Özil'i sildi. Ya manyak hareketler
2: ya,
0: yaptı.
2: Hocam, ben sana öyle diyorsun ya. Adamın gittiği yerde çalıştığı yerlere bak. Buradan çıkar. Biz ya? Beğenme biz o ben kendi yerimizde sen oturuyorum. Nothing,
0: burada Alanya'nın sönürü vardı. Nerelerden antrenörlük yaptı ya?
1: Biz adam burada oturuyor. Toparladı. Niye yarı toparladı? Final yaptı.
2: Ben,
1: Avrupa
2: bak,
1: Ligi'nde.
2: Şeyi de oynatan odur ilk. Yanılmıyorsam yanlışım varsa düzel Arda Güler'i.
1: Onun döneminde.
2: Onun da ilk çıkarandı. Bir tane daha çıkarmış orada. Sol ayakta sol bek mi ne vardı?
1: Muhammed Gümüşkaya. İki ama biraz sonra.
2: Sonraydı ama Arda Güler'i de ilk oynatan odur.
0: Hocam Jesus.
2: Hayır.
1: Yok.
2: Hayır. Hocam ama hayır.
1: Jesus
2: daha 16 yaşında mı 17 yaşında mı 16 yaşında mı
1: Jesus
2: şey
1: döneminde süreleri arttı Pereira. Biraz daha.
2: Tabii,
1: ama
2: Jesus
1: Pereira ile beraber.
0: Bana Pereira'dan hiç bahsetmeyen hocam.
2: Ben bahsetme dediğin adam İngiltere'de çalışıyor hocam. İngiltere'de görev yapıyor.
0: Hocam ne olacak benim de adamım olsa ben de Real Madrid'de çalışıyorum.
2: Adamı ya adamın mı adamı seçiyor da ya.
1: Hocam George Jesus'u konuşalım biraz.
0: George Jesus.
2: O başarılı olur bak.
0: Onların hepsinden iyiydi hepsinden. Ama yine ben ya
1: sözleşmesi bitiyor El Nasır'da.
0: Ya aldırdı adamlara bak bir de ona bak ya. Bak şimdi Pereira ne diyoruz aldırdı adamlara bak. Jesus'un aldırdı adamlara bak. 26 tane 28 tane transfer şey yapılmış. Stoper adı gelmiş şey ya Fenerbahçe'ye. İki tane içinde ya var ya yok ya. Hepsi ne oldu dağıldı gitti.
1: Bence ama o dönem yani. Jesus'a çok aman aman bir bütçe verilmedi. Bence
0: ya fark etti, almasaydı.
1: İhtiyacı olan bölgelere ya, kulüp ekonomisine uygun oyuncular getirdi bence. Sanki, şu dönemki ekonomik gücü yoktu şey bence
2: vardı,
1: o dönem.
2: Yani, bir de şey oldu değil mi? Vardı. Sakatlıklar fazla geldi. Birden böyle çapraz bağlar falan çok kopmaya başladı.
1: Yani savunmada özellikle savunmada çok problem yaşamıştı.

0: o dönem evet. Fenerbahçe. Üçlü oynaması tabii ya çok şimdi eleştiriliyordu.
1: Neyse, burada önemli olan şeyi beklemek lazım. İşte bu seçimle kongreden sonra burada şimdi mesela hocam diyor ki Şikinyer var, o var. Şikinyer mizmi sakat, hep aynı yerden sakatlanıyor. Sen bunu
2: yani
1: bir dakika hocam yani. Olur mu? Bir kere müdafaatını tamamıyla oyuncuyu...
0: Hocam bir değil iki stoper lazım Fenerbahçe'ye.
1: Ben iki de üç de düşünürüm onu.
2: Yok ya Osterwold'e çağırdım.
1: Semedo'yu Türkiye'de, Türkiye şartlarından konuşuyorum. Yabancıların içinde en iyi sabek. Bilgi olarak da tecrübe. Ama hocam, o da mizmi sakat. Doğru. Orada da
2: hocam
1: sakat.
2: Yerine oynayan adamı yedirdi gollere bak, isim vermeyeceğim. En son şey maçında birebir yedi çalımı golü yedirtirdi ya.
1: Kim
2: yedirtirdi ikinci golü, isim verme. Bırak şimdi ya adamı kötülüyordu.
0: Hangi maç? Eyüp maçı mı?
2: Eyüp maçında ikinci golü birebir kaldı. Yedin çalımı golü yedin ya.
1: Semedo'dan bahsediyorsun.
2: Ne Semedo'su ya? Ne
1: ya ben başka bir şey anlattım hocam.
2: Ya işte ben
1: başka bir şey anlattım.
2: Sağbek, ikinci sağbekten bahsediyorum.
1: Ben de bir başka bir şey. Alacaksın ben dedim ki Semedo.
0: Mert bahsediyorum.
1: Semedo işte transfer olması gereken mevkileri
2: konuşursak. Kaçıncı gol yedirişi biliyor musun?
1: Transfer olması gereken mevkileri konuşursak.
0: Hocam ben sol bekte ihtiyacım var. Neden? Çünkü
2: sen
0: Mert...
2: Sen maçı seyretmiyorsun değil mi? Ne bileyim
1: ya
2: ben.
1: Ya şimdi orada girersek çıkamayız işin içine. Mutlaka transfer ihtiyacı olacak. En başta
2: Traçe'yi kim kazanacak hocam? Ona bak sen. Seçimi.
1: Ben de onu diyorum. Hocam, ondan onu sonra konuşuruz.
2: Kim? Ben size biraz tüyo vereyim. Bak abi. Şimdi.
1: Fenerbahçe geçen dinamiklerini bilemeyiz ki.
0: Orada yarın 22 Mayıs Cuma günü iki adayın da yönetim kurulu listesini açıklaması şimdi bekleniyor.
2: Neler var? Bombalar var. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Aziz Yıldırım'ın güvendiği isimlerden bir tanesi kimdi biliyor musun? Cemil Turan.
1: Orada değil.
2: Şu anda öbür tarafa
1: öbür tarafta.
2: Olacak şey değil yani.
1: Cemil abi değil mi?
2: Evet.
0: Hakan Bey'e mi?
2: Evet. Yani yakın. Olacak şey değil. Şimdi ben buraya gelirken Abdullah Kiyo'yla konuştum. Bir şeyim vardı. Hocam dedi Hakan Safi tarafındayız dedi. Bu tarafa geçecek. Fenerbahçe'nin geleceği ya söyleyeyim mi? Dedim abi ben mi? Söyle benim ismimi ver dedi. Yani Hakan Safi'ye bir şey var. Bu taraftan evet. Doğru bir destek var.
0: Yani bu herkes... kendi ifadesi olduğu için bunu söylüyoruz.
2: Tabii,
0: biz
2: tabii.
0: Burada yönlendirme yapmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Altını çizeyim. Herhalde. Sayın Abdullah Kiyılı'nın Güvenç Hoca ile Güvenç Kurtar'la yaptığı görüşmedeki ifadesi Hakan Safi'nin yanındayız. Fenerbahçe'nin geleceği.
2: Cemil Turan da
0: Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden birisi.
2: Esasında Aziz Yıldırım'ın bir numaralı adamıydı öyle değil mi yani? Öyleydi. Ağzıyla.
1: Cemil abi geçti.
0: Hayır, hatta geçtiğimiz günlerde Hakan Bilal Kutlualp sanırım Cemil Turan'la bir araya geliyor, bir görüşme yani yapıyorlar. Işte. Bu çünkü sosyal medyaya da yansımıştı, basına da yansımıştı. Ama şu anda o da Hakan Bey'e yakın anladığım işte kadarıyla.
2: Şimdi Onur Kayador var, o da çok etkili. Dedim de arkadaşım eski stoper. İşte o yine şey Aziz Yıldırım Başkan tarafından.
1: Sayın yani, Hakan Safi'ye şöyle diyorlar, söyle adlandırılıyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın gençlik dönemi gibi öyle abi burada orası
2: ya çok
1: burası.
2: Önemli ya var ya hani
1: takım takım futbol ki, tabii, takımı çok önemli hocam.
2: Tabii de şimdi diyor
1: seni vezir
2: ya,
1: de yapıyor rezil hani, de yapıyor.
0: Türkiye'de evet.
2: Yani hani Aziz Yıldırım direkt kazanır falan diye düşünüyorduk ama şimdi öbür taraf şey yani bayağı güçlü geliyor.
0: Bu arada ilk günden itibaren çok zor bir seçim olacak beklediğini yani, ifade ediyor. Fenerbahçe'yi takip eden tüm arkadaşlarımız işte Erdem'le de konuşuyoruz.
2: Furkan, şimdi ben
0: çok öngörebilmesi kolay olmayan bir seçim.
2: Ya bir de ne var biliyor musun? Billboardları falan göreceksin sen Aziz Yıldırım Başkan'ın. Aklındır Fenerbahçe'nin orada her tarafta. İnanılmaz bir şey var, propagandası var. İnanılmaz Aziz Yıldırım'ın. Yani şimdi öyle baktığın zaman ya, çok yok. Merak ediyorum ben de acaba ne olacak?
1: Efsanesi ya. Efsane
2: başkanı. Efsane ama öbür taraftan tabii. Da geliyor yani.
1: Sayın Alişan Başkan'dan sonra efsane başkan.
2: Şimdi doğru. İşte ya şeyleri niye açıklamıyorlar? Aykut Kocaman'a şey var, tepki var. Mesela şeye ne o? Vardar'a yenildi ya Fenerbahçe. Elendi ya mesela.
0: Son görev yaptığı dönem.
2: O dönemde ama çok başarılı. Bana göre bir Avaraj'da mı bir puanla şey KS'ye kaptırdı.
0: Şeyi. Yok, playoff taşta kaybetti hocam.
2: Bir de
0: finalde.
2: Şeyde, bir de şeyde yok, normalde de kaybetti. Hatta şeyin KS'nin bir Alanya maçı var biliyor musun? Orada Mustera'nın bir hareketi falan var. O olsaydı de şampiyon olacaktı.
0: Hocam zaten
2: falan.
0: Şampiyon oldu. Şampiyonluktan sonraki sezon malum o 3 Temmuz sürecinin yaşandığı dönem. 2011-2012'de de zaten Galatasaray şampiyon oldu. Süper finalde son hafta Kadıköy'de kaybetti şampiyonluğu Galatasaray'a. Yani yarım puanla Galatasaray o dönemde şampiyonluğa ulaşmıştı.
2: Yani işte bana göre bilmiyorum. Başak
1: öyle, öyle, öyle yaptım.

0: Yine bir uygulamaya gitmişlerdi orası, o dönem. Evet. Sezon içerisinde alınan bir karardı. Yaptı,
1: neydi? Başkan adaylığı vardı, çekildi.
0: Sayın Aydınlar. Mehmet Ali Aydınlar.
1: Kendisinin açıklaması var zaten. Ben

0: başınıza ne güzel renk geldi.
1: Başkalarıyla konuşmuş İngiltere'de.
0: Doğrudur hocam
1: sonra,
0: bu arada yani
1: adayların adayım demiş önce.
0: Şu anda adayların ikisi de bu arada transfer konusunda da çalışmalar yapıyorlar. Yani muhabir arkadaşlarımız tabii daha çok onların alanı olduğu için hani onlardan bilgileri alıyoruz ve biz de bilgi sahibi oluyoruz.
1: Seçim ne zaman?
0: 6-7 Haziran.
1: Çok uzak ya. Niye şimdi
0: bak Galatasaray? Çok bir şey kalmadı hocam, 2 hafta kaldı.
1: Tamam da yani
0: yarın listeler veriliyor.
1: Niye Galatasaray'ınki bu hafta? Tabii onlarınki diye yani, ya ben olsam federasyonun başında şey alırım, kararım.
0: Fenerbahçe'de seçimin daha da ertelenmesi de bir ara gündeme geldi. Çünkü milli maç var Kadıköy'de, Çobani Stadyumunda 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da da Venezuela maçları var. Dünya Kupası öncesi hatta bu iki maçta.
2: Onu Amerika'da oynuyorlar değil mi?
0: Bir tanesi Venezuela. Amerika'da, evet o maç. 7 Haziran'daki maç Miami'de, 1 Haziran'daki maç Kadıköy'de. Her iki maçta ATV ekranlarında olacak.
2: Venezuela'da ona güzel bir stoper var. Epey dolaştı. Amerika'da falan oynadı. Oradan Bulgaristan'a geldi. Levski Sofya'da kalbi aynı.
1: Biliyorum onu ben. Trump onu da almıştır.
2: 2000 doğumlu. 2000 doğumlu.
1: Şeyini aldı.
0: Hocam ben bakayım ama varsa ekleyeceğiniz Fenerbahçe'ye dair son yorumları alayım. Yoksa Trabzonspor, Konyaspor finalini konuşacağız. Son yorumlarınızı alabilirim.
1: Vallahi hayırlı olsun bakalım Fenerbahçe için.
2: Hayırlı onu bir bekledikten yani, sonra seçim bittikten sonra her şey daha net konuşulur. Sonra da transferler başlayacak. Hayırlısı olsun.
0: Peki geçelim o zaman yarın akşamki Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesine. 64. kupa yarın Antalya'da sahibini bulacak. Tümosan Konyaspor'la Trabzonspor saat 20.45'te kozlarını paylaşacaklar. Hocam nasıl bir final maçı öngörüyorsun?
1: Ya bu Trabzonspor'un çok eksiği var bence. Yani ne
0: İki isim yok.
1: Yani
0: Okay'la Batagov. Sakat forma giyemeyecekler. Evet, o artık sezonu kapatmıştı zaten.
2: Uzun zamandan
0: beri 2-3 aydır forma giyemiyor. Konyaspor'da da Bazur sakatlığından dolayı yok stoperi.
1: Savic şimdi oynuyorsa Trabzonspor'un şeyi
0: kamp kadrosu gelmişti hocam. Ben bir tekrar bakayım, kontrol edeyim son açıklanan kamp kadrosunda hangi isimler vardı. Şöyle bir bakıyorum. Savic kadroda.
1: Savic oynarsa Trabzonspor'un bir şansı olur. Bak şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Folcarelli'nin ağrıları vardı. Son maçlarda forma giymemişti çok fazla. O da kadroda.
1: Folcarelli var ya.
0: Zubkov kadroda.
1: Bak gördüğüm en iyi orta sahalardan biri bu Türkiye'de Folcarelli. İki yönlü oynuyor. Müthiş bir adam ya. Yani onu nasıl biz fark edemedik? Kim aldıysa helal olsun. Folcarelli.
0: Çok da düşük bir maliyetle geldi bak, sanırım. Folcarelli, 1 milyon euro bonservis.
1: Bu üçlü orta sahası Trabzon'un müthiş bir üçlü. Ama şimdi burada Ernest Müçi işte iyileşti falan, goller de atıyor. Buradan bir tanesi tırpanlanacak yani. Herhalde Ozan oynamayacak. Şimdi şeyin de ağır tarafı çok koşan bir ekip. Yani o Beşiktaş maçına çıkarttığı kadroda var ya. Şimdi 3-4-3 gibi oynuyor. Çok koşan bir kadrosu var şeyin. Konyaspor. Aynı kadroyla çıkarsa yani sanki böyle biraz daha ağırlık Konyaspor'a doğru şey olur. İbre döner.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii o kadro çok önemli.
2: Ama Beşiktaş şimdi maçında burada da şöyle bir bakarsan
0: Konyaspor 20 bekleyen bir takım bir kere şöyle sabırla 20-25 ama dakika, çok bekliyorlar.
2: Şöyle geçiyor 20-25 dakika Beşiktaş 3-0 falan yapardı maçı yani. Oradan da bakma Beşiktaş son saniyede şeye gitti. Gümbürtüye gitti diyelim yani.
0: Biraz da bireysel de bir hata yani olay tanım penaltısı.
2: Yani orada iki tane bir hatam var. İki koskocaman 90 veya 95 dakikada bir penaltıyla maçı götürüyor. Ama Beşiktaş ilk 25 dakikada işi götürürdü. Neler kaçırdılar.
1: Şimdi lig maçına da bak. Aynı kadro çıktı Trabzon'a karşı.
2: Başka yok ki hocam.
1: Yok olarak Konya Sporu diyorum.
2: Yani işte o
1: Konya
2: kadar.
1: Spor, Trabzon Spor maçını da izledim ben. Konya Spor çok koşuyor. Çok mücadele eden. İyi futbolcular olan bir takım. Yani yabana atmayalım.
2: Yabana atan bir şeydik ama oyun felsefeleri aynı. Yani çok geride kabul burada, ettiğiniz zaman kontrataklar her maçta olmaz.
1: Şimdi burada ne var biliyor musun? Trabzonspor'un o üçlüsü varken çok başarılıydı. Yani Ozan, Folcarelli, Ulay. Şimdi bu üçlüden Ozan'ı oynatmadığın zaman onun yerine Ernest Müçü'yü koyuyorsun. Yani o söylediğimiz orta sahanın dengesi bozuluyor. Güvenilirliği kayboluyor.
2: Sakatlıklar falan geçiyor.
1: İşte tamam, şey ama yok abi. Ozan var. Şimdi Muçi geldi, gol de atıyor. Çok da enteresan bir adam.
0: Bonservisini de aldı.
1: Nasıl bir topa vuruyor ya? Müthiş. İşte onu öyle kullanacak herhalde. Bilmiyorum artık.

0: Ya kolay bir maç olmaz diye düşünüyorum.
1: Ya maç ortada şu anda, şunu diyeyim. Final maçları her zaman için 50-50'dir.
2: Tabii.
1: 50-50. Ha, lig maçında artısını bak. Lig maçı şey ne dedim? Oynadıkları Beşiktaş-Konya maçı. Ya emin ol ilk 25 dakikada biterdi işte. Neler kaçırdı
0: şimdi
1: Beşiktaş?
0: Bak, başka bir şey daha var. Konya şey, Antalya seyircisi şeyi tutar. Konya'yı biliyorsun değil mi?
1: Bilmem.
0: Gençler Birliği yenildi falan diye. Gençler Birliği'ne. O açıdan şeyi var. Orada bir
1: Antalya'da fazla seyirci gitmez abi. Kendi maçlarına gitmiyorlar. Bakma son maçta doldurdular. Oraya gidecek Trabzon Konya'dan gider yani.
2: Bence bu arada yani statta herhangi bir boşluk olacağını düşünmüyorum.
1: Olmaz,
2: İki takım da
1: full çekerler.
2: Çok güçlü şehir takımları. Konya Spor da öyle, Trabzon Spor da öyle.
1: Taraftarı olan bir takım.
2: Evet, çok, bu anlamda atmosfer mutlaka çok
1: İyi
2: keyifli olacaktır.
1: Olur.
2: Güzel bir karşılaşma bekliyor futbol severleri. Bu arada bu akşam basın toplantısı ve özel maç önü röportajlar var. A-Spor ekranlarında olacak. Biz bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi Trabzonspor'la ilgili hocam biraz aslında Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı. Onları da konuşabiliriz. Siz değindiniz ama dün Sayın Başkan Ertuğrul Doğan diyor ki 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. İşte Olay, Pina, Augusto, bunları zaten sık sık biz de bahsediyoruz. Bir oyuncudan, bu teklif olan isimlerden birinden geçen sezon harcadığımız parayı kazanacağız diyor. Aslında yani ne kadar doğru bir kulüp planlaması olduğunu görüyoruz. Çok yüksek olasılıkla o isim Olay olacak gibi
1: Olay
2: görünüyor.
1: Olay nereden
2: şu anda
1: geldi?
2: Bakayım hocam. Fransa Ligi'nden geldi diye hatırlıyorum ama bir kontrol etmekte fayda var.
1: Augusto'da nereden geldi?
2: Belçika'dan geldi. Chris Olay'ı hemen bakıyorum. Evet, Bastia'dan geldi. Fransa'da Bastia'dan 5,5 milyon euroya sezon başında gelmişti. Şu anda piyasa değeri 23 milyon euro. Konuşulan rakamlar 35-40 bandı. Yani bu bir satışla geçen sezonki tüm maliyeti karşılayabileceğini söylüyor Trabzonspor Kulübü'nün Sayın Başkan.
0: Şimdi şöyle satabilir, niye biliyor musun? Trabzonspor'un bir kere şeyleri, scoutları müthiş ya. Batagov'dan tut, bak o Pinay'dı, Sabek, şey,
2: Batagov var.
0: Hepsini. Zubkov'du, bak o aldı, Folcarelli, kim aldıysa onları var ya, o Lai'yi. Hepsine bakıyorsun var ya, müthiş adamlar aldılar ya. Gene de bulabilirler yani bunlar. Onun için de onu verebilirler. 35-40 bandı da 35'e de verirler. Yani genç de bir çocuk.
1: Belki evet. Aslında ikinci ligdeydi değil mi?
2: Evet.
1: İkinci lig
0: şeyden de aldılar o kadar. Uğurcan'dan da aldılar. İşte kaleciyi tekrar galiba alacaklar. Bir daha kiralık falan filan.
2: Onana'yı tekrar kiralamak istiyor Trabzonspor.
0: Trabzonspor var. Yönetimini kutluyorum başkanım. Bak Fatih Hoca olsun, teknik ekibi olsun. Müthiş başardılar. Hem başarıda da yani sportif başarı hem de ekonomik olarak başarıları müthiş ya. İnşallah böyle devam eden. Ya bu sene de son 4-5 maçı vermeseler şampiyon olacaklardı ya. Çok büyük bir şans kaybettiler.
2: 4 maçlık periyotta çok puan
0: yani
2: kaybı yaşadı. Galatasaray maçından sonra.
0: Yani onlara kazansalar tamam mı? Ya bir tane ona şu penaltı kaçırdı bir maçta biliyor musun? Attı penaltıyı, kalecinin ayağına çarptı yerde. İkinci penaltı yine aynı yere attı. Bu sefer kalecinin ayağına çarptı, gol olmadı. Mesela 2 puan da oradan gitti. Onlar biraz şey yapabilirdi ya, daha heveslendirdi, daha iştahı kabartırdı Trabzonspor'un. Ya bana göre şanssızlıklar yaşadılar. Şu 4 maçta kaybettikleri puan, tahmin de etmediler Galatasaray'ın böyle puan kaybedeceklerini falan.
2: Doğru.
0: Yoksa var ya vallahi bu sene şampiyon olmaları
1: işlemleri. Galatasaray kaybetmesi silme götürecek hepsi. Bu futbol için yani önemli olan Trabzon, bak 15 kişiyle sezonu getirdi. Şimdi eğer satışlar olmazsa, çünkü şanslılar bak, Galatasaray ve Trabzon şanslı, yönetimi aynı. Galatasaray yine aynı yönetim seçilecek başkan. Takım aynı, hocaları aynı. Burada yapacağın şeyde, eklemeler nasıl olacak
0: hocam,
1: onu bekle.
0: Tabii işte Batagov'un şey, sakatlıkları da çok şey oldu. Yani
2: çok etkiledi. Çok
1: ya her takımda oluyor hocam.
2: Sakatlık. Onlar
1: iki tane. Şunu anlatmak istedim.
0: İki tane tam iki önemli adamın yani. Olacak hocam, şey, bir de stoperin yani.
1: Şöyle bahsediyorum ben. Dar kadroyla başarılı bir iş. Bu sezon madem bunu siz başardınız bu kadar, 15 değil de bunu 18'e çıkarmaya bakacaksın.
2: 6-7 oyuncuyla görüşüyoruz diyor
1: mutlaka
2: Sayın Başkan. Onana'yı takımda tutmak istiyoruz şeklinde yine bir açıklaması var. Zaten iki transferi tamamlamıştı. Muçi ile beraber 3 oldu. Ruslan Malinovski'yi Trabzonspor kadrosuna katmıştı zaten.

0: Ve Thierry Karadeniz bir altyapıya aslında biraz daha yapılan bir hamle. Sayın Başkan da bu iki transferin tamam olduğunu.
1: Ruslarını aldılar mı Marlon?
0: Evet, evet.
1: 93 doğumlu.
0: Evet, iki transfer de tamam. Yani imzalar atılmış.
1: O da Sayın çok kulüp dolaştı biliyorsun değil mi?
0: Atalanta'da çok uzun yıllar forma giydi. Daha çok İtalya'da oynadı. Dinamo Kiev sonrası.
1: Atalanta'dan Marsilya'ya kiralık falan gönderdiler. Sonra tekrardan geldi. Evet. Öyle görmek bakmak lazım ona.
0: Genoa'da oynadı.
1: Genoa'ya kiralık gitti. Sonra boşa düştü. Yani şu anda boşta.
0: Şu an sözleşmesi bitiyor ve serbest oyuncu olarak Trabzonspor'a gelecek. 1993 doğumlu.
1: 33 doğumlu. 33
0: iyi bir sol ayağı var o arada. Yani önemli bir orta saha oyuncusu.
1: Çok iyiydi bak. Genk'te çok iyiydi. En iyi sezonu Genk. Oradan
0: doğru,
1: zaten sıçradı.
0: Hocam tebrik
1: Şaktardan
0: ederim. Zaten Genk'teki performansından sonra Atalanta'ya yaklaşık 15 milyon euroya transfer oluyor. Atalanta'dan Marsilya'ya bir tekrar transfer 10
1: milyon euroya. Sonra kiralık dönemleri başlıyor.
0: Sonra işte. Evet biraz tutunmakta zorlanıyor. Bu arada Shakhtar'mış özür diliyorum. Ben Dinamo Kiev gibi hatırlamıştım
1: yok,
0: ama.
1: Yok Shakhtar'dan çıkma. Altyapı falan o altyapı.
0: Thierry Karadeniz ile Malinowski tamam. Muçi de Trabzonspor zaten resmi olarak da açıkladı iki kulüp. 8,5 milyon euro.
1: Yalnız bizde iyi iş yapar. Türkiye'de iyi iş yapar.
0: Malinowski mi?
1: Evet.
0: Bence de evet.
1: Daha iyi iş yapar.
0: Trabzonspor'un da ihtiyacı olan bir oyuncu
1: bir de profiliydi. Şimdi Trabzonspor'un oyun yapısına içerideki oyuncuların oyun kültürüne uygun bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Yani ben tamam
0: Ukraynalı.
1: Zaten olması lazım. Tecrübeli oyuncu ihtiyaçları var orta sahada.
0: Hocam Ukraynalılar işte son dönemde Trabzonspor'un biraz aslında aktif olduğu da bir coğrafya ve ülke futbolu. Batagov geldi. Çok iyi bir çıkış yakaladı.
1: Batagov Gürcü değil mi ya?
0: Yok o da Ukraynalı.
1: Ha, Ukraynalı pardon.
0: Sikan biraz sadece olmadı.
1: O da kötü bir oyuncu
0: ayrıldı.
1: Değildi.
0: Zubkov da fena değil. O da iyi bir katkı verdi bu sezon. Yani Trabzonspor aslında o bölgeye de biraz daha yoğunlaşmaya başladı. Tabii ki Malinowski hani
1: çok tecrübeli.
0: Artık Ukrayna bölgesi gibi bakmamak lazım. Daha çok çıktı İtalya, Belçika, geçmişte Fransa. Ama sonuçta o aşı tutuyor yani
1: tabii,
0: Trabzon'da.
1: Tabii Shakhtar'dan çıkıyor. Shakhtar o konuda da çok Zorya mı ne öyle bir takımda oynadı. Oradan da Genk yaptı ama Genk'te.
0: Yani evet Shakhtar'dan kiralık olarak Zorya'ya
1: mükemmel gitmiş. Ötesiydi bak Genk'te. Zaten o transferleri oradan yaptı hep böyle. Bir de güncel milli oyuncu da hala yanımda.
0: Evet.
1: Daha iyi bir, akıllı bir transfer olmuş o. Orta yalnız. Sahada öyle bir akıla ihtiyaçları
0: hocam,
1: vardı.
0: Hocam Genk'teki rakamları 135 maç, 30 gol, 32 asist.
1: Mükemmel ya, mükemmel bir oyuncu.
0: Genk kariyerindeki...
2: Futbolcu Furkan kim diyor? Hamşik diye bir adam var.
1: O başka bir şey.
0: Hocam şampiyon nasıl yaptı zaten.
1: O başka
2: nasıl bir
1: adam.
2: Kim buldu onu? Ya bir de erken gönderdiler onu ya.
1: O kendisi bırakmış.
0: Hocam ama zaten
1: kendisi.
0: Biraz yaş vardı geldiğinde
2: de. Ne yaşı ya? Kaç daha
1: dakika,
2: yeni bıraktı ya.
1: Şimdi hocam öyle diyor da 30. O ülkesinde... Futbol okulu kurdu.
2: Futbol okulu
1: kendisi kur bıraktı. İstemiyordu artık adam üst seviyede oynuyor öyle gına gelmiş antrenman.
0: Hocam şimdi topçu bazı demişken Trabzonspor'u da noktalayalım böylelikle. İlerleyen saatlerde finale dair özel röportajlar ve yayınlarımız Antalya Stadyumu'ndan devam edecek ama biz şimdilik bir virgül koyalım Konya Spor Trabzonspor bölümüne. Tekrar Fenerbahçe'ye döneceğim ama şöyle döneceğim. Bu kez seçim dışı bir konu. Dış basında, İngiliz basınında bir transfer iddiası vardı. Muhammed Salah'ın Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığını yazdı bugün İngiliz basını. Catch Offside sitesi haberin kaynağı. Şöyle haberdeki içerik şu şekilde devam ediyor. İlk görüşmeler sırasında Salah'a gayri resmi bir teklif yapılmış ve Liverpool'un yıldız oyuncusu Avrupa'da oynamaya devam etmek için yıllık 12-13 milyon euro civarında bir maaşı kabul etmeye hazır olduğunu belirtmiş. Fenerbahçeli yetkililerle yaptığı görüşmede bu rakamlara gelmeye hazır olduğunu söylediğini iddia ediyor bu haberde. Yine aynı haberde Suudi kulüplerinin de ilgisi olduğunu, hatta özellikle El Nassr'ın çok oyuncuya ilgisi olduğunu, istekli olduğunu söylüyorlar. Salah'ınsa Suudi Arabistan'a transfer olursa eğer çok büyük paralar kazanabileceği, oradaki kulüplerin de Salah'a yıllık 30 milyon dolar artı 20 milyon dolar da imza bonusu teklif etmeye hazır olduğunu yazmış yine aynı haberde. Yani yaklaşık 50 milyon dolarlık bir kazanç Suudi kulüplerinin bu rakamı gözden çıkarabileceği konuşuluyor. Ama tekrar edeyim oyuncunun önceliğinin Avrupa'da kalmak istediği
1: şöyle
0: konuşuluyor.
1: Salah izlemek için gidersin yani.
2: TRT. Adam

0: Yani arada dünya fark
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi yani. Şu
2: yaklaşık
1: var.
2: 15 katı.
0: İşte neyse.
1: Ekonomiden yani. Bir tarafa çıkalım. Parasal konudur. Salah transfer ettiğiniz zaman belki yaş mevhum olacak ama Lewandowski'yi de getireceksiniz.
2: İkisi birlikte mi?
1: Onu getirdiğin zaman oraya o topları, o santrofor olması lazım orada. Böyle bir adam olması lazım. Bak, Fenerbahçe'nin hedefine şampiyonluk değil mi? Kısa vadede şampiyon olmak. Ancak bunlarla olursun. Böyle adamlar seni götürür.
0: Hocam alırlar yani. Ya.
1: Bak ne diyorum. Salah'ı alıyorsan, Salah'a teklif getiriyorsan Lewandowski gelmesi
0: zaten
1: lazım.
0: Zaten hocam Salah almasa da Lewandowski'yi alır Fenerbahçe. Bak görürsünüz.
1: Hocam bak bir şey diyorum. Salah'ı yani. Aldığın zaman o koridor nasıl biliyor musun? Yani adam geldiği zaman daha top gelmeden oynasın seninle. Ya Salah'tan bahsediyoruz. Aa çok sprinter mi dedi. Yerine göre sprinter. Ama abi Salah burada da Lewandowski işte. Bunun getireceği topları burada golcü adama ihtiyacı.
2: Dün akşam spor merkezi programı vardı. Burada Erdem'le beraberdik Fenerbahçe muhabirimiz. Başkan adaylarından birisinin İspanya Ligi'nde forma giyen bir santraforla görüştüğünü söyledi. Akıllara ilk Sörloth geldi ama Lewandowski de aslında.
1: ya bak şimdi seni söylemenden yola çıkıyorum. Salah'tan bahsediyorum. Ben Salah'ı alacaksam Lewandowski'yi de alırım. O ikisi sana nasıl oynanıyor? Kerem senin öyle böyle oradan getirir onları. Kerem her türlü şey ama Lewandowski Salah. Eyvah eyvah hocam, derler ya. Hocam onu çok kullandın o da eyvah eyvah.
0: Sörloth'un golcü Lewandowski.
1: Lewandowski hocam yani. Tartışmam bile. Geceyle gündüz.
0: Furkan Hoca olsa kovulacak.
1: Geceyle gündüz. Bak geceyle gündüz.
0: Sörloth aldı. Sonra. Taraftarlar diyecek ki Lewandowski varken Sörloth aldı.
2: Ha bak, hocam tamam, bugün yaşı, benim oynuyor benim.
1: Yaşı tamam. Yaşı 36 yaşında falan ama.
2: 37 şu an.
1: Ceko da geldi lan, buraya. Ceko da geldi neler yaptı burada.
2: Adamın yok, Lewandowski'nin burada en son konuşulduğu olacak durumu yaşı olur transfer olursa.
0: Yine
2: yani,
0: konuşulur yani yaşı. Ya gelse almaz mı?
2: Bizde konuşulabilir. Hayır, şimdi yok, ben alırım. Artık... Ben ama bak şimdi hocam ben dedim ki
0: Sörloth
2: Lewandowski Osimhen'in arkasında beklemez dedim.
0: Beklemez.
2: Mesela Fenerbahçe yani. İçin bence şu an direkt gelip ilk santrafor olarak yazılacak oyuncu
1: Lewandowski'nin ismini hiç zikretmedim. Hiç söylemedim yani santrafor ama burada Salah dediği zaman
0: Beşiktaş'ta şeyde Lewandowski'yi aldır bana göre.
1: Beşiktaş abi, biraz bir şey Beşiktaş aldığı zaman Lewandowski'de oraya getirecek böyle adamlar lazım işte. Salah gibi filan adam lazım. Şu andaki kadroda
0: Salah'ı da alırlar.
1: Efendim alırlar.
0: Hocam niye almaz? Ya, hocam bir şeyler yapacak Beşiktaş yani.
1: Yapması lazım
2: Beşiktaş
1: da.
2: Salah'ı mı hocam?
0: Ya 12-13 milyon alacak? Nedir ki 18 milyon bir şeye verdin ya.
2: Hocam bir tek ama işte Fenerbahçe'den
0: verdin 18 milyon
2: hocam
0: ya.
2: Fenerbahçe'den 13 milyon euro istiyor. Beşiktaş'tan da 13 isteyecek işte, diye bir kaide yok ki.
0: 15
2: istesin. Birisi
0: istesin.
2: Gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne, ötekinin daha hangi turnuvaya gideceği belli değil. Hocası belli değil. Kadroda ya hocasını ne 35 tane sen? Oyuncu var.
1: Şey ne yapacaksın?
0: Hocam kim oldu? Ya 15 ver.
2: Sabah öyle bakmıyordur ama
0: hocam. Sabah 15 ver. Allah Allah. Yani Lewandowski'ye de ver.
2: Hocam bugün çok bonkör. Klopp'a 50 verdi. Salah 15 verdi.
1: Şey ciddiyse bu Salah olayı.
2: Hocam mutlaka, basın, İngiliz basının
1: mutlaka
2: haberi.
1: Mutlaka ciddidir. Salah yani ne diyorum.
0: Ya Fenerbahçe hayır, ikisini de alır. Ya ben onu şuraya yazıyorum. Ya
2: bir şey ben şöyle destekleyeyim mi? Çok özür diliyorum. Mesela, Erdem'in haberi yine birkaç hafta önce bu ekranlarda o haberi yapmıştı Erdem'de. Mevcut yönetimin şu anda Fenerbahçe'de görevi bırakmaya hazırlanan Sayın Saran ve yönetiminin zaten Salah'la iki kez görüşme gerçekleştirdiğini Erdem de haberleştirmişti. Bugünkü haberler biraz paralel bu anlamda altı dolu bir iddia olarak da görebiliriz.
1: Şimdi o koridorda oynayanlara bak Fenerbahçe'de orada Salah'ın yerinde. Topla hepsini.
2: Etmez. Ya
1: bir şey söylemeyeyim
2: yani artık. Ben şimdi biraz şimdi, ağır olacak
1: abi
2: belki de.
1: Salah dediğin zaman ben durdum abi de Lewandowski işte. Bırak başkasına gerek yok. Arkası zaten Asensio falan hepsi var orada. Orta saha mükemmel bir orta sahaya sahipler. Birkaç tane arkaya rotuş yap. Zaten Semedo sakatlı olmasın. Semedo Salah. Bak orası nasıl gidiyor. Nasıl oynanıyor görürsün. Bu tarafta Kerem... Biz kızıyoruz ediyoruz ama 15 gene 15'lerle gene evet. Aşağı düşmez gollerini atar.
2: 25 gol katkısı var bu sezon.
1: Sol tarafa iyi bir oyuncu alman lazım. Abi Salah ya Salah bir de bir şey Lewandowski.
2: 92'li bu arada Salah. Şu an piyasa değeri 30 milyon euro. Ben genel bir Liverpool kariyerindeki rakamları merak ettim ona bakacağım.
1: Sevgili kardeşim nerede oynuyor bu adam?
2: Liverpool.
1: E vakit bırak abi. Hocam, o
0: geçen sene ne
1: yaşına bakma yani.
2: Ben sadece bilgi amaçlı hocam.

0: Hani
1: bir senede adam yaşlanır mı ya? Bir
2: senede arkaya da şey al, gol atmış. Sana söyleyeyim, arkaya da Rudiger al. Real Madrid'den onun da bitti şeyi.
0: Bitiyor.
2: Bonservisi bitti, servis.
1: Fenerbahçe aldı.
0: Hocam mı? Hazır mısınız? Liverpool performansı Muhammed Salah'ın. 441 maç, 257 gol, 122 asist. Yani 441 maçta 379 skor katkısı yapmış. Yani neredeyse her maç skor katkısı var.
2: Sevgi adam ya. Ne dedim bak biraz evvel.
0: İnanılmaz gerçekten.
2: Alıyorsanız onun yanındaki oyunculara bak. Orada santrafor bölgesi oynayanlara bak. Onlara da bak. Katkıları ne kadar katkı. E şimdi Fenerbahçe'de
0: 9 yıllık bir Liverpool kariyerinden bahsediyoruz.
2: Sakatlığı var mı bu adamın? Uzun dönem yok.
0: Hiç hatırlamıyorum.
2: Nerede oynuyor bu adam? Her hafta. Haftada iki maç oynuyor değil mi bunlar?
0: Tabii.
2: En aşağı iki
0: maç. Üç maç oynuyorlar.
2: Bak iki maç senin beş tane şeyine 90 dakikana bedel oynadıkları tempo. Bütün hepsi tempolu. Düşen takım da tempolu. Her hafta temponun içindesin.
1: Bir de var ya oruç tutuyor, namaz kılıyor.
2: Evet.
1: Yani?
2: Ama hocam yani işte Salah'ı getirdiği zaman o böyle de bir tane yanına Lewandowski ister yani.
0: Aldık baba santrafor ister.
2: Aldık. Arkaya da Rudiger ya. Çekin ya Rudiger. Hadi geçmiş olsun. Beton. Beton arme.
1: Hocam Beşiktaş'a ne kaldı ya? Beşiktaş.
0: Güvenç hocam Beşiktaş'a da birilerini getirecek ama ya hocam.
2: İşte isimler var. 3 tane isim alsınlar. Üçünü de. Ver 100 milyon üçünü al. Sen şampiyonla oyna.
1: Tabii ya. Yani bir şey yapacak arkadaş. Galatasaray gibi yapacak. Galatasaray nasıl?
2: Şeyde Rudiger'de kaç? 94 doğumlu mu?
0: 33 yaşında.
2: O civarda bir şey.
1: Ya ne olacak 33 yaşında? Ya Pepe kaç yaşında geldi
0: hocam,
1: buraya?
0: Hocam kötü anlamda söylemiyoruz zaten. Bilgi amaçlı söylüyoruz. Evet. İşte 33 yaşında ya.
2: Ya kim alışarsın bu üçlü
0: sözleşmesi
2: var ya.
0: Sözleşmesi bitiyor.
2: Şey maşerin dört tatlısı derler. Bunlar maşeri de geçer abi.
0: Ya Rudiger'le ilgili zaten yani Galatasaray iddiaları vardı bir dönem.
2: Hocam.
0: Stoper'de. Fenerbahçe'de
2: 2010,
0: yine
2: 2010,
0: konuşuluyor.
2: 2010. Rudiger böyle seni seyrettiğim gibi onları seyrediyorum. Listediler. Daha o ki de VfB Stuttgart. Onun evi yazısı da var. Dortmund'da var onun.
0: Hocam nokta alıyoruz.
2: Altyapılı. Hadi bakalım geçmiş olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Mahmut Alpaslan, Güvenç Kurtar. Ağzınıza sağlık. Uzun bir spor gündemini yine geride bıraktık değerli izleyenler.
2: Neydi jandarma neydi?
0: Jandarma Reşat.
1: Doldur boşat, jandarma Reşat. Dolmuşa gelmez yani.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bugün yine bizi çok aydınlattın birçok konuda. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler spor gündemini noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.

0: mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erçekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Ana haberle karşınızdayız. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında yaklaşık bir saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi bu ekranda ve Aspor Radyo'da sizinle paylaşacağız. Hemen startımızı verelim ki klibimizi özel görüntüler eşliğinde sizinle buluşturduk artık. Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sezon sahibini bulmasına sayılı saatler kaldı. Biz de şimdi maça doğru iki takımdan gelişmeleri sizinle buluşturacağız. Trabzonspor, Konyaspor mücadelesinin sonunda Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından naklen sizinle buluşacak.
1: 64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Antalya'da oynanacak finalde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek.
2: Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muci!
3: Umut Nayır aldı. Umut Nayır bıraktı. Ceza sahası içi. Morten! Piorlo!
1: Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ilk kupasını kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
2: Vakayemeden Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
1: Bordo Mavililer sonuncusu 2020'de olmak üzere kupayı 9 kez müzesine götürdü.
4: 58. kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler.
1: Kupaya 4. turdan başlayan Karadeniz ekibi Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle A grubunu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarda eledi. Bordo Mavililer yarı finalde ise Gençler Birliği'ni son dakika golüyle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
2: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Spor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde.
1: Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batago ve Okay Yokuşlu finalde forma giyemeyecek.
2: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
1: Süper Lig'i 9. sırada bitiren Konyaspor ise final yolculuğuna 12 Bingölspor ve Muşspor'u geçerek başladı.
5: Savunmanın arkasında bir pas, Esat gol pozisyonu. Esat kurtardı, Esat ortaya çevirdi. Melih ve Melih vuruyor ve gol! Melih ve gol!
1: Grup aşamasında 4'te 4 yapan Yeşil Beyazlılar, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 120+2'de penaltıdan attığı golle eledi. İlhan Palut'un öğrencileri yarı finalde ise bu kez Beşiktaş'ı 90+8'deki penaltı golüyle yenerek finale yükselmeyi başardı.
6: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konya Spor öne geçiyor. 90+8.
1: Konya Spor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'u da mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Yeşil Beyazlılar 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
2: 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'u.
1: Konyaspor'da son lig maçında kırmızı kart gören Kurasaolu stoper Bazuer finalde forma giyemeyecek. Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'la Konyaspor birbirlerini birer kez mağlup etti. İki takım da evinde oynadığı maçı kazandı. Corendon Airlines Park Antalya stadında oynanacak Trabzonspor Tümosan Konyaspor finali 20.45'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
0: Teknik direktör arayışlarının devam ettiği Beşiktaş'ta İbre Ange Postekoğlu'ndan yana döndü. Başkan Serdal Azalı ve futbol direktörü Önder Özen'in tecrübeli çalıştırıcının oynattığı futbolu beğendiği belirtildi.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında Ange Postekoğlu öne çıktı. Müzik Solskjær öncesinde de gündeme gelen deneyimli çalıştırıcı o dönemde teklife sıcak yaklaşmamıştı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın sonrası yeniden Avustralyalı teknik direktörle ilgilenmeye başladı. Başkan Serdal Adalı'nın özellikle Postecoglou'nun oynattığı hücum futbolundan etkilendiği ve takımın yeni sezonda daha agresif, tempolu ve ön alanda baskılı bir oyun anlayışına geçmesini istediği öğrenildi. Yeni futbol direktörü Önder Özen'in de 60 yaşındaki teknik direktöre olumlu baktığı kaydedildi. Postecoglou'yla ilk temaslar kurulurken yönetim en fazla 15 gün içinde yeni teknik direktörü belirlemek istiyor. Beşiktaş diğer adaylarla ilgili de araştırma yapmaya devam ediyor.
0: Zamanda kaleci rotasyonunu da değiştirecek Beşiktaş ve Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın durumunu takip ediyor.
7: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kaleci takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlarda listenin ilk sırasında Altay Bayındır bulunuyor. Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci ile uzun süredir ilgileniyor. 28 yaşındaki flebekçisinin de bu yaz İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlar yeni teknik direktörünü seçtikten sonra

0: Altay Bayındır konusunda harekete geçmeyi planlıyor. 2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan deneyimli kaleci bu sezon 17 maça çıkarken 31 gol yedi. İngiliz ekibiyle 1 yılı opsiyonlu 2 sene daha sözleşmesi bulunan Altay, Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımın geniş kadrosunda bulunuyor.
1: Galatasaray'la devam edelim. Transfer çalışmalarını sürdürüyor Sarı Kırmızılılar. Orta sahaya üst seviye bir takviye yapmayı da planlıyor. Listenin ilk sırasında da Senegalli Habib Diarra var.
2: Galatasaray'da yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralındaki 23 yaş altı kontenjana sadece Renato Niyaga uyuyor.
3: Barış Alper Yılmaz kontrol. Barış Niyaga!
2: Lemina ve Torreira ile devam kararı alan Sarı Kırmızılılar orta sahaya üst seviye genç bir takviye planlıyor. Real Madrid'den Camavinga ismi ortaya atılsa da Galatasaray'ın rüyasını Habib Diarra süslüyor. Bu sezon başında 31,5 milyon euro bonservis karşılığında Strasbourg'dan Sunderland'e transfer olan Diarra, İngiltere'de sınıfı geçti. 2004 doğumlu Senegalli Dinamo 21 maçta 3 gol 1 asiste imzasını koydu. Başarılı futbolcu 8 numara dışında ön libero ve ofansif orta saha olarak görev yapabiliyor. Alt yaş kategorisinde Fransa için oynayan Diarra, A milli takım düzeyinde tercihini Senegal'den yana kullandı. Galatasaray'ın orta saha adayları arasında üst sıradan giren 22 yaşındaki futbolcu, Sunderland'deki performansıyla Suudi Arabistan kulüplerinin dışında Atletico Madrid'in dikkatini çekti. Yabancı kuralında +4 kontenjanına uyduğu için teknik kadronun çok istediği Diarra için yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor. Habib Diarra'nın Sunderland'le 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray aynı zamanda transferde yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Türk oyunculara da yönelmiş durumda. Listedeki 5 isim netlik kazandı diyoruz. Detayları haberimizde izleyelim.
2: Galatasaray'da yaz transfer döneminde yerli hareketliliği yaşanacak. Yabancı düzenlemesinde 12+2'den 10+4'e geçilecek olması ve yine 4 kontenjan için 23 yaş altında futbolcu bulma zorunluluğu Sarı Kırmızılıları Türk futbolculara yöneltti. Galatasaray'ın bu nedenle yetenekli yerli futbolcular için özel bir çalışma yapacağı belirtildi. Sarı Kırmızılıların listesinde geride bıraktığımız sezon takımlarında iyi performans gösteren oyuncuların yer aldığı bildirildi. Galatasaray'ın Danimarka'da harika bir sezon geçiren ve yılın futbolcusu seçilen Aral Şimşir'le yakından ilgilendiği öğrenildi. Danimarka'da bu sezon 9 gol 12 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı belirtildi. Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu dışında ilgilendiği bir diğer futbolcuysa Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki 10 numarası Can Uzun. Alman ekibinin genç futbolcu için talep ettiği yüksek bonservis transferin önündeki en büyük sorun. Rams Başakşehir'dense Bertu Yıldırım ve Yusuf Sarı da Galatasaray'ın radarındaki yerli futbolcular. Alanyaspor'un 22 yaşındaki başarılı sol stoperi Ümit Akdağ'ın da yine listedeki bir diğer isim olduğu öğrenildi.
1: Fenerbahçe ile devam edelim. Sarı lacivertlerin başkan adayı Hakan Safi Kozyatağ Kültür Merkezi'nde bir taraftar derneğinin düzenlediği organizasyonda seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Neler söylemiş izleyelim.
4: Camiamızın şampiyonluk özleminin tabii ki farkındayız. 12 yıldır devam eden bu kötü seriyi sonlandıracağımıza biliyorsunuz daha önce ben söz vermiştim. Sizlerin de huzurunda tekrar dile getirmek isterim. Biz Fenerbahçe'yi daha ilk sezonunda şampiyon yapacağız. Bunun için de ne gerekiyorsa bu kardeşiniz yapmaya hazır. Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirip tarihimizin ne dedik en iyi kadrolarından birini kuracağız. Geçtiğimiz yönetimlerde biliyorsunuz ben icracı değildim. Seçildikten sonra da direkt olarak işin içinde olacağım. Ben çalıştığım dönemde de bunu gördüm. Sportif direktör kavramına çok inanmıyorum. Bizde başkan ve yönetim kurulu olarak işin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız. Şampiyonluk tabii ki elbette elzem. Ancak şampiyon olmak Fenerbahçe'nin tüm sorunlarını bir anda giderecek bir şey değil. Biz şampiyon olurken aynı zamanda camia alma konusunda da yaşadığımız sıkıntıları da aşmak istiyoruz. Birlik olmamız,

0: Cami bahçesini inşa etmek, unutulan camia kültürünü de yeniden hayata geçirmek, Fenerbahçeli'nin sarı lacivertli olmanın ayrıcalığını her gün hissetmesini istiyoruz. Fenerbahçe'nin camiasının unutulanlarının sorunlarını da çözmeye de talibiz. Çünkü biz Fenerbahçe'm ne istersen iste benden derken sadece futbolcu transferlerini tabii ki kastetmiyoruz. Camiayı tek yumruk haline getirmeyi de hedefliyoruz. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için kararlı, enerjik, hevesli birçok önemli isimle görüştük. Ve en güçlü, en etkili yönetim ekibini de seçmeye de özen gösteriyoruz. Bizim bir diğer projemiz de Akil Adamlar Projesi. Fenerbahçe'nin tarihinde yer almış, kulüp kültürüne hakim, tecrübeli isimlerle kulüp meseleleri hakkında düzenli olarak ben bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Değerli Fenerbahçeliler, seçim hızla yaklaşıyor. Biz sadece sportif anlamda değil, camianın tüm meselelerine hakim bir yönetim olarak sizlerin karşısına çıkmak istiyoruz.
1: Fenerbahçe Kulübü bünyesindeki lisanslı ürün markası Feneryum 2025-26 sezonun Haziran-Şubat döneminde güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Feneryum satışlarını ve cirosunu arttırdı. Fenerbahçe Futbol AŞ yöneticisi Sinan Öncel, hızlı refleks ürünleri ve özel kampanyalar sayesinde ürün satışlarının 353 bin adet, cironun ise 1 milyar 140 milyon TL arttığını açıkladı. Markanın özellikle e-ticaret tarafındaki ivmesi dikkat çekti. Feneryum'un online satış adetleri %41 artışla 405.435'e ulaşırken e-ticaret cirosu %101 büyüyerek 478 milyon TL'ye çıktı. Site trafiğinde ise 5 milyonun üzerinde artış kaydedildi. Feneryum'un son dönemdeki büyümesinde dikkat çeken unsurlardan biri maç gündemine ve taraftar psikolojisine hızlı adapte olan kampanya modeli oldu. Özellikle Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça özel geliştirilen yağmurluk kampanyası ve ardından gelen 46 refleks kampanya markanın sezon boyunca yüksek etkileşim yaratmasını sağladı. Rams Başakşehir Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 2027-2028 sezonun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
2: Maçtan önce baktığımız
1: Rams Başakşehir kaptan Ömer Ali Şahiner'le nikah tazeledi. 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığıyla ailemizin kıymetli parçalarından biri olan Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli sağbek bu sezon Rams Başakşehir formasıyla çıktı. 31 maçta 3 gol ve 1 asist üretti. Devam edelim. Gençler Birliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Metin Cedin'le yola devam edeceklerini söyledi.
3: 6 Aralık 2025 yılında başkan oldum ben. Hani değişik bir kongre oldu sonuçta. Ben hiç aday bile değildim. Bir düşüncem de yoktu o an için. Ama sonuçta devam etmek istemeyen yönetim ve başkanlar vardı. Biz de kalktık gittik arkadaşlarımıza. Sonuçta burası bizim kulübümüz, evimiz. Hiçbir şekilde kötü bir yerde olmasını istemeyiz. Öyle bir niyetimiz de yoktu. Olamaz da zaten. Gidelim Gençler Birliği için elimizden gelen ne varsa yapalım dedik. O günden bugüne kadar hani tabii ki bana göre birçok şeyde ilerleme kaydetti Gençler Birliği. Yani şimdi herkes kızıyor. Son haftaya niye kaldı? Gençler Birliği niye şey yaptı? Bakın ben, bizim başkan seçildiğimiz 6 Aralık günü Gençler Birliği Spor Kulübü'nün 11 puanı 17. sıradaydı. Gençler Birliği'nin sezon başındaki planlaması çok kötü yapılmış. Yani buna Volkan Hoca'nın da, Levent Hoca'nın da, Metin Hoca'nın da, ben burada hiçbir hocaya bir şey diyemem. Yani şunu söyleyeyim, her hoca elinden geleni yapmaya çalıştı fakat ellerindeki malzemeyle yapılacak bu kadardı. Bizim önümüzdeki seneyle ilgili düşüncelerimiz var ama her şeyden önce hep söylediğim şey, İlhan Bey'in, rahmetli Cavcav'ın bize öğrettiği kulüple ilgili en büyük yöneticilik dersi, mali disiplindi. Mali disiplin içerisinde bir kadro kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yüksek maliyetli oyuncularımızdan çıkmaya çalışacağız, çıkabildiğimiz kadar. Metin Hoca'nın raporları doğrultusunda istediği bölgelere gerekli transferleri yapacağız. Çünkü kendisiyle de devam edeceğiz önümüzdeki sezon. Hedeflerimiz arasında ligi 5. lig 10. aralık arasında bitirmek, Türkiye Kupası'nda bu sene kaçırdık.

0: finali yakalamak var. Hani ben burada ilk 5 oynayacağız dersem insanlara hayal vermiş olurum. Daha yeni bir takımız Süper Lig'de. Yeni çıkmış bir takımız yıllardan sonra. Dolayısıyla her şey adım adım gidecek. Bu sene ilk 5.lik 10.luk arası. Ondan sonraki sene hedeflerimizi büyüteceğiz ama ilk etapta yapacağımız bunlar. Gençler Birliği zaten uzun zamandır mutluluğu hak ediyordu. Sıkıntılarımız var mıydı? Vardı. İnşallah o sıkıntıları da dediğim gibi yavaş yavaş çözüyoruz. Gençler Birliği taraftarı bu yönetime ve bana güvenmeye devam etsin. Çünkü ben Gençler Birliği'nin 40 senedir içinde olan bir insanım. Taraftarlarımızdan tek isteğim kombinelerini, biletlerini alsınlar. Bu senedeki takımlarını desteklemeye devam etsinler. Gençler Birliği'ni artık böyle Türkiye'nin taraftar sayısı açısından ilk beşine sokalım. Ben de taraftarlardan bunu bekliyorum.
1: Türkiye Futbol Federasyonu çok merak edilen gelecek sezonun statüsünü yayınladı. Süper Lig'de takımların kadrosunda bulunan 14 yabancının en az 4'ünün 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.
2: Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili statüyü açıkladı. Yeni sezonda yabancı sayısı yine 14 olacak. Daha önce planlandığı gibi 10 oyuncu için yaş kriteri aranmayacak. En az 4 oyuncununsa 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Bir istisna olarak mevcut kadrolarda bulunan 2002'li futbolcular bu kurala tabi olabilecek. Yeni sezonda forma giyecek 2003'lü oyuncularsa bir sonraki sezon için genç oyuncu kontenjanına dahil edilebilecek. Ayrıca takımlar 21 kişilik müsabaka listesine 14 yabancı futbolcuyu da yazabilecek.
1: Şimdi canlı yayın noktamıza kameramızı çevirelim birlikte. Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda artık sayılı saatler kaldı final için. ATV ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele ve tüm detaylar da Aspor ekranlarında olacak. Bugün, yarın, maç öncesi, maç sonrası her zaman olduğu gibi. Şimdi ekip arkadaşımız İbrahim Uslu, yanında Aspor yayın koordinatörü Ender Bilgin'le birlikte bizi bekliyorlar. Birazdan basın toplantılarını canlı yayında buluşturacağız. Öncesinde bakalım onlar neler aktaracaklar bize. İbrahim, söz sizde.
3: Teşekkürler Ceyda. Antalya'dan mutlu akşamlar. 64. Ziraat Türkiye Kupası yarın akşam Antalya'da sahibini bulacak. Aspor yayın koordinatörü Ender Bilgin'le birlikteyiz. Evet Ender abi, yarın çok önemli bir karşılaşma. Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kazanan takım kupayı müzesine götürecek. Aynı zamanda Avrupa biletini de cebine koyacak. Statta hazırlıklar son sürat devam ediyor. Evet. Biz ekip olarak hazırız. Sen nasıl bir maç bekliyorsun?
4: Ya açıkçası işte bir yandan da gözüm hazırlıklarda. Çok güzel burası, kupa finali için hazırlanmış, süslenmiş. Kupanın o finale ilişkin görseller asılmış. Her tarafta Türk bayrakları. Güzel bir ambiyans var, güzel bir hazırlık var. Bizim arkadaşlarımız da işte hazırlıklarını hızla tamamlıyor. İşte yayın ekibi arkadaşlarımız, teknik ekip. Birazdan basın toplantısı yapılacak. Bizim bir başka yayınımız var. Onun hazırlığı sürüyor. Yarınki maç için ayrı bir hazırlık var. Şimdi anlatım pozisyonuna bakacağız. Anlatım pozisyonunda ve diğer bölgelerdeki hazırlıkları takip edeceğiz. Evet, sezonun finali. Uzun bir sezonda, Ağustos ayının başında başlayan hem Süper Lig, peşi sıra Ziraat Türkiye Kupası süreci başladı. Avrupa maçları vardı. İşte birer ikişer Avrupa'nın da büyükleri belli oluyor. Finallerin dönemi bu. Ligin şampiyonu belli oldu. Kupanın galibini belirleyeceğiz. Yarın hep birlikte burada izleyeceğiz. Yani ya Trabzonspor ya Tümosan Konyaspor Avrupa Ligi'ne doğrudan playoff seviyesinden gitmeye hak kazanacak. Sezonu bir kupayla taçlandıracak. Bunlar çok önemli hedefler. İki takımın da son haftalardaki lig performansına bakınca buraya odaklandıklarını zaten çok net bir şekilde görüyoruz. Her iki takım da ligi ikinci plana iterek biraz da aslında tabii ki orada da olabildiğince var olmaya çalıştılar. Fakat buraya endekslendiler. Bu maça ilişkin bir hazırlık süreçleri vardı. Burayı hedeflediler. Dolayısıyla her şey yarınki maç için 90 dakika uzatmalar ya da penaltı. Çünkü işte Tümosan Konyaspor her iki elemeyi de çeyrek finalde, yarı finalde hatırlayacaksın.
3: Bir parantez hak ediyor.
4: Uzatma bölümünde bulduğu gollerde. Bir tanesi uzatmanın sonundaki penaltı. Diğeri 90+4 ya da 5'ti. Hatta golü attıklarında 8'di.

0: bölümde buldular. Hani sonuna kadar direndiler, sonuna kadar mücadele ettiler. Tümosan Konyaspor adına çok başarılı bir sezon geçiyor İlhan Palut hocayla. Keza Fatih Tekke hocayla da benzer bir performans sergiledi Trabzonspor. Futbol kamuoyunun beklentilerinin üzerinde bir performanstı bu. Sezonu ligi 3. sırada bitirdiler. Kupada finaldeler. Kupayı da alabilmek, hani ligi 3. bitirip gerçekten ciddi bir başarı olacak Trabzonspor adına. Yani her iki takımın da hedefi büyük. Her iki takımın da buraya gelene kadar verdiği mücadele büyük. Güzel bir maç olmasını, hak edenin kazanmasını diliyoruz bizim için. En önemlisi ekran başındaki izleyicilerin keyifli bir 90 dakika seyretmesi.
1: Kim kazanırsa kazansın büyük bir alkışı kesinlikle hak ediyor.
0: Onu demeye.
1: Konyaspor'un yolculuğu sizin de bahsettiğiniz gibi önce Fenerbahçe sonra Beşiktaş'ı eleyerek finale gelmesi. Keza Trabzonspor bu sene hem ligde şampiyonluğu kovalayıp hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda final oylama başarısı göstermesi. Maçları belki nispeten insanlara daha kolay gelebilir ama Gençler Birliği'nin Galatasaray'ı Ramspark'tan mağlup ettiği unutulmamalı. Yani kim kazanırsa kazansın büyük bir alkışı hak edeceğini düşünüyorum Ender abi. Evet, bilmem katılır mısın?
0: Yani onu vurgulamaya çalıştım ben de. Her iki takımda bir tarafta Fatih Tekke, diğer bir tarafta İlhan Palut Hoca. Çok iyi iş çıkardılar. Yarın bu işi taçlandırma zamanı her ikisi adına da, her iki camia adına da sezonu bir kupayla taçlandırabilmek adına çok büyük bir hedef var ortada. Ama hani tabii ki her maçın, her finalin bir kazananı bir kaybedeni var. Bu demek değildir ki kaybeden başarısız olarak addedilecek. Kazanan bir kupayla sezonu taçlandıracak. Ama bizde çok adet değildir. Yani ikincinin de oraya kadar verdiği mücadelenin aslında ne ölçüde önemli olduğunu göz ardı ederiz hep. Kaybeden de aslında iyi bir sezon geçirmiş olacak ama işte bir gerçek var bir yandan da. İkincilik kazanılmıyor, şampiyonluk kaybediliyor. O yüzden yarın iki takım da kupayı almaya odaklanacak her şeyiyle.
1: Atmosfere dair detayları da paylaşalım izleyicilerimizle.
0: Bu arkamız bu yön, bu bölge Trabzon tribünü değil mi? Bu taraf Konya tribünü. Konya
1: Şu Spor. Hatırlatmayı yapmış olalım. Stadyum eşit bir şekilde her iki takıma bölünecek.
0: Evet, kura çekiyorlar.
1: Hem Trabzonspor taraftarı hem Konyaspor taraftarı kapalı bir şekilde, kapalı gişe şeklinde bu maçı takip edecek. Maça da yoğun bir ilgi var. Antalya'da da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanmaya başladı. Biz bunu sokakta da hissediyoruz biraz, yarın.
0: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Biraz nem var, hava sıcak. Yani İstanbul'da böyle yağmurlu serin bir havadan geldik. Burada böyle 26-27 derece, bir de nem de yüksek. Ama yarın biraz serinliyormuş, onu söyleyelim. Yoksa böyle tişörtle falan çıktık ama kusura bakmasın izleyicilerimiz. Yarın biraz daha serinliyor. Sonra buraya da yağmur geliyor ama hani çok güzel. Zemini de bayağı bir toparlamışlar. Biliyorsun sıkıntılıydı zemin. Evet. Bayağı uğraşmışlar. Geçmiş maçlara göre özellikle şu anda gayet iyi durumda. Tribünlerde hazırlıkları iyi. Yani her şey artık yarınki ilk düdüğe odaklandı.
1: Maça gelecek olan futbol severleri hava durumuyla ilgili şu eklemeyi de yapayım. Saat 19 itibariyle yağış bekleniyor.
0: Var mı yarın?
1: Maç saatinde yağış olmayacak ama 19 gibi termometrelerin yağışı işaret ettiğini belirtelim.
0: Bir yağmur geçişi var yani.
1: Son bir mesajım varsa iletelim, sonrasında sözü tekrar
0: söyleyeyim. Şöyle sevgili İbrahim, işte bir kere şeyi de vurgulayalım. Bu bölgede biraz yoğun trafik oluyor. Maça gelecek olanlar bu çevreden. Trabzonsporlular, Konyasporlular işte biraz daha erken çıkarak buraya gelsinler. Yoğun bir trafik oluyor bu bölgede. Bir, ikincisi dediğim gibi artık sezonun finalindeyiz. Herkes fiziksel açıdan da mental açıdan da yorgun. Ama bunlar güzel günler. Yani başarıların taçlandığı günler. Biz o başarıları, bu kupa heyecanını ekrana yansıtmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Dileriz ki her şey izleyenler için güzel olsun. Hak eden kazansın. Keyifli bir futbol akşamı geçirelim.
1: Teşekkür ederim Ender abi. Ağzına sağlık. Corondon Airlines Park'ta yarın akşam saat 20.45'te kupa sahibini bulacak. Mücadelenin ATV ekranlarında oynanacak olmasını tekrar hatırlatarak sözü stüdyoya bırakalım.
2: İbrahim Uslu'ya ve Ender Bilgin'e teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim ve devam edelim bir başka finalle. Dün akşama gidelim birlikte. UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u İstanbul'da oynanan maçta 3-0 mağlup eden Aston Villa tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren taraf oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde final maçında

0: İngiliz ekip Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan finalin ilk yarısını İngiliz ekibi 42. dakikada Tielemans ve 45+3. dakikada Buendia'nın golleriyle devreye iki farklı üstünlükle girdi. İkinci yarıda da iyi futbolunu sürdüren Aston Villa 58'de Rodgers'ın şampiyonluğa koştu. Sağdan 3-0'lık net galibiyetle ayrılan İngilizler kupayı müzesine götüren taraf oldu. Şimdi maç sonu açıklamalarla devam edelim.
1: The ambitions of the club as well is very important. And
2: Sevilla'ya, Villarreal'e, Aston Villa'ya, kulüplerin tarihiyle, taraftarıyla tüm ekiplere müteşekkirim. Onlar olmasaydı ben bu turnuvada başarılı olamazdım. Oyuncuların payı yadsınamaz. Bu turnuvada ben favori gösterildiysem bunu iyi oyuncular olmadan başaramazdım. Kulübün, benim ve oyuncuların hedefleri vardı. Ben kendimi bu turnuvanın kralı olarak hissetmiyorum. Bir krallık söz konusuysa hep beraber kralız. Kulübün hedefleri çok önemli. Bu süreçte attığımız her adım hesaplanarak atılmış adımlardı. Bu adımları farklı zamanlarda, farklı süreçler içinde uygulayarak buraya geldik. Kulüp içinde daha iyiye taşımak için yaptığımız birçok şey var. Avrupa'da kupa için oynamak, kupa kazanmak bir hedef. Bunu başardık bu akşam. Konferans liginde ve diğer kupalarda hedefe yaklaştık. Bugünkü gibi tecrübeler kendimizi geliştirmek için çok kıymetli. Bazı oyuncuların kupa tecrübesi var ama önemli olan buraya nasıl geldiğimiz. 1982'den bu yana takımın Avrupa'da kazandığı ilk kupa. Son 15 yıla baktığımızda, finalleri düşündüğümüzde buraya gelmenin çok zor olduğunu görüyoruz. Başkasının sizi favori göstermesi önemli değil. Bunu sahada göstermeniz lazım.
1: I don't know why, but to win a title and to play one final is very difficult.
3: All the credit for the nutritionist. He gave me a porridge.
4: Hocanın kulübe gelmesinden başlamış ve bugüne kadar gelmiş bir süreç. Herkes sezon içinde gelişmek için elinden geleni yaptı. Avrupa'da 3 sezondur peş peşe sahaya çıkıyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi süreci çok iyi geçti. Bu akşam zorlu bir rakip karşısında güzel bir maç çıkardık. Detaylar farkı oluşturdu ve kupayı kazandık. Topu kontrol edip dönebilirdim ama vurmaya karar verdim. Bu antrenmanlarda çalıştığımız bir şey. İki ayağımı da güveniyorum. Güzel bir şut ve gol oldu. İlk yarıyı bitirmeden önce kritik bir anda geldi. Bu golle rakibi bir adım geri düşürdük.
3: I think the campaign we did this season in Europa League, it was fantastic.
5: Yeah, amazing. The atmosphere was incredible when we
6: sahaya çıktığımızda atmosfer inanılmazdı. Villa taraftarları çok gürültülüydü ve şarkı söylüyorlardı. Bence bu bizi motive etti. Bence onları hem taraftar desteğiyle hem de sahadaki oyun tarzımızla alt ettik. Şahsen ben sezona kötü başladım. Sezonu nerede bitirdiğimi ve kulüp olarak birlikte neler başardığımızı, Avrupa Ligi finali kazanmayı başardığımızda görmek inanılmaz.
7: Oyun planımızı doğru şekilde uyguladık. Maçta oldukça rahattık ve sonra büyük oyuncularımız sahneye çıktı. Goller attılar, işlerini hallettiler. İyi görünüyorduk. Oyun planını gerçekten iyi uyguladık. Çok mutluyum. Bir kupa kazanmak istediğimiz için omuzlarımızda büyük bir yük vardı.
0: Santos Neymar'ın sakatlandığını açıkladı. Brezilyalı futbolcunun Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor.
8: Brezilya'nın deneyimli yıldızı Neymar sakatlandı. Santos'un 10 numarası Sudamericano Kupası'nda oynanan ve 2-2 tamamlanan San Lorenzo maçında kadroya dahil edilmedi. Siyah beyazların evinde Coritiba'ya 3-0 kaybettiği maçta sakatlanan Neymar'ın sağ baldırında 2 milimetrelik ödem oluştuğu ve bunun da şişliğe yol açtığı açıklandı. Sakatlık 34 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'na yetişmesine engel değil. Neymar'ın önümüzdeki hafta hazır bir şekilde Brezilya milli takım kampına katılması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun durumu her ihtimale karşı Brezilya Futbol Federasyonu doktorları tarafından yakından takip ediliyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Neymar'ın sakatlığını Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasına saatler kala öğrendiği bildirildi. 66 yaşındaki İtalyan teknik adam sadece %100 hazır isimleri seçeceğini defalarca vurgulasa da yine de yıldız futbolcuyu kadroya dahil etti. 79 golle Brezilya milli takım tarihinin en golcü ismi unvanını elinde bulunduran Neymar, bu sezon Santos formasıyla 15 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti.
0: UEFA milli takım turnuvaları ve eleme formatları hakkında bir değişikliğe gitti.

0: UEFA 2028-29 sezonundan itibaren milli takım turnuvaları ve elemelerde yeni formata geçileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada Uluslar Ligi'nde mevcut 4 lig sisteminden 18 takımlı 3 lig sistemine geçilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Bu formata göre 2 ligde 6'şar takımın yer aldığı 3 grup, 1 ligin ise 2 grubunda 6'şar, 1 grubunda 7 takım olacak. Her takım 5 farklı rakiple toplam 6 maç oynayacak. Milli takımlar bu 5 farklı rakipten biriyle hem iç sahada hem de deplasmanda olmak üzere 2 kez karşı karşıya gelecek. Yeni formatla ilgili son düzenlemeler birkaç ay içinde yapılacak ve detaylı format Eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısında nihai onaya sunulacak. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde de değişikliğe gidildi. UEFA bu iki turnuva için yapılacak Avrupa elemelerinin de 2 ligden oluşacağını vurguladı. Lig 1'in 36 takımdan, Lig 2'nin ise kalan 18 veya 19 takımdan oluşacağı kaydedildi. Bu ligde bulunan her takım 6 farklı rakiple iç saha veya deplasman maçı yapacak. Lig 2 ise 6'şar veya 7'şer takımdan oluşan 3 gruba ayrılacak ve her takım toplamda yine 6 maç oynayacak.
1: EuroLeague'de Final Four heyecanı yarın başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olympiakos olacak.
2: EuroLeague'de sezon bu hafta sonu tamamlanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da ard arda ikinci EuroLeague finali için Atina'da parkeye çıkacak. Son şampiyon Panathinaikos'un salonu Oaka'da düzenlenen Final Four organizasyonu yarı finalinde normal sezon lideri Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saatler 18'i gösterdiğinde başlayacak. Fenerbahçe normal sezonda Yunan ekibiyle oynadığı ilk maçı evinde 88-80 kazanırken deplasmanda 104-87 kaybetti. İki takım yarı finaldeki bu mücadele ilginç bir eşleşmeyi de beraberinde getirecek. Bu sezonun en savunmacı takımıyla en skorer takımı karşı karşıya gelecek. Sarunas Yasikevicius'un öğrencileri normal sezonda potasında maç başına 80.33 sayıya izin vererek en iyi savunma takımı oldu. Sonuncusu 2013'te olmak üzere 3 kez şampiyonluğa ulaşan rakip Olympiakos'a normal sezon MVP'si Sasha Vezenkov önderliğinde 90.1 sayıyla EuroLeague'in en skorer takımı. Fenerbahçe ile Olympiakos dörtlü finalde ise 3. kez kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli takım 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunan ekibini 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında Sarı Lacivertlileri 87-84 mağlup etti. Final Four'un ikinci yarı finalinde ise İspanyol derbisine tanıklık edeceğiz. Tarihinde ilk defa organizasyonda mücadele edecek olan Valencia, turnuvayı 11 kezle en çok kazanan takım Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. Harika sezon geçiren Valencia, normal sezonu ikinci tamamlamış ve playoff'ta Ergin Ataman'ın Panathinaikos'unu 2-0'dan dönerek 3-2 elemişti. Real Madrid'de 3. olarak girdiği playofflarda Apoel Tel Aviv'i 3-1 ile eleyerek Final Four adını yazdırmıştı. Eflatun Beyazlılar'da yeşil burun adalı uzun Walter Tavares sakatlığı yüzünden organizasyonda forma giyemeyecek. İki takım bu sezon ikisi EuroLeague, ikisi İspanya Ligi, biri İspanya Kupası ve biri İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 maçta karşı karşıya geldi. 4 maçı Real Madrid kazanırken EuroLeague'de taraflar birer kez birbirine üstünlük sağladı. Valencia sezon başında oynanan Süper Kupayı ise kazanmıştı. Bu sezon ilk kez üçüncülük maçının oynanmayacağı EuroLeague'de final pazar günü saat 21'de başlayacak.
1: Şimdi ise EuroLeague Final Four öncesi geleneksel hale gelmiş basın toplantılarını birlikte izleyelim.
3: Yeah, at the beginning of the season especially I think we had to rely on defense a lot.
4: Sayı bulamadığımız anlarda savunmaya odaklanmamız lazım. Bu yapmaya çalıştığımız şeyin temelini oluşturuyor. Hücumda da önemli gelişmeler kaydettik. Umarım sezon içinde yaptıklarımızı dörtlü finalde sahaya yansıtabileceğiz. Burada biraz farklı hissedeceğim ama görevimiz

0: başarıyla tamamlayıp bir sonraki maça bakmamız gerekiyor. Üst üste şampiyon olursak harika olur ama kazanmak gerçekten zor. Bunu nasıl yapabileceğimizi düşünüyorum.
1: You know, hopefully we can put this whole thing, this whole product on the court tomorrow.
2: Yes, for sure, for sure. I mean, as I say, it's going to be my last season.
3: Son sezonumda Fenerbahçe'ye katılmak müthiş bir fırsattı. Büyük bir motivasyon oldu. Dörtlü finalde olmak müthiş hissettiriyor. Son ana kadar işin keyfini çıkarmaya çalışacağım. Eğer yaptığım şeyde hala ciddiysem dörtlü finalin keyfini süreceğim. Elimden geleni yapacağım. Gergin hissetmiyorum. Üzerimde çok baskı yok. Olumlu bir baskı var. Bunu iyi yönetmek lazım. Elimizden gelenin en iyisini sahada ortaya koymaya çalışacağız. Kupayı kazanmak için savaşacağız.
2: Final four, it's a great feeling. But as I say to everybody, and I remember I spoke with Chacho about enjoy the last moment.
4: Good morning to everybody. You never know, you know. It depends on the result.
5: Dörtlü finalde yer almak çok önemli. Buradaki koçlar ve oyuncular bunun ne kadar zor ve önemli olduğunu bilen insanlar. Gerçekten hiç kolay değil. Bir sürü maç oynuyorsunuz ama elbette bir adım daha ileri gitmemiz gerekiyor. Mutlak hedefe ulaşmamız gerekiyor. İki takım arasında çok büyük benzerlikler görüyorum. Ama en üst düzeydeki performansımızı sergileyebilmek çok önemli. Bunu yapmaya çalışacağız. Kazandığımız son şampiyonluğu hala unutmadım. Mücadeleci bir ruhumuz var.
4: Who is here from the coaches and players? They know how important it is finally to be a member of Final Four.
2: Of course, the one that sticks with you is the one you win. And
6: umarım bu dörtlü final en özel olur. Bu yıl ülkemizde şampiyonluğa ulaşmak harika olacak. Güçlü olmamız lazım. Salon neresi olursa olsun önemli olan kupayı kazanmak. OAKA'da şampiyon olmanın taraftarlarımız için ne anlama geleceğini biliyorum. Taraftarımızı mutlu etmek açısından önemli bir motivasyon.
7: NBA Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder seriyi eşitledi. Seri Texas'a 1-1 gidiyor.
8: NBA Batı Konferansı finaline kendi sahasında yenilgiyle başlayan Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'u bir kez daha ağırladı. Serinin ikinci maçına iki takım da hücumda istediklerini yaparak başladı ve ilk çeyrek 31-31 eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte özellikle Wembanyama'nın sahada olmadığı süreleri iyi geçiren Oklahoma City, soyunma odasına 62-51 üstün gitti. San Antonio'da ayak bileği ağrıları nedeniyle De'Aaron Fox forma giyemezken, yerine ilk 5'te başlayan Dylan Harper da 3. çeyrekte yaşadığı sağ bacak sakatlığı sonrası maçı tamamlayamadı. Guard rotasyonunda sıkıntı yaşayan Spurs yine de farkı 8 sayıya indirerek 3. periyodu noktaladı. Karşılaşmanın son çeyreğine de iyi başlayan Spurs, Harrison Barnes'ın üçlüğüyle farkı 2 sayıya kadar indirdi. Hemen ardından MVP Shai Gilgeous-Alexander Thunder adına sahneye çıktı ve 11-0'lık seriyle yeniden kontrol Oklahoma'ya geçti. Bitime 1 dakika 25 saniye kala Wembanyama'nın basketiyle fark yeniden 5 sayıya inse de Shai Gilgeous-Alexander'ın kritik sayıları Thunder'a 122-113'lük galibiyeti getirdi. Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı üreterek seriye eşitlik gelmesinde başrolü oynadı. Kenardan gelen Alex Caruso 17 sayıyla katkı verirken Chet Holmgren 13 sayı kaydetti. Oklahoma yedek oyuncu sayılarında 57-25, top kayıplarından da 27-10'luk üstünlük yakaladı. Spurs cephesinde ise Stephen Castle 25, Devin Vassell 22 sayıyla mücadele etti. Victor Wembanyama 21 sayı, 17 rebound, 6 asist ve 4 blokluk etkileyici bir performans sergiledi. Serinin 3. maçı Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece San Antonio'da oynanacak.
7: Ana haber noktaları üzerinden görüşünceye dek hoşça kalın. Sizi şimdi Türkiye'nin Kupası programıyla baş başa bırakıyoruz.
9: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
10: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ister ister
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Spor Radyo.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla

0: kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Spor Radyo.
6: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile birlikteyiz. Evet hocam, belki de sezonun karşılığını yarın maçı olacak. Yani kazandığınız takdirde hem kupayı müzeye götüreceksiniz hem de Avrupa bileti alacaksınız. Tabii kazanabilirsiniz. Nasıl bir maç bekliyor futbol severleri?
7: Öncelikle Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Onlar da gerçekten güçlükleri eleyerek buraya geldiler. Biz de açıkçası hem gruptan çıkarken de Samsun maçı bizim için zor geçti. Ve ikinci arka arkaya finalimiz. Yani hafta içi çok ne söyleyeyim. Belki de hiç 14 aydır hiç görmediğimiz, gerçekten çok ciddi bir istek ve coşku var. Her şeyimizde, oyuncularımızın isteği, her şeyimizle beraber hazırız maça. Camiamıza dediğiniz gibi bir kupayla veda etmek istiyoruz. Tabii burada en önemli şey bence buraya maçı izlemeye gelenlerin keyif aldığı, hakemin konuşulmadığı, sakatlıksız, kazasız, belasız insanların evlerine döndüğü ve hak edeni kazandığı bir maç olsun. Ümidim o. Konyaspor'da başarılar dilerim ama dediğim gibi biz gerçekten bu kupayı çok istiyoruz. Bunu oyunculara hak etti çünkü.
6: Hocam teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Basın toplantısı başlayacak. O yüzden fazla tutmayalım. Fatih Tekke bizlerle birlikteydi.
8: İbrahim Usu teşekkürler. Fatih Hoca oyuncuların bunu hak etti dedi. Kupayı çok istiyoruz dedi. Sezon özeti de Trabzonspor'un bu olsa gerek hocam.
9: Tabii yani Fatih Hoca'nın istediği kadar İlhan Hoca da istiyordur. Camialar çok istiyor ki. Ömer, dediğim gibi çok önemli yani. Bir yılın yorgunluğunu bir tane kupayla kapatmak, emeğinin karşılığını almak biliyorsun futbolda çok da önemli.
10: Evet hocam.
9: Tabii belki biraz sonra vaktimiz olursa sahanın içini de konuşuruz. İki takımın artılarını, eksik yönlerini de konuşmak lazım. Çünkü yarın buraya gelecek ve Türkiye'den izleyecek, televizyondan izleyecek milyonlar sahada olayların nasıl gelişeceğini biraz da bizim ağzımızdan dinlesinler. Ama dediğim gibi yani çok güzel bir atmosfer var. Yarın büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa full bir statta çok keyifli bir Ziraat Türkiye Kupası finali izleyeceğiz. İyi de bir maç olacak, öyle gözüküyor Ömer. Çünkü biz, özellikle ben, Konyaspor'un artık hangi kadroyla ne oynayacağını %100 biliyorum. Evet, ama biraz Fatih Hoca'nın tercihleri, ki

0: Çok eli güçlü değil biliyorsun. Bakalım tercihleri, özellikle kenar, önde kenarda kimleri kullanacak? Oyunun başlangıcındaki durum ne olacak? Yani bunlar hep önemli konular. Ama ben iki takımın şansını eşit görüyorum. Tabii Trabzonspor'un hafızasında şampiyonluk.
1: Bir virgül koyalım hocam. Evet. Bu kez de İlhan Palut İbrahim Uslu'nun yanında. İlhan Hoca'yı dinlemeye başlayalım.
2: Tüm Osan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'la birlikteyiz. Evet hocam, sizin adınıza sezonun finali yarın gerçekleşecek. Lig bir kenarda kaldı artık. Zira Türkiye Kupası'nda hedefiniz nedir? Yarın nasıl bir karşılaşma bekliyor bizi?
3: Evet, yani finaldeyiz. Final için geldik Antalya'ya. Bir kere burada bu finali oynayacak olmaktan dolayı mutluyuz, heyecanlıyız. Ve bunun yanında tabii ki finale kalan bütün takımlar gibi, final oynayacak bütün takımlar gibi bu finali de kazanmak istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz. Evet, hazırlıklarımızı yaptık zaten bir süredir. Özellikle yarı final maçından sonra bütün konsantrasyonumuzu aslında Türkiye Kupası finaline yöneltmiş olduk. Hazırlıklarımızı tamamladık bugün yaptığımız antrenmanla birlikte. Evet, rakibimiz Trabzonspor. Zaten büyük bir camia, güçlü takım, çok tehlikeli oyuncuları var. Maksimum seviyede onlara saygı duyuyoruz. Evet, onlara karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiğini çalıştık. Ve bunun yanında bizdeyken top neler yapabileceğimizi, nasıl etkili olabileceğimizin planlarını da gerçekleştirmiş olduk. Çünkü hiçbir maç ne sadece hücum ederek ne de sadece savunma yapılarak kazanılmaz. Ama %100 yapmamız gereken bir şey var ki çok iyi mücadele etmeliyiz. Ve oyunun her anını büyük bir konsantrasyonla oynamalıyız. Bahsettiğim gibi finale gelmişken, finale kadar bu yolu yürümüşken bunu kupayla taçlandırmak istiyoruz. Ve dolayısıyla da önümüzdeki yıl ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz. Umuyorum güzel bir final olur. Trabzonspor ve Konyaspor takımları sahaya büyük bir mücadele koyarlar, büyük bir rekabet koyarlar ve bunun yanında maksimum düzeyde dostluk ve centilmenliğin de hakim olduğu bir final oynanır ve dediğim gibi inşallah da bütün umudumuz, bütün isteğimiz kupayı da inşallah biz kazanırız.
2: Hocam teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Tüm Hasan Konyaspor Teknik Direktörü bizimle birlikteydi.
1: İlhan Hoca'yı da dinledik. Tabii Konyaspor'a da büyük bir parantez açmak lazım, evet. Sevgili Selim. Hoca şunu söyledi. Ya bu tarz maçlar ne hücum yaparak sadece kazanılıyor ne de, evet, sadece savunma yaparak kazanılıyor. Ama %100 yapmamız gereken bir şey. Orada mücadele etmemiz lazım. Çünkü, evet, rakibimiz Trabzonspor dedi.
4: Ben şöyle söyleyeyim, şöyle başlayayım olaya. Bir kere iki hoca da futbol severlerin takdirini almış, beğenisini almış iki hoca. İkisi de bu sezon iyi işler yaptı. Abdullah hocamın söylediği gibi, yani Trabzon belki o kadroyla, ama her izleyen mutlu oldu. Güzel bir seyir zevki verdi. Nitekim haftalardır söylüyorum. İlhan Hoca geldikten sonraki iki hocada, hani ben şuna inanıyorum. Hocam, yani yanlışsam düzeltin. Siz daha tecrübelisiniz ama bir uyum var, o kimya var. İki takımda Fatih Hoca ile Trabzonspor, İlhan Hoca ile Konyaspor arasında o kimya, o uyum var. İlhan Hoca geldikten sonra Konyaspor'un oyun gücü de ortada. Fatih Hoca konuşmasında da söyledi. Fatih Hoca kupayla kapatmak istiyor ve yani camialar. Ama ben Konyaspor'un kupayla kapatmaktan ziyade aslında kupayla bir şeylere başlayacağına inanıyorum. Yani nasıl diyeyim? Biz hep eski zamanlarda da söylerdik Konya'dayken, böyle o kırılma anları vardır. Diriliş deriz hani böyle. Daha önceki yorumlarda da söyledim bunu. İlhan Hoca ile beraber Konyaspor o aslında hedeflerini, hayallerini de büyüttü. Belki İlhan Hoca geldiğinde bu kadar kısa sürede oyun anlamında futbolcularla, şehirle uyum olacağını belki bu kadar Konya'da tahmin etmiyordu.
0: Ama daha önce bir Konya geçmişi, evet, var ya, o avantaj bence.
4: Büyük avantaj. Evet. Ama saha içinde aslında çok oyuncu yok hocam. 2-3 evet, tane oyuncu var geçmiş öğrencilerin, evet, ama şehirle kimyası inanılmaz uyuyor.
0: İyi yani iz bırakmıştı çünkü. Orada çok iz bırakmıştı hissediyor.
4: O güveni de hissediyor. Tamam. Ve şu an

0: Hoca birebir de görüştüğüm birisi. Bence yani kendi gözlemimde hem hocayla konuşmalarımızda da artık hocanın omuzlarındaki yük daha yüksek. Yani Konyaspor işte eski hedefinde evet Avrupa'ya da gitmişti İlhan hocayla ama hep bir eşik atladı. O günden bugüne ufak dalgalanmalar oldu ama yarınki kupayı almasıyla beraber artık Konyaspor'un
1: bir
0: hedefi
1: koyalım. Konuşacağız. Daha geniş değerlendireceğiz ama basın toplantısı başlıyor. Hemen biz de o noktaya dönelim.
2: Telefonları kapatabilir miyiz rica etsem? Sesimi
3: bekliyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ziraat Türkiye Kupası finali ortak basın toplantısına hoş geldiniz. Yarın oynanacak Trabzonspor Tüm Hasan Konyaspor müsabakası öncesi her iki takımımızın teknik direktörleri ve takım kaptanları sizlerle birlikte. Öncelikle teknik direktörlerimize yarınki maçın değerlendirmesini alacağız. Daha sonrasında takım kaptanlarımızdan alıp soru cevap kısmına geçeceğiz. Fatih Hocam öncelikle buyurun.
4: Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Tabii bizim için 1,5 yılda ikinci final maçı. Açıkçası oyuncularım, ben, ekibim ve tüm camia yarın kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Yani yarın takım olarak en güçlü halimizde, en coşkulu, en istekli halimizde sahada olacağız. Bu kesin. Tabi bu arada Konyaspor ve hocasını ve ekibini de tebrik etmem lazım. İlhan Hoca'yı ve futbolcu arkadaşlarını. Çünkü onlar da gerçekten zor mücadeleleri kazanarak finale geldiler. Yarın umarım kazasız, belasız, sakatlıksız ve flaşta da söyledim. Herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı ve en önemlisi kazası biraz evlerine döndüğü bir maç yaşarız. Ama Trabzonspor olarak biz camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım bizim istediğimiz gibi olur. Hayırlısı diyoruz.
3: İlhan Hocam.
2: Evet.
3: Hocam mikrofonu alalım.
5: Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Yani bir Türkiye Kupası finali oynayacağız yarın inşallah. Burada olmaktan mutluyuz. Bu finali oynayacak olmaktan gerçekten mutluyuz. Ve tabii ki her final oynayan ve oynayacak takım gibi buraya kadar gelmişken de bunu kazanmak istiyoruz açıkçası. Bunu hem takımımın mücadelesi için bugüne kadar istiyorum, bunu taçlandırmaları için. Hem şehrimizin, camiamızın buna duyduğu isteği, özlemi hissediyorum ve bunun için istiyorum. Rakibimiz Trabzonspor. Lig maçından önce de söyledim. Bu senenin en bence hoca burada olduğu için değil, başarılı takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Çünkü belki zamana ihtiyacı olan bir takımın çok kısa sürede nasıl yarışmacı olabileceğini Trabzonspor özelinde takip ettik. Bu yönden büyük saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var ofansta. Bunun bilincindeyim. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Tabii ki önlemlerimizi alırken nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla çalıştık. Hiçbir maç, hele ki hiçbir final maçı ne sadece savunma yaparak ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. Bunun bilincindeyiz. Bir kere her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz gerektiğini ve bu finalin her dakikasını konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz. Evet, dediğim gibi inşallah güzel bir maç olur her şeyden önce. Evet, ne kadar rekabet olsa da, olacak olsa da yarın sahada üst düzey bir birbirine saygı ve centilmenlik gibi unsurlar da devreye girecektir. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlayacak ve tribünden izleyenler,

0: televizyondan izleyenler, Türk futbol kamuoyu inşallah güzel bir final izleyecek. Fatih Hoca'nın dediği gibi her ne kadar biz kazanmak istiyorsak da iyi oynayan kazansın. Biz de bu konuda hayırlısı diyoruz ama çok da istediğimiz bir gerçek.
1: Savic'le devam edebiliriz.
2: Hello to everybody. Tomorrow we have very tough and important match in front of us. We are playing cup final, and I hope and I'm sure that we are very well prepared and we are ready tomorrow to try to win the cup, because it will be very important for us as a team, for our fans, for all the city of Trabzon, and we hope that we can give them that gift to win the cup number 10 in the history of Trabzonspor. I'm very happy to have opportunity to play this game, because before I came here I knew that I'm coming to the big club, and that is the reason because I choose Trabzonspor, to always have opportunity to play these big games as a cup final. And I think that this season we played very good football also in the league. We were competitive until almost at the end to fighting for the league. It was a very good season, and if we win cup tomorrow, it will be excellent season for us. I want also to congratulate to the Konyaspor team, what they did this season, especially the second part of the season. They did really extremely well, and they fight for the cup to arrive in the final. They are a very good team. I have also some friends there playing, and I hope that tomorrow we are going to enjoy in the final game everybody on the pitch and outside of the pitch. And as our coach says, let everything pass in the best atmosphere, football atmosphere possible, and hope to everybody to come enjoy the game and to come back home safe. Good luck to everybody.
3: Öncelikle herkese merhabalar. Yarın bizi çok önemli ve çok zor bir maç bekliyor. Bir kupa finali oynayacağız Evrit'te. Ama çok hazır ve motive durumda buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için, taraftarımız için ve şehrimiz için bu kupayı kazanmayı ve Trabzonspor'un 10. Türkiye Kupası'nı müzemize götürmeyi çok istiyoruz. Bu maçı oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğimde, büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalde oynama fırsatı sunacağının bilincindeydim geldiğimde. Tabii ki bunları oynayabilmek benim adıma da büyük bir mutluluk. Aynı zamanda burada olmak beni de çok fazla mutlu ediyor. Şunu da ifade edebilirim aslında. Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor. Çünkü Konyaspor özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı gösteriyor. Önemli performanslar gösteriyor. Onlar da finale yükseldiler ve büyük başarı gösterdiklerini söylemek ve onları da tebrik etmek istiyorum aynı zamanda. Çünkü iyi bir mücadele gösterdiler. Finale kaldılar ve sezonunda da genel olarak çok başarılı olduklarını ifade edebilirim. Orada oynayan arkadaşlarım var. Arkadaşlarımın da demin aslında hocamız da bahsetmişti. Onlarla beraber saha içerisinde mücadele edeceğiz. En iyi savaşı, en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Saha dışındaki dostluğumuz elbette yine devam edecek. Her zaman böyle olacak bizim adımıza. Umuyorum herkesin çok eğleneceği, çok güzel bir final olacak. Herkesin de maç sonrasında evlerine güvenle, huzura döneceği bir final diliyorum.
1: Adil.
4: Merhabalar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Ben sezon başına dönmek istiyorum. Biz takım arkadaşlarımızla kamp sürecinde birbirimize bir söz vermiştik. İnşallah Avrupa kupalarını oynayacak seviyelerde sezonu bitiririz demiştik. Bunu ne yazık ki başaramadık ama bildiğiniz üzere sezon içerisinde çok inişli çıkışlı performanslarımız oldu. Ama Savic'in de dediği gibi ikinci yarıdan itibaren çok önemli maçlar kazandık. Kupada ve ligde. Ama benim önceliğim tabii ki Savic'in de dediği gibi centilmenlik içerisinde geçen bir final olsun. Saha dışarısında hepimiz arkadaşız ama saha içerisinde rakibiz. Ben ve takım arkadaşlarının adına söylüyorum, kendimize vereceğimiz sözü tutmak istiyoruz yarın. Finalde kupayı Konya'ya götürmek istiyoruz. Çünkü şehrimizin ve takımımızın çok ihtiyacı var. Çok büyük konuşmak istedim.

0: Bilmiyorum ama en azından kendi adıma yarın inşallah iki kişilik oynayıp kupayı almak istiyoruz.
1: Soru cevap kısmına sorusu olan bu soruya buyurun.
2: Mikrofon yok değil mi?
3: Evet.
1: Mikrofon var.
4: Öncelikle hoş geldiniz Mustafa Yaşar, 7 Dijital. Hocam sorum size. Trabzonspor 19 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda

0: önemli şey. Bunu da tarihinde zaten çok şey yaptı, nasip oldu. Bugün de yani Antalya'da olması, başka bir yerde olması bizim için çok sorun değil. Önemli olan tüm hoca arkadaşım, oyuncu arkadaşlarımız söyledi. Yani centilmence bir oyunun geçmesi, sahanın iyi olması önemli tabii ve hakem yönetimi çok önemli. Burada hakemin, sahanın, bu tip şeylerin konuşulmadığı, futbolun konuşulduğu neticesinde gerçekten buralara gelmek dün için bir soru işaretiyken bugün burada iki takım var. Allah bize nasip etti. İkinci bu arka arka finalimiz. Yeri bizim için çok önemli değil. Tabii ki bize düşen biraz daha fazla sorumluluk var. Dediğim gibi yani biz oyuncu ekibi ve hepimiz ciddi bu konuda çok ciddi isteğimiz var ama futbol bu. Karşımızda da iyi bir teknik adam ve özellikle son maçta bizi yenmiş bir Konyaspor var. Dolayısıyla kolay bir maç yok. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Ama Trabzonspor olarak bunu çok arzu ediyoruz yani. Benim için yerden daha ziyade sahanın iyi olması önemli. Yani onu bilmiyorum. Onu oyunculardan bir feedback alabiliriz ama şu an için onu bilmiyorum.
1: Musa Bey.
2: Güven TRT Spor. İki hocama da soru sormak istiyorum. Fatih hocam ilk olarak size. Sezon içerisinde odak olarak belirlediğiniz kupa finaline yarın çıkacaksınız hocam. Önümüzdeki sezonun için yarın elde edeceğiniz kupa sonucu sizin planlarınızı ne derecede etkileyecek? İlhan hocam size de az önce Adil Demirbağ da söyledi. Sezon içerisinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Konyaspor vardı ama sizin gelişinizle beraber yükselen bir ivme var. Takımda geldiğiniz noktadan bugüne kadar neleri değiştirdiniz ve takımın değerlendirmesini nasıl görüyorsunuz?
3: Takımın
4: değerlendirme açısından.
3: Tamam, ben başlamışım.
4: Sağ olun. Peki ben...
3: Başı nasıldı? Başı?
5: Hocam, adilleri
3: var. Tamam, evet. Şöyle. Ya bu soru hep soruldu. Bu soru gerçekten beni sıkıştırıyor. Şöyle sıkıştırıyor. İşte eskiden bunlar yapılmadı da geldik bunları yaptık tarzında bir yaklaşıma götürebiliyor cevabı. Hiç istemediğim bir. Ama Adil de hatırlar. Ben ilk geldiğim zaman ikinci ya da üçüncü toplantım, belki birinci toplantım, hatırlamıyorum. Oyuncularıma şunu söyledim. Benden önce burada iki tane çok sevdiğim Türk antrenör, başarılı bulduğum Türk antrenör çalıştı. Recep Hoca ve Çağdaş Hoca. Şimdi ben Konyaspor'a geldim ve bütün camia her şeyin düzeleceğine dair bir inanca sahip olmaya başladı. Ama ben hiçbir şey yapamam dedim. Benim elimden bunu bir anda düzeltmek asla gelmez. Çünkü daha öncekiler de iyi antrenörlerdi. Ve dediğim gibi iyi arkadaşlarım işte. Burada sizin daha fazla sahiplenmeniz, daha fazla mücadele etmeniz, daha çok inanmanız gerekiyor. Oyuncularla yaptığımız konuşma tam da buydu. Ama en kritik nokta kazanmaya ihtiyacımız vardı. Ve takım kazanmaya başladıkça o var olan potansiyel özgüveni de arkasına alarak daha iyi işler yapmaya başladı. Evet, bugün için zaten kupa finaline kaldığımız günden itibaren yarı final maçından sonra aslında tüm odağımız bu final oldu. Aradaki lig maçları da bizim için konsantre olması çok kolay maçlar olmadı. Ve artık Fatih Hoca'nın dediği gibi finale geldik. Yarın burada büyük bir rekabetle oynamaya çalışacağız. Herkes de söyledi. Bunun yanında da dostluğa ve centilmenliğe sarılarak oynayacağız. Hocanın da söylediği inşallah Halil Hoca bu büyük rekabete, bu futbolun güzelleştirmeye çalışan iki takıma katkı sağlar ve çok adil bir yönetimle kazananın da aklında bir şey bırakmaz, kaybedenin de aklında bir şey bırakmayacak bir yönetim göstererek maçı bitirir. Bunlar.
0: Şimdi bu soruya şöyle cevap versem belki de birçok şeyi de kapsayıcı bir cevap olabilir. Özellikle bu sezonun başında, hatta

0: geldiğimiz döneme yine atıfta bulunarak başlangıç noktasını orası seçmem lazım. İnsanlar bize özellikle geldikten sonraki yaşadığımız süreci başarılı olarak değerlendirdiler. Buna ben de katılabilirim. Fakat bu başarı da camiamızın şöyle düşünmesinler lütfen. Yani Trabzonspor'da üçüncülük bir başarı mıdır? Kesinlikle değildir. Trabzonspor tarihinde çok üçüncülük var. İkincilik başarı mıdır? Değildir. Bunun sayısı da fazladır. Büyük takımlarda çalışıyorsanız, işte ben 1 ve 4 demiştim ama özellikle bu sezona atıfta bulunarak söylemiştim. Çünkü geldiğimiz durum gerçekten çok iç açıcı bir durum değildi açıkçası. Dolayısıyla o kötü durumdan ihale gelmek ve başarı şöyle değerlendirebilir benim açımdan. Sahanın içerisindeki oyuncuların değerinin artmış oluşu, en azından herkes tarafından görünen bu. Tabii detaylar, oyunun kendisi, klasik cümleleri çok bulmaya gerek yok. Dolayısıyla oradan şuraya getireyim. Trabzonspor'da ortada bir kupa var. Bu kupayı alamadığınızda başarılı olmazsınız. Ve en son hafta biliyorsunuz yapabildiğimiz, ki çok az yapabildik, daha fazla yapmamız lazım gereken bir rotasyonu yapamadık ve mağlup olduk. Ona rağmen çok ciddi eleştiriler aldık. Dolayısıyla büyük takımlarda kupa finallerini kaybetmek eleştiri ve başarısızlığı söyler. Bu da benim açımdan kabul edilir bir şey. Ama genelde, genel hatlarıyla 14 ayda yapılan koşulları, tüm koşulları düşündüğünüzde yönetimimizde, başkanımızda alabildiğimiz tüm riskleri, koşulları değerlendirdiğimizde ortada olması gereken diyelim, bir başarı değil ama olması gereken, bugün birçok kulübe belki örnek teşkil edecek davranış modelini, düşünce modelini, konuşma şeklini biraz öne alacak durumlar oluşturduk. Bu bizi mutlu etti ama dediğim gibi ben, bu her hoca da böyledir yani. Kaybettiğinizde ne olursa olsun, antrenman maçında bile kaybettiğinizde, özellikle de yani bazı yaştaş, İlhan Hoca da çok yakınız.
1: Aynı yaştayız hemen hemen.
0: Tırnaklarıyla böyle kazıya kazıya gelen insanlar da, bu çok kolay değil. Yaptığım iş gerçekten zor. Tabii ki kimse istemez. Yani biri kupayı kazandı başarılı, kazanamadı başarısız. Totalde yapılan şeylere bakmak gerekiyor ama Türkiye'nin böyle bir iklimi yok. Böyle bir değeri yok. Dolayısıyla bizim kupayı almamız lazım. Kupayı alırsak işte başardık diyebilirim. Alamadıysak da tebrik edeceğiz tabii ki. Başaramadık diyeceğiz. Ama doğru işleri ve yanlışları bunun sonunda oturup değerlendireceğiz. Dolayısıyla cevabım bu.
2: Aslan.
3: Aslan Akdağ, Yeni Birlik Gazetesi. Ben de iki hocama birden soru yöneltmek istiyorum. Fatih Hocam, biraz önceki sorunun üstüne ve sizin cevabınızın üstüne şunu sormak istiyorum. Bu kupa gelecek sezonun yapılanması ve kulübün ekonomik planlanması açısından peki sizin için ne kadar kritik? Ve oyuncular sahaya çıkarken hakem yönetimi konusunda bir tedirginlik hissediyor mu? Teşekkür ederim. Ayrıca İlhan Hocam, Konya Spor bu sezon özellikle son dönemde mücadele eden takım kimliğiyle öne çıktı. Finalde de oyunun psikolojik olarak tarafınızca avantajlı olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Unutmayacaksan
4: cevap. Unutmayacağım. Psikolojik olarak nasıl hissettiğimiz mi, üstünlük ya da?
3: Aslında psikolojik tarafında avantajlı olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü son dönemde gerçekten mücadele eden bir takım ortaya koydunuz. Çok güzel takımları, büyük takımları yenerek bu noktaya geldiniz. Psikolojik olarak nasıl hissediyorsunuz? Avantajlı mısınız sizce? Teşekkürler.
4: Unutmam mı sen başlayın?
0: Hakem konusu çok benim genelde gündemim olmuyor. Çok absürt durumlar olmadığı sürece. Bu hafta da böyle oldu. Tabii kupayı almayla, alırsanız, üçüncü olursanız size kazandıracağı şeyler var. Özellikle birincisi zaman tabii ki. Trabzonspor'un da en ihtiyacı olduğu şey bugün zaman.

0: Çünkü transferdeki yapacağınız hamleler veya alternatifleri değerlendirme, o sürece ihtiyacınız var. Oyuncular açısından da bu psikolojik olarak da bir istek veya coşku oluşturabilir, gayet doğal. Yani oyuncuların tatilleri önemlidir, ailelerle zaman geçirecekler çünkü bir yıl boyunca çok ciddi mücadele ettiler. Dolayısıyla bunun bir etkisi var mı? Tabii ki var ama bence daha önemlisi şu. Şimdi oyuncular aslında bu soruları belki oyuncular cevaplamalı. Çünkü yaşadıkları sakatlıklar oluyor, eleştiriler oluyor, övgüler oluyor, oynadığı anlar oluyor. Bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. Yoruldukları çok anlar oluyor. Her günün, yani hemen hemen her gün yoruluyorlar. Dolayısıyla oradaki o istek arzu, bir kupayı kazanabilme, bir camianın tarihinde isminin devamlı yer alabileceğini düşünme, ailelerine bak işte ben başardım diyebilecek o fotoğrafa girebilme, bu duygular diğer şeylerin hepsinin daha önünde oluyor. Ama neticesinde bu bir oyun. Bu oyunda bazen istemediğiniz anlar yaşıyorsunuz, bazen ben şöyle bakıyorum, ne olursa olsun bugünden itibaren, bugün ben çalıştığım bu ekibimi asla unutmayacağım. Beni hiç üzmediler. Biz ne dediysek onu yapmaya çalıştılar. Eksiğiyle artısıyla çok hafızamda kesinlikle yer edecek bir grup. Onlarla gurur duyuyorum. Dolayısıyla yarın ellerinden gelen en iyisini yapacaklar. Konyaspor da aynı. Burada aslında taraftarlara söylemek istediğim şey. Yani bunu istemeyecek oyuncu yok. Ama performanslar, o gün o sahadaki o psikoloji, onu siz söylemenizde oyuncunun kendi kendine yaptığı bazı şeyler var. Planlarımız var. Birbirinden habersiz. Olacak mı? Ben şöyle bakarım hayata. Bazen öyle olmaz, o kadar güzel olmaz. Burada bakacağınız tek bir şey vardır. Benim baktığım, ki İlhan Hoca'nın da bildiğim kadarıyla baktığı tek merkez. Allah ne lütfedecek? Baş tacı. Dolayısıyla Rabbim inşallah hayırlısıysa bize lütfetsin. Ve biz bunun için çok çalıştık. Çok emek sarf ettik. Söyleyeceklerim bunlar.
1: Evet, şimdi aslında bir önceki cevabımla daha paralel olacak. Takım maçlar kazandıkça özgüveni artıyor, bunu söylemiştim. Tabii ki Türkiye'de belli başlı büyük takımlar var. Trabzonspor da bunlardan biri. O maçları kazandığınız zaman evet, demek ki konsantre olursak, çok iyi mücadele edersek bu maçlarda da güzel sonuçlar alabiliriz hissi oyunculara geliyor. Ama şunu soruyorsanız, orada kazandığınız büyük maçların yarına bir etkisi var mı sorusu, bence hayır. Çünkü her maç bambaşka bir hikaye. Mesela Trabzon'da Konya'da oynadığımız maçı hatırlıyorum. Daha maçın ilk yarının ortalar ya da maçın başları tam hatırlamıyorum. Muçi penaltı noktasında topu yakaladı, bir hata yaptık. Çekti, vurmadı. Ona açıyor, bir makas yaptı, vurdu. O top kaleye geçse bambaşka şeylerden bahsedebiliriz. Ya da maç 2-1 olduktan hemen sonra Umut Nayır'ın 2 metreden kaçırdığı bir gol var. Futbol tamamen kırılma anlarından oluşan bir oyun. Kimisi kırılma anı der, kimisi futbol şansı der, kimisi Allah yardım etti der. Ama futbol anlardan oluşan oyun. Yarın, ama benim için şu önemli: oyuncular mücadele ettiler. Kapasitelerince sonuna kadar mücadele ettiler. Benim yarın görmek istediğim en önemli parametre bu. Sonuna kadar mücadele etsinler. Eforlarını sonuna kadar harcasınlar. Fatih Hoca'nın dediği gibi sonuca biz karışamıyoruz. Evet, bütün her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Sadece göstermekle kalmayıp bunların antrenmanlarını da yaptırmaya çalışıyoruz ki sahada karşılaşacaklarımızla antrenmanda karşılaşalım daha önce. Ama futbol çok acayip bir oyun. Onun için yarın kırılma anları da çok önemli. Dediğim gibi o maçların avantajını kullanmamız yarın mümkün değil. Bir final maçı oynayacağız. Çok mücadele etmemiz, büyük bir konsantrasyonla oynamamız gerekir.
2: Konya'nın Sesi Gazetesi ve Futbol Arena Halil Yılmazer. İlhan Hocam'a soracağım. Kariyerinizde daha önce Hatay Spor'da bir ikincilik şampiyonluğu var. Birinci lige çıkarmıştınız. Yarın gelecek olan kupa zaferinin kariyeriniz açısından yeni bir pencere açacağını kendiniz için

0: düşünüyor musunuz?
1: İşte Fatih Hoca'nın cevabına geldik. O kupa da, o ikincilik şampiyonluğu da yarın kadar önemliydi o gün için. İnanılmaz önemli ve değerliydi. Attığım her adımdan gurur duyuyorum. Bunlar inanılmaz kazanımlar. Yarın da bunlardan bir tanesi. Bence bu mücadeleyi verebilmek inanılmaz önemli. Demin şunu dedim, futbolun sonucuna hükmedemiyorsunuz. Belki her şeyi çalışıyorsunuz ama o topun kaleye girip girmemesi noktası tamamen sizin kontrolünüz dışında. İstiyor muyum? Çok istiyorum. Evet, Türkiye'de kariyer, ben İlhan Palut'um. Yarın kupayı kazanabilsem de ben aynı teknik direktörüm. Yarın Trabzonspor kazansa da ben aynı teknik direktörüm. İnsanların bu bakış açısıyla bir yerde teknik direktörleri konumlandırması benim futbol anlayışıma ters. Onun için şu açıdan bakıyorum. Yarın başta söylediğim gibi bu kupayı, finalini oynayacak olmaktan son derece mutluyum. Sonucunu da kazanmayı çok istiyorum ama benim futbol bakış açım bunun benim kariyerimi etkilemesi gerekmiyor.
2: İbrahim Ravuç hocam, ben de yine Hatayspor zamanından bir soru soracağım size. 2018-19 döneminde Hatayspor'dayken koşulu bir galibiyet sevinciniz vardı ve ondan sonra da ikonik bir İlhan Palut koşusu olarak geçmişti. Yarın olası bir galibiyette yine ikonik bir gol sevinci, galibiyet sevinci görecek miyiz? İkinci sorum kaptanımıza, yine bu sezon çok iyi skorlar, skor katkıları verdin ama hala milli takımda adın yok ve biz seni her zaman milli takımda görmek istiyoruz Konyaspor olarak. Ne söylersin, ne hissediyorsun yarınki maçtan sonra, Beşiktaş maçının ardındaki gibi güzel bir mesaj iletir misin Türk futboluna buradan?
1: Bir ses değişsin isterseniz. Abi senden başlayalım.
3: Evet, yani şimdi bunu her zaman söylüyorum. Her Türk gencinin, her Türk futbolcusunun gibi benim de hayalim var. Milli takımda forma giymek. Tabii ki bunun için çabalıyorum, çalışıyorum, mücadele ediyorum. Her zaman iyi olmak zorundasınız. Sonuçta yaptığımız iş kolay iş değil. Hem psikolojik, hem mental, hem fiziken iyi durumda olmanız gerekiyor. Yukarılarda olabilmek için. Ben bir gün hayalim zaten, yani ben biliyorum inşallah bir gün milli takım forması giyeceğim. Onun dışında şu an tabii ki milli takımımızı destekliyorum. Milli takımımızı hocasına çok saygı duyuyorum. Arkadaşlarım hep orada oynuyor. Ama benim şu an önceliğim yarınki final maçı ve ben final maçında kupayı kazanıp şehrime götürmek istiyorum. Aileme söz verdiğim gibi, taraftarlarımıza, camiamıza, başkanımıza söz verdiğim gibi kupayı alıp şehrimize götürmek istiyorum. Yarınki psikolojiye bakıp ikonik bir mesaj verecek miyim, vermeyecek miyim bakacağız. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, bana geldiğiniz zaman o soruda bizim hiçbir şeyimiz planlı olmuyor. Çünkü sağ kenarında maruz kaldığımız duyguları yani anlatmakla tarif edemem. İnanılmaz bir duygu sahanı altında oluyoruz ve hiçbir planlı sevinelim ya da sevinmeyelim, sakin olalım ya da coşkulu sevinelim gibi plan asla ve asla olmuyor. Ama şunu gördüm ve tecrübe ettim. Biraz fazla coşkulu sevindiğimiz zaman belki rakip takımı destekleyenler için bu biraz itici gelebiliyor. Onun için inşallah kupayı kazanırız. Hiç sevinmesem de olur. Ama şu anda çok sakin hissediyorum. Bir patlama yaşayacağımı zannetmiyorum. Sakin hissediyorum.
4: Evet. Son soruyu alacağız.
5: Emre Tanrıver, Gazete Spor. Sorum Sayın İlhan Palut'a. Hocam, çeyrek final ve yarı final maçları da bir nevi final gibiydi aslında rakiplerden dolayı. Bu doğrultuda bu maçlardaki oyun stratejiniz yarınki maç için bir referans olacak mı? Teşekkürler.
1: Yarı final maçına dönersem, Beşiktaş maçına biraz fazla defans yaptık açıkçası. Ve

0: Trabzonspor'da ligde oynadığımız maçın ikinci yarısına baktığım zaman bu strateji her zaman sonuç vermeyebilir. Zaten biz teknik adamlar bazen maç kendi yarı sahamızda geçer ama aslında bu bizim stratejimiz de değildir. Aslında böyle planlamamışızdır ama oyun bizi bir şekilde geriye ittiği anlar olabilir. Başta da söylediğim aslında bir final maçı ne sadece hücum ederek ne de sadece savunma yaparak kazanılamaz. Onun için biz oyunun iki yönlü de oynamaya çalışacağız. Bu büyük maçların farkı ne? Evet, içeride hiçbir beklenmediği anda ortaya çıkabilecek rakiplerde büyük yetenekler oluyor. Trabzonspor'da da var. Ve özellikle bu süreçte yıldızlaşan oyuncular Fatih Hoca'nın dediği gibi takımda fazla. Onlara da dikkat etmemiz gerekir. Bu da bizim kaçınamayacağımız bir gerçek.
1: Basın toplantımız sona erdi. Teşekkür ederiz. Toplu bir fotoğraf çekimimiz olacak kupa ile birlikte.
2: Ayakta mı? Ayakta. Şu an.

0: onlara da dikkat etmemiz gerekir. Bu da bizim kaçınamayacağımız bir gerçek.
1: Basın toplantımız sona erdi. Teşekkür ederiz. Toplu bir fotoğraf çekimimiz olacak kupa ile birlikte.
2: Ayakta mı? Ayakta.

0: Sende kalmıştık, seninle devam edebiliriz. Valla güzel bir cümle kurdu açıkçası hem İlhan Hoca hem Fatih Hoca ve Savic de bu cümleyle ilgili böyle daha bir geniş parantez açtı. Böyle finallerde de tabii ki her oyuncu kazanmak ister. Zaten Savic'in kariyerini, CV'sini biliyoruz ama şunu da futbol severler unutmasın bizleri değerlendirirken dedi. Bu finalleri öncelikle oynayabilmek çok önemli dedi.
1: Evet. Bu finaller yani final maçı %50-%50 aslında iki takım içinde. Ama o finale çıkmak çok önemli dediği gibi, Savcı'nın da dediği gibi. Yani bu oyuncular şu an bunun heyecanı, sadece oyuncularda değil ailelerinde bile mutlaka bizden fazla heyecan vardır şu anda. Bizde bile var. Biz burayı gördüğümüzde, ben gördüğümde diyeyim daha doğrusu, o kadar heyecanlıyım ki. Yani o finale çıkmak çok önemli. Finalden sonra her şey bence %50-%50 zaten. Yarın nasıl bir sonuç olur bilemeyiz ama tabii herkesin gönlünde yatan vardır. Böyle çok taraflı gibi olmasın da belli yani sonuçta. Hani benim gönlümde yatan da belli. Ama çok güzel bir atmosfer olacağı, güzel bir final maçı izleyeceğimiz belli oluyor şu anda.
0: Kesin. Abdullah Hocam, bence çok önemli bir nokta. Benim evet, futbol anlayışımla en azından çok değer verdiğim bir nokta. Evet, taraftarlar tabii ki yani adı üzerinde taraf hayal kırıklığı yaşıyor böyle final maçlarında kupa gelmeyince ama oyuncu açısından, teknik kadro açısından bakacak olursak da yani çok uzun bir sezon. Evet, burada bu maçı oynamak da en az kazanmak kadar değerli.
2: Bak Ömer, biz sahadan gelen insanlarız. Devam ediyor. Dedim devam et oynamaya da. Şöyle bu kupa finallerini herkese nasip olmuyor. Milli takıma seçilmek, Avrupa Şampiyonası'nda oynamak, Şampiyonlar Ligi oynamak. Ya bunlar bu işe emek veren çok başarılı insanların antrenör olarak da futbolcu olarak da başına gelen şeyler. Onun için çok büyük bir emek var. Yani düşünebiliyor musun İlhan Hoca'nın, Fatih Hoca'nın verdiği emekleri, buraya gelene kadar gruplardan çıktılar. Evet. Çeyrek final, yarı final derken final. Burası bir şölen, gösteri ama iki takım da mutlaka bu kupaya sahip olmak istiyor. Çünkü artık emeklerinin karşılığını alacaklar. Onun için çok kıymetli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Oyuncular için çok kıymetli. Kariyerleri için çok kıymetli. Tabii en önemlisi hem burada izleyecekler hem televizyon başında izleyecekler. Her iki takımın taraftarları için çok kıymetli. Yani onlar tabii olaya farklı gözle bakıyorlar. Bir kupa kazanmanın camiaya getireceği hava, yeni sezona hazırlık. Biraz önce söyledi Selim. Belki Konya Spor için bu bir kırılma gibi, yani bir sıçrama tahtası gibi görüyorlar kupayı kazanma açısından. Orası da çok kıymetli.
1: Sezonun bitişi değil.
2: Belki tabii belki yeni bir şeyleri planlama için kupa Konya Spor çok için önemli. Ama keza Trabzonspor da için önemli. Fatih Hoca için önemli.
0: Fatih Hoca da buna değindi basın toplantısında. Hani bize biraz planlamada kupayı kazanırsak bu zaman da kazanacak dedi.
2: Tabii. O ya dediğim gibi kupanın sadece kazanımı değil ama getirisi çok büyük. Yani onun için biz yarın burada belki 90 artılarda, belki daha uzun süre işte çok keyifli bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Atmosferinde iyi olacağını şu anki çalışmalardan anlıyorum. İki takımın taraftarları onlara ayrılan yerleri de dolduracaktır muhtemelen ki öyle gözüküyor. Ya ben yarın akşam çok keyifli, zevkli, inşallah gollü ve izleyenlerin de keyif alacağı bir kupa finali izlemek istiyoruz.
0: Yani biz de öyle olacağını umuyoruz. Şu an bütün veriler o yönde gidiyor açıkçası. Evet. Sevgili Selim, şunu da sormak istiyorum sana. Adil'i yakından tanıyorsun, Adil evet, Demirbağ. Evet. Milli takım kadrosu tabii açıklandıktan sonra evet, Adil hani olmalı mıydı, olmamalıydı, bu çok konuşuldu açıkçası. Evet. Sezonun iyi performans veren isimlerinden bir tanesi. Adil'le de burada bir soru geldi basın toplantısında. Hı-hı. O da dedi ki yani hocaya çok saygı duyuyorum ama bir gün olacağım ben bu milli takımda, inanıyorum dedi.
1: İnşallah.
0: Onunla ilgili neler söylemek istersin?
1: Şöyle Adil, ben gittiğim dönemde Konya'dan Çaykur'a gittiğim dönemde geldi. O zamanla beri zaten hep takip ediyoruz. Bu sene özellikle daha böyle olgun oynuyor ve sahiplenerek oynuyor. Lider özelliği de var. Burada izlediğim maçta 2-3 tane maç canlı izlediğimde mesela arada hocamla da konuştuk. Hani bir stoperden ne istersin? Ön alan baskısı yaptığında rahatça öne çıkarabiliyor takımı. Birebir

ileri iyi, temaslı oyunu iyi oynuyor. Yani biz tabii biz kendi yorumumuz illa değerlendiriyordur. Hani milli takım içinde hocalar da değerlendiriyordur. Ama ben yine söylüyorum. Bence ben şu yöndeyim. İlla ki kıyas olacak ama her oyuncunun farklı özellikleri var. Adil'in özellikleriyle beraber bu sene yaptığı performansla bence Adil hak ediyor. Şöyle hak ediyordu. Geniş kadroda olmayı hak ediyordu. Yani onore edilmek için. Hatta ben kendim de şimdi o psikolojiyi düşündüğüm için aynı mevkideyiz ve çok arzulu istiyor. Takım iyi gidiyor. Ama Adil konuşmalarında da bu duygu anlamda bunu ne kadar istediğini gösterdi ama o duygularını kontrol edebilecek seviyede bir oyuncu. Hedef gitmiyor. Evet, milli takımda olmayı şu dönemde Dünya Kupası'nda olmayı çok istiyordu ama

0: Aynı şekilde devam et kardeşim. Allah'ın izniyle bir gün o hayalini gerçekleştirecek.
1: Hadi yani. De söylüyor, evet. Çalışmaya devam diyor.
0: Tabii.
1: Hocam size de bir hücum oyuncusunu soracağım. Hem de şöyle bir hücum oyuncusu. Bu sezon 20'nin üzerinde gole katkıda bulunmuş ve bonservisi alındıktan sonra bir kupa final maçına çıkan bir oyuncu. Her ne

0: O psikolojiyi düşündüğüm için aynı mevkideyiz ve çok arzulu istiyor. Takım iyi gidiyor. Ama Adil konuşmalarında da bu duygu anlamında bunu ne kadar istediğini gösterdi ama o duygularını kontrol edebilecek seviyede bir oyuncu. Hedef
1: gol yelpazesinde 3 tane oyuncu ön plana çıkıyor. Onaçu, Augusto Muçi. Ve Muçi. Yani Beşiktaş performansını düşünüyoruz. Onun çok büyük üstünde bir tabela yaptı. Hem asist olarak insanlar asistine de baksın. Artı gol olarak alınması kaçınılmazdı. Çok büyük bir değer. Bence yarın kilit oyuncularından bir tanesi.

0: bir değer. Hayırlı olsun. Genç bir oyuncu. Rakamsal olarak konuşulabilir, tartışılabilir ama bir değer üretme konusunda şu anda Trabzonspor'un en önemli oyuncusu diye düşünüyorum. Dediğim gibi yarın da bence Fatih Hoca'nın dinlendi son maçta Ziraat Gençler Birliği maçında. Yarın da bence Fatih Hoca'nın en büyük kozu.
1: Tabii bu arada Trabzonspor camiasının aklında tamamen final var.
0: Evet.
1: Ama aklında bir miktar farklı birisi düşünce olan bir oyuncu daha var. O da Anthony Bakayeme. Bakayeme evet. De Trabzonspor'a

0: O gün son kez değildi ki bence ligin sonunda da çok iyi oynadı diye düşünüyorum açıkçası evet. bölümü. Ama yarın Trabzonspor formasıyla belki de son kez.
1: Evet, yani Trabzon'dakiler Gençler Birliği maçında son kez seyrettiler. Ama buraya gelecek eğer tabii Fatih Hoca süre verirse tabii. Burada son kez yani sahada bir vaka yemeği oynarken son kez görecekler.
0: Peki yarın uzun uzun sohbet edeceğiz. Evet. Şimdilik yayını Antalya'dan tamamlıyoruz. Sevgili Selim Ay, sevgili Abdullah Ercan çok teşekkürler. Değerli izleyenler, yarın gün boyunca Aspor'da Antalya'dan yayınlarla karşınızda olacağız. Final heyecanı ise 20.45'te ATV ekranında yaşanacak diyelim. Şimdilik vedamızı yapalım. Yarın görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Hoşça kalın.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. Ubilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Sizde teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Türksel gücünde 5G.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
0: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi!

0: genel izleyici için uygundur.
1: Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası. Türkiye Kupası'nın tarihi neredeyse profesyonel birincilik tarihiyle başa baş gider ve kökü 1960'lı yıllara dayanır. Avrupa'da 1961 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımı belirlemek amacıyla 1962-63 sezonunda bütün liglerde yer alan takımların katılımıyla Türkiye Kupası adı altında bir kupa organizasyonu düzenlenmeye başlar. 1980-81 sezonunda adı Federasyon Kupası olarak değiştirilmiş, 1992-93 sezonundan sonra tekrar eski ismi Türkiye Kupası'na dönülmüştür. 1962-63 sezonunun ilk kupasını Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek alan Galatasaray, bu kupayı 19 kez kucaklayarak en fazla kazanan takım unvanına erişmiştir. Sarı Kırmızılı takım ilk kupayı kazanmasının ardından adeta kupa koleksiyonculuğuna soyunur. Sırasıyla önce Altay'ı, ardından Beşiktaş'ı ve tıpkı ilk sezonda olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek arka arkaya 4 kez kupanın sahibi olur. İlk 4 kupayı alan Galatasaray'a 1966-67 sezonunda Altay dur der. O sezon finali 2 İzmir ekibi oynar. Altay'la Göztepe'nin karşı karşıya geldiği finalde müthiş bir çekişme yaşanır ve müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlanır. O günlerin statüsünde penaltı atışları olmadığı için kura atışına gidilir. Kurada şanslı taraf olan Altay'dır. İzmir'in siyah beyazlı takımı Galatasaray'ın kupadaki 4 yıllık hegemonyasını bitirir. Bu final aynı zamanda Türkiye Kupası'nın ilk kez İstanbul dışına çıkmasıdır.
2: Müsabakanın 11. dakikasına giriyoruz. Sol taraftan bir orta. Yavuz vuramadı. Aytekin vurdu ve gol. Aytekin orada adeta bitiverdi ve sert bir voleyle Altay'ı 1-0 galip duruma yükseltti.
1: Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanan Altay ertesi sezonda finale çıkar ve daha önce 2 defa finalde kaybeden Fenerbahçe'nin rakibi olur. Fenerbahçe ilk maçta 2-0 yendiği Altay'a ikinci maçta 1-0 yenilse de 1967-68 sezonunda kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başarır. ...1967-68 sezonunun ardından İstanbul takımlarının 4 sezonluk kupa hasreti başlar. Öyle ki bu 4 finalde sadece bir İstanbul takımı vardır.
2: Sağdan bir hareket daha, top Ergün'de. Ergün gönderdi, Çelovic vurdu ve gol! 23. dakikada Çelovic sağ taraftan Ergün'ün gönderdiği topla Galatasaray'ı 1-0 galibiyete yükseltti.
1: 1968-69'da Göztepe Galatasaray'ı...

0: 1-0 ve rövanşta uzatmada birbirlik skorlarla ardında bırakıp kupayı İzmir'e götüren ikinci takım olur.
1: Ve maç bitiyor. Evet, böylece Göztepe Galatasaray'la 1-1 beraber kalarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanıyor.
0: İzmir'in sarı kırmızılı ekibi ertesi sezonda dönemin Anadolu Beyi Eskişehir Spor'la finalde rakip olur. İzmir ekibi SS'e ilk maçta 2-1 yenilse de rövanşı 3-1 kazanarak ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
1: 1969-70 Türkiye Kupası finalinde Göztepe 3-1 galip. Göztepe Eskişehir'de 2-1 mağlup oldu. Kendi sahasında 3-1 galip geldi. Türkiye Kupası Nevzat'ın elinde, kupa Göztepe'nin.
0: 1970-71 sezonunda kupa bu kez İstanbul ve İzmir dışında bir başka şehre taşınır. Bir sezon önce finalde kaybeden Eskişehirspor bu kez Bursaspor'la karşı karşıya gelir. Anadolu derbisi olarak tanımlanan finalde ilk maçı 1-0 kaybeden Eskişehirspor, rövanşta yeşil beyazlıları 2-0 mağlup eder. Bursaspor'u saf dışı bırakan SS Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1971-72 sezonunda kupayı yeni bir ekip kazanır. Kupa finaline ilk kez çıkan Ankara Gücü, dördüncü kez finale çıkan Altay'ı 0-0'lık ilk maçın rövanşında 3-0'la mağlup edip Türkiye Kupası'nı Ankara'ya götürür. İlk 4 kupayı kazandıktan sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, 1972-73 yılında yeniden ortaya çıkar. Son kupa şampiyonu Ankara Gücü ile karşılaşan sarı kırmızılılar ilk maçı 3-1 kazanırken rövanş ise 1-1'lik beraberlikle tamamlanır. Bu sonuçla Galatasaray 5. defa Türkiye Kupası'nı kazanır. Ertesi sezon bir başka İstanbul takımı Fenerbahçe kupayı müzesine götürür. Sarı lacivertliler 2. kez finale yükselen Bursaspor'u 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında 3-0 mağlup ederek kupayı 2. kez kazanmayı başarır. Ardından 13. kez düzenlenen kupada 2. kez finale yükselen Beşiktaş, finalde lige o sezon yükselen Trabzonspor'la karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi ilk maçı 1-0 kazanır ama rövanş 2-0'la Beşiktaş'ın olur ve kupa İstanbul'da kalma geleneğini 3. sezonunda da sürdürür. Trabzonspor ertesi sezon yine finale yükselir fakat bu kez Galatasaray'a 1-0 biten 2 maçın sonunda penaltı atışlarıyla boyun eğer. Daha önce eşitlik olması halinde kura ile tayin edilen şampiyon, ilk kez 1975-76 yılında uygulanan penaltı atışlarıyla belirlenir. Penaltı atışlarıyla kupayı kazanan ilk takım Galatasaray olur. Üst üste oynadığı iki finali kaybeden Trabzonspor, ertesi sezonda kupada son maça yükselmeyi başarır. Art arda 3. finaline çıkan Bordo Mavililer bu defa 2 yıl önce kaybettiği Beşiktaş'tan rövanşı alır. 1-0 ve 0-0 sona eren maçların ardından kupa Trabzonsporlu futbolcuların ellerinde gökyüzüne doğru yükselir. Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor fırtınası arka arkaya 4. sezonunda da devam eder. 1977-78 sezonunda Bordo Mavililer yine finalde yer alır. Trabzonspor'un bu defa rakibi bir Akdeniz takımıdır. İlk kez bir Güney takımının kupa finalinde yer aldığı Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 mağlup eden Trabzonspor, golsüz sona eren rövanş maçının ardından kupayı ikinci kez kazanır. 1978-79'da kupa 2 sezonluk aradan sonra bir kez daha İstanbul'a döner. Fenerbahçe 11 yıl önce finalde mağlup ettiği Altay'a bu defa da 2-1 yenildiği ilk maçın ardından 2-0'lık üstünlük kurar ve Türkiye Kupası'na 3. kez sahip olur. Finali Fenerbahçe'ye kaybeden Altay bir sezon sonra yeniden aynı başarıyı tekrarlar fakat bu kez daha kararlıdır. 1979-80'deki finalde Altay ilk maçı 1-0 kazanırken ikinci maç 1-1 sona erer ve İzmir ekibi ikinci ve son kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. Daha önce Türkiye Kupası'nı bir kez kazanan Ankara Gücü, bu kez finale ilk defa yükselme başarısı gösteren Boluspor'la karşı karşıya gelir. Ankara ekibi ilk maçı 2-1 kazanır. İkinci müsabaka ise 0-0 sona erer. Ankara Gücü bu sonuçlarla 1980-81 sezonunda mutlu sona ulaşan takım olur. 1982-83 sezonundaysa Fenerbahçe'nin aldığı kupa Kadıköy'e çok uzun süre uğramaz. O sezon Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerek 4. kez kupa kaldıran Fenerbahçe, 2012 yılına kadar 7 defa finale çıkmasına rağmen hep kaybeden taraf olacaktır. 1983-84'te kupa finali tek maç üzerinden oynanır. Trabzonspor normal süre

0: kalecisi golsüz biten maçı uzatma bölümünde attığı 2 golle kazanır ve Beşiktaş'ı eli boş gönderir. Ertesi sezon Trabzonspor bir kez daha finaldedir ama gülen taraf 2-1 ve 0-0'lık skorlarla Galatasaray olur. Sonraki 3 sezondaki kupa finalleri Anadolu takımlarının birbiriyle kozlarını paylaşması şeklinde geçer. 1986'da final yine tek maç üzerindendir ve Bursaspor 3. kez çıktığı finalde Altay'ı 2-0 yenerek ilk kupasını kazanır. Ankara gücüyle 2 kupa kaldırmıştır o güne kadar. Üçüncüsü Gençler Birliği'ne kısmet olur. Kırmızı siyahlı takım 1986-87 sezonunda finalde karşılaştığı Eskişehir Spor'u ilk maçta 5-0 yener. Formaliteye dönen rövanşı 2-1 kaybetse de kupayı başkente 3. kez götürür. Ertesi sezon yine bir Anadolu finali yaşanır ve Sakaryaspor Samsun Spor'la karşılaştığı finali kazanarak ilk defa kupayla buluşur. Arkasından kupanın yolu art arda 3 kez yeniden İstanbul'a düşer. İlk iki finalde Beşiktaş, önce Fenerbahçe'yi 1-0, ardından Trabzonspor'u 2-0 yenerek kupayı arka arkaya 2 kez kazanır. Ertesi sezon 1990-91 sezonundaysa Galatasaray, Ankara gücünü uzatmalarda 3-1 yenerek kupanın sahibi olur. Kupanın belki de en renkli ve heyecanlı finali 1991-92 sezonunda oynanır. Finaldeki takımlar Trabzonspor'la Bursaspor'dur. Bursaspor evindeki ilk maçı 3-0 kazanır ve herkesin kupanın yeşil beyazlılara gideceğini düşünmesine neden olur. Ancak Karadeniz ekibi içinse mücadele henüz bitmemiştir. Trabzonspor rövanşta müthiş oyununu skora da yansıtır ve rakibini 5-1 yenerek kupayı 4. kez kazanır. ...1992-93 sezonundaysa Galatasaray ikinci kez finalde karşılaştığı Beşiktaş'a karşı ikinci zaferini kazanır. 1-0'lık ilk maçın rövanşı 2-2 berabere biter ve Galatasaray kupayı bir kez daha müzesine götürür.
1: Derinlemesine bir pas Feyyaz, çok güzel bir pas Madida'nın önüne doğru. Hayrettin Dersteken topu alarak gidiyor ve Beşiktaş galibiyeti yakalıyor. Gol Madida karşılaşmada 22. dakika. İşte Güney Afrikalı futbolcunun büyük sevinci.
0: Ertesi yılsa Beşiktaş sarı kırmızılılardan rövanşı alır. Golsüz biten ilk maçın rövanşında siyah beyazlılar 3-2 galip gelir ve 1993-94 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu olur.
1: Ve Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Büyük sevinç var Beşiktaş'ta oyuncularda.
0: 1994-95'te ise Trabzonspor bu kez Galatasaray'ı yenerek kupanın sahibi olur.
1: Ve kupa kaptan Yunal'ın ellerinde. Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi.
0: Ertesi sezonsa 2 sene üst üste finalde kaybeden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelir. 1-0 ve 1-1'lik skorların ardından sarı kırmızılılar 1995-96 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarır.
2: Evet, biz daha iyi oynadık ama şans Galatasaray'a güldü. Galatasaray'a tebrik ediyorum.
3: Karşılaşmanın ilk yarısında görüşmüştük, 1-0 önleydi.
4: Söylemiştim size biz kazanacağız diye.
0: 1996-97'de ise bir başka Anadolu takımı sahne alır. Finale çıkmayı başaran Kocaelispor, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eder ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1997-98 sezonunda final ikinci kez penaltılarla sonuçlanır. Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki iki final maçı da 1-1 bitmiş, penaltılarda gülen takım Beşiktaş olmuştur. ...1998-99'da ise Galatasaray bir sezon önce finalde kaybettiği Beşiktaş'a 0-0 ve 2-0'lık sonuçlarla üstünlük sağlar.
5: Galatasaraylı futbolcular podyumda büyük bir coşku içindeler sevgili seyirciler. 1998-1999 Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'a buradan tebriklerimizi yolluyoruz.
6: İyi bir stratejiyle oynadık ve onu da hepsini de uyguladık. Müthiş de mücadele ettik.
0: İlk 4 Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 2000 yılının ilk kupasını da müzesine götürmeyi başarır. Sarı Kırmızılılar ilk kez Diyarbakır'da oynanan bol gollü finalde Antalyaspor'u uzatmada 5-3 yenmeyi başarır. Ertesi sezon Fenerbahçe 18 yıldır hasret kaldığı kupada bir kez daha finale çıkar. Rakibi ise Gençler Birliği'dir. 2-2 biten maçın ardından penaltılarda 4-1 üstünlük kuran başkent ekibi tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmayı

0: iyi başarır.
1: 39. Gençler Birliği kulübündeki herkese hayırlı olsun. Gitmiyor muydunuz oyun? Tabii ki inanıyorduk. Biz her şeyin iyi olacağına inanıyorduk.
2: Türkiye Kupası Gençler Birliği'nin. Tebrikler Gençler Birliği.
3: Dönemin flash takımı Kocaelispor 2001-2002 sezonunda bir kez daha finale çıkma başarısı gösterir. Beşiktaş'a karşı Bursa'da çıktığı finalde muhteşem bir oyun oynayan yeşil siyahlılar maçı 4-0 kazanır ve Türkiye Kupası'nı ikinci defa müzesine götürür. 2002-2003 ve 2003-2004 sezonları ise aynı finalistlerin mücadelesine sahne olur. Trabzonspor her iki sezonda da Gençler Birliği ile karşı karşıya gelir. 2002-2003 sezonunda başkent ekibini 3-1 mağlup eden Bordo Mavililer, sonraki sezonda finalde sahadan 4-0 galip ayrılarak üst üste iki kez Türkiye Kupası'nı kazanır. ...2004-2005 sezonundaysa tarihi finallerden birisi yaşanır. İki ezeli rakibin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek 5 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olur. Fenerbahçe'nin kupa hasreti ve finallerde kaybetme alışkanlığı ertesi sezonda devam eder. Sarı lacivertliler İzmir'de oynanan 2005-2006 sezonu Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a uzatmalarda 3-2'lik skorla mağlup olur. Beşiktaş bu sonuçla kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başarır. Siyah beyazlı takım aynı hızla ertesi sezonda kupa şampiyonudur. Beşiktaş 2006-2007'de o sezon ligden düşen Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek kupayı üst üste 2 kez kazanır. 2007-2008 sezonundaysa kupa finali bir Anadolu derbisine sahne olur. Bursa'daki finalde Kayserispor'la Gençler Birliği karşı karşıya gelir. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçın penaltı atışlarında rakibine 11-10'luk üstünlük kuran Kayserispor, tarihinde ilk kez yükseldiği finalde ilk kupasını kazanır.

0: 2008-2009'da Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kupa hasretini biraz daha uzatır. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği İzmir'deki finalde sarı lacivertli takımı 4-2 mağlup eden siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı bir kez daha müzesine götüren taraf olur.
1: Luisa topu kontrol etti. Şimdi Alex'e doğru. Alex gözünü aldı.
0: Alex'e 2009-2010 sezonunda finalin adresi Şanlıurfa'dır.
1: Barajdaki kişi topun gerisinde Selçuk. Selçuk da çalıyor.
0: Yeni inşa edilen GAP Arena'da oynanan zorlu mücadelede Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi sarı lacivertli takımı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 8. kez kazanmayı başarır.
1: Hareketlenen Umut ceza sahası sokuluyor.

0: sona erer. Tam 29 yıl kupadan uzak kalan Fenerbahçe, Bursaspor'la Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya geldiği finali 4-0 kazanır.
1: Semih, uzak direkte Alex var, ona doğru. Alex ve gol! Gerçekten mükemmel bir organizasyon.
2: Ve kupa Fenerbahçe'nin.
0: 29 yıllık hasretini Bursaspor karşısında sonlandıran Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda da finale yükseldi. Bu kez Trabzonspor'la karşılaşan Sarı Lacivertliler 1-0 galip gelerek Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
1: Musa sol gole gidiyor! Musa sol ve gol! Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin.
0: 2013-2014 sezonundaysa Galatasaray 8 yıl aradan sonra finale yükselmeyi başardı. Sarı Kırmızılılar Konya'daki maçta Eskişehirspor'u tek golle devirip kupayı kazandı.
1: Selçuk vuramadı, ikinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!

0: Ertesi sezonda kupa yine Galatasaray'ın oldu. Sarı Kırmızılılar Bursa'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen finalde Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-2 yenerek 16. kez kupayı müzesine götürdü.
1: 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın.
0: ...2015-2016 sezonundaysa kupa finali Antalya'da iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı. Lukas Podolski'nin tek golüyle Sarı Lacivertlileri 1-0 yenen Galatasaray üst üste 3. zaferine ulaştı ve müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 17'ye çıkarttı.

0: 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Eskişehir yeni stadyumundaki strateji savaşında normal süre ve uzatma bölümü golsüz sonuçlandı. Penaltı atışlarında 4-1'lik üstünlük sağlayan Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez çıktığı finalde Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
1: Sukubiç ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'u.

0: ikili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez.
1: 2017-2018 sezonundaysa Türkiye Kupası Konyaspor'un ardından ilk kez bir başka kulübün müzesine gitti. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Ege temsilcisi Akhisarspor güçlü rakibini 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve top ağlarda gol. Teleset Bubu ile Akhisarspor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Zira Türkiye Kupası Teleset Mobili Akhisarspor'un.
1: Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda da büyük bir başarıya imza atarak adını üst üste 2 yıl finale yazdırdı.

0: Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz. Değerli futbol severler, ses ve ışık gösterileri arasında drone kameralarımızdan şu anda Olimpiyat Stadı'nı çok güzel bir şekilde gördük.
1: 2019-2020 sezonundaysa tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. Pandemi nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz bir şekilde oynanmak zorunda kaldı. Tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Alanyaspor'la 8 yıl sonra kupanın son aşamasına gelen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
0: Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sørloth. Sørloth üzerine gidiyor rakibinin. Sørloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Ceza sahasında Junior Fernandes, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı hani palabıyık. Sørloth aldı. Sørloth gidiyor. Sørloth ceza sahasına yaklaştı. Sørloth ceza sahasında. Sørloth! Sørloth! Alexander Sørloth! 58. kupa.
1: Koronavirüs pandemisinin etkilerinin devam ettiği 2020-21 sezonundaysa Beşiktaş'la Antalyaspor finalde karşı karşıya geldi. 10 yıl aradan sonra finale yükselen Beşiktaş'la tarihinde ikinci kez bu heyecanı yaşayan Akdeniz ekibinin mücadelesine İzmir'in Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yaptı. Beşiktaş 3. dakikada Josef'le bulduğu golün ardından 31. dakikada Rozya ile farkı 2'ye çıkardı.
0: Atiba sol tarafa doğru, orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol! Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor, Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor.
1: Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş finali 2-0'lık skorla kazandı. 16 kez finale yükselme başarısı gösteren siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.
0: Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler.

0: 2021-22 sezonundaysa Ziraat Türkiye Kupası'na Anadolu takımları damga vurdu. Yarı finale İstanbul'un hiçbir dev takımı kalamazken final maçında Kayserispor'la Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanarak maç uzatmalara gitti.
1: Kademede Uğur, şut ve gol! Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol! 60. dakika, Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Apinden Goye.
0: Uzatma dakikalarında da heyecan giderek arttı. Kırmızı beyazlılar 3-2'lik skorla kupayı kazanan takım oldu.
1: Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika.

0: Demirgulu Sivaspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. İlhan Parlak, yılların golcüsü. 113. dakika. Değerli futbol severler. Zumbitaç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol!
1: Sivasspor tarihinde ilk kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyon olma başarısı gösterdi.
0: Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un, değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor.

0: 2022-2023 sezonunda spor severler Fenerbahçe-Başakşehir finaline şahitlik etti.
1: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için, zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada.
0: 4 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Sarı Lacivertliler ilk yarıda Batu Şahin'in ayağından bulduğu 2 golle finali 2-0 kazandı.
1: Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye, Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda, pası Batu Şahin. Batu Şahin! Final golle başladı. Michy Batu Şahin 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batu Şahin kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Bilen Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batu Şahin! Michy Batu Şahin.
2: İpi çekti bence.
1: Bilen Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batu Şahin'e belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe böylece 9 yıllık Zira Türkiye Kupası hasretini sonlandırmış oldu.

0: maçın oyuncusu seçildi. Arkadaşlarının, abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor değerli seyirciler. Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.
1: 2023-24 finalinde iki dev takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'la Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda mücadele etti. Son dakikaları nefes kesen mücadelede Bordo Mavililerden Pepe 89'da skoru 2-2'ye getirdi.
0: Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası, kafa ve gol! Top ağlara gidiyor, gol! Gol Pepe! Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika! Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü.
1: Herkes maç uzatmalara gidecek diye beklerken Beşiktaş'ta sahneye çıkan El Musrati kupayı siyah beyazlılara getirdi.

0: Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
1: Futbol severler bir yıl sonra da yine dev bir finale tanıklık etti. Galatasaray'la Trabzonspor Konya'da karşı karşıya geldi.
0: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
1: Henüz 5. dakikada Barış Alper'le öne geçen Sarı Kırmızılılar, ikinci yarıda Osimhen'in attığı 2 golle mücadeleyi 3-0 kazandı.
0: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı bu! Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: 2019'dan sonra kupa sevinci yaşayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde de ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
0: 63. Türkiye Kupası. 2024-2025 sezonu. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
1: Türkiye Kupası'nın en önemli karşılaşmaları sadece finallerden ve şampiyonlardan ibaret olmadı. Futbol tutkusunun, heyecanının her aşamada hissedildiği Türkiye Kupası'nda Türk futbol tarihine geçen sonuçlar ve unutulmaz anlar da yaşandı. Özellikle dört büyüklerin beklenmedik şekilde bazı Anadolu takımlarına yenilerek elenmeleri kupa faciaları olarak futbol tarihimizde yer aldı. Bunlardan biri olan, en uzun süre konuşulan ve akılda kalan örneği ise 1999-2000 sezonunda yaşandı. O sezon 2. ligde oynayan Pendikspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupanın dışına itmişti.
2: Araya bırakıyor. Şimdi cezalarında Mustafa Ateş var. Mustafa Ateş ve penaltı. O günün yaptığı hareket ve karar penaltı. Karşılaşmada 50. dakika. Beraberlik şansı Pendikspor için. Karşılaşmada 50. dakika. Seçkin, vuruş ve top ağlarda gol. Pendikspor beraberliği yakalıyor. Maçta 50. dakika. Penaltı vuruşundan Seçkin kaydediyor golünü Pendikspor'un.
1: 60 milyon dolarlık kadrosuyla yaklaşık 200 milyar lira değerindeki rakibine elenen Sarı Lacivertliler bu mağlubiyetin ardından çok zor bir sürecin içine düştü. Bir grup fanatik taraftar Fenerbahçe tesislerini basarken takım kaptanı kaleci Rüştü Reçber'e saldırdı. Fenerbahçe taraftarı ayrıca teknik direktör Zeman'ın da istifasını istedi.
2: Seçkin, Murat Çıplak sokuluyor şut şansı, ara pası, gol pozisyonu, cezalarında gol pozisyonu, vuruş toparlarda. Mustafa Ateş'in attığı gol durum 2-1 oluyor. Sağ kanatta Erkan, son anlar ve maçın hakemi Levent Yardımcı 90 dakikayı bitiriyor. Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan eleniyor sevgili seyirciler.
1: Fenerbahçe'nin Pendikspor'a elendiği gün Beşiktaş'ta 2. lig ekibi Çanakkale Dardanelspor'a elendi. Ancak Fenerbahçe'nin elenmesi o kadar ses getirdi ki Kartal'ın bu hezimeti hemen unutuldu. Lucescu ile Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkmış Galatasaray'da o sezon Erzurumspor'a tek golle boyun eğip taraftarını şoka uğrattı.
3: Zemin çok kötüydü, buzluydu. Golü bulamadı.
1: ...1964-65

0: 2005 sezonu Türk futbolunda bir ilke sahne olmuş, amatör bir takım İstanbul'un büyüklerinden birini elemişti. Amatör kulüpler şampiyonu olarak Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde eden Trabzon İdman Ocağı Beşiktaş'la eşleşti. Trabzon'daki ilk maç 0-0 sona ermiş, ancak Trabzon'un bu amatör kulübü rövanşta Mithatpaşa'daki maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmıştı. O Trabzon İdman Ocağı ilerleyen yıllarda Trabzon İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martı Spor'la birleşip Trabzonspor'u oluşturacaktı. Türkiye Kupası'nda en çok ilerleyen alt lig takımı kim derseniz cevap Erzincanspor. 3. Lig ekibi Erzincanspor 1979-80 sezonunda çeyrek finale kadar yükseldi. Hiçbir 3. lig takımı kupada kırmızı siyahlılar kadar ilerleyemedi. 1988 yılında Sakaryaspor kupayı kazanırken aldığı flash sonuçlar dikkat çekti. Bunlardan birinde Sakaryaspor Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup etti. Türkiye Kupası'nın tur mücadelesinde Kadıköy'de maça gelenler tarihi bir sonuca tanıklık etti. Sakaryaspor güçlü rakibini Serdar Şenkaya'nın 2, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Özcan Kızıltan'ın golleriyle 5-1 mağlup etti. Yeşil siyahlılar daha sonraki turlarda Beşiktaş'a 4, Zonguldakspor'a 5 gol attı. Finalde de Samsunspor'u eleyerek unutulmaz bir kupa başarısı gösterdi.
1: Kemal Yıldırım ortalıyor. Oğuz ve topu alarak gidiyor. Karşılaşmanın 87. dakikası. Durum şimdi 4-0, gol Oğuz.
2: Ben ve arkadaşlarım bu maça hazırız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyoruz ki kazanacağız da.
3: Kupayı almamız için şu turu da geçmemiz gerekiyor. Ve inanıyorum ki şu form grafiğimizde Galatasaray'ı yenip tur atlayacak.
4: Tanju, Schumacher. Tanju vuruyor ve gol. Tanju vuruyor ve gol. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0.
0: Tarihler 4 Mayıs 1989'u gösteriyordu. Bu tarih yine bir derbinin unutulmaz maç olacağı yıldı. Bu karşılaşma aynı zamanda inanılmaz bir geri dönüş olarak da tarihe geçecekti. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Tanju Çolak'ın 3 golüyle öne geçmiş, ilk yarıyı güle oynaya tamamlamıştı. İkinci yarıya Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın attığı golle başladı. Önce farkı 2'ye indiren Sarı Lacivertliler, ardından Rıdvan Dilmen'in 3 asisti ve Hasan Vezir'in 3 golüyle 3 farklı yenilgiden galibiyete yükseldi. Hem de sadece 45 dakikada. Ligde 103 gol attıkları sezonu bir de bu maçla tescillendirdiler.
4: Hasan vuruşunu yapıyor ve gol. Ve gol Hasan. Hasan'ın attığı golle Fenerbahçe 3-0 mağlubiyetten 4-3'lük galibiyete yükseliyor.
5: Hani topun gerisinde vuruş ve gol. Trabzonspor 1, Bursaspor 0. Hani'nin golü tekrar görüntüde. Dakika 2.
0: Bir başka dönmez denilen rövanş maçında Trabzonspor'un aldığı mucizevi galibiyet en unutulmayan kupa finallerinden birisi olacaktı. 1992 yılının kupa finalinde ilk maçı Bursaspor kendi sahasında 3-0 kazanmıştı. Avniyaker'deki rövanş maçı öncesinde tüm otoriteler yeşil beyazlıları kupaya yakın görüyorlardı. Bursaspor teknik direktörü Yılmaz Vural'ın cezası nedeniyle tribünden telsizle taktik verdiği maçta skor 1-1'e gelince bile Trabzonsporlular oyunu bırakmadı. Nefesleri kesen 90 dakikanın sonunda sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan Bordo Mavililer olmaz denileni başardı ve kupaya uzandı. Galatasaray'ın 17 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanından 1996 yılında Türkiye Kupası zaferiyle çıkması tarihi bir olayı da beraberinde getirdi. Ayrıca bu maç uzun yıllar unutulmayan, tişörtlere malzeme olan bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe stadına Galatasaray bayrağı dikerek hafızalara Ulubatlı lakabıyla kazınan Galatasaray eski teknik direktörü Graham Souness, unutulmaz bir Türkiye Kupası finalini tarihin tozlu sayfalarına yazdırdı. 1996 Türkiye Kupası finalinin ilk ayağı Ali Samiyen'de Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Rövanş maçı ise 24 Nisan'da Fenerbahçe stadında oynanıyordu. Normal sürenin 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ermesiyle uzatmalara gidildi. Ve Galatasaray 17 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi Fenerbahçe'ye karşı Dean Saunders'la skoru 1-1'e getirerek Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Son düdüğün duyulmasıyla birlikte binlerce Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmeye başlarken İskoç teknik adam Souness sarı kırmızılı bayrağı sahanın ortasına dikti ve böylece kupa tarihinin en unutulmaz maçlarından biri yaşandı.

0: 28 Kasım 1996 yılında Gençler Birliği ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası eleme maçında çeyrek finale çıkan takımı atılan 34 penaltı atışı belirlemişti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada her iki takım da ilk 16 penaltıyı gole çevirirken Galatasaray'ın 17. penaltısını kaçıran İlyas takımının elenmesine neden oldu.
1: Osman geldi, vurdu ve gol oldu.
0: Karşılaşma 18-17 biterken taraftarlar tam 35 gol izlemişti. Tarihi günde Gençler Birliği'nin kalesini Kubilay Aydın korurken Galatasaray'ın kalesini koruyan Hayrettin Demirbaş 17 penaltının hiçbirini kurtaramayarak gündeme oturdu. Bu maç aynı zamanda Türkiye'de en çok penaltı atışı kullanılan karşılaşma olarak rekorlar kitabındaki yerini aldı. Şubat 1998'de ise Türk futbol tarihinin en yüksek gerilimli maçlarından biri yaşandı. Trabzon'da oynanan kupa maçında Trabzonspor Vugrinec'in attığı golle öne geçti. İlk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe gol için saldırmaya başladı. Mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Uche son adam olarak faul yapması sonucu kırmızı kart gördü. Tam da o sırada yedek kulübesinde takımına direktif vermeye çalışan Fenerbahçe teknik direktörü Otto Baric tribünlerden gelen bir madde sonrası yere yığıldı. Bu olayın ardından o dönem Fenerbahçe başkanlığı görevini yürüten Ali Şen takımı sahadan çekme kararı aldı.
2: Yönetim kurulu üyeleri de oradayken futbolcularımızın hiçbiri sahaya çıkar durumda olmadıklarını gördük. Kaptan Rüştü de geldi. Hiçbirimizin sahaya çıkacak durumumuz yok dendi. O zaman buraya gel.
0: Maçı oynatmak isteyen hakem Murat Ilgaz ise sarı lacivertli takıma 3 kez sahaya çıkma davetinde bulundu. Ancak Fenerbahçe takımı sahaya çıkmayınca karşılaşma hakem tarafından tatil edildi. Yarıda kalan maç sonrası toplanan Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'u 3-0 hükmen galip saydı. Fenerbahçe'ye de 2 yıl Türkiye Kupası'ndan men cezası verdi. Ancak ceza daha sonra 1 seneye düşürüldü.
3: Teknik direktörümüzün yediği taşın herhalde ileride literatüre geçecek durum olduğu için onu da müzemize koymak için getirdik.
0: Gelelim Türkiye Kupası tarihinde en farklı skorun alındığı maça. Süper Lig'de en farklı galibiyet rekorunu elinde bulunduran Beşiktaş, 1 Aralık 1998 tarihinde İnönü Stadı'nda oynadığı Türkiye Kupası 6. kademe rövanş maçında Çorlu Spor'u 10-0 yenerek hem bir üst tura yükselmiş hem de Türkiye Kupası tarihindeki en farklı galibiyetinde sahibi olmuştur. Tarihler 28 Ocak 2004'ü gösteriyordu. Galatasaray'ın hem kupadan elendiği hem de tarihi bir fark yediği unutulmaz bir karşılaşmaya futbol severler şahit oldu. Sarı Kırmızılıların İstanbul'da Rize'den 5 gol yediği maç kupanın çarpıcı sonuçlarından biriydi. 2003-2004 sezonunda Türkiye Kupası tur mücadelesinde iki ekip Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Kaleci Mondragon'un maçın hemen başında kırmızı kart görmesi ve arka arkaya gelen Çaykur Rizespor golleri Galatasaray'a tarihinin en kötü gecelerinden birini yaşattı. 11 Mayıs 2010 Çarşamba akşamı her derbi maçı öncesinde olduğu gibi nefesler tutulmuş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye Kupası final maçından çıkacak sonuç bekleniyordu. Hacı yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 gibi tarihi bir skorla mağlup edip kupanın sahibi olurken hem derbi tarihinin en önemli skorlarından birine imza atıyorlardı, hem de futbol severlere unutulmaz bir kupa finali izletmiş oluyorlardı. Unutulmaz Türkiye Kupası maçları listemizdeki bir diğer müsabakaysa olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. 2016-2017 sezonunda iki takım arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah beyazlı futbolcular, ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti. Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.
4: Burada atılan maddeler var. Tolga'nın o diyalogta devam ediyor.
5: Yalnız Şenol Hoca'nın başına sarı böyle sanki tabure
4: şu anda
5: bir şey
4: Şenol
5: biliyorum.
4: Hoca'nın başında. Bakın Şenol Hoca yerde şu anda.
5: Evet.
4: O arada top...

0: oradan kenardan bir madde geldi ve Şenol Hoca orada yere düştü görebildiğim kadarıyla.
1: Bunun üzerine saha daha da karıştı. Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti. Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük bir kargaşa yaşandı. Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Güneş hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 3 Mayıs'ta kaldığı 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi yönünde karar aldı. TFF'nin bu kararı sonrasında divan kurulunu olağanüstü olarak toplayan Beşiktaş Kulübü derbi maçına çıkmayacağını duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 115 yıldır hep sahada olduk, sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 günü sahada olmayacağız denildi. Tarihler 3 Mayıs 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçeli futbolcular sahada yerlerini aldı. Ancak siyah beyazlı futbolcular stada gelmeyince hakem olaylı derbiyi iptal etti. Beşiktaş verdiği bu kararla 2018-2019 sezonunda da kupada yer alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki en ilginç müsabakalardan birisi de 2021-2022 sezonunda 4. turda Hatayspor'la Eyüpspor arasında oynandı. Karşılaşmanın normal süresinin uzatma anlarında 90+4'te kaleci Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 90+6'da oyuncu değişiklik haklarını kullanan Hatay'da golcü futbolcu Mame Diouf zorunlu olarak kaleye geçti.
2: Mame Biram Diouf da elini kaldırdı. Orada yaşanan diyaloglar sonrası zorlu göreve o talip. Mame Biram Diouf, Abdullah Yiğiter'in formasını giyiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol sahalarında her zaman görmediğimiz durumlardan biri. Bakalım Hatayspor bu ilginç durumla başa çıkabilecek mi?
1: Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma devrelerinde takımlar bir oyuncu değişiklik hakkı daha kazanınca Diouf kaleci formasını çıkararak normal görev alanına döndü ve kaleyi ise Yavuz Buğra Boyar'a teslim etti. Ancak aynı talihsizlik Hatay'ın başına 120. dakikada bir daha geldi. Bu sefer de Yavuz Buğra Boyar rakibine ceza sahası dışında yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
2: Şimdi pas yine defansın arkasına, kaleci çıktı. Eren Can'a çarptı top, sonrasında kaleciden müdahale var. Mücadelenin hakemi kırmızı kartını çıkartıyor.
1: Yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar'ın da oyundan atılmasıyla görev yine Senegalli golcü Diouf'a kaldı.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en ilginç maçlarından biri demiştim. Organizasyon tarihinin en ilginç maçlarından biri diyebiliriz rahatlıkla. Mame Diouf yine kaleye geçiyor.
1: Kaleye geçen golcü oyuncu karşılaşmayı gol yemeden tamamladı ve mücadele penaltılara gitti. Diouf penaltılar sırasında hem kalecilik yaptı hem de topun başına geçti.
2: Diouf geliyor. Diouf ve Emrullah karşı karşıya. Diouf ve gol. İlk penaltıyı gole çevirdi Diouf.
1: Senegalli oyuncu penaltıyı gole çevirirken rakiplerin vuruşlarındaysa köşeleri doğru tahmin etmesine rağmen kurtarış sağlayamadı. Mücadele 6-5'lik Hatayspor lehine tamamlandı ve Diouf Türkiye futbol tarihinde taraftarlara bir ilk yaşattı.
2: Enes geliyor. Enes vuruyor, top direkten dönüyor. Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst turda. İnanılmaz maçta gülen taraf ev sahibi takım oluyor.
1: Büyük hezimetler, farklı skorlar, olaylı maçlar, tarihe geçen anlar ve en sonunda büyük mücadelenin ardından gelen şampiyonluklar. Futbola dair her şey bu Türkiye Kupası'nda hayat buldu. Bugüne kadar oynanan 63 finalde Galatasaray 19 kupayla zirvede yer aldı. Sarı Kırmızılıları 11 kupayla Beşiktaş, 9 kupayla Trabzonspor, 7 kupayla da Fenerbahçe takip etti.

Kocaeli Spor'la, birer kez de Bursa Spor, Eskişehir Spor, Sakarya Spor, Kayseri Spor, Konya Spor, Akhisar Spor ve Sivas Spor'la kupaya sarıldı. 1959 yılından bugüne kadar oynanan Süper Lig'de sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşayabilirken, Türkiye Kupası ise adı gibi tüm Türkiye'nin kupası oldu. Ve 12 farklı şehirden İstanbul, Trabzon, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Konya, Manisa ve Sivas'tan tam 16 ayrı şampiyon çıkardı. Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası, bir kupadan daha fazlası.

0: genç bir santrofor olabilir. Ama Bertu olursa Bertu her türlü Osimhen'in arkasında bekleyebilir. Çünkü hem ligimizi biliyor, hem tecrübeli bir oyuncu, hem milli takımda gerekli olan bir oyuncu olacak. Ben o yüzden Icardi konusunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini düşünüyorum. Yani Icardi Osimhen gibi kalsın mı, gitsin mi, kalmalı mı tartışmaları çok fazla uzamaz. Önümüzdeki günlerde Icardi ile ilgili net bir karar çıkar. Tamam mı, devam ile ilgili. 10+4'ten sonra ben kalma ihtimalini düşük görüyorum.
1: Genç santrforun takımı ipten alacak kabiliyeti olması çok zor.
0: Bertu dediğimiz oyuncu böyle 18'lik genç bir oyuncu değil hocam. Ligi bilen, tecrübeli. Başakşehir'de attığı goller, önemli goller.
2: 23 yaşında.
0: Yani o artık biraz gençliğin bir tık üzerinde. Çünkü 23 yaşındaki evet, oyuncuya ben genç demiyorum yani.
1: Olgunlaşmış diyebiliriz ama. Şimdi Galatasaray'ın bu sene yaşadığı sıkıntıya baktığımızda birincisi konsantrasyon sorunu vardı. Takım bir ara bir bitik haldeydi. Şimdi böyle durumlarda orada takıma kimlik kazandıracak oyuncu lazım.
2: Ya be.
1: Veya takım kötüyken de bir tane golle günü kurtaracak adam lazım.
0: Şimdi böyle 30-32 yaşında yedek bir santrofor alamazsınız. Daha önce böyle Vinicius Junior gibi o bir Rumen golcü vardı. İsmi aklıma gelmedi. Rumen Galatasaray'a geldi, gol attı. Mesela bir Şampiyonluk'ta şeye gol atan. Akisar'a gol atmıştı ya.
2: Mitrolo
0: mesela. O, yanlış söyledim Rumen diye. Mitrolo gibi. Öyle 32 yaşında bir golcü alamazsınız 10+4'te.
2: Rumen Andone gelmişti.
0: O da çok az oynadı. O yedek golcüler çok fazla oynamadığı için. Hep biz aslanı biliyoruz. Arka planda olan golcüler vardı. Orada alacağım bir golcü yine 23 yaş bandında olacak hocam yedek bekletme için. Işte yabancı da olsa.
1: Ben diyorum ki 10+4'ten sonra girip direkt katkı sağlayacak adama gitsinler. Niye yedek kalacak adama?
0: Hocam direkt katkı sağlayacak adam 10 tanenin içinde zaten direkt oynayamıyorsa onu çok net alamazsın yani. Hani çok alabilir misin Kerem yani?
2: Türk oyuncuyla ilgili zaten bir şey yok.
0: Yabancı alacaksan da 10+4'te o 4 belli ki zaten sonradan öne girecek. Osimhen varken orada zaten senin forma şansı bulman çok zor. Çift forvet oynamayacaksan. Oradaki birinci adam olursa net Bertu olur. Yani yerli olmasından vermiş olduğu avantaj. Çünkü diğer mevkilere de o 4 kişiden lazım olacak. Sen belki Jakobs gidecek, sol bek lazım olacak. Orta saha bir oyuncu almış olacaksın.
1: Bir de hedef hep bir öncekinden daha iyi olabilmek adına olduğunda gelecek yapılacak
0: şu andaki sistemde bak bu kadar lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu geniş. Beşiktaş'ın o kadar değil. Trabzon değil. Galatasaray'ın şu anda 10+4 içindeki transfer planını, hamlemleri falan tamamen böyle düşündüren bir pozisyonda olan en çok Galatasaray'dır.
2: Kartal Yiğit, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta daha fazla yolların ayrılması gereken oyuncu var bu arada. Kiradan dönecek daha çok oyuncu var.
3: Evet.
2: Galatasaray'ın 10+4'e karşı çıktığı gerçeğini hatırlıyoruz. Lakin sanki Galatasaray'ın eli rakiplerine göre özellikle yerli oyuncu konusunda daha güçlü gibi de görünüyor. Şöyle bahsedelim. Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, milli takımın kalecisi ve stoperi. Barış Alper Yılmaz, milli takımın 11 oyuncusu. Yunus Akgün, milli takımdaki herhalde 13-14 oyuncudan biri. İlk 11'de düşünülen, ilk sıralarda gelen. Eren Elmalı da bir alternatif.
0: Kaan Ayhan. Yani
2: çok net başlar diyemiyoruz. Kaan Ayhan artık hani
0: alternatif.
2: Çok o kategoride sanki alternatif olarak ama bile görmemek lazım.
3: Ama ikinci kadroda işte Kaan'dır, İlkay'dır falan.
2: İlkay da var. Yani ama hani dördü biraz daha farklı. Doğru. Artı bir olarak Eren'i yanlarına yazabiliriz. Net ciddi bir planlama yapıyorsanız bunların ismi geçer. Sen Galatasaray için durumun kötü olduğunu düşünüyor musun 10+4 hususunda?
3: Ya Galatasaray yönetiminin düşüncesi değiştirmekti. Yani bu şekilde gidilmemesi yönündeydi ama federasyon bunu açıkladı. Ya ben öyle çok kötü bir göze bakmak istemiyorum Galatasaray'ın şu anki kadro yapılandırmasında. Ama Şampiyonlar Ligi'ni de düşünürsek Galatasaray'ın gönderip de alacağı oyuncuların üst düzey oyuncular olması lazım. Ve kaç yabancıyla yollar ayrılacak? Yani biz şimdi hep Icardi'yi konuşuyoruz, hep görünürde o var. Diğerleri kimler? İşte Salahi'nin satılacağı konuşuluyor. İşte Sara'nın durumu belli değil deniliyor. Lemina'nın durumu belli değil. Torreira kendi büyük ihtimal gidilecek deniyor. Yani bir an önce bunun netleşmesi lazım ki Galatasaray onların yerine koysun. Ya Galatasaray'da ben de katılıyorum. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre Galatasaray'ın bu 10+4'te yapılandırma ihtimali daha sağlıklıymış gibi geliyor bana. Yani şimdi Okan Hoca'nın kafasında zaten gidecekler vardır. Onların yerine kaliteli üst düzey oyuncuları alabiliyorsa bu 10+4 onları herhangi bir şekilde etkilemez. Ama siz göndermek isteyip de gönderemeyeceğiniz oyuncular

0: olursa ya da işte maddi anlamda beklentiniz yüksek olursa işte isimler belli, Saralar, Leminalar konuşuluyor dediğim gibi, Salahiler. İstediğiniz parayı verip ve istediğiniz parayı alamayıp o zaman da oyuncuları mecburen bekle tutmak gerektiğine karar vereceksiniz. Öyle bir şey olursa o zaman sıkıntı yaşar Galatasaray. Yani bir an önce talipleri varsa bu konuda bir adım atılması lazım. Eğer atılmıyorsa ilerleyen dönemlerde, yani şimdi kolay da değil. Bakın, yalnız şimdi herkes diyor ki işte Beşiktaş, Fenerbahçe falan yapılandırmaya gidecek, çok fazla oyuncu alacak. Hiç kolay değil transferde. Niye? Dünya Kupası var. Bence herkesin işi kolay değil. Galatasaray'ın da çok kolay değil transferde işi. Şimdi Galatasaray'ın hatta işi bence daha zor. Daha üst düzey oyunculara odaklanacaklar.
1: Tabii.
0: O yüzden de istedikleri oyuncuların belki de %80'i, %90'ı Dünya Kupası'nda oynuyor olacak. Şimdi oyuncuları almak için bir kere şampiyonanın bitmesini beklemeleri lazım. Ekipte, scout ekibinin izlediği bir liste elbet vardır. Okan Hoca'nın önüne gelmiştir bunlar. Bunların çoğunluğu Dünya Kupası'nda varsa ki, o zaman problem. Yani adam oldu da iyi oynadı, Galatasaray o zaman alamayabilirdi. Yani bütün takımları için geçerli sorunlar var. Evet, ama sayısal olarak Galatasaray'ın göndermek isteyeceği oyuncular diğerlerine göre daha az. O nedenle ben daha böyle bir sağlıklı bakış açısı olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın da.
2: Ayrı Beşer, Bertuğ Yıldırım'ın adını Savaş Çorlu öne çıkardığı için soruyorum. Onu nasıl görüyorsunuz? Aral Şimşir, Can Uzun, Yusuf Sarı, Ümit Aktağ yine listede olduğu söylenen isimler, ama bir de altını çizeyim, Can Uzun'un maliyeti çok daha yüksek olabilir diğer oyunculara göre. Yerini de kafasında Okan Hoca'nın doğru tasarlaması, düşünmesi lazım. Ama Bertuğ özelinde ne söyleyeceğinizi merak ediyorum.
3: Şöyle, Okan Hoca'nın istediği forvet profiline Bertuğ uyuyor. Aslında Can Uzun daha üst düzey bir oyuncu. Bir bağlantı forveti, aynı zamanda derine inen, stoper ve bek arasına çok akıllıca giren,
2: evet,
3: pas bağlantılarını iyi yapan, şut kalitesi de yüksek bir oyuncu. Bertuğ ise hani pivot forvet tanımına, 9 numara tanımına daha fazla uyan bir oyuncu. 1.91 boyunda. Buna rağmen hantal diyemeyeceğimiz, ön alan baskısını yapabilen, yani önde savunmayı başlatan bir isim. Teknik kapasitesini biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Top kayıplarını azaltması gerekiyor. Yani şu anda Galatasaray seviyesi için yeterli olduğunu söylemek ilk 11 açısından
2: güç.
3: Biraz güç. Ancak oyuncu 23 yaşında olsa da gelişim gösterme ve hani şimdi Galatasaray seviyesinde oynadığınızda, yani daha doğrusu Galatasaray konforunda oynadığınız zaman aslında o yapı, oradaki oyun korelasyonu sizi de yukarıya taşıyabiliyor. Ben Bertuğ'da bunun geçerli olacağını düşünüyorum. Mesela enteresandır, Eren'de bunu gördük bence. Trabzonspor aslında tabii Fatih Tekke sonrası takım olarak oyununu daha efektif bir boyuta taşıdı, ama Eren için aynı şeyi söyleyemeyiz. Gerçi o Şenol Hoca döneminde gitti. Ama Galatasaray'da Eren Elmalı ilk 11 oyuncusu olabildi. Jakobs'la rekabete girdi. Zaman zaman onun yedeği oldu. Zaman zaman onun önüne geçebildi. Ben Bertuğ'un Okan Hoca tanımı açısından değerlendirdiğim zaman doğru tercih olacağını düşünüyorum. Bir defa Galatasaray'la ilgili genel bir çerçeve ortaya koymak gerekirse, şimdi Galatasaray yaşlı bir takım değil. Bu bir avantaj. Hani dolayısıyla mutlak anlamda işte yaşlanan bu takımı yenilemek, mobilize etmek, daha enerjik hale getirmek gibi bir problemi yok Galatasaray'ın. Galatasaray'ın önceliği bence var olan yapıyı, var olan omurgayı korumak. Burada mesela gönderilmeyecek oyuncular konusunda net bir planlama ortaya koymak, net bir raporlama ortaya koymak ve buna göre de yol haritasını belirlemek. Elbette ki Dünya Kupası'nın zorlukları olabilir, ama ben hani burada konuşulan isimler işte Can Uzun olsun, Bertuğ olsun, başka isimler de Yusuf Sarı'ya kadar
2: çok Aral isim Şimşir dedik.
3: Hani bu oyuncuların alıp Galatasaray seviyesiyle yan yana koyduğumuz zaman hani yetersizmiş gibi bakmak yerine o oyuncuları Galatasaray'ın içerisinde hayal etmenin

0: daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Mesela Trabzon Mustafa eski Hellaç birlikteliğini hayal edelim.
1: Evet.
0: Birçok oyuncu veya Yunus mesela. Yunus tamam Galatasaray'da önemli bir aktör olarak çıkmıştı. Sonra devam edemedi. Kiralanmak durumunda kaldı. Adana Demirspor'da iyi şeyler yaptı. Premier Lig'e gitti. Orada iyi şeyler yaptı. Ve Galatasaray oyuncusu olduğunu ortaya koydu. Ama Galatasaray'dan gönderilen Yunus için belki aynı şeyler söylenemezdi. Ben bu planlamada Türk oyunculara ağırlık verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani hem 10+1 mesele, 16-4 meselesini dikkate alırsak. Hem de Türk oyuncuların bazen başarıyı elde etmede aidiyet duyguları açısından sağladığı avantajları dikkate alırsak. Ki Galatasaray'ın böyle görkemli dönemlerinde, görkemli zaferlerinde Türk oyuncuların mutlak anlamda ağırlık teşkil ettiğini hep müşahede ettik. Ve son dönemde de yine Galatasaray'da çok güzel bir denge var. Bir tarafta Uğurcan var, Barış Alperler var. Önemli Türk oyuncular var, Yunus var. Ama öbür tarafta da çok kaliteli yabancı oyuncular var. Ama şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın buradaki önceliği, halletmesi gereken mesele, Kartal anlattı işin matematiğini ama forvet meselesi. Yani orayı Galatasaray netleştirmesi lazım. Icardi'nin gideceğini, Osimhen'in kalacağını ya da Osimhen'e çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Osimhen'in gideceği varsayımı konusunda o zaman işler tamamen değişir.
1: Hocam sizce santrfor meselesinde doğru planlama nedir? Icardi'li mi, Icardi'siz mi? Osimhen'in arkasına nasıl profilde santrforlar ya da santrfor olmalı? Kafanızdan ne geçiyor?
2: Ben kesinlikle Icardi'nin önümüzdeki senede büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ve her ihtimali düşünerek Osimhen'in büyük piyasa yapıp da takımdan ayrılma olasılığını da düşündüğümüzde Icardi gibi birisinin o takımdaki varlığının bir kere böyle oyuncular takım arkadaşlarına coşku veren adamlardır. Onların sahada olması dahi hem rakibi ürküttüğü gibi hem de takım arkadaşlarına artı motivasyon sağlar.
1: Az sonra Savak Çorlu'ya bu konudaki fikrini soracağım. Icardi'nin varlığı motivasyon sebebi mi yoksa demotive edebiliyor mu takımı?
2: Şimdi buyurun. Bir Osimhen gerçeği var değil mi Galatasaray'da?
1: Evet.
2: Bundan evvel gittiği takımlarda çeşitli sorunlar yaşamış. Ama buradaki sevgi ortamıyla birlikte sevildiğini, kabul gördüğünü gördükten sonra müthiş performans veren bir adam değil mi? Şimdi bu sevgi ortamıyla birlikte o sevgi ortamında kolay değildir şimdi Icardi'nin işi. Osimhen gibi bir golcü gelmiş. Her an sahanın içerisinde. Her an takıma bir değişik coşku veriyor. Ondan sonra kimlik kazandırıyor. Böyle bir adamla birlikte olduğu zaman ister istemez insansa modu düşer. Der ki ya çünkü hep ön plandaydı. Takımı 2 sene şampiyon yapan adamdı. Bunu kabullenmek biraz zordur. Mental olarak ona çok yaklaşmak lazım. Bir de bunun üstüne bir kilolar şunlar bunlar işte hazır değil antrenmana gelmiyor uzun izin yapıyor filan dedikten sonra ona rağmen attığı gol sayısına baktığımızda herhalde Osimhen'i geçti. Değil mi ligde?
1: Evet.
2: Şimdi böyle bir adam bu kadar kolay harcanacak adam değil. Şimdi evet Galatasaray'a karşı rakipler direniyor. Direnen rakibe karşı fizikselliği önde olan oyuncu transferi gerekiyor Galatasaray'a. Baktığımız zaman Galatasaray takımının hücum lideri kim? Genelde orta sahadan bir adam bulunur değil mi? Hayır. Osimhen'den bahsediyoruz. Şimdi ondan evvelki senelerde de Icardi gerçeği vardı kabul edilecek, edilmesi gereken. Onun için Galatasaray yani ona buna riske girip genç oyuncu, ben çok beğeniyorum Başakşehir'deki kardeşim.
1: Bertu.
2: Potansiyel bir oyuncu. Hele hele Galatasaray önde agresif baskılı başladığında o baskılı oyunda Bertu'la birlikte başlasa o rakip defansı ezer, döver, biçer bir şeyler yapar atar golünü. Bunu kabul ediyorum. Ama işin rengi öyle değil işte. Olası o direnen rakiplere karşı erken gol bulamadığında, rakip daha da morallendiğinde, daha da konsantre olduğunda o zaman sana oyunu çözecek adam lazım. O zaman sana hücum lideri lazım. O zaman sana takım kötüyken dahi şapkadan tavşan çıkarıp da bir tane gol atacak adam lazım. Bunun da tarifi bana göre Icardi'dir. Galatasaraylılar bunu kabul etmezler. İlla bir genç adama gidecekler. Diğer şampiyonluk yarışında olan rakipleri sevindirir bu. Onun için ben şimdi Galatasaray takımının bak orta sahada insan ne bekler? Mesela Fenerbahçe'de bir Asensio olmadığı zaman ne diyoruz? Bir oyun aklı yok Fenerbahçe'nin diyoruz. Şimdi Galatasaray'da bu role kim

0: Soyundu, soyundu. Sara soyundu. İlkay alındı bu iş için. Değil mi? Zaman zaman da Yunus'tan bu şekilde yararlanılmak istendi. Ama bunlar gerçek rollerinde değildi. Şimdi bir futbolcu kariyeri ne olursa olsun başka bir mevkide var etmeye çalışırsan ona kimliğini kaybettirirsin. İlkay gibi imrenerek izlediğimiz bir adam ne oldu? Galatasaray'da sonradan oyuna giren. Öyle değil mi?
1: Sakatlandı ama.
0: Yani sakatlığı da var ama tempo olarak da artık o yok. Ha ne olur sen skoru alırsın. Çok fazla takım üzülmesin, yorulmasın diye set oyununa döndüğünde İlkay'ı alırsın. İlkay var ya, o maçı tek başına bitirir. Alır, verir, gider. Pozisyon buldu mu sahte 9 olabilen bir adam araya girer filan. Ama artık direniyor takımlar savaşım. Artık dünya futbolu değişiyor. Şimdi Galatasaray'da en fazla övülen adamlar kimler? Torreira, Lemina, değil mi? Sanchez, Abdülkerim, fizikselliği yönde olanlar bak.
1: Icardi'yi niye bu kategoriye koymuyorsun? Çok güzel saydın.
0: Koymam. Golcü var ya. Golcü abicim onu serbest bırakacaksın.
1: Ama işte senin söylediğin o fizikli oyunda, temasta, hızlı oyunda olmayan bir Icardi var ya.
0: Kurtarır. Ya bir hareket yaptı savaşın.
2: Hocam bu arada az önce bir yandan ekrana bakıyorum. İzleyiciden de özür dileyim. Icardi'nin gollerine baktım. Ligde skor ürettiği karşılaşmalar. 14 golü var.
0: Evet.
2: 3 gol attığı bir Eyüpspor maçı var. 90 dakika oynadığı. Toplam 5 ya da 6 golü Galatasaray için maçın gidişatını ciddi etkileyen gol.
0: Tamam.
2: 5 ya da 6 gol.
0: Kaç yani puan gol yapıyor?
2: Ya çok bir şey yapmıyor aslına bakarsanız.
0: Kerem'im. O
2: çok bir şey yapmıyor söyleyebilirim.
0: 90 dakika ve
2: yani
0: artı.
2: Gollerini çoğu
1: 3 puan oradan yazdık hocam tamam. Hayır,
2: gollerini çoğu 2-0 iken ya da 3-0 iken 3-0'a 4-0'a
1: evet, yani maçı kazandıran goller
2: değil. Evet 3-1'e getiren.
1: Maçı kazandıran goller değil.
2: 85. dakikalardan sonra atılan goller. 5-6
0: tane maçı etki etmiş diyor. Golleri.
2: 5-6 golü etki etmiş. 3'ü bir maçta diyorum yani. Etki ettiği maç sayısı.
0: 3 maç diyelim.
2: 3-4 maç.
0: 3-4 maç.
2: Ama herhangi bir santrfor
0: kaç
2: olsa da
0: şampiyon oldu Galatasaray.
2: Hocam başka biri olurdu. O olmazdı. Başka biri olurdu. Ondan vallahi da öyle bir etki
0: bir şey söylüyorum. 90 dakika
3: ama çok da oynamadı.
2: Çok oynamadı evet.
0: Oynamadı canım.
3: Ya ikisini aldı bir arada düşünmek lazım.
0: Süreye baktığın zaman şimdi 90 dakika artı 3 5 10 niçin savaşılıyor sahada? Tabelayı değiştirmek için. Ya adam da tabelayı değiştiriyor abi. Daha ne istiyorsunuz yani? Hocam, maç başlasın 0-0 bitsin. Icardi olmasın bak, mı? Icardi olsun tabelayı değiştirsin.
1: Ben bunu birkaç kez söyledim yine söyleyeceğim. Duygusal olarak bakarsam Icardi'nin kalmasını isterim. Profesyonel olarak bakarsam kalmasını istemem. Icardi Kerem'in yaptığı istatistiklerde ben o maçların hemen hemen hepsinde vardım.
2: Yani ben söylediğim kurtardı, şey kafanda bir canlandı.
1: Kurtardığı maç sayısı 2-1 iken girdi. 3-1 iken girdi. Böyle 0-0 iken ya da 1-1 iken çevirdiği maç
0: sayısı. Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu?
1: Hocam taktın puana başkası olabilirdi. Bir şey söyleyeceğim.
0: Baba başkası şimdi olabilirdi değil. Ahmet Kutucu'yu aldınız. Arda ile birlikte Arda Turan'ı tebrik ediyorum.
1: Galatasaray kulübü
0: ona bir kimlik
1: Galatasaray
0: kazandırdı.
1: Galatasaray kulübü futbolcunun ismi ne olursa olsun oynar, oynatır, görevini tamamladıktan sonra belli bir süre vardır, teşekkür eder ve gönderir. Bence, böyle şampiyonluklar geliyor. Icardi Galatasaray için bir risktir olur şu anda. Icardi Galatasaray'a devam ettiği sürece 10+4'ün içinde ciddi bir risktir. Olduğu ki performansını, bu sezonki performansı hiç kimse için yeterli değil. O tabelelere rağmen. Icardi çok üzerine koyması lazım. Osimhen'in arkasında bekleyen bir golcüden bahsediyorsak bu sezonki Icardi değil. Sen şimdi çok güzel söyledin. Kerem dedi ki arkadaşlarından bahsetti değil mi? Takım arkadaşından bahsetti.
2: Evet ben onu merak ediyorum. Yani takım Icardi kalsın mı? Yani kalmasından mı daha pozitif etkilenir gitmesinden?
1: Çok sevilen bir oyuncu ama bu sene aynı şeyi söyleyemem. Bu sene Barış Alper Yılmaz'ın verdiği röportajda geçen gün Icardi'yi hiçbir şekilde almadı mesela.
0: Kim?
1: Barış Alper Yılmaz bu takım Icardi kadar, Osimhen kadar önemli bir oyuncu. Takımın genelinden bahsederken, golcülerden bahsederken o röportajı beraber izlemiştik galiba Kerem'le. Orada mesela Icardi unuttu diyelim. Şimdi sen Osimhen'sin ya da İlkay'sın ya da Torreira'sın bu takımın bir parçasısın. Bu futbolcuların en çok dikkat edilen şeydir ayrıcalık. Icardi bu sezon kaç kere takımdan ayrı kaldı? Kaç gün ayrı kaldı? Sen burada haftada iki maç çalış babam çalış. Icardi ilk sezon başlarında ailevi sebeplerden dolayı hep saygı duydum. Çünkü ailevi sebep, hastalık bunlar ayrı. Ama son dönemlerde 5 günü 8 gün yap, 8 günü 12 gün yap çalışmadan gel. Bunu bir Icardi sever olarak söylüyorum. Icardi'ci bir insan olarak söylüyorum. Sen takım arkadaşı olsan kızmaz mısın hocam? Ayrıcalıktan bahsediyorsak. Her futbolcu kızar buna.
0: Şimdi
1: askerde de böyledir, işte de böyledir, futbolda da böyledir, her yerde böyledir.
0: Galatasaray,
1: ya sen şimdi burada duygusal konuştun ama.
0: Kim gelirse gelsin beklenmedik bir sevgiye kavuştuğundan bahsediyoruz. Böyle sevgi ortamındaki bir takımda, böyle bir grupta öyle bir kıskançlık da olmaz, öyle bir dedikodu da olmaz abi. Abi kusura bakmayın, Icardi'den bahsediyoruz.
1: Hocam,
0: bir oyuncu
1: hocam,
0: değil ya.
1: Hocam tekrar söylüyorum. Elinde Icardi tek olsa tamam ama Osimhen var. Icardi unutturmadı.
0: Osimhen kaç maç oynamadı bu sene?
1: 13 maç galiba.
0: Ya.
2: Ama Afrika Uluslararası da var.
4: Başka bir açıdan hocam, bakmak istiyorum. Hem de savaşa da soruyorum. Şimdi birincisi benim aldığım bilgi Icardi'yi Okan Hoca'nın istemediği. Yani Icardi'yi Galatasaray'da istemeyen net kişi Okan Buruk.
1: Başkan neden görüştü menajeriyle?
4: Onu bilmiyorum ama olmaz. Okan Hoca bu yabancı işte gelen 10+4'teki kısıtlamadan dolayı Icardi'yi istemediği yönünde benim aldığım bilgi bu. Şimdi Icardi ve Galatasaray birlikteliği ile ilgili yapacağım analiz de şu. Birincisi biz burada Icardi değerlendirirken işte etki ettiği maçlara baktık. Fazla değil yani sonuçta çok fazla etkili olan bir oyuncu değil. Ya da genel anlamda Icardi'yi değerlendirirken biz aslında farkına varmadan Osimhen profiline bakış açımızı entegre etmişiz. Yani Osimhen şu anda oynadığı oyunla, tarzıyla o pozisyon oyuncusuna yani santfor pozisyonunu işgal etmiş durumda. Bakış açılarını işgal etmiş durumda. Şimdi burada ben Galatasaray'ın oyununa da temel bir eleştiri getirmek istiyorum. Aynı zamanda Okan Hoca'ya da. Şimdi Icardi'nin en verimli olduğu dönemi konuşalım. Geldi 2 yıl şampiyonlukta rol oynadı. Peki Icardi Galatasaray'ın oyununa, hani güçlü oyundan bahsediyoruz ya, Osimhen vari artı güç katan bir faktör müydü? Değildi. Peki neydi Icardi?
1: Burada nasıl mesela bir şey?
4: İzah edeceğim.
1: Şöyle daha artıları var.
4: Hayır, Galatasaray'ın zaten güçlü bir oyunu vardı. O güçlü oyun içerisinde Icardi bir klastı. Oyuna zekasıyla, yüksek oyun görüşüyle ve arkadaşlarını da organize etmek suretiyle mesela Kerem için bir yönüyle bir öğretmendi. Mesela pas alışverişlerinde yaptıkları ikiye birler, duvarlar vesaire. Ve o korelasyon içerisinde biz Icardi'yi hep nerede görüyorduk? Ya geldi şuraya güzel bir dörtlük bıraktı gitti. Yani burada çok güzel bir şey yaptı. Heykel tıraşlık yaptı gitti. Yoksa bizim aklımıza şu gelmiyordu. Güçlü oyun. Şimdi Galatasaray bir defa Osimhen'le birlikte başka bir oyuna evrildi. Ve Osimhen aslında Galatasaray'da bir takım şeyleri kolaylaştırdı takım için. Geçen programda Onur söyledi galiba. Galatasaray'ı tembelleştirdi dedi Osimhen. Ben de tersten şunu söylüyorum. Galatasaray Osimhen'i hamallaştırdı. Şimdi Osimhen olmadığı zaman Galatasaray güçlü oyundan mahrum kalıyor. Şimdi bunu sorgulamak lazım. Yani Galatasaray hep Osimhen gibi oyuna güç katan, aynı zamanda savunmaya da yardımcı olan ya da işte ön tarafta rakip stoperlerin canını okuyan, sağa giden, sola giden, her tarafa yetişen çok ekstra bir forvetle oynama konforuna her zaman sahip olmayacak. O zaman olması gereken şuydu. Yani Galatasaray'da eksik olan şu bence. O zaman daha sağlıklı bir Icardi analizi yapabiliriz. Bir defa Osimhen'i bir kenara bıraktığımız zaman da Galatasaray'ın güçlü bir oyunu olabilmeli. O güçlü oyun içerisinde biz Icardi'yi değerlendirmeliyiz. Şimdi Galatasaray'ın güçlü oyunu yok. Icardi'yi atıyorsun ve Icardi fena sırıtıyor. Olmaz diyorsun. Yetersiz diyorsun. Ben Icardi meselesinde buradan da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ama buradan bakılması şu anlama gelmiyor. Yani Icardi ilk 2 yıldaki Icardi mi? Değil tabii. Ya bu adam çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Evet. Bırakalım kilolarını, şunları, bunları, o sakatlıktan öyle hemen hocam çok kolay dönülür ve forma girilebilir mi? Ben girilebileceğini
0: zor
4: düşünmüyorum.
0: Zor.
4: Ama hani biz Icardi'yi biraz belki fazla konuştuk. Fazla konuşuyoruz.
1: O sakatlıktan döndükten sonra bir özverisini görmedik. Çalışma anlamında, ekstra antrenman anlamında, özel yerde mesela Osimhen gidip
4: en iyi döneminden özverisini gördük biz Icardi'nin. Yani çatır çatır golleri atarken ne özverisi vardı? Icardi yine bakınca yapıyor. Yani baktığın zaman anatomisine bir

0: dışında görüyorum.
1: Zaten sorunlu bir adam ya.
0: Şeye girmeyen yani, bir adam. Fitness'e girmeyen bir adam. Geçtim, öyleydi.
1: Tabii sağ dışında sorunlu. Ya. Bak hiçbir hoca böyle sorunlu adam istemez.
2: Kim içinden bahsediyoruz ya?
1: Icardi için.
2: Sağ dışındaki sorun neydi?
1: Adam bir gidiyor şeye Güney Amerika'ya. Bir türlü gelmiyor. Kaç kere yaptı?
2: Saha dışında sorunlu
1: derse. Ama orada bak. Şovdur işte yani. Bak, orada
3: sorun. Kartal.
1: Saha dışı sorunludur abi.
4: Kartal. Kaptanlık meziyetlerini evet. Yerine getiriyor.
2: Bak, öyle biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim.
4: Getiremiyorsa bu da saha dışı.
2: Bir şey daha söyleyeceğim. Sana vereceğim sözü. Bu sana hemen abi. Devam et.
3: Bir, askerlikte yol izni diye bir şey vardır arkadaşlar.
2: İki sene boyunca biz Icardi'nin evliliğinde herhangi bir aile hayatında herhangi bir sorun yokken iki sene boyunca bir tane Adana Demirspor maçı öncesi İki gün buradan gittiğini hatırlıyorum. O gün de burada yayındayken daha kamp kadrosu açıklanmamıştı. Icardi şu anda kamp kadrosunda yok demiştim. Tabii tepki göster. Ufak bir tartışma. Okan Hoca git dedi. Üç gün izin verdi. Biz iki sene boyunca Icardi'den senin dediğin gibi böyle saha dışında bir olayını görmedik. Ailevi şeyin dışında. Aile içinde zaman zaman
1: tartışma oluyor. Ama bak şimdi saha dışı odur.
4: Aslında kafası rahat belki değilse. Belki de hani problem fiziksel olarak zaten çok iyi bir oyuncu değildi. Hiçbir zaman değildi ama büyük golcüydü. Ama sakatlıktan sonra fiziksel burada, olarak da doğru, çok
2: takım, o
4: da
2: takım ne kadar destek oldu. Senin söylediğin takım ne kadar Icardi'ye destek oldu. Takım arkadaşları bu süreçte bir kaptana ne kadar ama destek
3: bak,
2: oldu?
3: Bu iş böyledir. Bak hocam,
4: kaptan takıma ne kadar destek oldu?
2: O da ayrı.
4: O da konuşuyor.
2: Ben iki taraftan
4: önce
2: bakıyorum.
4: Kaptan
2: takımı gemisini terk etmez. O orada iki defa gemisini terk etti ve gemi orada batmadı. Sağdakiler de
3: kaptan gemiyi ilk hocam. Defa terk etmiyor. Bu adamda bu riskin hep olduğunu hocam, söyledik. Yarın antrenmana çıkmama riski
2: demin,
3: var bu
2: sen
3: adamın.
2: Sen demin yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış bir hesap yaptın. Dedin ki şu kadar puan kazandı dedin. Evet. Ben de diyorum ki yine yanlış anlamasın izleyici. Bir Icardi sever hepinizden daha çok severim Icardi'yi. Icardi'nin oynayıp da kaybettiği puanları kime yazacağız? Öyle bir şey olabilir mi yani futbolda kazandırdı?
3: Bir tane Kocaeli maçını sayarsın. O da adama top değmedi zaten. Kocaeli sürklase etti Galatasaray.
2: Kocaeli, Samsun, Antep var bir sürü hocam. Bir tane sayma.
4: Trabzon.
2: Trabzon bir sürü var. Ama o Osimhen'in olmadığı maçlar ama. Var. Ya zaten abi bunu böyle ki. 6 öyle puan kazandırdı. Kazandıracak tabii ki 6 puan. Senede 5 milyon euro
3: kazandırmasaydın şampiyon olamıyordun.
2: Ya hocam kaybettiklerini de söylüyorum bak sana. Sen her maçta gol atacağının garantisi verir misin bir golcü olarak?
3: Veremezsin.
2: Ya da sen şunu söyleyebilir misin bana? Fenerbahçe'nin kaptanısın, golcüsün. Yani evet. Gerçek anlamda golcülüğünü de yaptın, kaptanlığı yaptın. 6 maç kazandırdın ama 3 maçta da gol atamadın, rakipleri puan kaybettirdi. Sen onu mu sen orada gol atmak için varsın, o zaman onu da atman lazımdı. Bu hesap Bağdat'tan döner senin hesabına göre.
3: Yok be.
2: Döner hocam.
3: Baba her maçta gol atacak adam zaten yok da.
2: Osimhen'in yokluğunda diyorum hocam. Osimhen yokken bak, orada o zaman senden beklenti yüksek.
3: Baba bak bunun da bir hata olduğunu söyledim ben. Osimhen'den kurulu bak Osimhen'e dayalı bir takım kurması Galatasaray'ın zararına dedim. Osimhen'siz hiçbir şey yapamadığı anlar oldu Galatasaray'ın, yanlış mıyım?
1: Evet ben de onu söylüyorum hocam.
3: Evet aynı fikirdeyim
2: yani. Kardeşim de diyordur kendi başına. Ben abi. Liverpool maçında 20'de 8'de Osimhen sakatlandı. 78'de oyuna girdim. Alanya maçında gol lazımken işte 78'de oyuna girdi. Benim Okan Hoca bu oyunu aldı. Yani Osimhen'in olmadığı maçlarda Barış'la başlaması mesela ona Savaş. Göre bir şeydi. Ama ne olursa olsun takım kaptanısın abi. Takım kaptanı her zaman yerinde olacak. Milli takımda değilsen takım burada eğer çalışıyorsa hoca 5 gün izin vermişse 5 günlük izine ekstradan bir 3 daha alıyorsan hatta 4 alıyorsan Savaş. O 5 günlük izinde.
3: Bak inan ki
1: niye verilmiyor
3: yüksek kariyerli adamların böyle sıkıntıları vardır abi. Kaliteli futbolcu sorunlu futbolcudur abi. Şimdi Okan Buruk bu sene istemiyorsa sen bu adamı 3 senedir yönettin, yönetmeyi bildin. Sana da faydalı ya, oldu. Bu sene yönetemiyorsan biraz da kendini arat.
2: Senin mantığında Icardi'nin kalma şansı yok. Ben hesapladım seni dinlerken burada. Sané, Singo, Torreira, Lemina, Osimhen, Salah, Sané, Sanchez, Niaga. 9 tane oyuncu var. Icardi de buraya koyarsak 10. Diğerlerini saymıyorum. Kiralıktan mı gidecekleri? Aspirilli, Icardi, Boye, Niaga, Jakobs, Lang. Bunlar kiralıklar gidecekler. Bir de 5 tane de dönecek var kiralıktan.
3: Kulüpler Birliği toplanır. Bunu değiştirirler. Böyle lap diye birden
2: Türkiye
3: bir olmaz.
2: Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut oyuncular. Hocam bu şey mi? Türkiye Futbol Federasyonu bugün açıkladı. Kulüpler Birliği toplanıp 3 gün değiştirir mi 3 gün sonra?
1: Değiştirden taviz vermiş olur.
2: Hocam bugün resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Kulüpler Birliği bunu bir aydır konuşurken toplanacaktı.
1: Kaç kişiyi göndermek zorunda Savaş Galatasaray?
2: Bak şimdi 10+4 değil mi?
1: Tamam.
2: Şu anda burada 9 kişi saydım.
1: Tamam.
2: Icardi'yi buraya koyarsak 10.
3: 10.
2: Burada 1, 2, 3, 4, 5 kişi daha var.
3: Bir kişi gönder.
2: Bu gidecek yani kiralıklardan 2 kişi var. Burada da dönenler var. Nelson, Zaniola, Frankowski, Huesta, Jelert. Aşağı yukarı 9-10 tane de buraya gitmesi lazım. 8 tane net.
3: Biz bu arada onların hepsinde bu sorun var ya. Fenerbahçe'de de o kadar adam var.
1: Döneceklerin hiçbirini istemez bence.
0: Beşiktaş'ın daha

0: Çok döneceği.
1: Yani ben bir Nelson tarafıyım her zaman. Çok fazla göremedik. Bir yarım sezon gördük, olabilirdi. Onun dışında Frankowski de olmaz. Cuesta da olmaz. Gerard da olmaz. Bunları göndermek de hep maliyet.
2: Zaniola da var değil mi?
1: Zaniola da var. Yani gelecek, gidecek. Belki o şeyi kullanacaklar, opsiyonu. Ama Galatasaray o da zarar etmedi. Yani 15 milyon euro aldı. Her sene kiralama olarak 5-5 kazandı bence parası. Hani nihayet burada 10+4'te...
2: Burada et mi balık mı belli değil ya. Adama bakıyorsun lan, bu diyorsun ki lazım adam ya. Böyle bir adam lazım.
1: Abi bir maç.
2: İstikrarlı
1: değil. Evet abi, ondan sonra
2: oraya sürekliliği yok Zaniola'nın. Normal şartlarda o güçteki, o fizikselikte, o zekadaki oyuncu Türkiye Ligi'ne
1: kaç maç oynamış?
2: Fizik olarak iyi ama.
3: Zaniola'nın bu sezon son dönemlere göre en çok oynadığı dönem.
1: Yani Galatasaray'da kalsa oynardı zaten. Tabii. Ama Galatasaray'da kalmak istemedi. Geldi ilk o 6 Şubat depreminde çok verimli bir sezon geçirmiş.
2: Sana bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'da kalsın. Sara'dan iyi performans.
3: Hocam orada da şöyle bir sıkıntı var. Yani oyuncu aslında biraz daha sağ kanat oyuncusu. Leroy Sané var. Yunus Akgün var. Zaten bunlar Zaniolo'dan daha iyi oyuncular. 10+4 var. Zaniolo'ya yer yok bu takımda.
2: Peki bir şey söyleyeceğim.
3: 38 maç 7 gol 8 asist. Ligde 32 maç 6 gol 7 asist. 28'ine 11'de çıkmış. Gayet iyi bir tablo. Şimdi, Galatasaray satabiliyorsa, para kazanabiliyorsa satar bu oyuncuyu. Arkasına bile bakmaz.
2: Icardi'nin kanat oyuncusu. Kariyeri ve performansı tartışılırken Sané'nin niye tartışılmıyor? 2 maç var, 3 maç.
3: Yok, Sané'ye de
2: idare lambası.
3: Sané'ye de tartıştık da Sané daha farklı tabii.
2: Icardi gol atan adam iyi.
3: Şöyle bir şey yapalım mı?
1: Hocam, ben Galatasaray için hayırlısı neyse olsun ama ben Icardi'nin 10+4 ile beraber kalacağına bir ihtimal veriyordum ama şu anda hani çok zor ya.
2: Transfer yapılacak üstüne belki değil mi?
3: Evet. Gündem epey yoğun. Galatasaray'da özellikle santrfor konusunu ve Icardi'yi konuştuk, tartıştık. Beşiktaş'la devam edelim istiyorum çünkü siyah beyazlı kulüpte köklü bir değişim sürecine girildi. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'ye de konuşacağız ve zira Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor Konyaspor finaline de geniş yer ayıracağız. Bu karşılaşmayı da çok büyük heyecanla bekliyoruz. Yarın akşam Aspor ekranlarında da gün boyu mücadeleye dair bütün detayları bulabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Önder Özen Beşiktaş'ta göreve başladı ve belli ki başkanla birlikte direkt olarak kontakta olacak. Evet. Hatta belki de değil, beklediğimiz bu, alınabilecek bazı kararlarda önemli bir rol de üstlenebilir. Medyadan da aslında tanıdığımız bir isim. Ben bireysel olarak tanımıyorum ama onu tanıyıp da onunla ilgili kötü bir şey söyleyen kimseyle de karşılaşmadım. Evet. Yani onu da dün söylemiştim, belki tekrarı düşüyorum ama o yüzden biraz böyle pozitif duygular uyandırıyor. Camia nasıl karşıladı Kartal Yiğit? Önder Özen'in göreve gelmesi sana ne hissettiriyor?
4: Şimdi tabii yani Önder Hoca'nın ismi açıklandıktan sonra doğal olarak Beşiktaş'ta biz alıştık artık, Beşiktaş camiasında. Her ne karar alınırsa alırsın hemen insanlar ön yargılı bir şekilde eleştiri kültürünü çalıştırmaya başlıyorlar. Önder Hoca da eleştirilerden nasip aldı. Yani daha önce ne yaptı ki geldi buraya, işte yanlış transferleri var falan filan diye bir kısım bayağı bir tepki gösterdi. Ha, şimdi Önder Özen'in şu aşamada, şu karanlık tabloda gelmesinin doğru mu yanlış mı olduğunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Yani ben şimdi buradan hemen bir çırpıda şöyle oldu, çok doğru ya da çok yanlış bir karar diye nitelendiremem. Ama şunu söyleyebilirim. İşte Serkan Reçber de geldi. Serkan Reçber'in de geldiği bir koltuğa Önder Özen'in gelmesi gayet doğal. Yani ve daha da belki bakıldığı zaman daha bu konuda konulara hakim olan kalifiye bir isim Önder Özen. Görünüşte de zaten bilgi birikimi, güvenilirlik, işte lisanı var, futbolu takibi, dünya futbolunu, Avrupa futbolunu takibi, işte en önemlisi, şunu belirteyim, en çok bence Önder Özen'in artısı Beşiktaş'a katabilecekleri arasında birinci sırada bence Beşiktaş'ın parasını çarçur etmeyecek bir isim Önder Özen. Geçmişte bunu yaptığını düşünüyorum ben. Ya ben Önder Özen'den işte popülist olsun diye şunu alalım bunu alalım diye başkana baskı yapacağını düşünmüyorum. Geçmişte oldu mu bunlar? Oldu. Ama Önder Özen'in Beşiktaş'ın parasını kuruşuna kadar düşüneceğini ve buna göre hareket edeceğini, buna göre belki

0: oyuncular bulacağını, bu geçiş süresince takıma yakışabilecek hoca getireceğini, artı oyuncular bulacağını düşünüyorum. Bence bilgi ve birikim olarak bu görevi yapabilecek nitelikte bir isim Önder Hoca. Başarılı olur mu olmaz mı onu göreceğiz. Yani şimdiden başarılı olur veya başarısız olmak demek yanlış bir şey. Ama kısa vadede yönetim, evet, böyle birini getirmek istiyorlardı ki Önder Hoca Sergen Yalçın ilk geldiğinde anlaşmıştı. Onu da söyleyeyim, zaten söyledi, çıktı bu haberler. Ama Sergen Yalçın Önder Özen'i istemedi. Serkan Reçber'i istedi. Serkan Reçber'i getirdiler. Serkan Reçber'in de katkısını ne oldu? Çok ben göremedim açıkçası.
1: Sıfır.
0: Sıfır hemen. Yani insanlar şimdi buradan tepki gösteriyor ama yani Serkan Reçber geldiğinde o zaman niye hiçbir tepki göstermediniz? Niye yani? Nedeni ne? Yani Önder Özen geldi diye mi tepki göstereceksiniz? Ya da daha sonrasında gösterseydiniz Serkan Reçber'e de. Yani o nedenle baştan yapılan bu tepkilerin yönetime, camiaya zarar verdiğini düşünüyorum. Ya bırakın bir adam gelsin, çalışma ortamını kursun, çalışsın, neler yapılacak bir görelim. Faydalı olacaktır. Ben faydalı olma ihtimalini yüksek görüyorum Önder Özen'in. Kesinlikle insanlar ön yargılı olmaması lazım. O nedenle bir kere herhalde Ümraniye'nin teknik direktörden sonra, belki de teknik direktörün önünde de, gelecek hocanın ismine göre konuşmak lazım, oranın patronu Önder Özen olacak ki olmalıdır da. Şimdi daha öncesinde bir Sayın Başkan bir futbol komitesi kurdu. Ben geçmişte de gördüm bu futbol komitelerini. Futbol komitelerinin hiçbir yararı olmadığını ve herhangi bir çok fazla katkı sağladığını açıkçası yaşamadım. Yani biraz da karışıklık yaratır. Yani bir insanın olacağı yerde 3 kişinin, 4 kişinin olması bence karışıklık yaratır. Bir takımda bir ya da iki patron vardır. Takımın teknik patronu içerideki hocasıdır ama idari yönden sorumlusu da, işte madem getirdiniz, sportif direktör ya da futbol direktörü.
2: Görev tanımı sportif direktör.
0: Futbol direktörü. Tamam. Futbol direktörüdür patron. Yani Önder Özen'dir. Siz Önder Özen'e bırakacaksınız. İşine karışmayacaksınız. Mesela çok fazla yöneticilerin tesislere girip çıkması da ters teper. Mesela geçtim şimdi 3 kişilik bir yönetim şeyi kuruldu, komite Sergen Hoca döneminde. Yani ben bilmiyorum ne faydası oldu, göremedim açıkçası. O yüzden bir Önder Özen olur, bir teknik direktör olur. Başkan der ki, zaten başkan işte gidip tesislere gidip bu işleri konuşmasını seven bir insan. Çünkü futbol şube sorumluluğu yaptı.
3: Bir şey söyleyeyim mi senin açtığın yoldan? Evet. Direkt sana görüşünü sormak adına söylüyorum. Futbol komitesiyle ilgili ifadelerin oldu. Futbol komitesinde de 2-3 yönetici var. Evet. Bildiğim kadarıyla 3 yönetici. Onlar gelen haberler o yöndeydi. Sergen Yalçın'ın devam etmesi taraftarıydı.
0: Evet.
3: Değil mi grup?
0: Öyle gözüktü.
3: Devam etme taraftarı oldukları kişi bırakıp gitmeyi tercih etti.
0: Evet.
3: Zaten herhalde futbol komitesi burada sınıfta kaldı diyebiliriz yani, düşünce tarzıyla.
0: Benim de yani bilmiyorum, daha bir bilgi de değil gerçi. Şu ana kadar öyle bir şey de yok. Şu an görevlerin başındalar. Tabii görevlerin başındalar.
3: Başındadırlar.
0: Yani tabii şimdi bunu zaten As Başkan Murat Kılıç söyledi. Ben dedi Sergen Hoca'yla devam etme taraftarıyım dedi. Yani geneldeki görüntü, futbol komitesinin görüntüsü, düşüncesi Sergen Yalçın'ın kalması yanındaydı. Sergen Hoca bıraktı. Yani o yüzden futbol komitesinin dediği de olmadı. Ben yıprandıklarını da düşünüyorum. Yani transferler olsun, sonuçlar olsun, futbol komitesi yıprandı. Yani bu saatten sonra sağlıklı nasıl devam ederler bence şüpheli. Yani belki de kendileri normal yönetimdeki görevlerine dönecekler. O da olabilir. Yani şimdi bir futbol direktörü geldi. Başkan zaten işin içinde. Şu olabilir, belki bire düşebilir. Oradan bir yönetici futbol şube sorumlusu olabilir. Yani eskilerdeki gibi bir kişi şube sorumlusu olabilir. O şekilde devam edersiniz ama çok fazla kalabalık, orada başarı falan öyle bir şey yani geçmişte de gelmedi. Ben geleceğini de düşünmüyorum. Zaten Önder Özen'i getirdiyseniz ona yetki vermek durumundasınız ki verecekler. her şeyden sorumlu Önder Özen'dir o zaman.

0: yönetici kimliğiyle tesislerde dolaşıp da futbolcuların çok büyük sempatisini kazanan çok az insan gördüm.
1: Onu futbolcu sevmez yani. Kerem yani. Sevmez. Başkanın da gelmesini, evet, olmasını. Başkanın da orada olmasını çok sevmez. Niye evet. sevmez? Rahat hareket edemezler. Edemezler. Ha, bir kişi olabilir. Mesela yönetimden bir şube sorumlusu getirebilirsin. O da, ona da gerek yok. Artık Önder Özen var. Önder Özen'in lisanı da var. Adam konuşuyor yani. Yabancı oyuncuyla da birebir konuşacak. Yabancı oyuncu kapısını çalacak. Girecek. Benim şu derdim var arkadaş. Benim aile sorunum var. Ya da ne bileyim paramı alamıyorum. Gidecek direkt Önder Özen'e iletecek. Önder Özen de başkanı açacak. Sayın başkanım diyecek. Böyle böyle sorunlar var. Yanına gidecek. Konuşacak. Yani 3 kişi 4 kişiyi araya koymanın zaten bir manası
2: çözemediği yok. Çözemediği zaman.
1: O yüzden... çözemediği zaman nasıl çözemeyecek adam o yetkiyle gelirse?
2: Tesislere gelemiyor ondan sonra. Ben bunun örneklerini veririm.
1: Yönetici yani. Gelemez. Önder direktör o, gelemeyecek mi tesislere?
2: O da gelemez. Eğer bir söz
1: verir. Gelemiyor abi. Söz verdim. Olur mu ya?
2: Bak Kartal
1: sen de abicim Önder Özen ne sözü verecek? Önder Özen paranın başındaki adam değil
2: yönetimden,
1: ki.
2: Yönetimden atıyorum primlerin ya da futbolcu alacaklar evet. ödenmesi için dedi ki salı günü ödeme yapılacak dedi. Salı oluyor ödeme yapmıyor. Çarşamba oluyor. Cuma günü futbolcu Önder Özen'de kim olursa olsun yüzüne bakmıyor abi.
1: Ondan ne sonra...

0: muhatap başkaları olur. Olur.
1: Yönetim parayı yatıracak. Aslında olması gereken şu. Yönetim paraları zamanında yatıracak. Önder Özen'in de üstüne böyle bir yük yüklemeyecek.
2: Önder Özen Türkiye'de
3: bu olmuyor. Olmuyor abi.
0: Ya tabii sorunlar olabilir. Bakın sorunlar olmaz demiyorum. Tabii ki sorunlar olabilir. Yani ben şu anda şunu söylemek istiyorum. Yani parayı verecek olan Önder Özen değil ki. Parayı verecek olan yönetim. Yönetim vermiyorsa Önder Hoca da diyecek ki ya arkadaşlar ben çıktım her şeyi yaptım. Başkandan söz aldım. Ama ne bileyim paranız gecikti. Bunu diyecek yani yapacak bir şey yok o zaman.
3: Ya olur mu öyle şey abi? Olur mu? Ben 30 senedir başka bir yerde misin? 30 senedir başka bir yerde misin? Kartal sen başka bir yerde misin ya?
0: O zaman bırakır abi. Abi bir şey söyleyeyim. O zaman bırakır.
3: O zaman da yok. Bak bırakır dedi. Çok güzel bir şey söyledin.
0: Bırakır o zaman yani olmayacaksa.
3: Demin dedin ki Kerem sana bir soru sordu. Oradaki futbol komitesine bakan arkadaşlar Sergin Hoca'yla devam edesin dedi, değil mi? Hasan Arat zamanında da 6 kişilik bir futbol yorumcusu futbola bakan yöneticiler vardı.
1: Bir dakikamız var.
0: Hiçbir şey olmadı.
3: Hiçbir şey olmadan 6 kişi vardı. 6 kişi de transfer olmadı. Şu anda burada Sergen Hoca'nın kalması konusunda Sergen Hoca'ya neydi? Transfere mi bakıyordu bunlar? Ya Sergen Hoca dedi ki bizim arkadaşımızın bağlandığı muhabbet benim olmadığım, benim istemediğim hiçbir futbolcu transfer yapmaz. O zaman transfer bakan adamlar ne işi var abi orada? O zaman istifa ederim zaten ben. Sergen Hoca ben yöneticiyim. Sergen Hoca çalışan bütün hocalar için söyleyeyim. Sonuçta çalışandır
0: Sergen
3: yani.
0: Sergen Hoca zaten ilk başta posta koydu.
3: Abi onu söyleyeyim. O yönetici o zaman durmaz
0: zaten
3: orada.
0: Zaten neler dedi bunları
3: Sergen
0: kim
3: Hoca,
0: aldı dedi yani.
3: Sergen Hoca yapıyorsa
0: o zaman durmayacak. Baştan durmayacaklardı.
4: Futbol direktörünün görev tanımı da çok önemli abi. Şimdi ekonomiye de bakacaksa bakmıyor mu? Sportif direktör
0: ben
4: olsa her şeye bakacak.
0: Ben ekonomiye bakacağını düşünmüyorum.
1: Bir araya gideceğiz. Bir araya gideceğiz. Ara dönüşünde Zafer Tüzün'e dair Beşer'e de Beşiktaş'la ilgili söz vereceğim. Savaş Çorlu'nun da mutlaka ilave etmek istediği şeyler olabilir. Kartal Yiğit'in de notları hala devam ediyor.
0: Var yani de hocalar hocalar nedir
1: tamam,
0: falan.
1: Konuşacağız ama az sonra beraberiz.
5: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: Spor yaşatır. Yaşasın spor.
1: Futbol meydanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Az sonra Kartal Yiğit'e döneceğim. Önder Özen'in varlığıyla ilgili ilk yorumları aldık Beşiktaş'ta ama Hayri Beşer ve Zafer Tüzün'e bu konuda soru yöneltmedim. Ardından siyah beyazlarda teknik direktör konusu ne olabilir? Nasıl şekillenebilir? Bunu değerlendireceğiz. Hayri Beşer, sıcak bakıyor musunuz Önder Özen gibi bir profilin kulüp içerisindeki varlığını?
2: Ya açıkçası Beşiktaş çok şey deniyor son yıllarda. Sürekli yönetimleri değiştiriyor, hocaları değiştiriyor, kadroyu değiştiriyor. Fakat bütün bu değişimlerde değişmeyen bir şey oluyor, Beşiktaş'ın başarısızlığı. Dolayısıyla hani biraz artık fantastik geliyor bana. Yani bu değişimler. Şimdi Önder Özen konusuna sıcak bakıyor muyum? Açıkçası çok nötr duruyorum bu hususta. Ya Önder Özen, evet, artık daha çok bir yorumcu kimliğiyle bildiğimiz bir isim. Modern futbolu iyi yorumladığını bildiğimiz, modern futbolun kulvarlarında dolaşan, o anlamda hani Beşiktaş'a katkı sağlaması çok da zor olmayacak bir isim gibi duruyor. Ve daha önce başarılı olduğu süreçler de var. Yani hani bu da nereden çıktı diyeceğimiz bir hamle değil kesinlikle. Aha. Ama burada daha önemli olan, şimdi Kartal az önce anlattı. İşte bir transfer komitesi var, başkan var, işte olaya müdahil olmayı seven, gidip futbolcularla, teknik heyetle görüşen, onlara bir şeyler anlatan. Ya öbür taraftan

0: hani kurullar içerisinde kim ne yapıyor? Bu işte kurullar komite nasıl işleyecek? Önder Özen futbol direktörü. Futbol direktörüyle işte bu konuda görevli diğer bir isim arasındaki ilişki, görev paylaşımı nasıl olacak? Hoca kiminle birinci derecede muhatap olacak? Yani futbol direktörü dediğiniz isim gerçekten hani batılı anlamda, modern anlamda gerçek bir futbol direktörü olarak mı görev yapacak? Yoksa hani Beşiktaş'ta hani göreve geldik, işte bir takım görev tanımları belirledik, işte herkesi kırmayacak şekilde bir yere yerleştirdik ve sonuç almak istiyoruz gibi böyle çok alışık olduğumuz Türk usulü yöntem mi işleyecek? Dolayısıyla hani benim şu anda Beşiktaş'a yani uzaktan baktığımda görebildiğim bir netlik yok. Yani flu bir durum var. Burada mesela devre arasında siz 50 milyon euro civarında bir para harcadınız. Maliyetli oyuncular aldınız. Kadroyu da Beşiktaş şu anda hani tutup tekrar sil baştan revize edemez. Yani Beşiktaş mesela bir 100-150 milyon euro harcayabilecek mi bu transfer döneminde?
1: Zor.
0: Yok. Zor. Harcayamayacaksa bence şuna odaklanmak gerekiyor. Mutlaka takviyeler olacak. 1, 2, 3, 4 neyse. Ya eldeki kadrodan maksimum nasıl verim alınacak? Bu verime bence odaklanmak gerekiyor. Mesela Raşitsa niye Galatasaray'daki Raşitsa değil? Veya Černi niçin bir süreçte oynadığı gibi oynayamıyor? Atıyorum işte orta saha mesela, orta saha merkezi Orkun var. Ama Orkun sanki orada yalnız adam. Yani Orkun'un performansını destekleyen başka birileri yok. İşte bütün bunlara odaklanmak gerekiyor. Hem eldeki mevcut kadronun kalitesini, potansiyelini maksimuma çıkarmak, hem de doğru takviyeler yapmak gerekiyor. Hani yoksa hani Serkan Reçber vardı. İşte Serkan Reçber, Sergen Yalçın ikilisi muazzam çalıştıklarını söylüyorlardı. Devre arasında çok iyi iş çıkaracaklarını söylüyorlardı. Ve sanki son dönemde de alınan oyuncularla birlikte bir şeyler yapılmış gibi algıladık. Yani Beşiktaş işte uzun bir aradan sonra çok maliyetli de olsa net bir stoper getirdi. Beklentisi oluştu filan. Ama neticede değişen bir şey olmadı. Bence odaklanılması gereken şey Beşiktaş'ın hani yeniden sil baştan yapmak değil, Beşiktaş sahip olduğu değerleri, sahip olduğu kaliteyi istikrarlı, dengeli, güven veren bir yönetim anlayışla, bütüncül bir anlayışla yukarıya taşımanın yolunu aramalı.
1: Doğru yolda mı peki Beşiktaş verdiği karar itibariyle?
2: Doğru yolda. Beşiktaş'ın şu an hem kimlik arayışı hem de yeniden yapılanma dönemine girdiğini düşünürsek, evet Beşiktaş şampiyon olamasa da büyüklüğünden bir şey kaybetmedi. Potansiyeli olan bir takım ama istikrar sorunu kulübü sürekli geriye çekerken Önder Özen gibi futbol bilgisi olan, oyuncu ve oyun analiz yeteneği olan, bu konularda bana göre diğerlerinden kendisini ayıran, özellikle hem squat açısından da hem oyun okuma açısından da hem de bu mantığa önem vermesi açısından bana göre Önder Özen şu an itibariyle Beşiktaş için gereken adam diye düşünüyorum. Bu işin de altından kalkar diye düşünüyorum. Ama zaten futbol aklını öne çıkardığı zaman

0: futbol sadece gaz üzerinden okunuyor. Öyle bir planlama konuşan efendimizin az sayıdaki isimlerden birisidir Önder Özen. Öyle gazla değil de planlamayla, uzun vadeli planlamayla Beşiktaş'a çok şey katacağını düşünüyorum. Ki Beşiktaş'ın şu an itibariyle de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ha şöyle söyleyeyim bir de, Önder Özen bu arada Eskişehirlidir. Benim hemşerimdir. Ayrıca o yönden de severim. Eskişehirli olup onu sevdiğim için bunları söylemiyorum.
1: Hak ettiğini
0: düşünüyorum. Ya.
1: Kartal Yiğit, teknik direktör adaylarıyla ilgili çok fazla isim dolaşıyor. Ange Postecoglou'nun biraz daha öne çıktığı söyleniyor. Teknik direktör adaylarına sen nasıl bakıyorsun? Sonrasında Savaş Çorlu'nun yorumunu da alacağım bu konuyla ilgili.
2: Ya şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere bence bu kadar işte artık yönetimin de kredisinin azaldığı bir ortamda hata yapma lüksünün olmadığını düşünüyorum. Sayın Başkan ve ekibinin. O nedenle takımın başına evet deneyimli bir hoca gelmesi lazım ama Türkiye gerçeklerini de bilen, bu dinamiklere uygun bir isim olması daha mantıklı geliyor bana ki bir şeyler yapılabilsin. O isimler arasında işte ben söyleyebilirim. Razvan Lucescu, Thomas Reis, Slaven Bilic, Mancini, bunlar Türk futbolunun teddisatından geçmiş isimler. Mancini'yi ayrı bir tarafa alıyorum. Mancini'nin maliyetinin çok çok yüksek olacağını düşünüyorum. Bir bütçe ayırmanız lazım. Ama geçiş için bu saydığım isimlerden birinin daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Beşiktaş'ın işi kolay değil seneye de. Doğruya doğru. Şimdi Galatasaray üstüne koya koya gidiyor. Futbol bütçesini arttıracak. Belki çok daha üst düzey oyuncular getirecek. Fenerbahçe'de bir kongre var. İki başkan adayının da vaatleri yine astronomik paraların harcanıp yıldız oyuncuların getirileceği yönünde. Beşiktaş gerçekçi olması lazım. Daha doğrusu Başkan Serdar Adalı gerçekçi konuşup insanlara çok fazla umut vermeden ama Beşiktaş'ın bu yarışın içinde olacağını, ligin sonuna kadar kovalayacağını ve bu heyecanı getirebilecek ve yapılandırmayı neticelendirebilecek bir teknik direktörün geleceğini söylemesi lazım. Yani şampiyon olmak hemen bir sene de kolay değil. İşte Fenerbahçe yıllardır olamıyor. Galatasaray'ın son 4 senesine bakın. Maddi gelirlerine bakın, artışına bakın. Bir de Beşiktaş'ın gelirlerine bakın. Borçlara bakın. Yani burada Sayın Adalı'nın çıkıp bence geç kaldı. İlk senesinde bunu söylemesi lazımdı. Geçen sene söylemesi lazımdı. Biz bir belli bir yapılandırma gerçekleştireceğiz. Şampiyon olmama ihtimalimiz yüksek. Ama bu işin içinde olacağız. Beşiktaş her zaman yarışın içinde vardır. Oluruz olmayız. Biraz daha bizi desteklesinler. Bu şekilde kimseye umut vermeden konuşması lazımdı. Geç kalındı. Ama bu saatten sonra seçilecek hocanın da yapılandırma hocası da olması şart. Yani her sene bir hocanın gidip gelmesi, Sergen Hoca yapılandırma hocası mıydı? Tereddütlerim var. Yani Sergen Hoca...
1: Tereddütün mü var? Tereddütsüz bir şekilde yapılandırma hocası değil.
2: Değil. Tereddütlerim var derken tereddütlerim çok.
1: Yani
2: az da olsa bir şeyler bekleyebilirsin.
1: Bir konu yok.
2: Sergen Yalçın evet girer ilk senesi takım küme mi düşüyor tutturur yukarı alır.
1: Evet.
2: İşte ne bileyim şampiyonluğa mı oynuyor?
1: O günün hocası.
2: Şampiyon... Evet sezonluk.
1: Buna hoca. Da ihtiyaç olabiliyor bu arada.
2: Her hocanın farkıdır ya. Her hocanın evet. Her yiğidin yoğurtlu işi farkıdır. Kimi böyle yapar kimi yani Sergen Yalçın bir sezonluk hocadır. Öyle diyelim yani şampiyonla oynatır, şampiyon yapar veya yapmaz. Kümede tutmaya hoca. Yani yapılandırma hocasından uzak bir profildir. Ama bu tarzda hem yapılandırma hem de yarışmacı olabilecek bir hocayı seçmek durumundalar. Mesela ben bu saydığım 3 ismin de bu kriterlere uyduğunu düşünüyorum.
1: Postecoglou.
2: O da var.
1: Diğerleri?
0: Mancini.
1: Mancini.

0: dedin.
1: İsimleri mi?
0: Evet.
1: Ostakol o şey yani şu an düşünülen. Ben diyorum ki gelmesi gereken isimler bunlardan biri olması lazım. Aha. Yabancı olacaksa. Yabancı
2: kim
1: olacaksa.
2: Kim onlar tekrar bir sayar?
1: Slaven Bilic.
3: Razvan Lucescu. Onunla çalıştı galiba değil mi?
1: Tabii Bilic, Razvan Lucescu. Thomas Rice.
2: Samsun Spor'un eski hocası. Hocası.
0: Bu arada Razvan Lucescu'nun da yani Türkiye ile ilgili.
1: Gelmez. Çok zor.
0: Durumu şey babası burada çalıştı. Kendisi ama de galiba gelmez. Ekiplerdeydi.
1: Kendisi şöyle Türkiye'de yani gençliği hemen hemen Türkiye'de geçti. Yani ligi tanıyor, lige uzak değil o anlamda aha. söylüyorum. Ligin içinden değil
0: çok
1: ama uzak değil.
0: Çok yakında değil yani.
1: Çok yakın ama biliyor öyle ya da bir mesela.
0: Konum olarak yakın Selanik.
1: Ama
2: coğrafi açıdan.
1: Evet, evet coğrafi açıdan. Ama farklı çok farklı bir isim hiç tanımayan bir ismi. Sırf ismi diye getirirseniz o zaman sıkıntı yaşarsınız. Adam yani ne bileyim işte getir. Dünyanın en iyi hocalarından birini getir.
0: Guardiola ya. Boşa çıkıyor.
2: Conte olmaz mı?
1: Conte olmaz ya bunlar bir gerçekçi olur. Beşiktaş'ın bir teknik kartalım. Adamı o bence kadar para vermesi falan.
3: Bence Beşiktaş'ın avantajı şu yani. Doğru enerji yakalandığında tekrar şampiyonluk yarışına girebilir.
1: Girebilir.
3: Çünkü Beşiktaş kulübünün kültürü hala güçlü.
1: Ya o onun ayrı mesele zaten.
3: Çabuk toparlayabilir yani.
1: Beşiktaş şimdi tabii ki şampiyon.
3: Önder Özen'le ya, birlikte işte
1: yapabilirler
3: şey,
1: işte diyorum iyi bir yapılandırma.
0: Hiç ismi şey geçmeyen biri olabilir mi? Hiç ismini
1: olabilir.
0: Duymadık.
1: Yani
0: bir
1: benim,
0: anda
1: olabilir canım benim duyduklarım bu. Ha benim bu söylediklerim daha fazla katkı sağlayabilir açısından söylüyorum ben. Mesela Slaven Bilic. Slaven Bilic'i çok fazla evet son dönemi ayrı tutuyorum ama Slaven Bilic döneminde Beşiktaş kötü top oynamıyordu ki. Avrupa'daki maçlara bakın. Beşiktaş çok iyi top oynuyordu. Liverpool'u yendi falan. Hem de Liverpool'un en iyi kadrolarından biri. Yani göçebe bir Beşiktaş vardı. Stadı yok. Ankara'da sıfır derecelerde, eksilerde takım harap olmuştu gide gele yolculuktan. Her hafta maça
0: Kartal
1: gidiyorlardı.
0: Kartal şöyle de bir şey var Slaven Bilic'le ilgili.
1: Şu var
0: hoca
1: biraz.
0: Hoca 2024'te
1: ayrı kaldı.
0: Yani ayrı 2024'ten kaldı. Beri çalışıyor.
1: Tamam Notunu ayrı
4: aldım,
1: kaldı.
4: Tam onun üzerinden konuşacaktım.
1: Doğru ayrı kaldı. Bir şey değil demiyorum yani, ben.
0: Artık yeni
2: bence
0: bir söz
2: sanki onu elesek belki, iyi olur ya.
3: Belki yeniliyor kendini.
4: Belki de ya. Tam tersi en gerçekçi şu anda Bilic. Biz bak o saydığın hocaların hiçbirisi
1: ben
4: özellikle
1: onu
4: Mancini'nin çok ciddi bir transfer bütçesi olması
1: Mancini
4: lazım.
1: Mancini diyorum Mancini olmaz.
4: Çok ciddi bir transfer
1: Mancini
4: bütçesi
1: de
4: olması lazım.
1: Ligi tanıyor diye ben yazdım buraya ama
4: Thomas
1: Mancini olmaz.
4: Alman Beşiktaş'ta çalışmak ister.
1: Şimdi ben Almanlar bak Almanlar da tutar onu söyleyeyim.
4: Sportif direktör olabilir. Hepinizden farklı bir şey söyleyeceğim.
2: En kolay reisi getirirsin.
1: Reis de yapılandırma yapar.
4: Sportif direktörlük olayı Türkiye'de tutmadı tutmaz da. Sportif direktörlükmüş futbol koordinatörü.
0: Futbol direktörü.
4: Futbol direktörü.
1: Doğru.
4: Cenk Ergün de futbol direktörü.
3: Adını değiştirip tutturmaya çalışıyorsun.
4: Adını mı değiştirirsin neyi değiştirirsin bilmiyorum. Şu anda baktığın zaman Önder Özel şapkadan tavşan çıkaramaz. Önder Özel'den büyük beklenti içinde girmek en büyük hata olur.
1: Tabii ki kolay.
4: Nedir abi? Önder Özen'in şu anda biz burada yani dünya yıldızları getirecek, takımı şaha kaldıracak. Daha hocası belli değil ya. Önder Özen geldi. Önder Özen Serkan Bey Reçber zamanında da geliyordu. Sergen Hoca veto etti. Serkan Reçber istedi. O da nasıl teknik direktörler uzun zamandır çalışmıyor diyorsak Önder Özen kaç senedir çalışmıyor?
3: Ama
4: hocam hayır. Amasız şey fakasız söyleyeyim. Türkiye'de spor direktör Cenk Ergün 30 yıldır futbolun içinde.
3: Spor direktörün görevi.
4: Hocam.
3: Futbol direktörü.
4: Cenk Ergün 30 yıldır Galatasaray'da. Yalan mı Kerem?
0: Doğru.
4: 30 yıldır Trabzonspor'da staj yaptı. O dönem çalıştı. Sonra Galatasaray.
3: Sportif
4: Galatasaray.
3: Direktör mü?
4: Futbol direktörüydü. Başarısızlık sayılarak transferler yani kovuldu abi, demeyeceğim ama
0: Cenk
4: ayrıldı.
0: Cenk Ergün'ün şampiyonlukları da
2: bize niye bak, kızdı bu ya?
4: Abi.
3: Gergin biraz.
4: Şu
3: gergin.
4: Olay Beşiktaş'ta sportif direktörü de futbol koordinatörü değil. Beşiktaş şu anda kadroyu yenilemesi lazım.
1: Ama Savaş'cığım
4: buna bir bütçe verirse.
0: Savaş'cığım bak son dönemde bir sürü yanlış karar alındı.
4: Evet,
0: bir sürü kötü karar alındı.
4: Herhalde. Düzeltebilecek mi?
0: Son başkanların ama tamamı
4: ben
0: kötü kararı.
4: Oraya yani bağlayacağım.
0: İşte burada, onu kurtarlayacak ona
4: burada,
0: belki müdahale
4: tabii,
0: edecek birine ihtiyaç var.
1: Sorumluluk alacak birine buldu başkan.
2: Ve bir şey
3: finansal
4: getirdi. Abi bir şey verirsen sorumluluk alırsın. Vermezsen ne olacak?
1: Tamam.
4: Sen şu anda Önder Özen'e bütçe ayırmazsan.
0: Tamam sorumluluk vermişler.
4: 2 senedir.
2: Savaş Önder Özen takımı çalıştırmayacak değil mi?
0: Evet.
1: Yok canım ya.
4: Niye o zaman biz Önder'i bir kurtarıcı gibi gösteriyoruz?
2: Yani, hayır kurtarıcı değil. Tabii de yani hani yıllardan beri
0: faydalı
2: çalışmıyor
0: olacağını
2: şeyi,
0: düşünüyoruz
2: bir teknik
0: dediler.
2: Teknik direktörü değerlendirmek
3: uzun vadeli
2: ayrı
3: futbol
2: aklı
3: dedik.
2: Sportif
4: uzun vadeli
2: değerlendirmek
4: uzun vadeli futbol aklı bana şu
3: uzun
4: anda bak 30
3: aklı
4: senedir Galatasaray için diyorum. Kaç kere gitti kaç. Devin Özey'e Galatasaray Fenerbahçe'ye futbol sportif direktör olarak getirildi. bir tane katkısını söyleyin.
2: Demin Özek.
0: Ya Demin Özek de Önder Özel'i şimdi bir mi tutalım? Ya.
4: Cenk Ergün dedim abi. Cenk Ergün.
0: Cenk Ergün dünkü çocuk
4: ya. Cenk Ergün Önder Özel'den daha tecrübeli abi.
0: Bir tutamayız.
4: Cenk Ergün Önder Özel'den daha tecrübeli. Avrupa futbolunu bilir. Galatasaray'da görev yapmış. Şampiyonluklar yaşamış. En başarılı dönemleri de var. Yıldızların içinde olmuş. Ama Fatih Terim geldi. Sportif direktör istemiyorum dedi. Dursun Özbek liseli olmasına rağmen getirdi. Başarılı olması için
1: arkasına gerçekten hakikaten bir destek veriyorsa sorumluluk o sorumluluk ve alanını hayır, geniş tutuyorsan bak,
2: hangisi daha fazla
1: yani
2: futbolun içinden geliyor? Önder Özel evet mi? Cenk
4: Ergün.
1: Önder Özel
2: mi? Cenk Ergün. Futbolun içerisinden
4: geliyor. Cenk Ergün 30 senedir biliyorum abi Cenk Ergün.
2: 30 sene Ergün, olması değil.
1: Ama Önder Özel teknik direktör abi.
2: Futbolun sahanın içerisinden hangisi daha öyle değil mi abi? Var.
1: Sahayı Önder teknik direktörlüğü
2: var. Sahayı daha iyi kim biliyor? Önder
1: Özel biliyor.
4: Ama bak ne görev bir avantaj. Ama bak burada ne var? Serdar Adalı, Sayın Serdar Adalı, Sayın Başkan Önder Özen'e teknik direktör konusunda tam yetki verecek mi? Transferler konusunda tam yetki verecek mi?
1: Tabii ya.
4: En ufak verecek. Bir de bunun yanında bütçe vermesi
1: kime
4: lazım.
1: Kime verecek başkan?
4: Ben Önder Özen'in
1: Savaş.
2: Gelen bir kere Önder Özen'le birlikte plansız transfer dönemi biter
4: hocam,
2: abi.
4: Bak ben ne diyorum? Olur. Ya hocam plansız siz bir şey söyleyin. Bak yine yanlış yerden gidiyorsunuz. Gelen teknik direktör dedi ki ben Önder Özen'le çalışmak istemiyorum.
2: Öyle bir dünya yok.
4: Var işte Sergen Yalçın dedi ki ben çalışmak istemiyorum.
2: Önder Özen kendi getirecek. Ama şimdi
4: yabancı hoca dedi ki ben 3 tane oyuncu istiyorum dedi.
2: Ama gelen teknik direktör Önder Özen getirecek.
4: İsimler arasında Önder Özen'in rahat çalışabileceği tek isim var.
2: Bilic
4: isimler arasında. Steven Bilic.
1: Tabii
4: beraber çalıştılar. Tamam, uyumlu çalıştılar.
1: Ben onu diyorum bütçe zaten. Olarak ben olsam Bilic'i getiririm kısa vadede.
4: Orada rahat eder. Çünkü daha önce tanıdığı bir insan.
2: Abi camia baskısı yüksek. Bu camia baskısı yüksekken ancak başarı geldiğinde iyi bir atmosfere kavuşur Beşiktaş takımı.
1: Ya onu
2: başkan da şimdi onu düşünmüştür. Şimdi Önder Özen Bilic'i mi seçiyor? Beraber de çalıştılar. Bak sen de dedin ki iyi top oynattı. Beşiktaş'ın şu anda ona ihtiyacı var.
4: Hocam başarı, zaten başarı gelmezse ya, kimse Önder Özen'i konuşmaz. Serdar Adalı yönetimi istifaya çağırır. Beşiktaş'ı en iyi bilen.
1: Maalesef,
4: Sergen Hoca gitti.
1: Olacak, doğru,
4: bir başarısızlık delili. Burada geçmişti de olur. Önce hocaya gidiyor sonra yönetimine gidiyor. Başarı bence, olmak zorunda.
2: Bir husus daha var bence. Hani dedik ya Önder Özen kimle çalışır? Bir sportif direktör ya da futbol direktörü. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Sportif direktör dediğin zaman bütün dallar girer içine.
1: Sizi de yaptınız.
2: Bütün spor.
4: Futbol evet, koordinatörü
2: önce. Futbol koordinatörü sadece futbol.
1: Hocam şimdi bak. Futbol A takım.
2: Bir dakika yerli hocayla mı daha rahat çalışır, iyi çalışır, daha profesyonelce çalışır yabancı hocayla?
4: İkisi yerli hocanın ismi
2: önemli. Yabancı hoca.
4: Şimdi Şenol Güneş'le çalışabilir mi?
2: Çalıştığı zaman yerli
4: hoca. Şenol Güneş'le çalışabilir mi?
2: Yabancı hocalar burada bak meseleyi daha iyi biliyorlar. Zaten öyle kurumsal bir yapıdan geldikleri için oradaki sportif direktör veya futbol direktörün görev tanımı, görev alanı belli. Onunla çalışmış ama yerli hoca adeta bir rakip gibi görüyor. Yani uygulamada sıkıntılar çıkıyor. Ben dolayısıyla hani bu futbol direktörlüğü ya da sportif direktörlük müessesesini uygulayacaksan profesyonelce kesinlikle yabancı hocayla çalışacaksın. Yerli evet hocayla bunu
1: artık
2: uygulayamaz.
1: Artık teknik direktör spor seçimini futbol direktörüne bırakacaksın.
2: Kesinlikle evet öyle olmaz.
1: O zaman yani teknik direktörün de güven ortamı sağlanacak.
2: O yapacak
1: sağlanacak
2: zaten. Ya
1: diyecek
2: zaten
1: ki ulan bu beni yemeye kalkmaz.
2: Tabii canım o
1: kendi
2: yapacak
1: getirdi beni.
2: Ya mesela diyorum, en iyi bunu Bayern Münih kulübü uyguluyor.
4: Yönetim de onu bırakmaz hocam. Yönetim de diyor ki ben ona bırakırsam en ufak başarısı da ben gideceğim diyor. Koltuğumdan olacağım diyor. O da öyle bir şey de var.
1: Ama yönetimde biraz da sorumluluğu atıyor
4: işte üzerinden. Sportif direktörlük konusunda yönetimler Türkiye'de tutmuyor. Şenol Hoca teknik direktör olsa sportif direktör Önder Özen olabilir mi? Fatih Terim olsa olabilir mi?
0: Tamam ben de Önder Özen sportif direktör olduğu sana için Şenol Hoca teknik direktör olmuş.
4: Ceyhun Kazancı basın toplantısında Şenol Hoca dedi ki çok çalışkanmışsın dedi. Seninle ilgili müthiş şeyler aldım, bilgiler aldım dedi. İki ay sonra ama adama teşekkür
0: ederim. Şöyle bir şey yapacağız.
1: Nuri Şahin, daraldı. Bak şimdi Nuri
0: son
1: Şahin,
0: sözdür bu
1: tamam, Nuri Şahin isteniyor. Önder Özen de
2: Şahin çalışır Önder Özen'le.
1: Hem de ne çalışır? Bak seller sular gibi çalışır.
2: Evet.
1: Bak seller sular gibi çalışır
2: ve
1: ki
2: sana bir şey söyleyeyim.
1: Önder Özen de Nuri Şahin'i istiyor, ister, kafası doymadı ve Nuri Şahin de inanılmaz gelişime açık bir hoca.
0: Son sözü ben söyleyeyim, çok özür diliyorum. Arda Turan'dan bir açıklama varmış. Adımın sadece söylenti seviyesinde bile olsa Beşiktaş gibi büyük ve köklü bir kulüple yan yana anılması benim için büyük bir onur ve gurur. Ancak Shakhtar'da yönetimle birlikte belirlediğimiz çok büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bu nedenle geleceğim oldukça net demiş. Yani Arda Turan Beşiktaş ilişkisi şu an için söz konusu olmaz olmayacak.
4: Burada Arda Hoca peki gelecekle ilgili güzel bir şey konuşmuş. Dobru adam, hayatta tanıdığım en dobru adam. Ama İspanya'da eski kulübünden teklif olursa gitmeyecek mi? Yoksa o planlamayı devam ettirecek mi? Ben de buradan çok merak ettim.
0: Atletico Madrid'i mi bahsediyorsun?
4: Mesela.
0: Tamam, yani Atletico Madrid'le Beşiktaş arasında bir tercih Beşiktaş oluyorsa bak, zaten Beşiktaş herhalde herkes Atletico'yu
4: tercih. Ama gelecekle ilgili planlamam var dediğin zaman o zaman bütün kulüpleri kapatırsın.
3: Ama şöyle Kerem. Arda Hoca orada... Zaten Atletico Madrid'de hazır olmayan bir adamı talep et.
1: Şu an olmaz. Evet,
3: hazır olduğunda talep et.
0: Geçelim Fenerbahçe'ye. Hocam vaktimiz dar.

0: Onu söyleyeyim. Zaten Fenerbahçe'de de hiçbir hareket yok. Çünkü yok. Seçime odaklandı camia. Seçimle ilgili son gelişmeler neler olabilir? Bunun üstüne biraz konuşalım istiyorum sizinle. Sonrasında Ziraat Türkiye Kupası finaline daha geniş bir yer ayıracağız. Haftaya belki Fenerbahçe'yi daha çok konuşmamız gerektirecek durumlar da olabilir. Çünkü seçim iyiden iyiye yaklaşmış olacak. Nedir hocam son durum?
1: Şimdi son durum şu, bir kere camiadaki beklenti, tekrar ediyorum, yeniden güçlü ve büyük hissetmek. Bu şartları kim sağlayacak? Ondan sonra o başkanların verdiği beyanatlara bakıyor. Ben de hep şunu söyledim. İki başkanda da bu dirayet var. Bir tanesi bu kulübe 20 sene hizmet etmiş Aziz Başkan. Genelde Türk futboluna rol model olmuş insandır kendisi. Ondan sonra fakat yeni jenerasyonu temsil eden yeni bir vizyon, geleceği gençlerle birlikte inşa edecek bir başkan adayı da Sayın Hakan Safi. O da hem kurumsal aklı olan hem de gerektiğinde masaya yumruğunu vuran bir karakter. Fenerbahçe'de zaten heybetli bir duruş istiyor. Ondan sonra o heybetli duruş Sayın Hakan Başkan'da da var. Görünen o ki seçilecek başkan Fenerbahçe camiası adına umut veren, ümit veren başkan profili olacak. Onlarla birlikte ki iki başkanın da beyanatlarına baktığımızda bir kere Fenerbahçe'nin gerekli transfer bölgelerini söylemelerindeki o konuda verdikleri demeçler bile yerine oturuyor. Bizim ligimizin dinamine baktığında bugüne kadar hiç santrforsuz oynamayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. İki başkan da iki tane santrfor transferi yapılacağını söylüyor. Şimdi buna baktığımız zaman bu bir yerde doğru planlamaya giriyor. Deminden beri bahsediyoruz, sportif direktör, futbol direktörü falan. Şimdi Devin Özek gibi çok genç yaşta, ondan sonra Fenerbahçe'nin hiçbir şeyini bilmeyen profilde bir adam gelerek bütün planlamayı bozuyor. En azından şimdi başkanlar safhasında bu planlamayı yapabilecek akla sahip insanlar adaylar Fenerbahçe'ye. Onun için genç jenerasyonun tabii ki çok etkisi olacak bu seçimde. Çünkü yaş almış abilerimizle genç jenerasyonun fikren anlaşma şansı bana göre sıfır. Onlar çok değişik düşünüyorlar. Biz de bunu sistemkar olarak söylüyorum. Ali Koç başkancı, Aziz Yıldırım başkancı diyerek Fenerbahçe kulübü bölündü. Hayır. Başkancı değil, Fenerbahçeli olması gerekiyordu herkesin. Bir kere verilen beyanatlar doğrultusunda iki başkan da bir ve bir araya gelme olgusunun ortaya koyuyorlar. Bu Fenerbahçe açısından çok önemli. Çünkü artık camia bir araya gelerek sorunlarla hep birlikte mücadele etme gücüne kavuşmak istiyor. Onun için Aziz Başkan'ı herkesin takdir ettiği efsane başkanımız. Ondan sonra ama yeni gelen de bana göre Fenerbahçe'nin geleceği adına çok önemli bir isim Hakan Safi. Çünkü o da aynı karaktere, aynı vizyona, aynı heybetli duruşa sahip bir insan.
0: Siz yani profiller arasında tecrübe farkı olsa da karakterlerin benzer olduğunu mu düşünüyorsunuz?
1: %100 benzer karakter. Ama demin de diyorum ya, genç jenerasyonla yaş almış abilerimizin jenerasyon arasındaki farka baktığımızda yeni bir vizyon, gençlerle birlikte yeni bir Fenerbahçe inşası açısından ben Hakan Başkan'ı biraz önde görüyorum.
0: Kazanabileceğini düşündüğünüz için.
1: Kazanabileceğini düşündüğünüz.
0: Yoksa daha çok şey katabileceğini düşündüğünüz için.
1: İkisi bir arada. İkisi bir arada çünkü şu an itibariyle Fenerbahçe camiası tanımıyor da kendisini. Ama tanıdıkça bence camianın ikna olacağını düşünenlerden.
0: Seçimlerde şöyle şeyleri de görmüşüzdür. Yeni adaylarla ilgili özellikle söylüyorum. Böyle bir rüzgar olur yeni adayın arkasında. Ama tanıdıkça yaklaşmaktan ziyade uzaklaşılan durumlar da olabiliyor. Yani birçok kulüp için bu geçerli. Fenerbahçe özelinde ya da Hakan Bey özelinde bunu söylemiyorum. Bu olasılıkları da unutmamak gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi son o zaman bir laf söyleyeyim.
0: Tabii ki.
1: Taraftarın istediği ne? Rakiplerinin

0: arasında savunmada kalan değil, o savunma yaptıran, onu belirleyen bir kulüp bekliyor da camia. Bu ne demek? Yeniden güçlü büyük hissetmek demek.
1: Evet.
0: Şimdi bu başkan profillerinin ikisinde de bu mevcut. Onun için camia adına hayırlı bir seçim olacak. Buradaki tek olumsuz yön bir senelik bir seçim olacak.
1: Evet.
0: Seneye bir seçimin daha olması. Ama herhangi seçilen bir başkan şampiyon olduğu takdirde camianın ona tekrardan 3 sene daha yol vereceğini düşünüyor.
1: Şampiyon olursa banko.
2: Ama az belediye bir sene diyor.
0: Baksana Galatasaray şimdi 10+4'lerle uğraşıyor hala. O arada Fenerbahçe şampiyon oluyor.
1: Fenerbahçe'nin bu arada Fenerbahçe'de hani uğraşılacak bir şey yokmuş gibi konuşuluyor da Fenerbahçe'nin Galatasaray'a göre
0: var.
1: Daha zayıf bir kadrosu ve daha çok problemi var çözmesi gereken.
0: Kadro zayıf demesek de
1: hocam gerçekçi olalım. Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'dan daha zayıf.
0: Orta saha mesela Galatasaray'da güçlü.
1: Hayır beşer yani.
2: Futbol sadece orta saha ile oynamıyor hocam. Futbol sadece orta saha ile oynamıyor yani.
3: Doğru. Osimhen gibi santraforu yok.
0: Alacağız işte.
3: Öyle bir adam.
1: Ya, orta sahalardan biri de çok yüksek profilli, çok fazla maaş alan en az 36 yaşında birisi yani. Onu da hani unutmayalım. Performansı daha iyiye de gitmeyebilir. Kante'den bahsediyoruz. Ki benim hani çok söyledim en favori oyuncularımdan biri. Ben en sevdiğim futbolculardan biri şu an
0: Kerem'im
1: aktif
0: ya,
1: futbol oynayan ama.
0: Ben futbolda çok yaşa takılanlardan değilim. Performansa bakar bu ya.
1: Evet. Yani performansı zaten böyle konuşturdu hocam biraz. Çok kısa.
4: Şimdi kadrodan girdik. Evet ya bence de Galatasaray'ın kadrosu bariz. Fenerbahçe'den güçlü ve Fenerbahçe kadrosunda ciddi bir mühendisliğe de ihtiyacı
1: kesinlikle
4: var. Ama Fenerbahçe'nin de çok güçlü yönleri var. Hem pozisyonu hem oyuncu bazında. Şimdi şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım favori. Fakat süreç içerisinde Hakan Safi'nin de biraz ivmelendiğini düşünüyorum.
1: Şimdi, o hissediliyor sanki.
4: O biraz hissediliyor. Şu var mesela. Aziz Yıldırım henüz yani transfer konusunda isim açıklamadı. Belki ilerleyen süreçlerde buna girecek ve Aykut Kocaman'la çalışma ihtimali yüksek görünüyor. Sanki Aykut Kocaman'ı teknik direktörü olarak açıklayacak gibi. Aykut Kocaman faktörünün de Hakan Safi'nin şansını artırdığını düşünüyorum. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe camiasına yeni bir şey vaat etmiyor. Yani ben futbol sever olarak bu hep tartışma konusudur. Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı bir takımı seyretmekte Fenerbahçe olur, başka bir takım olur. Yani futbol sever olarak çok keyif alabileceğimi düşünmüyorum. Bu işin başka bir tarafı, artı uzun yıllar çalışmamış bir teknik direktör var ortada. Dolayısıyla bu faktör yaklaştırıyor. Ve Hakan Safi iddialı şeyler söylüyor. Yani ne diyor işte? Conte diyor teknik direktör olarak. Şimdi Hakan Safi ciddi anlamda bu iddiasını ete kemiğe büründürürse bir tarafta Conte, bir tarafta Aykut Kocaman. Yani Fenerbahçe'nin delegesisiniz, hele de genç delegesisiniz.
3: Kime verirsiniz?
4: Kime verirsiniz? Burada bir avantaj söz konusu oluyor. Onun ötesinde işte oyuncu bazında da iddialı şeyler söylüyor. Ha bunlar sadece iddiadan ibaret kalacaksa başka bir şey. Şimdi Aziz Yıldırım ne yapıyor? Benim öğrendiğim Aziz Yıldırım listesini oluştururken o listede yer alacak her üyenin bir defa her yöneticinin kasa kolaylığı sağlaması gibi bir şart var. Yani 20 milyon euro yönetici bazında, bazıları için 40 milyon euro, kendisi 50 milyon euro verecek. İşte Murat Ülker'in sağlayacağı şeyler, yani yapılan çalışmalarda aslında Aziz Yıldırım'ın böyle 200-250 milyon euroluk kağıt üzerinde bir portföy oluşturduğu gözüküyor. İsim açıklamadı ama pozisyonları açıkladı. Yani orada da zaten sanki bir ortak akıl devreye girmiş gibi. İşte stoper dedi, 1+1 dedi. Bir tanesi yerli, ikisi. Stoper çok doğru. İşte forvet ihtiyacına doğru dikkat çekti. Sol bek dedi, olabilir. Mesela sağ bek demedi, doğru. Orada var oyuncu ve bir de kanat dedi. Bence çok doğru yerden girdi. Orta sahanın merkezine değinmedi. Ha son olarak şunu söyleyeyim. Hakan Safi iddialı şeyler söylüyor ama hitabet ve retorik konusunda yeterli değil. Dolayısıyla o rekabette Aziz Yıldırım avantajlı olur.
1: Çok kısa sizden de hangi adayı önde görüyorsunuz, sebep ne? Bunu dinlemek istiyorum, ardından kupa finaline odaklanacağız. Kartal Bey.
3: Hakan Safi hakikaten çok net ve iddialı konuşuyor. dediği gibi son jenerasyon iddiayı sever. Hele hele bunu kağıt üzerinde bir imzaya dökerse ki seçim öncesi işte Conte diyor, ne bileyim bir sürü isim diyor. Yıldızların da ötesinde yani bir değil iki değil bir yıldız takımı kuracağız diye bir geçen bir konuşması bir taraftar derneğinde izledim. Çok çok iddialı. İddialı laflar güzeldir iddialı olmak ama tabii ki ben Beşiktaş'tan tecrübeli olduğum için böyle iddialı süslü laflar hep konuşulur. Ama sonrasında iş icraata geldiği zaman genelde olmaz. Eğer
1: Hasan Arat akıllara geldi.
3: Yani Hasan Arat olsun da ancak başkana adayları da böyle yaptı. Eğer Hakan Safi...
1: Hasan Arat gibisi yoktur.
3: Hakan Safi geçen yani seçimde, seçim öncesi herhangi bir imza anlaşma ortaya koyarsa ben yarışta belki de öne de geçebileceğini düşünüyorum ki Ali Koç döneminde hakikaten transferlerde başrol oynayan hem maddi olarak hem manevi olarak önemli bir isim. Aziz Başkan tecrübeli, kazanırsa ligin lider başkanı olacak. Yani tecrübe anlamda, yaş olarak o anlamda söylüyorum. Bütün eski tesisattan geçmiş, bütün yöneticilerin, başkanlarınlardan bir şeyler almış. Çok çok deneyimli bir isim. Artıları olduğu kadar dezavantajları da var. İşte yaşının artık yavaş yavaş ilerlemesi, enerjisinin düşmesi, yönetim kurulu ne olacak? Çok çok eski isimler, hep aynı isimlerden mi kurulacak? Ya bunları merak ediyorum ama Fenerbahçe delegesi çok fazla o delegenin yapısını bilmediğim için.
0: Babacığım ben işte orada diyorum bak.
3: Delege yapısı da önemli.
0: Fenerbahçe'nin kaybolan ağırlığı, genç jenerasyon bunu düşünüyor.
3: Tabii.
0: Onun için heybetli duruş istiyor. Ve sürekli hayal kırıklığına uğramış bir camiadan bahsediyor.
3: Yani eskilere bakarsan güçlü, güçlü. Aziz Bey'i isteyecektir. O idari yapılanma, şampiyonluklar
0: Hakan Safi
3: ama
0: de aynı
3: tabii son dönemde bence de son dönemde Hakan Safi'nin lafları daha böyle gençleri etkileyecek gibi geliyor bana.
1: Savaş Çorlu.
2: Yenilik istiyorlar dedi. Evet, yenilik istiyorlarsa Hakan Safi Bey'in daha bir yeni kadroyla geldiğini görüyoruz. Aziz Bey teknik direktör konusunda eskilerle, yönetim kadrosuyla eskilerle eğer yenilik olacaksa bu şekilde olmaz gibi gözüküyor. Seçim kararı çıktığı anda, Aziz Bey aday olduğu anda ve Hakan Safi'nin resmi olarak açıkladığından itibaren bir şey söylemiştim. Yine aynı yerdeyim. Kerem birkaç kere söyledim.
1: Evet.
2: Aziz Bey yarın seçim olsa bu seçimi kazanıyor dedim. Bugün de bana göre hala önde ama 6 Haziran'a çok var. Her geçen gün farkı kapatan bir Hakan Safi görüyorum. Gerek konuşmalarıyla, geçim seçim projeleriyle, Conte konusunda bir şey yap dedim, ortaya koyarsa dedin. Conte gibi böyle çok tecrübeli, Avrupa'da bilinen hocaların da kolay kolay böyle iki başkan adayın %100 garanti olmadığı yerde imza öyle ön anlaşma falan yapmazlar. Sözlü olarak anlaşılır, öyle bir şey koyamaz yani ortaya. Hakan Safi de koyuyor, Azbey de koyamaz yani. Seçimi kazanın öyle gelin derler yani. O bizim Türkiye için nasıl öyle bir şey.
3: Bir kere daha almıştı biliyorsun, Mourinho'da oldu.
2: O seçimi kazanın öyle gelin dedi. Yani ben o değil kazanmadan kimse seçimi masaya oturmaz. Yüzeysi olarak menajerle otururlar. O etkili ben olacaktır belki, mutlaka.
3: Sözünü verir, bir
2: işte. Sözlü olarak anlaştık derse onun etkili olur. Ama ben şu anda Hakan Safi Bey'in arkadan çok sıkı bir şekilde geldiğini görüyorum. 6 Haziran'da seçimi belirleyecek olan 20 bin üzerinde kongreye seçime geldiği anda seçimin rengi bambaşka olur.
1: Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanacağız sevgili seyirciler. Saat 20.45'te beklenen an gelecek. Trabzonspor ve Konyaspor kozlarını paylaşacak.

Sevgili seyirciler, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Acaba bu mücadele bize neler getirecek? Hakikaten büyük merakla, heyecanla bekliyoruz. 20.45

0: İşte takımlar kozlarını paylaşacak. Trabzonspor belki kağıt üstünde kadrosuyla, tecrübesiyle birçok kişi için daha favori olabilir. Ama şöyle bir gerçek var Ayrı Beşer. Trabzonspor düşüş trendiyle sezonu noktaladı. Konyaspor yükseliş trendiyle bitirdi. Son iki maçı kaybettiler ama rotasyon yaptılar ve hiçbir önemi yoktu o karşılaşmaların Konya ekibi için. Mevcut tabloya baktığımızda biraz daha böyle dengeye oturdu mu?
1: Söylediğin gibi bence dengeye oturdu. Kağıt üzerinde tabii ki Trabzonspor kadro olarak daha güçlü. Bu sezon çok önemli işler yaptı. Şampiyonluğu zorladı. Ama Trabzonspor tabir caizse o son düzlükte düşüş yaşadı. Yani bu düşüşü yaşamasının sebebi bazı oyuncular çok yoruldu. Ve de en önemlisi Onaçu. Onaçu'nun yorgunluğu Trabzonspor'un oyun ritmini etkiledi. Ofanstaki etkinliğini etkiledi. Dolayısıyla bazı kritik maçlarda bu sebeple Trabzonspor kazanamayarak şampiyonluğu daha ciddi anlamda zorlamaktan mahrum kaldı.
0: Evet.
1: Buna karşılık Konyaspor İlhan Palut döneminden sonra çok ciddi şekilde çıkışa geçti. Şimdi iki takım, iki farklı anlayış, iki farklı yapı. Şimdi Fatih Tekke gerçekten puan toplama konusunda efektif oyun, efektif hücum, verimlilik ve sonuç alma konusunda sezonun en iyisiydi. Mesela Trabzonspor mutlak anlamda top benim olsun diyen bir takım değil.
0: Evet.
1: Zaman zaman rakibi üzerine çeken ve zaman zaman çok hızlı hücuma çıkan ve aynı zamanda da hücumdaki oyunculara hocanın tanıdığı özgürlükle bireysellikle de sonuca gidebilen bir takım. Mesela bu bireysellikte Muçi'nin rolü var. Bu bireysellikte Zubkov'un rolü var. Bu bireysellikte Agusto'nun rolü var. Ama onun ötesinde kenarların içe kat ettiğini ele aldığımız senaryoda beklerin çıkışıyla, beklerin yapacağı ortalarla yine Onaçu faktörüyle sonuca giden bir takım. Konyaspor ise çok kompakt bir yapı. Özellikle Palut'tan sonra savunmada sahaya genel anlamda iyi yayılan, savunmada bekleyen ve Trabzonspor'un defansının ağırlığı üzerine oynayacağını tahmin ettiğim bir strateji sergileyecek bir yapı. Yani şimdi Savic'le Vivu ikilisi oynayacak. Vivu da hakikaten geldikten sonra sezonun en iyi stoperlerinden bir tanesi Apoletini aldı. Savic de zaten hani uluslararası bir kariyer. Ama ağırlar ve Trabzonspor bekleri de çıkıyor ve bek arkasında da pozisyon veriyor. Yani Trabzonspor'un artıları da belli, zaafları da belli. Konyaspor, İlhan Palut sabırla bu zaaflar üzerine oynayacak ve büyük takımların hepsine üstünlük kurmayı başardı bu sezon Konyaspor. Böyle de bir özelliği var. Kupada en son Trabzonspor'la karşı karşıya gelme imkanını Beşiktaş'ı saf dışı bırakmak suretiyle elde etti. Dolayısıyla bunu Trabzonspor'a yapması da hiç sürpriz olmaz. Ben kesinlikle ortada görüyorum karşılaşmayı. Yani o yorgunluk sonrası Trabzonspor tabii ki birkaç gün geçti. Dinlenmiş bir şekilde sahada olabilirse başta Onuachu olmak üzere Trabzonspor orta sahasının rolü çok belirleyici olacak. Burada Falcorelli olay ikilisi. Konyaspor orta sahasında Melih var galiba, Cevtoviç gibi isimler evet. var. Ve burada yine herhalde Onaçu ile Adil eşleşecektir. Onaçu'nun eşleşeceği stoper ya da stoperlerle kıracağı üstünlük yine belirleyici olacak. Konyaspor'un da stratejisinde hani sabırdan bahsettim, beklemekten bahsettim. Geçişle işte savunma arkasına koşularla gol aramaktan bahsettim. Bir de duran top organizasyonları iki takım için de belirleyici olacak. Yani çok iyi bir maç da izleyebiliriz. Teknik adamların satranç düellosuna çevirdiği sıkıcı bir maç da izleyebiliriz. Duran topların sonuç getireceği ya da bireysel kalitenin sonuç getireceği bir maç da izleyebiliriz. Ben Trabzonspor'u ağır favori olarak görmüyorum. Bir adım sadece önde görüyorum. Konyaspor'un o kupayı Trabzonspor'un elinden almasında açıkçası sürpriz olarak değerlendirmem.
0: Kartal Yiğit, ne bekliyorsun finalden? Sen iki takımdan birini net önde görüyorum diyebiliyor musun?
2: çok görmüyor.
0: Hayriye, şöyle bir düşündüm.
2: Hayriye katılıyorum.
0: Evet.
2: Hayriye katılıyorum ama öyle ya da böyle Trabzonspor'un Konyaspor'a göre bir tık daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kalecisi, iki Atan'ı. Atan'ı bence Osimhen'den sonra Türkiye'nin en iyi ikinci santrafor. O yüzden kalite olarak Trabzonspor Konyaspor'un önünde bir kere. Yani Zubkovlar, işte olaylar dedik, ona açılar, işte kalecisi Onana, sol bekleri Mustafa falan. Yani kadro olarak Trabzonspor Konyaspor'dan iyi bir kadro. Ama büyüklere karşı iyi oynayabilen bir İlhan Palut var. Daha da ötesi, iyi demeyeyim ama akıllı oynayabilen, mantıklı oynatabilen bir teknik direktör var. Beşiktaş maçına bir bakın, iyi analiz edin. Genelde oyun, özellikle ilk bölümü Beşiktaş'ın baskısıyla geçti. Konyaspor

0: adam falan sonra düşüyordu. Fiziki olarak yerlerdeydi Beşiktaş. Yeni gelen yabancılar özellikle. Bir bakın hepsi aşağıya gitti şeyleri, performansları. Konyaspor hocası İlhan Palut bunu çok iyi analiz etmiş. Beşiktaş'ı da yordu da yordu. Yordu, ha Beşiktaş o maçı kazanabilirdi de direkten dönen toplar falan. Yordu da yordu. Planı tuttu ama. Öyle de böyle riskli bir plandı, tuttu. Ha şimdi final maçı. Ya böyle oynatır mı? Onu bilemem ama yine de kontrollü oynayacak bir Konyaspor olacağını tahmin edebiliyorum. Yani Trabzonspor'u bekleyip daha çok böyle kendi savunma anlayışını üst düzeye taşıyarak elindeki hücumcularla, hızlı hücumcularla Trabzonspor karşısında gol bulmak isteyecektir. Final bu. Finalde her şey olabilir. 50-50 şanslar. Yani ben evet kadro olarak bir tık Trabzonspor'u üste görüyorum ama yine de ortada sayılabilecek bir maç.
1: Savaş Çorlu sen...

0: Yordu. Ha, Beşiktaş o maçı kazanabilirdi de direkten dönen toplar falan. Yordu da yordu. Planı tuttu ama. Öyle de böyle riskli bir plandı, tuttu. Ha şimdi final maçı. Ha, böyle oynatır mı? Onu bilemem ama yine de kontrollü oynayacak bir Konyaspor olacağını tahmin edebiliyorum. Yani
1: formda olursa, dolayısıyla Onaç 2 o gününde olursa Trabzonspor'un farkı ortaya çıkar. Onaç çünkü kalede devleştiği zaman devleşiyor. Bazen çok hatalı gol yiyebiliyor. Dolayısıyla bu yarın akşam Fatih Tekken için de çok önemli. Trabzonspor için de çok önemli.
2: Onana belirleyici olur diyorsun.
1: Belirleyici olur. Çünkü yarın orada ne kadar defansif olsa, iki takım da gol yemeyim diye temkinli oynasa da ben pozisyonlu bir maç bekliyorum. İki hoca da hak etti, iki takım da hak etti. Finalde inşallah hak eden kazanır. İlhan Polat'ı sen derbi maçlarda iyi oynuyor dedin ama İlhan Hoca bu sene özellikle çok iyi oynamaya başladı. Sene, büyük takımlara karşı çünkü çok iyi top oynatamıyordu. Bu sezon Ulanus'ta iyi.
0: Konya.
1: İki şehirde kupayı bekliyor. Hak eden kazansın ama ben böyle kısır bir futbol beklemiyorum. Finale yakışır bir futbol bekliyorum. İnşallah güzel, seyir zevki yüksek, anlatan için, izleyiciler için, çalışma arkadaşlarımız, herkes için güzel bir final olur inşallah.
0: Başakşehir'de Beşiktaş'ta Trabzonspor'un kazanmasını bekliyor.
2: Evet.
0: Başakşehir Avrupa'ya gidecek, Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'ne gidecek.
2: Bakalım.
1: Bu hesap evet, hep yapılır böyle durumlarda.
2: Beklentiler var başka kulüplerde de. Zafer Hocam, siz de aynı çizgide misiniz? Net favori yok düşüncesi. Sizin de mi aklınızdan geçen şey?
3: Net favori var. Trabzonspor. Yani doğruların fazla olduğu düşünce bazında ve yönetimsel olarak çok yol kat eden Trabzonspor'da bundan sonra her şeyin ona verildiği.
1: Hocam çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İki takımın da son maçlarına baktığın zaman net favori diyemiyorum ben. Yani o yüzden net favori diyorum. Gençler Birliği maçındaki Trabzonspor'a baktığın zaman net favori diyemiyorum.
3: Ha, şimdi Konyaspor'da İlhan Hoca'yla evet kimya uydu. En azından sonuç almayı bilen bir takım haline geldiler. Bak takım oldular. Takım olmak önemli bir olgudur ama Trabzonspor'un orta sahasındaki enerji eksikliğinden ben hep bahsediyordum. Fakat Ulay'ydı değil mi o ufak boylu? Volkarelli ile
2: birlikte.
3: Ulay. Bunlar ne zaman tempo yapacak, ne zaman sete dönecek? Henüz o olgunlukta olmadıkları için Trabzonspor'un oyunu bir türlü oturmuyor. Ön bölgede skor yapmayı bilen bir Onaç var. Kenarda Zubkovlar, Muçi havaya girdikleri zaman büyük katkı sağlıyorlar ama hala hazırda oyunun temposunu belirleyecek olan zaman zaman sete dönmeyi becerebilecek, zaman zaman da tempo yapacak bir olgunluğa sahip olmadığı için Folcarelli ile olay, Trabzonspor orada sorun yaşıyor. O sorunu giderdiği zaman ki bu tek maçlık şeyler tek maçlık bir kupa finali olduğu için Trabzonspor'un oyuna daha çok ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Bununla birlikte süremiz var mı Kerem?
2: Süremiz var. 5 dakikamız var hatta.
3: 5 dakikamız varsa şöyle ki bu sezona damga vuran bir Fatih Tekke'yi düşündüğümüz zaman evet bir sistem yarattı Trabzonspor'da. Bu sistem doğrultusunda oyuncularını da geliştirmeye başladı. Önümüzdeki sene bu anlayışla, bu kurguyla, Fatih Tekke'nin bu anlayışıyla o takımın gerekli yerlere olumlu transferler yapıldığında çok daha iyi bir kadroya sahip olup daha da şampiyonluk yarışında ön planda olacağını düşündüğümde Trabzonspor camiası adına sezonu kupayla tamamlamak teşvik edici, önümüzdeki sezona daha fazla teşvik edici bir pozisyonda olduğu için Trabzonspor'u önde görüyorum. Daha çok maça asılacak ve daha aslında kreatif oyunculara sahip bir takım olarak düşünüyorum Trabzonspor'u. Ama ne zaman? Rakibi kadar koştuğu zaman, rakibi kadar mücadele ettiği zaman bireysel yeteneklerinin daha fazla olduğundan dolayı kazanmaya yakın taraf Trabzonspor olarak görüyorum. Sevgili Fenerbahçeli kardeşlerimi lütfen sizden rica ediyorum. Anıl Kul kardeşim ve Alkan Mermer Musa Alkan kardeşimin sizlere, herkese selamları var. Evet. Söylüyorum.
4: Hocam bir tarafta kaporta, bir tarafta mermer.
1: Ne güzel hocam. Düzeltecekler varsa.
2: Ona göre. Onlar, bu arada reklam yok. Kişilerin yok. İsimleri onlar.
3: İsimler. Evet. İsimler.
2: Mermer isim ve kaporta.
3: Anıl Kul tabii.
4: Anıl Kul kaporta.
3: Anıl Kul kaportacım.
1: Ya hocam.
3: Musa Alkan bir de.
2: O zaman mermer. Mermer de var.
3: Yani bu sene korkun ben. yamukları düzeltme var, mermer var. Ona göre.
1: Ben de o zaman bir kısa selam da ben söyleyeyim. Almanya'dan.

0: Eden bizi izliyorlar. Ransbach Türkiye Spor şampiyon olmuş.
1: Mesleğine.
0: Mesleğine bilmem de.
2: Mesleği boyacı.
0: Ömer kardeşim şampiyon olmuşlar. Almanya dilim bazılarına dönüyor. Ransbach Türkiye Spor. Almanya A Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyon olmuşlar. Beşiktaş'a yükselmişler.
2: Kaçıncı kategori oluyor Almanya A Ligi?
0: Hocam hiç bilmiyorum ki. Beşiktaş'a
1: yükselmişler. Takımın adı neydi bir daha söyler misin?
0: Ransbach Türkiye Spor.
2: Kotla, kotla.
0: Ama Beşiktaş diye bir şey var. Bir dakika, o daha Almanca farklı Beşiktaş. Başkan
2: Kazım Ergin. Ransbach. Sen hayriye
0: evet,
2: söyle.
0: Evet. Ransbach Türkiye Spor. Kazım Ergin başkan ve
2: Türk
0: kardeşim Ömer Kaptan Ayvaz'ı tebrik ediyorum. Üçüncü hepsi bizi izlemiş. Bütün Almanya'ya selam olsun yani bu. Türk futbolu adı güzel hocam. Türkiye Spor olduğu zaman ben severek söylerim.
2: Spor çok var.
0: Türkiye Spor. Tebrik ediyorum.
1: O zaman Kartal Yiğit'in muhakkak kenarda tuttuğu bir selamı vardır diye düşünüyorum.
2: Selam değil, şöyle eski yönetici, Beşiktaş'ın eski mali işlerden sorumlu yöneticisi Ertuğrul Soğancalı Soğancıoğlu bir mesaj atmış. Roger Schmidt diyor, Beşiktaş için çok iyi olur diyor. Mesela benim de
1: kimde mesaj
2: Roger
1: atan?
2: Ertuğrul Soğancıoğlu.
1: Nedir?
2: Eski yönetici.
1: Eski yönetici.
2: Mesleği ne? İyi yöneticilerinden biri.
1: O zaman bunu dikkate almamız gerekiyor.
2: Hocam, o zaman bir de oto tamirci Harun kardeşimiz var. Ona, o da hepinize selam söylüyor. Bak inan ki şimdi diyor ki herkese diyor çok selam diyor.
0: Aleyküm selam.
2: Bizim özele de selam söyle. Bütün bana. Herkese bak yorum sunucu ve yorumculara selamlar, saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Bir de Fenerbahçe ile ilgili yorum yapmış. Fenerbahçe'ye başkan lazım değil, Fenerbahçe'ye futbol aklı lazım. Doğru, orası öyle, futbol aklı ya lazım. Beşiktaş'a
0: yöneticiye iletişe bir şey demiyorum ama böyle bir futbolcu bir
1: ayrı beşer, bir teknik direktör söndükten sonra var mı? Duruyorum abi. Selamınız var mı? Madem bu noktaya geldik.
2: Bak vakit var, söyleyeyim ben, böyle bulamazsın şey, bir de. Biraz şey yakalandım.
3: Başka zaman burada. Bulamazsın.
1: Hazırlıksız mı?
3: Turpide kaldım. Evet, yoksa evet. Bayağı selam biriktirirdim ben.
2: Ama aileye selam.
3: Ama ben dün şeydeydim, Maşukiye'deydim. Sevgili validemle güzel bir gün geçirdi.
2: Oh en güzeli.
3: Sevgili validemle ilgili çekimler yapıldı. 90'lı devirdi.
2: He, gördüm gördüm.
3: Muazzam maşallah. Isırgan çorbası yapar.
1: Karalahana.
3: Karalahana gelelim. Yapar.
1: Tamam.
3: Siyasetten anlar, futboldan anlar.
0: Ya yemek olur ne merak ediyorsun, gelelim biliyorsun ya.
3: Kafa yorar. Bir de belgeselleri çok seyreder validem. Özellikle ceylanların aslanlara yem olmasına hiç tahammül edemiyor ve hayatta en anlaşamadığımız konu da bu.
1: Teşekkür vicdanlı, ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sevgili selamlar seyirciler, konuklarımızla beraber futbol meydanında beraberdik. Zor getirdik işin sonunu ama bitti. Bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. İbrahim Yavuz Akaya Temel stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin çarpı iki İbrahim Yavuz.
2: Teşekkür ederim.
1: Son sayfaya da hoş geldin. Aspor'a hoş gelmiştin zaten.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Aslında yani izleyici olarak yabancısı olmadığım bir program.
1: Evet.
2: Ama bugün bu programın bir parçası olmak benim adıma çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum ben.
1: Bizim adımıza da öyle. Ama tabii geldi İbrahim Yavuz. Böyle saat konusunda her zaman olduğu gibi bir kaça kadar diye sabaha kadar gibi olduğu için son sayfa biraz. Bu arada bizim üçü gördüğümüzde oldu transfer beklerken değil mi? Yani bazı saatler bazı özel günlerde yayınımız uzayabiliyor ama tabii normalde 2'ye kadar buradayız. İzleyicilerimiz de bunu çok iyi biliyor. Keyifli de geçecek herhalde o saate kadar. Hiç sıkılmayacak, hiç yorulmayacak, hiç uykusu gelmeyecek İbrahim Yavuz'un da. Bir daha da gelmek isteyecek diye umuyoruz, temenni ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, X hesaplarınızda son sayfa etiketi sizi bekliyor. İbrahim Yavuz'a bakın ilk kez geldi son sayfaya. Sorularınız, yorumlarınız varsa bekliyoruz. Kaya Temel yine kesin eli kolu dolu gelmiştir diye tahmin ediyorum. Tabii. Bütün sorularınızı bomba arzuman gibi yağdırabilirsiniz. Kendisi Muhammed Salah'ı da bak sen yokken söyledim senin haberinde diye. Burada yine konuşacağız tabii ki yine gündemde çünkü.
2: Evet.
1: Çok şey var konuşacak, çok haberimiz var. Lig bitti ama bizde haberler bitmiyor elbette. Onlara geçmeden bir İbrahim Yavuz'a başlayayım. Nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor hayat?
2: Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Çok iyiyim. Klasik biz futbol severlerin özellikle izleyicilerin en mutlu olduğu döneme geldik herhalde değil mi? Yani transfer dönemi. Biraz içeride sohbet ettik. Yani en çok sevdiğimiz aslında en çok başımıza iş olan dönem ama biz bu tarafla çok fazla ilgilenmiyoruz. Yani aslında itiraz etmemiz gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sezonla bu sezona bakalım. Yani transfer konusunda kulüplerin içinde bulunduğu duruma bakalım. Ya bir hayli oyuncularda yanılıyoruz değil mi? Aslında sürdürülebilir ekonomiyle alakalı bu kulüpler adına pek sağlıklı bir durum değil. Yani talip olmamız gereken aslında öz kaynaktan ne kadar oyuncuyu bu yarışın içerisine kattığımız ama büyük bir çoğunluk, büyük bir kalabalık aslında bizi tam tersi ya bu tarafla ilgilenmeyin. Siz transferle ilgili bize olabilecek transferleri söyleyin. Biz aslında bu tarafla meşgul oluyoruz diyorlar. Ben bunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Mümkün olduğunca sahanın içinde bunu deneyimlemiş, antrenörlük tarafında biraz deneyimlemiş biri olarak şimdi bu tarafıyla alakalı daha fazla tekrar yapmaya çalışacağım. Umarım katkım olur.
1: Ya şöyle oluyor. Ben burada şimdi 13 yıldır bu işi yapıyorum. Burada da 6 yıl oldu. Transfer ücretlerini konuşurken 10 milyon euro deyince şöyle bir gözlerimiz açıldı. Şimdi 10 milyon.
3: Şimdi 40 milyon euro, 50 milyon euro.
1: Hani, buralara 10 milyon geldik yani. Ya. Hani böyle olmaya başladı evet. Yani. O kadar haklı ki gerçekten İbrahim Yavuz değil mi? Şimdi 40 deyince 40'a verilmez demeye başladık. Bu 2 yıl içinde falan oldu bu arada.
3: Tabii özellikle Türkiye'deki artık rakamsal boyut da oyuncu satışında da oyuncu alışında da çok farklı yerlere evrildi. Şimdi zaten örnek verelim. Osimhen transferi yapıldı 75 milyon euro.
1: Ben 80 deyip yuvarlıyorum.
3: Net olarak hadi 80 milyon euro diyelim yuvarlayalım biz de. Şimdi satışı konuşulduğunda mesela kaç para beklenti içerisine giriyorsunuz?
1: 150'ye vermem diyormuş Kavukçu mesela.
3: 150 milyon euro verilir.
2: Veren var mı?
3: Yani 150 milyon euro verilir yani. O kadar da değildir
1: siz
3: yani.
1: Türkiye söz konusu oldu mu? Yani fiyatlar Avrupa'da düşüyor zaten.
3: Evet.
1: Yani.
3: Ama oralara çıkar mı tabii? Ben de katılıyorum. 150 milyon euro bahsettiğiniz rakam az buz bir rakam değil tabii ki. Harcanan paralar ortada. Tabii ki değerine değer katan oyuncular da var. Fakat katılıyorum bu konuda 10 milyon eurolar, 20 milyon eurolar. Bir zamanlar hani bu rakamları duyduğumuzda transfer bütçesi olarak çok fazla kulüpleri zorlayan bir süreçti. Ama artık çok farklı rakamlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. 35 milyon, 40 milyon eurolar. Şu an mesela Avrupa'da bir oyuncu, iyi bir oyuncuya gittiğinizde 35-40 bandını duyunca alınabilir falan diyorsunuz artık yani. Bakış açısı buna döndü. Fakat çok uçuk rakamlar yani.
1: Kesinlikle öyle. Konuşacağız, daha çok konuşacağız. Son sayfa etiketi sizi bekliyor. Hatırlatayım tekrar. Hemen bir başlayalım. Bugün neler oldu, neler bitti konuşmaya. Bir yine transfer dedik. Transferle başlayacağız tabii ki. Galatasaray'la başlayalım. Takım takım gitmeyeceğim ama önce bir başlangıcı böyle yapalım. Orta saha transferinde adaylardan biri var. Habib Diarra. Ayrıntılar haberde bir izleyelim. Sonra sohbete başlıyoruz.
0: Galatasaray'da yeni sezonda uygulanacak 10 artı 4 yabancı kuralındaki 23 yaş altı kontenjana sadece Renato Niyaga uyuyor.
4: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış Niyaga!
0: Lemina ve Torreira ile devam kararı alan Sarı Kırmızılar orta sahaya üst seviye genç bir takviye planlıyor. Real Madrid'den Camavinga ismi ortaya atılsa da Galatasaray'ın rüyasını Habib Diarra süslüyor. Bu sezon başında 31,5 milyon euro bonservis karşılığında Strasbourg'dan Sunderland'e transfer olan Diarra, İngiltere'de sınıfı geçti. 2004 doğumlu Senegalli Dinamo 21 maçta 3 gol 1 asiste imzasını koydu. Başarılı futbolcu 8 numara dışında ön libero ve ofansif orta saha olarak görev yapabiliyor. Alt yaş kategorisinde Fransa için oynayan Diarra, amilli takım düzeyinde tercihini Senegal'den yana kullandı. Galatasaray'ın orta saha adayları arasında üst sıradan giren 22 yaşındaki futbolcu, Sunderland'deki performansıyla Suudi Arabistan kulüplerinin dışında Atletico Madrid'in dikkatini çekti. Yabancı kuralında artı 4 kontenjanına uyduğu için teknik kadronun çok istediği Diarra için yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor. Habib Diarra'nın Sunderland'le 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Evet, başladık yine transferler dedik, transfer ihtimalleriyle başladık. Kaya Temel, seninle başlayayım, biraz bilgi alalım senden, sonra İbrahim Yavuz'dan da yorumlarını ve tabii ki bilgilerini isteyeceğim.
3: Evet, öncelikle...

0: Dünya Kupası'nda şunu sormuştum. Papke'yi sormuştum milli takımında. Bunun için Ocak ayı döneminde çok fazla ismi anılmıştı. Galatasaray'a evet. gelmesi için bir temasta ya da herhangi bir iletişimde bulundun mu diye. O dönem Galatasaray hakkında çok konuştuk dedi. Oyuncu da sıcaktı fakat bu transfer olmadığının bilgisini paylaşmıştı. Üzerime ne düşerse yaparım dedi. Yine milli takımdan arkadaşı tabii. Bu süreçte takım arkadaşlarıyla beraber bilgi alabilen oyuncu olduğunda ve transferde bu süreçleri yönetecek isimler kilit bir rol üstlenebiliyor ama tabii ki oyuncunun market değeri ve diğer takımlardan da Avrupa'nın büyük takımlarından da ilgi olduğunda artı bu 10 artı 4 kuralıyla beraber beklentiler, rakamlar daha da üst seviyeleri çıkabiliyor. Diğer takımlar da araya girince aynı şekilde rakam daha da artıyor. O yüzden net olarak şu an transfer döneminin zaten çok çok başındayız. Resmi olarak da başlamadı ama ilgi tabii ki var bu oyuncuya da. Biraz daha zaman alacak. Orta saha için belki orta sahadan bir ayrılık gerçekleşebilir mi? Fakat şöyle toparlayayım ben. Senegal milli takımından Galatasaray'ın hedefinde iki tane isim var. Bunlardan biri evet Habib Diarra. Diğeri de Papke ismi. Yine önümüzdeki günlerde de masada olabilecek isimlerden bir tanesi orta saha seçeneklerinde.
1: Biz bir ismi haberle ortaya attık. Papke'yi de konusunu açmış oldu Kaya Temel. İbrahim Yavuz sen neler söylüyorsun?
2: Ya şöyle aslında planlama açısından bir problem yok. Yani aslında en sağlıklı durum teknik direktörlerin talep ettiği sezon başı kampına ideal kadrosuyla sezon başı kampını geçirmek. Ama bugüne kadar Galatasaray Okan Buruk'la hiçbir sezon başı kampını o söylediğim planlamayla halletmedi.
0: Evet.
1: Hatta bayağı eksik oldu yani.
2: Hatta bunu olumlu bir şey gibi anlatıyorlar bizde. Yani ya işte kervanı yolda düzelim. Hani Osimhen'in geliş hikayesini hatırlayalım. Icardi'nin geliş hikayesini hatırlayalım. Galatasaray'ın bu 4 senesine damga vuran ilk 2 sene Icardi. Daha sonra Osimhen değil mi? Icardi de evet. yanlış hatırlamıyorsam 9. haftada o dönemlerde ilk oynadı. İşte Osimhen'in durumu zaten bir krizden. Ya bu evet kısa vadede takımların işine yarayabiliyor ama uzun vadede bu planlama sağlıklı bir planlama değil. Yani şeye döner Galatasaray'ın hikayesi. Bunu Galatasaraylılar unutmasın. Beşiktaş'ın Come to Beşiktaş dönemine dönerler. Evet o gün Beşiktaş o problemleri halletti. Ama işin o gerçeği sürdürülebilir hikaye, ekonomi hikayesi çok önemlidir. Yani sanki Galatasaray'da, o şunu çok iyi biliyorum. Bugün konuştuğumuz isimleri bir ay sonra bambaşka isimler üzerinden devam edeceğiz. Muhtemelen bütün konuştuklarımızın dışında bambaşka bir transferle karşılaşacağız. O da bize şöyle anlatılacak. Fırsat transferi. Planlama yok. Son 4 senenin şampiyonu. Planlama konusunda yanlış hatırlamıyorsam Okan Hoca'nın bir tane planlaması var. Hatta 2 tane örnek vereyim. Sasha Boy aslında Galatasaray'ın Okan Buruk'un ilk geldiği dönem planlamanın dışında bir oyuncuydu.
1: Rezerv lige gitmişti. Bir evet. sürü orada oynamıştı. Sonra geldi. Zaten sonra Bayern Münih.
2: Yani şimdi düşünebiliyor musun? Yani ülkenin en doğru planlama yapan takımı diye gözüken çünkü şampiyon olmuş, karşılığını almış. Bir tane sağlıklı yani teknik direktörün direkt evet bu arkadaşla biz bu işi halledemeyiz. Duba diye bir oyuncu var. Gelecek ve bizim sağ bekte problemimizi çözecek denilen oyuncu sakatlanıyor. Sasha Boy da o anlamda ne kadar profesyonel bir oyuncu olduğunu da gösteriyor ki aslında diğer oyunculara da örnek olması lazım. Yani dışarıda kalabilirsiniz ama sözleşmeli oyuncu olduğunuz için her an size dönebilir ibre hazır olmak zorundasınız. Ve evet. tarihin en pahalı transferini Sasha Boy ile yaptı Galatasaray. Gelelim sezon başına Yelert diye bir oyuncuyu karşı oynadılar. Dediler ki ya biz öyle bir oyuncuyla karşılaştık ki bunu kaçırmamamız lazım. Bayern Münih falan herkes peşinden koşuyor dediler. Tuttular Yelert'in geleceğine talip oldular.
0: Kontenjan oyuncusuydu o da.
2: Orada da büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Yani anlatmak istediğim şu. Keşke bugün konuştuğumuz hadise doğru olsa ya Galatasaray 3 tane ya da 4 tane nokta transfer yapacak ve planlamayı bugün yapıp sezon başı kampına hocanın talimatıyla tam anlamıyla ideal kadrosuyla devam edecek ve sezona o şekilde başlayacak ama adım gibi eminim yani bugün o sizin ideal kadro diye verdiğiniz oyuncuların belki de yarısını sezon başı biz burada görmeyeceğiz. Ve diğerleri yapamadı diye yani Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u o kadar fazla değişime gitti ki hani karar değiştirdi, planlamasına sadık kalmadı ve bir takım şampiyon oluyor zaten. Ve sen sürekli bunu örnek olarak gösteriyorsun. Planlama konusunda başa geleyim. Evet çok sağlıklıdır. Umarım yanılırım. Bu yani bir zaman geçtikten sonra derim ki ya ben şöyle bir yorum yapmıştım ama yanılmışım. Galatasaray bu işi çok sağlıklı organize etmeyi, planlamayı öğrenmiş derim.
0: Son dönemlerde şu var sadece bu planlamayla alakalı. En iyi başarılan transfer Sané transferi. erken bir şekilde.
1: Çok erken yapıldı. Evet,
0: evet. Çok erken yapılan bir planlamayla yapılan bir transferdi. Yani bu sezonda yine böyle yıldız bir isimle Galatasaray tabii ki temas halinde.

0: görüşmelerini de sürdürüyor. Ama tabii ki bu olur ya da olmaz farklı bir bakış açısında düşünmek lazım. Çünkü Galatasaray'ın aradığı profil bu kuraldan sonra masasındaki olan isimlerden de hani %80'i değişecek mecburen. Çünkü yaş aralığı yüksek oyunculardı bunlar. Ama burada hem kontenjana uygun futbolcu transferi yapmanız gerekiyor. Hem de elinizdeki bütçeyi her ne kadar da son 4 yılın şampiyonu olsanız da gelirleriniz her türlü artış gösterse de ben zaman zaman hep şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın zaten bu sezon sadece tribün ve bilet gelirleriyle beraber kazandığı para yaklaşık 110 milyon euroyu buluyor. 60 milyon euro da Şampiyonlar Ligi'nden 170 milyon euroya tekabül ediyor. Evet. Osimhen'e 75 milyon euro bonservis verilen bir ortamda zaten Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in bütçesini çıkarmış oluyorsunuz. Fakat bu planlamaları sürdürülebilir bir hale getirmekte fayda var. Alacağınız oyuncuları ve elinizden göndereceğiniz oyuncularla dengelemek zorundasınız. O yüzden daha çok isim göreceğiz. Transfer döneminin başındayız. Katılıyorum buna. Ama sağlıklı kararların da verilmesi gerekiyor.
1: Şimdi bir iki yorum okuyacağım. Ama yabancı kontenjanı ile ilgili yorumlarınızı haberimizden sonra geçeceğim. Bir kere hoş geldin mesajları var İbrahim Yavuz'a. Mehmet Bey yazmış. İbrahim Bey Aspor'a hoş geldin. Sizi daha önce çalıştığınız spor kanallarını izlerdim. Yorumlarınız çok objektif, beğeniyorum diye bir mesaj gelmiş. Bir başka izleyicimiz Mehmet, başka bir Mehmet Bey de Son Sayfa ailesine hoş geldin yazmış. Buraya alışırsan bırakamazsın İbrahim Bey yazmış Osman Bey de. Bakalım göreceğiz. Bugün yayının sonunda soracağım. Bizi sevdiniz mi diye İbrahim Yavuz'a soracağız. Şimdi bugün açıklandı dedik yabancı kuralı ve artık bunu zaten birkaç gündür bekliyorduk ve konuşuyorduk. Galatasaray da transferde bu kontenjana göre hareket edecek. Planlamasını ona göre yapacak ve elbette transfer listesinde önemli yerli oyuncular var. Kim o yerli oyuncular? 5 isim var listede. Bir bakalım haberimizde. Sonra üzerine konuşacağız.
2: Galatasaray'da yaz transfer döneminde yerli hareketliliği yaşanacak. Yabancı düzenlemesinde 12 artı 2'den 10 artı 4'e geçilecek olması ve yine 4 kontenjan için 23 yaş altında futbolcu bulma zorunluluğu sarı kırmızılıları Türk futbolculara yöneltti. Galatasaray'ın bu nedenle yetenekli yerli futbolcular için özel bir çalışma yapacağı belirtildi. Sarı kırmızılıların listesinde geride bıraktığımız sezon takımlarında iyi performans gösteren oyuncuların yer aldığı bildirildi. Galatasaray'ın Danimarka'da harika bir sezon geçiren ve yılın futbolcusu seçilen Aral Şimşir'le yakından ilgilendiği öğrenildi. Danimarka'da bu sezon 9 gol 12 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı belirtildi. Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu dışında ilgilendiği bir diğer futbolcuysa Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki 10 numarası Can Uzun. Alman ekibinin genç futbolcu için talep ettiği yüksek bonservis transferin önündeki en büyük sorun. Rams Başakşehir'dense Bertu Yıldırım ve Yusuf Sarı da Galatasaray'ın radarındaki yerli futbolcular. Alanyaspor'un 22 yaşındaki başarılı sol stoperi Ümit Akdağ'ın da yine listedeki bir diğer isim olduğu öğrenildi. Oyundan çıktı.
1: Ümit Akdağ oyun. Evet, Aral Şimşir, Can Uzun, Berto Yıldırım, Yusuf Sarı ve Ümit Akdağ listedeki isimler. Ya biz şunu çok görüyoruz ama böyle yerli oyuncular transfer ediliyor sonra yedek kulübesinde kalıyorlar. Kural sonra yolda değişiyor, bir şeyler oluyor vesaire, karışıyor her şey. Bazen de Süper Lig'de böyle Anadolu takımlarında gördüğümüz, beğendiğimiz oyuncuları büyük takımlara geldiği zaman forma şansı bulamayıp performans olarak düştüğünü gözüyor. Ben buna gerçekten çok üzülüyorum. Yani o oyuncuyu kaybediyoruz. Mesela Oğuz Aydın bunlardan biri. Geçen sezonun oyuncularından biriydi ama şu an yazar mısınız? Yani sezonun 11'ini seçer misiniz? Nasıl seçeceksiniz? Ne kadar izlediniz ki? İbrahim Yavuz seninle
3: i̇şte
1: başlayayım.
3: Aslında hikaye şu. Tamamen o senin zenginlik olarak anlattığın, taraftara direnç gösteremiyoruz dediğin hadise. Şimdi aynı bölgeye 3 tane birbirine benzer oyuncu alırsan ister istemez bir tanesini oynatmak zorundasın yani. Ya Oğuz'u oynatacaksın ya da diğerlerini. Bu süreçte çok fazla karar değiştiren bir teknik direktör davranışı var. Yani ben şaşırıyorum mesela diğerli teknik direktörlerin o davranışını anlayabiliyorum. Çünkü kültürle alakalı bir durum. İşte geçmişten bugüne gelen sürekli problemi dışarıda arayan sakatlığımız çok var. Kadromuz eksik olarak anlatan teknik direktör davranışını. Ama biz yabancılar da buraya gelince evet. Böyle enteresan bir şekilde bizim suyumuzdan içen...

0: size benziyor. Mesela Tedesco bu anlamda çok rol model olacağını düşündüğüm bir teknik direktördü. Hani sistemde istikrar, kadroda istikrar çok belirleyici olur. O da bir anda ya üçlü ve dörtlü hadisesini aslında en sağlıklı bize anlatması gereken insan. Bunu zenginlik olarak anlattı. Zaman zaman üçlü de oynarız, dörtlü de oynarız dedi. Evet, o gün o taraftarın işine gelebiliyor. Bunu zenginlik olarak anlatıyorlar birkaç opsiyonu oynamak, ama bu çok fazla tekrara muhtaç bir durumdur. Yani savunma dizilişinde ya da sistemde oyuncuda tekrar belirleyici oluyor. Mesela Galatasaray'ın bence diğer takımlardan ayıran en temel özellik. Gözünü kapatıyorsun 4 sene önceden bugüne. Muslera vardı bir dönem, işte Uğurcan'la devam eden bir oyun var. Savunmada Abdülkerim Sanchez'i gözün kapalı sayıyorsun. Yunus'u sayıyorsun, Barış Alper'i sayıyorsun. Evet. Icardi'den sonra Osimhen devam etti. Torreira, Mertens derken bu çok ciddi avantajdır bir takım için. Yani aynı oyuncularla yapılan. Evet, onlar da çok yanıldılar ama diğer tarafta şey sayamadık yani. Hani 4 sene önceye gidelim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Hani o değişimlere bakalım, oralarda kimse kalmamış. Şimdi bu kadar önünüzde bir örnek varken, bu kadar belirleyici olan bir sistem varken neden hala çok fazla transferi zenginlik olarak anlatırlar? Hatta bir örnek vereyim. Acun Ilıcalı idareci olduğu dönemde şöyle bir yorum yapmıştı. Ya onu da anlıyorum. Teknik anlamda idarecilerin bilgisi olmamasında bir anormallik yok ama çok fazla bu işe müdahale etmeleri çok sağlıklı bir durumdu. Dedi ki Mourinho bir santrafor istiyor dedi. Acun Ilıcalı dedi ki hoca bir istedi, biz iki aldık dedi, zenginlik olsun dedi. Şeyi bilmiyor, o zenginlik diye attığım bir tane oyuncu o sistemi perişan
1: bir
0: eder.
1: Problem.
0: Şimdi onu bilmiyor. İşte o yüzden Oğuz Aydın oynayamıyor, o yüzden sen Yusuf Akçiçek'i göremiyorsun. Şimdi bu kadar önünüzde örnek varken niye hala benzer ifadeleri kullanırlar? Ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum yani.
1: Zenginlik değil aslında, transfer obezliği oluyor işte maalesef.
2: Ya elinizde zaten kanat oyuncusu olduğunda mesela Oğuz Aydın'ın Alanya performansıyla beraber hem Galatasaray talip oldu hem Avrupa'dan.
1: Evet, orada bir rekabet de vardı.
2: Tabii o dönemde hem Avrupa'dan teklif almıştı oyuncu, bir de üzerine Fenerbahçe'den teklif gelince Galatasaray bu süreci uzattığı için Fenerbahçe elini çabuk davrandı ve transferi bitirdi. Ama bu transferi bitirdikten sonra da bunun üstüne mesela Nene gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi, Musaba, tamam son dönemde yapılan transfer bence iyi bir transfer. O rakamlara, maliyet açısından iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama o bölgede elinizde oyuncu varken üst üste bu kadar başarılı oyuncuları da kadroya katıp forma şansı vermeyince geriye gidiyor. Örnek verelim, İrfan Can Kahveci gibi. Milli takımdan iyi geldiği dönemde bile Fenerbahçe'de forma bulamamıştı. Ve ondan sonra düşüşe geçmişti daha evet. Fazla İrfan Can'da. Yani katılıyorum, transfer obezliği zaten var. Aman rakiplerimize oyuncuları kaptırmayalım. Yerli oyuncular şimdi bu kurallar çıktıkça daha da değerli bir hale geliyorlar. Ya bu sezon da buna benzer bir durum tabii ki olacaktır. Ama ben burada da şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi takımlar hep böyle yıldız transferlere yöneldikleri için, hep böyle yıldız isimler üzerinden transferlerini gerçekleştirdikleri için yapılan yerli transferlerde de yerli oyuncuların forma şansı bulamadığı denklemde bu sefer motivasyon anlamında da çöküyor oyuncular. Yani forma şansı bulamadıkça daha da geriye gidiyor. Bu sezon mesela bu örneği şöyle verelim. Kalecilerden vermek yanlış olabilir ama Günay mesela son dönemlerde yerli kaleciler arasından en iyi kalecileri arasında yazabilirdiniz Uğurcan Çakır'dan sonra. Yani ilk bir liste yapsanız 3'ün içine girebilirdi. Fakat bu sezon oynamaya çok fazla geriye de gitti performansı. Şu an mesela yine aynı denkleme geldik biz. Kimleri konuşuyoruz? Aral Şimşir, Can Uzun, işte Yusuf Sarı, Ümit Akdağ gibi isimler. Yerli futbolcular üzerinden yine bir rekabet oluşacak bu sezonda. Zaten 3-4 büyük, evet 3-4 büyük kulüplere baktığımızda en fazla hani yabancı veya en az yabancı konumunda olan şu anki takım Galatasaray. Yani bir yandan da şimdi şöyle bir algı oluşuyor burada. Galatasaray sanki bu kurala itiraz ediyormuş gibi. Öyle bir durum yok. Zaten Galatasaray'ın yabancı sayısı az. Ama kadroları daha kaliteli bir hale getirebilmeniz için de mutlaka bir bu konuda 12+2 olsun mu diye bir düşünce var. Ya da iki oyuncu 2000 doğumlu ve sonrası. Diğer ikisi 2003 gibi bir mantık var ama tabii kulüplerin burada tutarlıları ve tutarsızlıkları da ortaya çıkabiliyor.
1: Biraz soru cevap yapalım. İzleyicilerimizden de yorumlar geldi konuyla ilgili çünkü. Serman Bey yazmış. Futbolcunun pasaportu olmaz. İyisi ve kötüsü olur. Ama maalesef futbolu yönetenler geçmişte denenen ve faydası olmayan bir kısıtlama getiriyorlar. Yeni Tarık Çamdal vakaları yükleniyor. Hem yüksek bonservis hem yüksek maaşa vasat yerliler alınmak zorunda kalınacak demiş. Ne diyorsun bu yoruma İbrahim?
0: Tarık Çam'dan sorunum sanki oyuncunun sorunuymuş gibi anlatıyor.
1: Evet, örnek veriliyor. Şöyle söylemeyelim yani. Evet.
0: Oyuncu

0: Onun bir profili vardır, yetenekleri vardır. Ya bizim en büyük problemlerimizden biri o zaten. Yani tarağa talip olurken rakamı üzerinden değerlendiriyorsun. Onun oyunculuk özelliklerine talip olacaksın. Evet. Yani nedir Tarık? Atıyorum, bek oynadığında sana verebileceği maksimum performans bellidir, değil mi? Takım savunmasında ya da takım ucunda. Ama sen rakamı verdikten sonra rakam üzerinden, işte Muçi'nin Beşiktaş'a gelme hadisesi gibi, hemen rakam üzerinden bir oyuncu beklentisi içine girdin. Ya rakamı menajer belirliyor, oyuncu belirliyor, başkan belirliyor. Rakama takılma, sen talip olduğun oyuncunun özelliklerine takıl. Yani Tarık Çamdalı sanki bütün sorun ondaymış gibi. Hatta bugün bir haber okudum, bir kulüp başkanı oyuncuların haksız kazancıyla alakalı, yerli oyuncuların çok para istemesiyle alakalı bir şeyden bahsediyor. Ya bu çok enteresan bir durum. Siz kulüp başkanısınız ya, oyuncu istediği kadar isteyebilir. Yabancı nasıl istiyor? Yabancıya nasıl veriyorsun? Yerli de talip olabilir. Burada tabii önemli ki olan şu. Şeye %100 katılıyorum. Oyuncunun pasaportu olmaz tabii ki. Yerlisi yabancısı olur mu? Ha, teşvik edebilirsin. Mesela benim altyapım Gazi Osman Paşa'daydı. Yani 90'ların başında işte Süper Lig'de amil takımlarda oynamış Saffet Sancaklı, Saffet Akgüz, birçok örneği söyleyebilirim. Altyapıda ama hiçbir kuralla getirilmemiş, hiçbir yasakla oraya çıkartılmış oyuncular değil. Hepsi planlamayla gelmiş. Niye? En tepeye o işin uzmanını getirmişler. Onun planladığı altyapı antrenörlerini getirmişler. Şunu yapmamışlar. Sadece Türk olduğu için ya da genç olduğu için A takıma göndermemişler. Sağlıklı süzgeçten geçirmişler. Evet. O seviyede oyuncuyu göndermiş. Ya sen onu yapsana. Sen niye uğraşıyorsun Tarık Çamdal'la? Niye uğraşıyorsun Türk oyuncunun istediği parayla? Senin bir planlaman vardır. Bütçen odur. Gelirsin İbrahim Kaya, ne istiyorsunuz? 3 lira. Benim 2 lira bütçem var. İstiyorsanız buyurun. Ya aynı kara gümrük için söyleyeyim. Yani aynı teknik direktörle lige devam etseydiniz bundan daha kötü olma şansınız olabilir miydi? Bak hep çaresizlikler bizi doğuruyor. İşte Eyüpspor örneği var. Hani oradan da bahsedebiliriz, evet, değil mi? Yani hep bir çaresizlikten oyuncuları tanıyoruz. Bir planlamadan bahsediyoruz. Ondan sonra onu da zafer olarak anlatıyoruz. Mesela Eyüpspor'da öyle diyorlar.
1: Öyle
0: ya,
1: çaresiz kalmasaydın göremeyecektik bunları. İşte
0: ben de diyorum ki, evet, bu ülkede bunu yapabilecek teknik direktör var, sportif direktör var, kulüp başkanı var, oyuncu var. Türk futbolunda oyuncu sorunu yok. Eğitici sorunu var. O eğiticileri bulacaksınız, var. Üçüncü ligde maç izliyorum, amatörde maç izliyorum, ikinci ligde maç izliyorum. Hatta Serkan Dam'la Montella'nın yardımcısı, benim de Kayseri Spor'dan takım arkadaşım. Hani bunu ona söylediğim için burada çok rahat söyleyebilirim. Bir gün bakıyorum, işte yardımcıları biri Milano'da, biri Galatasaray maçında, biri Fenerbahçe. Ya abi dedim, sizin birinizin Muğla'ya, birinizin Mardin'e, birinizin Diyarbakır'a gitmesi gerekmiyor mu?
1: Kerem Montella'nın Aktürkoğlu nasıl bulundu,
0: evet,
1: yani?
0: Evet, işte mesela oradan örnek vereceğim. Biri Erzincan'dan gitti, biri Ankara Demir'den Barış Alper gitti. Alper. Var orada o ülkede o çocuklar. Ayrıca sizin oradaki varlığınız onları motive eder, mutlu olur, teşvik eder yani. Kesinlikle. Gitmeyin oralara, gidin. Evet, bir planımız var. Bizde zaten genelde öyledir ya. Yani hep bir plan vardır, hep halledeceğiz yani. Hani göreve geldik, zamanımız var, her şeyi halledelim. Ya niye bekliyoruz? Yarın bu işi halledelim. O yüzden benim itirazım, asla hiç oralara takılmayın. Oyuncuların, bu Tarık'ın sorunu değil ya da yerli oyuncuların sorunu değil. Bu planlamanın sorunu. Sen yaparsan bu işi, kendi adına doğru yaparsan, hani vardır ya, herkes kendi önünü temizleme hadisesi. Sen kendi planlamana sadık kal, işi doğru yap. Var mı Göztepe'de itiraz ediyorlar? Bak Sayın Başkan ne dedi? Onların kredisi bizde sonsuz. Ama bir tane Türk yok içinde. Hepsi yabancı. Doğru. Antrenöründen idarecisine. Yani Göztepe yapabiliyor. Oradakiler bizden çok mu zeki ya? Yani daha mı donanımlı? Bizim buradan Avrupa'ya gitmiş oyuncularımız, deneyim kazanmış oyuncularımız bunu yapamaz mı? Bence yapar. Bence o tarafa talip olalım yani.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir yorumla daha devam. Yabancı kuralı yine mecburiyetten yaşı geçmiş yerli futbolcu transferlerinden başka bir şeye yaramaz. Örneğin en çok öz kaynağıyla övülen Beşiktaş bile yabancı kuralı çıktığında altyapıdan futbolcular yerine 30 yaş üstü yerli futbolcular almıştı. Ters tepecek yine demiş. Seyfi Bey'den güzel bir İbrahim Yavuz yorumu var. Türk spor yorumculuğunun son dönemindeki yükselen değeri İbrahim Yavuz'un doğru analizleri aylar sonra çıkınca şok oluyor insan demiş. Ben de duydum bunu. Söyledikleri çıkıyormuş İbrahim Yavuz'un. Bakalım biz de deneyimleyeceğiz bunu son sayfada ya da diğer programlarımızda Aspor'un. Böyle bir mesaj gelmiş. 10+4 sonrası şu an en iyi yerli oyuncular hangi takımda var? Sizce yorumcularımız nasıl değerlendirir diye bir soru gelmiş. Hemen Kaya seninle bir devam edelim, sonra devam yine soru cevap.
2: Tabii. Nereden devam
1: ne
2: edelim?
1: Ne düşünüyorsun en iyi yerliler konusunda?
2: Yani en iyi yerliler konusunda geçmişe gitmeyeceğim tabii. Şu anki süreçte şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yerlilerle alakalı da hangi kulübün kapısını çalarsanız çalın çift taneyle bol servisle başlayacak. Yani en bariz örneğini verelim. son dönemlerde çok fazla.

0: konuşulduğu için söylüyorum. Berto'nun ismi büyük takımlarla anılıyor. Galatasaray'la evet. daha da anılıyor. Şu an minimum beklenti 13 milyon euro civarında bir bonservis rakamı. Ya evet, Berto bu rakamları genel olarak kulübün beklentisi için hak ediyor mu? Tabii ki ediyor. Yerli futbolcuları zaten hep böyle küçümsendiği için, maaş konusunda, bonservis konusunda, yabancılar hep böyle önde tutulduğu için aslında yerli futbolcular böyle ıslandı. Bunun da örneğini şöyle vereceğim. Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray transfer olmadan sonra o dönemin başkanı Sayın Ali Koç'un da bulunduğu, daha doğrusu konuştuğu, verdiği diyelim demeçler vardı bu konuyla alakalı. Bu kuralla beraber yerli oyuncuların tekrardan değeri artacak ama değeri artarken de fırsatçılık yapmamak gerekiyor. Tırnak içerisinde bunu da söylemiş olalım. Çünkü hem kulüplerin bonservis anlamında şu an yabancı pazarından daha da fazla talepleri oluşabiliyor bu noktada.
1: Şu an Süper Lig'in en değerli yerlisi kim? İkinize de soracağım.
0: Yani...
1: Yani şu Avrupa'ya transfer yapacak olsun.
0: Kaleci olarak Uğurcan Çakır derim. En değerli yerlisi.
1: Tamam.
0: Benim gözümde.
2: Bana göre hiç düşünmeden Barış Alper Bence. Derim. Çünkü değişen oyunun. Çünkü eskiden futbol daha çok becerinin ön planda olduğu. Ama artık atletizmle beceri harmanlayanların çok ön planda olduğu. Ve bence ülkede bu anlamda bu işi en iyi yapabilecek oyuncu. Onun da eksikliği yine bizle alakalı bir durum. Altyapıdan sağlıklı yetiştiremedik. O kadar fazla teknik anlamda eksikliği var
0: evet,
2: ki hatta
0: gelişim süreci.
2: Sezon başı ben Okan Buruk'tan şey dinledim. İnanılır gibi değil. Amil takım seviyesinde 4. senesini geçiren oyuncu için Barış Alper bu sene nerede şut atacağını, nerede atmayacağını öğrendi dedi. Ya bu aslında bizim altyapı olarak bizim eksikliğimiz yani. Onun eksikliği değil. Sen oyuncuyu zamanında nerede şut atacak, nerede pas atacak eğitirsen, A takıma sağlıklı gönderirsen o bilir. Ama da bak nerede öğreniyor? Yani Galatasaray'da 4. senesinde milli takım öğreniyor dedi hoca. İyi, çok şükür en azından öğrenmeye başlamış.
0: Orta açmadı mesela. Çok fazla geçtiğimiz sezonlarda kafasını kaldıran bir oyuncu değildi Barış Alper Yılmaz. Son dönemlerde kafasını kaldırıp orta açma özelliği de var tabii ama bu fiziki gücüyle daha fazla ön plana çıkıyor tabii. Şampiyonlar Ligi maçlarında bu sezon bayağı etki oluşturdu Osimhen'le beraber. Mesela ben orada da isim söylerken, telaffuz ederken net şunu söyleyebiliyorum yani. Uğurcan Çakır, Osimhen ve Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ateşleyen ve ayağa kaldıran. Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük katkı sağlayan oyuncu ben Barış Alper Yılmaz diyemem. Uğurcan Çakır daha fazla ön plana çıktı ligdeki performansıyla. Bu da aslında sezon başında biraz daha transfer söylentilerinden dolayı Barış Alper Yılmaz'ın bir kopukluk yaşaması. Orada Sayın Başkan Dursun Özbey'in Barış Alper'in arkasında durması, Okan Hoca'nın yine sahip çıkması. Futbolcu ligde biraz böyle sallantıya girse de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir çizgide ilerledi. Şu da var tabii ki gerçek anlamda. Suudi Arabistan ekipleri Ocak ayı transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'a 35 milyon euroya kadar teklifte bulunmuştu. Şu an mesela Premier Lig ekipleri de Barış Alper Yılmaz'ı sıkı takipte. Bunlardan bir tanesi Arsenal zaten. Ama aynı oranda rakamlar ya da bunun üzerine çıkabilecek bir durum yaşanacak mı? Çünkü hep biz şunu baz alıyoruz ya, Suudi Arabistan'dan gelen teklif her zaman en yüksek tekliftir.
1: Öyle
0: Avrupa'dan bu teklif gelecek
1: mi?
0: Evet. Evet, yani böyle bir denklem de var burada ama en değerli listesine katılırım. Barış Alper Yılmaz da eklenebilir yani.
2: Ya oyuna çok uygun olduğu için evet. söylüyorum. Hani mesela Yunus'u da söyleyebilirim. Hani gelişim anlamında çok bence zaman kaybetti.
0: Daha teknik
2: o da.
0: Barış'a göre.
2: Evet,
0: de.
2: Becerisi yüksek ama günümüz futbolunda Barış'ın da daha geçerli ama bana sorsam mesela oyunculuk özellikleri olarak izlerken hangisinden keyif alıyorsun? Ben Yunus'tan daha çok keyif alıyorum.
1: Şimdi devam edeceğiz. Bir virgül koyalım. Biz bu yabancı kuralını daha çok konuşuruz. Her transfer ismi gündeme geldiğinde bununla ilgili bir örnek vereceğiz illaki. Oraya bir virgül koyalım. Gündemde bir de takımların özellikle Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta ne merak ediliyor? Hoca. Hoca konusu. Ve Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarına bir bakalım. Hem başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hem başkan adayı Hakan Safi'nin artık teknik direktör tercihleri netleşmeye başladı. Detaylar haberde.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da yarışacağı seçimde Sarı Lacivertliler yeni başkanını belirleyecek. Eski başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları futbol yapılanması üzerine toplantılar gerçekleştiriyor. Yıldırım, gelecek sezonda acil şampiyonluk parolasıyla seçim propagandasını yürütüyor. Aziz Yıldırım, kritik süreçte takımın başına getirilecek yabancı teknik direktörün riskli ve zaman kaybı oluşturacağı düşüncesinde. Yıldırım, daha önce beraber kader birliği yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet etmeyi planlıyor. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak.

0: Barış Göktürk ise Nuri Şahin fikrini ortaya koysa da yönetimde İbra Aykut Kocaman'a dönmüş durumda. Hakan Safi'nin ilk tercihi ise takımı yabancı bir teknik direktöre teslim etmek. Safi, Napoli'den ayrılacak Antonio Conte'yi Fenerbahçe'ye getirmenin planlarını yapıyor. Ancak İtalyan teknik direktörün uluslararası piyasada çok fazla karşılığının olması bu hamleyi zorlaştıran etkenlerden. Jorge Jesus'un da durumunu takip eden Hakan Safi, yabancı teknik direktörlerden istediği geri dönüşü alamaması durumunda rotayı yerliye çevirecek. Safi'nin yerli listesinde ise İsmail Kartal bulunuyor. Hakan Safi'nin kongreden önce hoca adayını açıklaması bekleniyor.
1: Hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız.
2: Hep yapıyoruz bunu, yine size de soralım. Son sayfa etiketine yazın, size göre doğru aday kim ya da kimler? Sokak röportajı da yapmıştık. Ya genelde halk yerli hocadan yana, böyle bir algı var. Çünkü işte son yıllardaki netice biraz buna götürüyor herkesi. Fenerbahçe'de sürekli değişen, her sezon değişen hoca nedeniyle de bu aslında biraz bir türlü çare olmadı diye. Ama yine görüşlerinizi merak ediyorum. Aykut Kocaman ismiyle başlayalım istersen. İbrahim Yavuz, seninle ne düşünüyorsun? Bu konuda da farklı görüşler var çünkü. Ama bir yandan da Fenerbahçe camiası için çok önemli, kıymetli bir isim.
3: Ya şöyle, aslında Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, işte İsmail Kartal, işte Jesus. Yani genelde aslında bizim işte toplum olarak yani bir şeyi üretememeyle alakalı, yenilemeyle ilgili yaşadığımız sorunla alakalı bir durum. Yani hep bir geçmişi özlem. Aslında yani bir hayatı da öyle yaşadığımız için hani ilişkilerde de öyledir ya, yani arkadaşlık ortamında hep bir geçmişe özlem var değil mi yani?
2: Evet.
3: Ama öyle olmuyor. Yani geri döndüğünde aslında o bıraktığın, mesela ben 27 yıl sonra doğduğum mahalleye taşındım. Şimdi gittiğimde ne aynı sokak, ne yol, ne koku, ne tat, hiçbir şey kalmıyor. Aslında oraya özlem oluyor. Geldiğinde öyle olmadığını görüyorsun. Şimdi futbolun da hayattan bir farkı yok diyoruz ya, işte ilişkilerimiz de öyle. Hani bir geçmişe bir özlem, sonra diyorsun ki lan keşke orada kalsaydı, en azından hafızamda olumlu anılar olur diyorsun. Şimdi burada da böyle. Yani Aziz Yıldırım ne o dönemki Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ne o dönemki Aykut Kocaman. Bence en belirleyici olan oyun o dönemki oyun değil. Oyun da değişti onlarla beraber. Profiller değişti. Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemi, başarı yakaladığı dönemi hatırlayalım. Hep bir kadro istikrarı vardı. Yani işte benim de Ümit Milli Takım'da oynadığım o Daum zamanı, o kadronun devamı Fenerbahçe'de çok uzun süre tekrarla o işi halletti. Daum ve Zico'yu hatırlayalım. O Ümit Milli Takım'da Tuncay'ların, Kemal'lerin, Volkan'ların, Uğur Boral'ların o kadro belirleyici oldu değil mi? Yanındaki yabancılarla. İşte devam edelim o kadronun, Aykut Kocaman'ın Ersun Yanal'a bıraktığı o mirası, Ersun Yanal aldığı en zirveye çıkardığı oyunlarla. Şimdi talip olduğunuz Aziz Yıldırım her şeyi baştan inşa etmek zorunda. İşte Aykut Kocaman çok uzun zamandır deneyimlemediği bir oyunu tekrar deneyimleyecek. Bilmiyorsun neyle karşılaşacak. Ben olsam hiç işin bu tarafına talip olmam. Şeye hiç takılmam. Yerlisi yabancısı bana nasıl futbolcuda yerli yabancı olmaz? Bence antrenörlükte de olmaz. Bu işin uzmanına teslim olacaksınız ama... Doğru. Onu oraya getirirken ilişkilerin belirleyici olmaması gerekiyor. Yani bir teknik direktörü getirirken, ki önümüzde o kadar fazla örnek var ki, hadi yakın dönemde Arsenal oldu, oradan örnek verelim. Ya 2019-2020 yanlış hatırlamıyorsam teslim ettiler Arteta'ya. Şey demediler ya,
2: evet, hani
3: buralarda zaman geçirdi, camianın efsanesiydi, çok da iyi futbolcuydu demediler ya. Guardiola ile beraber o oyun tekrarını, teknik direktör davranışına talip oldular. Bu muhakkak oturup evet, çok fazla sohbet etmişlerdir. Onlar öyle ikna oluyorlar, teslim ediyorlar ve şeyle ilgilenmedi.
2: Ve sabrettiler.
3: Teslim etti, işte sabır da şuradan geliyor Melike. Teslim etti, yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki sezon City'den 5 tane yedi. 5-0 yenildi City'ye. Ya bizde düşünebiliyor musun? Birine bir organizasyonu teslim edeceksin, ertesi sene 5 tane yiyecek.
4: Bir yer yerine
3: yakarlar var ortalığı. Ama onlar hiç ilgilenmediler. Onlar şunu biliyorlardı. Bu tekrar belirleyici olacak. Bunun donanımı var, bu bizi hedefe götürecek. Hatta ben geçen gün böyle bir yorum radyoda yaptım. Arkadaş mesaj atmış, Fenerbahçe'nin 6 sene bekleme. Hani 6. senede şampiyon oldu ya, o kadar zamanı yok diyor. Zamanım yok, 12 sene geçmiş ya, nasıl zamanı? Hala göremiyor yani. Hani 12 sene şampiyon olmamış Fenerbahçe'nin, diyor bir sene bile bekleme. Ya sizi zaten bu bir sene bile beklemeye tahammülümüz yok düşüncesi buraya getirmedi mi? Her sene baştan inşa ediyoruz düşüncesi. Niye hala geçmişe gidiyorsunuz? Yapamaz demiyorum. Aykut Kocaman da yapar, Aziz Yıldırım da yapar. Ama düşünce sağlıklı düşünce değil. Sen ona oyunu teslim ediyorsun ya. Yine yabancı örnek vereyim, daha anlaşılır olsun. Hani bizim teknik direktör olarak bence kendini terapi edebilirsin.

0: Bilen insanlara ihtiyacımız var. Sağlıklı düşünen insanlara ihtiyacımız var. Şimdi futbolculuğunda imrenerek izlediğimiz arkadaşlarımıza bakıyorum. Çok sağlıklı durumda değiller. Yani kulübedeki halleri falan çok normal değil. Evet, onların hepsinin futbolculukları çok üst düzeydi. Ama antrenörlük bambaşka bir hadise.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bizim onların davranışına da ihtiyacımız var. Bize bir şey öğretmek zorundalar değil mi? Yani Burak Yılmaz Fransa'da zaman geçirmiş, Hollanda'da zaman geçirmiş. Dört büyük takımda oynamış değil mi? En sakin olması gereken insan. Eğer o dağılırsa kulübede oyuncuya ne anlatacaksın sen? Yardımcını artık hani kızıp sinirlenecek o noktaya geliyorsan sen, oyuncun atılırsa oyuncuya ne anlatacaksın? Luis Enrique, çok kısa oradan örnek vereyim, kusura bakma biraz uzattım. Luis Enrique çocuğunu kaybetti. Yani Allah evet, kimsenin başına vermesin. Bir insanın değil mi, başına gelecek en kötü şey. Onun bir videosunu izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Annesinin evine gidiyor. İşte annesi çocuğunun fotoğraflarını kaldırmış falan. Onun üzerine annesine diyor ki nerede diyor. Ya ben diyor bakamıyorum, çok kötü hissediyorum kendimi diyor. Diyor ki işte diyor Tanrı bize onunla diyor işte geçirmemiz ya şahane bir 11 sene verdi ve biz her günü dolu dolu geçirdik diyor. Ve sakın öyle düşünme diyor, işte tekrar koy falan diyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Oyunu teslim ettikleri adama bakar mısın? Yani kendini rehabilite ediyor. Ailesini rehabilite ediyor. Ya oyuncuyu da rehabilite eder. Oyunu da rehabilite eder.
1: Önemli çok.
0: Şeyi karıştırmasınlar mesela. Öfkeyle heyecanı karıştırmasınlar. Biz de orada yanılıyoruz. Hani kulübede heyecanlanabilirler kendilerinden ama aklın önüne geçmeyecek yani. Kendisi dağılan, ya hayatımızda da öyle değil mi? Çok sinirlendiğinde hata yapıyorsun değil mi? Şimdi kulübede çok sinirlen bir teknik direktör göremez. Mümkün değil eksikliği göremez. O yüzden bizim talip olmamız gereken hadise, yerli yabancıyı bir yere bırakalım. Varsa yabancı gerçekten bize bir şey öğretecek, getirsinler, hiç problem değil yani. Aykut Kocaman'a da itirazım olduğu için söylemiyorum ya da Aziz Yıldırım, ama bence Fenerbahçeliler işin bu tarafına da bir baksınlar yani.
1: Evet, gerçekten sadece yerli yabancı bakış açısıyla bakmamak lazım. Bir de işte şey, bu hep eski isimlere dönme durumu var evet, bir yandan da.
2: Ya bir yandan da şöyle bir durum da var, bir yıllık olacak. Önümüzdeki sezon tekrardan Fenerbahçe'de bir seçim evet, olacağı için gelecek olan yönetimin de teknik adamın da başarılı olması gerekiyor kısa vadede hedef. Ve geçtiğimiz günlerde de bunu konuştuk. Her zaman dile getiriyoruz. Zaten Fenerbahçe'nin parolası sezon başında, sezona başlarken şampiyonluktur. En doğal denklemdir. Galatasaray için de öyledir. Ama Beşiktaş için de, Trabzonspor için de. Fakat hani buralarda bu sezona başlarken sağlıklı bir karar verilecekse Fenerbahçe'nin özellikle son dönemlerde üst üste yaptığı hatalardan vazgeçmesi gerekiyor. Nedir? İlk önce teknik direktörünü net bir şekilde bulması gerekiyor. Oyuncuları ona göre transfer etmesi gerekiyor. Başkan kalkıp biz bu oyuncularla, örnek veriyorum, anlaşma sağladık. Fenerbahçe'ye biz bu oyuncuları kazandıracağız. Yıldız isim olsa bile. Sonrasında teknik direktör belirlediğinizde sizin için sıkıntı oluyor. Ama şu an Fenerbahçe'de seçim ortamı olduğu için her iki adayında hem teknik direktörünü hem de oyuncu transferini bir şekilde bir noktaya getirmesi lazım. Hızlı bir şekilde aksiyon alsın. Ve bir yıl içerisinde tekrardan hedefleme ve başarının bir noktasına gelinmesi gerekiyor. Katılıyorum burada, her sezon bu düşüncede olduğu için bu kadar çok bu süreç uzadı. Biraz daha hani istikrardan yana olsa Fenerbahçe belki daha da başarılı olabilirdi. Bu Jose Mourinho döneminde tamam çok fazla denklem değişti. Saha içerisinde de dışında da hani verilen sözler ya da uygulamalar birbirini tutmadı. Ama Tedesco geldikten sonra da son haftalarda evet, özellikle Tedesco'nun oyuncu değişiklikleriyle alakalı ciddi bir problem vardı saha içerisinde. 4 oyuncuyu bir anda sağ kenarına alıp 4 oyuncuyu oyuna dahil etmesi ya da iyi oynayan oyuncu sahada gol ararken onu oyundan alarak küstürmesi ya da ne bileyim performans düşüşüne neden olması gibi denklemlerden dolayı. Burada bence net olarak Fenerbahçe'nin yerli teknik direktör düşüncesi olumlu olabilir. Ekibini yerli yaparsanız, camianın ruhundan anlayan teknik adam ya da çalışan bir ekip kurarsanız belki daha da erken ayağa kalkabilirsiniz. Bir topluluk ya da bir aile ortamı oluşturabilirsiniz. Ama yabancı hocada da neden olmasın, her şey
1: peki,
2: olabilir.
1: Mesela şöyle ikinize de şunu sorayım. Seninle başlayayım Kaya. Aykut Kocaman sonrası, işte Ali Koç'un göreve geldiği, başkan olduğu ve o dönemin başladığı süreci konuşmak istiyorum. Gelen giden bütün teknik adamları şöyle aklınızdan geçirdiğinizde en iyisiydi dediğiniz kim var?
2: Ya hücum oyunu oynattığı denklemde bence
1: kadar.
2: Yani Jesus hücum oyununda bence iyiydi. Ya fena değildi bana göre. Kurduğu kadro, yani oyuncu kalitesi gibi.
1: İsimler arasında
2: İsmail Hoca yine fena değildi. Rekor puan toplandı deniliyor ama Fenerbahçe'nin son dönemde de şampiyonluğa yaklaştığı net sene bence bu seneydi.

0: üst üste.
1: İsmail Kartal seniz.
0: Ya yok, o puan topladı, rekor puan topladı diye. Ben bu seneden bahsediyorum. Evet. Hani o sezon evet çok
1: bence
0: iyi.
1: Bence de bu sene bu arada.
0: Aynen, çok iyi bir puan toplamıştı o sene. Galatasaray'da iyi puan topladı. Takım sayısı da fazlaydı.
1: O seneyi şöyle yorumluyorduk. Fenerbahçe çok iyi puan topladı ama Galatasaray daha iyiydi.
0: Aynen
1: ama bu
0: öyle.
1: Sene Galatasaray o sezonlara göre daha kötüydü ama Fenerbahçe bunu yapabilecekken o daha kötüye yaklaşan bir kötü performans sergiledi.
0: Hangimiz daha kötüyüz yarışması?
1: Aynen öyle ya. Ben söylemedim, sen söyle. Çünkü gerçekten tam olarak onu izledik. Yani. Galatasaray hata yaptı, Fenerbahçe de yaptı. Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe de kaybetti. Tam Fenerbahçe bir şey yaptı, böyle o yaklaştı şampiyona. Öteki hafta yine hata yaptı. İşte o daha iyiydi kısmını Galatasaray gibi yapamadı bu sezon.
0: Kesinlikle aslında. Katılıyorum. Bir de hani şu benim bakış açım net olarak, çevremde çok fazla tabii Fenerbahçeli arkadaşlarım da var, dostlarım da var. Şunu söylüyorlar. Yani Fenerbahçe'nin biz oyun anlayışında hücumcu bir takım görmek istiyoruz. Daha çok savunmaya yönelik değil, kontrol, tamam kontrol, her oyunda kontrol olması gerekiyor. Ama savunma futbolu oynatacak mesela Jose Mourinho gibi bir teknik adamdan memnun değillerdi. Daha cesaretli bir teknik adam ve hücum futbolunda ön plana çıkabilecek, takımı ayakta tutabilecek bir hocayla. Herkes buna hasret. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde de Sayın Başkan'ın işte Fenerbahçe başında 6 yıllık bir şampiyonluk denklemi var. Ve o 6 yıl boyunca hani geçmişte de bir şey verdi ya, geçtiğimiz günlerde daha doğrusu bir açıklama yaptı. Eski futbolcular tarzında transferler yapacağız. Yani Apyah gibi oyunculara örnek verdi.
1: Evet,
0: burada.
1: Örnek.
0: Tamam, denklem olarak iyi bir düşünce. Bu ruhu getirebilirseniz yerli oyuncularla beraber mutlaka Fenerbahçe etkisi olacaktır. Fakat oyun anlayışında değişmesi lazım. Abi benim kısacası Jesus tarzında bir hocaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Sana göre o
2: şöyle,
1: dönemden bu da.
2: Bıraktığı yerden devam edeyim. Hani hücum, savunma futbolu. Aslında yine bize yanlış anlatılan. Ya futbolda ne hücumla ne savunmayla anlatırsın. Ya temeldir futbolun hücum ve savunma prensipleri vardır. Birinden birini yok sayamazsın. Ama bizi biri çıkıyor bize diyor ki ya hücum oynuyor. İşte çok hücumcu bir teknik direktör. Ya çok hücumcu bir teknik direktör de bu işin savunmayla ilgili şeyi var ya, yani hani ne onu birbirinden ayırabilirsin değil mi? Evet. Mesela Jesus'tan örnek verdin, devam edeyim. Oyunu önde oynama düşüncesi vardı. Hücumdan kastın tamamen oyunu önde oynama düşüncesi vardı. Orada aslında geçen gün de bir video izledim. O çok problemli bir durum. Samet Akaydın videoda diyor ki Jesus diyor offside taktiğiyle oynatıyordu diye. Offside taktiği diye bir şey yok yani. O önde oynama, rakibi yarı sahadan çıkarma hadisesini oyuncu yanlış anlamış oynarken. Bak orada oynayan oyuncu yanlış analiz etmiş. Offside taktiği diye yorumlamış. Offside taktiği değil. Onun düşüncesi oyunu önde oynamak. Şimdi oyunu önde oynadığında savunmada problemlerin şu oluyor. Geniş alanda oynadığın için, hatta Altay'a da çok kızdığı pozisyonlar vardı hatırlıyorum. Çık kalenden diyordu. Çünkü o oyunun problemleri şudur. Arkaya atılan toplarda kaleci libero pozisyonda olması lazım ki hani savunmanın yetişemeyeceği yerlerde kes diyor. Çok da hatırlıyorum, statta da izlediğimde çok sert tepki gösteriyordu Altay'a. Çık şu kalenden. O da alışmamış tabii o pozisyonda oyunu oynamaya. Şimdi yani birinden birini yok sayamazsın. Bize teknik direktörlerin bunu sağlıklı bir şekilde anlatması lazım. Bir gün Okan Buruk'un Atletico Madrid maç önü toplantıda şu yorumunu hatırlıyorum. Biz Türkiye'de savunma prensipleriyle ilgili çok fazla problem yaşamıyoruz. Yani rakipler o kadar problemi çözmede bize kolaylık sağlıyor ki biz savunma problemi yaşamıyoruz. İşte o savunma problemi dediğin hadise seni Saint-Julien'de geriye atıyor. Young Boys'ta, Sparta, Prag'da. Sen yok sayıyorsun onu ama büyük resme baktığında sen şeyle ilgileniyorsun. Liverpool'u burada 1-0 yendin de orada tarihinin en büyük hezimetini yaşayabilirdin. Sen o analizi sağlıklı yapmadığın için o oyun seni oraya getiriyor. Yani ne tek başına savunmadan bahsedebilirsin, savunmacı takım, ya da ne tek başına hücumdan bahsedebilirsin. Ya bu prensip, bunu dengeli bir kursta takım yapmak zorundasın. Ha, riskleri olan bir oyun Jesus gibi oynarsın. Ona göre savunmacılığı alırsın. Çabuk stoperlerle oynarsın. Dediğim gibi onu kaleyi önde oynayan, libero gibi oynayan kalecilerle oynarsın, halledersin. Ama bak getirdiğin, transfer gelsin dediğin Samet Akaydın seni anlamamış ki. Bak çocuk daha yeni anlatıyor. Offside evet. Taktiği diyor. O oynamadık ki offside taktiği.
1: Offside taktiği. Evet, Samet Akaydın'a da buradan selamlar. Bu arada bir bilgiyi de tekrar paylaşalım. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz ya. Nene biliyorsunuz ameliyat oldu, bir operasyon geçirdi. Onu da söyleyelim. Sağlık durumuyla ilgili de paylaşım yapılmıştı. Tedavide rehabilitasyon süreci de devam edecekmiş Dorgeles Nene'nin. bize geçmiş olsun diyelim. Şimdi bir araya gideceğim müsaadenizle. Ama evet, devam edeceğiz. Teknik direktör konusunda konuşacağız. Yine aynı şekilde transfer konusunda Fenerbahçe'de kimler gidebilir, kimler gelebilir? Verdiğimiz haberlerin üstünden de geçeceğiz. Yeni gelişmeler var mı? Yeni isimler var mı bunları? Ve tabii ki Beşiktaş'ta da teknik direktör adayları kimler olacak? Ve yeni güne girmiş olacağız. Kupa finali günü. Onun heyecanını da birlikte yaşayacağız. O yüzden bir yere ayrılmayın. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından son sayfaya devam.

etkili geldi Trabzonspor. Dakika 64. Orta ceza alanına kafa topa.

korner kullanıldı. Ön direğe topu alardı. Gol! Dakika 84. 2-0 oldu. Son anda defanstan Ensar'dan bir müdahale var.

Uşari baskı attı, topu sahibi oldu. Uşari Ozan kendini gösterdi. Ozan da oynadı. Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muci! Dakika 41. Trabzonspor eşitliği yakalıyor İstanbulspor karşısında.

Muçi topla buluştu. Muçi. Muçi cezalının önünde kafa toplarda gol. Mata gol. Trabzonspor 57. dakikada skoru 2-1 yapıyor.

Muçi uzak mesafeden vurdu, mükemmel bir gol. Harika bir gol. Enes Muçi.

Vakayeme'den Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi. Nefis gollerine devam ediyor Ernest Muçi. Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol, onu açıyor.

Muçi pasını aktardı. Vakayeme gol! Anthony Vakayeme! Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, top alanda gol! Trabzonspor öne geçiyor. Ernest Muçi, Mustafa Ezgelli açı, önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa gol! Nefis bir gol Mustafa Ezgelli açı.

Berat Onuachu. Onuachu kurtardı topu. Pol Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol.

6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy top aladı, gol! Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor.

Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşürdü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor.

0: ikinci dilimde yeniden beraberiz. Son sayfada İbrahim Yavuz ve Kaya Temel'le sohbetimiz sürüyor. Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarını konuşuyorduk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Oraya bir virgül sadece. Transfer de konuşacağız ama teknik direktör adayı demişken, adayları demişken Beşiktaş'ta da en çok merak edilen konu. Yeni hoca kim olacak? Kim önde? Bir haberimiz var. İzleyelim. Sonra sizin de yorumlarınızla birlikte konuşacağız.
1: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kaleci takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlarda listenin ilk sırasında Altay Bayındır bulunuyor. Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci ile uzun süredir ilgileniyor. 28 yaşındaki flebekçisinin de bu yaz İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlar yeni teknik direktörünü seçtikten sonra Altay Bayındır konusunda harekete geçmeyi planlıyor. 2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan deneyimli kaleci bu sezon 17 maça çıkarken 31 gol yedi. İngiliz ekibiyle bir yılı opsiyonlu 2 sene daha sözleşmesi bulunan Altay, Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımın geniş kadrosunda bulunuyor.
0: Evet, şimdi kaleci konusuna baktık ama teknik direktör kim olacak, aday kim demiştik. Bir ona bakalım, sonra kaleci konusunu da konuşacağız, devam edeceğiz adayları. Bir gelsin ekrana.
2: Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında Ange Postecoglou öne çıktı. Solskjaer öncesinde de gündeme gelen deneyimli çalıştırıcı o dönemde teklife sıcak yaklaşmamıştı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın sonrası yeniden Avustralyalı teknik direktörle ilgilenmeye başladı. Başkan Serdal Adalı'nın özellikle Postecoglou'nun oynattığı hücum futbolundan etkilendiği ve takımın yeni sezonda daha agresif, tempolu ve ön alanda baskılı bir oyun anlayışına geçmesini istediği öğrenildi. Yeni futbol direktörü Önder Özen'in de 60 yaşındaki teknik direktöre olumlu baktığı kaydedildi. Postecoglou'yla ilk temaslar kurulurken yönetim en fazla 15 gün içinde yeni teknik direktörü belirlemek istiyor. Beşiktaş diğer adaylarla ilgili de araştırma yapmaya devam ediyor.
0: Evet, bir kaleci haberi de paylaşmış olduk sizinle. Altay Bayındır'la ilgili hep konuştuğumuz da bir konuydu. Oraya döneceğim ama önce hoca kim olacak, bir ona bakalım. Ange Postecoglou zaten aday isimlerden biriydi. Öne de çıkıyor. Ben bu vesileyle aslında biraz Önder Özen tercihini de konuklarımla konuşmak istiyorum. Ve beraberinde teknik direktör adaylarını İbrahim Yavuz seninle başlayayım.
3: Önder Hoca ile başlayayım istersen. Aslında deneyim anlamında önemli bir isim. Yani Fenerbahçe'de çalıştığı dönem, Beşiktaş'la geçirdiği dönem. Ya tabii burada önemli olan, belirleyici olan şu olacak. Yani kimi getirirseniz getirin, burada planlamaya sadık kalma belirleyici olacak. Yani geçtiğimiz sezon Serdar Adalı şöyle bir yorum yapmıştı. Rakiplerimiz kimi alırsa fazlasını alacağız gibi, değil mi? Benzer bir yorum. Yani yapamazsın. Yok, dünyada bunu bu şekilde yapabilecek herhangi bir takım yok. Çünkü rakiplerinden biri son 3 sezonun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Gözünü kapattığında 7 tane tekrar yapan oyuncusu var. Senin daha ne olacağın bellidir. Kimi oynatacağını bilmiyorsun. O yüzden sen onlar gibi davranamazsın. Senin bunu bu şekilde ifade etmen, taraftarın evet kısa vadede işine gelir ama uzun vadede benzer sorunu yaşarsın. Yani aralıkta atmazsın havluyu, ocakta atarsın. Şimdi burada belirleyici olan şu olacak. Ben Önder Hoca'nın pozisyonunda olsam muhakkak o da benzer söylemleri başkana iletmiştir. Planlamamız ne? Biz planlamamıza sadık kalacak mıyız? Çünkü belirleyici olan o olacak. Defalarca aynı hatayı yapmışsınız. Aslında geçmişteki olumsuzluklar, başkanlar eğer bu durumu sağlıklı analiz ederse avantaja çevrilebilir. Niye? Geçmişte çok fazla teknik direktörü değiştirmişsin, oyuncu değiştirmişsin ve bunu bu şekilde yapamamışsın. Yani hani bir şey vaat ediliyor ya, geçmişte ne yapacaksın, başkan olursan ne yapacaksın? Geçmişte yapılan hiçbir şey yapmayacağım demen aslında bence şahane bir vaat yani. Orada yapılan hataları yapmayacağım demen hedefe götürebilir seni. Şimdi burada Beşiktaş'ta belirleyici oluyor. Önder Hoca'nın deneyimi, çalışacağı teknik direktör, ki ben sportif direktörlük bölümünün çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bizde çok fazla önem verilmiyor ama hatta şöyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sportif, ki Beşiktaş'ın bu sene planlamasının Önder Hoca ile başlamasının şahane olduğunu düşünüyorum. Çünkü sportif direktör pozisyonda olan insanın bir kere teknik bilgisi olması gerekiyor. Yani kadro planlaması yaparken ya da sezonun içerisinde teknik direktör bir oyun modeline geçerken ya da bir oyuncuyla alakalı bir değişime giderken oturup onunla tartışma yapmanız lazım. Yani bizde bu tartışma ya da eleştiri hadisesi çok yanlış anlaşılıyor. Bunda bir problem yok. Yani sağlıklı bir analiz çıkacaksa ondan sonraki durumda hiçbir problem yok. Tartışabilirsiniz yani. Ama bizde aman hani tartışmayalım, olumsuz bir şey olmasın. Bence tartışın. Sonuna kadar tartışın. Evet. Sağlıklı bir şey ortaya çıkaracaksınız. O yüzden Önder Özen bu anlamda yapabilirse şahane bir başlangıç olur. Yani ben Bilic'le ilgili bir şeyler duydum ki bence de şahane bir tercih olur. Hem geçmişle deneyimleri hem de Bilic'in teknik direktörlük becerileriyle alakalı bunu söylüyorum. Çok inandığım da bir teknik direktör. Çünkü çalıştırdığı takımların fiziksel durumu çok belirleyici oluyor. İletişimi çok belirleyici oluyor. Ve ondan sonraki süreç esas Beşiktaş'ta şöyle başlayacak. Yani Beşiktaş o planlamayı yaptığında tıpkı Arteta'nın sezona başlarken 5-0 mağlup olma hadisesi gibi. 5-0 mağlup olabilirsin, asla planının dışına çıkma. Çünkü o seni hedefe götürecek ki bence Beşiktaş geçmiş dönemlerde biraz önce sorduğun teknik direktör sorusuna buradan örnek vereyim Beşiktaş'tan. O dönemin en iyi teknik direktörüydü Van Bronckhorst. Bence çok önemli bir fırsatı kaçırdı Beşiktaş. Çünkü o ana kadar dili şahaneydi. Yani davranışı şahaneydi değil mi? Yani ben taraflı tarafsız herkesin çok sevdiği. Oyun çok iyi gidiyordu. O dönem Beşiktaş Galatasaray maçıyla bir problem yaşadı. Aslında o da anlaşılabilir bir durumdu. Yani biraz bizim idarecilerimiz o işe çok fazla girmese, müdahil olmasa, teknik bilgisi olan insanlar müdahale etse şunu onu çok rahat söyleyecek. O dönem Immobile sakatlanmıştı. Stoper'de ismini unuttum, yabancı oyuncu sakatlanmıştı. O iki oyuncu organizasyonun çok önemli oyuncusuydu. Yani o organizasyon o iki oyuncunun gitmesiyle biraz sekteye uğrayabilirdi. Anlaşılabilir bir durumdu. Bırak iki maç kaybet. Çünkü senin o değişimin bir fayda sağlamayacak. Çünkü senin problemin o an için o evet. Kadro bütünüyle alakalı. Hani rotasyonla alakalı elinde çok fazla. Onun eksikliği de şuydu Van Bronckhorst'un o dönem. Ya o kültürden gelmiş ya Hollanda'da. Onun yetiştiği kültürde, eğitimde şöyle bir şey yok. Immobile yoksa santrafor'un adı neydi? Mustafa Hekimoğlu. Çünkü onun kültüründe şöyle var. Ana bir santrafor var. O yoksa potansiyel kendi öz kaynağından oyuncu, akademinden oyuncu. O çünkü yetiştiği ülkelerde böyle gördü ama bizde öyle olmadığını bilmiyordu.
0: Evet.
3: O Immobile yoksa ona yakın bir oyuncuyla oynamak zorunda.
4: Paulista'nın sakatlığı dönemde sıkıntı çekti.
3: Paulista evet. Onda stoper pozisyonunda. Oralara o şöyle düşündü. Ya ne olacak dedi. Kendi evladına insan dedi sistem eder mi ama bilmiyor ki bizim ülkemizde yok eder kendi evladını. Yani o kadar acımasız insanlar dışarıda. O planlamayı o gün öyle yapmış olsaydı sorunu yaşamayacaktı ama gittin teknik direktörü değiştirdin. En iyi yapabilecek kişiyi değiştirdin ve o

0: Böyle bir süreç var. Ama burada yönetimle beraber iyi bir uyumlu bir çalışma gerçekleştirirse Beşiktaş bu sezon kadro yapılanması olarak da daha net isimlere giderse, daha asker oyuncu diyoruz ya, bunlara giderse ve teknik direktörlüğünün de belirlediği denklemde zaten. Şu an sportif direktör geldi, hemen bir yandan transferlere başlayalım demek hata olur zaten. Net olarak ilk önce bir hocanızı da seçmeniz gerekiyor burada. Fakat kadrodaki bu oyuncu topluluğuyla alakalı beklentilerin çok altında kalan isimler ya da bu sezon bu omurgayı oluştururken mesela Orkun gibi bir oyuncuya çok ciddi bir yatırım yaptı Beşiktaş ama sezonun sonlarına doğru da Orkun inanılmaz bir performans ortaya koydu. Sezon başı başlangıcıyla bitirişi arasında dağlar kadar fark var. Buradaki kısacası benim anlatmaya çalıştığım denklem şu. Net olarak bir teknik direktör Beşiktaş'ta son dönemlerde özellikle son yıllarda Sergen Hoca ile beraber 6. 7. hoca oldu.
1: Çok.
0: Üst üste değişen. Evet. Toplamda yanılmıyorsam 13 hoca. Yani ciddi bir isim bu teknik direktörlerden. Hani rekor kırdı diyebiliriz üst üste değişiklikler. Onu takip eden Fenerbahçe yine peşinden büyükler arasında baktığımızda. Ama ilk önce bir hocayı belirlemesi lazım Beşiktaş'ın net olarak. Buna göre bir transfer politikası oluşturması lazım. Zaten takımda şu an yetenekli oyuncular var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın kadrosuna kağıt üzerinde baktığımızda
1: evet.
0: Çok çok kötü bir kadro diyemeyiz buna. Ama performans anlamında çok fazla eksiklik yaşadı. Van Bronckhorst konusuna da katılıyorum. Bence başarılı bir teknik adamdı. Biraz daha ısrar edilse ya da devamlılığı olabilseydi, sürdürülebilir bir yanı olsaydı Beşiktaş belki buradan daha da avantajlı çıkabilirdi. Fakat sabır yok. Yani hatırlayalım geçtiğimiz sezonların başında Beşiktaş'ın kazandığı Kupa Galatasaray'a 5 tane atmıştı mesela.
1: Evet.
0: 5 yemek bazen takımlar için çok farklı bir noktaya da taşıyor sizi. Sezon başında yine Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'tan 5 yedi.
1: Evet.
0: Ama çok iyi bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde ilerledi. Burada önemli olan skorlara değil, teknik adamların da burada becerileri, biraz daha sabır, beklenti ama maalesef bizim ülkemizde sabır diye bir şey yok. Hemen şampiyonluk
2: işte bekleniyor. En büyük problemi ne olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Ya birilerinin yapması gerekiyor ya. Bu iş bu kadar evet. Zor değil. Yaptı işte Göztepe gözünün önünde yaptı. Samsun
0: Büyükler
2: Spor
0: katlanmıyor
2: var.
0: İşte. Kısa yoldan şampiyon olduğunu
2: hani
0: düşüncesi.
2: Hep olumsuz üzerinden örnek veriyoruz ama bak olumlu Alanya var. Yıllardır yapıyor. Ve dikkat et her sene Alanya bir teknik direktör kazandırıyor.
1: Doğru.
2: Farioli de orada.
0: Ve çok iyi de oyuncu satıyorlar her sene.
1: Bugün Avrupa'da...
2: Avrupa'nın önemli bir teknik direktörü oldu.
1: Şu an en
2: oldu,
1: çok konuşulanlardan biri haline geldi genç yaşında. Belki de daha da büyüyecek yani.
2: Değil mi? Mesela buradan çıktı. Hep eleştiriyoruz ya. Aslında birileri de yapabiliyor. Yani niye sen rol model olarak o tarafa bakmıyorsun? Sürekli bana olumsuzu söylüyorsun. Şey harcıyormuş 200-300 milyon euro Manchester United harcıyor. İşte onun da hali ortada. Orada da olmuyor o işler yani. Talip olabilirsin yani. Burada hele hele yani ben anlamakta zorluk çekiyorum. Ya kendi evladına bu kadar kötü davranan bir kalabalık ben hayatımda görmedim. Bizim oynadığımız dönemlerde de evet böyle şeyler vardı ama tam tersi bizde biraz daha en azından hani teşvik etme adına mutlu oluyorlardı altyapıdan birini görünce. Ya ben şöyle bir yorum okudum. Çok ayıp ya insanlar o yorumu yazarken yani şunu düşünmüyorlar mı ya? O kulübede gençlerden biri senin oğlun olabilir, senin kardeşin olabilir. Ya biri senin kardeşine ya da oğluna altyapıdan çıkan bir çocuğa çok özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için. Çünkü o şekilde yazdı. Çöp diyor ya. Düşünebiliyor musun ne kadar yani bunları almış diyor. Hani bu çok çirkin bir şey ya kendi
0: yıldız
2: evladına bu kadar acımasız.
0: Yani.
1: Ya bazen evet yıldız oyuncuya böyle çöp diyorlar. Yani.
2: Kimseye deme mesela biraz bu. Önce şeydi hani iyi futbolcu kötü futbolcu hadisesi de ya yoktur iyi futbolcu kötü futbolcu. Kötü futbolcu olur mu aynı şey? Kötü futbolcu ne demek ya? Ya futbolcunun yeterliliği yetersizliği üzerine tartışma kötü futbolcu ne ya? Bir oyuncu kötü futbolcu demek bilmiyorum bana. Biraz ayıp geliyor ya bir insana bir mesleğini yapan birine bu şekilde ifade etmeleri. O yüzden biraz ona dikkat edelim. Yani teşvik etmemiz gereken hadise. Ama şunu da anlıyorum tabii. Sergen Yalçın'ın ben bir yorumunu dinledim inanamadım ya. Gençlerle oynamak zorunda kaldık diyor. Teknik direktör oynamak zorunda kaldık derse orada hiçbir şeyi düzeltemezsin. O sen zorunda kaldığın oyuncularla Avrupa geliyor seninle yarışıyor. Ve senden daha çok parası olmasına rağmen geliyor yarışıyor. O yapabiliyorsa sen de yapacaksın yani.
1: Biz bir türlü onu yapamıyoruz işte maalesef yani. Ange Postecoglou gittiği her takımda kupa kazanmasıyla meşhur bir hoca Beşiktaş'a gelirse bu kupa artık lig şampiyonluğu mu olur, kupa mı olur, lig şampiyonluğu mu olur, Türkiye kupası mı olur yoksa konferans ligi mi olur göreceğiz diye bir yorum yapmış. Postecoglou ile ilgili olumlu bir yorum gelmiş izleyicimizden. Devam edeyim birkaç tane daha okuyalım. İzleyicilerimizden gelen. Bu arada Necati Bey İbrahim Yavuz'a şey demiş. Ders niteliğinde yorumlar yapıyor. Tebrik ediyorum demiş.

0: Yine bizim daimi izleyicilerimizden birisi. Yine Ange Postecoglou ile ilgili bir yorum var. Her gittiği takımda kupa kazanacak bir hoca diye yorumlamış izleyicimiz. Konya Spor kupayı alırsa hoca işi çok daha erken çözülmeli. Burak Bey söylemiş. Hatta Önder Özen kesinlikle şimdiden kiralıktan dönecekler için çalışmalara başlamadı. Yeni hocanın Nusrati'ye falan vereceği şansı çekecek durumda değiliz. Çünkü kesinlikle Avrupa'da olmalıyız. Avrupa konusu yüzünden Türkiye Kupası ile ilgili yorumu yapmış izleyicimiz. Acele etmesi lazım diye. Evet, şimdi bir de hoca belirlenmeden çok fazla transfer işine girdiğiniz zaman, bu Fenerbahçe için de geçerli. Bu sefer de hocanın planlaması ile oyuncu profili çelişebiliyor. Evet, kötü futbolcu yok ama oyuncu profili, hocanın istediği oyuncu profili ve istemediği, oyununa uygun olan olmayan oyuncu profili diye bir şey var. Değil mi? Bu sefer de bu hata yapılıyor. Burada daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Erol Hoca zamanında Fenerbahçe'de işte Kolker geliyor ama işler değişiyor sonra. Karışıyor. Kolker hiç oynayamadı neredeyse Fenerbahçe'de. Bir örnek mesela. Bazen de hocadan önce sonra yaptığınız transferler bu sıkıntıyı yaratabiliyor. Bir an önce hocayı belirlemesi lazım Beşiktaş'ın.
1: Yani planlama hatası olmaması lazım Beşiktaş'ın. Bir yandan da hocayı belirledikten sonra hocanın da bir mutlaka kendi çizgisi olacaktır orada. O çizginin içerisine de yönetimin çok fazla müdahale etmemesi gerekiyor. En büyük sıkıntı bu zaten.
2: Bence hiç etmemesi.
1: Evet, en büyük sıkıntı
2: hatta
1: bu.
2: Hatta yani çok özür dilerim. Bence hiç tesise gelmesinler. Yani ben olsam mesela hiç gelmeyin. Yani gelmeyin. Mesela bu tesise gelme hadisesi de yanlış anlaşılıyor. Tesise niye gelir kulübün başkanı sürekli? Gelmeyin. Bu sizin işinizle alakalı bir durum değil. Uzmana, Önder Özen'e teslim et, Önder Özen'e gitme. Bilmediğin bir konu çünkü. Yani bence çok özür
1: gerekirse
2: dilerim,
1: yok yok sorun yok. Gerekirse hesabını da sportif direktörden sorarsın. Aynen. Böyle bir denklemde. Tabii son dönemlerde şimdi biraz daha eskiyi hatırlayalım. Böyle büyük başkanlar ya da Avrupa'da var mıdır bunun örneği çok bilemiyorum ama ne zaman soyunma odasına inerler? Çok iyi bir galibiyet alırsınız. Prim açıklamak için orada bulunursunuz. Prim açıklar gidersiniz. Ya da tesislerde bulunuyorsanız o an bir jest yapacaksınız. Ya da kritik bir an vardır o zaman. Ama artık günümüz
0: ekonomik bir
1: çok değişti.
0: Sorun vardı, onu çözmüşsünüzdür. Onu evet, konuşmaya
1: evet.
0: Gidebilirsiniz.
1: Evet ya, başkanın zaten net olarak ne yapacağı, görevleri zaten ortadadır. Ama bu futbol takıma müdahale, teknik adama müdahale, oyunculara müdahale olunca son dönemlerde biz bunu çok yaşadık. Özellikle Fenerbahçe'de de yani başkanların mesela Saadettin Saran'ın net olarak Tedesco'nun artık son demlerini yaşadığı günlerde hani bunlar çok konuşuldu. Takımla alakalı kadro seçenekleri, işte teknik adamla görüşmeler, üst üste böyle bir süreçler. Nasıl olsa orada da bir sportif direktör varsa onunla temasa geçip ilerlesiniz daha iyi olur. Biraz da işte bu teknik direktörleri seçerken başkanlar zaten birebir de hep görüşme yaptığı için ve sonrasında da teknik direktör direktmen başkanla muhatap olduğu için aradaki sportif direktör denklemini de çıkarıyorsunuz bu sefer. Ve sorunla baş başa kalıyorsunuz. O yüzden bir planlama, bir kurgu. Süper Lig'de bunun örneğini evet Göztepe son yıllarda çok başarılı bir şekilde yapıyor. Kulübü evet yabancılar yönetiyor. Fakat bir disiplin var orada, bir sistem var. Herkes ne yapmasını gerektiğini biliyor. Büyük takımlarda da bu şekilde ilerlese çok başarılı olur. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'da da mesela yok mu sorunlar? Tabii ki var. Yine hani başkanlık işte sportif direktör olsun mu olmasın mı, sportif AŞ'deki yöneticilerin tutumu, yani bunlar hep böyle bir problem halinde yaşanabiliyor. Şöyle örnek vereceğim, bir oyuncunun bir derdi olur, sıkıntısı olur ama teknik adamla ya da sportif direktörle çözeceği noktada direktmen başkana gitmez. Arada bir yetkililer vardır, onunla görüşür. En son seçenekte başkanla denk düşebilir. Avrupa'da ben böyle hatırlamıyorum başkanla direkt futbolcunun diyalog haline girdiğini.
2: Biz seviyoruz
1: mesela.
2: Tabii idareci olarak oyunculara temas etmeyi. Ya bu çok sağlıklı bir hadise değil. Ayarlayamaz
0: mı?
2: Hayır, oyuncu da ayarlayamaz o seninle kuracağı bağı. Yani o öyle bir yere gelir ki bir yerden sonra kontrol evet. Altına da alamazsın. Riskli bir durumdur. Ya Melike çok alakasız olacak ama ben
0: tabii
2: aslında
0: ki.
2: Onunla başlayacaktım Fenerbahçe'yle de. Ya Fenerbahçe kadın futbol takımı şampiyon oldu.
0: Evet evet.
2: Gökhan Bozkay'ın benim de takım arkadaşım milli takımlardan. Teknik direktörü ve kadın futbolun başında Ufuk Şansal, onları da
0: tebrik ediyoruz
2: evet,
0: tekrar.
2: Tebrik ediyorum. Ben başlayacaktım, unuttum da çok
0: Hiç önemli değil. Dün de zaten bahsedecektik. Bundan da bahsetmiştik. Tekrar tebrik etmiş olalım Fenerbahçe kadın futbol takımını. Kadın futbolunu zaten çok önemsiyoruz. Takip ediyoruz. Hatta mümkün olduğunca kadınlarımızı işte hakemler olarak da

0: hep burada, ben de buradayım zaten, konuşmak, yer vermek, sık sık konuşmak, değerlendirmek, dile getirmek istiyoruz. Zor da artık, zor bir lig bu arada, kolay evet. değil.
1: Her sene çok biraz da, daha iyi gidiyor. Yani.
0: Evet, çok da yükselişteler gerçekten. Ben milli takıma da büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Kadın futbolunun lig anlamında gelişmesi, kulüplerin yatırım yapması, Fenerbahçe de çok yapıyor. Yine aynı şekilde Beşiktaş da öyle ve Galatasaray bütün takımlar için, hatta artsa keşke, değil mi? İlk başta ben mesleğe yeni başladığımda çok bebekti kadın futbolu böyle. Şubeler açılıyordu, kapatılıyordu. Sonrasında tekrar böyle önce olundu ve devamı geldi ve şimdi çok büyüdü. Derbiler, kaliteli derbiler izliyoruz. Çok keyifli maçlar izliyoruz. Bir kez daha tebrik edelim Fenerbahçe kadın futbol takımını. Bu vesileyle teşekkür ediyorum İbrahim Yavuz. Ve buradan kaleci konusuna da gelmek istiyorum. Çünkü haberi verdik, üzerine de konuşalım. Altay Bayındır konusu. Bir kere yerli kuralı dedik ya, yerli kuralı demişken kale bu anlamda çok önemli. Elinizi çok rahatlatıyor kaleciniz yerli olduğu zaman. İyi bir yerli kaleci tabii. Yedekte bekleyen değil. Yedekte beklesin diye kaleci almasın. Yani özellikle milli kalecilerimize bu anlamda hani yedek kalmaları beni çok üzüyor. Yabancı kalecilerin arkasında özellikle. Altay Bayındır'ın bir röportajı vardı geçmişte de. İngiltere'ye gittikten sonra hatta sevgili Seyhan Şaşko'ya vermişti. Fenerbahçe'de oynadı ama Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, yani rakiplere gitmek gitmemek konusunda bir yargısı olmadığını, profesyonel futbolcu olduğunu vurgulamıştı zaten. O zaman da bu çok konuşulmuştu. Nitekim gidebilir, forma giyebilir Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da ve Beşiktaş'ın bir ilgisi var. İbrahim Yavuz, seninle başlayayım.
1: Tabii yani daha önce buralarda onu deneyimlemiş, uluslararası deneyimde kazanmış, milli takımda başarılı performans göstermiş biriyle devam etmek düşünce anlamında bir problem yok. Ama iş işte o pratik kısmına gelince, işte Ederson'un Fenerbahçe'ye gelme hadisesi gibi değil mi? Yani teoride her şey şahane ama uygulamada ayağı en, tekniğe en iyi dediğin buradan oraya atamadı pası. Evet. Demek ki City organizasyonunda tekniği çok ön plana çıkıyormuş. Niye bir planlamayla ona o pası attırıyorlarmış? Sen de darmadağın oldu. Şimdi Altay için de uzun süre oralarda bir oyuna alışmış, yani davranışa alışmış birinin tekrar gelip buralarda bir de çok da problem yaşamıştı. Ya bir şey diyemiyorum, şöyle bir şey diyemiyorum Melike. Yani çok böyle kararsız kalıyorum. Bizde vardır yani. Altay evet şahane gelir uçurur da gözünü kapat teslim et, sonra ne olmadı. Yani Beşiktaş'ın tek başına bir pozisyonlar, yani sportif direktör, teknik direktör, oyuncular adım adım gidecek. Evet, düşüncede Altay'a bir itirazım yok. Ama Ersin'i niye yok saydınız? Mesela onu bir anda hemen vazgeçtiler değil mi orada? Ne oynuyor da gayet yani. Hani onu teşvik etmek sanki daha mantıklı geliyor. Çünkü daha önce Fenerbahçe'de oynamış, yine sıfırdan bir şey deneyimleyecek bir oyuncuyla başlayacaksınız. Ben her zaman şöyle düşünürüm. Eldeki oyuncularla ne yapabilirsin? Önce onu masaya yatırmak sanki daha sağlıklı bir düşünce.
2: Son dönemde
0: bu arada bir sözleşme yenilecekler yani. Ersin'le de. Ama işte tabii orada rekabeti artırmak istiyorlar.
1: Birinci kaleci gelsin düşüncesi. Evet.
2: Yabancı denklemi burada önemli. O yüzden daha çok Beşiktaş'ın da Altay tarafına direksiyonu kırdığı net olarak burada belli oluyor. Çünkü Premier Lig'den de Beşiktaş'ın kaleci arayışı vardı. Ama son dönemlerdeki bu kuraldan sonra da yani Ersin'in önüne geçebilecek bir performans ortaya koyabilir mi Altay? Burası önemli. Altay da iyi kaleci, Ersin de tabii ki iyi kaleci. Ama burada ikinci kalecinin yedek olacağı bir denklemde bunu da kabullendirmeniz lazım. Zaten yayının başında da ifade ettim. Yani Galatasaray'ın birinci kalecisi Uğurcan Çakır net olarak. Trabzonspor'da zaten neler yaptığı ortadaydı. Günay da çok iyi bir, geçtiğimiz sezonlarda iyi bir performansı varken yerli kaleciler arasında da Günay'ın ismini de yazdığımızda ilk beşin arasında net olarak yazabilirdik. Ama bu sezon oynamaya performans olarak da kaleciler zaten en çok geriye giden isimler oluyor.
1: Katılır mısın bana bilmiyorum ama ben mesela Günay geçen sene evet oynadığı maçlarda çok kritik maçlarda ve şahane performans sergiledi. Biraz ben ona şeye bağlıyordum, hani yine oyuncunun kendini rehabilite etme hadisesi. Çok bir problemli bir kupa maçı vardı Fenerbahçe ile. O kaledeydi, hatta top toplayıcı bir kardeşimizle evet, diyaloğu vardı. Evet. O çok şahaneydi yani. Herkesin ortalığı yıktığı, teknik direktörlerin, başkanların hani birbirini yıktığı bir ortamda biri çıkıyor ve o sağduyusuyla işte onu rehabilite ediyor, diğerini motive ediyor ve o oyuncunun performansına yansıdı. Gel bu seneye tam onun dışında bir agresif bir kaleci performansı.

0: performansı, bak yine performansına yansıdı. Yani kendini rehabilite ettiğinde, sakin olduğunda performans olarak bunu geri bildirim olarak alıyorsun. Gel bu seneye çok agresif bir Günay davranışı vardı.
1: Kesinlikle.
0: Maç sonunda birileriyle dalaşıyordu. İşte Monaco maçı yine hatırla, yediği golde yine kulübede daha oyuna girmeden teknik yan tarafta da onunla tartışıyordu. Ya yansımama şansı yok. Yani dağılırsın. Bak burada çok sağlıklı örnek. İlk senede top toplayıcıyı düzeltiyorsun, insanları düzeltiyorsun. Ya bu bir dostluk diyorsun, hani ebedi dost, ezeli rakip diyorsun. Bir sene sonra aynı Günay bir anda o taraftarın, ben aşığım kulübe, futbolcular sever oyunu, formayı falan öperler, taraftarı arkama alayım düşüncesi. Bak o sana zarar verdi. Aslında ilk seneki davranış performansına da yansıdı. Sanki Günay tarafını ben biraz öyle yorumluyorum. Yani o davranış çok belirleyici oldu.
1: Doğru, katılıyorum. Bu sezon biraz da hırs mı dersiniz, istek mi dersiniz? Çünkü Galatasaray'ın sezon başında, daha doğrusu geçtiğimiz sezonlarda Ederson denklemi varken mesela Günay'ın da İkinci kaleci olarak tabii ki Galatasaray'da bu durumu kabullenmişti. Ama Uğurcan Çakır ismi listeye daha fazla girdiğinde, ön plana çıktığında burada bir rekabet anlamında da daha çok baskın bir karakter ortaya çıktı. Ben bunu anlayabiliyorum.
0: O zaman rekabet de çok öyle iyi bir şey değilmiş. Evet, yıkıcıymış. Yıkmış evet, o tarafı rekabet.
1: Evet, yani biraz daha böyle Uğurcan Galatasaray'a geldikten sonraki denklemde de hatırlayalım, Okan Hoca sık sık Güney'e de forma şansı vermeye devam etmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda, işte Süper Kupa'da, ama kararının ne kadar çok yanlış olduğunu Süper Kupa maçından sonra anladı. Evet, geçtiğimiz sezonlarda Ziraat Türkiye Kupası'nda hep Güney'e forma şansı vermişti Okan Hoca. Bu yüzden ilerliyordu. Fakat Süper Kupa'da kale, ciddi bir maça çıkıyorsunuz yani.
2: Yani kale zaten, ben biraz bunu aslında stoper ikilileri için de söylüyorum. Öyle yedek kalındığında ya futbolcu için direkt düşüş. Belki diğer mevkilerde bu çok olmuyor. Belli dakikalardan sonra oyuna giriyorsunuz çünkü, ama genelde maçta 11 bir sakatlık olmadığı sürece ya da kart riskleri olmadığı sürece bunlar değişmediği için bu oyuncular zaten hiç oynayamıyorlar. Oyuna sonradan da giremiyorlar ve hep kulübede kala kala çok zor ya. Yedek kaleci olmak, yedek stoper olmak gerçekten sizi geri götürüyor. Ya futbol oynamadım ama hep bunu gözlemliyorum. Yani yok yani, ya oynadıkça başka türlüsü mümkün değil. Bütün sezon oynayacaksın yani. Stoperde de aynısı geçerli ama kale zaten hani hiç
0: yedek
2: değişmiyor.
0: Yedek olmamak lazım. Evet. Yedek yani
2: çok zor çok yani gerçekten. Yani. Kanat oyuncusu yedek oldu.
0: Şimdi şanslılar.
2: Giriyor senin... 60'ta 70'te performans verebiliyor mesela.
0: Tabii tabii, mesela senin söylediğin eski döneme gittiğinde onların işi daha da zordu. Toplasan zaten 30 tane maç oynuyordun. Evet. Hiç oynayamıyordun. Başlıyordun, evet, bitiriyordun. Hiç o. Şimdi yine bir sürü maç oynadılar için yine bir şekilde şans buluyorlar. Yani.
1: Ya bu sezon bir de şöyle bir şey oldu. Geçtiğimiz sezon daha doğrusu. Fenerbahçe'de hep şunları konuştuk ya. Kaleci de mi değişiyor? Kalecinin bile değiştiğini gördük. Hadi oyuncu değişiyor. Kaleci neden değişir yani? Onda bile değişikliğe gittiği denklemler oldu. Ama bu net yani, şöyle bir durum var. Kaleci tabii ki psikolojik olarak ve mental olarak kendini her zaman hazır tutmak zorunda zaten. Evet, bir futbolcu senin de söylediğin gibi oyuna sonradan girdikten sonra belki 15 dakika olsa bile, 20 dakika olsa bile forma gelecek, kendimi gösterebilirim diyebiliyor ama kalecide bir sakatlık olacak da, bir kart durumu olacak, öyle kaleye geçecek, evet, de kendini gösterecek. Bu da tabii zor bir denklem.
0: Zaten kalede dikkat et bak. Sürekli karar değiştiren, ki yakın tarihte Sivasspor aklıma geliyor. O sene yarı yarıya oynamış kaleci, düşüyor. Gel Fenerbahçe benzer durumu yaşadı.
2: Livakovic, evet, İrfan, evet, sürekli değişti.
0: O hiç yaramıyor. Bak Mustera mesela, Günay, Mustera sallanıyordu. Günay geçti, şahane oynadı. Ama yine Mustera'ya kale teslim edildi. Çünkü bir takımın bir tane birinci, yani kalede sürekli değişim çok sağlıklı bir hadise değildir. Aslında Melike'nin söylediği çok doğru. Yani yedek kalecinin bekleme hadisesi, orada da şunu yapacaksınız. Beklediğinde hazır olan kalecileri bulacaksınız yani. Hani beklediğinde o oynamama ritmiyle alakalı sorun yaşamayan insanları bulacaksınız.
2: Zor, kolay değil. Evet, bir mevki daha var. Çok zor, onu ilerleyen dakikalarda konuştuğumuzda söyleyeceğim ama tekrar hoca konusuna şöyle dönelim. Biliyorsunuz teknik direktörle ilgili teknik direktör ismi çok geçiyor. İşte Postecoglou'yu konuştuk. Beşiktaş'ta, bunun dışında yine gündeme gelen başka adaylar vardı. İşte Bilic yine bahsediliyor, konuşuluyor. Yerli mi, yabancı mı olmalı? Yine Beşiktaş'ta da aynı şekilde Fenerbahçe'de olduğu gibi var ve gündeme gelen isimlerden biri de, ki başarısıyla da bizi gururlandıran Arda Hoca, Arda Turan. Arda Turan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı, gündemde ismi olduğu için. Beşiktaşlılar da çok istekle çağırdığı için şöyle bir açıklama yapmış. Adımın sadece söylenti seviyesinde bile olsa Beşiktaş gibi büyük ve köklü bir kulüple yan yana anılması benim için büyük bir onur ve gurur. Ancak Shakhtar'da yönetimle birlikte belirlediğimiz çok büyük hedeflerimiz, hayallerimiz var. Bu nedenle geleceğim oldukça net demiş Arda Turan yaptığı açıklamada. Böyle güzel de bir ifadeyle bunu dile getirmesi bence çok kıymetli Arda Hoca'nın. Çok da erkenden gider gitmez Avrupa kariyerinde teknik direktör olarak şampiyonluk yaşaması tabii ki adının Türkiye'de bütün büyük kulüplerde anılmasına neden olacak. Hatta Avrupa'da da eminim teklifler aldı, ilgi görüyor Arda Hoca. Başarıları daim olsun. Selamlar buradan Arda Hoca'ya da. Siz nasıl yorumlayacaksınız? İbrahim Yavuz, seninle başlayayım.
0: Aslında teknik direktörlüğe başlangıç süreci çok problemliydi. Yani futbolu bırakıp hemen o işin tekrar kısmıyla alakalı bu kadar az tekrarla Eyüpspor'da başlaması, bir alt ligde başlaması çok problemliydi. Yani risk aldı aslında. Çünkü orada onun adına olumsuz bir hadiseyle karşılaşmış olsaydı çok ciddi problemler yaşayabilirdi. Ya Shakhtar'da yaptığı iş, bence de aynı fikirdeyim. Şahane işler yapıyor. İşin bir de diğer tarafıyla alakalı da işte savaş içinde
2: zorluklar içinde bir de evet.
0: Yani
2: evet,
0: onu da yansıtması, işte çocukları o işin içine katma hadisesi de, verdiği sosyal mesajlar da çok değerli diye düşünüyorum. Zaten şöyle bir durumu var ama, yani evet ben Galatasaraylıyım diyor ama her zaman Beşiktaş'a bir sempatisinden bahsediyordu. Mesela evet, Fenerbahçe ile ilgili yazamazsın Arda Turan'ı. Yani bu tarafta Beşiktaşların da itiraz etmeyeceği, o tarafa da çünkü yakın olduğu hadisesiyle alakalı. Ben kendi planlamasıyla alakalı orada kalmasının onun adına çok daha doğru karar olacağını düşünüyorum. Çünkü evet şu an çok iyi gidiyor ama temel eksikliğinin şu olduğunu düşünüyorum. Yine psikolojik anlamda agresif davranışıyla alakalı. Çünkü şöyle, yani Arda, ben Galatasaray'a 2004'te geldiğimde altyapıda A takıma çıkmıştı. İşte ben de Gazi Osmanpaşa'da doğdum büyüdüm. O da Bayrampaşa'da, çok yakın olduğu için her gün antrenmana giderken onunla beraber gidiyordum. Onunla beraber giriyordum. Kadroda olmadığım için onunla çok zaman geçiriyorduk kadro açıklandıktan sonra. Çok da seviyorum. Yani öyle de bir iletişimimiz olduğu için söylüyorum. Yani işin o psikolojik tarafıyla alakalı, ki eleştiriye de çok açık bir insan olduğunu bildiğim için evet, söylüyorum. Onu hallettiğinde gerçekten önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ama bu planlama onun adına bence de sağlıklı. Orada biraz daha zaman geçirmesi, ki Şampiyonlar Ligi gibi bir fırsat var önünde. Yani oyunu bu kadar güzel, sağlıklı anlatmaya çalışan bir insanın biraz daha orada zaman geçirmesi, ki biz bakıp teknik direktörle ilgili Avrupa'ya ihraç etmeyle ilgili sorun yaşıyoruz değil mi? Görelim teknik direktörlerimizi de oralarda, İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de.
2: Artarak devam etsin gerçekten hocalarımız. Sadece futbolcu olarak değil, teknik direktör olarak da Avrupa'da izlemek büyük keyif. Hoca konferans liginde de çok iyi işler yaptı.
1: Tabii. Kaya, sen yani şöyle bir durum var tabii. Atletico Madrid'de oynadığı dönemde de Simeone onunla alakalı çok güzel övgü dolu sözlerle de bahsediyordu. O zamandan daha taktiğe çok fazla meraklı olduğu için hocaya bazen bazı fikirler de veriyordu. Ve bunu en güzel bir şekilde Arda Turan'ın net olarak bizim önümüze koyduğu yer Eyüpspor'la başlayan kariyer zaten. Futbolculuk döneminden sonra hocalık olarak da neler yapabileceğini bence Eyüpspor'da göstermiş oldu. Ve ciddi bir meydan okumayla, bana göre meydan okumadır, Shakhtar Donetsk kulübüne gidiyorsunuz. Savaşın gölgesinde, her gün farklı bir olayın olduğu ortamda, oradaki genç futbolculara dokunuyorsunuz. Altyapıdan yine çıkardığınız oyuncular oluyor dokunduğunuz. 19 yaşında, 18 yaşında çok değerli oyuncularla beraber bu sezon sahne aldı. Genel olarak hani son dönemlerde biz şunu da konuşuyoruz ya, takımların bütçeleri ya da market değerleri, yanılmıyorsam 160 milyon euro, 165 milyon euro değerinde bir kadro değeri var. Ve bu kadro değeriyle beraber Konferans Ligi'nde çok iyi bir noktaya geldi. Liginde şampiyon oldu. Avrupa hedefi zaten var. Kendini göstermek için elinden geleni yapıyor. Buradaki bence kilit nokta şu. Beşiktaş'la alakalı da çok güzel sözler sarf etmiş. Çok alçak gönüllü bir şekilde yaklaşımı var. Zaten kişiliği de öyle, karakteri de öyle. Katılıyorum. Biraz sert mizacı da olabiliyor. Bazen sağ kenarında kendini kaptırabiliyor. Evet. Daha sakin olduğunda daha net kararlar da alabilir diye düşünüyorum. Fakat son dönemlerde teknik adamlık olarak, yani yerli hocalara baktığımızda çok fazla ön plana çıkan teknik adamlarımız olmaya da başladı. Bu mutluluk verici bence.
2: Bence de öyle ve o an geldi.
3: Belki mi yapacağız şimdi? Ve İbrahim Yavuz'un ilk belki mi olacak? Canlı yayında ilk.
0: Ya defalarca bunu izledim. Hatta hep şey diye düşünüyordum. Yani orada

0: bu işi hani bilmeyle alakalı o ayrıca. Hiç bilemiyordum. Ya dün Salim'e mesaj attım. İlk defa bildim. Yani bu kadar zaman
1: gerçekten
0: ilk defa bildim. Orada da
1: ama ismini okuduk. Selam evet, gönderdik.
0: Söyledi, Salim söyledi.
1: Evet, gerçekten tebrik ediyoruz. Haber Şevyer'i bildin. Evet. Bakalım bugünkünü bilebilecek misin? Gelsin bakalım. Güzel de soru denk gelmiş bu arada. Ülkem adına ilk Dünya Kupası'nı kazandığımız geceyi unutamıyorum. Louis van Gaal'in gözde öğrencisiydim. 2 Mayıs 2009 akşamı ezeli rakibimize karşı oynadığımız bir maçta 4 asist yaparak unutulmaz bir zaferin parçası olmuştum. John Barnes, Paul Gascoigne ve Matt de Tizier'e hayranlık duymamak elde değildi. Evim dediğim kulüpte kramponlarımı asmak çok istemiştim ama olmadı. Ben kimim?
0: Hollandalı.
2: İpuçları çok zor ama.
1: Ya zor. İpuç. İsim kolay da. Son sayfa etiketine izleyicilerimiz sizin de cevaplarınızı bekliyorum. Hemen gelmiş Mehmet Bey'den. Mehmet Ekiman'dan gelmiş.
0: Var mı sende bir şey?
1: Var mı?
2: Bende yok şu an. Düşünüyorum. 2009 asist.
1: Ülkem adına ilk Dünya Kupası'nı kazandığımız gece unutamıyorum. Bir kere Dünya Kupası olan bir isim.
3: Evet.
1: Yazdık kenara. Louis van Gaal'in gözde öğrencisiymiş.
0: Milli takımlarda mı yoksa kulüp takımında mı?
1: Bir kulüp takımında hocasıydı.
0: Hı, kulüp takımında. United geldi aklıma bir anda.
1: Ne söyleyebilirim başka?
0: Şey, Van Persie olabilir mi? Bir şey söyleyeyim.
1: Hayır.
0: Hayır. Ya. Kulüpte kalmam.
2: 2009 ben oraya takıldım şu an. 2 Mayıs 2009'da 4 asist yaparak unutulmaz ya. Bir zaferin parçası oldu.
1: Bir ezeli şimdi rekabetin olduğu bir maç düşünün. O maçta İspanya'da olsun hadi.
2: Beko mu?
1: Hayır.
0: Ha, şey, Real Madrid Barcelona. Barcelona'yı çalıştırıyordu. Kim? Tamam, Barcelona'dan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Haydi bakalım.
0: 4 asist kim yaptı? Telefona bakmıyoruz değil mi?
1: Aa, hayır. Telefona bak, kesin gelir cevap.
0: Evet, bak.
1: Şimdi artık
0: evet,
1: zaten bu ipuçlarından sonra herkes bulacak. Bir de onlar yazıp bakıyordur. Evet.
2: Rivaldo mu?
1: Hayır.
2: Kim? Barcelona 2009.
0: Hollandalı.
2: Bu isim Hollandalı olduğumu.
1: Hollandalı değil.
0: Aa, değil mi? Niye ben o kadar Hollanda şeyine takıldım? 4 asist. 2009. Gascoigne'a hayranlık duymuş. İngiliz.
1: Bir İspanyol.
0: İspanyol.
2: Barcelonalı İspanyol. 2009.
1: Ülkem adına ilk Dünya Kupası'nı kazandığımız geceyi unutamıyorum. 2010 yılı.
0: 2010'da Dünya Kupası'nı kazandı. Hani İspanya milli takımın o dönemin Torres değil, o oynamadı orada. Kim oynadı? Villa mıydı? O da değil. Sayalım ön taraftaki.
1: Xavi.
0: Xavi.
1: Aslında ilk aklınıza gelecek isim gelmiyor işte bazen. Gelmiyor. Xavi'yi sorduk. Şey diyecektim, ben Iniesta desem siz ne dersiniz diyecektim.
2: Hemen hemen. Diyecektik hemen.
1: Öyle oluyor. Ben Uche desem siz ne derdiniz
2: ama
1: diye.
2: Ama yani ipuçları gerçekten zor ya.
1: Evet, Xavi'yi sormuştuk. 2010 Dünya Kupası tarihinde ilk kez almıştı İspanya. Luis van Gaal Barcelona'da hocasıydı. 2 Mayıs'ta Real Madrid'e karşı oynanan 6-2'lik El Clasico zaferinde 4 gol pası vermiş. Biri Puyol'a, bir Henry'e, iki kez de Messi'ye, onu söyleyelim. Barnes, Gascoigne ve Tizier ile de İngiltere'de. İngiltere futbolunun önemli eski orta sahaları, bunları söyledik.
2: Bir şey söyleyeceğim şu an. Kız kardeşim futboldan o kadar uzak ki Alex de Souza yazmış.
1: Çok ben, tatlı.
0: Ben de mesela yönlendirdim ya Hollandalı. Bana da Schneider... Ben de yanlış yönlendirdim ya. Hollanda, Hollanda.
1: Olabilir. Bir tane, Fenerbahçeli'de
2: bir arkadaşımız bugün mesaj atmış. Nihat Susuzoğlu'nun da doğum günü. Onun da doğum gününü kutluyorum buradan.
1: Kutlu
2: çok
1: olsun.
2: Rica etti. Melike de kutlar mı diyor.
1: İsmini bir daha söyle.
2: Nihat Susuz.
1: Nihat Susuz.
2: Evet.
1: Nihat Susuz doğum günün kutlu olsun. Nice senelere. Herkese de yapmam bunu. Şu an öyle.

0: Yaparım yani, niye yapmayayım? Ama şimdi herkes doğum günümü kutla diyecek. Eyvah, program ya, bitti şu an.
1: Ben de çok girmiyorum ama kırmak istemedim.
0: Bir kere öyle bir şey oldu ya, şey dedim işte, bir tane şehire selam gönderdim. Sonra bütün şehirlere selam. Artık Türkiye'yi geçtik böyle, yani Zimbabwe'den falan isteyenler oldu. Tabii ki yok da işte, beni kandırıyorsunuz yani, Zimbabwe değil de. Ama tatlı son sayfa izleyicisi, teşekkür ediyorum. Ve madem artık günlerden cuma, madem o gün geldi, bugün kupanın sahibi belli olacak. Biz bir Ziraat Türkiye Kupası finaline de şöyle selam verelim. Günün ilk saatlerinde, günün ilk saatinde hatta. Bir tarafta Trabzonspor, diğer tarafta Konyaspor. Dev bir final. Bir notları var maçın, haberimizi getirelim ekrana. Sonra bir de finali konuşalım.
2: 64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Antalya'da oynanacak finalde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek.
3: Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muci!
4: Umut Nayır aldı. Umut Nayır bıraktı. Ceza sahası içi. Morten! Morten! Piyolo!
2: Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ilk kupasını kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
5: Vakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
2: Bordo Mavililer sonuncusu 2020'de olmak üzere kupayı 9 kez müzesine götürdü.
6: 58. kupa!
2: Kupaya 4. turdan başlayan Karadeniz ekibi Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle A grubunu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarda eledi. Bordo Mavililer yarı finalde ise Gençler Birliği'ni son dakika golüyle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
7: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol! Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde.
2: Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batago ve Okay Yokuşlu finalde forma giyemeyecek.
5: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol. Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
2: Süper Lig'i 9. sırada bitiren Konyaspor ise final yolculuğuna 12 Bingölspor ve Muşspor'u geçerek başladı.
8: Savunmanın arkasında bir pas, Esat gol pozisyonu. Esat kurtardı, Esat ortaya çevirdi. Melih, Melih vuruyor ve gol! Melih ve gol!
2: Grup aşamasında 4-4 yapan Yeşil Beyazlılar, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 120+2'de penaltıdan attığı golle eledi. İlhan Palut'un öğrencileri yarı finalde ise bu kez Beşiktaş'ı 90+8'deki penaltı golüyle yenerek finale yükselmeyi başardı.
9: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor. 90+8.
2: Konyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'u da mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Yeşil Beyazlılar 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
5: 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'u.
2: Konyaspor'da son lig maçında kırmızı kart gören Kurasaolu stoper Bazoer finalde forma giyemeyecek. Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'la Konyaspor birbirlerini birer kez mağlup etti. İki takım da evinde oynadığı maçı kazandı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Trabzonspor Tümosan Konyaspor finali 20.45'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
0: Evet, şimdi maçı konuşacağız ama bir sıcak gelişme var. Kupanın sahibi kim olacak dedik. Bu arada Suudi Pro Ligi'nde de El Nassr şampiyon oldu. Jorge Jesus'un ve Cristiano Ronaldo'nun takımı. Ve Jorge Jesus biliyorsunuz ki Fenerbahçeli adı yine anılıyor. Teknik direktör konusunda yine gündeme geliyor ki biz de bugün zaten bahsettik, konuştuk. Evet. Hatta sen en çok o Ali Koç dönemi gelen teknik adamlar, ve bugün geldiğimiz noktada Tedesco'da dahil gelen teknik adamlar arasında Jesus demiş.
1: Oyun anlamında.
0: En beğendiğim ve şöyle bir şey söylemiş maç sonu açıklamasında. Hani Fenerbahçe'de belki de henüz bitmemiş bir hikayem olabilir demiş. Bir mesaj vermiş Jorge Jesus şampiyon olduğu takımın maçı sonrasında. Enteresan bu mesaj. Bir görüşme, bir temas olmuş olabilir mi?
1: İki tane başkan adayı var. Elbet birisi temasa geçmiştir, görüşmüştür diye düşünüyorum. Yabancı ağırlıklı, işte her ne kadar Hakan Safi ismi ön plana çıksa da teknik adamda, yani Hakan Safi'nin düşündüğü hoca olarak belki Aziz Bey de arka planda çalışma yürütüyor olabilir.
0: Ya iki adayınla görüştüğü konuşuluyor, evet. Aslında Jorge Jesus'la ya da hani temas halinde olduğu konuşuluyor. O da gelmeye herhalde sıcak ki ya, mesela Arda Hoca'nın az önce açıklamasını verdik Beşiktaş'la ilgili. Ama herhalde diyor her yerde şampiyon oldum diyor. Şimdi burada şampiyonluğunu da El Nassr'da dile getirerek. Ama Fenerbahçe'de yarım kalan bir hikayem.
10: Ama giderken bir şey söylemişti. Onu unutmamak lazım yani.
0: Evet,
10: bu ligin sportif geçerliliği yok dedi. Şimdi hangi düşünceyle gelecek? Aynı fikirde mi? Yoksa yaparsam ona rağmen yaptım.
0: O soru ona gelecek.
10: Yaparsam ona rağmen yaptım. Yapamazsam konunun benimle bir ilgisi yoksa, evet. Yani aynı şeyleri yapmış olacaklar. Yani oynattığı oyun açısından ben de aynı fikirdeyim. Ama bu düşünceyi unutmamak lazım. Buradan giderken bunu söyledin. Ne diyecek çok merak ediyorum.
0: Karşısına seni. Çıkar bir de. Yani,
10: çıkar yani.
0: Böyle böyle söylemiştim. Biz zaten bayılırız böyle şeylere. Hep önüne pişirip koymaya. Böyle şey açıklamaları. Ama anlıyoruz ki bir şey de yapmış bir yandan. Hırs da yapmış. Jesus hırslı da bir teknik direktör.
1: Evet, bekliyor yani, ya şu an.
0: Biliyoruz.
1: Net yani. Net beklemede olan. Bu açıklama budur yani net olarak. Hangi başkan adayı seçilirse seçilsin. Bu açıklama üzerine... Yani öncelik verebilir mi, verebilir. Şimdi Aykut Hoca ile alakalı da şu var. Tabii geçmişte başarılı bir teknik adamdı. Uzun süredir takım çalıştırmıyor. Herkesin aklına gelen bu. Güncelleme adı altında. Futbolun bakış açısı her gün farklı bir yere gidiyor. Her gün üzerine farklı şeyler koymanız lazım. Ekibinizi ona göre kurmanız lazım. Fakat şimdi oldu ki Jesus'ta anlaşıldı. Bu sefer tabii ki başkan adayının kim olacağı burada önemli de Ali Bey'in çünkü düşüncesi net olarak şu burada, daha doğrusu Aziz Bey'in yerli bir ekiple çalışmak. Yerli isimleri teknik kadroya kazandırmak. Ama Hakan Bey'in seçildiği denklemde de nasıl bir yolda ilerlenecek? O yüzden hani ben burada şu şeyi çok değerli buluyorum. Aziz Yıldırım'ın beraber birleşelim güçlü olalım demesindeki denklem bu. Aslında tek bir aday olarak Fenerbahçe bir başkanın ya da başkan adayının beraber birleşerek seçime girseydi bence daha da kuvvetli bir seçenek olabilirdi. Ama şu an bakış açıları farklı olarak görülse de her iki isiminde ben de aynı seninle düşüncedeyim. Melike Jesus olduğunu düşünüyorum yani. Akıllarının bir kenarında Jesus vardır.
0: Mourinho ismi gündeme geldiğinde de Aziz Yıldırım'la Ali Koç aynı fikirdeydi.
1: Evet.
0: Hatırlatırım bunu.
1: Ama Aziz Bey o zaman ilk önce söylemişti,
0: evet,
1: bunu. Hatta golcü
0: getirmişti.
1: Olarak da Lukaku'yu işaret etmişti.
0: Evet.
1: Transfer tabi olmamıştı. Fakat burada da Mourinho'nun Türkiye'deki planlaması uydu mu uymadı mı? Daha çok farklı sağ dışı, daha doğrusu sağ içerisinde sağ dışarısının dışına çekecek hareketlerde bulunmasıyla çok fazla ön plana çıktı. Şu an Real Madrid yani.
10: Bence buraya antrenörlük yapmaya gelmedi. Yani Jose Mourinho buraya antrenörlük yapmaya gelmedi. Ya yani onun o teknik anlamda yaptığı şeyler falan kabul edilir şeyler.
1: Evet.
10: Yani şimdi çok basit en temel teknik anlamda yaptığı hataları falan Mourinho'nun bilmiyor ya da görmüyor şansı olamaz. O burada antrenörlük yapmayla ilgili problemleri vardı yani. Hatırlayalım, Fenerbahçe'nin ona bir önceki seneden İsmail Kartal'la şahane bir oyun tekrarı vardı. Değiştirebilirdim bir iki oyuncuyu, anlarım da ya savunmanın merkezi en güçlü oyunu oynayan savunmacılardı. Bekao'yla Ciku değil mi yani o dönem? Ya tuttun orada Çağlar diye bir oyuncuyu getirdin. Çağlar'ın yerine sürekli değişim. Çağlar Bekao, Çağlar Ciku, Çağlar Samet, Çağlar Çağlar, ya problem Çağlar. En son ikna oldu da o arama bayağı şey kaybetti ya. Şimdi bunu bu kadar deneyimli bir teknik direktörün görmeme şansı olabilir mi? O tamamen şeye talip oldu. İşte bizim en büyük problemlerimizden biri. Onun o laptopu şeyin önüne koyduğu, kameranın, evet, önüne. Hemen satın aldı, evet, Fenerbahçeliler. Ya bunun sana bir faydası yok. O gördü burada şovuna bir problem var. Hayır, o şunu gördü. O son ana kadar evet işin teknik tarafından bir şey halledebilirim düşüncesindeydi. Ama baktı ki burada ciddi bir kalabalık onu satın alacak. Ya ben niye uğraşıyorum ki dedi. Burada

0: zaten hazır bir kalabalık var. Ben işin bu tarafıyla alakalı işte bir paylaşım yaptığı. Mesela şeyi bile acayip biz yere göğüs sığdıramaz. Şey Mourinho çalışıyormuş. Analiz yapıyormuş ya. Ne yapacak teknikle? Tabii ki analiz yapacak ya.
1: Bunda bir haber değil, evet.
0: Ne var yani? Hani teknik direktör analiz yapıyormuş. Jose Mourinho rakibi analiz ediyormuş. Keşke etmeseymiş zaten. Onun hani analiz sonrası davranışını gördükten sonra keşke Bağdat Caddesi'nde şahane bir kafede otursaymış da bu kadar analiz işine girmeseymiş. Bir faydası olmamış çünkü Fenerbahçe'ye.
1: Şöyle bir şey yazmış Atalay Bey, izleyicimiz. İtalyanlar ve Portekizler parayı çok severler. Taraftarın hoşuna gidecek lafları da çok iyi bilirler. Jesus aynen öyle. Düşme Fenerbahçe diye yazmış. Şimdi öncesinde diyor, az önce de belirttiğim gibi işte her yerde şampiyon oldum. Fenerbahçe'de yarım kaldım. Onu çözmem lazım gibi bir mesaj aslında bu. Burada tabii burayı da çok iyi biliyor. Burada o ilgiyi, sevgiyi de tattı.
2: Gündeme geleceğini de biliyor.
1: Gündeme geleceğini de, konuşulacağını da biliyor. Bizim zaten bu arada Suudi Arabistan'da da bizim verdiğimiz etkileşimin o kadar çok farkındalar ki oradaki transfer programları ya da spor programlarında çok konuşuluyoruz. Yani bunun çok farkındalar ve bu konuda da illaki konuşulup gündeme gelecektir George Jesus. Öyle tahmin ediyorum. Ben şuradayım. Hani sen dedin ya beğeniyordum diye. Aldırdığı oyuncularla ilgili çok hata yaptığını düşünüyorum George Jesus'un.
2: Evet.
1: O bir oyuncu sürü stoper aldı. Çok hani çok transfer işinde sanki mesela şöyle bir yorum şöyle bir şey konuşmuştuk. Yani. Hani Pereira ile transfer yapın, Jesus'la oynayın gibi böyle. Çünkü Vitor Pereira da gerçekten transferde çok hani bugün bile hala konuştuğumuz nokta atışı isimlerin gelmesinde etkili olmuştu. Ve aynen. Oynatarak da.
0: Gelişimine de aynı şekilde.
1: Evet aynen, doğru. Gelişimine de etkili olmuştu. Devam edeceğiz bu arada. Araya mı gitmemiz gerekiyor? Araya mı gitmemiz gerekiyor yönetmenim o gün? Evet, son dilime gireceğiz. Böyle bir son sıcak haberle sizinle devam ettik ama tabii ki Ziraat Türkiye Kupası'nda finali konuşacağız. Bir saatimiz daha var. Kısa bir ara, sonra beraberiz. Hey!
3: Top kaybı Bingöl Spor'dan, oyun devam ediyor. Ceza alanında tehlike, top ağlara gidiyor. Stefanescu'nun kaydettiği golle üstünlüğü yakaladı sevgili seyirciler. Kaan sıyrıldı rakibinden. Kaan çevirdi içeri, sekti, top ağlara gitti, 2-1. Konya'da goller devam ediyor. Esat Boğa

Karşı karşıya pozisyon. Melih 4-1. Çok büyük hata Bingöl Spor savunmasından. Melih Bostan hatayı affetmedi. 4-1.

kalkış futbolcu ileride. Yatarak müdahale. Top Konyaspor takımında kaldı. İyi bir müdahale Pedrinho. Şimdi Melih Bostan döndü. Verdi pasını Bardi. Bardi ve gol. Enis Bardi.

Bardi yaptı ortayı, ceza sahası, kafa vuruşu ve gol! Top ağlarda gol! Konyaspor golü buluyor Çalhanoğlu. Konyaspor yine geliyor. Bardi ortayı yaptı. Kafa

karşı ve üçüncü gol. Melih Bostan. Savunmanın arkasında bir pas. Esat gol pozisyonu. Esat kurtardı. Esat ordaya çevirdi. Melih vuruyor ve gol. Melih ve gol.

ayrıldı. Umut Nayır aldı. Umut Nayır bıraktı. Ceza sahası içi. Morten. Morten Piorlo. Morten Piorlo sahne alıyor. Mükemmel vuruyor. Klasını konuşturuyor. Ve 30 yaşındaki Norveçli 1-0 diyor.

Martinez orta içeriye doğru. Muleka sekti. Gol pozisyonu ve gol! Konyaspor 2-1'i yakalıyor. Konyaspor Sander Svensson'la öne geçiyor. Yeni transferi Sander

uzun gönderiyor. Nagalo orada. Melih İbrahimoğlu indirdi topu önüne. Melih. Muleka geldi. Muleka! Bu nasıl bir klas? Usta işi. Sol ayak içi. Enfes bir gol.

Yevtoviç top bekledi. Şimdi aldı Yevtoviç. Baktı kaleye, vurmadı. Duvar pası. Yevtoviç tekrar içeri. Muleka bir plase, ikinci gol. Tunahan.

Yasir'in ortası. Svensen yükseldi, vuramadı. Tunağında kaldı. Sağ ayakta çekti. Sol ayakta Tunağan savunmadan sekti. Gol oldu. Tunağan Taşçı. Fark 3'e çıkıyor. Bu kez bir şans golü. Tüm o sahada Konya Spor için.

Şimdi Svensson'le paslaştı Tunahan. Bir kez de Kramer'le paslaşıyor. Sol tarafa bıraktı. Gol şansı Yasin Subaşı. Ters bir vuruş ve gol. Kaan Adar'a çarpan top pahalarla buluşuyor.

Diego Gonçalves. Gönderdiği nokta. Etkili geliyor Konyaspor. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Şut şansı. Yerden vuruş kaleci. Pozisyonun devamı. Ters bir vuruş ve top ağlarda. Top ağlara gidiyor. Lucas Claro topu kendi ağlarına gönderiyor.

0: 8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
1: Son sayfada son dilimdeyiz. Evet, sıcak bir gelişmeyi paylaşmıştık sizinle. El Nassr şampiyon oldu. Teknik direktör Jorge Jesus Fenerbahçe'ye bir mesaj gönderdi. Belki ekranlarını saat başı yeni açanlar vardır, hatırlatalım. Jorge Jesus dedi ki belki de Fenerbahçe'de yarım kalmış bir hikayem vardır. Her yerde şampiyon oldum gibi bir ifade kullandı. Bugün de çok konuşmuştuk, bahsetmiştik. Bakalım, siz de birkaç yorum yazdınız aslında Jorge Jesus'la alakalı. Yayının başından beri yazanlarınız da var. Biz de biraz üzerine konuştuk ama belki yeni açmışsınızdır diye yine o mesajlarla şöyle devam etmek istiyorum. İki başkanın da bir numaralı adayı olmalı bence Melike Hanım demiş. Mesela Uğur Bey'in yorumu bu şekilde. Bence artık denenmişleri denemeyelim yazmış. Mert Bey yazmış. Mehmet Bey işe bir şakayla yorum katmış. Diyor ki Jesus gelirken Cristiano Ronaldo'yu da getirir mi demiş. Güzel. Fenerbahçe için doğru isim olur Melike Hanım yorumu gelmiş. Adı ne demiş? Anılmayası o hoca denen kişi Fenerbahçe ve Türk futboluna zarar verdi. Mourinho'dan bahsediyor bence, ben andım adını. Osman Bey şimdi maalesef dünyanın en büyük takımına gidiyor. İroniye bakın. Bizde bıraktığı tortu ve sonrasında Real. Hayırlı olsun demeyeceğim. diye de eklemiş. Bu Türk sevmeyen kişinin Arda'ya zarar vermemesini umuyorum diye de eklemiş. Bambaşka bir konuya değinmiş. Evet, o da enteresan gerçekten. Mourinho'nun da Real Madrid evet, durumu inanılmaz. Yani inanılmaz. Bakalım ama ben başarılı olacağını düşünmüyorum.
2: Ben de aynı fikirdeyim. Yani bu kadar kim, mesela ben hep şöyle düşünüyorum. Yani bir teknik direktörü sağlıklı yorumlayabilmek için maç önü maç sonu açıklamaları çok önemli. Yani
1: kesinlikle.
2: Hangi sistemde ne planlıyor? Bir oyun oynanıyor ve oynanan oyunu yorumluyor. Ya Fenerbahçe'de Jose Mourinho geldiği günden ayrıldığı güne kadar ya sürekli kendiyle çelişen bir teknik direktör, maç önü maç sonu işte problemi dışarıda arama hadisesi. Ben de çok şaşırdım yani, hani bu kadar teknik direktörlük anlamında bu işten uzaklaşmış, planlaması bu kadar sağlıklı olmayan birine oraların talip olması. Ben biraz şeye de bağlıyorum, bu Portekizli menajerler aslında dünya futbolunda ciddi anlamda bu teknik direktörler konusunda bu menajerlik ilişkileriyle beraber mesela İngiltere'ye acayip acayip Portekiz'den oyuncular getirdiler. Aslında baktığın zaman kalite olarak o seviyede olmayacak oyuncuları oralara getirip, evet, oralara getirip oradan işte bize Arabistan'a devamında yönlendiriyorlar. Yine burada da Mourinho'da da benzer bir durum var. Yani Portekizli menajerlerin bu sistemde ciddi anlamda etkisi var ve işte kendi teknik direktörlerini, kendi oyuncularını bir şekilde oralara götürüp oradan sonra işte Avrupa'ya, Arabistan'a gönderiyorlar maalesef.
3: Türkiye performansından sonra hiç inandırıcı bile gelmedi ilk başta bu haberler.
1: Evet, şaka sanıyorsun.
3: Evet evet, yani yardımcı hoca olarak mı düşündü diye espriler, espri de değildir belki yani bu da. Ama buradaki performansından sonra gerçekten ben de şu an inanamıyorum, başarılı olur mu? Olma ihtimali bence de yok yani.
1: Şimdi bakalım, göreceğiz. Buradan tekrar Jorge Jesus konusuna gelelim. Acaba gelecek mi Fenerbahçe'ye? Bunu da zaman gösterecek. İki başkan adayının da ilgilendiği konuşuluyor. Şimdi gelelim, yarım kalmıştı kupa finaline. Artık final

0: günündeyiz. Konya Spor mu alır, Trabzon Spor mu alır, Ziraat Türkiye Kupası'nı bu sezon. Çok enteresan bir kupa yolculuğu oldu gerçekten. Özellikle Konya Spor'un büyükleri eleyerek buralara kadar gelmesi çok bence alkışlanası. İki takımın da geçmişinde bu kupası var, Trabzonspor'un çok. Konya Spor da kazanmıştı. Şimdi kim kazanır? Kaya, seninle başlayayım. Kimi yakın görüyorsun kupaya?
1: Şimdi şöyle bakmak gerekiyor bence. Son haftalardaki performanslar, lig bitmeden önce Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performanslar, genel oyun stili, İlhan Hoca son dönemlerde takımı çok iyi şekilde saha içerisinde müdahale ettiğini ve iyi bir şekilde oynattığını düşünüyorum. Süper Lig'de de Konya Spor bu sezon büyük takımlara karşı aldığı galibiyetler de var.
0: Evet, ligde haftalar, de var.
1: Evet, ligde daha doğrusu var. Kupada zaten son dakikalara kadar Beşiktaş karşısında da elinden geleni yapan, oyun disiplininden kopmayan bir sistemle sahadaydı. Trabzonspor'un karnesine baktığımızda son haftalardaki lig performansı ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki oynadığı mücadeleler, hangi takım daha iyi performans sağladı dersen Konya Spor. Yani kupaya daha yakın taraf bana göre Konya Spor, ama Trabzonspor böyle mücadeleleri farklı oynuyor. Yani kupa, final karşılaşmaları olduğunda her iki takım da az kadrosuyla sahada olacak tabii ki. Trabzonspor'un buradaki net olarak avantajı, saha içerisinde ne yaptığını bilen oyuncu topluluğu ve Fatih Hoca'nın zaten bu sezon çok ciddi dokunuşlarıyla ligin genel anlamda baktığımızda nerede bitirdiği de çok önemliydi. Hep bu yüzden övüyoruz ya Fatih Hoca'yı. Fakat İlhan Hoca da son haftalarda bence çok inanılmaz bir istikrarla takımı taşıdı.
0: Evet.
1: Ben Trabzonsporlu taraftarlar belki bana kızabilir ama Konyaspor'u daha yakın görüyorum oyun stiliyle.
0: İbrahim Yavuz, sen ne düşünüyorsun?
2: Şöyle, yani öncelikle Trabzonspor yönetimini de tebrik etmek lazım. Yani sezona başladığı teknik direktör ve oyuncu tekrarına sadık kalan kulüplerden. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun gerçek karşılığını önümüzdeki sene alacağını düşünüyorum. Bu tekrarın Trabzonspor adına güçlü karşılığını önümüzdeki sene alacaklarını düşünüyorum. Bu değerli. Bu sezon yaşadıkları temel problemin tamamen işin savunma kısmı ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani aslında Trabzonspor sezona başlarken ilk 6 haftada skor anlamında gol yemiyor ama az gol atan bir takımdı.
1: Evet.
2: Devamında 7. ya da 8. haftada üst üste 4-3'lük galibiyetleri var Trabzonspor'un. Şimdi biz ister istemez tabii o şeyi seviyoruz. Yani bol gollü karşılaşmaları, evet, önemlidir ama içeriye bir mesajdır. Yani bu kadar fazla pozisyon veren, bu kadar fazla gol yiyen bir takım sürdürülebilir güçlü oyunu sağlayamaz. Evet, zaman zaman kendi sahasında halledebilir. Yani burada çünkü oyuncu kalitesi çok belirleyici oluyor. Yani Trabzonspor için hep şey deniyor ya, Fatih Hoca son düzlüğe götüremedi. Yani o süreci idare edemedi. Aslında o süreci de idare edememesinin temel sebebi ondan önceki haftalarda kazandığı ama çok fazla pozisyon verdiği, kazandığı ama fazla gol yediği karşılaşmalarda. Eğer orayı sağlıklı analiz etmezsen o seni hedefe götürmez. İşin savunma kısmını asla yabana atmayacaksın. İstersen 2 tane 3 tane fazlasını at. Fenerbahçe o sorunu yaşadı. 2-0'dan 5-2'ye geldi. 2-0'ı görmek istemediler. 5-2'ye talip oldular. 2-0'dan 3-2 olan Beşiktaş'ta 2-0'ı istemediler. 3-2. Evet. İşte o belirleyici oldu, götüremedi seni hedefe. Şimdi Trabzonspor için yarın akşam yaşanacak sorun tamamen işin savunma kısmıyla. Çünkü çok fazla pozisyon veriyorlar. Evet, hücum organizasyonlarında topa sahip olduklarında, oyunu 3. bölgede oynadıklarında bir problem yok. Çok fazla problem çıkartırlar rakibe. Ama işin savunma kısmı. Bence Trabzonspor'un Fatih Hoca ile bu sezonun analizini yaparken en çok dikkat etmesi gereken, önümüzdeki sene problemi ortadan kaldırması gereken hadise işin tamamen savunma kısmı. Konya Spor tarafı ile ilgili şunu söyleyeyim. Evet, İlhan Palut göreve geldikten sonra çok önemli işler yaptı ama şimdi bunu sadece İlhan Palut üzerinden anlatmamamız lazım. Çünkü o zaman dön Rizelilere sor bakalım 2,5 senede onlar ne düşünüyor İlhan Palut'la ilgili. Eğer gerçekten o dokunuşla o işi hallediyorsan, değil mi? Orada kaç antrenmandır 2,5 senede, kaç tekrardır? Yani 2,5 senede defalarca tekrar yaptığın organizasyonda halledemediğin bir problemi 3 ayda bir yerde halledemezsin. Mümkün değil. Yani muhakkak Çağdaş Atan'ın da orada bir etkisi vardı. Ondan sonra devraldın. Yani Çağdaş Atan da bir sağlıksız bir organizasyonu devralmıştı. O bir şeyleri hallediyordu. Evet, belki skor lehine gitmiyordu ama ben biraz ona bağlıyorum. Yani tek başına İlhan Palut değil, hocaya da haksızlık etmeyeyim. O da benzer ifadeyi kullandı. Yani
0: evet,
2: bu tek başına kısa sürede benim halledebileceğim bir durum değil. Küçük dokunuşlar tabii ki yaptık diyor. Seyir zevki açısından yani Trabzonspor eğer oyuna hükmederse keyifli bir oyun olur. Ama Konya'nın oyuna ortak olduğu bir oyunda şöyle bir oyun bekliyorum. Daha kısa.

0: olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Konyaspor mümkün olduğunca topun kendinde olmasını talep edecek. Eğer Trabzonspor o topu alırsa Muçi'nin orada etkisi çok daha fazla ön plana çıkıyor. Çünkü belki takım boyu genişlediğinde Muçi'den o etkiyi alamaz Trabzonspor. Çünkü çok fazla skora katkı sağladı ama ben hala takım savunması anlamında takım boyu genişlediğinde Muçi'nin o organizasyona çok katkı sağlayamadığını söyleyebilirim. Ama oyunu rakip yarı sahada oynadığında işte Onaçu, Zubkov, Muçi bunlar çok ciddi rakibe problem çıkartır. Orada Konyaspor'un davranışının çok belirleyici olacağını düşünüyorum.
1: Hataya yani zorlayacaktır büyük ihtimal Trabzonspor ama şu var tabii, oyun disiplininden kopmamak önemli. Fatih Hoca'nın sezona başlangıcı, ortası ve bitirişi, özellikle Galatasaray mücadelesinden sonra ciddi anlamda takım bir düşüşe geçti. Tam tersi olması gerekiyordu bence. Galatasaray karşısında o galibiyet sonrasında Alanyaspor beraberliğiyle başlayan ligdeki düşüş. Belki de hani biz düşüş olarak bunu yorumluyoruz ama yedek kulübesinde de oyuna, hamle gücünden hep bahsediyorduk ya Galatasaray'da geçtiğimiz dönemlerde. Ocak ayından önce mesela. Hı hı. Trabzonspor'da en büyük bunun eksikliği yaşandı bence. Çünkü yedek kulübesine baktığında Fatih Hoca oyuna müdahale edebilecek oyuncunun eksikliğini çok fazla hissetti. Ama burada tabii ki kupa karşılaşmasında ben her ne kadar da son haftaki performanslara göre bu durumu yorumlasam da Trabzonspor tabii ki bu kupayı almayı çok isteyecektir. Ortada bir kupa varken tabii Trabzonspor ilk önce sahada bir performans gösterip ve gecenin sonunda kupaya uzanmaya çalışacaktır. Ama Konyaspor'da son haftalardaki oyunu, büyük takımlara karşı çıkardığı zorluklar, oyundan kopmaması. Şöyle bir örnek verelim. Berkan Kutlu Galatasaray'da çok fazla tercih edilmeyen bir oyuncuyken Konyaspor'a transfer gerçekleştirdikten sonra saha içerisinde yine hani sadece hoca üzerinden okumayalım dedik ya durumu. Bu tür oyuncuların performansıyla beraber de arttı. Mesela Recep Hoca'nın da tam tersi. Takım değiştirdiğinde orada bir dokunuş olduğunu görebildik. Bazen böyle hocaların yer değiştirmesi de takımlara pozitif anlamda çok fazla katkı sağlayabiliyor.
2: Şimdi bir de maç uzar mı? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Uzarsa kime yarar, kim için kötü olur? Biraz bunları da konuşalım maçın olası senaryolarını. Bir taraftan da siz de çok iyi değerlendirdiniz iki teknik direktörü de aslında. Şimdi iki teknik direktör de sezonun çok konuşulan performansı olarak isimleri bu arada. Rakip oldular birbirine.
0: Uzama hadisesiyle ilgili tabii burada işte kadro derinliği çok belirleyici oluyor. Bir de sezonun sonunda uzama hadisesi ister istemez her takımdaki oyuncuları, çünkü sezonun yorgunluğu da bu işin içinde, tabii fiziksel durum çok belirleyici oluyor. Çok kısa şeyi de söyleyeyim, hani Trabzonspor'un daha anlaşılabilir olsun. Hani Galatasaray maçından sonra ne oldu hadisesi çok konuşuldu. Ne oldu ya? Baskı anlatılıyor. Baskı değil. Trabzonspor Galatasaray maçına gelene kadar zaten iki maç hariç her maçta gol yemiş. Galatasaray maçından o maçla beraber her maçta gol yemiş.
2: Ve bir gol ilk yarı gol atamama sorunu yaşıyordu. Sonra işte Zubkov bir Onaçu devreye girip bir gol atıyordu. Aslında oyun anlamında Trabzonsporların şikayetçi olduğu maçlar çoktu. Vardı yani.
0: Bu problem Melike. Yani oyunun bütünüyle ilgilenmezsen orada problem yaşarsın. Sen sürekli işte Zubkov'un, Muçi'nin, Onaçu'nun attığı gollerle ilgilendin. Hücum organizasyonu. Ama bak o belirledi. Çok fazla gol yedin. Çok fazla pozisyon verdin. Şimdi bu sürdürülebilir güçlü oyunla alakalı problemli bir hadise. Bir de küçük bir eleştiri Fatih Hoca'ya olsun. Ben şeye çok katılmam mesela. Bir teknik direktör bence bir hedef koymamalı. Yani sezona başlarken 1 ile 4 iyi ifadesini ben çok doğru bulmam. Oyun belirler. Sen planlamanı yap. Oyun seni alır götürür. O belirler. Yani hedefle alakalı bence bir teknik direktörün sezona başlarken, çünkü şöyle bir şey oluyor.
2: Neresi şampiyon olacaklardı?
0: Yani çok fazla şunu dile getirdi ya.
1: 3 haftaya kadar.
0: Bak, çok şunu dile getirdi hoca. Üçüncülük iyidir dedi. Bak, üçüncülük ister istemez, şimdi yabancı oyuncusunuz, bir yere gitmişsiniz ve bir teknik direktör, hedefe gittiğiniz dönemde bile ya üçüncülük fena değil. Anlaşılabilir bir durum tabii ki. Onun ne demek istediğini anlıyorum. Hani baskıyı oyuncuların üzerinden alayım. Ama bu doğru bir hadise değil. Baskıyı o şekilde oyuncuların üzerinden almazsınız. Oyun belirler sizi. Oyun hedefe götürür. O yüzden Bursaspor'un demiş midir şampiyon olduğu sene Ertuğrul Sağlam? Yani üçüncü olacağız, beşinci olacağız. Niye? Oyun aldı götürdü onları oraya. Onlar da sezona başlarken aklının ucundan geçiyor muydu şampiyonluk? Bence oyuna talip olmak lazım. Oyuna talip olun. Oyun sizi nereye götürürse eyvallah. Çünkü bir sonraki sezonun planlaması da olacak. Bir tane daha şey söyleyeyim. Çok fazla teknik direktörler dile getiriyor belki. İddiamız yok. Ya iddia bitmez. İddia biter mi ya? Yani iddiamız yok.
2: Doğru söylüyorsun.
0: Ya akla mantığa sığacak bir şey değil. Bir teknik direktör iddiamız yok

0: derse sen maça gider misin ya? Niye gideyim ben? Oyuncu benim teknik direktörüm oyuncu da ilgilenmez. İddia bitmez. Oynadığın son maç bir sonraki sezonun hazırlığıdır. Böyle bakması lazım. Bize oyunu böyle anlatması lazım ya teknik direktör. Sen iddiam yok dersen o oyuncu da gelişmez. Oyun da gelişmez. Taraftar da gitmez ya. O hoca der iddiasız diyor. Diyor mudur Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da iddiamız yok. Yok öyle bir şey yani.
1: Hoca bıraktı der, ben de bırakıyorum dersin. Yani
2: tabii.
1: Evet.
2: Yani net olarak böyle.
1: Sence uzar mı maç?
2: Uzama ihtimali yüksek. Yüksek yani olabilir. Uzarsa burada tabii
1: Trabzonspor'un Samsun'la oynadığı çeyrek final maçı uzadı. Evet. Penaltılara gitti.
2: Konya'nın da aynı şekilde.
1: Evet.
2: Yani bu tür denklemler olabiliyor. Ama tabii penaltılara gidecek kadar uzar mı? Uzatmalarda bir takım gol bulur mu? Burası çok çok önemli. Yedek kulübesinin güçlü olan futbolcularından diyoruz da gününde olan değil de gününde mi futbolcu ya da değil mi tartışmaları da olabiliyor. Ama kadro kalitesi olarak kağıt üzerinde baktığımızda her türlü Trabzonspor derim. Oyun anlayışı olarak Konyaspor derim. Uzar mı uzamaz mı? Oyun gösterecek bize bunu. Uzama ihtimali de yani penaltılara gider mi, o da var.
1: Burak Bey
2: çok
1: demiş
2: zor
1: ki,
2: bir soru sordun şu an.
1: Uzamaz Konyaspor hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ı son dakika penaltısıyla yendi. Trabzonspor Zubkov, Onuachu, Muçi ile gol bulup bence işi bitirir ama Konyaspor'un kazanmasını istiyorum. Bizim için konferansta olmaz. Daha iyi olur. Daha gerçekçi yorumunu yapmış. Milli takımlara hangi takım daha az oyuncu gönderecekse turnuva için biraz avantaj sağlayacak bu maç için. Yavşan Bey böyle bir yorum yapmış. Kupanın favorisi Trabzonspor ama Konyaspor kupayı almaya niyetli. Ligde Galatasaray ve Trabzonspor'u yendi. Kupada da Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı eledi. Demedi demeyin demiş Mehmet Bey'in yorumu bu şekilde. Selman Bey diyor ki beklenenin tersine maç uzatmaya gitmez. İlk golü atan muhtemelen mutlu sona ulaşır yorumunu yapmış.
2: Tatili düşünmeyen takım kazanır.
1: Güzel. Osman Bey de diyor ki insanların umudunu, moralini kırmak istemem de kısır bir maç bekliyorum. Maalesef bugün az gollü geçecek gibi bence. Umarım yanılırım ve bu yanılmayı gerçekten isterim de. Yanılın ya, ben gol izlemek istiyorum. Aa, lütfen. Şimdi ben gözlüğümü niye taktım? Bütün gün bu arada Ziraat Türkiye Kupası'na final Aspor ekranlarında konuşulacak. Özel yayınlarımızla, zaten yine Antalya'dan da yayınlarımızla sizinle olacağız. Şimdilik buna bir virgül koyalım. ATV'den de 20.45'te naklen yayınlanacak mücadele. Ben gözlüğümü taktım çünkü 11 yapacağız. Yaptık, 11'leri konuşacağız. Şimdi bir sezon geride kaldı sevgili izleyicilerimiz ligde. Ve kimler akılda kaldı? Kimleri konuştuk en çok? Hangi mevkilerle ilgili eleştirilerimiz var? Sezonun oyuncusu kim oldu? Sezonun teknik direktörü kim oldu? Herkesin farklı farklı görüşleri var. Biz de kendimizce 11'ler yaptık. Bir onların üzerine konuşalım istiyorum. Önce hangisini? Önce Kaya'nın 11'ini isteyeceğim. Kaya Temel'in 11'i bir gelsin.
2: Geçer not alacak mı?
1: İzleyicilerimiz de yorum yapsın. Siz de yazabilirsiniz bu arada. Benim işte 11'im, ideal 11'im diye. Kaya Temel bir 11 yapmış. Sezonun 11'i Kaya Temel'e göre bu şekilde. Kalede Uğurcan almış. Sağ bekte Şalay var. Drongelen'i stoperde almış ve Abdülkerim'i. Jakobs'u sol beke almış. Ulay, Orkun, Şomrodov'u. Şomrodov'u orada Onuachu'nun arkasında konumlandırmış. Kanatlara da Asensio ile Barış'ı koymuş. Ve teknik direktörünü de Fatih Tekke olarak seçmiş. Şimdi senin 11'ini paylaştım. Tabii ki bunu İbrahim Yavuz'a yorumlatacağım. Sonra da izleyicilerimizin yorumlarını okuyacağım. Ne dersin bu 11'e?
0: Yani şöyle, aslında benzer düşüncemiz. Ben tabii o 4-2-3-1 ile oynarım demiş. Ben 4-4-2 ile, çünkü Osimhen, Onuachu ikisinden birini dışarı bırakmama adına 4-4-2 ile oynamam lazım.
1: Sonra ben de bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Evet, 4-2-3-1 yani, yapmış Kaya Temel.
0: 4-2-3-1 düşündüm ben de. Sonra dedim ki ya 4-2-3-1 oynarsam birinden vazgeçmek zorundayım. Barış, evet. Söylemeyeyim pardon.
1: Spoiler vermiyoruz lütfen.
0: Sen bana sorma o zaman, ben tek tek kendi kadroma gideceğim. Ama kıymetli olan şeyi yok saymamış. Bence bu değer. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon değil. Samsunspor'un da aslında ligdeki, evet, varlığı çok değerli.
2: Objektifim ya. Yani
0: onun orada olmasını değerli buldum. Şomrodov konusunda ben de çok gittim geldim ama kusura bakmasın.
2: Forvet arkası yaptı.
0: 11 kişi oynayacak.
1: Evet.
0: Güzel bir kadro yani.
2: Osimhen'i niye eklemedim? Osimhen çünkü Süper Lig'de çok sakatlık, çok maç geçirdi. Kaçırdı. Yoksa yani ilk yazılacak oyuncu tabii ki Osimhen olurdu burada. Hani hücumcu bir oyuncu. Asensio mesela
1: almasan
2: bu sezon...
1: Almasan olmaz.
2: Evet. Asensio zaten bu sezon çok iyi bir performans sergiledi. Fenerbahçe Asensio'na kadar varsa Fenerbahçe o kadar vardı bence.
1: Kimsenin itiraz etmeyeceği ismi ben söyleyeyim mi? Barış Lorca.
0: Kesinlikle.
1: Kimsenin itiraz etmeyeceği iki isim diye
0: muhtemelen
1: düşünüyorum.
0: Sen de...
2: Evet.
1: Yani ben de gücü verdim. Hayır, yok, hayır, söyledim ama burada şöyle bir şey var. Bakıyorum ki neden yok diyeceğim birisi var mı diye şöyle bir kere. Yani Asensio'ya da itiraz etmem çünkü gerçekten yokluğu da aranan sakatlanan bir oyuncu olduğu için ona da itiraz edemem. Onuachu'ya da itiraz etmem. Hani orada sadece isim olduğu için hani Osimhen Onuachu yapılabilir. Ben de bu arada seninkini vermeden önce senin 11'ini. Evet. Ben de 4-4-2 yapmak istedim ama korktum.
0: Öyle mi?
1: Neden korktum biliyor musun? Evet. Şimdi sonuçta biz biraz da fazla eleştiriliyoruz ya 11 yaptığımızda. Ya çok bir yaptım 11. Çok hücum futbolu oldu. Ya dedim bu takım
0: ama
1: yani.
0: Ama sevilir ya hücumcu.
1: Bu takım çok gol. Bu takım çok gol. Ama niye biliyor musun? Onu da söyleyeceğim. Yine ipucu vermiş olacağım ama ben bu 11'i yaparken sol bek bulamadım. Bakın bulduğum sol bek de sadece bir sebepten. Onu da söyleyeceğim verince. Çünkü yani yok.
0: Benle aynı sol beki yazdın sen de.
1: Ya bilmiyorum.
2: Mustafa'yı yazdınız o zaman. Hayır, ben öyle düşünüyorum.
1: Ben seçemiyorum dedim hatta. Ertuğ'a dedim ki yazmasam ama ben Roberto Carlos gülücük falan mı koysam? Yok. Yani sol bek performansı beğendiğim hani adam akıllı yok. Söyleyeceğim isimde de kendimle çelişeceğim. Hani yine çelişeceğim bu arada. Yok gerçekten. Orada zorlandım. Dediğim gibi ben de iki isim koymak istedim. 4-4-2 yapmak istedim. Orada biraz
0: 4-2-3-1 mi oldu senin?
1: Yapamadım yani. Evet. Vazgeçtim. 11'imi değiştirdim. Onu da anlatacağım sonra. Hatta en sona İbrahim Yavuz'u bırakalım. Bugünün ilk konu olduğu için onu asolist gibi şu anda konumlandırıyorum. Benim 11'imi isteyeyim. Benim 11'imi isteyeyim ben. 4-4-2 en son geçeceğiz çünkü. Evet. Benim 11'im de gelsin.
0: Çok merak ettim.
1: Biraz onu da evet, konuşalım. Bütün eleştirileri açığım.
0: Ama şey önemli bak teknik yorum yapmışım. Fazla hücumcu geride problem
1: evet,
0: yaşarız falan.
1: Evet problem yaşar gibi geldi. Ya yani ben daha doğrusu seçtiğim orta sahalar ve kanatları konumlandıramadım. Şimdi ben kalede Uğurcan dedim ya kimsenin itirazı olmaz diye. Ben bu sezon Pina'yı çok beğendim. Sağ bekte. O yüzden onu almak istedim. Şik Dünya da benim çok beğendiğim bir stoper. Onu almak istedim. Ve Hilton'u da burada konumlandırdım. Hani dedik ki ya farklı takımlardan da isim alalım. Ve beğendiğim bir stoperdi. O yüzden. Şimdi Jakobs sadece şampiyon takımın sol beki olduğu için aldım ama aslında çok da beğenmedim bu sezon. Hatta Mustafa Iskelioğlu'yu düşündüm almayı.
2: O yüzden dedim ya Mustafa'yı mı aldım?
1: Ama şimdi şöyle bir kadroya baktım. Bu sefer de dedim ki bir takıma çok ağırlık da vermiş olmayayım. Hani şampiyon takımdan da az oyuncu almış olmayayım diye aldım. Aslında orta saham farklıydı. İşte 4-4-2'de ama sonra değiştirdim de böyle oldu. Onu da itiraf edeceğim birazdan. Gendozi, Torreira, Orkun'u aldım orta sahaya. Asensio'yu mutlaka almak zorundaydım. Aslında belki de Asensio'yu da orta sahada hücum tarafında kullanabilirdim. Ama oradaki isimlerden ötürü ve kanatta da sağ tarafa net bir isim seçemediğim için Asensio'yu oraya aldım. Barış Banko zaten ve Onuachu. Birazdan 4-4-2'mi söyleyeceğim bütün eleştirileri kabullenerek ama hemen bir sizden yorum almak istiyorum. Neye eleştiriniz var?
2: Savunmaya eleştirim var.
1: Beğenmedin savunmayı.
2: Savunmayı beğenmedim. Yani sağ beki evet yine sen beğenmişsin ama sağ bek performansı.
1: Ben Pina'yı beğendim Pina. Seni.
2: Savunma yani biraz sıkıntılı ama geri hücum hattı iyi bence. Orta saha Torreira, Gendouzi. İkisi
1: Gendouzi
2: de çalışkan
1: bence
2: oyuncu.
1: Bence bu sene çok iyiydi.
2: İkisi de aynen çalışkan oyuncu. Orkun zaten gol ve asist katkısı çok çok yüksek bu sezon. Mutlaka olması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Zaten Onuachu, Barış, Asensio'da bir şeyim yok. Sadece savunma kurgusu biraz. Bu takımın 5 yeme ihtimali yüksek yani öyle söyleyeyim.
1: yine öyle dedi. Ama bir şey söyleyeyim. Sen bir şey söyleyeyim. Jakobs'u çok mu beğendin?
2: Yok bak aynı ben de itiraf edeceğim. Seninle aynı düşüncedeyim. Bu arada ben yolda gelirken istendi bu arada kadro. Şimdi sol bekle alakalı ikilemde kaldım ben de. Ama genel olarak düşündüğümde dedim milli futbolcu Galatasaray'da evet daha fazla oynadı. Şampiyon takımın hadi yine dedim şampiyon takımın sol bekiydi. Ben de net sol bek bulamadım yani. Jakobs dışında ikinci yazacağım isim Mustafa olurdu benim de. Yani onun dışında bulamadım ben de.
1: İbrahim Yıldız.
0: Yok, ben hiç şey yok, itirazım yok. Hatta yani şey de önemli diye düşünüyorum. Yani bir hesap yapmışsın, çok ucumcu olur, vazgeçmişsin, dengeli bir takım kurmam lazım. Bence bu önemli. Yani teknik direktör gibi düşünmüşsün ama şeyi de anlamak lazım tabii. Yani biz burada mesela bir kadro yaparken ne kadar zorlanıyoruz değil mi? Onu alsak

0: yeri dışarıda kaldı.
1: Evet.
0: Hani teknik direktörler de bu anlamda çok fazla eleştiriliyor. Yani bir kadro yaparken de onları düşünmek lazım. 20 küsur oyuncu var. Dışarıda kalanları da hazır etmek zorundasın falan derken. Yo, ben iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum yani.
2: Teknik direktör olsam ne yaparım biliyor musun? Şikrinyar'la Pinan'ın olduğu yere Arat pasları ya da ne bileyim oraya uzun toplar bir şeyler denerdim yani.
1: Gendouzi de oraya yardım edecek.
2: Haklısın o konuda.
1: Ya onu da düşündük biz.
2: Böyle bir teknik direktör işte.
1: Şimdi bu arada teknik direktörün sen de Fatih Tekke seçtin. Ben de Fatih Tekke seçtim. Şimdi İbrahim Yavuz'un 11'i geliyor. Bu arada son sayfada da ilk sezonun 11'i yapıyoruz biz bu arada. Sana denk geldi. Kaya Temel sen de yapmadın herhalde burada daha hiç. Evet.
3: İlk defa yaptım ben de ilk 11'i.
1: Ooo rejide 11 yapıyormuş. Tamam bu konuyla devam ediyoruz. Daha yorum okuyacağım. Kalede Uğurcan. Bak güzel farklı isimler var. Arda'yı almış İbrahim Yavuz.
0: Arda Sabeke. Okan.
1: Evet Arda Kurtulan'ı almış. Şikriniar Sanchez güzel. Mustafa Eskellaç solda. Torreira Orkun. Asensio Barış. Osimhen onu açıyor. Şeklinde bir 11 yapmış. Ve Stoylov'u da teknik direktör olarak seçmiş. Hemen bir senden dinleyelim.
0: Neden
1: sebepleriyle bir birlikte yaptım. Sonra yorumlayalım.
0: Ya şöyle yani Osimhen Onuachu ikilisinin evet Osimhen aslında lige baktığında bütününde çok fazla maç kaçırdı ama özellikle Antalya maçı çok önemliydi Galatasaray adına. Yani ben bu seviyelerde oynamış bir oyuncunun şey anlarım. Yani skora katkısını anlarım. Oyunculuk yeteneğini Osimhen hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ama bu kadar bu aidiyet o topu oradan alıp tekrar santraya getirmesi arkadaşlarını bu anlamda motive etti. Çünkü bu şeyden gelmedi. Yani hayatında ilk defa seyirci görmüyor. Hayatında ilk defa. Yani İtalya'dan gelmiş yani Napoli'den gelmiş. Orada da öyle hatırı sayılır seyirci desteği var. Yani oraları görmüş bir oyuncunun geldiği günden beri bu olayı bu kadar içselleştirmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum ki Galatasaray adına o maç gerçekten çok önemliydi. Eğer döndürmemiş olsaydı buradaki Kasımpaşa maçında ciddi başına iş açabilirdi. O yüzden Osimhen'in yani sezon boyu zaten hani çok maç kaçırmış olmasına rağmen varlığının çok değerli olduğunu söyleyebilirim. Onuachu zaten hepimizin ortak düşüncesi. İkisini oynatacağım için normal 4-4-2 düzeninde oynamam gerekiyor. Ama bu kadroyu yaparken de Arda'yı dışarıda bırakamazdım. Çünkü gelişimini çok yakından tanıdığım Fenerbahçe altyapısından Adana Demirspor o ara kiralık birkaç tane bir alt ligde takımlara gitti. Ondan sonraki süreci çok değerli olduğunu düşünüyorum ve Göztepe'de sezon boyu istikrarının çok önemli düşünüyorum. Hani biraz önce değişen oyunun hem atletizm hem becerinin harmanlanması konusunda önemli oyuncularından biri olacağını düşünüyorum. Mustafa Eskellaç için de aynı şeyi söyleyebilirim. Evet. 90 dakika işin hem savunma hem hücum kısmına katkı sağlaması. Şikrinyar'la Sanchez'in hani deneyimin bu anlamda çok önemli olduğunu. Orkun asla Torreira'yla beraber dışarıda bırakamazdım. Yani birinin hoş ben şeyi zaten kabul etmiyorum. Yani bir takımda hani biz çok fazla konuşuyoruz. 6 numara, 8 numara, 10 numara. Futbol evet. Artık şeyi yok etti. Yani 6'yı yok etti. Şu yok artık futbolda. Savunmanın önünde bir oyuncu olsun. Olmadığını Amrabat bize gösterdi. Olmadığını Alvarez bize gösterdi. 10 numara da kalmadı.
2: Evet.
0: Forvet'in arkasında ben gezerim. Alex gibi, Hacı gibi oyuncuları da yok etti. O zaman iki yönlü oynaman lazım. Orkun da Torreira da bu anlamda oyunu iki yönlü oynama konusundaki Torreira'nın bence bu sene bu anlamda en zirve geçtiğimiz sezonla beraber. Yani o özgürlüğü oyuncuya verdiğinde aslında skora da katkı sağlaması gerektiğini bize gösterdi orta saha oyuncuların. Barış bu anlamda zaten. Asensio'yu da çünkü ben de sizinle aynı fikirdeyim. Asensio Fenerbahçe'de sakatlık süreci yaşadıktan sonra Fenerbahçe'nin hücum organizasyonu zenginliği konusunda çok fazla problem yaşadığını gördük. Stoylov'u şu yüzden koyuyorum. Okan Buruk evet çok önemli işler yaptı. Ona haksızlık etmeyeyim. Ama eldeki oyunculardan maksimum verim alma açısından, sürdürülebilir güçlü oyun oynatma açısından, ülkeye geldiğinden beri asla hiçbir şeyden şikayet etmeme açısından onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hiç duymadım ben Stoylov'dan hakem, federasyon ya da evet. Başka bir şey. Sürekli oyun ve oyuncunun gelişimini desteklediği için Stoylov'u da bu kadroya koydum. Kadroda artık.
1: Kaya, ne yorumun var İbrahim Yavuz'un kadrosuna?
2: Şöyle Onuachu ile Osimhen'e gol attıracak oyuncuyu burada çözmek lazım. O da Orkun diye düşünüyorum.
0: Hepsi. Şöyle evet. Çok özür dilerim araya gireyim. Hepsi bütün olarak düşün yani. Evet. Asensio'su ya zaten Mourinho bize geldiğinde şahane bir şey söylemişti.
1: Bu arada sistemlerin... benim 4-4-2'mdeki kenarlarda ve aynı önde mı? Aynı.
0: Aynı değil mi?
1: Aynı. Onu söyleyeyim. Devam et lütfen.
0: Bize şundan bahsetmişti. Sistemlerin

0: noktadan kalktığıyla alakalı. Aslında o şahane bir tespitti. Mesela maç izlemeye gittiğimizde stadyumda mesela hücum yapıyor Galatasaray değil mi? Ne oluyor? Geride Sanchez'le Abdülkerim'i görüyorsun. Neredeyse 2-9'a dönüyor oyun, değil mi? Tamamı. Yani sistem ortadan kalkıyor. Biraz oradan yorumlasak aslında çok daha sağlıklı doğru, bunu anlayabiliriz. Doğru. Yani bu sistem onlara gol attırır zaten.
1: Benim kesinlikle buradaki tek farkı söyleyeceğim. Tabii Pina'yı almıştım Arda yerine. Şikliniyar bende de vardı zaten. Heliton vardı. Sol bekim yok yazmıştım. Burada tek fark yine bende de sen Torreira Orkun demişsin. Ben Genduzi Orkun almışım.
0: Ya Genduzi'yi de şeyden alamadım. Devre arası
1: geldiği için. Bütün sezona
0: yoksa,
1: yaymadım.
0: Yani Genduzi
1: ya ama mesela aklımdayım. Ben bunu yapınca böyle şey diyeceğim. Şimdi kesin bana diyecekler ki çok mutlu takımı gol yiyecek. Çok gol yiyecek. Hemen vazgeçtim. Ama şu an mutlu oldum. İbrahim Yavuz benzer bir sistem kurmuş. İsimlerden bazıları farklı olsa demek ki yapabilirmişim.
0: Yok önemli. Demek yani düşünce önemli yani. Ben bu ülkede çok fazla İşin o senin bahsettiğin kısmı düşünmeden aman taraftar talep ediyor başıma iş açmayayım işin savunma kısmını boş ver göndereyim bütün hücumcuları sahaya diyen çok teknik direktör gördüğüm için bence senin düşüncen de çok değerli.
1: Leroy Sané gibi bir ismi neden almadınız?
0: Leroy Sané'yi
1: İlk nasıl alacağız? İlk gelsin demiş.
0: Leroy Sané'yi Galatasaray kullanamadı biz nasıl kullanacağız?
2: Yani ben de tercih edemedim yani edemememin sebebi
0: bak bütün takımlardan Leroy Sané bile aslında bak Melike hem Sané hem İlkay değil mi yani genel olarak baktığında beklentilerin altında evet sana biraz daha İlkay'a göre katkı sağladığı maçlar oldu ama ya bu tek başına onların sorunu olamaz. Çünkü onlar hep bir sistemin içerisinde oldular. İlk defa kendi problemini kendin çöz sistemine geldiler. Benzer durumu Orkun da yaşadı geldiğinde.
2: Diğeri Bayern Münih'ten geldi çünkü oyun şablonu.
0: Hatta bu hafta maçı stadyumda izledim Galatasaray'ın Kasımpaşa maçını. Yani özellikle yakından da görmek istedim. Şimdi İlkay City oyunlarında, Barcelona oyunlarında topla buluştuğunda teknik direktör ona bir oyun çiziyor. Oradan sonra onun yeteneği belirliyor. Diyor ki ben sana 1-2-3 opsiyon çiziyorum. Sen en iyisini bul. Sen o yeteneklisin en iyisini bulursun. Burada topla buluştuğunda hiçbir şey yok. Kaderinle baş başasın çöz diyor. Ve onu çözemedi. Benzer durum Sané. Ya gözümün önünde öyle şeyler gördüm ki Sané'den. Gidiyor alıyor ya topu. Ya bakıyor bildiğin olay şeye dönüyor. Hani bizde halı sahada futbolu bırakmış abiler gelir tek başına. Ya oraya kadar artık gel çöz diyorlar. O yüzden bence Sané ile İlkay yorumu çok yanlış değerlendiriliyor. Onlar hayatında ilk defa böyle bir şey deneyimlediler Galatasaray'da.
1: Şöyle yazmış Ezel Bey de. Sané'yi neden almadınız? Premier Lig ve Bundesliga'da yılın 11'ine seçilen bir adam Türkiye Ligi'nde 11'e girememiş çok ilginç diye. İşte giremedi ama yani
0: girememe sebebi aynı Sané değildi oradaki
1: aynı
0: sistemdeki
1: değildi. Melike Hanım'ın defans hattı tam gurme zevki. Ne kadar çift santrafor kullanmasa da Osimhen Onuachu ikilisini aynı takımda görme arzusunu biliyoruz demiş. Biliyorsunuz zaten onlar milli takımda da beraberler. Evet. Ama birlikte oynamıyorlar genelde. Yedekliyorlar birbirlerini çok birlikte oynamadılar. Ama isterdim ben de almayı. Reji de 11 yapmış.
2: Bakalım.
1: Rejimizin 11'i gelsin.
2: Bizden
1: bakalım.
2: Kopya çekmediler değil mi?
1: Biz konuşurken onlar o yapıyordu zaten. Bakalım çok farklı bir isim var mı? Göreceğiz. Saray'la Genduz arasında kalmışlar bu arada. Öyle bir dipnot geldi kulağıma o günden
0: göre. 4-2-3-1 ile.
1: Kalede Uğurcan. Şalay'ı almışlar sağ beke. Şikriniyar Abdülkerim. Solda Mustafa Eskelaç. Torreira, Sara, Orkun, Asensio, Barış, Osimhen. Bir Galatasaray 11'i büyük ölçüde yapmışsınız. İtiraz edeceğim çok bir isim yok. Benim.
0: İyi bir kadro. Çok fazla tekrarı olan oyuncularla değil mi? Orta sahada mesela Torreira'ya Sarar'ın çok tekrarı var.
1: Aynen.
2: Az oradan önceki söylediğin durum ortaya çıkar diye ben o yüzden öyle 11 üzerine ilerlemedim yani.
0: Evet. Şeyi düşünmüşler mi? Merak ediyorum. Abdülkerim'i oraya koyarken sol ayaklı stoper mesela biz onu düşünmeden öyle yaptık. Onu mu düşünmüşler? İşte
1: Abdülkerim'i koyarken ne düşündünüz mü? Sol ayaklı stoper diyerek mi düşündünüz? Hani düşünmeden mi yaptın? Evet düşünmüşler.
0: Bravo. Mesela biz onu düşünemedik.
1: Evet yani. Biz onu aslında düşünmedik.
2: Yani ben koydum sola.
0: Hayır özür dilerim. Ben kendi adım. Ben düşünmedim iki tane.
2: Senin 11'inde var mı?
1: Ben direkt stoper. Hayır yoktu.
0: Yok o da doğru. Sol ayak değil mi?
1: Heliton da sol ayak.
0: Sol ayak ya. Evet, sen evet. Ya. Bir tek
1: ben iki tane stoper diye düşünmedim. Sağ sol diye
0: söylemesem
1: düşündüm.
0: Söylemesem şu an kendi kendime ele ver.
1: Ama sonuçta stoper seçiyoruz. Bir de burada bazen de teknik direktörler bize kızıyor. Öyle bir şey yok. İkisi de olur. Sol ayak sayınca bakmayın diye.
0: Bence de olur ya. Her ayak olur ya.
1: O yüzden sayarız.
2: Güzel 11.
1: Doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Orta sahada o kadar çok iyi isim var ki ben de aynısını yaşadım. Hangi birini alsam?

0: diyorsun. Bu sezon gerçekten çok iyi orta saha oyuncuları geldi Süper Lig'e ve iyi performans verdiler. Artık orada şey kanada falan yerleştirmeye başladık hani, ama bu burada da oynar diye hücuma yönelik olanlar.
1: Aslında
0: hani
1: Samsun Spor'da da orta sahada oynayan oyuncunun adı
2: Olse.
0: Olse de çok iyiydi.
1: Yani Olse de
0: bu arada
2: o benim aklıma geldi, yer bulamadım evet. Olse'ye yani.
0: Bulamayacağımız o kadar çok isim var. Ben mesela Sarı'yı da düşünmüyorum. Sarı da alınır dedim ya aynı 11'e. Alınabilir diye, ama işte orada birazcık takım dardan seçerek gitmeye çalıştık. Hatta son döneminde şöyle bir an dedim ki yani aslında Genduzi ile Kante de çok iyi olmuştu, ama daha Kante tam olarak yani böyle bir açıldı kapandı olduğu için daha tam göremeden lig sezon evet. bittiği için orada, ama Kante'nin zaten orijinalini biliyoruz. O ayrı, Sanen'i de biliyoruz gerçi, olmamıştı. O yüzden onu direkt yazamadım. Teşekkür ediyoruz rejiye de 11'i için, ama süremiz geçti, azaldı. Hemen bir ben kimim daha yapalım o yüzden, vakit kaybetmeden. Geldi. 90 Dünya Kupası'nda kendi topraklarımızda 3. olmuştuk. 89-90 sezonunda kazandığımız kupa galipleri kupası zaferi paha biçilemezdi. Bielli ile olan harika uyumumuz sebebiyle gol ikizleri lakabını aldık diyor. Sven-Göran Eriksson'un yeri bende ayrıdır. 36 yaşında Arsenal'a karşı ilk Premier Lig maçıma çıktım.
1: Şimdi İtalyan.
0: Güzel.
1: O İtalyan. O, tamam. 36. İtalya 90'dan yaşım yettiği için sizin yaşınız. Oradan o yüzden hani bir tane katkım olsun yani.
0: Evet, İtalyan geldi.
2: Totti.
0: Değil. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum.
2: 90 İtalyan.
1: Lazio'da oynadı muhtemelen. Goran Eriksson.
0: Şu an kariyeri tabii ki teknik direktör olarak evet. devam eden bir isim. Ve teknik direktör olarak bu ismin Türkiye'si var.
1: İtalyan.
2: Mancini.
1: Mancini, bravo. Bravo.
0: Roberto Mancini. Evet. Biraz hızlı ipucu verdim ki süremiz evet, çok yok evet. diye. İpuçlarını da söyleyelim. 90 Dünya Kupası'nda İtalya 3. olmuştu. 89-90 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Sampdoria ile kazanmış. Vialli Sampdoria'da takım arkadaşıymış. Eriksson Sampdoria'da hocasıymış. 36 yaşında Leicester formasıyla Premier Lig'de oynamıştı. Şimdi teknik direktör vermişken bu arada izleyicilerimizden de ilklerini söyleyelim. Yine bir sıcak haber vereceğiz sonra. Bugün de İbrahim Yavuz'a denk geldi sıcak haberlerimiz gerçekten. Mehmet Pekel, ondan önce de bilen var. Selman Bey de önce bilmiş. Evet, Selman Bey herhalde ilk bilen olmuş. Roberto Mancini ismini. Teknik direktör demişken yine teknik direktör

0: filmden esinlenir ya.
1: Harry Potter'da da kim?
0: Graham Potter. Ya, biraz zordu.
2: Bir şey söyleyeyim ya, sen şu an açsan da
3: hayır, yani. Direkt, bu kim desem ben yine bulamazdım.
1: Bence şöyle göstersen.
0: Biraz zorlamışız sizi. Ertuğ, teşekkür ediyoruz.
1: Şöyle göstersen.
0: Sonuncusu gelsin. Graham Potter'ı bilemediler. Yine Türkiye'de şey, ismi gündeme gelen ama.
1: Aa, niye bir Tedesco'yum ya?
0: Hatta Fenerbahçeli geçtiğimiz sezonlarda gelsin diye konuşulan isimlerden biriydi. Zaman zaman teknik direktör arayışı olduğu zaman gündeme gelir.
1: O kadar fazla isim var ki konuştuğumuz.
0: Biraz düşünsünler ya hemen.
3: Ama bunda hiçbir şey belli olmuyor ki ya. Gerçekten yani.
0: Bir Benfica geçmişi diyelim.
1: Benfica?
0: Evet, kendisi bir Alman diyelim.
1: Türkiye'de...
3: Alman Benfica.
0: Evet.
3: Şu karşıdaki kim?
0: Şu an reji bana şaka yapıyor. Ona gülüyoruz. PSV'yi de çalıştırdı.
1: He, muhtemelen açtığında ya, biz zaten tanımıyoruz.
0: Yok, Roger Schmidt'ti ama he, süremiz doldu artık.
3: Evet.
0: Ben saate veriyorum, biraz aynen, geç oldu.
3: Bizim
0: o yüzden uykular geldi ama kabul etmeyeceğim sonra. Gelsin Roger Schmidt'in de fotoğrafı. Fenerbahçeli biliyorsunuz, adı çok aranmıştı. Evet, evet. Şimdi golü koklayacağız. Çok kısa bir zamanım kaldı. Hızlı hızlı alacağım cevapları. Şimdi İbrahim Yavuz biliyorsun. Gol mü değil mi diye soruyoruz. Evet. Gol mü değil mi? Bu pozisyon sonu.
3: Bence değil.
0: Evet, Temel değil dedi. İbrahim Yavuz ne diyecek?
3: Sanki direkten dönecek dedi.
1: Ben gol diyorum.
0: İbrahim Yavuz gol dedi. İzleyelim. Kaya Temel değil dedi. İki farklı cevap aldık.
4: Dakika 29. Karşı karşıya pozisyon. Kaleci başarılı.
0: Kaleci başarılı.
1: Oyuncu o kadar kötü vurdu.
0: İkinci pozisyon gelsin.
3: Varmış demek ki yani.
1: O kadar kötü vurdu mu?
3: Bu bence kesin gol. Bence de gol.
1: Kesin uzak direğe. Kalecinin uzanamayacağı nokta.
3: Sence?
0: Bakıyorum. Cevabı bilmiyorum. Bence değil. Hadi izleyelim. Sırf farklı cevap vermek şu için verdim.
1: Uzak kalecinin sağına. Öyle mi? Sol.
0: Uf. İyiymiş. Bravo. Son pozisyon.
3: Değil.
0: Dur daha ya. Evet. Değil dedin ama.
1: Şey çok kötü zaten. Değil. Vuruş pozisyonu çok kötü.
3: Bence değil.
1: Bak durdurduğunda tam topa vururken bir bak.
0: Evet, doğru.
1: Vuruş pozisyonu çok kötü. Yani bunun gol olması biraz
0: değil mi?
1: Şans. Ben de
0: cevabı bilmiyorum. Peki izleyelim bakalım, gol mü değil mi? Şans golü de olmuş olabilir yani. Ve gerçekten şans olmuş yani.
1: Kötü vurup
0: gol olan şans olmuş yani.
3: Böyle gerçekten pozisyonlarda genelde ters oluyor, o yüzden dedim.
0: Çok teşekkür ediyorum
3: biz
0: size.
3: Teşekkür ediyoruz.
0: İbrahim Yavuz nasıldı?
1: Ben teşekkür ederim.
0: Geçti mi zaman?
1: Çok keyif aldım. Çok güzel geçti zaman. Sizlerle program yapmak gerçekten benim için çok keyifliydi.
0: Bizim sağ için olun. De öyleydi. Kaya'ya böyle güzel, yayın ilk yayında bunu yapmıştım. Nasıldı diye.
3: Çok fazla
0: yapmıştım. sana biraz tabii fazla yüklenmiş olabilirim şimdi. Onu da itiraf ediyorum yani. Çok teşekkür ederim ikinize de. Çok keyifliydi. Bir final gününe de birlikte girmiş olduk. Sevgili izleyicilerimiz, noktalıyoruz. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda final günü. Çok heyecanlı bir gün sizi ve bizi bekliyor. Gün boyu Aspor'dan ayrılmayın diyelim. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.

Trabzonspor taraftarı da şu dakikalarda maç önü ışık şovunun keyfini sürüyor ve eşlik ediyor bu güzel görüntülere. Takımlar sahaya çıkıyor. Ben de zaman zaman atmosferi daha iyi hissedebilmeniz için biraz es veriyorum. Trabzonspor, Alanyaspor mücadelesine ev sahibi ekip başladı. Onur Alp, Fatih Aksoy, Adercan Ay, Efecan oynadı. Efecan Karaca yaptı ortayı. Kafa vuruşu, topu ağlara gidiyor, gol! Alanyaspor Trabzon'da öne geçiyor. 17. dakika, konuk ekip üstünlüğü yakalıyor. Güven Yalçın'ın kaydettiği golle Alanyaspor Trabzonspor'a karşı 1-0 önde. Cihan tekrar istedi, topu aldı. Cihan gönderdi ceza alanına. Augusto vurdu kaleci. Okundu. Güven Yalçın. Okundu hareketli. Pasonun koşu yoluna Okundu. Ceza alanında Okundu vurdu Onur Alp. İkinci yarıya Trabzon'da Alanyaspor başladı. Cihan Çanak. Boşari. Ozan. Yerden oynadı Ozan. Sekan vurdu. Top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Trabzonspor. Danilo Sekan çok iyi düşündü. Top direkten geri geldi. Savic. Uşari. Bina. Bina'dan pas. Muçi. Muçi top dışarıda. Duarte. Duarte'nin pası. Bank ceza alanında. Vuruş kaleci Onur Alp. Çok kritik bir kurtarış Onur Alp'ten. Savic. Zubkov geçti rakibini. Zubkov vurdu kaleci Paulo Victor. Zubkov bıraktı Pina'nın koşu yoluna. Wagner Pina yaptı ortayı. Sekan vurdu kafayı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Korner. Danilo Sekan'la Trabzonspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Batagov. Yerden oynadı Batagov. Augusto'ya doğru. Karşı karşıya vuruş kaleci. Sonrasında top dışarıda. Ernest Muçi pozisyonun içinde. Paulo Victor'dan yine önemli bir müdahale. Zubkov kullandı korneri. El oynama beklentisi var Trabzonspor'un. Pozisyon yeniden ekranda. Mehmet Türkmen'in VAR'la iletişimi şu an söz konusu değil anladığımız kadarıyla. VAR odasından oyunda taç atışıyla devam ediyor. Önemli bir hamle Pina'dan. Bıraktı Zubkov'a. Trabzonspor geliyor yine. Zubkov'dan orta. Savunma karşıladı. Atak devam etme eğiliminde. Yerde kalan bir oyuncu var. Trabzonspor'da oyun sürüyor. Boşari yerde. Farklı açılardan pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Savic. Muçi hareketli. Pasonun önüne. Ernest Muçi verdi pasını. Zubkov çevirdi içeri. Savunmadan sekti top. Boşari aldı. Boşari vurdu. Savunmanın müdahalesi var yine.

0: 90+4. Ernest Muçi ortası geldi. Patagon vurdu kaleci. Patagon vurdu. Paulo Victor gole izin vermedi. Pina kalesinde devleşiyor. Paulo Victor ikinci yarıda. Muçi bir orta daha. Victor çıktı kalesinden. Pina ve Patagon oradaydı. Oyun devam ediyor. Zubkov çekti soluna. Zubkov vurdu kaleci. Paulo Victor. Patagov'un vuruşu ve Paulo Victor'un kurtarışı yeniden ekranda. Pozisyonlar arka arkaya görüntüye geliyor. Augusto tekrar aldı topu. Augusto vurdu top dışarıda. Trabzonspor zorlamaya, denemeye devam ediyor. İşte pozisyon. Augusto sert vurdu. Top asfaltta dışarıda. Maçta son düdük geliyor. Alanyaspor Trabzon'da 1-0 kazanıyor.
1: Gözler Burak Demirkıran'da. Onun düdüğü. Maç başlıyor. Batagol. Cihan döndü geriye. Batagol. Cibuke. Şimdi sol tarafta Muçi topla buluştu. Muçi baktı arkadaşlarına. Cezalarına doğru gönderdi. Ozan'a şık bir pas. Oy be! Defansın müdahalesi. Korner. Etkili geldi Trabzonspor. Bir kez daha izliyoruz. Ozan'a şık bir topuk pası. Ona ilk be vurdu. Defansın orada müdahalesi var. Maçta 3. dakikadan çıkmak üzereyiz. Korner kullanıldı. Defans kafayla uzaklaştırıyor. O top Trabzonspor'da kaldı. Cihan. Batagol. Batagol cezalarına gönderdi. Trabzonspor gol arıyor. Şut dışarıya. Ozan Tufan. İşte Ozan'ın şutu. Farklı bir açıdan böyle geliyor ekranlarınıza. Pina. Ola İgbe yine sağ çizgide. Onunla oynadı. Ola İgbe. İki rakibini ekarte etti. Ola İgbe gidiyor. Şimdi pasını verdi. Buşari. Buşari. Sağ tarafa. Ozan var orada. Ozan Tufan'ın pası. Orta Pina'dan cezalarına. Kafa top dışarıya gidiyor. Muçi kafayı vuran isim Trabzonspor'da. Pina'nın ortası. Muçi böyle yükseldi, böyle vurdu. Top dışarıya gitti. Muçi şimdi kullanacak korneri. Muçi cezalarına gönderdi. Kafayla uzaklaştırılan top. En geride Cihan var. Cihan Çanak. Cibuke. Ceza alanına doğru gönderdi. Demir uzaklaştırıyor tehlikeli bölgeden. Şimdi kontratağa çıkacak. İstanbulspor ceza alanına tehlike, gol pozisyonu, şut. Kaleci Kristovski vurdu. Onur Alp golü izin vermiyor. İki güzel hareket. İyi taşıdı topu Kristovski. Onur Alp de karşı karşıyaydı. İşte pozisyon böyle başladı. Yeniden izliyoruz yaşananları. Kristovski ceza alanına girdi. Onur Alp bu pozisyonda başarılı. Bu sezon 6 golü var Kristovski'nin. Biri de kupada. 7. golünü aradı Kristovski. İki oyuncu baskı yapıyor. Sol tarafa Ola İgbe'ye. Ola İgbe gidiyor. Ola İgbe ilk rakibini geçti. İkincisini de geçti. Ola İgbe şimdi ceza alanına doğru gönderdi. Defansın müdahalesi geliyor. Fatih Tekke görüntüye geliyor. Ve az önce Trabzonspor'un gol aradığı an yine ekranlarınıza geliyor. Ola İgbe böyle taşıdı topu. Sonrasında ortasını yaptı. Kritik bir müdahale Fatih'ten Augusto'dan önce. Yunus.

maçta altyapısını Hollanda'da aldı. Bir kez daha topla buluştu. Alanya Spor'da Süper Lig'de de forma giydi. 22 yaşında. Sağ tarafa. Tekrar Yunus'a. Yunus topla buluştu. Batagol var karşısında. Yunus cezalarına gönderdi. Kafa toparlarda gol! İstanbul Spor 1-0 öne geçiyor. Krstovski büyük sevinç yapışıyor. Ev sahibi takım taraftarları. Golü buldu İstanbul Spor. Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında İstanbul Spor Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Yunus'un ortası, bu kafa vuruşu topu ağlarla buluşturan Krstovski, skor 1-0. Bu da bir başka acı. ...29'da geldi gol. Bu sezon 6 golü vardı. Biri kupadaydı. Kupada gol sayısını 2'ye, toplamda 7'ye çıkarıyor Krstovski. Yunus'un yerden pası. Vefa. Çam. Çok adamla geldi. İstanbul Spor Yunus şık hareketler. Yunus cezalarına girdi. Yunus kaleyi düşündü. O top kaleye paralel gitti. Sonrasında da oyun alanını terk ediyor. Olay İkbe. Sıyrıldı rakiplerinden. Olay İkbe gidiyor. Olay İkbe top hala kendisinde. Şimdi Ozan Tufan hareketlendi. Top Volkan Eldi'de kaldı. Onun pası Pina'ya. Pina'dan Muçi'nin olduğu bölgeye. Muçi cezalarına, kafa dışarıya. Augusto. İşte pozisyon. Bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Orta Muçi'den bu kafa vuruş Augusto'dan. Bu da farklı bir açı. Batagol. Batagol uzun gönderdi. Augusto hareketlendi. Augusto kaleye doğru, direğin yanından dışarıya. Trabzonspor gole çok yaklaşıyor. İşte pozisyon. Böyle hareketlendi Augusto. Böyle vurdu. Top direğin hemen yanından dışarıya gidiyor. Farklı açılardan izliyoruz pozisyonu. Olay İkbe'den şık bir pas. Cihan'ın uzağında kaldı. Demir. Buşari baskı yaptı. Topu sahibi oldu. Buşari, Ozan kendini gösterdi. Ozan da oynadı. Ozan cezalandı. Şimdi pasını verdi. Şut ve gol. Muçi. Dakika 41. Trabzonspor eşitliği yakalıyor İstanbulspor karşısında. Gol Muçi'den geldi. İşte bir kez daha izliyoruz. Trabzonspor'un baskısı. Ozan Tufan'ın asisti. Muçi'nin golü. Skorda bu golle denge var. Ozan'ın şık pası. Muçi fileleri havalandırıyor. Gol Muçi. Skor 1-1. Buşari. Pina. Muçi, Trabzonspor yine yükleniyor. Muçi cezalarına baktı, yaptı ortasını, kafa kalecide kalıyor. Ozan Tufan vurdu. İsa Doğan uzandı, topu sahibi oldu. Cihan Çanak. Buşari. Ve ilk yarıyı bitiren düdük geliyor. Burak Demirkıran'dan ilk yarı skoru. İstanbulspor 1, Trabzonspor 1. Burak Demirkıran kronometresini kontrol etti. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Pasta hata var. Augusto cezalarında. Açısını kaybetti. Augusto top hala kendisinde. Yaptı ortasını. Olay İkbe'nin uzağında kalıyor top. Olay İkbe şimdi topa sahip oldu. Buşari'nin pası. Falcarelli kaybediyor topu. Baskı yaptı. Falcarelli cezalarında. Falcarelli şut şansı bulamıyor. Top kaleci İsa Doğan'da kaldı. Çok kritik bir müdahale. Yusuf. Pasta hata var. Muçi'de kaldı.

Top, Bucini pası. Bouchard'ı. Augusto. Kaşa vuruşu. Felipe Augusto. Bouchard'ın pasında. Böyle vurdu. Top kornere gidiyor. Müdahale var. Bouchard'ın pası. Bouchard'ı bir kez daha toplamış. Yerde kalıyor. Karar serbest vuruş. Kırmızı kart çıkıyor. Fahri kırmızı kart gördü. İstanbulspor 10 kişi kalıyor. Dakika 54. İlyas Öztürk böyle itiraz ediyor. Kırmızı kart çıktı. Oyuncular hakemin yanında. Pozisyon tekrar ekranlarınızda. Bu hareket sonrası kırmızı kart çıktı. Farklı açılardan izliyoruz. Bu da bir başka açı. Muçi topla buluştu. Muçi cezalarına yönlendi. Kafa toplarda gol. Batagol. Trabzonspor 57. dakikada skoru 2-1 yapıyor. 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor 2-1 öne geçiyor İstanbulspor karşısında. Zira Türkiye Kupası A grubu 2. maçında kaleci İsa Doğan üzgün. İşte Trabzonspor'un golü. Kulübeye çıkan bir sarı kart var. İzliyoruz sonrasında da. Alkış geleceği 2. sarı ve kırmızı. Tekrar Batagol. Olay İgbe. Şimdi Muçi uzak mesafeden vurdu. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Enes Muçi. Dakika 61. Muçi bir kez daha finalleri havalandırıyor. Trabzonspor skoru 3-1 yaptı. Bir kez daha izliyoruz. Gerçekten müthiş bir gol. İşte Muçi mesafe tanımadan vurdu. Fileleri havalandırdı. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza atıyor Muçi. Süper bir gol. Muçi'nin golü. Trabzonspor 1-0'dan 3-1'e getiriyor maçı. 61. dakikada tribünlerde telefonların ışıkları yandı. Bordo Maviller hem 61. dakikayı, plakayı hem de golü kutluyor. İşte 61. dakikada Trabzonspor tribünleri. Antonio Vakeme, onun pası Bouchard'ı. Bouchard'ı sıyrıldı rakibinden. Bouchard'ı dışarıya. İşte pozisyon, Vakeme'nin pası. Bouchard'ı böyle aşındı, böyle vurdu. Top dışarıya gitti. Paslaşarak kullanıldı. Can şık hareketler cezalarına girdi. Son çizgi yaptı ortasını. Kafa toparlarda gol. Olay İgbe. 4-1 dakika 70. Trabzonspor İstanbulspor karşısında bir gol daha buluyor. İşte Bordo Mavili takımın golü. Böyle vuruyor kafaya Olay İgbe. Skoru 4-1'e taşıyor. Golün adı Olay İgbe. Cihan'dan nefis bir pas. Çizgiye Pina'ya. Pina top oyun alanında tuttu. Olay İgbe'yi düşürdü Fatih. Olay İgbe baskı yaptı. Topu sahibi oldu. Olay İgbe İsa'yı geçemiyor. İsa Doğan bu pozisyonda başarılı. Şimdi Olay İgbe. Tekrar Pina topla buluştu. Pina'nın pası. Olay İgbe cezalarında. Olay İgbe'nin pası. Sikan düzeltti. Vurdu. Golü attı. Danilo Sikan. Dakika 85. Skoru 5-1 oluyor. Kaleci İsa Doğan bir kez daha üzülüyor.
işte Trabzon.

0: Trabzonspor'un 5. golü. Olay İkmen'in asisti. Sikan topu alanla buluşturuyor. Asist Olay İkmen'den, gol Sikan'dan. 1-0'dan 5-1'e. İşte Sikan'ın golü. İşte Trabzonspor'un 5. golü. Vakeme çizgide topla buluştu, ile tribünler hareketlendi. Batagol. Augusto. Augusto'nun pası. Batagol. Batagol cezalarında. Sikan toparlarda gol. Sikan 6. golü Trabzonspor'un. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor. Tribünler bu sevinci yaşıyor. 90+2'de geldi gol. Bir kez daha izliyoruz bu 6. gol. İşte Trabzonspor'un 6. golü. Burak Demirkıran'dan son düdük geliyor. İstanbulspor 1, Trabzonspor 6. 3 puan Bordo Mavili takımın oluyor.
1: Maçta ilk düdük sesi Trabzonspor Fethiyespor maçı başlıyor. Muçi sol kanada dönmek istedi. Raşit topu geçirmişti Vakayeme. Vakayeme aradan bıraktı. Muçi ceza sahasında. Muçi çevirdi. Top dışarıda. Karar out. Augusto önünü aldı. Augusto son anda bir temas da var ama son dokunuşta Augusto'dan diyor Tokayil. Fatih Tokayil. Okay. Ozan'dan pas Buşuari. Aradan bıraktı Ernest Muçi. Muçi vurdu. Top dışarı gitti. Ernest Muçi. Bu sezon birçok jeneriklik gole imza attı Ernest Muçi. Onlardan bir tanesini daha denedi, aradı, yokladı ama çerçeveyi bulamadı Muçi. Şimdi işaret geldi. Ernest Muçi. Muçi vurdu. Top dışarı gitti. Arda topu izledi. Top herkesin bakışları ve işte kaleci Arda'nın da bakışları arasında top dışarı gitti. İşte Arda da böyle baktı topa. Bu top dışarı gidiyor. Buşari araya bıraktı. Şık bir pas. Gol şansı ve gol. Ama bayrak havada. Offside. Topu ağlara yolladı Ernest Muçi. Hemen akabinde bayrak havaya kalktı. Augusto da yok. Onaç oyunda. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Trabzonspor başlıyor. Topla çıktı Nevo. Muçi. Muçi'den ceza sahasına şık pas. Umut vurdu. Top dışarı gitti. Umut Nayır. Sait, kara fırtınalar sık sık ekrana yansıyor. 62 dakikadır takımı direniyor. Melih bu arada topu aldı. Önemli bir şans olabilir. Melih vurdu. İyi kapattı Nivo. Lovik, Enes'e çarpan top. Melih takipte. Nivo ve Melih. Oyun devam etti. Melih çevirdi. Kale boş ve topu ağlara gidiyor. Fethiyespor golü buluyor. Bir kez daha bakacağız pozisyona. Burada uzun bir top. Melih topu aldı. Melih'in şutu savunmaya çarptı. Lovik uzaklaştırmaya çalıştı. Enes'e çarpan top. Melih atak yaptı. Nivo topun çıktığını düşündü. Savunma da bir anda durdu ama Fethiyesporlu oyuncular durmadı. Melih'in çevirdiği topta Raşit Ağlar'ı buldu ama tabii ki pozisyonda inceleme altında. Bakalım karar ne olacak?

Evet. Pozisyonu izlemeye kenara doğru gidiyor Fatih Tokayil. Golün öncesinde tabii ki bir offside kontrolde yapılıyor. Şimdi sahaya geldi Fatih Tokayil ve offside kararı geliyor. Gol geçerlik kazanmıyor. 0-0'la devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu VAR merkezinden gelen görüntüde ekranda offside kararı geldi. Topla kat etti. Lovic pasını aktardı. Ernest Muçi. Vakayeme. Vakayeme'den Muçi'ye. Muçi kaleyi düşündü. Ernest Muçi. Nefis gollerine devam ediyor Ernest Muçi. Yine kritik bir anda, Trabzonspor'un zorlandığı bir anda sahne alıyor. Pina, Muçi'den ceza sahasına. Umut Nayır yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde offside kararı var. İlk başta penaltıyı çalacaktı Fatih Tokayil ama sonrasında yardımcısıyla göz göze geldi ve offside kararı geldi. Muçi. Muçi'den Wagner Pina'ya. Pina çevirdi. İkinci gol. İkinci gol geliyor. Onuachu. Yine Muçi ile başlayan atak. Pina ile devam etti. Son halkada Trabzonspor'ların sevgilisi, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu var. Ceza sahasına gönderilen top Niwu. Niwu'dan pas. Bir kontra şansı. Muçi gidiyor. Üçüncü gol şansı olabilir. Muçi pasını aktardı Vakayeme'ye. Vakayeme gol! Anthony Vakayeme! İkinci yarıda fırtınaya dönüştü Trabzonspor. Üçüncü gol Vakayeme'den. İlk yarıda hava durgundu ama ikinci yarıda fırtına var, fırtına. Yerden ceza sahasına Yusuf vurdu. Top dışarı gitti. Orta geldi arka bölüme Ahmet. Onu açıyor, hareketlendi. Ahmet'ten onu açıyor doğru. Onuachu aldı topu. Onuachu bıraktı sol kanada. Vakayeme. Dördüncü gol için geliyor Trabzonspor. Vakayeme yaptı ortayı. Onuachu dışarı attı. Ata kendisi başlattı. Kendisi bitirdi. Paul Onuachu. Etkili orta. Onuachu kaleyi bulamadı. Fatih Tokayil'den son düdük geliyor. Trabzonspor Fethiyespor karşısında 3 puanı 3 golle 3-0'la alıyor. Son hazırlıklar da tamam. Saatini kontrol ediyor Ozan Ergün. İlk düdük sesi Rams Başakşehir Trabzonspor maçı başlıyor. Mustafa. Fezullayev'den baskı, Batagov, Da Costa, top yükseklik kazandı, Shomurodov, kale boş. Shomurodov istediği vuruşu yapamadı, tehlike devam ediyor. Fezullayev vurdu, Batagov'a çarpan top dışarıda, korner. Ernest Muçi korneri kullanacak. Muçi orta geldi, kafa vuruşu, top ağlarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor. 6. dakikada Augusto ile Trabzonspor golü buluyor. Ernest Muçi'nin kullandığı korner. Kafayı vuran Felipe Augusto Trabzonspor öne geçiyor.
Kemenden ters tarafa etkili bir top. Brnić ceza sahasına girerken yaptığı vuruşunu Onur Alp. İyi uzandı, çıkardı topu Onur Alp Çevikkan. Augusto, Augusto merkeze, sol kanada bıraktı Vakayeme. Vakayeme orta, şık bir dokunuş ama top dışarı gitti, out. Felipe Augusto. Pas Operi'den Brnić. Brnić yaptı ortayı, Batagov arka bölüme sekti. Feyzullayev vurdu, son anda Onur Alp. Feyzullayev ve işte Onur Alp son anda burada Şomurodov'dan önce müdahale yapıyor. Muçi, Felipe Augusto, Augusto'dan pas, gol şansı Umut, karşı karşıya Umut vurdu, kaleci başarılı Doğan. Çok önemli bir kurtarış. Doğan Alemdar'dan ikinci gole yaklaştı Trabzonspor. Pas Augusto'dan Umut, karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ama Doğan Alemdar gole izin vermiyor. Duraklama anlarında son bir şans arayacak Rams Başakşehir. Operi'den pas. Da Costa ceza sahasında. Da Costa önü kapalıydı, kaybetmedi ama topu. Orta geldi. Feyzullayev sekti. Şomurodov. Şomurodov'un rövaşatası dışarıya. Eldor Şomurodov. Rövaşataya gitti burada ama topu dışarı yolladı. Başakşehir'de ikinci yarı başlıyor. Batagov. Okay'dan pas hatası. Kemen, Da Costa. Kemen, Okay, Umut Güneş ceza sahasında. Umut yerde, Da Costa. Da Costa topu alır da gol. Nuno Da Costa. Başakşehir Da Costa ile beraberliği yakalıyor. İkinci yarının hemen başı, skora denge geldi. Çıkmakta zorlandı Trabzonspor. Başakşehir'in baskısı, golü atan Da Costa. Umut burada yerde kaldı. Devamında Da Costa topu aldı. Çaprazda bu vuruş Da Costa'dan. Onur Alp engel olamadı. Buşuari pas hatası. Şomurodov. Şomurodov ceza sahasında. Feyzullayev, Onur Alp. Feyzullayev hemen kaleyi düşündü. Çok iyi reaksiyon Onur Alp Çevikkan'dan.

Burnish top alana gitti, gol! Ivan Burnish! Direğe çarpan top ağlarla buluştu. Başakşehir öne geçiyor. İkinci yarıda geri dönüyor Trams Başakşehir. Dakos'a bıraktı Burnish. Direğe çarpan top ağlarla buluştu. 2-1 yakalıyor Trams Başakşehir. Vakayeme. Bouchari. Mustafa. Ernest Muçi, Mustafa Eskelli açıyor, önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa! Gol! Nefis bir gol Mustafa Eskelli aç. İki ikiyi buldu Trabzonspor. Başakşehir'in golüne cevap çok hızlı geliyor Trabzonspor'dan. Umut Güneş. Feyzullayev. Feyzullayev çekti topu. Pas yerden Şomurodov. Feyzullayev ceza sahasında yerde kaldı. Gözler hakemde. Oyun devam ediyor. Bu arada offside bayrağı da havada. Biraz geç kalkan bir bayrak oldu bu. Bir kez daha hatırlatalım, var odasında Özer Özlem var. Ernest Muçi. Muçi'den Ozan Tufan'a. Ozan topu aldı. Gol şansı. Ozan yerde. Ve düdüğünü çalıyor Ozan Ergün. Penaltı noktasını gösterdi. Hüseyin Ubat'a kırmızı kartla oyundan atılıyor. Bir inceleme olacağını Hüseyin Ubat'a da ikaz etti. O anda söyledi Ozan Ergün. Savunmanın arkasına Muçi'den pas. Ozan Tufan yerde kaldı. Düdüğünü çaldı Ozan Ergün. Hüseyin Uba kırmızı kartı görüyor.

İnceleme devam ediyor. Evet, pozisyon dışarıda diyor Ozan Ergün. Kırmızı kart geçerli. Ernest Muçi. Ernest Muçi dışarı attı. Ulay. Zelke. Berat. Onuaçu. Onuaçu kurtardı topu. Pol Onuaçu çekti. Onuaçu. Onuaçu gol. Topu kurtardı. Solo bir performans. Nefis bitiriş. Trabzonspor önce. Pol Onuaçu. İkinci yarıda oyuna girdi. İmzasını 83'te atıyor Pol Onuaçu. Berat'a yaptığı baskı topu kazandı. Çalım burada Duarte'ye. Önünü açtı. Yakın köşeye vuruşunu yaptı. Trabzonspor'u öne taşıyor Pol Onuaçu. Trabzonspor'un golcüsü iş başında. Baskı var. Top kaleye yöneldi. Gol! Bir gol daha Ozan Tufan. Başakşehir'de neler oluyor? Goller üst üste geliyor. 4-2. Bir anda gol oldu. Başakşehir kalesine yağıyor Trabzonspor.

Doğan'a baskı Ozan'dan. Doğan'dan ata. Başakşehir oyuncuların itirazları var. Üst üste gelen gollerle fark 2'ye taşıdı Trabzonspor. Ozan Ergün düdüğünü çalıyor. Trabzonspor Rams Başakşehir'i deplasmanda 4-2 ile geçiyor. Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseliyor. Samsun'dan, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndan merhabalar, mutlu akşamlar değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Az sonra Samsunspor'la Trabzonspor yarı finalist olmak için karşı karşıya gelecekler. İki takımın da çok önemli hedefleri var. Hem ligde hem kupada çok keyifli bir maç bizleri bekliyor ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrağımız Kutlu Olsun pankartıyla iki oyuncu grubu da yan yana bu güzel görüntülerle Samsun'da sahaya çıkıyor. Gözler Atilla Karaoğlan'da olacak. Karadeniz'de düdük sesi geldi. Samsunspor, Trabzonspor, Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Van Drongelen. Topla gitti. Van Drongelen pasını verdi. Encam ceza sahasına. Holse ceza sahasında. Holse çevirdi. Kale alanında dokunuş ama top dışarı gitti. Yalçın'a aldı at pası adeta. Holse'den Yalçın kale alanında bu topu dışarı yolladı. Maçtaki ilk önemli pozisyon Holse hazırladı ama Yalçın bitiremedi. Serbest vuruşu kullanacak Samsunspor. Topun gerisinde Zeki Yavru var. Zeki orta geldi. Kafa savunmada Onuachu'dan. Olivier Encham atak devam edecek. Holse çevirdi. Vivu. Vivu topu da çıkarmayı başardı. Folcarelli iki oyuncuyla mücadelesi. Van Drongelen dokundu. Folcarelli 3 oyuncunun arasında. Folcarelli yerde, kararda faul. Van Drongelen'in itirazları var Atilla Karaoğlan'a. Pozisyon bu. Az önce Van Drongelen bu pozisyonda yerde kalmıştı ve az önce itirazlarda bulundu Van Drongelen. Zeki Yavru, Zeki'den pas, Koulibaly ceza sahasına yaklaştı. Koulibaly baktı kaleye, pasa gitti, top sekti, Pina. Pina'ya baskı, son anda topu ayağından çıkardı, yerde kaldı Pina ve karar faul, kartla çıkıyor. Şerif Endiaye sarı kartı gördü. Şerif Endiaye, Endiaye atağın yönünü değiştirdi. Koulibaly, Koulibaly arka direğe orta, Thomasson Onana. Müthiş bir pozisyon daha. Thomasson arka direkte bomboş kaldı. Çok kritik bir dokunuş. Müthiş bir refleks. Andre Onana. Koulibaly arka direkte Thomasson'u çok iyi buldu ama gole izin vermiyor Onana. Korner kullanıldı. Ceza sahasında seken top. Atak devam edecek. Encham. Zubkov yerde kaldı. Encham yaptı ortayı. Ceza sahasında tehlike. Şut şansı. Van Drongelen dışarı çıkardı. Zeki baktı kaleye. Zeki vurdu. Top dışarı gitti. Oyun durar. Durmazsa Atilla Karaoğlan hemen Zubkov'un yanına geldi. Zubkov bir anda kendisini yerde buldu. İşte burada dirsek Zubkov'un yüzünde patlamış. Çok talihsiz bir an, şanssız bir an. Devamında Zeki kaleyi düşündü ama top dışarı gitti. Zeki Yavru da eski bir Trabzonsporlu.
İşte az önce Samsunspor'un gole yaklaştığı an. Ozan Tufan. Ozan Zubkov'u düşündü. Zubkov hareketli. Zubkov topla buluştu. Ceza sahasında Zubkov. Soluna çekti. Zubkov Pina'ya. Pina çevirdi. Kafa vuruşu Okan'da kaldı. Zubkov bıraktı. Pina ortaladı. Augusto kafayı vurdu ama bu top Okan Kocuk'un üstüne gitti. Andre Onana'nın formasının ön bölümünde Mateo Ahmet Minguzzi ile Eren Bülbül. İki büyük acı ama sizleri unutmayacağız çocuklar. Samsun'da ikinci yarı başlıyor. Mustafa. Savic. Mustafa Eskellaç. Mustafa çalımı attı. Augusto'ya. Augusto çevirdi. Onuarchu yerde kaldı. Gözler maçına kabindi. Oyun devam ediyor. Vivo. Ndiaye ile mücadelesi. Top dışarıda. Tacı kullanacak Samsunspor. Bekle diyor Atilla Karaoğlan. Şimdi kullan dedi. Az önce Trabzonspor'un penaltı beklentisinin oluştuğu pozisyon. Zubkov'dan Onuachu'ya. Paul Onuachu. Mustafa bindirmeye yapmıştı. Topla buluştu. Ceza sahasında Mustafa ortası. Kale alanında iyi bir şans ama top doğrudan dışarı gitti. Ozan Tufan. Ozan dokunuşu yapamadı. Trabzonspor'un gole yaklaştığı an. Mustafa

6 oyuncuyla geldi Samsunspor. Zeki orta geldi, kaleye yöneldi. Top dışarı gitti. Onana'nın da son anda bir hamlesi var. Bu kez diğer noktadan korneri kullanacak Samsunspor. İşte Onana son anda dokunabildi. Van Drongelen. Holse önünde boş bir alan. Koulibaly hareketli, ona doğru. Koulibaly kontrolü sağladı. Ceza sahasında çekti, sola bıraktı. Şut şansı ama Ndiaye bir vuruş daha. Onana önce ıska geçti, istediği vuruşu yapamadı. Sonra zor bir şut. Ndiaye iyi yer tuttu. Andre Onana. İşte Trabzonsporlu taraftarlar. Encham topu arkadaşına kazandırdı. Holse. Ndiaye hareketli, ona doğru. Savic hızla geliyor. Ndiaye, Savic. Savic müdahale yaptı. Stefan Savic. Büyük tecrübe. Topa diyor Atilla Karaoğlan. İşte Savic ve Ndiaye. Çok kritik hamle burada Savic'den. Koulibaly. Van Drongelen. Pas trafiği Samsunspor'da. Holse'den savunmanın arkasına. Thomasson çevirdi. Gol şansı Onana. Top boşta Savic. İki oyuncu da yerde. Onana ve Şerif Ndiaye. Onana'nın sakatlığı var. Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu. İşte bu pas savunmanın arkasına. Thomasson çevirdi. Onana çıktı kalesinden. Hamleyi yaptı orada Şerif Ndiaye ve Onana, bir çarpışma. Ayağa kalkamadı Onana ve sağlık görevlileri de şu anda Onana'nın yanına gitti. Burada sert bir darbe Onana'ya. Sarı kart Şerif Ndiaye'ye. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart Şerif Ndiaye. 20. dakikada sarı kartı vardı. Samsunspor son kişi kalıyor. Bu ilk sarı kart. Ndiaye ve Pina 20. dakikada sarı kartı görmüştü ve az önceki pozisyonda ikinci sarı kartı gördü Şerif Ndiaye. Samsunspor 10 kişi. Volcarelli. Pina. Pina'dan orta. Augusto bıraktı. Onuachu. Onuachu vurdu son anda Okan. Son anda Okan. Paul Onuachu. Çok yakındı gole. Yerden seken top. Son anda dokunuyor. Hayır diyor Okan Kocuk. Tüm hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor. Volcarelli'den pas. Mustafa sağına çekti. Mustafa vurdu. Savunmadan sekti. Gelişine vuruş Okan. Atak devam edecek. Onuachu, karambol. Van Drongelen. Son temas Trabzonsporlu oyunculardan. Okan kurtarışı yaptı ve taraftarından da alkış alıyor. İşte burada Augusto vurdu. Okan sekti top. Devamında Onuachu ve Van Drongelen. Samsun'da kritik bir an. Ernest Muçi topun gerisinde. 4 kişilik bir baraj. Okan arkadaşlarını uyarıyor. 90+2. Ernest Muçi, top dışarı gitti. Herkesin bakışları arasında Ernest Muçi vurdu. Top dışarı çıktı. İşte Muçi. Bu vuruş az farkla top dışarı gitti. Ernest Muçi baktı içeriye. Muçi orta geldi. Kafalardan seken top dışarı gitti. Trabzonsporlu oyuncular çerçeveyi bulamadı. Ve Atilla Karaoğlan normal sürede son düdüğünü çaldı.
Samsun

Kazanan yok. Samsun'da uzatmaları izleyeceğiz. İlk uzatma devresi başlıyor. Holse attı pası. Muandilmalcı yerde. Savic'in müdahalesi ve kart gelecek Savic'e. Sarı kart. Savic sarı kartı gördü. Savic'in itirazları var. Topa diyor müdahale Savic. Samsun sporlu oyuncular da kartın renginin farklı olmasını bekliyor. Van Drongo elen ve Savic gerilim bir anda arttı. Sarı kart gördü Savic. Oyna kararı geldi. Bivu Bouchouari orta. Bouchouari'den Onuachu kontrol. Onuachu çaprazda. Onuachu top direğe çarptı, dışarı çıktı. Paul Onuachu direği salladı Samsun'da. Önüne böyle aldı. Dar açı. Bu vuruş. Direğe çarpan top dışarı gidiyor. Carlo Holse. Holse kafa vuruşunda top dışarı çıktı. Yunus Emre. Mustafa bindirmeyi yaptı. Bakayeme bıraktı onu. Mustafa'dan ceza sahasına. Muçi çevirdi. Top boşta. Onuachu kaleyi bulamadı. Döndü geriye. Lovik de bıraktı. Vakayeme vurdu. Savunma kapandı. Mustafa sola bıraktı. Vakayeme. Mendes karşısında. Anthony Vakayeme destek bekledi. Şimdi Holse karşıladı. Onu attı çalımı. Pasa gitti. Mustafa içeride. Mustafa çevirdi. Kale alanında dokunuş. Top dışarı gitti. Umut Nayır. Bir iyi fırsat daha. Bu pozisyondan da sonuç çıkmıyor. Samsun'da 120 dakikada gol yok. Yarı finalisti penaltılar belirleyecek. Karadeniz'de tam bir adrenalin fırtınası var değerli izleyenler. İlk penaltı için Onuachu topun gerisinde. Onuachu ve gol. Penaltıda hata yapmıyor. Şatka vurdu Onana. Andre Onana. Penaltıyı çıkarıyor Onana. Umut Nayır Okan. Okan Kocuk. Muandilmalcı vurdu Onana. Bir kurtarış daha. Andre Onana'dan geçit yok. İşaret geldi. Bouchouari Okan. Okan neler oluyor? Beş penaltı dördü kaçtı. Yunus Emre çift kullanacak. Yunus Emre Onana. Neler oluyor neler? Andre Onana. Anthony Vakayeme. Vakayeme gol. Vakayeme attı golü. Büyük avantaj Trabzonspor'da.

0: Golü bulursa Trabzonspor yarı finale gidecek. İşaret geldi. Ernest Muçi. Muçi Trabzonspor yarı finalde. Trabzonspor yarı finalde. Trabzonspor penaltılar sonucunda Samsunspor'u 3-1 ile geçiyor. Adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırıyor. Trabzonsporlu oyuncular tur sevincini, yarı final sevincini taraftarlarıyla paylaşıyor. Taraftarına gidiyor Trabzonsporlu oyuncular.
1: Türkiye Kupası Antalya'da sahibini buluyor. Büyük heyecanı sporda yaşanıyor. Trabzonspor mu, tüm Ozan Koyun Spor mu?
2: İlis Bardi, Bardi ve gol!
1: Türkiye'nin kupasını hangi takım kazanacak? Final mücadelesi nefes kesecek. Coşku gün boyu canlı yayınlarla sporda yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın şovu.
2: Pozisyona toplanarak gol!
1: Bugün Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı gün boyu canlı yayınlarla sporda.
3: Genel izleyici için uygundur.

Spor, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde ölüm kalım mücadelesinin yansıması olarak karşımıza çıkarken, sonraki dönemlerde toplumlar arası ilişkileri geliştiren, sevgi ve barışı temsil eden etkinlikler haline gelmiştir. Öncelere savunma ve saldırıya dayalı sporlar olarak yapılırken, daha sonra bireysel ve takım sporları olarak yarışma ve müsabakalar halinde insanların üstün gelme arzularını sergileyebilecekleri bir disiplin olarak yapılmaya başlandı. Spor, yüzyıllar boyunca ciddi bir gelişim kaydederken, insanları ve toplumları birleştiren bir kimlik kazandı. Yılı. 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır. 1899'da dünya şampiyonu olan Türk güreşçi Kara Ahmet, Şampiyonlar Şampiyonu unvanını kazandı. 15 Ocak 1900'de Paris'in ünlü lokallerinden Folies Bergère sahnesinde yapılan mücadelede ünlü Fransız rakibi Paul Pon'a minderi dar eden Kara Ahmet, 7 saat 40 dakika süren müsabaka sonucu şampiyonlar şampiyonu oldu. Yağlı güreşçi olan Kara Ahmet, kısa süre içinde Greco-Roman stilinin inceliklerini öğrenerek bu stilde ustalığını gösterdi ve dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı.

Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu. MTV 1879 München Kulübü içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı alan 11 futbolcu 27 Şubat 1900'de Franz Jon başkanlığında Gisela adlı restoranında orijinal adıyla FC Bayern Münih Kulübü'nü kurdu. Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 50 puanla sezonun şampiyonu olarak tamamladı. Sheffield United ikinci sırayı alırken Sunderland sezonu üçüncü sırada bitirdi. FA Cup finalinde Bury ile Southampton karşı karşıya gelirken sahadan 4-0'lık galibiyet alan Bury kupanın sahibi oldu. 1900 yılının en önemli spor olayı 20 Mayıs-28 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. 1900 olimpiyatında oyunların sembolü olan maraton yarışını ev sahibi ülkeyi temsil eden Fransız Michel Teoto kazandı. Ama tartışmalar yıllarca sürdü. Amerikalı atletler geçilmediklerini ve Fransızların kestirme yolları kullanarak birinci geldiklerini söylemişlerdi. Amerikalılar çamurlu bir şekilde finişe gelirken Fransızların tertemiz yarışı bitirmesi hakikaten dikkat çekmişti. Yıllar sonra da yarışın galibiyeti Teoto'nun Lüksemburg'da olduğu ortaya çıkmıştı. 1900 Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş, 34 bronz, toplam 101 madalyayla birinci oldu. Amerika 47 madalyayla ikinci, İngiltere 30 madalyayla üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı. 1892 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edilen basketbol gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdü. 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde başlayan milli basketbol şampiyonaları 1900 yılında da kadınlar arasında ilk kez düzenlendi. Basketbol böylelikle ülke çapında oldukça popüler hale geldi. Voleybol 1895'te Amerikalı William Morgan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke oldu. Uluslararası bir kuruluş olan Morgan YMCA adlı bir dernek voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etti. Ayrıca 1900 yılında voleybol için özel top tasarlandı. 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da icat edilen bisiklet, ilk dönemlerde seçkinlerin kullandığı bir araç olmuş, daha sonra sportif amaçla da kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda başkent İstanbul'un dışında bisikletin yaygın olarak kullanıldığı şehirler, Osmanlı'nın batıya açılan penceresi konumunda olan İzmir ve Selanik oldu. İzmir'de 1900 yılından itibaren Rum kulüplerinin düzenlediği spor oyunlarında bisiklet de yer almaya başlandı. 1900 yılı masa tenisi sporunun da gelişimi için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski hali 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanırdı. 1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden İngiliz James Gibb dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. Gibb topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden ping pong

kullanmaya başladı. Dördüncü kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jake Caffery 2:39.44 derecesiyle birinciliğe ulaştı.

1902 yılında dünya futbol tarihinde önemli yere sahip iki kulübün temelleri atıldı. 1895 yılında kurulan Football Club Sky, 1900'de New Football de Madrid ve Club Espanyol de Madrid olmak üzere ikiye ayrıldı. İki yıl sonra Club Espanyol de Madrid kulübünün ikiye bölünmesinin ardından Julian Palacios 6 Mart 1902'de Real Madrid Futbol Kulübü'nün kurulmasını sağladı. 18 yıl boyunca Madrid FC olarak anılan kulübün ilk iki başkanının Katalan olması ise ilginç bir not olarak tarihteki yerini aldı. 1902 yılı 1878 yılında Newton Heath Live Football Club adıyla kurulan Manchester United için ayrı bir öneme sahip. Lancashire Yorkshire Demiryolu Hattı'nın çalışanlarının ve idarecilerinin desteğiyle kurulan takım, ilk mücadelelerini de daha çok diğer demiryolu takımlarıyla yapmıştır. Kulüp, Ocak 1902'de borcu nedeniyle kapanma noktasına gelir. John Henry Davis ve yanındaki 3 iş adamı, yapılan görüşmeler sonucu gerekli kaynağı sağlayarak 24 Nisan 1902'de kulübü satın alır ve ismini Manchester United olarak değiştirir. Kulübün